0: Ya nasıl şey yapıyorsun, böyle şey mi olur? Takım oyuncusu olarak Salah'tan çok daha iyi oyuncu Trossard. Takım oyuncusu olarak. Müthiş bir transfer yapıldı. Ama o imza töreninde yani o şeyler nasıl oldu ya? Bırakın ya, şunun tadını verin. Trossard'ın tadını çıkaramadı.
1: Orada bir saygısızlık oldu. Zaten,
0: çıkaramadılar hocam. Beşiktaş taraftarlar.
2: Ama Beşiktaş taraftarı da Trossard'ın yani ilk
3: hayır hocam. Saygısız yani. Şöyle oldu.
0: Trossard'ın tadını çıkaramadı Beşiktaş camiası.
1: Şimdi ben imza atarken şimdi, başka isim
0: olur mu ya?
1: Olursa şimdi, veya tezahürat olursa hocam, bozulur mu?
3: Tabii ya, üzülür. O ayrı
1: adam
3: tamam. Onu
1: bir şey üzülürüm ya.
0: Bozuldu zaten.
1: Yeni gelmişim zaten.
3: Bak hocam. Şimdi hocam. Hepimiz farklı duygularda yaşıyoruz. Herkesin bir yani bir duygusu vardır. O tribünlerin duygusunu belki birçoğumuz yaşamamıştır. Ama ben son 4 senedir 3 senedir gidiyorum. Hakikaten uzun senenin uzun yılların hasreti var sevgili Ömer'in dediği gibi. Şimdi orada Trossard'a müthiş bir teveccüh vardı. Ama yaklaşık 20 bin kişi gelmiş. Destekliyoruz havalimanında da. Evet. Ama işte düşün bir gün önce medyaya ve dünya basınına dünyada 5 tane oyuncu say desem Ronaldo, Messi, Vinicius, Mbappe, Muhammed Salah dersin. Altıncısı işte
0: Kane'i de sayar.
3: Kane dersin. Örnek mesela gidersin o Norveç'i Santofor dersin. Falan. Bilmem ne dersin. Falan. O dersin. Falan. Ama 5 tane yani yaratıcı yıldız duyulduğu zaman o taraftarlarda yıllardır hasret kalmış. O an bir reaksiyon, duygu patlaması göstermiş. Oyuncu tabii ki de oyuncu sonra sahaya çıktığında teveccüh desteğini gösteriyor. Ama hiç olmasaydı, hiç sızdırılmasaydı keşke medya. O transfer süreci iyi yönetilseydi. Yani o yapılan başkan imza töreninden sonraki süreç iyi yönetilseydi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sonraki günler duyulsaydı belki daha farklı şey olabilirdi ama onların da o duygularını anlamak lazım.
0: Ya o olabilir, bağırabilir. İşin uzaması ve sonrası. Yalnız ya o Spartak'taki olay değil.
3: Az önce söyledim.
0: Yani
3: geliyorsa
0: olabilir,
3: gelsin.
0: Bağırabilir, bağırmasın demiyoruz.
4: Böyle bir oyuncu katılacak Beşiktaş'a ama Dünya Kupası'nın ilk 11'ine seçildi.
0: Evet, gelmiş.
4: Ve Dünya Kupası'nda en fazla şans yaratan 10 oyuncudan bir tanesi
1: beş
4: katılıyor Beşiktaş'a.
0: Tabii ya, tadına varamadı.
4: 2 gol 3 asist.
1: Öyle mi?
4: Evet,
0: kimse tadına varamadı yani. Onun daha çok konuşulması lazımdı. Medyada, dünya basınında.
4: Oynayınca tadına varılacak.
0: Varılacak yani. Gelecek, başlayacak şimdi.
4: Oynayınca tadına varılacak.
0: Trossard bence çok daha... Ben mesela şunu söyledim ben bir kere bir yayında. İlk geldiğinde. Agbado'ya 18 milyon euro verdiysen Trossard bedava dedi. Bak hakikaten bedava. Sen Agbado gibi bir oyuncuya 18 milyon euro veriyorsan ki hoca şu an itibariyle oynatmıyorsa Trossard'ı sen bedavaya aldın ya 18
4: şöyle,
0: milyon bonserviste
4: yani, yani durup durup aynı konuyu açmak istememekle birlikte devre arası o transferi yapmamış olsun.
0: Ne gerek bugün vardı ya hocanın, ne gerek vardı?
4: Bugün hocanın çok fazla istediği John Lukumi ismini Lukumi'yi çok daha alırdı. Rahat İstanbul'a
0: ver,
4: getirebilirdin.
0: Lukumi'ye
4: yani
0: ver 20'yi kardeşim. Ver 20'yi gıkı çıkmaz kimsenin.
4: Ama
0: bak gıkı çıkmaz.
4: 20'yi alamazsın ki abi.
0: Yani
4: o dönemin,
0: hadi diyorum en az
4: 20'ye ya.
0: En az şimdi, 20 ver 25 ver kimse bir şey
4: yok,
0: demez.
4: De alamaz.
0: Ama sen dönemin, gittin 18'e aldın ya Allah'ın söylesene devre arasında ne yaptı sana? Şampiyon yaptı. Kupa mı aldırdı ya?
3: Ama
0: hiçbir,
3: şimdi,
0: hiçbir işe yaramadı. Ya gözünüzü seveyim orada. Yanlıştı
3: teknik
0: ya.
3: Teknik direktörü Sergen Yalçın
0: tamam Sergen Hoca
3: Sergen,
0: istedi de.
3: Serkan Reçber çok istediler. Baskı
0: istedi
3: kurdular.
0: De ne oldu
3: olmazsa
0: abi
3: olmaz. İlk transferimiz de o olsun.
0: Ya almayacaktın
3: ya
0: abi.
3: Ya o ayrı.
0: Almayacaktın.
3: Karar verilmiş. Yapacak bir şey yok. Keşke olmasaydı.
0: Daha
3: keşke
0: ileride
3: ben
0: varmış.
3: Ben sana bir şey
0: paralara.
3: 5 seneden bir başlayayım bu zamana kadar. 600-700 milyon dolar kasasında olurdu Beşiktaş.
0: Ya her dönem yanlış.
3: Ya futbol aklı doğru yönetici doğru paralar harcasın.
0: Her dönem yanlış transfer yapıldı.
3: Kaliteli oyunculara gitmesine gitmiyor
0: ki. Her dönem yanlış transfer yapıldı.
3: İşte
0: sıkıntı o.
3: İşte bak az önce niye diyorum. Öyle bir kritik dönemden geçiliyor ki. Fedakarlık dönemi, nokta atışı yapılma dönemi, yani incelip sık dokunma dönemi, fedakarlık maddi anlamda dönemi. Şimdi yapacağın 3 transfer, 4 transfer bir bakmışsın sana var ya seviye atlattırdı
0: bu sene,
3: takıma.
0: Bu seneki görüntü iyi.
3: Ama
0: bu seneki
3: abim benim
0: iyi.
3: Şu ana
0: ama
3: kadar görüntü iyi ama
0: futbol
3: devamı da aynı şekilde.
0: Futbol yapılanması güzel oldu. Akıl futbol aklı yok demiştim daha önce.
3: Futbol yapılanması
0: futbol
3: kurarım
0: aklı
3: ki öyle
0: oldu
3: isimler getiriyorum ama öyle bir takım kuruyorlar. Ne futbol yapılanmalarını öyle isimler getiriliyor. Takımlar getiriyor yöneticiler onlar bunlar kuruluyor işte scoutlar bilmem futbol aklı ama bir bakıyorsun abi böyle bir takım kuruyor. Başarısız oluyorsun.
0: Bak ben sana söyleyeyim.
3: Bana ilk dönem Serdar Adalı geldiğinde Allah aşkına gittin kendin gördün ya o scout ekiplerinin olduğu bir departmanı Eden Graf geldi öbürü geldi. Ya bak, açma hiçbir şey dönme bana. Bak futbol çok basit meslektir. İyi oyuncu alacaksın geleceksin. Az önce söyledim 10 tane alacağını 5 tane iyi oyuncu al. Yavaş yavaş.
4: Bir de elindekileri değerlendireceksin. Şöyle sadece oyuncu anlamında değil. Eduard Graf bu sezon transferin içinde.
0: Evet.
4: Önder Özen'le birlikte çalışıyor.
0: Bak,
4: Nübel noktasında da tabii zaten Nübel. Hani işin önemli bitiricilerinden bir tanesi.
3: İlk geldiğinde neredeydi
4: peki? Nasıl oluyor?
3: İlk geldiğinde neredeydi Eduard Graf? Bak ben kötüleme

0: anlamında söyleyeyim. Neredeydi? Yine departmanlar ona kuruldu.
1: Teknik heyet istemedi Eduard Graf'ı açık ya, bir şekilde.
0: Ole Sol geldi yani.
1: Hayır, Sergen Yalçın
2: İkinci,
1: geldi.
2: Yani ilk geldiğinde sıkıntı yoktu.
0: Ben o
2: ikinci yani gelişinde Sergen Hoca geldikten sonra bak, istemedi.
0: Önemli de bir yerden muhakkak birileri önüne taş koyuyor, set koyuyor birilerine. Belki daha iyisini yapacak adam o. Ama yapacak bir şey yok işte.
1: Ama işte beraber çalışmayı başarabilen kazanıyor.
0: Evet abi.
3: Önder Özen geldi, beraber çalışmaya başladı.
0: Evet
3: ama Beşiktaş'ın da şu anda menfaatine olan
2: bak,
3: şeyler.
2: Bak Graf'ın getirdiği oyunculara bak. Evet, Graf'ın getirdiği oyuncular da çok da kötü oyuncular değildi yani. Ohu getirdi, ohu buldular, getirdiler. Ondan sonra Akbodo hariç.
0: Akbodo hariç kim vardı? Hepsini o getirdi.
3: Yok, ben
2: hayır.
3: Transfer
2: ohu bulduğunu Akbodo söylüyorum. O kötü oyuncu
0: ya,
2: değil.
0: Akbodo transferi, Serkan Reçber ve Sergen Hoca transferi abi. Ne anlıyor? Herkes biliyor bunu. Bilmiyor musun abi sen bunu?
4: Şöyle söyleyelim mi? Beşiktaş'ın yönetimsel huzursuzluğu, iç huzursuzluğu vardı. Hatırlayın. Evet. Seneleri. Şu anda öyle bir huzursuzluk yok. Tam tersine huzur var.
2: E niye?
4: Şimdi huzur olunca.
2: Bir umut var yani.
4: Bak huzur olunca düşünce temizliği var. Daha akılcı işler yapıyorsun. Çünkü
0: mantıklı hareket ediyorsun.
4: Sıkıntılarla uğraşmıyorsun. Onlar senin zihnini doldurmuyor. Sen daha rahatsın, daha mantıklı, daha akılcı işler yapıyorsun. Her attığın akıllı adım olumlu sonuç olarak dönünce daha da iştahlanıyorsun. Bugün Beşiktaş'a geçen sene bağırdığımız veya söylediğimiz o iç huzursuzluğu gitmiş, huzura dönmüş. Hele bu akşamki galibiyet ve Midland'ı eliyor olması Beşiktaş'taki o huzur bir kat daha yükseldi. Bundan sonra daha işler yapacağını, eminim Serdar Adalı ve başkan ve yönetiminin daha iştahlanacağını, kendinden daha emin hareket edeceğini düşünüyorum.
1: Hocam huzuru sağlayan noktalardan bir tanesi de teknik adam.
4: Oraya geleceğim zaten. Teknik adam doğru seçim, akıl doğru seçim Önder Özen'le. Başkan diyorum. Bu akla ve teknik adama inanç, oyuncuların teknik adamla olan ilişkileri, sevgi bağları, iştahları, adaleti teknik adamın başarıyı getiriyor.
0: Birleştiği zaman
2: ya
0: doğru.
2: Zaten onu söyledik. Yani bir herhangi bir futbol aklın yoksa o işi götüremezsin. Bak bu Serdar Adalı, Sayın Adalı ne yaptı bu sefer? Bıraktı Önder Özen'e. Bıraktığını düşünüyorum ki öyle gözüküyor. Bundan sonra da karışmayacak. Bırakacak hoca ile şeye, Önder Özen'e bırak. Önder Hoca'ya bırakacak. Onlar kimi isterse getirecek. Bakın. Onlar istediği oyuncuyu kendileri alacak. Ben şunu getiriyorum falan demeyecek. Salah'ı ayrı tutuyorum. Salah'ı başkan istiyor. Salah'ı başkan çok istiyor.
4: O bir başka konu.
2: Yani o ayrı o mesele. Onu ayrı tutuyorum. Bir tane şov oyuncusu olabilir bir takımda. Yani. O ayrı mesele. Bir tane şovcu getirirsin. Quaresma neydi mesela? Aynı. Tribünleri hareketlendiriyor falan. İşte forma satıyorsun. Bir marka değerin artıyor. O ayrı mesele. Ama onun dışındakileri hocanın işine karışmayacaksın. Hocaya bırakacaksın. Bak hoca bir sistem oturtmaya çalışıyor. Bu sistemin oyuncusu kimse getirecek. Hoca alacak. Hoca aldı, getirdi, tutmadı. Gerekirse hesabını sorarsın hocadan. O ayrı mesele.
0: Tam
2: o ayrı
0: teslim
2: mesele.
0: Bak abi.
2: Teslim de olma bak, hocaya. Anahtarı da verme.
4: Ha, kontrollü olacaksın abi.
2: Sen hoca kadar ya da Önder Hoca kadar bu işi bilemezsin.
0: Abi.
2: Hiçbir yönetici bilemez. Bak,
4: Türkiye'ye bırakacaksın abi. Sorunlardan bir tanesi şu. Makamları işgal edip de böyle kanaat önderi ve yetki sahibi olan insanlar neyi bilmediğini İyi bilen insana ihtiyacım
0: var. Evet.
2: Biliç'in lafı ya, meşhur sözü işte.
4: Bilmiyorum kimi söylüyor.
2: İyi bilenler şey kenarda.
3: Yetkisi olanın etkisi yok, etkisi olanın etkisi olanın yok.
2: Şey yok.
4: Bir teknik adamı vardı.
2: Biliç işte.
4: Biliç söylemişsin.
0: Sen dedin
2: çok
0: ya.
2: Çok doğru.
0: Hocanın doğrultusunda transferler yapılsın. Olur, mantık doğru, olması gereken bu. Olmazsa hocaya hesap sorulsun. Abi o dönem geçti, hesap sorma dönemi bitti Kartal abi.
2: Ya şu hesap bak, sorulsun derken bitti, yani sen mi getirdin dersin abi. Bir şey olursa iyi tutmadı dersin.
0: Abicim,
2: hesap sorulsun derken yani illaki kavga ortamına girilsin değil.
0: Ben
2: hocaya bırakırsın.
0: İstemedim, bitirebilir miyim?
2: Tamam, hocaya bırakırsın olur veya olmaz.
0: Bitirebilir miyim? Ben onu söylemek istemedim.
2: Sen bizim sözümüze gelirken bir bitirme, biz bir şey demiyoruz. Ben söyleyince bitirebilir miyim?
0: Yanlış, ben sana kızmıyorum. Yanlış anlaşıldıysam sevgili Kartal Yiğit özür dilerim.
2: Yok bu kardeşim.
0: Ama ben onu söylemek
2: şey
0: istemediğimi
2: tamam.
0: O yüzden araya girip bitirebilir miyim dedim. Ben sana kızmadım yani, sen konuşurken ben
2: yok
0: araya giriyorum.
2: Ben
0: konuşuyorum. Ben
2: de şey olarak söylemedim.
0: Anlatabildim mi?
4: Bilmiyorum. Kızılacak adam değilse çok
0: yok,
4: naziksin.
0: Yok şimdi sevgili Kartal Yiğit öyle bir şey söyledi.
2: Söylemedim ya.
0: Ben onu söylemek istemedim. Onu söylemek istemedim. Ben farklı yere getireceğim konuyu. Sana da burada yani bir imalı bir şey söylemek de anlamında söylemiyorum bunu.
2: Yok ya.
0: Anladın mı? Yani diyorsun ya sen araya girin falan filan muhabbet. Onlar o anlamda demiyorum.
2: Ya espri yapıyorum. Sen konuşuyorsun bir gel ya.
0: Söyleyebilir miyim
2: beni
0: müsaadeden?
2: Beni kesti de bir şey demiyorum ben. Tabii buyurun Okan Bey.
0: Teşekkür ederim. Ne anlamda söyledim biliyor musun? hesap sorma dönemi hoca, başkan, yönetim, Önder Özen hiçbirisinin dönemi değil şu anda. Şu anda hep söylüyorum artık abi bir şeyler iyi yapıldı, bir yere kadar getirildi. Artık daha temkinli, dikkatli.
2: Doğru, doğru.
0: Hep beraber.
2: Doğru.
0: Hoca ne dedi? Sağlıklı hep beraber tabii, hareket tabii, edildiği tabii. zaman daha farklı bir şeyler başarı ortaya sunulur, başarı çıkar, geliyor. Başarı gelir. Şu anda o dönem. Yani sen tabii ki de başarısız olursa başkandan da hocadan o ayrı. Bilmem anlatabildim. Anladım. Kusura bakma yok, seni kırdıysam, üzdüysem.
2: Yok be kardeşim, kırmadın lütfen. Ya.
0: Bir şey kırmadın. Dün araya giriyorum gibi bir böyle bir yükseldim falan. Acaba, yükseldim bir ara. Acaba dedim sevgili Kartal'ıydı Allah. Oradan uçacak mı? Kartal yok gibi.
4: Şöyle bağlayalım mı burayı?
2: Buyur hocam.
0: Nasıl hocam?
4: Bizim sen gir araya. Geliştirici eleştiriye ihtiyacımız var. Doğru mu?
0: Tabii. Ya bu var ya duvar yazısı olması lazım. Bu daha önce var mıydı böyle bir hatası?
4: Şimdi geldi.
0: Ya yazın arkadaşlar. Sevgili Mustafa Çözü'yü de alalım, hep patente alalım. Neydi?
4: Geliştirici eleştiriye ihtiyacımız var.
2: Aynen öyle. Hatta
0: bunu çalabilir miyim hocam? Kullanabilir miyim?
4: Her yerde kullanabilirsin.
0: Tamam.
2: Ama
0: bizim
2: hoca,
0: geliştirici eleştiriye ihtiyacımız var arkadaşlar. Sevgili aynen. Mustafa Çözü. Her yerde söyleyeceğim. Aklıma geldi her yerinde söyleyeceğim.
3: Herkesin var.
0: Ya bak ne biliyor musun, ne kadar güzel mutluyuz, eğleniyoruz. Çok, iyi bitmiş
3: tabii ki.
0: Bir tur atlamışsın, herkes mutlu. Çok. Şimdi düşünsene Allah korusun aksi bir şey olsa ben burada küçük yapmayı isyanlarda farklı bir kimliğe bürünmüştüm. Ya vallahi bile bugünleri özlemişiz ya. Allah'ım ne olur istikrar, devam devam daha iyisi olsun.
4: Delikodunu yaptım yolda gereken şoför.
0: Zaten diyordum sol kulağım niye çınlıyordu, sağ kulağım çınlayınca iyi konuşuluyor, sol kulağım çınlayınca kötü konuşuluyor.
4: Beşiktaş bu akşam ederse dedim. Okan Koç konsol üstüne çıkar mutluluktan dedim. Coşkusu muhteşem.
0: Daha erken hocam, daha dur. Şampiyonluklarda gör daha. Var ya sana benim daha meşhur erken. Dansların oyunlarım var hocam. Çok güzel bilek dansım var benim. Burada Aspar ekranlarında yapmıştım.
4: Şoför Ali sordu da dedi ki hocam nasıl olur dedi. Dedim Beşiktaş şoförü geçer çünkü bir sıfırın büyük avantajı var.
2: Ben de geçer
4: akıl
2: dedim.
4: Dolu taktik aidiyet duygusuyla oynarsa disiplinli bu işi geçer dedim. Rakip de kolay bir rakip değil ama zorlanacak. Bu akşam kim var program deyince Okan Koç var, Kartal'ı yitme dedim. Eğer Beşiktaş tur atlarsa Okan Koç kesinlikle konsol üstüne çıkar dedim. Ama erken diyor.
2: Ya Beşiktaş görünen o, Beşiktaş iyi yolda.
0: İstikrar, devamlılık
2: gerekiyor. Ben bundan sonraki transferlerin de iyi olacağını düşünüyorum.
4: Kesinlikle katılıyorum.
2: Bakın herkes şimdi isim bekliyor. İsim de gelebilir ama hocanın yanılmıyorsam Önder Hoca'nın güzel bir lafı vardı. İsim de olmasa takım oyuncusu getireceğiz.
3: Transfer
2: demiş. Ben iyi transfer olacağını düşünüyorum.
3: Leo işte. Pereira internasyonel maçında bir sakatlık yaşadı. Sol dizinden.
2: Ciddi mi?
3: MR'ı çekilecek abi. Durum belli değil ama Pereira transferi belki hani oradan iyi bir sonuç gelmezse de rafa kalkabilir. Zaten Çabo ismi de gündemde.
2: Ya var birkaç listede isim var ya.
0: Var var. Ben sana söyleyeyim. İngiltere'den bir santrofor var. İsmini tam yakalayamadım. Araştır bakalım. Siz daha iyi bilirsiniz bu işleri. Santofor İngiltere Premier Lig ya, İngiltere şey değil yani.
2: O doğrudur canım, o da var.
0: Alınmıyor değil mi? Söylüyorum Kartal abi, şimdi uçarsın Kartal gibi izlerime. Ya bak İngiltere Premier Lig'inden var. Zaten santoforlar konuşuluyor.
2: Lukaku da var ama bak.
0: Yok abi söyleyeyim. Lukaku hoca çok istediği oyun profiline, sistemine uymadığı için o profil düşünmüyor.
4: Belçikalı Lukaku'da.
2: Var var.
4: Ya ondan bahsediyorum.
0: Bilmiyorum her neyse. Yani var, önemli isimler var. Ya bak şimdi futbol iyi gidiyor. Basket muhteşem. Sevgili Özkan Arseven, Ali Berke, Nedim Yücel, sonra şey Duşan. Duşan'ı bulduk futbol versiyonunu. Yani öyle oldu her yani. Şey birleştiği zaman farklı şeyler ortaya ve camia mutlu oluyor. Sadece baskette mutlu olmaması gerekiyordu. Çünkü çok kulvarda yarışıyorsun. Sevgili Özkan Arseven hakikaten orada var ya, Ali Berke'yle beraber orada Nedim Hoca işte Duşan muazzam işler yapıyor. Bakın şu anda Euroleague'de Beşiktaş nereden nereye aldıklarını küme düşüyordu. Ama getirdiler Şampiyonlar Ligi arenasında kollarında yarıştırıyorlar sevgili Özkan Başkan, Ali Berke. Helal olsun. Bak transfer futbolda öyle yapayım. Gidiyor. Futbolda da hamleler işleyiş nakış nakış tıkır tıkır gidiyor. Hedefe doğru gidecek. Her kulvarda saldıracaksın. Taraftarı tatmin mutlu edeceksin. Demek o zaman taraftara da buradan kusura bakma
3: doğru
0: büyük iş düşüyor.
3: Doğru isimleri koyduğun zaman
0: bak,
3: bu işin devamı.
0: Taraftara gireceğim. Da burada önemli iş düşüyor. Baskette ciddi şekilde fedakarlık yapılıyor. Ha. Başkan yapıyor altındaki kurmayları yapıyor ama kombine satışları, biletler, onlar bunlar biraz daha yüklenilmesi gerekiyor. Çünkü Euroleague, Şampiyonlar Ligi kimlerle oynayacaksın? Öyle bir takım kurulacak. Hocayı da, başkanı da, yönetimi de orada. Yani o şey yapman gerekiyor, onur etmeniz gerekiyor destekte. Beşiktaş taraftarı yapar sonuna kadar arkasına. Zaten görüyorsun basket maçlarına tıka basa dışarıda tabii, tabii. Bir o kadar daha taraftar bekliyor, talep var. Arıyorum Özkan Başkan'ı, bilet var mı? Yok kardeşim diyor. Şimdi, Ali Berk'i arıyorum, telefonlarımı açmıyor. Yani ben buradan onlara selamlar duymayı inşallah izliyorlardır bizi. Yani her kulvarda gitmemiz gerekiyor. Sevgili Serdar Adalı'da, Önder Özen'de, yönetim kurulumuzda, hocamızda inşallah her kulvarda başarılı oluruz. Bak mutlu huzurlu burada coşuyoruz. Bak Mustafa Hoca da diyor, bir sussa da diyor artık araya gitsek.
1: Yok,
0: diyor. Bana öyle bir bak.
1: Yani parkeden yeşil sahaya her anlamda.
0: Her alanda iyi gidiyor.
2: Her alanda yarışmacı olmak zorunda.
1: Santrafor'da bekleniyor. Fakat sanki şu anda stoper transferi, merkeze bir transfer daha öncelik gibi görünüyor Beşiktaş'ta.
2: Öyle stoperde mesela onu şey çok istiyor ama olma durumu zor bir transfer. Lucchimi'yi.
1: Lucchimi'yi yani şöyle.
2: Bologna'da şimdi, çok istiyor hocam onu söyleyeyim.
1: Üç isim. Doğru. Üçünde de bence çok hepsinde ayrı bir mantık vardı. Ama şöyle Pereira olsaydı eğer. Pereira, Calo, biri Brezilyalı, diğeri Portekizli, zaten savunmada bir dil birliği olacaktı. Aynı dili konuşuyor olacaklar. Çabo gelirse Nübel'in geçen yıldan takım arkadaşı. Zaten 5 dili bilen, tabii yani 5 dil bilen bir oyuncu. Aynı zamanda entelektüel bir oyuncu.
0: Hocanın da eski öğrencisi.
1: İyi de oynadı o geçen sene.
0: Hocanın da eski öğrencisi biliyorsun değil mi?
1: Çabo tabii şeyde, Spezia'da beraberlerdi. Evet. Lucchimi de hocanın eski öğrencisi. Yani şöyle, Beşiktaş aday listesinde de bilmiyorum hangisi olur. Pereira mı, Çabo mu, Lucchimi mi? Ama şunu görüyorum ben. Beşiktaş'ın bir planı var. Hangi oyuncu olursa olsun Beşiktaş'ın bir planı var. Plan doğrultusunda da işler yürüyor.
2: Öyle gözüküyor zaten. Yani hocanın daha doğrusu bir planı var. O planı sunuyor şeye, yönetime, başkana. Başkan da yönetimde bitirmeye çalışıyor. Alabildiğini alıyor, alamadığını alamıyor. Ama şu an itibariyle sanki o istenilen plan, yürütülen strateji iyi bir şekilde gidiyormuş gibi geliyor bana. Daha hep konuştuk yani yapılacak iş, daha çok iş var. Alınacak oyuncular var. Alınacak oyuncuları gördükten sonra, geldikten sonra onları da bir görelim. Takıma uyum sağlama süreçleri falan bitsin. Beşiktaş'ı esas o zaman göreceğiz diye düşünüyorum ben. Yani hala eksiklikler var. Oyun anlamında da, sistem anlamında da kolay değil. Hiç kolay değil. Yani yeni bir teknik adam almışsınız, oyuncular almışsınız. Bunların adaptasyon süreci var. İşte sistemin oturması var. Daha lig başlamadı. Buna rağmen Beşiktaş oynadığı iki maçta sanki sürekli işte 40 yıldır bu hocayla çalışıyormuş gibi, 40 yıldır bu sistemle oynuyormuşçasına mücadele verdi. Bu çok takdire şayan bir şey. Yani biz hep şeyleri konuşuyoruz. Hangi oyuncu gelecek, hangi oyuncu gidecek falan da hoca da bir transferdir. Hoca da iyi bir transfer.
4: Büyük dokunuş yaptı.
2: Kesin %100 dokunuş yaptı hocam. Bak evet, ben sana söyleyeyim. Ben çok umutluydum. Geldiğinde buraya ilk Aspor ekranlarında ben söyledim. Beşiktaş'ın hocası Vincenzo Italiano olacak dedim.
0: Evet evet.
2: Ben söyledim. Yani kimsenin ruhu duymuyordu. Hatta ben söyledikten sonra başkan demiş ki ya 3-4 kişi biliyordu, nereden öğrendi. Şaşırmışlar böyle yönetimde.
4: Bravo hocam.
2: İtibar etmedik kimseye.
0: Dinleme cihazı kuluyor hocam, kulu.
2: İtibar etmedik kimseye.
0: Dinleme cihazı var başkanım odada filan, masanın altına sağa sola bakma. Bu adam de, eski kulağı kesikler der ya.
2: Süleyman abinin yönetim kurulu odasını dinlerdik o şey.
0: Bak ben al işte. Ya,
2: söylüyorum.
0: O zaman
2: işte,
0: kulağı da yerlerdi. Bardak da dinlerlerdi.
1: Büyük itiraf geldi ya. Vallahi büyük itiraf geldi yani.
0: Yıllardır tanıyorum abimi, severiz, dostluk da yaptık. Beraber gezdik tozduk. Yani kamplarda orada burada fazla girmeyelim. Rütükten ceza yeriz her neyse. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Eskiden biliyorsun abi, dinleme muhabbetleri bardakla kulağı da yerler. Şimdi teknoloji gelişti baba. Dinleme cihazı koyuyorlar.
1: Varsa başka itirafları alalım.
0: Yakaladım bak, itiraf etmek
1: istemiyorum. Dikkat çekici çıkacak gibi yani.
2: Dinleme cihazı ben koymadım ama çok eski kulüp binası. Şimdi
0: bak yani, bak geliyor. Değil.
2: Eski bir bina var, hatırlarsın Beşiktaş kulüp binasını hocam. Yokuşta. Daha yeni eski bina orada şeydi. Gıcırdardı şeyler. Merdivenlerden çıkarken herkes yavaş yavaş böyle çıkardı toplantıda.
0: Fark edilmemek için değil mi?
2: Dinlemek için.
0: Yavaş yavaş çıkıyorlar.
2: Hatta bir arkadaşımız yönetim kuruluna, isim vermeyeceğim, şey koydu. O zaman kayıt cihazı koymuştu.
0: Bak bak.
2: Ondan sonra aldı. Neler yeni bina, eski bina. Eski bina yeni binaya taşındı. Orada yan bina basının oturma odasının yanında yönetim kurulu oluyordu. Herkes kulak duvarda. Yani çok şeyler ya, oldu.
1: Haber sevgili, atlatmak için.
0: Sevgili Ömer, için. Sevgili Mustafa Çılcı. Ben bir saattir anlatıyorum, siz bana bakıyorsunuz. Yok, işi diye vurduğumu zannediyorsun. Hayır, ya bu aptal manyak deli dolu sallıyor
2: yok,
0: diyorsunuz.
2: Yok canım.
0: Kardeşim bir şey söylüyorsa bir bildiği var. Bak ne dedim, itiraf etti.
4: Öyle demedim. Ömer'e dedim ki eşeğe daneler çıkacak bakalım.
2: Daneler aynen, daha çok şeyler
0: ya, güzel mutluyuz, huzurluyuz. İnşallah Allah yani, mutluluğumuzu bozmasın. Yani.
2: Ya güzel şey bak, bir şey olduğu zaman mutluluk oluyor.
4: Tabii.
2: Ha, benim acım olmasına rağmen ben geldim burada konuşuyorum.
0: Allah işte, sabır versin. Allah mekanı cennet
2: ama
0: eylesin.
2: Ama tabii ki
0: profesyoneliz abi. Ya. İşimizi yapmıyoruz. Yıllardır yani, yapıyoruz.
2: Bu iş böyle. Geldik bugün
0: hep
2: konuştuk.
0: Hep derler sıralı ölüm versin Allah. İşimizi aynen yapıyoruz. Bak yani, gidiyoruz. Olacak abi bunlar. Yani,
2: bunlar olması lazım şeyler. Yani, hayatta her şey oluyor. Bugün bu sonuç.
0: Deşme yaramızı kartal abi.
2: Aynen öyle. Bugün bu sonuç hepimizi bir nebze olsun mutlu etti. Takım iyi olduğu zaman hakikaten herkes iyi oluyor. Bizler de iyi oluyoruz. Maalesef zaman zaman yani taraftarlar, işte taraftarları katmıyorum da onlar çok cefakar bir grup. Onlara hiçbir sözüm olmaz ama sosyal medyada zaman zaman bize buradan tepkiler gösteriyorlar. Yani iyi gitmeyen bir şey olduğu zaman bizim de işimiz hocam. Yani maalesef ki, bak maalesef ki diyorum, bunları konuşmak durum. Ben de istemiyorum yani olumsuz konuşmayı. İyi gitmediği zaman mecburen konuşuyoruz. Ama iyi gittiği zaman da güzel şeyleri yani konuşuyoruz bugün olduğu gibi.
3: İyi olmadığı zaman abi zaten o zaman da söylemek zaten bir gazetecinin ya da bizim buradan yorum yapan insanların yani, evet, işte görevini icra etmesi demek yani. Şimdi iyi olmayan bir şeyi de nasıl iyi gibi anlatalım
2: evet
3: ki?
2: Yani, evet, kandırırız o zaman. İnsanları kandırmış oluruz. Vazifemizi yapmamış oluruz. Yani iyi bir transfer değil, kötü transfer olduğu zaman bu arkadaş yani bu 5 yaşın oyuncusu değil. Bunu söylemek durumundayız. Yani ama iyi şeyler bak bu sezon farklı bir başkan profili var. Farklı bir Serdal Adalı var. Hata, çok az hata yapacak bir görüntü sergiliyor şu an başkan. Çok az hata yapacak. Hata yapacaktır. Hata elbette. Hata insanlar için. Hata yaptın diye değil ama baştan hoca seçimi, Önder Özen'i getirmesi falan bunlar iyi şeyler. Başkanın hatalarından ilk geldiği günkü hatalarından ders aldığını gösteriyor
3: bize. Sen yanlış yapa yapa evet, doğruyu buluyorsun.
2: Evet. Bu da güzel bir şey. Çünkü hata yaptım desin, hatalar hepimiz için ya, hepimiz hata yapmıyor muyuz yani? Ama doğru giden bir şey var şu an. Doğru gideni de konuşacağız yani. Bakın kötü günler de olacak Beşiktaş adına. Kötü günler diğer kulüpler için de olacak. Olur bunlar. Ama Beşiktaş bu sezon farklı olacak. Avrupa'da da farklı, ligde de farklı olacak.
4: O mesajı
2: yani
4: aldık bu akşam.
2: O mesajı tamam, aldık. Farklı bir Beşiktaş izleyeceğiz. He. Yolun sonunda ne olur onu bilemeyiz. Evet. Allah'tan başkası bilemez. Ya şampiyon olursun ya da beşinci olursun. Bilemez. Ya da Avrupa finali oynarsın ya da playoff'ta elenirsin. Onu bilemeyiz ama şu bir gerçek, Beşiktaş bence keyif verecek. Ben de keyif almak istiyorum. Yani biz bırak yorumcuyu, gazeteciyi falan. Bir spor sever olarak Beşiktaş'ın bu iş için, yarışın içinde olmasını ve keyif almak istiyorum. Tribünler de bunu istiyor. Beşiktaş tarafları çok farklıdır.
3: Zaten bugün tabii, tabii.
2: Şeyif almak
3: Beşiktaş
2: ister.
3: Beşiktaş turu geçtiği için bugün bu konuşmaları yapmıyoruz. İlk maçın evet, son anlarında
2: hep söyledik.
3: Nübel o kurtarışı yapmasaydı, Bilink golü atsaydı, berabere bitseydi maç. Tabii. Biz yine Beşiktaş'ın iyi oyunundan,
2: iyi oynadım,
3: gelişen oyunundan bahsedecektik. Evet. Ya da bugün Beşiktaş Allah korusun diyelim yenildi, elendi. Biz ama şunu söyleyecektik yani bu takıma takviye gelirse İtalyano bu işi yapar.
2: Yapacak.
3: Yani bunları söyleyecek. Doğru. Biz bugün skora göre, tura göre konuşmuyoruz zaten.
2: Hatırlar mısın? O ilk maçta da yanılmıyorsam senleydik. Doğru doğru.
3: Evet, evet.
2: Okan sen bendik. Ben ne dedim? Midland şu an itibariyle Beşiktaş'tan daha hazır. Ama Beşiktaş elese yani yense de yenilse de özellikle ben buradan Beşiktaş'ı elemeyeceğim. Eleştirmeyeceğim. Çünkü Beşiktaş lı oyuncular görevini yapacaktır, iyi mücadele edecektir dedim maç öncesi.
3: Ligi başladı mı?
2: Tabii. Maç sonrasında dedim ki bugün Beşiktaş kazandı, iyi tamam, oynayarak kazandı.
0: Tamam.
2: Yenilseydi, yenilse bile iyi oynayarak tabii yenilecekti. İnsanlar mutlu döndü o akşam tribündekiler.
0: Evet.
4: İlk 4-5 dakika yalnız çok iyi geldiler. Maçlara ilk 30 dakikada iki topları direkten
2: döndü. Direkten ya ilk ama başlarda iyiydiler.
4: Bir de Orkun'un topu direkten döndü ikinci yarıda ama Beşiktaş iyi karşılık verdi yani. Panik yapmadı.
2: Yok. Çok sakin kaldılar.
4: Çok sakin kaldılar. Çok bu da çok güzel bir şey.
2: Değil mi hocam? O önemli.
4: Kapattı İdilan. Gümür gümür gelirken Beşiktaş çok sakin, çok kararlı. Ondan sonra yavaş yavaş kendi oyunu kabul ettirdi ve pozisyonlara da girdi.
3: Değil mi hocam? Yani şimdi iki tane konferans ligi finali oynamış bir teknik adama sahip Beşiktaş ve maç içinde sizin dediğiniz şu şekilde görüldü bence. Hani böyle eski radyolarda hepimiz görmüşüzdür, artık yok tabii de böyle yani cızırtı mızırtı olur böyle oynarken falan, doğrusunu bulursun yani. Beşiktaş biraz cızırtıyla başladı ama İtalyan'ın o balansı yaptığını görüyoruz yani. Sonrasında radyo net bir şekilde çekmeye başladı.
5: Yer çok güzel bir benzetme oldu.
0: Yer değiştirelim, muhteşem bir yorum oldu. Moderatörlüğü üstlenmek istiyorum bugünlük tabii. Bu işin ironisini falan dedik ama hayır, çok güzel bir yorum yaptı.
1: Yarın yani, bugün işim bitiyor.
0: Yok,
3: son yarım saatte olmaz, gel baştan sonra.
0: Ama bir dahaki de konuşalım abi müdürlerle.
3: Teşekkür ediyorum.
0: Şunu söyleyeyim bak, çok güzel bir yorum. Hatta beraberdik galiba, devre arasıydı yayında. Maç öncesi sen gelmiyorsun, maç önceleri.
4: Yok, geldi, sen odadan çıktın, terk ettin beni, yukarı gittin. Ben ne yapayım?
0: Maç öncesi yayınları, maç önü yayınları hocam. Oralara da gel, yalnız bırakma bizi, bak burada olmaz.
4: Davet ettikleri zaman gelir tabii, o kadar.
0: Her neyse. Acaba dedi, rüzgarı fırtınaya çevirir mi dedi. İlk 10 dakika öyle oldu. Midland öyle bir takım dedi yani. Bir anda dedi... Tempoyu koyuyor, coşkuyu, pozisyonları zaman zaman ritim ritim yani bir 60-70 dakikaya
1: sekans
0: yaymıyor.
1: Sekans oynuyorlar.
0: Sekans yani. Sekans oynuyor dedi. Maç önüye yani bir daha temsilcilerimiz böyle Avrupa arenasına çıktığı zaman boşver, kötü oynuyordu yani, söyledikleri çıkıyor. Tabii o ne biliyor musun? Analizlerin, gözlemin yani, anladım. Ona göre sonuçta önlem alınması gerektiğini söylüyorsun.
4: Biz bu akşam neyi bekliyoruz?
0: Güzel bir yorum.
4: Kötü futbol olabilir. Sonuç iyi olsun. Turu geçsin istiyorduk ama bu akşam Beşiktaş'ta iyi futbolu ve iyi sonuçla çıkması, turu geçmesi daha mutlu etti. Sanırım o kadar coşturan da bu oldu.
0: Bravo hocam.
4: Doğru. Doğru mu?
0: Doğru. %100 doğru tespit. Bir de işte az önce ne diyorum yani, daha da coşmak istiyorum, daha da coşturmak istiyorum. Ve Beşiktaş taraftarı da o sahada oynanan oyunda çok çok coşmak istiyor. Hasret, mesela büyük bir hasret var, bu yedirilmesi lazım. Bu sezon, yarım kalmaması
4: bu
0: lazım.
4: Bu sezon öyle olacak.
0: Çok az bir, hocam çok az bir şey kaldı. Bak az önce söylüyorum, bir 6, 8, 1, 9, 1, 7... Al bak bakayım, ondan sonra başkan otur böyle bacak bacak maç izle. Sen de rahatla, biz de rahatlayalım. Yani taraftar da artık yani negatiflikten, tepkiden artık sıkıldı, bıktı. İyi şeylerin olmasını istiyor. İstiyor taraftar evet. Mutlu olmak, coşkulu olmak, huzurlu olmak istiyor. Bak az önce ne dedim, basket bölümünde mesela sevgili Özkan Arıseven muhteşem işler yapıyor. Takdir topluyor, tebrik topluyor. Hayatta bana kimse, yani kimse, bütün Beşiktaş taraftarı sevgili Özkan Arıseven'e teveccüh gösteriyor, destek oluyor. Sana da destek olmaya başladılar. Olacaklardı da. Yapın bak, böyle bir fırsat var, Önder Özen gibi, İtalyano gibi. Bunları yakalamışken değerlendir. Al bak buralar al. Hocam bak hakikaten öyle bir dönem ki, fedakarlık dönemi. Maddi anlamda. Çünkü artık oyuncu almaya gittiğin zaman fedakarlık maddi anlamda rakamlar yükseldi ya. Yani 3'e değil biraz daha fedakarlık yapın, 5'e daha iyisini alın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bilmiyorum anlatabildim.
4: Anladım hocam.
0: Haksız mıyım hocam?
4: Liyakatlı şimdi, doğru tercihler başarıyı getiriyor.
0: 21 tane oyuncu alındı. İsimlerini söylemeyeyim bu döneme kadar. Yani hala takıma son dönem yapılan transferlerin dışında 6, 7, 8 tane oyuncuya ihtiyaç duyulduğunu anlatıyoruz, söylüyoruz. Şimdi artık o dönem ki fedakarlık diyoruz ya, yap abi önümüzdeki sezon en azından.
4: Bak, bu akşam
0: rotasyona ve hatta ilk 11'e bir iki tane oyuncu sana.
4: Oh, Dünya Kupası'ndan çok
0: muhteşem
4: hazır geldi.
0: Muhteşem oynadı hocam, evet, bravo ya.
4: Oh, Dünya Kupası'na da bir...
0: Tebrik ederim hocam sana, vallahi değil. Tebrik ederim.
4: Ve durduramadı Milan, tekmelerle yıldırmaya çalıştı.
2: Doğru.
4: Ve bir oyuncu ihraç oldu. İyi oyuncularından bir tanesiydi.
0: Hakkını verelim, doğru söylüyorsun hocam.
4: Değil mi? O yüzden ederim. Hakkını verelim, çok formda, çok koşuyor, çok bugün çalışıyor, çok istekli, çok coşkulu. Durduramadılar adamı, tekme tokat indirdiler.
2: Vallahi öyle.
4: Öyle oldu. Zaten dolayısıyla ne oldu?
3: İlk maçta da iyiydi yani. Şöyle baktığında, baktığımızda iki maçta da belki skor katkısı yok ama çok daha fazlasını yaptı.
4: İlk sarı kart ona çıkan yapılan faullerle şeyde 44'te 6 numaralı ilk faulü o yapmış.
0: Evet.
4: Geldik yani. Sonra 53'te bir daha ikinci faulü yapıyor. Oyundan da ihraç oluyor yani baktığın zaman.
0: Bir de bravo.
4: Erlik denen oyuncu. Doğru. Durduramadı çünkü. Tekmelerle yıldırmaya çalıştı.
0: Niye biliyor musun? Hep söylerim. Oyuncuyu değerli kılan sistem, sistemi de değerli kılan oyuncudur. Teknik direktördür, anladın mı? Yani bunları birleştirdiğin zaman şimdi bakıyorsun teknik direktör takımı olmaya adım adım ilerliyor Beşiktaş. Gidiyor yavaş yavaş. Ve o teknik direktörlük takımın içerisinde oyun felsefesiyle beraber oyuncular da yıldızlaşıyor, parlıyor.
4: Bak hocam iki pozisyonda da kontrolsüz hareketten gidiyor oyuncu.
0: Evet.
4: Yani tekme atıyor, basıyor.
0: Hep oyun içinde mücadele ama o attırıyor onu, o yaptırıyor işte niye?
4: O da
0: oyun
4: çok,
0: içinde
4: çok,
0: bezmiyor,
4: çok
0: bırakmıyor
4: ya.
0: Gidiyor.
4: Bravo yani.
0: Yoruyor rakibi, yıpratıyor.
2: Oğuz hakikaten çok iyiydi. Yani evet. İlk maçta da iyiydi ama Oğuz'u çok izlediler hocam.
0: Kim izledi?
2: Scouting.
4: Scouting'ler mi? Almadan önce hocam.
2: Tabii almadan.
0: Başka takım var.
4: Kulübü iç işlerinden siz daha iyi takip
2: yani
4: ediyorsunuz.
2: Yani graf.
4: Sahadaki Oğuz'u değerlendiriyorum. Dünya Kupası'nda da iyiydi. Yani yedek kaldı, sonra oyuna girdi falan ama Ben bu akşam baktığımda rakip durduramadı oldu yani.
2: Mesela Oğun ben biliyorum sadece yani şunu şu notu verebilirim. O şey de tanır, Okan da tanır. Mehmet Bulduk Hoca var şeyde. Scouting'de Beşiktaş'ın. Mehmet Hoca çok izledi Oh'u. Alınmasında da bayağı payı var yani.
4: Çok sempatik bir oyuncu yazdı.
2: Tabii alınması da bu yani. Çok o izlendi. İyi bir rapor sunuldu. Ve Beşiktaş da aldı yani.
3: Raşistan'ın satır arası bir arası var. 3 açıklaması var. 3 yıldır Beşiktaş'tayım. Mental olarak güçlüyüm. Çünkü burada çok şey gördüm demiş. Konuşuruz bunun arka planını ama özet gelmiş değerli izleyenler. Beşiktaş'ın galibiyetini hatırlayalım. Sizlerimi içine at Beşiktaş maçına götürelim.

0: işaret geldi. Orkun doğrudan kaleye, dışarı gitti Orkun Kökçü. İlhan Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar, İlhan topla gidiyor, İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem, İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Franculino sağ kanatta çoğu. Franculino attı çalımı. Franculino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Franculino ayağının dışıyla denedi. Direğe tıkıldı.
1: Nefis bir vuruş.
0: Daniel Castillo. Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan çalım denemesi. Rıdvan'dan pas şimdi. Salih'ten en sağa Biskov. Girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Franculino pasını aktardı Biskov'a. Biskov'un pası etkili geldiler. Billing vurdu. Dışarı gitti bu top. Tehlikeli geldi Metulent. Korneri kullanacaklar.
1: Billing'in en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasını havadan yerden.
0: Orada Emirhan Topçu'nun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio topukla oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erlich. Oh'tan baskı geldi. Erlich gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan kazandı o topu. Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černý. Černý ile geliyoruz. Václav Černý. Černý. Sekti savunmadan Olafsson. Černý taşıdı. Bravo'ya çarptı şu turna top.
1: Tam istediğimiz geçiş. Sahipsiz topu kazandık. Orkun'u bulsa Černý. Çok daha net bir ayağı bulsa yayda. İlk maçtaki gibi senaryo yaşayabilirdik.
0: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya, Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý pasını aktardı. Yengü baktı kaleye. Uzaklardan Olafsson sektirdi iki hamlede. Olafsson. Uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olafsson az daha yapıyordu hatayı. Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erlich'e sarı kart. Sanıyorum. Evet. Bekliyoruz. Evet. İkinci sarı. İkinci sarı kart.
1: Değiştiremeden atıldı.
0: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Metulent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henanço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Son yerler içinde Milot Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Milot Raşiksa. Geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan da hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Beşiktaş

0: çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
1: Evet, maçı hatırladık değerli izleyenler. 2-0 Beşiktaş kazandı. Danimarka'da turladı. Mustafa Hoca'ya da tabii ki bir can burkusu sormak isterim. Çünkü şöyle söyledi hocam maçtan sonra Midtjylland Teknik Direktörü Tulberg. İki maçta dedi 110 dakika eksik oynadık. Böyle oynarsanız zaten tura sunamıyorsunuz dedi. Ama sanıyorum ki kartlarda, aklı kartlarda.
2: Şimdi ilk maçta baktığın zaman ciddi faul oyundan ihraç oldu ki çok açıktı.
1: Burgos.
2: Burgos attı ve doğru yaptı. Ondan önce hatırlayın ilk maçta Salih'e ve Rıdvan'a yapılan sarı kartlık pozisyonlar vardı maçın ilk ihraca kadar. İlk 12 dakika içinde hakem çağırdı, sözlü ikaz etti. Dedi sakin olun. Ya oyuna bir karakter koydu hakem, bir anlayış koydu. Sonra öbür ciddi faul oyuna geldi, çat diye attı. Şimdi burada az önce de söyledik. Oha, iki sefer girmişsinden kontrolsüz hareketten geç kalıyorsun. Zamanlama hatası yapıyorsun. Oh, daha çabuk davranıyor. Sen tekme tokat dövmeye devam edeceksin, olur mu? Bence muhteşem bir karar verdi. İlk sarıda doğru, ikinci sarıda doğru ve ihracı doğru yaptı. Ha, teknik adam diyecek tabii ki bir eksikle oynamak zor. O da onun problemi.
1: Tabii.
2: Oyuncularını daha disipline edin, daha kurallar çerçevesinde oynasınlar. Baktığın zaman İngiliz hakem, Premier Lig hakemi 14 yaşına kadar futbol oynamış. Futbol oynarken yetenekleri kısıtlı olunca futbolu bırakmış, hakemliğe girmiş.
1: En azından kendi doğru yolunu bulmuş.
2: Yani ben hakem, futbolu çok sevdiği için bırakmamış. Hakemlik yapmış. 16 yaşında yetişkinlere maçlarına çıkmaya başlamış. İlginç olan şu. Yardımcı hakemlik yapmış. FIFA'ya kadar yükselmiş. Yardımcı hakemlikte. Daha sonra dönüyor hakemliğe. Hakemlikte de FIFA hakemi. Şu anda birinci kategori hakemi. 36 yaşında. VAR hakemliği yapıyor. Premier Lig'de sezonun hakemi olduğu gibi hatalı karar verdiği Brighton maçıydı galiba. Evet, Brighton maçı. Bir offside tespitinde vardı hata yapınca Howard Webb buna ceza veriyor. 2 hafta, 2 ay sürüyor bu ceza. Sonra tekrar dönüyor. Sonra yine bir maçta da bu sefer çok başarılı performans sergiliyor. Michael Oliver'a VAR hakemliği yapıyor. Maçın ismi de Tottenham Chelsea. 1-4 biten maçta. 9 VAR müdahalesi olmuş maçta.
3: Vay.
2: 5 gol iptali, 2 kırmızı kart var. 9 VAR müdahalesinde.
1: Orta hakem için de kötü bir maç.
2: Tabii Oliver gibi bir hakem. Yani Michael Oliver'a yapıyorsun bu müdahaleyi. Yani inişli çıkışlı bir grafiği var. Fakat şu anda Anthony Taylor hakemliği bıraktığı için elit kategoriye aday bu hakem. Baskı altındaki bazı maçlarda zaman zaman dağılmalar yaşadığı anlar olmuş. Şu anda da İngiltere'nin o kadrosu, elit kadro, Anthony Taylor yine başlanınca bunu öne sürüyorlar. Bu maç onun için de çok iyi, çok büyük bir şans. Maçta ne yaptı? İlk yarıda 20 faul çalınca bir Premier Lig hakemi için 20 faul çok geldi bana.
1: Çok yüksek standart, evet.
2: Sözlü ikazla başladı o da. Baktı olmuyor, sarılara girdi. Maçı tamamladığında 33 faul, 7 sarı kart, 1 sarıdan kırmızı kart vardı. Penaltı çok net, cart diye çaldı ki doğru penaltı. Kretensen miydi? İtiraz ediyor ama hikaye orada
4: kaptanları.
2: Ha, kaptan sol ayağıyla geç kaldın, tıkladın. Oyuncu bu tıklamanın karşılığında penaltı. Bence başarılı bir performans sergiledi. O da sezon başı diye koşu problemi var galiba. Fazla koşmadan yürüyerek maç yönetti. Maçı küçümsediyse o yüzden böyle yürüyerek maç yönetiyse yakışmamış. Ama ben diyorum ki sezon başı hakemlerin de form tutmaya ihtiyacı var.
3: Kondisyon monisyonu
2: onu da açılmadılar da. Çok sakin, kararlı ve tutarlı gördüm.
3: İlk maçı yöneten beğendim. İspanyol Ricardo var ya, Bilbao'lu. Onunla ilgili ne diyorsun hocam? İlk maçı
2: iyi maç yönetti.
3: Bence de muhteşem maç
2: i̇yi
3: yönetti.
2: İyi maç yönetti. Ben
3: İspanyol da iyi maç yönetti.
2: Güzel götürdü
3: Bilbao'lu
2: maçı.
3: Bilbao'lu iyi maç yönetti. Beğeniyorum o hakemi. Ömer de zaten o maçtan önce hakemle ilgili ne dediyse çıktı vallahi.
1: Bayağı bir el klasikosu var ya. Yani De Burgos çok tecrübeli bir hakem.
3: Ya bak, ne güzel bir şey söyledi. Penaltı %100 diyor. Cart diye çaldı diyor. İşte Beşiktaş taraftarı buna kızıyor. Ligde abi görüyorlar, çalmıyorlar. VAR'da da görüyor, çalmıyor.
2: VAR'a yaslanmadı.
3: Buna benzer, bundan daha şiddetli olanlar var ligde, çalınmıyor. Artık önümüzdeki sezon çalınsın. Bak ben sonra diyorum abi çalın. Bizim ligimizdeki hakemlik kolay bir meslektir ha. Vallahi kolay bir meslek. Önemli olan o baskıyı kaldırabilmek. Çünkü sahada görülüyor. Göz vermiş Allah kardeşim. Yürekle birleştirdiğin zaman zaten muhteşem bir maç yönetiyorsun ve oynanan oyunun önüne geçmiyorsun. Taraftarı da tatmin mutlu.

0: ediyorsun. İyi olan kazansın. Ama işte ne oluyor abi? Az önce dedi ya hoca, 5 dakikada göz göze gelelim dedi. Hemen kimin tarafına yöneteceğini hissediyorsun dedi. Anlıyor, çözüyor futbolcu.
1: Peki.
0: Yani muhteşem maç yönetti. İki maçı da yöneten hakem, alkışlıyorum tabii ki.
2: Kariyerinde de ilginç notlar almış.
0: İnşallah ligimde de öyle yönetirim.
2: Portekiz Lüksemburg 9-0. Bu maçın hakemi, o maçın hakemi bu İngiliz. Bir de ilginç olan bir Fransa Cevdet Tarık 14-0 biten maçın hakemi bu.
3: Rekor da zaten o maçta galiba. Çünkü Almanya'nın 13-0'ı vardı San Marino'ya. Fransa orada rekor kırdı 14-0.
2: Dikkatimi çekti de kamuoyunu bilgilendirmek istedim. Bu hakeme denk geldi.
0: Ya abi şimdi bu da yani kontrolsüz güç baba ya. San Marino, Almanya olduğu dönemler. Niye kardeşim? Ya abicim olmaz. Oradaki oynayan oyunculara haksızlık ya. Tamam ne güzel. Onlar için büyük bir hatıra anı. Almanya'da kime karşı oynuyorsun ama... Skor da abi belli, daha sonra torunlarına anlatacağım. Ben Almanya'ya karşı oynadım diyeceğim.
3: Dünya rekorunu biliyor musun?
0: Bir söyleyeceğim. Ben düşün yani Almanya'ya karşı oynayacağım, torunlarıma anlatacağım işte falan filan. Torun diyecek baba dede kaç bitti, boş ver onu sorma. Ama ben şuna buna karşı oynadım diyeceksin yani. 2024'te kaç bitti dünya rekoru?
3: Tahmin.
0: 22-0 mu?
2: 19-0 mu?
3: 31-0. Avustralya Samoa Adaları.
0: Ya tamam. Niye dünya rekorunu söylüyorsun diye soruyorsun, ilginç bir...
3: Acayip, ya dinleyenler yeni bir şey öğrensin.
0: Tamam
3: diye.
0: Ben ilk defa duyuyorum onu. Sen biliyor muydun?
2: Bu kadarını hatırlamıyorum.
0: Yani 31-0 bu ne baba ya? Acımamışlar adamlar.
3: Bulmuşken ayıp. Atacaksın. Abi, atmamak rakibe saygısızlık bana göre. O benim futbol anlayışım.
0: Bak abi tamam.
3: O yüzden ya. Bayern, Almanya milli takımı, zamanın Fransa'sı bence
0: Bayern
3: doğru yapmış yani.
0: Abi, bu da çok acımasız
2: Bayern
0: oluyor
2: hiç
0: ama.
2: Acımıyor.
0: Yani.
2: Bayern yok. Şampiyonluk garantisi.
3: Peki şu son bölümdeyiz şimdi. Özetten önce söylemiştim. Raşistan'ın da o cümlesini bir değerlendirmek isterim. Yani gidecek noktasına yakın görülen bir oyuncu Kartal abi Raşit'si ama bilmiyorum son anda acaba bir rotasyon içinde kalsın istenir mi?
4: Olabilir. Yani aslında Raşit'si çok kötü bir oyuncu değil. Yani bir Beşiktaş'ta böyle şey yapamadı. Ya, atağa geçemedi. Yani Galatasaray ilk geldiği zaman hakikaten iyi oynadı. Ama Beşiktaş'ta o bilmiyorum artık özgüven eksikliği mi, alışamadı mı diyeyim, ne diyeyim yani. Zaman zaman tabii oynatılmaması... Kenarda bekletilmesi bence özgüven problemine neden oldu.
3: Bu arada soruyu şundan sordum. Yani kalmalı mı diye değil aslında ama Raşitsa'nın yaptığı açıklamadan ben hani biraz acaba hani onunla konuşulmuş belki kalma ihtimali var gibi mi diye düşündüm o açıdan sonra.
4: Olabilir. Raşitsa ile ilgili şu an mesela bazı oyunculara git dendi. İşte Udakay olsun, öbür bilinenler zaten. İşte
3: mesela Önder Özen Raşitsa ile ilgili bir şey söylemedi basın.
4: Raşitsa ile ilgili bir şey demedi evet, ki. Evet. Şu an kadroda. Ya şimdi şeye bakıyorsunuz aslında. Çerni'ye bakıyorsunuz. Çerni'de de bir şey yok çok. Yani ilk yarı zaten hiç yoktu.
3: Çerni çok bırakmış gibi yani ya. Sanki kendi şey burada yok. Olmaktan, yani Beşiktaş'ta olmaktan mutlu görünmüyor.
4: Değil yani. Bir sorunu var. Geçen sene de öyleydi. Bu sene de öyle. Ama ya olmayacaksa Çerni ile yolları ayırırım ben. Ya Raşitsa'yı tutarım. Çenli böyle devam edecekse Çenli ile yolları ayırırım. Zaten bir sağ kanat oyuncusu alacaksın. Salah Renç veya başka biri. Renç
0: sana teklif vardı. Hatırlar mısın sen?
4: O zaman gidecek.
0: İçeri kat ediyor. Orkun bomboş. Yayın içine girmiş. 18 içine girmiş. Orkun bomboş. Bıraksa orada koparacak, fişi çekecek Orkun. Hatırlıyor musunuz? İçeri giriyor Senli bir tane. Kontra atakta yakalar.
4: Evet.
0: Ya Orkun'a bomboş alta çıkarsana. Çıkart. İki kişi gelmiş üstüne. Bomboş alttan penaltıyla 18 çizgisinin ortasında. Bomboş. Ver. Gördün bir de. Görmesen tamam. Ver abi ver. Ver bu futbol takımı. Ver orada. Allah korusun. Tam tersi bir dönse bir gol etse bu ondan sonra çıkışın üstüne. Ya bazı yerler çok böyle dönüm noktası, kırılma noktası derler. Orada bırak abi. Değil mi hocam?
2: Doğru söylüyorsun.
0: Hatırlıyorsun değil mi o pozisyonu?
2: Ne güzel lan. Olmadı mı? Olmuyor işte.
0: Olmadı mı değil. Vereceksin işte.
2: Ya bencil davranıyorlar.
0: He?
2: İçeride neydi o Real Madrid'de oynayan Vinicius.
0: Evet.
2: Ben bu kadar bencil adam görmedim ya. Ne pozisyonlarda Arda'ya çıkarması lazım.
3: Törpülenmiş hali hocam.
0: Evet.
3: Yani geldiğinde daha kötüydü.
0: Evet ya. Doğru.
2: Vardı. Salmıyor abi bu kadar bencillik olur.
0: Vermiyor
2: ya.
0: Doğru.
2: Ortak oyunu bu yani takım oyunu
0: hocam,
2: bu.
0: Hocam baksana işte Vinicius bencil, Mbappe bencil. Öbürü kim sağ tarafta? Bir daha vardı.
3: Sağda bir yere Rodrigo vardı.
0: Rodrigo vardı. Hepsi bireysel böyle.
4: Bu şey de ama orada. Midland'da Franco Leni o da biraz bencil. Abi.
2: Bu akşam yoktu.
3: Ama şöyle bağlayabiliriz herhalde. Saniyelerimiz kaldı artık. Biz bencil değiliz. Pasaşa gittik bütün akşam yani.
0: İki tane oyuncu var ama o bahsedilen rakamlarsa verilmez. Ben vermem açıkçası.
3: Peki.
4: Biri o işte. Franco
0: ben o paraları vermem abi.
3: İyi oyuncular var. Ben o paraları vermem. Beşiktaş'ta iyi bir takımı geride bıraktı diyelim ve Çekya'ya gidecek. Önümüzdeki hafta Kralove maçına çıkacak Beşiktaş.
0: Başarılar
3: diliyorum. Tebrikler. Başarılar. Kartal Yiğit, Mustafa Çulcu ve Okan Koç. Teşekkürler.
2: Keyifli bir Avrupa.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak ya.
1: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
1: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
10: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
11: Kesin sirke küpene zarar veriyor.
1: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
12: Genel izleyici için uygundur.
13: Artık son hazırlıklar yapılıyor. Dikkatler Lubos Michel'de. UEFA yetkilisi işaretini verdi. Lubos Michel kalecilere bakıyor ve iki kaleciden işareti aldıktan sonra ilk düdüğü çalmak üzere. İlk düdük ve zorlu 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar. Arda, Nihat, serbest vuruş bizim. Fernandes, Gökhan İnler, devam diyor yardımcı hakem. Barnetta ve Volkan. Hakan Yakın vuruşu yapan isim, Volkan çıkarıyor. Barnetta, bravo Volkan. Mükemmel uzandı, mükemmel çıkardı. Çok tehlikeli gitti top ve Volkan.

0: alanda topa sahip oluyor İsviçreliler. İleriye uzun top. Offside kararı çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın golü ve İsviçre 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Dakika 32. Gol Murat Yakın. İşte pozisyon. Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda. Volkan kalesinden çıkıyor. Offside. Ağlara giden top. Hakan Yakın bir dönem Galatasaray forması da giymişti. İsviçre milli takımının golünü atan futbolcu. Sağ tarafa derinlemesine pas. Orta ceza sahasına boşta kalan top. Az farkla dışarı gidiyor. Hakan Yakın milli takımımız adına şanslı an. Hakan Yakın.
1: %100 Türk yapımı bir gol ama biz yedik maalesef. Offside, offside Semih. Bir salisi önce asla topu. Çok güzel bir pozisyon oluyordu ama... Bizim en fazla koşan oyuncumuz da Hakan Balta. Mehmet Aurelio. Arda. Tuncay uzak noktada. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semih ve gol. Attı. Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. St. Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor. Maçın başından bu yana susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1. Şimdi başka bir maç var önümüzde.
2: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak. Bu tarzda oyunu oynayabilecek. Kafa toplarını vurabilecek. Fatih Terim Nihat'ı santifor olarak yapıyor. Son derece yanlış.
1: İşte Semih çok iyi bir zamanlama. Çok iyi yükseliyor. Ve durumu 1-1'e getiriyoruz şimdi. Havanın düzelmesiyle biz de düzeldik. Evet.

0: Lichtsteiner taç atışını kullandı. Gökhan İnler, Eren ve Volkan.
1: Nasıl o kadar boşluk bırakıyoruz orada, hayret. İki kişi bomboş yükseliyor.
0: Semih, Nihat, Hamit, Gökhan, Barnetta, Mehmet Topal. Tuncay Arda hareketleniyor ama şimdi Aurelio, Semih Tuncay vuruyor.

0: Şimdi Semih. Mehmet Aurelio. Nihat. Nihat bir sürpriz vuruş çıkabilir. Korner.
1: Semih aralarda gayet iyi işler yapıyor. Şimdi işte böyle bir sport tipiyle oynayacaksın ki oralarda top tutabilesin. Diğer oyuncular devreye girsin.
0: Ve böylesine uzun boylu bir savunmanın arasında kafa vuruşunu yaparak golü attı Semih. Nihat. Emre Aşık'tan top dışarıda. Out.
1: Aldı, başlattı.
0: İşte Semih'in golü. 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Hakan Balta. Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay ceza alanında. Tuncay, Nihat dokunamıyor.
1: Çok,
0: out.
1: Çok sert verdi. Çok, yani o kadar yumuşak ver, bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna ya.
0: Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz.
1: Tabii.
0: 74. dakika. Hamit.
2: Eyvah.
0: Çabuk dönmemiz lazım. Eyvah. Çok fazla adamla yakalandık.
2: Bravo Volkan.
0: Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel Volkan.
1: Ya böyle bir kritik maçta böyle kontratak nasıl yiyoruz, hayret bir şey yani.
0: Sadece 4, Mehmet
1: 4'e
0: Topal
1: 1 olacak şey değil.
0: Kalmıştı. Müthiş bir kurtarış Volkan'dan. Colin Kazım oyuna girecek. Onlar da oyuncu değişikliğini yapıyorlar. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Kabanas ceza alanında. Bravo Volkan. Hamit. Semih. Yanında Tuncay.

Arda boşa çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda! Ve gol! Gol! Gol! Müthiş bir gol! Arda atıyor ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz, gece Türklerin gecesi oluyor. A grubunda Türkiye yürüyor, Türkiye ayakta ve Türkiye bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor, mükemmel bir vuruş, harika bir gol. Günlerce konuşuldu, günlerce yazıldı. Çok kritik bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Maçı çevirmeyi başardık. Goller Türklerden. Ama önce İsviçre öne geçti. Ardından ve bitiriyor Lubos Michel. Müthiş bir maç. Ve kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki değişiklikler, ikinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak ya da olmamak mücadelesi. Kreutzfeldt ilk düdüğünü çalıyor ve 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar, hepimize bol şans. Koller. İlk tehlikeli atak onlardan Matejovski. Tuncay. Rozenay. Matejovski. Grigera. Koller. Koller attı. Çek Cumhuriyeti 1-0 üstün. Evet.

0: ilk dakikadan bu goller başımıza iş açacağı belliydi.
1: Emre Aşık'ın da hafif bir sakatlığının olduğu söylenmişti. Evet. Bir boşluk. Koller. Koller dışarı attı. 10 kişi oynuyoruz. Şu anda oyun alanında 10 kişiyiz ve Emre Aşık oyuna girecek. Bandajıyla oynayacak Emre Aşık.
0: Hakem değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. 10 kişi oynayan bir takım. Hakem farkında değil mi? Bu şansı vermek zorunda. O değişiklik, evet, şansını.

0: Sionko'nun ortası ve gol geliyor. Vlašin. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı. 3 dakikadan bu yana Müfit Hoca da gösteriyor. 10 kişi oynayan bir takım. Top.
1: Evet, bir de oyun durmuştu o arada.
0: Ve oyuncu değişikliğini yaptırmadılar.

0: Mehmet Topal değişikliğinde biraz acele etti Fatih Terim. Çünkü risk alıyoruz. O kontratakları kovalayacak en önemli oyuncu. Dikkat edersen golden evvel de Koller tek topla kalemize kadar geldi. Evet.
1: Hamit Altın Top. Kazım. Kazım. Aurelio. Güncel. Sabri. Kazım. Hamit Altın Top. Şimdi Sabri de ileri çıkmıştı. Bir boşluk. Rosenal geliyor. Emre Aşık.
0: Tamamen oyundan koptuk artık.

0: Bu arada Yan Polat da başında bandaj da oyun alanına döndü. Devam ediyor. İşte Emre Aşık'ın yaptığı hareket ve sarı kart. Hamit. Koşan bir takımız ve 75. dakikadayız. Hamit. Hamit. Hamit çeviriyor. Arda vuruyor ve gol oluyor. Gol, gol, gol. Arda attı ve gol oldu. Hamit getiriyor. Arda vuruyor. Durum şimdi 2-1. Dakika 75. Daha 15 dakika var. 15. Arda yine sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor ama çaresiz. Bundan sonra gelecek bir gol, bir gol. Maçın penaltılara gitmesi, turu atlayacak takımın, çeyrek finale gidecek takımın penaltılarla belirlenmesi anlamına geliyor. Şimdi daha iyi, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Tuncay, Servet. Servet, Kazım. Tuncay, Sabri. Yanında Hamit. Hamit altın top. Aurelio. Nihat. Aurelio. Hamit altın top. Yine sağ kanattan yükleniyoruz. Kazım, Arda, Aurelio, Kazım, yağmur yine yağmaya devam ediyor ama makul ölçülerde oyunu etkileyecek, bozacak bir yağmur değil. Aurelio, Sabi, Sabi, Nihat geldi, bıraktı, Tuncay.
1: Aman. Tuncay biraz dikkatli olsa orada çok güzel bir pozisyon oluyordu.
0: Kiraşil, Yan Polak, Emre Aşık, Aurelio. Dakika 77, Arda. İyiyiz bu dakikalarda. Şimdi Kazım, Arda yapmayın. Heyecanlıyız tabii.
1: Yani Kazım bomboş orada bir dönebilse.

0: Arda çok güzel. Arda Tuncay geldi. Servet. Aurelio. Sabri. Arda boşa çıkıyor sağ kanatta. Sabri. Tuncay. Arda şimdi orta hazırlığında. Yanında Kazım. Çek.
1: Çok güzel bir ortaydı, yazık.
0: Servet. Devam, böyle devam. Hamit Altıntop. Tekrar Kazım. Arda da içeri girdi. Nihat var. Orta. Nihat. Hakan Balta. Top bizde. Aurelio. Aurelio'nun ortası. Uyfalüşi. Emre Aşık. Hamit Altıntop. Sabri. Orta Tuncay'a gelmiyor. Devam çocuklar, devam. 79. dakika. Daha çok var. Kazım. Sabri. Servet. Zor bir top. Out. Oyuncu değiştirecekler.
2: Attığımız o golle birlikte tabii moral depoladık. Artık son hırslar.
0: Artık varımızı yoğumuzu koyacağız ortaya. Kades oyuna girecek. Goller. Sionko. Galeşet kaptırıyor. Şimdi Tuncay. Avantaja niye bırakmıyor? Neden avantaj yok? Sarı kartı biraz sonra da gösterebilir. Yaşin çıkıyor. Kates oyunda. Aurelio kullanacak serbest vuruşu. Tuncay. Aurelio. Nihat mükemmel. Tuncay. Emre Aşık serbest vuruş bizim. Öyle yüklendik ki sanki son dakika görüntüsü var maçta. Evet. Daha 10 dakika var ve tüm oyuncular, Çek Cumhuriyeti'nin bütün oyuncuları ceza alanlarındalar ve son adamımız serbest vuruşu kullanan Hamit Altıntop. Hamit kaleyi düşünebilir, yağış var. Hamit vuruyor. Korner.
2: İyi vurdu. Baraja çatlasa çok iyi gidiyordu kaleye.
0: Nihat kullanacak köşe vuruşunu. 7 oyuncumuz ceza alanı içinde. Nihat orta. Şimdi Servet.
2: Aman, Servet.
0: Olmuyor Servet.
2: Ne kadar müsaitti.
0: Çok güzel,
2: çok da güzel
0: oraya.
2: Girdi
0: çok
2: oraya.
0: Çok güzel. Müthiş.
2: Yazık. Ah. Çok yazık yani. O kadar güzel bir pozisyon ki.

genç bir takımız. İyi çalıştık. Sionko. Sionko. Sionko. Devam. Sabri. Hamit. Serbest vuruş bizim. ...83. dakikaya geldik. Bir gol, bir gol her şeyi çok değiştirecek. Bir kader golü. Volkan. Servet. Hakan ve Servet. Sabri. Sabri. Tekrar aldı Sabri. Serbest vuruş onların. Arda ve Tuncay sakatlığa pek inanmadıkları için çabuk kalkmasını bekliyorlar, istiyorlar. Ekranlardaki Jan Klovski'nin ve son oyuncu değişikliği hakkını da kullanacak Çek Cumhuriyeti. Bir Çek oyuna girecek.

Vucek de yine çok tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında oyuna girecek olan Vucek. Oyundan çıkan Siyanko da 31 yaşında. Anderlecht formasını giyiyor. Ekranlara gelen Vucek. 85. dakika. Koller. Hakan. Volkan. Fatih Terim, gidin diyor. İleri gidin. Arda, Tuncay, Tuncay. Hakan. Aurelio. Hamit altın top. Hamit. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Kazım. Çek taraftarlar ekranlarda. Ama Türk tribünleri de susmuyor. Takımımızı destekliyor. 86. dakikadayız.

0: Kazım, Nihat. Kazım, yanında Hamit. Biraz daha dikkatli, biraz daha. Kazım da heyecanlı
1: çok,
0: tabii ki.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet, Nihat da aynı şeyi söylüyor. Sakin.

Hakan Balta, Arda, Aurelio, Servet. Çabuk oynadık. Arda. Arda. Hamit. Arda. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Sabri. Hamit.

0: Arda. Hamit. Hamit'in ortası. Çek, kaçırıyor Nihat.
1: Gol!
0: Nihat! Gol! 2-2! 2-2! 2-2! Nihat! Durdu sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler Nihat, teşekkürler. Sevinme sırası bizde.
1: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi hiç olmazsa. Çok iyi oldu.
0: Müthiş bir dönüş.
1: Evet.
0: Geri döndük. İşte kulübemiz, yedekler kulübemiz. Büyük sevinç, büyük coşku. Şimdi daha dikkatli. Bir gol daha bile atabiliriz. Dakika 88. Turnuvada bizden başka maç çeviren takım yok. Üstelik bu kez 2-0'dan geldik. Üstelik rakip Çek Cumhuriyeti.
1: Evet.
0: Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir ilk gerçekleşebilir. Maç bu skorla biterse çeyrek finale çıkacak takımı doğrudan yapılacak penaltı vuruşları belirleyecek. ...89. dakika. Tuncay. Bir gol daha gelebilir. Hamit. Şimdi pas. Nihat.
1: Yürü Nihat.
0: Nihat!
1: Gol!
0: Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz. Viyana'ya. Bir gol. Ömer abi ne diyeceğini şaşırdım.
1: Söyleyecek hiçbir şey yok.
0: İnanılmaz. Genç takımız. Belki tecrübemiz yok ama genciz. Koşuyoruz. İyi çalıştık. Ve işte böyle hak ediyoruz. Nihat mükemmel. Durdu vurdu. Çekler çekiliyor, evet. Yolumuzdan artık. Son saniyeler. Artık çok dikkatli olmalıyız. Sadece birkaç dakika. Sadece 4 duraklama dakikası izleyeceğiz. Dakika 90. Hakan Balta. Arda. Koller. Yan Polak. Bizden başka yapan yok. Geriden gelip maç çeviren.
1: Evet.
0: Gol yedikten sonra
1: ama
0: maç çeviren.
1: Yani bu gerçekten
0: yok.
1: Müthiş bir olay. Çek takımına 2-0 mağlubiyetten bütün moral bozulmuşken işte o gol, birinci gol. Her bir de çok enteresan bir şey. Maç 2-2 son dakika. Volkan'a çabuk atlıyor Arda. Yani gole gidelim diyor. O inanç geldi bir anda.
0: Kesinlikle. Bu akşam mücadeleyi bırakmadık. Bu akşam yolumuza devam ettik ve edeceğiz. Tuncay. İnanılmaz bir sevinç. Tribünlerdeki futbol severler gerçekten bu akşam takımımızı öyle desteklediler ki bu sevinci fazlasıyla hak ettiler.
1: Aman!
0: Servet yapmayın. Yapmayın. Ters bir top. Sabri vuruş topu taca gitsin.
1: Aman.
0: Daha iyisini yaptı. Bu arada Volkan'la Koller arasındaki tartışma. Aman Volkan.
1: Eyvah, Volkan'a kırmızı kart çıkardı.
0: Volkan ne yaptın Volkan? Ne yaptın? Hiç gereksiz.
1: Eyvah.
0: Hiç gereksiz. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Ama 2 dakika var.
1: Eyvah.
0: Kim geçecek kaleye?

0: Tuncay.
1: Ya böyle bir şey olur mu yani?
2: Bunlar genç takım olmanın sıkıntıları.
1: Efendim?
2: Genç takım olmanın sıkıntıları bunlar.

0: Fatih Tuncay. Başarılar. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz.
1: Oyuncu değiştirme hakkımız da yok. Kaleye de oyuncu geçiyor.
0: Tuncay geçiyor. Evet. Hayatımızın en zor 2 dakikasına başlıyoruz. Evet. Bir dakika aslında da hakem ne kadar oynatır bilmiyorum. Son duraklama dakikasının içindeyiz. Tuncay kalede. 10 kişiyiz. Ama 3-2 üstünüz. Hadi Emre. Taç. Grigera. Hamit. Nihat. Serbest vuruş bizim. Bizim. Sakin. Sakin. Acele etmeyin. Bir sarı kart, Ufalı Işi. Altı, beş, dört, üç,
1: ama
0: iki,
1: daha orada bir, uzatacaksa sıfır. Maç.
0: Bakalım ne kadar uzatacak. Ben dört duraklama dakikayı bitirdim.

0: Højbjerg niye oynatmıyorsun? Hadi artık. Başlat ve bitir. Artık başlatıp bitirmesini bekliyorum hakemin. Baroş'a sarı kart. Sakin, uzun. Çok güzel. Hakan Balta. Dikkatler Freudfeld'te. Çeyrek finale. Viyana'ya gidiyoruz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde. Çeyrek finaldeyiz. İnanılmaz bir maçı çevirdik.
1: İnanılmaz bir şey.
0: İnanılmaz. Tebrikler çocuklar.
1: Hayır.
0: Ayağınıza, elinize sağlık. Tebrikler. Yürek yüreği oynadık bu akşam.
2: Geliyor. Rüştü havalandırdı. Gökhan. Sırna. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Modric. Direkten ve top dışarıda. Önce direk, ikinci pozisyon top dışarıda. İşte az önceki pozisyon. Çok büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Bu pozisyonda sayın seyirciler. Hakan. Sıyrılır hakiminden. Arda'ya. Hırvatistan tüm atlarıyla ceza alanı içinde ve çevresinde Mehmet vuruyor. Müthiş vuruyor Mehmet Asfalt'a top dışarıda. Ve ilk düdük sesi geliyor. Başarılar milli takımımıza. Gökhan, Gökhan kafasından sekti, rüştü, tereddüt etti. Kale boş, kale boş. Emre, çok ilginç anlar yaşanıyor. Hayır.

Çok ilginç anlar yaşanıyor. Çorluka, Modric, bir türlü rahatlayamadık. Şimdi Tuncay. Olağanüstü bir pozisyon kalemizde az önce. Hakan, Hamit. Hamit gidiyor şimdi de. Hamit'i pası, Nihat geçmedi. Oh, müthiş bir fırsattı. Arda yerde. Maçta heyecan bir anda arttı. Az önce kalemizdeki büyük tehlikenin ardından eğer top Nihat'a gelse Platikosa ile karşı karşıyaydı. Gökhan araya girmek istemiş. Müdahale ondan gibi işte az önce maçın kritik anlarından biri. Gökhan Zan'ın kafasından seken top. Üçlü tereddüt ediyor. Ardından ikinci pozisyon ve tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Büyük tehlikeydi gerçekten. Oliç burada böyle kurtuluyor. Rüştü'den. Kale alanımız içinde izliyorsunuz. Emre uzaklaştıramıyor. Ve Hakan rahatlatıyor. Savunmada yerimizi aldık. Modric. Bu arada offside. Toparlara gidiyor ama offside. Uzak noktadaki yardımcı hakem Paolo Calcagno bayrağını kaldırmıştı. Tekrar izleyelim. Çok net bir çok offside. Net. Sabri'nin müdahale etme şansı vardı, olmadı. Raket için ortası o noktada çok önemli. Out. Rüştü harika uzandı. Sırna'nın bu şutu çok etkili bir vuruştu ve Rüştü işte böyle uzanıyor. Franjic geriye döndü. Orta geliyor. Rüştü tereddüt etti. Emre bırakmadı. Uzaklaştırıyoruz. Dönen top Niko Kovac. Offside bayrağı kalkmadı bu arada. Out. Bir müthiş fırsat daha. Kalemizde yine büyük bir tehlike daha. Ve Rossetti maçın son pozisyonu bu diyor. Bir kez daha başarılar milli takımımıza. Bol şanslar ve uzatma dakikaları başlıyor. Nihat. Hakan destek verdi. Nihat döndü. Nihat sıyrılmaya çalışıyor. Kalabalık Hırvat savunması. Tuncay. Tuncay gidiyor. Ceza alanı içi. Tuncay sıyrıldı. Son çizgi ortaya çevirecek. Çevirdi kaleci. Son anda. Platikosa kapattığı köşede. Köşe vuruşu kullanacağız. Tuncay kişisel çabasıyla getiriyor. İşte son anda ortalıyor. Hamit. Sabri kaçtı sağ kanatta ama ter pas tercihi iyi noktaya. Arda. Arda'nın pası. Tuncay vuracak. Tuncay vurdu. Ve çok az farkla. Çok iyi bir şans. Tuncay direğin dibinden top dışarı çıkıyor. Ve ikinci uzatma devresi de başlıyor. Petric, Modric offside, Klasnic offside.

0: İki oyuncumuzun arasından bir pas. Bu arada etkili geldiler. Modric'in pası. Kapatma çabasında Uğur Boral. Bravo. Bravo Uğur. Rüştü. Rüştü çıktı. Bu arada Rüştü yerinde değil. Modric ortaya. Tehlike var. Gol pozisyonu. Böylesine büyük bir mücadelenin sonu en azından penaltılar olmalı.
1: Evet, evet.
0: Setti saatine bakıyor. Bir şans daha bulabilir miyiz? Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Ceza alanı. Semih!
2: Gol!
0: Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! 1-1. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç. 1-1. Şaşkınlık var.
1: Vallahi olacak şey
0: değil. İnanılmaz bir şaşkınlık var ama inanılmaz bir mutluluk var. Olacak şey değil.
1: Maçta bitti golle. Santra yok. Penaltılar.
0: Penaltılara kalıyor. Bilic şimdi gidiyor Rossetti'nin yanına. Bol şanslar düştü. Rossetti işaretini vermek üzere. Modric. Modric geliyor. Modric ve dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Pletikosa dikkatli. Arda

0: şimdi. 3-1 olacak. Çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Tarihimizde Euro 2008'de ilk kez yarı finale yükselmek için. Hadi Hamit. Hadi Hamit vur. Vurdu gol. Gol. Gol. 3-1. 3-1. 3-1 oldu. Güçlü, dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Beatriz.
1: İşte tarihi fotoğraf. Konya'da Torku Arena'da 42 bin kişinin yerinde Ay Yıldızı Bayrak ve maça biz başlıyoruz. Büyük bir coşku var Konya'da. Fatih Terim maç öncesinde gergin. Cezalarını Oğuzhan vuruyor ama top dışarı çıktı. Talihsiz bir an görüntüde Oğuzhan. İyi baskı kurduk İzlanda kalesinde. Yine yükleniyoruz. Müthiş çalımlar Arda Turan. Talihsiz bir an ve kaçırdık. İşte Arda. Yine 4-5 oyuncuyu adeta ipe dizdi ama o son hamleyi yapamıyor. Şimdi yüreklerin ağza geldiği an. Kaçırdılar. Görüntüde Bödvarsson vardı. Ve İtalyan hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı 0-0. İyi çıkıyorlar kontrata. Orta Serdar Aziz. Seviniyoruz. Arda Turan kalkın ayağa diyor Torku Arena'daki tribünlere. Sigurdsson kafa vuruşu yaptı out. Gökhan Töre. Gökhan rakibine sert giriyor ve Gianluca Rocchi hiç düşünmeden direkt kırmızıyı çıkartıyor Gökhan'a. 10 kişi kalıyoruz. İyi oynuyoruz. 10 kişi kalmamıza rağmen. Arda. Cenk Tosun ve Umut Bulut da oyunda sonraki bölümlerde. Gözler Rocchi'de devam dedi. Arda açısını kaybediyor. Arda vuracak. Şimdi döndü. Sol ayak yanalarda. Kazakistan'ın da Letonya karşısında öne geçmesinin ardından iyice bunaltıyoruz İzlanda'yı. Oyun durdu. Sarı kart Cenk'e itirazlarından dolayı. İşte nefesimizi tuttuğumuz an. Mükemmel bir gol. Tarihi bir gol. Aynı Hırvatistan'a Semih'in attığı golün muadili. Selçuk İnan mükemmel vuruyor. İnanıyoruz ve başarıyoruz. İşte bu gol Türk futbol tarihinin en özel, en anlamlı, en müthiş vuruşu. Tebrikler Selçuk İnan. Tebrikler milli takım. Mükemmel bir gol. Bu gol bizi aktarmasız olarak Fransa'ya aktarıyor. Maç bitti. Müthiş sevinç var. Milli takım Fransa'da.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol takımımız İsveç'le karşı karşıya geliyor. Mircea Lucescu ekranlarınızda. Cengiz. Cengiz'in ortası. Cenk Tosun dokundu. Öncesinde bayrak kalkıyor offside. Dakika 29. Ekdal. Ekdal karşı karşıya. Sinan. Sinan dokundu. Sonrasında şut çerçeveyi bulmuyor. İsveç'in etkili geldiği an. Bir başka açı. Albin Ekdal'la gelişen İsveç tehlikesi. Sam Larsson. Top direkte patladı. Ceza alanında tehlike. Isaac Terin. 35. dakika İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Bir başka açı gol ekranlarınızda. Augustinsson'un asisti. Sonrasında Terin. Dakika 45. Savunmada bu topu

0: uzaklaştırıyoruz. İsveç akını devam ediyor. Sert şut oyun alanının dışında. Jimmy Durmaz. Sinan son anda dokunuyor. İlk yarı İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Zeki'den bir hata. Viktor Claesson çok uzaklardan vuruyor 2-0. 49. dakika İsveç farkı 2'ye çıkardı. Sadece 2 dakika sonrası Hakan Çahanoğlu, Hakan enfes vurdu. 2-1. 51'de farkı 1'e indiriyoruz. Mehmet Topal'ın asisti sonrasında Hakan'dan bu şut geldi. İsveç savunmasında büyük hata. Mehmet Topal, Mehmet bıraktı Cenk'e. Cenk top biraz hızlı. Cenk istediği vuruşu yapamadı. 2-1'den sonra İsveç kendi yarı alanında esir. Dakika 88, Emre Akbaba. Emre muhteşem bir gol. Cenk Tosun'la harika paslaştılar. Eşitlik geliyor. Gol Emre Akbaba. 62. dakikada oyun alanına dahil olmuştu Emre. Golünü atıyor. Millilerimiz yine etkili geliyor. Serdar Gürler'in ortası. Emre Akbaba vuruyor 3-2. 2-0'dan geriye geliyoruz. 3-2 yapıyoruz durumu. Uzatma dakikalarında milliler İsveç'i bu golle deviriyor. Uluslar Ligi'nde karşılaşmanın sonucu İsveç 2, Türkiye 3.
1: Euro 2020 elemeleri H grubu mücadelesinde Türkiye Konya'da Fransa'yı ağırlıyor. Griezmann kullandı korneri. Ön direkte müdahale geldi. Kenan Karaman ve Pogba'nın mücadelesi penaltı bekledi konuk takım. Karşılaşmada 30. dakika Cengiz'den orta, Merih, Kaan Ayhan ve gol. Merih Demiral çevirdi içeri, Kaan Ayhan vurdu kafayı. Türkiye Fransa karşısında 1-0 önde. İrfan Can Kahveci ile topu kazandı milli takım. İrfan Can'dan pas, Burak Yılmaz'ın vuruşunda top Lloris'te kaldı. Karşılaşmada 40. dakika Burak Yılmaz girdi araya. Pogba ile mücadelesi Dorukhan o noktada bıraktı. Cengiz Ünder 2-0. Cengiz Ünder'in kaydettiği golle Amili futbol takımımız Fransa karşısında farkı 2'ye çıkardı. İşte Cengiz'in golü. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. İkinci devreden görüntüler geliyor ekrana. Burak Yılmaz ceza alanında Burak'ın vuruşu gol, Lloris ve korner. Orta geldi Cengiz'den, kafa vuruşu gol, Lloris. İşte Cengiz'in ortası. Kenan Karaman vurdu kafayı. Az adamla yakaladık Fransa savunmasını. Pas sol tarafa. Burak Yılmaz ceza alanında. Burak vurdu top dışarıda. Mücadelede son düdük geliyor. Türkiye Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grupta 3-3 yapıyor ve zirveye oturuyor. Amili futbol takımımız 2022 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Köşe vuruşu kullandı Hollanda. Penaltı bekliyor konuk takım. Oyun devam ediyor. Kenan Karaman sol tarafa doğru gönderdi. Hakan Çağlanoğlu orada hareketli. TT karşısında Hakan Çağlanoğlu bıraktı Burak'a. Burak Yılmaz vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top ağlarda. 15. dakikada Türkiye 1-0 önde. Kenan Karaman'dan mükemmel pas. Okan yokuşlu yerde kaldı, karar penaltı. Mellon'un müdahalesi sonrasında Okan yerdeydi. Burak Yılmaz 34'te farkı 2'ye çıkardı. Korner kullandı Hollanda. Derik'tin kafa vuruşu. Sonrasında çizgide Okan yokuşludan müdahale var. İkinci yarıdayız. Hakan Çağlanoğlu döndü. Vurdu, 3-0 oldu. İkinci devrenin hemen başında Hakan'ın golü farkı 3'e çıkardı. Hollanda yanıt vermek istiyor. Klaassen döndü, vurdu. Durum 3-1 oldu. 75'te geldi Hollanda'nın ilk golü. Dakika 76. İkinci golü

0: arıyor konuk takım. Orta Uğurcan, sonrasında Luuk de Jong top bilelerde. Üst üste gelen gollerle Hollanda farkı 1'e indirdi. Dakika 81, Burak Yılmaz'dan mükemmel bir gol. Hat-trick yapıyor Burak, harika bir gol atıyor. Skor 4-2 oldu. Mücadelede son anlar oynanıyor. Ozan Kabak'ın müdahalesiyle delik diğerde karar penaltı. Depay'ın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermiyor. Türkiye Hollanda'yı 4-2 mağlup ediyor. Türkiye Dünya Kupası elemeleri ikinci maçında Norveç'le karşı karşıya. Atak geliştiren taraf milli takım. Yusuf Yazıcı yaptı ortasını, Ayer'den sekti top, Ozan Tufan vurdu ve gol. Dördüncü dakikada Türkiye Norveç karşısında üstünlüğü yakaladı. Golün adı Ozan Tufan. Norveç atak geliştiriyor bu kez. Erling Haaland bıraktı. Alexander Sørloth karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ama bayrak havada, karar offside. Norveç atak geliştiriyor yine. Sørloth top önünde kaldı. Sert vurdu, top direkten döndü. Köşe vuruşu kullandı Yusuf. Çağlar vurdu kafayı, 2-0 oldu. 28. dakikada fark 2'ye çıktı. Milli takım yine etkili geldi. Yusuf Yazıcı vurdu Ayer. Son anda ayak koydu. İkinci yarıdayız. Hakan Çalhanoğlu'ndan pas. Ozan Tufan harika bir gol atıyor. 59'da fark 3'e çıktı. Sørloth verdi pasını. Erling Haaland topu ağlara gönderdi. Bayrak havada. Offside. Norveç'te Thorstvedt, Caner'e yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında. Türkiye Norveç'i 3-0 mağlup ediyor.
1: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
2: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
1: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
2: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
1: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. 2 saat boyunca birlikteyiz. Bugün biraz gecikmeli Avrupa mesaisinden dolayı yayına geç başlıyoruz. Emre Eren, Caner İşbeğendiren hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz.
1: Çok iyiyiz ya. Ya bu sonuçtan sonra çok iyiyiz.
0: Keyifler yerinde tabii. Evet. Başakşehir'in mağlubiyeti, Konferans Ligi'ne veda etmesi biraz hayal kırıklığı oldu ama hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın tabii yoluna devam etmesi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oldukça önemliydi. Beşiktaş'ın Danimarka deplasmanındaki galibiyetini değerlendireceğiz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ise transfer gündemi oldukça hareketli. Her zamanki gibi yine soru ve görüşlerinizi X ve Instagram üzerinden bizlere iletmenizi bekliyoruz. Özellikle Beşiktaşlıların bu akşam, daha doğru ifadeyle geride bıraktığımız gün takımın performansını açıkçası nasıl bulduğunu ben merak ediyorum. Bu nedenle yorumlarınızı lütfen bize yazmayı ihmal etmeyin. Ama programa başlamadan önce artık tabii 31 Temmuz'a girdik ama geride bıraktığımız gün rejideki ekip arkadaşlarımızdan Playout'ta Murat Demircan'ın doğum günüymüş. Murat'ın doğum gününü kutlayalım. Güzel bir yaş diliyoruz.
1: Kutluyoruz sevgili Murat'a.
0: Murat, en güzel yaşın bu yaşın olsun.
1: Kaç yaşı kaç?
0: 27 olmuş.
1: Maşallah.
2: 27.
1: Ne maşallah, güzel ya. Evet. Vallahi. Keşke 27 yaşında olsam biliyor musun ya?
0: Güzel. Hocam senin de maşallahın var ama.
1: Ya şükürler
0: olsun. Sen hani burada açmayayım konuyu da, yayından önce biz bir sohbet ederken bana, ben bilmiyordum. Hocamın gerçek yaşını ilk defa duydum ve böyle ufak çaplı
1: gerçekten
0: bir...
1: Gerçekten mi Furkan ya?

0: Gerçekten hocam.
1: Allah Allah.
0: Çok samimi söylüyorum, böyle ufak çaplı bir şaşkınlık yaşadım.
1: Yok ya, o kadar dil gösteriyoruz, saçlarımızı bembeyaz.
0: Yok yok hocam. Gayet ama maşallahın var senin de.
1: Ya Allah nazarlardan korusun diyelim yani, aynen.
0: Maçı konuşmaya başlayalım mı?
1: Başlayalım tabii ya.
0: Ya da dilerseniz hatta şöyle yapalım. Önce bir özetimizi bir hatırlayalım. Beşiktaş'ın Midtjylland deplasmanında elde etmiş olduğu 2-0'lık galibiyeti bir kez daha kaçıranlar için ekranlara getirelim. Sonrasında Beşiktaş'ı konuşmaya başlayacağız.
2: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Midtjylland. Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldiğine Midtjylland. İlhan Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta Cho. Francolino attı çalımı. Francolino. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
3: Nefis bir vuruş.
2: Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erliç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet. Evet. Bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
3: Sarısı
2: İkinci
3: var zaten.
2: Sarı. İkinci sarı kart. Midtjylland.
3: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
2: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun. Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Midtjylland'da da oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica. Rashica ceza sahası. Rashica gol! Milot Rashica! Milot Rashica girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milot Rashica. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Milot Rashica. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyrıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Beşiktaş penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
0: Beşiktaş Midtjylland deplasmanından Danimarka'dan turla dönmeyi başardı. Yoluna Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuyla devam edecek temsilcimiz Kadir Ayçiçek demiş ki abi yayınlar, Beşiktaş bence hazır olmamasına rağmen çok etkili, baskılı oyun oynuyor ve bu takıma katılacak oyuncularla çok daha iyi olacağını düşünüyorum. X üzerinden de Öner Öcal son sayfa etiketine iyi yayınlar, hoş geldiniz Beşiktaşlarım ve Emre Eren abimin yüzü gülüyor. Gururlan, burası Beşiktaş demiş Öner Öcal. Beşiktaşlılar mutlu.
1: Beşiktaşlılar tabii, herkes mutlu.
0: İki resmi maç, iki galibiyet. Oyun da bence
1: İki maçta da 45'er dakikalık periyotlar. İlk 45 dakika Tüpraş'ta. İkinci 45 dakika Danimarka'da. Yani bunlar gerçekten Beşiktaş adına çok önemli. Ya şöyle mutlu Beşiktaşlılar.

0: Şimdi Beşiktaşlılar 7 gün içerisinde 2 maç oynayıp da bu kadar huzurlu giden bir taraftar grubu olmaz. Yani
1: evine, ve yeni bir takım.
0: Ya çok yeni bir takım, daha transfere ihtiyaç var ama şuradan daha yayının başında şunu söylemek istiyorum ya. Sevgili Başkan Serdal Adalı'ya seslenmek istiyorum. Sayın Başkanım lütfen, lütfen ama lütfen bu teknik adama iyi bir kadro verin ya. Ya bu teknik adam iyi bir kadroyu hak ediyor ya. Ya bunu verdiğiniz takdirde Beşiktaş'ın gerçekten hem yolu açılacak, hem Beşiktaş doğru oyun oynayacak, hem de Beşiktaş istenilen seviyeye gelecek. Onu söylemek istiyorum. Gerçekten bu çok değerli benim. Evet, şimdi Vincenzo Italiano'ya baktığımız zaman ya ilk 45 dakika özelinde hani geceyle gündüz oynadı bugün Beşiktaş. Hani ilk 45 dakikada rakibin o kadar ciddi baskısı,
1: özellikle ilk topu tutamamak,
0: 20 dakika değil mi?
1: Çok yani baskıydı.
0: Topu tutamıyorsun, ikinci bölgede organize ataklar yapamıyorsun, oyunun hakimiyetini eline alamıyorsun. 15. dakika sonrası baktım 77'ye 23 topla oynama oranı. Ya dedim ki herhalde hani iyi savunma yapabilecek mi acaba Beşiktaş? Bu ikinci bölgede topu tutabilecek mi? Ataklara doğru çıkabilecek mi? Bunların hepsine baktık. Ama ikinci 45 dakika öyle bir dokunuş oldu ki bakın inanın bana ikinci 45 dakika %100 Vincenzo Italiano'ya yazar bu iş. Ya hoca öyle bir dokundu ki zaten biz burada yayındayken Kerem'le birlikte ya bu konuşmaları yaptık. Yani devre arası ben hocadan belki oyuncu hamlesi olmasa da bir oyun hamlesi bekliyorum dedim. Çünkü ilk yarı hatırlayacak olursak Çerni ile İlhan çok kenarda kaldılar ve merkezden Beşiktaş çok delindi. İkinci yarı ise İki tane açığını içeriye doğru aldı, o merkezi sağlamlaştırdı. Ve oradaki baskıya inanılmaz derecede sonuç veren bir Beşiktaş kurgusu gördük ya. Caner gerçekten ben mutlu olduk yani. Kesinlikle. Hani Beşiktaşlılar inanın çok mutlu oldu. Özellikle ikinci 45'e. Hatta skor çok daha farklı yerlere de gidebilirdi.
2: Ya Beşiktaş'ın bilinçli bir futbol oynaması şu an Beşiktaş taraftarları özellikle sevindiriyor.
1: Evet, sahada bir plan var yani. Çok
2: kesinlikle
1: net bir
2: öyle.
1: Bunu
2: yani taktik plana bu kadar riayet eden bir takım. Çünkü son yıllarda bunu Beşiktaş'ın kadrosunu yermek için söylemiyorum ama Beşiktaş'ın kadrosu hep kaliteliydi ama hep bir doğaçlama bir oyun vardı. Mesela işte o Rafa Silva'nın olduğu dönemi hatırlayın.
1: Tabii.
2: Doğaçlama tamamen böyle kontra atak geçiş oyununa yönelik bir oyunu vardı Beşiktaş'ın.
0: Oyuncu üzerinden oynamak gibi.
2: Oyuncu üzerinden oynuyordu ama şimdi bir planlı ilerleyen bir şeyler olduğunu şöyle görüyoruz. Sizin karşınızdaki rakip de zaten aşağı yukarı onlar da bu taktik plana çok fazla riayet eden belli bir oyun disiplininden kopmayan tipik bir İskandinav takımı ve Midtjylland dediğimiz takım öyle sıradan bir İskandinav takımı da değil bu arada. Yani istatistik bilimine, verilere çok fazla özen gösteren, aynı zamanda yaptığı tüm transferleri bu doğrultuda yapan bir bu işe gerçekten kafa yoran bir takım. Dolayısıyla bu eşleşmenin kolay geçmeyeceği aslında belliydi. Şöyleydi, biraz İstanbul'daki ilk maçtan bahsedelim kısaca. İstanbul'daki ilk karşılaşmada Beşiktaş golü bulduktan sonra aslında fark açabileceği fırsatlar da vardı. Orada özellikle kırmızı karttan sonra 5-3-1 gibi bir oyun planıyla karşılamaya başlayınca rakip bu defa
0: baskıyı rakip, çok doğru kurabildi.
2: Aynen öyle. Yani rakip hocanın aslında ana planı şuydu. Ben 1-0'la turu rövanşı şeye taşıyayım, Danimarka'ya taşıyayım gibi bir planı vardı. Nitekim günün sonunda kazanan taraf Beşiktaş olsa da aslında Danimarka ekibi amacına ulaşmıştı. Bugün baskılı bir başlangıç oldu. İlk 10-15 dakika çok sancılıydı Beşiktaş adına. Çok sayıda pas hatası vardı. Beşiktaş ikinci bölgeden üçüncü bölgeye topu taşıyamıyordu. Bununla birlikte tabii bu kadar aşırı fazla pas hatası ve bunun getirdiği sonuçlar tabii ön alanda istediği baskıyı yaratamadı, efektif olamadı. Çerni özellikle bugün belki karar anlarında çok fazla sahneye çıkamadı.
0: O detaylara girelim sonra, evet. Biliyor musun? Bak o detaylara gireceğiz. Önemli detaylar var.
1: Pozisyonlarda doğru tercihleri yapamadı bugün Çerni. Yani kendi kalitesinin biraz altında kaldı aslında 3. bölgede.
2: Ya ilk maçta mesela İstanbul'daki maçta nispeten biraz daha oyunun içindeydi. Özellikle
1: bence
2: belli başlı tabii şöyle mesela golün asistini de yapmıştı, evet. Orkun'un attığı goldeki golün asistini de yapmıştı.
0: Hatta golden önce Caner sözünü kestim. Golden önce 3 dakika önce aynı pozisyonu İlhan Fakıllı terse Çerni oynadı. Çerni alan kat etti ve
2: doğru.
0: Orkun'a çıkarttı.
2: Aynen
0: vurdular
2: öyle.
0: Kaleciden döndü. O pozisyonun aynısı ikinci 3 dakika sonra gerçekleşti. Gol oldu.
2: Zaten bunu buradaki önceki yayınlarımızda da söylemiştim. Şöyle çalışılmış. Bence Midtjylland oyun planını tamamen şu şekilde yapmıştı o günkü maç özelinde. Önde Olaytan'ı beklemiyorlardı. Bence
0: evet,
2: Orkun'u bekliyorlardı. Bu defa aslında orada golü yapan unsur şu oldu. Oyun kurulunda top başladıktan sonra topu sol tarafa İlhan'a, İlhan

0: Černi'ye, Černi topu ayağına aldığında Olaytan içeriye sahte bir koşu atıyor.
1: Evet.
0: Olaytan o sahte koşuyu attıktan sonra
1: alan boşaltıyor.
0: Aynen öyle. Alan boşaltıyor ve yay çevresinde bu defa Orkun boşa çıkıyordu. Onların beklemediği şey aslında Orkun'un burada biraz daha geride, Salih'e daha yakın konumlanmasıydı.
2: Orada dakikayı hatırlamıyorum ama oyun 0-0 iken ilk yarıda yine Černi'nin sağ kanatta topla buluşup yine merkezde Orkun'un çok müsait bir pozisyonda aslında.
1: Çok net de onu
2: Černi
1: konuşalım.
2: Orada tercih edebilirdi belki Orkun'u. İşte orada mesela Černi tercihte hata yaptı. Kendisi bitirmek istedi. Çok istediği gibi bir vuruş da yapamadı ama yine aslında aynı pozisyonları mesela yakaladı Beşiktaş.
1: Caner'le yayından önce konuştuğumuz pozisyondu. Çünkü evet, Černi evet. Çok güzel getirdi. Evet. Orkun diyor ki çıkart diyor Orkun. Yani çıkarsa Orkun sahanın içine vuracak. Yani çok net bir gol pozisyonuydu aslında. Černi kendine güvenerek vurdu ama yani o beklenilen vuruş değildi.
0: Çok da ağır kaldı bence. Son karar anlarında zaten çok hızlı bir oyuncu değil. Yani atletizm anlamında çok geriye gitmiş ama mesela bir altı pasta bir pozisyon vardı. Topu kontrol edemedi mesela. Sağ ayağıyla topu kontrol etmek istedi. Ayağının altından kaçtı. Rakip savunmacı evet, topu uzaklaştırdı.
2: Soldan
0: mesela.
2: Bir orta geldi.
0: Tabii soldan bir orta evet. Gelmişti. O pozisyonda mesela. Hani normal şartlarda Černi kalitesindeki bir oyuncu hiç kontrol dahi etmeden evet. Onu vurabilir hemen mesela. Çünkü tam güçlü ayağına aslında. Gelmiş. Aynen öyle. Ya bu ve bunun gibi pozisyonlar oldu. Yani çok önemli kırılma
1: ama bak,
0: anları
1: ama
0: vardı.
1: Ama şöyle bir gerçek var. Černi'nin bu pozisyonda oynaması çok zor. Çünkü ben anlatmıştım. Daha önceden evet. De konuştuk biz seninle bunu. Bunu yayında da söylemek istiyorum. Şimdi Černi nasıl bir oyuncu biliyor musun? Černi'yi 40 metrede oynatırsan, hani baskıyı 40 metre alanında yaparsan orada sana verim, çok ciddi bir şekilde verim yaratabilir. Ama Černi'yi 70'te 80 metrelerde oynatırsan, adam kovalatırsan, ön alan baskısını yaptırıp da sonra rakibin sol bekiyle geriye gelmesini sağlarsan bu sefer atletizmi ön alanda düşüyor. O düştüğü atletizm de oydu. Orkun'a vermediği pas da oydu.
2: Doğru.
1: Çünkü oyunun içinde ben bunu yaşadığım için çok iyi biliyorum. Şimdi bir depar atarsın sonra rakibi kovalarsın bir depar daha atarsın dördüncü topta mecalin kalmaz. Yani nabız olur 200.
0: Doğru.
1: Onu 200 nabızda
2: ayakla
1: beyin ayağa asla hükmetmez. Onu yaşadı Černi. Ama tabii Beşiktaş takımında çok konuşacağımız oyuncu var. Mesela Salih'in özellikle ikinci yarı oyunu domine etmesi, o üçgenleri çok doğru bir şekilde Tüpraş'ta izlediğimiz üçgenleri yaratabilmesi, Orkun'un o liderlik özelliğini sahneye çıkartması ve Beşiktaş takımının 1.45 dakika sonra o baskıya başlayıp biz bu maçı rahat kazanacağız hissiyatını vermesi çok değerli ve önemliydi.
2: Katılıyorum.
1: Ya 10 dakikada oldu bu iş.
2: Bir yorum okumak istiyorum. Fatih Kara demiş ki gol yememeyi çözdük. Gole zemin hazırlayacak. Yırtıcı orta saha ve kanat almazsak vah Oğun haline demiş. Bu galibiyet oha yazar demiş ayrıca. Katılıyor musunuz?
0: Katılıyorum.
2: Yani özellikle
1: kesinlikle.
2: Yırtıcı orta saha ve kanat ihtiyacı Beşiktaş'ın.
0: Ya mesela şu transfer döneminde son 2-3 haftalık periyotta çok fazla mesela yaratıcı orta saha arayışından bahsediyorduk ama Olaytan'ın şu yükselen form grafiğine baktığımızda bence öncelik bir merkez orta sahadan ziyade zannediyorum bir sağ kenar oyuncusu şu an daha elzem görünüyor Beşiktaş'ın bilmiyorum transfer haritasında ne yönde bir yol izleyecekler ama bugün örnek veriyorum kreatifliği yüksek bir 10 numara Beşiktaş getirse bile bence Olaytan'ın bu mücadele gücü kolay kolay çok. Formayı bırakacak gibi gözükmüyor.
1: Çok değerli. Zaten 3 gün önce Önder Özen hatırlayacak olursak yani bunu çok net bir şekilde kamuoyuna anlattı. Yani sakın dedi ya Olaytan dedi hani çünkü Olaytan'a ilk maç özelinde hani o goller kaçar mı? O kalitesi eksik doğru. Yani o kalite anlamında Olaytan'ın işte son vuruşları falan ya zaten biraz daha iyi olsa Caner ne işi var burada ya anlatabiliyor muyum? Yani, adam İspanya'da oynar, orada oynar, burada oynar ki
0: bu şey tezini doğruluyor değil mi abi bu arada? Yani iyi forvet çok pozisyona girebilendir.
1: Tabii ki.
0: Yani
1: tabii ki.
0: İyi forvet değil evet. Bence makbul olan kısmı çok pozisyona girebilmektir. Mesela Guiza bence kötü bir forvet değildi.
2: Ama çok pozisyona girmek biraz takımla da
1: alakalıdır.
2: İlişkili
0: bu arada kafamda bak farkındaysak Guiza'yla özdeşleştirmişim. Çok gol kaçırırdı çünkü bir dönem. Batu çok saçma
1: vardı.
0: Şey olurdu. Evet.
1: Hatırlayacak olursak
0: ama çok
1: mi?
0: Pozisyona
1: o da çok girerdi.
0: Abi. Yani...
1: Ya ama o da çok mesela. Hani bazı teknik adamlar şunu der maç öncesi. Ya kardeşim santroforsan bana çok pozisyon yarat içeride. Golü atıp atmaman önemli değil der. Ama günün sonuna baktığın zaman Batshuayi gibi 8 tane net pozisyonunda 8'ini de kaçırmak doğru bir hareket değil. O zaman da camia ve taraftar
0: En-Nesyri bu sefer yükleniyor. En-Nesyri de bundan muzdarip
1: En-Nesyri.
0: De
1: var. Tabii ki.
2: Bak size çok güzel bir mesaj var. Aykut Arslan demiş ki Caner iş beğendiren ve Emre hocamı radyodan takip ediyordum. Şimdi ikisi de televizyonda birlikte yorumlamalarını izlemek harika demiş Aykut
1: çok
2: Arslan.
1: Çok teşekkür ederim. Selamlar olsun.
2: Mehmet Caner demiş ki Furkan Bey iyi yayınlar. Bu tura atladık. Gururluyuz evet ama inşallah yönetim transfer eksikliğinin farkı.

0: Nedir? Rehavete kapılıp takım iyi gidiyor deyip eksiklere gidermemezlik yapmaz umarım. Sizce durum nedir? Ben zannetmiyorum böyle bir durum olacağını.
1: Ben de düşünmüyorum.
0: Zaten Beşiktaş'ın ihtiyaçları bence net bir şekilde belli. İşte Salah gündemi var. Birazdan konuşuruz. Hani yeni bir gelişme yok. Pazartesi gününe kadar bir yanıt vermesi bekleniyor Salah cephesinin Beşiktaş'ın teklifini. Onun dışında santrafor konusu var. Sol stoper konusu
1: Jeff
0: var.
1: Chabot var mesela. Hocanın çok istediği.
0: Stuttgart'lı. Hocanın eski öğrencisi. Stoper,
1: eski öğrencisi.
0: Spezia'dan. Nübel'in de eski takım arkadaşı.
1: Eski takım arkadaşı. Sezon. Hoca da çok ısrarlı bir şekilde istiyor ama bugün baktığımız zaman ya da geçen haftaya baktığımız zaman hani bu iki stopere de nasıl dokunursun diyebilirsin ama
0: evet.
1: Lig çok uzun maraton. Yani baktığımız
0: özellikle
1: zaman.
0: Özellikle Calo bence herkesi çok yanılttı bu anlamda. Pozitif anlamda. Çok iyi performansı var iki maçta da.
1: Mesela Furkan biz Kerem'le burada yayın yaparken devre arasında dedi hocam dedi yani nasıl olur dedi yani bir değişiklik falan düşünür mü dedi. Şimdi devre arasında baktım ben ya oyuna hükmedebilecek bir oyuncu karakteri de kenarda çok fazla yok. Evet bir Raşitsa yani Hacı Ahmetoviç çıktı mesela bugün. Hani gönderileceklerin evet. En başındaki iki tane oyuncu.
0: Mustafa Hekimoğlu girdi.
1: Mustafa
0: Yasin
1: Erhan Hekimoğlu. Onlar 2-0'dan sonra girdi. Hoca onları da evet. Görmek istedi ki yani çok da doğru yaptı bence. Çünkü Olaytan
0: girdi.
1: Mesela Olaytan mesela 78 dakika sahada kaldı. Yani bazı oyuncuya şunu dersin Furkan. Ya kardeşim bugün senden ben yapabileceğin en iyisini yapmanı sonra da elini kaldırmanı isterim dersin. Aynısını yaptı mesela. Yani 78
0: maksimumunu verdi.
1: Verdi maksimumunu. Bir de çok da doğru verdi. 2 golde de 2 asist Olaytan'dan geldi.
0: İlk maçta biraz kaçırdıklarıyla akılda kalmıştı evet. Olaytan ama bugün bu arada yani bugün için değil bence geride bıraktığımız sezonda da böyleydi. Olaytan işte Emre'nin de ifade ettiği gibi aslında sahadayken her zaman maksimumunu veren çok
1: veriyor.
0: İyi niyetli bir oyuncu bu anlamda. Mücadele anlamında hep elinden geleni yapıyor. Serkan Kalender demiş ki İtalyano ilk maçta yayda bıraktıkları boşlukları ikinci maçta da sol beklerinin aksamasını çok iyi çözmüş ve oralara ısrarla ataklar yaptırdı takıma. İtalyano ve ekibi rakip analizine çok ciddi kafa yoruyor demiş.
1: Kesinlikle. Değil mi Caner? Yani şimdi kenarda mesela hani bir futbolcu olarak haz duyarsın. Yani bir teknik adam sana dokunmaya çalışıyor. Yani orada diyor o pozisyonu al diyor. Burada diyor adam geldi diyor. Ya bunları resmen anlatıyor adam. Tek tek anlatıyor. Yani bir de hiç yorulmadan. Hatta geçen maç sonrası dedi ki ya ben oyunculardan daha fazla yorulmuşum bugün dedi. Hani bir oraya gidiyor bir hani.
0: Çok tam Beşiktaş'ın, kenarda hoca.
1: Işte, ama tam Beşiktaş camiasına uygun bir figür. Keşke Sayın Başkan Serdal Adalı ilk geldiği dönemde Ole Gunnar Solskjaer değil de hani böyle bir teknik adamla başlasaydı bugün enteresan bir iş olabilirdi yani Beşiktaş camiası.
0: Burada Önder Hoca'nın da tabii ki payı büyük.
1: Tabii ki.
0: Teslim etmek gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Kadir Nizam Galatasaraylıyım fakat bu yıl Beşiktaş'ın yılı olacak sanki. Hocaları çok kaliteli, şampiyon olamasa dahi bu hocadan vazgeçmemeli demiş Kadir Bey. Katılır mısın Caner?
2: Ya katılıyorum.
0: Hoca konusunu biraz daha konuşabiliriz. Sanki
2: evet.
0: Konuşulmayı hak ediyor şu ana kadar Italiano.
2: Ya Italiano şöyle zaten kariyerinde hep yönettiği takımlar yani hep genelde baş altı takımları yönettiği için hala da başarıya fazlasıyla aç bir teknik adam. Sonuçta Türkiye'de yakın geçmişte bir Mourinho da gördük sonuçta. Yani Mourinho gibi teknik adamlar nispeten daha tabiri caizse doymuş oldukları için burada biraz daha sanki Türkiye Ligi'ni çok da önemsemiyorlar. Ama Italiano gibi hocalar her zaman başarmaya odaklı olduğu için dolayısıyla Beşiktaş için çok çok doğru bir tercih oldu. Nitekim Midtjylland gibi bir ekibi geçmek bence çok çok önemli bir başarıydı aynı zamanda. Yani bu turun çok zor geçeceği aşikardı zaten daha ilk maçlar öncesinde de. Şimdi sıradaki maç da bence oldukça çetin. Hradec Kralove yine bir Çek takımıyla eşleşti Beşiktaş.
0: Evet, onlar da Tromsø'yü mağlup ettiler.
2: Evet, onlar da Tromsø'yü geçtiler. Yani yine
1: ben bu kadar zor bir rakip olacaklarını düşünmüyorum. Futbolda hiçbir zaman rehavet yok.
2: Doğru,
1: hiçbir zaman yok.
2: Öyle.
1: Mesela Fenerbahçe'nin yaşadıkları dün akşam. Hani 24 milyon euro.
0: İlk maç deplasmanda olacak. İkinci maç İstanbul'da.
2: Onlar da çok tecrübeli bir takım. Yani genç oyuncular da var takımda. Tanıdık figürler de var. Dali de var mesela merkez orta sahada takımın kaptanı, lideri aynı zamanda. Yani ikili mücadele anlamında yine sert bir eşleşme olacak öyle görünüyor. Ama tabii ki Vincenzo Italiano her anlamda oyunun her noktasına kafa yoran bir teknik adam. Dolayısıyla bence her futbolcuya olumlu anlamda dokundu. Hatta geçtiğimiz sezon belki performans çok eleştirilen bir Rıdvan Yılmaz bile iki maçtır hiç performansıyla yani mesela Raşitsa şey
0: bugün
2: değil.
0: Bugün oyuna girdi 30 saniye sonra
2: aynen
0: gol
2: öyle. Raşitsa çok eleştiriliyordu. Olaytan çok eleştiriliyor. Rıdvan çok eleştiriliyor.
0: Calo'ya kulüp aranıyordu.
1: Calo'ya kulüp aranıyordu. Emirhan'la olmaz diyordu herkes.
0: Evet.
1: Doğru mu?
0: Aslında

0: Biraz işte futbolun ne kadar takımın da seviyesiyle alakalı olduğunu bir kez daha görüyoruz.
1: İşte
0: Yani
1: teknik
0: bireysel
1: direktör
0: olarak
1: farkı da çok önemli
0: çok
1: yani.
0: bireysel olarak bakmamak lazım. Tabii ki teknik direktör dokunuşuyla beraber işte artan bir takım oyunu kalitesi var Beşiktaş'ın ve bireysel performansları da bu etki ediyor. Belki zamanla daha da etki edecek.
2: Bugün Emirhan aslında iyi başlamadı. Şimdi
1: Emre çok kötü
2: abi,
1: başladı.
2: Emre abi bir stoper gözüyle daha iyi değerlendirir onu.
1: Rıdvan'la ikisi çok...
2: Emirhan bence biraz, benim tahminimi söylüyorum. Bu stoper haberleri çıktıktan
1: tabii,
2: sonra
1: etkilendi.
2: Psikolojik olarak bence biraz ondan etkilendi.
1: Bravo.
2: Onun etkisiyle tamamen hata yapmayayım psikolojisiyle yani içgüdüsel olarak çok fazla geriye adım attı. O geriye adım atması ilk 10 dakikada benim dikkat ettiğim şey şuydu. Salih çok fazla stoperleşti.
1: Aynen.
2: Çok fazla iki stoperin arasına girdi ve çok fazla orada iki oyuncunun arasında hep devamlı kademedeydi.
0: Evet.
2: Emirhan orada çok
0: yani
2: fazla gecikti.
0: Yani üçüncü stoper gibiydi.
2: Aynen öyle.
0: Özellikle
2: üçüncü stoper gibiydi.
0: Özellikle Salih Özcan. Bir yorum daha okumak istiyorum. Bu arada Hasan Can Bey demiş ki iyi yayınlar. Galatasaray Rafael Leao ile anlaştığı yönünde önemli haberler var. Yorumunuz nedir demiş. Programımız saat 2'ye kadar devam edecek. Özellikle Rafael Leao konusu ve tabii ki Galatasaray'ın da transfer gündemine dair ilerleyen dakikalarda Avusturya kampına Galatasaray'ın bir bağlantımız olacak. Sevgili Seren Türk bizlerle birlikte olacak ve hem Leao hem de transfere dair tüm merak edilenleri Seren Türk'e soracağız. Galatasaraylı taraftarlar bir yere ayrılmasınlar. Nedim Ataker, iyi akşamlar, iyi yayınlar, nasılsınız demiş. Teşekkür ederiz. Emre abiye selamlar demiş. Yıllar sonra bana göre çok iyi bir kaleci aldık ve çok iyi bir hocamız var. Yönetimden ricam eksik bölgeleri tamamlasınlar. Hocamıza sol stoper, 6 numara, 10 numara, sağ kanat ve iyi bir forvet alınırsa arkamıza yaslanıp Beşiktaş'ımızı keyifle izleyelim demiş.
1: Tabii çok doğru bir bence yorum. Benim de söyleyebileceğim yorumlardan bir tanesi selamlar olsun kendisine. Yani Beşiktaş takımına evet, şimdi Beşiktaş 2 tane maç oynadı. İki maçın 45'er dakikalarındaki periyotlarda çok doğru işler yaptı. Çok önemli bir skor elde etti. Gol yemeden iki maçı da geçti. Bunlar çok önemliydi ama günün sonuna baktığımız zaman lig çok uzun, maraton, Avrupa serüveni çok uzun. İşte Ziraat Türkiye Kupası maçları var. O yüzden hani kadro kalitesi olarak hani kenarda oturacak oyuncuların da bir tık özellikle enerjileri olması lazım diye düşünüyorum. O yüzden de bence Beşiktaş camiası karşılık verecektir. Yönetim camiaya karşılık mutlaka verecektir. Sayın Başkan Serdar Adalı da elinden gelen bütün mücadeleyi gösteriyor. Ki Salah konusunda da çok ciddi bir şekilde duruş sergilemiştir. Buna da devam edecektir ama Beşiktaş'a önemli oyuncular kazandıracağın düşüncesindeyim. Onu da söylemek istiyorum. Sadece şuraya girmek istiyorum. Ben geçen hafta şöyle düşünmüştüm. Kendi adıma. Ya İlk maçtan işte Vincenzo Italiano ile ilgili hani demeçlerimizi verirken sütten ağzımız yandı. Yoğurdu üfleye üfleye yedik biz Van Bronckhorst döneminde. O 5-0'lık Galatasaray maçını hatırlıyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Hani Olimpiyat stadında. Biz ondan sonra metiyeler dolu kelimelerde kullanmıştık. Tabii. Hatta lige de iyi başlamıştı. 7 haftada hiç mağlup olmayan bir Beşiktaş vardı ama Kasım ayında havlu atan bir Beşiktaş gördük. Ben de geçen hafta dedim ki...
0: İlk puan kaybını derbide Galatasaray'a karşı yaşamıştı Van Bronckhorst.
1: Aynen öyle. Ben de dedim ki önümüzdeki hafta hocanın deplasmanda özellikle takıma ne vereceği. Çünkü iç sahada o ikinci ve üçüncü bölgede yaratıcılığı Beşiktaş'ın organizasyonunu çok doğru yaptığını gördük. Ama savunma anlamında Beşiktaş ne yapacak? Bunu çok merak ediyordum. Ya bu gerçekten bugün itibariyle baktığımız zaman Beşiktaş çok doğru yolda. Beşiktaş doğru bir teknik adam buldu inancındayım. Onu söylemek istiyorum.
0: Hüseyin Can demiş ki iyi yayınlar, galibiyet sebebiyle çok mutluyuz. Size bir sorum olacak. İlhan çok güzel oynuyor ama Trostar etkisi çok merak ediliyor. Şimdiki turda oynayacak mı demiş. 2 Ağustos ya da 3 Ağustos'ta takıma katılacak Leandro Trossard ve bu turun UEFA'ya bildirilen listesinde yoktu Belçikalı oyuncu ama 3. eleme turunda kadroda olacak. Hocanın da şans vermesi halinde Trossard bir sonraki turda 3. eleme turunda ilk maçlarına çıkabilecek Beşiktaş formasıyla.
2: Bu arada az önce Emre abi 5-0'lık maçtan
1: onu
2: bahsetti.
1: Gösterdi.
2: Ben de onunla alakalı bir fotoğraf gösterdim. Evet. Saha içinden bütün böyle takımın fotoğrafını çekmiştim evet. Aşağıdan. Şöyle bir anım var o maçla alakalı.
0: Nedir?
2: Herkes tabii kupa kazanmış, yeni ayağının tozuyla gelmiş bir hoca olarak herkes Giovanni Van Bronckhorst'un peşinden gitmeye çalıştı. Bütün basın mensupları.
1: Doğru.
2: Ben de o gün özellikle Serdar Hoca'yı gördüm, uzaktan kestim Serdar Topraktepe'yi. Şimdi Serdar Topaltepe, selamlar, selamlar buradan hocama. Hocamıza.

0: Hocamı gördüm, telefonla konuşuyordu o sıra. Telefonunu kapatmasını bekledim. Hocanın yanına gittim özellikle. Hocam dedim, sizin dedim emeğiniz çok büyük dedim. Evet. Burada dedim, sizi dedim tebrik ederim. Sonuçta o gün orada olmasına vesile olan isim tabii, Serdar Toprak-Tepe'dir. Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Doğru. Aynen öyle. Hocanın da payı çok büyüktür orada. Hocanın da hakkını vermek istedim.
1: İşte ama sonrasında da ama ekibinde işte, olmuştu.
2: Ekibinde de olmuştu.
1: Fambron Korsun hoca da.
2: Bir de şöyle bir şey var. Yani işte buralarda yorum yaparken, hani demeç verirken çok dikkatli olmamız lazım. Hani ilk maçlar bizi bazen yanıltabilir ama biz bu hocanın ne oynatmak istediğini öğrendik. Yani bu takım kimle oynarsa oynasın, hangi oyuncuyla oynarsa oynasın bir modeli var bu takımın. Yani bu takım özellikle Anadolu takımlarına karşı gerçekten o taraftar gücüyle birlikte o baskıyı son derece farklı bir şekilde uygulayacak.
1: Bir yorum okuyabilir miyim? Sakın yanlış anlaşılmasın, hani mukayese etmek için veya kimseye hedef göstermek için okumayacağım ama hani aslında işte neden Beşiktaşlılar bugün biraz daha mutlu, daha iyi anlaşılabilmesi için Emrah Vardar demiş ki, İyi akşamları yayınlar. Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi oynadı. Keşke dün kendi takımım için de aynı yorumu yapabilseydim. Caner Bey ve Emre Bey'in yorumlarını bekliyorum. Mesela Fenerbahçe de aslında turu atladı. Ama mesela biz Fenerbahçe'nin maçından sonra da yine yayınlarda oyuna dair bu kadar pozitif konuşamadık. Hatta İsmail Hoca'nın kendisi de basın toplantısında bu itiraflarda bulundu. Yani Beşiktaş'a dair belki hani bu gece bu kadar pozitif konuşmamızın sebebi gerçekten bu arada çok zor bir eşleşmeden Beşiktaş çok rahat bir şekilde
2: hem çıkıyor. De hak edilmiş bir şekilde yani evet,
1: iki maçı da kazanarak
2: bir de gol yemeden. Yani işin savunma kısmı da çok değerli ve önemlidir. Yani evet atak oynarsın ki hocanın en büyük sıkıntılarından biri bu. Son 5 senede yaşadığı en büyük problem bu. Hoca hep ön alan baskısı yaptırıyor fakat arkada SOS veren çok pozisyonlar da verebiliyor zaman zaman. Yani bu maça baktığımız zaman, yani ikinci yarı o 45 dakikalık periyoda baktığımız zaman Beşiktaş hem baskıyı yapıyor, hem iyi oynuyor, hem doğru ataklar yapıyor ama arkada savunmada da o savunma güvenliğini hiç kaybetmiyor Caner. Hiç kaybetmedi.
0: Ya görev dağılımları çok önemli zaten. Bugün işte yayın öncesinde de Emre abiyle konuşuyorduk mesela. Çerni'nin baskıya gitmesi gerektiği ya da savunmaya geri koşması gerektiği bölümlerde mesela orada genelde kademeye geliyordu.
2: Çok değerli işler yaptı
0: yani
2: bugün.
0: Çok değerli işler yaptı. İşte oradaki görev dağılımı çok önemli. Oradaki bütün parçaların hepsinin ayrı ayrı görevleri var. Dolayısıyla bir oyuncunun farklı bir oyuncunun rolünün dışına çıkıp bir diğer arkadaşının açığını kapatması da orada çok çok zor. Dolayısıyla tüm bu planlar dahilinde ilerlemesi gerekiyor Beşiktaş'ın transferde de. O yüzden Beşiktaş'ın şu an İtalyano'nun talep ettiği atletizme uygun bir isim bence ön alanda olması gerekiyor. Bu Muhammed Salah olur ya da bambaşka bir isim olur bilmiyoruz tabii ki ama
1: yani dileriz.
0: Salah
1: olur tabii.
0: Ya Salah olursa tabii ki yani saha dışı etkisini.
2: Salah olsun zaten yani olmayan diyen arkadaşlara da ben bazen yani üzülüyorum biliyor musun? Yani kendi adıma üzülüyorum abi ya. Diyorlar olmasın ki Salah ya maliyet diyorlar 40 bin ya arkadaş yani Salah geliyor ya. Ya olur mu böyle bir şey ya? Ya bu adam 10 yıl üst üste Liverpool'da 442 maçta 257 gol atmış. 123 tane asist yapmış. 4 sene gol kralı olmuş kenar oyuncusu.
1: Bu
2: yani şimdi nasıl oluyor?
1: Samimi gelmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü zaten Süper Lig maliyetli bir lig. Ya bu ligde yani şampiyon olan takımından ligde kalma mücadelesi veren takımına kadar ya inanın herkes para harcıyor. Ya bu ligde öyle çok paradan veya işte bütçeden tasarruf.
2: Ya tamam 34 yaşında diyorlar.
1: Programla hareket eden kulüp sayısı çok az zaten.
2: Furkan yani. Şöyle söylüyorlar hani 34 yaşına gelmiş diyorlar işte Avrupa'da çok fazla talibi yok diyorlar. Ama kardeşim karşındaki Salah ya. Ya o geldiği zaman ya 20-30 gole hükmettiği zaman hocanın oynattığı bu sisteme ayak uydurduğu zaman ben düşünemiyorum. Koy bir tane de ön tarafa santrafor al Vilović'i bakalım ne olacak sezon sonu. Hadi hep beraber konuşacağız. Ne olacak Beşiktaş? Çünkü Beşiktaş'ın atmosferi ve temposu yükseldi arkadaşlar. Ya yani son 5 senedir Beşiktaş camiası çok yıkıldı. İnanın çok yıkıldı. Ya artık zamanı geldi. İyi bir teknik adam, iyi bir scout şefi, iyi oyuncular. Bir de oyuncu da mutlu olur Furkan. Oyuncu çok mutlu olur. Yani bir teknik adam.
1: Onu hissediyor musunuz?
2: Hissediyorsun.
1: Oyuncular da mesela iki maçta onu hissetmez gözlemleme mi? Şansınız
2: tabii oldu.
1: Tabii oldu.
2: Hep. Dilleri. Ya mesela Rıdvan'ın performansı yukarıya çıktı görmedin mi? Calo'nun performansı üst seviyeye çıktı. Emirhan yani hiç olmayacak. Hani bunlar bu yılın 11'inde olmayacak üçlü. Ya bunlar önemli şeyler yapıyorlar. Arkaya Nübel'e atıyorsun mesela araya top atıyorlar. Nübel ayakları çok iyi olduğu için pozisyonlarda çok atik, oyuna çok net bir şekilde katılabilen bir kaleci. Ve Türkiye

0: en değerli kalecilerinden biri olabilir sezon sonunda. Konuşabiliriz bunları. Oyuncu şöyle mutlu olur Furkan. Bir teknik adam sana bir şey anlatır. Bir hikaye anlatır. Yani maçın öncesinde bir hikaye vardır. Hafta başında başlar salıdan. Cumartesi pazara kadar gelir pazar maç oynuyorsan. O hikayeyi sen hocanın istediği şekle döndürebiliyorsan ve bundan galibiyetle ve senin hoşuna gidecek bir futbolla ayrılabiliyorsan, o zaman oyuncu, teknik direktör birlikteliği çok artar arkadaşlar. Aşırı derecede artar. Beşiktaş bunu yaşayacak bu yıl. Büyük bir ihtimalle.
1: Şunu da konuşabiliriz. Biraz Akbadu konusu mesela çok fazla soruluyor.
0: Evet.
1: Akbadu'nun yedek kalmasının bir sebebi mi var diye sorulmuş. Mesela senin eski bir stoper ve savunmacı olarak Akbadu ile ilgili, ya hocanın bu tercihi taktiksel mi, yoksa hani Akbadu işte Dünya Kupası süreci, bu arada çok da geç katılmadı takıma, sanırım 10 Temmuz'da Slovakya kampına katılmıştı Akbadu yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ya 10 ya 12.
1: Rakiple mi alakalı ya da nasıl okumak lazım?
0: Ya şöyle, ya
1: senden de daha sonra
0: hocanın alacağım. Zaten Jalo ile ilgili fikirleri kesinlikle gönderilmesini istemediği bir stoper olduğunu çok net biliyoruz. Akbadu'nun da, Akbadu şöyle bir stoper. Yani Akbadu hep yaslanmaya alışmış yani. Premier Lig'de oynadığı takımda hep yaslanmış. Hı hı. Hep birinci bölge oyununu oynamış. Bu oyuncuyu ikinci bölgeye çıkarttığın takdirde arkaya atılacak toplarda gerçekten problem yaşar mı? Yaşayabilirdi Beşiktaş, ama Akbadu'ya da haksızlık etmeyelim. Akbadu evet ilk maç şans bulamadı. Şöyle şans bulamadı. Çok hazır görmemiş teknik adam. Bu ikiliye karar vermiş ve bu ikili de son derece iyi oynamış. Önümüzdeki maç gene bu ikiliyle devam etmiş, ama bu değil demek değildir ki ya, bu takım Emirhan'la Jalo ile oynayacak demek değildir. Yani iyi bir Akbadu bu takıma mutlaka şarttır.
1: Bence olur. Emirhan hocanın zaten direkt planlarında değil, ama benim kafamda şöyle bir soru işareti, hı-hı, oluştu. Acaba Jalo artı yeni gelecek olan sol stoper olabilir, evet, mi? İşte Chapo ya da Leo Pereira mesela.
0: Evet, zaman zaman böyle de olacaktır. Zaman zaman Akbadu da bu formayı giyecektir. Akbadu da yani çok değersiz, çok önemsiz bir stoper değildir.
1: Mutlaka,
0: bence
1: tabii ki.
0: Çok değerli işler yapmıştır, önemli işler yapmıştır. Yani belki de hoca böyle uygun görüyordur, ama yarın Jalo'da bir problem yaşandığı takdirde hoca mutlaka Akbadu'ya dönecektir. Yani bu tarz kaliteli stoperlerin de kenarda durması da Beşiktaş adına büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Ama tabii burada Akbadu'yu nasıl tutarsın onu bilemem. Hani şimdi iki haftadır oynatmıyorsun Akbadu'yu. Önümüzdeki turda da iki maçta da oynatmadın. Dört. Lig başladı beş falan, orada bir sıkıntı başlayabilir. Onu
1: maliyetli
0: söyleyeyim.
1: De. Yok,
2: orada zaten orada, oynamaya başlayacak.
0: Orada bir sıkıntı başlar.
2: Bugün çünkü maçtan sonra özellikle şey konusu soruldu. Genelde hoca bir sonraki maçta oyuncuları değiştiriyor ya. Şimdi bir önceki maçta aynı ilk 11'le başladı, evet, aslında. Hoca özellikle şeye değindi. Sezon başladıktan sonra haftada 3 maç oynayacağımız periyotlar olunca bunu daha sık göreceksinizin ama, mesajını verdi.
0: Ama bak Caner, şurada da hata yapar. Böyle düşünüyorsa burada da hata yapar, onu söyleyeyim. Savunma ikilisini fazla bozmayacaksın. Sakatlık olmadığı sürece çok kötü bir performans olmadı. Ya o ikili çok değerlidir. Futbolda omurganın en başıdır. Yani kaleden sonra o ikilinin değeri her şeyden önemlidir. Yani santrafordan değerlidir. Oraya birbirine alışkın olmayan iki tane oyuncuyu koyduğunuz zaman faturayı ağır ödersiniz.
2: Ya Jalo'nun topu hükmetme becerisine daha çok güveniyor hoca, çok belli. Az önce Emre abinin de ifade ettiği gibi Akbadu şimdi Wolverhampton gibi nispeten Premier Lig'de düşmeye aday bir takımda oynamaya alışık olduğu için belki de içgüdüsel olarak, şimdi Beşiktaş tabii ki biraz daha savunma çizgisini yüksek çizgiye, biraz daha orta sahaya çıkarmaya çalışan tabii bir oyun yapısına büründüğü için İtalyano, Akbadu zannediyorum burada biraz sanki öne çıkma konusunda biraz problem yaşıyor olabilir. Biraz hocanın ona aşılamaya çalıştığı bu oyunu belki de tam olarak empoze etmekte güçlük çektiğini tahmin ediyorum. Bu bağlamda Jalo Emirhan ikilisi daha uygun gibi görünüyor hocanın kafasındaki ana tercihte, yoksa herhangi bir sakatlık vesaire gibi bir durum
0: yok
2: değil yani.
0: Ama ben önümüzdeki hafta mesela, önümüzdeki hafta oynanacak 15 gün sonra oynanacak maçta, yani çok hazır bir stoper gelmediği takdirde ben Akbadu'yla Jalo'nun bir ikili bir şekilde deneneceğini düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Yani başlayabilir, öyle başlayabilir ikiliyle.
1: Belki evet 3. eleme turunda
0: evet,
1: savunmada da değişikliğe gidebilir Vincenzo Italiano. Leao konusunu birazdan konuşacağız. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Portekizli oyuncu Rafael Leao konusundaki son durumu Serhan Türk'le birazdan ilerleyen dakikalarda değerlendireceğiz. Beşiktaş'a dair konuşmak istediğim isimlerden birisi de İlhan Fakılı. Hatta penaltıyı kazandırdığı pozisyonu İlhan Fakılı'nın ekrana pozisyonu bir getirme şansımız varsa yönetmenimiz o gün Karaya, Teşekkür ediyorum.

0: İlhan fena başlamadı sanki. Emre Eren, ne dersin?
1: Ya şimdi 20 yaşındaki bir oyuncudan bu tarz performansları almak çok kolay bir hikaye değildir, evet, onu söylemek
0: çok
1: lazım.
0: Göz önünde olan bir oyuncu değildi. Bir gurbetçiydi. Fransa'dan, Clermont'dan geldi. İşte burada da penaltıyı...
1: Akıl dolu bir penaltı. Evet.
2: Ama sahip çıkmak lazım. Tabii yalnız bırakmamak lazım. Şimdi 20 yaşında Emre abi de Beşiktaş'a transfer olduğunda 20 yaşındaydı.
1: Evet, doğru.
2: Yani 20 yaşında bir oyuncunun saha içindeki yalnızlığını iyi anlamak lazım.
1: Değil mi? Evet, 96, evet, doğru.
2: Rasim Kara zamanı, evet, Beşiktaş'a transfer olmuştu, evet, ki Rasim Hoca devam etseydi bence Emre abi daha fazla şans bulabilirdi.
1: Daha fazla bulabilirdim, doğru söylüyorsun.
2: Biraz John Benjamin Toşan gelişiyle. Biraz...
1: Hocalardan çektik canım, çok çektik yani. Hocalar da bizden çekti ama zaman yani. Yani bazen sadece hoca değil yani, bazı oyuncular da problem yaratabiliyorlardı tabii.
2: Şimdi ki. Z kuşağı genç kardeşlerimiz belki çok, ben de tabii yaş haklından belki çok hani biraz zor hatırlıyorum ama yaşımız çok ufaktı o zamanlar. Evet. Ben de 90 doğumluyum. Emre abinin Beşiktaş'ta oynadığı dönemler, şimdi benim çocukluğumda izlediğim dönemler en azından. John Benjamin Toşak zamanından şunu biliyorum sadece, işte bir üçlü savunma kurgusu.
1: Solunda oynattı beni 11 maç.
2: İşte yani çok seyrek maçta oynadın zaten.
1: Alpay, Recep,
2: bir şey... hükmen kazandığınız bir Gençler Birliği maçı vardı mesela. Onda ilk 11 başlamıştın değil mi?
1: Yine Toşak başladım zamanı. Yok, Toşak zamanında 11 maç oynadım ben direkt.
2: Yani Toşak zamanı Toşak daha fazla
1: zamanı
2: maç
1: daha
2: vardı.
1: Fazla oynadım. Yani Rasim Kara zamanında 5 maç oynadım. Sonra Toşak, ama Rasim Kara kalsaydı tercihim Rasim Kara'ydı. Rasim Hoca çok değerli ve önemliydi.
2: Şöyle bir durum var. Şimdi örnek veriyorum. Mesela Beşiktaş'ın o zamanki savunma rotasyonu da çok geniş değil. Şimdi Emre abi kenarda. Kim oynayacak stoper? Hop, Ertuğrul Sağlam.
1: Ertuğrul var, tabii Ertuğrul abi yani, tabii canım.
2: Forvet Ertuğrul Sağlam bir anda Ertuğrul Hoca şey stoper oluyor. Tabii, aynen, tabii.
0: Hocanın öyle bir özelliği aynen vardı, evet.
1: Vardı.
0: Libero.
1: Santrfor oynarken stoper oynamaya başladı.
0: Bir oyuncuydu, evet, doğru.
1: Bir de şöyle bir anımız var. Küçük girebilir miyim?
0: Tabii ya? Ki, tabii ki, buyurun.
1: Mesela Beşiktaş camiası taraftarı çok büyük bir taraftardır. Enteresan bir taraftardır. Toşak zamanında kötü gidiyoruz. Hoca dedi ki yani bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Çıkın kendinizi affettirin dedi Gençler Birliği maçı. Tam ısınıyoruz böyle. Taraftara da yakın ısınmıyoruz. Çarşı grubunun tam karşı köşesinde ısınıyoruz. Kulakları çınlasın. Oktay Derelioğlu var. Mehmet Özdilek de takım kaptanımız. Taraftar 35-40 bin kişiye yakın, üst üste insanlar. Ve kötü gidiyoruz. Ve protestoya gelmiş taraftar. Net. Oktay dedi ki, dedi çağırırlarsa gitmeyelim dedi çarşıya. Dedi ki Mehmet Özdilek, olur mu dedi Oktay dedi, gideceğiz dedi. Sonra taraftar bizi çağırdı tabii, ısınıyoruz kenarda falan. Biz hep beraber 10 kişi gittik. Oktay arka adresine masöre bir şeyler yaptırıyor, oradan da bize bakıyor. Biz tabii ellerimizi böyle hep beraber kaldırdık çarşı grubuna karşı. Orada tabii pandemine koptu, biz hemen aynı hızla geriye döndük falan. Oktay da gülüyordu bize orada. Yani zaman zaman böyle şeyler de yaşanıyor futbolda, onu da anlatmak istedim yani.
0: Güzel, biraz geçmişe de gitmiş olduk. İlhan'ı konuşuyorduk, bu pozisyon üzerinden, evet, de biraz konuşabiliriz sanki. Ben bu tip sekansların bu sezon ligde de
1: yaşanacağını,
0: çok fazla yaşanacağını tahmin ediyorum İlhan özelinde.
1: Vallahi İlhan Fransa 2. liginde çok sert bir ligden geldi. Ve istenerek geldi. Baktığımız zaman iki maç özeline baktığımız zaman 2.90 dakika oynadı. Yani ben İlhan, evet ya, bu takımın kurtarıcısıdır. Çok değerli bir oyuncusudur ya. Beşiktaş İlhansız olmaz diyemem, fakat İlhan kendini yenilediği takdirde, bu tarz risklere girdiği takdirde, çünkü adam geçmeye çalışıyor. Yani bir özgüveni var.
0: Ama sanki
1: ve oyunun hep içinde.
0: Verilmeyecek. Sonuçta şimdi Trossard geldi.
1: Evet.
0: Muhtemelen artık zaten bundan sonra biraz daha böyle hamle oyuncusu.
1: Hamle oyuncusu olarak olacak. Çok katkı yapabilecek potansiyele sahip.
0: Katılıyorum.
1: Bugün de özellikle ikinci golün başlangıcında o yaptırmış olduğu penaltıda taraftarı çok mutlu ettiğini düşünüyorum. Bu da onun için büyük bir sinerji yarattığını düşünüyorum. Bundan sonraki günlerde Beşiktaş hamle olarak oyunun 60'ından, 70'inden, 80'inden sonra oyun sıkıştığı anlarda ya da öndeyken rakip sana baskı yaptığı anlarda çok rahat kontrayla seni pozisyona sokabilecek çok değerli ve önemli bir oyuncu haline gelebilir. Ben umutluyum. İlhan'dan
0: alan bulduğunda
1: umutluyum.
0: Bunu değerlendirebilecek kesinlikle bir isim İlhan.
2: Ya şimdi Trossard'ın ana tercihte olduğu bir denklemde düşündüğümüzde İlhan tipik bir rotasyon oyuncusuna
1: şanssızlığı
2: dönecek.
1: Şanssızlığı biraz o değil,
2: evet,
1: mi
2: canım? Biraz şanssızlığı olacak ama şöyle bir şans olacak bence. Nispeten oyuna sonradan girdikten sonra, örnek veriyorum 60'tan 70'ten sonra girdiği andan itibaren biraz daha yıpranmış savunma oyuncularına karşı taze girmiş bir kan olarak bence enerjisiyle fark yaratabilir diye tahmin ediyorum. Hatta birçok, yani sezon içerisinde birçok anda bence Trossard'da zorlayacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer ki tabii bu başlangıç itibariyle bu ritmini korursa sezon içerisinde ki İtalyano'nun bildiğimiz kadarıyla tabii önceki takımlar

0: Oradaki anlayışını sürdürürse bu sezon birçok oyuncu zaten rotasyonda şans bulacaktır. Dolayısıyla İlhan'ın da bu sezon kendisini daha fazla geliştirebilmesi adına birçok karşılaşmada görev alacağını tahmin ediyoruz. Tabii ki 20 yaşında bir oyuncu olduğu için hatalar yapacaktır.
1: Mutlaka.
0: Ama bu hatalarla birlikte aslında çok fazla oyuncunun üzerine gitmemekte fayda var. Biraz oyuncuya destek olmakta fayda var. Galatasaray'dan bir örnek vereceğim. Mesela geçtiğimiz sezon Renato Niaga'yı transfer etmişti Galatasaray ve ilk oynadığı maçı hatırlıyorum ben. Rams Park'taki mücadeleyi canlı izlemiştim. Renato Niaga topu ayağına aldı. Andan itibaren taraftar bir anda
1: ayağa kalkıyordu değil mi?
0: Ayağa kalkıp alkışlamaya başladı böyle. Destek veriyorlardı. Ya bence bunların hepsi çok kıymetli ve oyuncunun da özgüvenini arttıran unsurlardan bir tanesi. Bu ve bunun gibi unsurlar, yani en küçük hatada oyuncuyu böyle yerden yere vurmayıp bence destek olursa Beşiktaş taraftarı da bence günden güne ivmeli biçimde performansında yükselişi görülebilecek isimlerden bir tanesi olarak düşünüyorum.
2: Birkaç yorum daha okuyacağım. Sonrasında da bir bağlantımız olacak. Serhan Türk bizlerle birlikte olacak ve çok merak edilen Rafael Leao konusunu konuşacağız. Galatasaray'ın elbette transfer listesindeki diğer isimlerle alakalı yaşanan son gelişmeler neler? Onları da yine Serhan Türk'e yönelteceğiz. Eser Başpehlivan demiş ki Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı bir üst tura geçtikleri için tebrik ederim. Ancak oynanan oyunlar bence yeterli değil. Beşiktaş 2 maçta da rakip 10 kişi kalmadan oyunu çözemedi. Transferlerle beraber daha iyi olacaktır mutlaka ama bu oyun daha ciddi rakipler için yetmez. Bu da farklı bir bakış açısı ama bence haklılık payı da olan bir bakış açısı.
1: Çok kısa bir şey ekleyebilir miyim?
2: Lütfen 10 saniye. Serhan abi hazırmış, buyurun.
1: Mark Tulberg'e de teşekkür etmek istiyorum. Yani en iyi oyuncusunu 57. dakikada oyundan aldığı için.
2: Evet, Frank
1: orada da, aynen yani.
2: Galatasaray'ın da gündemindeki isimlerden birisi.
1: Evet.
2: Santrafor bölgesi için. Galatasaray demişken o zaman bir Avusturya'ya gidelim. Bu geç saatte bizleri yine kırmadı sevgili Serhan Türk. Avusturya'dan, Windisch Garden'dan bizlerle birlikte. Serhan Türk, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Windisch Garden'dan Viyana'ya geldim. Çünkü yarım benim duruşum var. Takımda bugün son antrenmanını yaptı.
2: Geri dönüyor muyuz?
3: Yani
2: bitiriyor muyuz kampı?
3: Ya bitiriyor. Kamp bitti. Kamp hele şükür bitti. Gerçekten zorladı bizi bu sefer kamp. Ama yani şu anlamda zorladı. Tabii ki bu kamplarda bizim önceliğimiz transfer verebilmek. Ama transfer verebilmek için transfer yapabilmek de çok önemli. Tabii ki transferleri bekliyorduk ama bir anlamda hareketli geçmesini beklediğimiz kampta hareketsiz bir durum söz konusu oldu. Ve Galatasaray iki hazırlık karşılaşması yaptı. İstenilen oyunu gösteremedi ama adı üstünde hazırlık karşılaşması. Bizim için ise özel röportajlarımız oldu. Uğurcan Çakır'la güzel bir röportaj yaptım. Geleceğe düşünceyle ilgili. Teşekkür ederim. Ve takım bu akşam son antrenmanında bize yarım saatlik açık olmak kaydıyla İki takımı biz bu sene kampta 4 defa görebildik, sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Yani en azından 4 defa da yarım saatlik takımı görme noktasına eriştik. Ama şu da çok önemli, Galatasaray bugün son antrenmanını yaparak yarın İstanbul'a, ülkemize dönecek ve tekrar bir antrenman yapacak ve pazar günü Villarreal'le özel bir karşılaşmaları daha olacak. Ondan sonra zaten hareketli zamanların gelmesini bekliyorum.
2: Evet, artık Avusturya kampı sona eriyor. Çalışmalar İstanbul'da devam edecek. Yavaş yavaş lige de yaklaşıyoruz. İlk lig maçı 14 Ağustos, Galatasaray iç sahada Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Bir saat önce son sayfa yayınına başladık yaklaşık olarak ve en çok sorulan soru tabii ki herkesin merak ettiği konu Rafael Leao konusu. Özellikle son birkaç saattir ya da bir iki gündür Serhan Türk Leao konusunda çok farklı farklı bilgiler ve yorumlar özellikle sosyal medyaya da yansımaya başladı. İtalya medyasından, İtalya basınından farklı farklı iddialar görüyoruz ve tabii ki haliyle de taraftarların biraz kafası karıştı. Sadece Galatasaray taraftarı değil, Fenerbahçeli futbol severler de Leao konusundaki son durumu merak ediyorlar. Biz de sendeki bilgileri merak ediyoruz açıkçası. Rafael Leao konusundaki son durum nedir diye sözü sana bırakayım ben.
3: Sevgili Furkan, ben çok hızlı başladım. Erem'le Caner var zannedersem, doğru mu?
2: Evet, doğru, birlikteyiz.
3: Çok selamlar, saygılar, iyi akşamlar diliyorum. Bizi izleyen izleyicilerimize sevgiler, saygılar iletiyorum. tabii ki Galatasaray'ın transfer dönemi çok iç açıcı geçmiyor.

0: Galatasaray'da özellikle Okan Hoca'nın istediği oyuncuların listesindeki oyunculardan bir tanesiydi. Ama şunu şöyle görmek lazım. Yani Galatasaray uzun süredir takip ettiği bir oyuncu. Çünkü eldeki profillerden farklı bir oyuncu Rafael Leão. Yani bireysel olarak Okan Hoca onu kitleden savunmaları bireysel yeteneğiyle çözebilme yetisine sahip olmasından dolayı artı olarak daha fazla istediğini biliyoruz. Ama şöyle görmek lazım. Galatasaray Leão'yu satın alma opsiyonuna kiralamak istiyor. Yani aynı Lang sürecinden, o Lang sürecindeki gibi satın alma opsiyonuna kiralamak istiyor ama Milan direkt bonserviste istiyor. Bonserviste 45 milyon eurolar civarında bir bonservis bedeli bekliyor Rafael Leão için. Ve Leão'daki buradaki düşünce çok önemli. Çünkü Leão Türkiye'ye gelmek istiyor mu? Yoksa Premier Lig'e mi gitmek istiyor? Kafasında öyle bir soru işaretleri var. Şu an Leão'yla herhangi bir temas olmadı. Çünkü Galatasaray transfer planlamasında daha önce geçtiğimiz hafta yine Leão ismi ön plana çıktığında özellikle transfer komitesinde isimlerle konuştuğumuzda şu an için herhangi bir girişim olmadığını ve bir anlamda da bu transferin biraz yani zor olabileceğini dile getiriyorlardı. Ama tabii ki bugünler biraz daha hareketli geçiyor. Neden hareketli geçiyor? Dün Abdullah Kavuç'u Galatasaray'da özellikle transfer komitesinin başı ve direkt transferleri etki eden isim. Dün itibariyle kampa erken döndü. Yani normalde takımla beraber yani dönmesi gerekiyordu.
1: Evet,
0: çünkü
1: dün gece geldi. İstanbul'a geldi değil mi Sayın Kavukçu?
0: Evet, Sayın Kavukçu dün akşam İstanbul'a geldi ve bugün de Sayın Başkan'la bir transfer görüşmesi yapıp ondan sonra eylem planını hareketlendirmeye lazım. Yani şu çok önemli. Galatasaray'da para var mı? Galatasaray'ın parası var. Galatasaray'da limit sorunu var mı? Galatasaray'da limit sorunu yok. Galatasaray'da transfer edebilmek için direkt isme gidip ismi belirleyip üstüne gitmek gerekiyor. Bu anlamda yakın zamanda bir hareketlilik olabilme ihtimali yüksek. Çünkü Abdullah Kavuç'un Türkiye'ye erken dönmesi, Sayın Başkan'la bir araya gelmesi ve transferde artık baskının daha da fazla büyüyerek yani burada doğru transferlere gidebilme yetisine biraz daha sahip olan Galatasaray var ama başkanın da şöyle bir durumu söz konusu. Başkan doğru transferi doğru parayı vermek istiyor Sayın Dursun Özbek. Ve doğru transferi doğru parayı vererek özellikle 10 numara mevkisine ve özellikle kanat mevkisine. 10 numara mevkisine ben daha önce söylemiştim zaten. Orada parayı gömecekleri nokta orası yani Galatasaray'ın transfer piyasasındaki transfer durumunda yani transfer sezonunda en fazla para harcayacağı bölüm 10 numara mevkisi. Ama tabii ki burada şu da çok önemli. Kanata da bir takviye yapmasını beklediğimiz bir Galatasaray var. Okun Hoca'nın özellikle geniş kadrodan söz edip geçtiğimiz senelerde geniş kadronun acısını çektiğinden dolayı geniş kadroya sahip olmak istediğini dile getirdiğini de gördük. Bu anlamda işte orta 10 numara mevkisinde Can Uzun'a biraz daha ben hareketli geçeceğini düşünüyorum. Sonuçta aynı zamanda Frankfurt'un buradaki istediği paralar az buz paralar değil. 60 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. Ve güzel bir kamp dönemi geçiriyor. O da buraya yakın bir yerde kamp yapıyor. Eintracht Frankfurt. Ama Galatasaray'ın verdiği parayla Eintracht Frankfurt'un istediği parasında çok büyük rakam farkı var. Galatasaray bu transferle de biraz gaza basmasını bekliyorum. Yani şu çok önemli. Yani biz parayımız hazır. Hemen transfere gideceğimiz dediğinde Galatasaray transferi yapabilecek yetiye sahip. Ama burada isimleri belirleme noktasında da biraz daha hareket edilmesi, daha rahat hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani gerçekten bıçak kemiğe dayandı. Büyük bir baskı var. O baskı sırf taraftar baskısı ya da transferlere ihtiyacımız var baskısı değil. Rakip takımının yani her hafta bir oyuncuyu indirebilme yetisine sahip olduğu yerde Galatasaray lige başlamadan önce sezonu bitirmez bir tek transferi Leslie Koçup'u getirmesiyle beraber Galatasaray'da transferlerin bugünlerde biraz daha hızlanmasını bekliyoruz biz de.
1: Seren Türk, sizin özetle Leão konusunda anlattıklarınızdan şu yorumu çıkarmak doğru mudur? Yani Okan Hoca'nın özellikle beğendiği ve listedeki isimlerden birisi fakat Galatasaray için Rafael Leão öncelik değil. Doğru mudur?
0: Ben bu transferin biraz zor olacağını düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe tarafı için hiç edindiğiniz bir bilgi ya da duyumunuz var mı bu transferde?
0: Yani oyuncunun maaş etki isteği de çok önemli. 14 milyon euroya yakın bir maaş beklentisi olduğu da söyleniyor oyuncunun. Bu durumlarda Fenerbahçe'nin ciddi bir şekilde ilgilendiği haberleri de geliyor. Ve bu yani transfer pazarlığında belki burada Fenerbahçe istenilen fiyatları verebilir mi? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz ama şu net yani Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'nin Leao'ya isteği Galatasaray'ın Leao'ya isteğinden biraz daha fazlaymış gibi görülüyor. Çünkü Galatasaray'da şu an öncelik orta saha ve daha sonra kanat opsiyonu olduğundan dolayı ve Rafael Leao gibi bir oyuncuyu sahip olmak herkes ister, ama Galatasaray'da sanki bu transferin biraz daha çok olumlu yönde gideceğini düşünmüyorum ben şahsım adına. Başka isimler üzerinden gidebileceğini düşünüyorum.
1: Benim bir sorum daha var, sonrasında Emre Eren de size bir
0: Lütfen.
1: soru yöneltecek. Bir başka isim özellikle yine son birkaç saattir çok daha yüksek sesle konuşulan isim, Manchester City'de forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Thierry Renders ismi oldu. Bununla ilgili bir gelişme var mıdır Galatasaray'da Renders isminde?
0: Renders ismi geçtiğimiz haftalarda yaklaşık bir iki hafta önce Aspor ekranında yine biz vermiştik. Aspor'da izleyenler aşinadır. Renders de Galatasaray'ın listesinde olan bir oyuncu ve transfer etmek istediği oyunculardan bir tanesi. Tabii ki ilerleyen günlerde sıcak günler gelebilir, ama Renders Galatasaray'ın ilgilendiği ve transfer listesinde olan bir oyuncu. Onu da söylemek istiyorum der. Emre'nin sorunu sunarak
1: Lütfen.
0: beklenti içerisinde
1: Lütfen
0: şu
1: Emre
0: an.
1: Eren.
2: Sevgili Serhan, iyi günler diliyorum.
0: Sevgili Emre, teşekkür
2: Avusturya'ya
0: ederim.
2: selam olsun. Öncelikle seni kutluyorum, tebrik ediyorum. Önce Okan Buruk, sonra Uğurcan Çakır röportajları. Bundan sonra
0: Teşekkür
2: Aspor
0: ederim. Çok sağ
2: ekranlarda
0: olasın.
2: hangi röportajı izleyeceğiz onu da meraklı bir şekilde bekliyoruz. Sana bir soru sormak istiyorum.
0: Dursun
2: Ya
0: Başkan'ı bekliyoruz.
2: yani evet, ben öyle düşündüm, onu söyleyecektim ama Serhan'dan güzel bir haber geldi. Tabii Galatasaraylılar da bekliyorlar senden böyle bir röportaj. Öncelikle tebrik etmek
0: Teşekkür ederim.
2: istiyorum. Ya bu
0: Çok
2: Can Uzun
0: teşekkür ederim. Çok
2: konusunda
0: sağ
2: Galatasaray'ın sıcaklığı ne konuda? Yani çok ciddi bir şekilde ilgilendiği konuşuluyor. Fakat 60 milyon euro civarında bir paranın da çok mümkünatı olmadığı söyleniyor. Can Uzun olmaz ise başka bir alternatif, yani sıcak bir alternatif bekliyor Galatasaraylılar. Yani onu bize bir açıklayabilirsen. Anlattın kısa bir şekilde ama
0: Ya
2: çok detaya girmedin. Bir detay alabilirsek
0: işin
2: çok mutlu
0: Emre.
2: olurum.
0: Tabii ki yani şimdi Galatasaray'da zaten Bruno Fernandes'le başlayan bir süreç vardı. Herkes bunu biliyorlar. Devre arası olan bir gelişen bir durumdu. Hatta o zaman Van Dijk'ın da çok fazla ismi geçiyordu Galatasaray'da. Tabii ki bu süreç içerisinde özellikle bir transfer planlaması ve planlamaya göre de oyuncuların alabilme yetisi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaray Can Uzun transferinde hem genç olması, hem gelecek vaat edip olması, hem milli takım oyuncusu olması, hem de istedikleri oyuncu profiline uyum alırsa Can Uzun'u biraz favori haline getiriyor. Tabii ki hani Can Uzun'un yaşının genç olması, özellikle eğer Galatasaray burada kontenjan oyuncusu olarak kullandığı takdirde ya da buraya yerli olarak kullandığı takdirde tabii kanat mevkisine istediği transferi yapabilme ve orada da daha farklı bir isim getirebilme yönünde de hareket etmesi için önemli. Tabii ki fiyatlar hep böyle başlar. 60 milyondan başlar ve belli bir noktaya kadar gelir. Galatasaray o noktaya getirmeye çalışıyor. Zaten Galatasaray'ın teklifi 25 milyon euro ile başlayıp 25 milyon euro ile beraber artı sonraki satıştan pay şeklinde de bir durum söz konusuydu. Can'ın da zaten gelmek istediğini, Galatasaray'ı oynamak istediğini biliyoruz. Özellikle kamp döneminde abileri Kaan Ayhan'dı ve Kaan Ayhan'la çok güzel zamanlar da geçirdi milli takım kampında. Yani şunu söylemek lazım. Can potansiyeli yüksek. Galatasaray'a oynadığı zaman iyi işler yapabilecek ve gelecek vadeden oyuncuların başında geliyor. Ben bu anlamda sanki Can Uzun transferini biraz daha ben sanki bana sıcakmış gibi geliyor. Çünkü başkanın da Can Uzun için ekstra bir isteği olduğunu haberleri alıyoruz, ama şu da çok önemli. Yani burada tabii ki aslan payını vereceği bölge niye aslan payı şeklinde bir para yatırması gerekiyor. Ama o ücretinde biraz yükseklerde olduğunu ve 60 milyondan Frankfurt'un tok satıcı rolüyle daha ne kadar ineceğini ben de çok merak ediyorum. Zaten süreç bu şekilde. Galatasaray transferde şu an çok fazla hareket edilmemesinin, nerede kaldı bu transfer denilmesinin en büyük sebebi paramız var, limitimiz var. Sadece istediğimiz fiyatlara, istediğimiz oyunculara gelmesini bekliyoruz. Çünkü bu transfer piyasası çok büyük isimler de var. Bizim ilgilendiğimiz isimler de var. Sadece herkes merak etmesin. Yani Galatasaray'da istediği oyuncuyu alabilme durumu var. Ama istediği oyuncuyu istediği fiyattan alabilmek isteyen bir Galatasaray var. Biliyorsun Önder Özen bir açıklama yaptı Muhammed Salah için. Yani orada Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili kararlı

0: alınması gerekiyor demişti hatırlarsanız o fiyat politikasında.
1: Evet.
0: Ya tabii ki burada Galatasaray'ın mali olarak biraz daha durumu çok iyi ama mali durumun iyi olması paraları sürekli saçalım anlamına gelmiyor. Şu da çok önemli. Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncuları da herkes çatır çatır alıp takımına koyacak durum söz konusu değil. Ama yine de ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani nerede kaldı bu transferler demek gerekiyor. Çünkü Galatasaray her dönem bu şekilde bir gündem oluşuyor. Daha sonrasında şampiyonluk geliyor. En büyük başkan, en büyük hoca, en büyük oyuncular bizim deniliyor. İki hafta sonra nerede kaldı bu transferler? Sonrasında hocam ne oluyor? Ondan sonrasında Mayıs'ta bizimdir diye de biten bir serüven oluyor Galatasaray'ın her sene.
2: Çok kısa şunu da sormak istiyorum son soru olarak. Hep lütfen. Gelebilecek isimleri konuşuyoruz ama bugün dış basında İspanya ve İngiltere medyasında Victor Osimhen'le ilgili bazı transfer iddiaları vardı yine yeniden. Osimhen konusunda bir beklentisi var mı Galatasaray'ın bu yönde?
0: Sevgili Furkan, aslında yayına şöyle başlasaydık. Galatasaray'da kamp döneminde en mutlu kişi kim derseydin bana, ben derdim ki en mutlu kişi Osimhen derdim. Hem mutlu, hem işine aidiyeti yüksek, hem Galatasaray'ı seviyor, Galatasaray'da olmadan çok mutlu. Yani bu anlamda ben Osimhen Galatasaray birliklerinin çok uzun süre devam edeceğini düşünüyorum. Hem Galatasaray Osimhen'in performansından memnun, Osimhen de Galatasaray'da oynamaktan memnun. Yani ben Osimhen özelinde bir transfer gündemi olacağını düşünmüyorum. Ama diğer bir tarafta Davinson Sanchez'e ve Gabriel Sara'ya ekstra istekler söz konusu. Bunlar ama yani şifahi yönden sözlü olarak gelen istekler, resmiyete dökülmüş bir istekler değil. Resmiyete dökülürse de Davinson Sanchez'in Galatasaray'ın beklentisi 35 milyon euro ama o konucu oyuncunun kalmasını istiyor. Gabriel Sara'ya eğer Premier Lig'den güzel bir teklif gelirse Galatasaray'ın istediği durumlarda belki Gabriel Sara'nın transferine Galatasaray'a izin verebilir. Ama Davinson Sanchez'in şu an Como'nun çok fazla ilgisi vardı. Daha sonra farklı takımların da çok fazla ilgisi olduğunu söyleniyor ama resmi olan gelen teklif şu ana kadar söz konusu değil.
2: Peki, çok teşekkür ederiz Serhan Türk, kıymetli katkılarınızdan, yorumlarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. Caner sustu galiba, uyuyor galiba. İyi geceler.
3: Ryan dersi soracaktım Serhan abi sana ama anlattı. Furkan sorunca, evet Furkan sorunca Ryan bana dersi soru düşmedi.
0: Aynen, Ryan Dersi gerçekten çok kaliteli, çok yetenekli bir oyuncu ve Galatasaray'ın listesinde olan bir oyuncu. Yani tabii ki sıcak saatlerin artık çok sıcak saatlere dönmesini beklenti içerisindeyiz biz de. Yani dayak yiyen sırf yöneticiler değil, dayak yiyen yani tabiri caizse ben bunu hani şey dilinde söylüyorum, medya dilinde, sosyal medya dilinde söylüyorum. Yeri geldiği zaman bizler de dayak yiyoruz. Ama sonu güzel bilsin, sonu güzel başlangıcı olsun, her şeyin güzeli olsun, her şeyin ayrıcısı olsun diyerek ben size buradan Viyana'dan iyi geceler diliyorum.
2: Çok teşekkürler Serhan Türk, iyi geceler diliyoruz Viyana'dan. Serhan Türk bizlerle birlikteydi. Galatasaray'da transfer konusundaki son durumu, Leao gündemini bizler için özetlemiş oldu. Hareketliliğin artık başlamasını bekliyoruz dedi. Dün Abdullah Kavukçu kamptan İstanbul'a erken dönmüş. Başkanla bir toplantı yapıldığından bahsetti yine Serhan Türk. Artık Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Caner seninle başladım, sonra Emre Eren'den de yorum alacağım.
3: Şöyle, dün bir divan kurulu toplantısı vardı Galatasaray'da. Sayın Başkan Dursun Özbek bence çok net biçimde taraftar psikolojisini çözmüş vaziyette. Yani aslında Sayın Başkan şu mesajı veriyor. Bırakın diyor, Temmuz Ağustos rakiplerimizin olsun, biz Mayıs ayında şampiyon oluruzun mesajını vermeye çalışıyor. Ben biraz bugün yayına gelmeden evvel şuna baktım. Galatasaray'ın, şimdi sadece Galatasaray değil, transfer dönemini şöyle, yaz transfer dönemini iki bölüme ayıralım. Haziran-Temmuz ayı diyelim, diğerine de Ağustos-Eylül diyelim. Galatasaray'ın son 4 sezonda yapmış olduğu transferlerde, yerli yabancı fark etmeksizin, Haziran-Temmuz ayında yapmış olduğu transfer sayısı 14. Ağustos-Eylül ayı içerisinde yaptığı da 24. Yani önemli ölçüde aslında farklar var.
2: Hep sona doğru yani.
3: Sona doğru artıyor. Şimdi 2022-23 sezonuna bakıyorum. Öncelikli olarak bu 4 sezonluk şampiyonluk periyodunun başladığı dönem. İlk sezonda ilk 5 transferi Haziran-Temmuz periyodunda yapıyor. 8 transferi Ağustos ve Eylül. Hatta bu Eylül'de gelen isimleri de sayıyorum. Icardi, Raşitsa, Alabilirsiniz.

0: Ağustos'ta Torreira gelmiş. Yine Ağustos'ta Mertens gelmiş. Doğrudan Galatasaray'ın Osimhen şampiyonluğuna
1: tesis eden isimler. Değil mi?
0: Bir sonraki sezona geliyorum. O daha sonraydı tabii. 2023-24. Yine 5 transfer var. Haziran-Temmuz periyodunda. Burada işte öne çıkarabileceğimiz belki Zaha.
2: Bu ikinci yıl değil mi?
0: Evet, ikinci yıl. Icardi satın alınıyor daha sonrasında. Ağustos'tan itibaren Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, Davinson Sanchez gibi isimler transfer ediliyor. 2024-25 sezonu biraz daha Galatasaray tabii son iki sezonun şampiyon olarak biraz daha transfer sayısı düşmeye başlıyor. İlk periyotta Haziran-Temmuz'da sadece iki transfer yapıyor. Batshuayi ve Yelert'i alıyor. 5 transfer yapıyor. Ağustos ve Eylül ayı içerisinde Gabriel Sara, Jakobs, Osimhen, Ali Efe Çördek ve Roland Şallai. 5 tane transfer. Geliyoruz geçtiğimiz sezona, 2025-26 sezonu. Haziran ve Temmuz ayı içerisinde 2 transfer. Bunlardan bir tanesi 12 Haziran'da Leroy Sané. Bir diğeri 31 Temmuz'da Victor Osimhen. Sonra da Ağustos-Eylül periyodunda da Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır. Yani totale baktığımızda aslında Galatasaray'ın transferde en verimli dönemini Ağustos ve Eylül periyodunda geçirdiğini görüyoruz.
2: Yani bu transfer dönemindeki durum ilk defa yaşanmıyor aslında.
0: Evet, ilk defa yaşanmıyor. Yani aslında
1: ama rakiplerin işte oyuncu aldığı zaman bu sefer taraftar da yönetime yükleniyor.
0: Doğru ama işte ve Sayın Başkan...
2: Bir de bu sene Dünya Kupası faktörü de vardı.
0: Tabii dönemindir. O da biraz beklemeye itti doğrudan. Ya yani şunun farkında aslında. Şimdi yakın zamanda Beşiktaş'ın bir Trossard transferi gerçekleşti değil mi? Trossard'ın imza töreninde Muhammed Salah diye tezahürat yapıldı.
1: Evet.
0: Yani Türkiye'deki ne yazık ki üzülerek söylüyorum bunu. Trossard çok değerli bir yıldız oyuncudur ama Türkiye'deki transfer sirkülasyonu biraz da böyle. Yani bir oyuncu daha imza atarken başka bir oyuncunun ismini telaffuz etmek bilmiyorum ne kadar ne ölçüde doğru ama yani Trossard gibi bir dünya yıldızı getirmiş Beşiktaş ve adamın imza töreninde bambaşka
1: askıda
0: bir...
1: kaldı değil mi bazı
0: evet,
1: şeyler?
0: Evet bazı yani. Şeyler askıda kalıyor maalesef ne yazık ki. Bence Dursun Başkan şimdi biraz da tecrübeli olduğu için taraftar psikolojisini çok iyi çözmüş vaziyette. Dolayısıyla bugün bir transfer yapsa örnek veriyorum bir hafta sonra bambaşka bölgeye yeniden transfer istenecek. Bu transfer oburluğu da var biraz bizde ister istemez. Ama Ağustos-Eylül periyodu muhakkak Galatasaray için hareketli geçecektir. Çünkü şimdi tabii ki takım planlamaları yapılıyor. Birçok takım mesela Avrupa'dan örnekler var. Mesela Arsenal bu sezon bir transfer yaptı sadece. Trossard'ın yerine Zolis'i aldılar Kulüp Brugge'den. Onun haricinde mesela Paris Saint Germain hiç transfer yapmamış. Sadece Kanginli'yi ve Gonçalo Ramos'u sattılar. Bu ve bunun gibi örnekleri de derleyince aslında mesela Villarreal.
2: Barcelona yine, sanırım sadece Gordon'ı
0: evet,
2: kadrosuna kattı.
0: Barcelona sadece Gordon'ı aldı.
1: Çok yani fazla aslında, evet, hareket yok.
0: Yani çok transfer yapmak aslında çok da olumlu bir durum da değil. Hani bunu da anlatmaya çalışıyoruz
2: çok,
0: bir bakıma.
2: Yani aslında her sezon yani sil baştan kadro yapmak veya çok fazla transfer yapmak da zaten çok doğru bir planlama değil. Ya yani 4 yıldır zaten şampiyon olan Galatasaray'ın çok fazla oyuncuya ihtiyacı olmadığı konusunda bence hepimiz hemfikiriz.
1: Evet.
2: Yani belli başlı ihtiyaçlar var.
1: Evet.
2: İşte 10 numara bölgesi.
1: Evet.
2: Merkez orta sahada bir eksiklik
1: ama bir de gerçek
2: vardı.
1: Var biliyor musun Furkan?
2: Nedir?
1: Gerçeği anlatayım mı sana?
2: Lütfen.
1: Galatasaray'da büyük bir gerçek var. Bunu kimse göremiyor. Şalai 1. Davinson 2. Jakobs 3. Torreira 4. Sara 5. Lemina 6, Sané 7, Osimhen 8. Kim kaldı? Osimhen 8. Evet yabancıları sayıyorum. 9 tane yabancısı var Galatasaray takımının.
2: Nelson var ya, ama gidecek.
1: Hayır 9 tane oynayan yabancısı var. Ya Galatasaray'ın bir tane yabancıya ihtiyacı var. O da 10 numara bölgesi.
2: Evet.
1: Orada da çok acele etmiyor ki
2: yönetim. Oraya da belki canı alma ihtimali
1: ha,
2: var.
1: Canı da alırsa
2: tabii,
1: ya da...
2: Yerli olarak.
1: Ya da
0: sen bu defa kenara yabancı bir oyuncu
2: başka bölgeye kullanabilirsin.
1: Sané'yi unuttuk. Ya da Sara'yı değerlendirebilirsin. Ya da... Lemina'dan vazgeçersin orayı açabilirsin orada iki tane transfer yapma şansın olur ama şu kadroya baktığın zaman maksimum bir tane yabancı oyuncu 10 numara getirebilirsin oraya yerli getirdiğin takdirde başka bir bölgeleri kullanabilirsin aslında Galatasaray'ın çok elzem bir şekilde transfere ihtiyacı yok ki zaten Galatasaray'ın omurgası tamamıyla duruyor ama tabii ki geçen seneki performanslara baktığımız zaman Torreira, Lemina, Sara bunların performansları çok düştü lig biterken Sané'nin performansı yani biraz Fenerbahçe takımı çok ciddi bir tane santrofor falan alsaydı Galatasaray'ın şampiyonluğu biraz zor olabilirdi geçen sene. Net söyleyeyim
2: zaten
1: yani.
2: Zaten Okan Buruk döneminde en çok ligde puan kaybettiği sezon oldu Galatasaray'ın.
1: Evet.
2: Biraz Fenerbahçe'nin orada çok sürpriz ve ekstra işte Kasımpaşa maçı iç sahada, Fatih Karagümrük mağlubiyeti deplasmanda böyle Fenerbahçe için aslında o fırsatları kaçırdı. Birçok maç oldu.
1: Çok maç oldu. Yani Galatasaray'ın temposunun düştüğü, zaman zaman kötü görüntü verdiği, özellikle bir Trabzon deplasmanında gerçekten ben Galatasaray takımını tanıyamadım. Özellikle 45 dakika özelinde yani. Hiç yoktu takım. Torreira'yı 45'te oyundan almak zorunda kaldı Okan Buruk. Ya o yüzden hani Galatasaray takımındaki bazı performansı düşük oyuncuların belki satılarak yerine daha atletizmi yüksek oyunculardan kurulu bir takım istiyorsa taraftar, onu bilemiyorum.
0: Doğru.
1: Ama baktığımız zaman yabancı kontenjanına da baktığımız zaman ya sınırda bir Galatasaray potansiyeli var diye düşünüyorum.
2: Doğru. Peki Leao konusundaki yaklaşımınız nedir? Bunu aslında sadece Galatasaray için değil Fenerbahçe için de konuşabiliriz. Yani hangi takımın ihtiyacı var veya ihtiyaç var mı? Gelirse nasıl katkı sağlar?
0: Ben biraz hala çok çekimserim o konuda.
2: Evet,
0: yani seninle, olayım, evet. Ben
2: bu arada bunu daha seninle önce aynı fikirde evet. olan çok ciddi bir kesim de var. Yani
0: ya oyuncunu... Ben yanlış anlaşılmasın. Ben bu arada burada hiçbir oyuncuyu eleştirmiyorum.
2: Milan'daki son sezonu çünkü biraz soru işaretleri var. Tabii ki çok büyük bir yetenekten bahsediyoruz.
1: Ben orada biraz ayrılacağım ama sizden yani. O konuda ayrılacağım çünkü yaş 27. Evet, bir sezon kötü, bir sezon geçti
2: son
1: ama
2: sezonu sadece.
1: Ama ondan önceki 5 sezonuna da bir bakmak lazım yani.
2: Tabii
1: adamın ne yaptı
2: mesela?
1: Adam 80 gol atmış, küsur asist
2: var.
1: Yapmış. Yani enteresan bir görüntüde. Galatasaray'ın bence ihtiyacı var mı diye soracak oluyorsan bana, bence Galatasaray'ın oyuncuya ihtiyacı yok. Ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı var.
2: Caner sence?
0: Bence şöyle, yani Fenerbahçe'de Galatasaray'da uzun maratonda sezonda ortalama 50 maç oynadıkları bir senaryoda, yani sezonun tüm kulvarlarda en az %80'ini rakiplere karşı dominant oynuyorsunuz. Daha dar bir bölgede oynadığınız evet. için. Leao gibi çok bu kadar hani geniş alan oyuncusuna ne kadar ihtiyaç var Fenerbahçe'de, çok onu şu anda kafamda işleştiremiyorum. Şimdi orada bir Kerem Aktürkoğlu gerçeği de var ve Fenerbahçe şu anda yabancı oyuncu konusunda en handikaplı takım bir de. Yani
1: doğru.
0: Şu anda elindekileri boşaltmadan bir transfer yapması da çok zor aslında. Yani işin maliyet kısmı bir yana.
2: Ve transferin yani konuşulan transferin mevkisinde de yerli bir oyuncu oynuyor. Kerem Aktürkoğlu. Yani o bölgeye Leao'yu düşünmek, sonra oradaki matematiği hesaplamak daha da zor olabilir hatta.
0: Yani çok handikaplı bir durum. Bir de yani oyuncunun son iki sezona göre hakikaten mesela asist verimliliği çok düşmüş. Kilit pas üretimi çok düşmüş. Maç başına 4 dribling atan oyuncu son sezonda...
1: Ama sorunlar yaşamış ama.
0: Ya tabii,
1: ona da bakmak
0: lazım.
1: Ciddi
0: mental problemleri
1: ciddi sorunlar
0: var
1: yaşamış. Yani... Ama ben dün akşam Fenerbahçe oyununu gördükten sonra, Kerem Aktürkoğlu'nun da oyununu gördükten sonra ben elzem bir şekilde Leao'nun o bölgede oynayabileceğini düşünenlerdenim. Galatasaray'a baktığımız zaman oynadığı yerde Barış Alper oynuyor. Yani Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya bence ihtiyacı yok. Çift santrafor da oynamayacağı için Galatasaray'ın. E tamam, çift santrafor oynarsan belki düşünebilirsin. Osimhen Leao yaparsın ama o zaman 4-4-2'ye, o zaman savunma güvenliği çok ciddi bir şekilde sıkıntı yaşayabilir. Ben Galatasaray'ın o yüzden biraz çekingen davrandığını
0: şimdi
1: düşünüyorum.
0: Dün mesela Emre abi şeyle karşılaştırıyorlar. Dün o Kerem'in kaçırdığı karşı karşıya pozisyonu referans alarak şimdi taraftar değerlendiriyor.
1: Ben onu referans almıyorum ben.
0: Şöyle yok yok, yanlış
1: anlamadım. Oyun geneline olmuş. Bakıyorum
0: evet.
1: ben evet.
0: Ama şimdi Fenerbahçe sezon içerisinde bu pozisyonları kaç kere bulacak? Bu şimdi çift ayaklı bir elemeli bir maç olduğu için
1: doğru.
0: rakibin risk almasından kaynaklı
1: doğru.
0: böyle bir açık yaşandı. Doğru. Yani sezon içerisinde bu ve bunun gibi pozisyonlar ya da bunun emsali çok yaşanmayacak aslında.
1: Ama
0: Fenerbahçe
1: şu...
0: çünkü kapalı gömülü savunmaları aşmaya çalışacak.
1: Ama şunu söyleyeyim, o zaman şöyle dönelim. Geçen haftaki oyuna dönelim. İçeride Kadıköy'de oynanan maça dönelim. Kerem burada nasıl sorun çözebildi? Rakip kapattı. Çözebildi mi Kerem?
2: Ya iki maçta da bu arada Kerem.
1: Yani performans
2: çok
1: anlamında
2: vermemiş.
1: Çok geriye
2: evet.
1: gitti. Çok yıpranıyor. Çok duygusal. Aslında değer vermek, sahip çıkmak lazım.
0: Doğru.
1: Aslında ısrarla oynatmak lazım. Ama acaba öyle mi düşünüyor yönetim?
2: Taraftarın ne kadar tabii
0: sabır eşiği,
2: Kerem
0: tabii.
2: özelinde bir konu değil aslında, yani bu her oyuncu için geçerli. Ne kadar sabrı var o tabii soru işareti.
0: Ya işte geliş süreci de çok beklentiyi yükseltti ya doğrudan. Orada bir eski bir Galatasaraylı futbolcu olarak sonuçta Fenerbahçe'ye geldi. Bir de bonservisine de önemli para ödendi.
1: Ama bence
0: Kerem
1: unutuldu. Unutuldu ve Fenerbahçe camiası son derecede bağrına bastığını düşünüyorum geçen sene yani Kerem'e. Hani gayet
0: ama
1: de...
0: performansı konusunda ufak tefek omurtular
1: mutlaka
0: var.
1: Mutlaka olabilir.
0: Yani bu sezon belki eğer Kerem toparlayamazsa kendini, bu eleştirilerin sesi biraz daha artacak.
1: Çok etkileniyor bir de. Oyuncunun en büyük özelliği etkilenme özelliği var. Yani etkilenmemesi lazım.
0: Sosyal medyadan kopamıyorlar.
1: Yani etkilenmeyeceksin kardeşim. Sen önemli bir oyuncusun. Bak, milli takım oyuncususun. Çok çabuksun. Atletik özelliğin yüksek. Adam eksiltebiliyorsun ki Benfica'da bunu biz gördük. Galatasaray sonrası Benfica'yı da hatırlayacak olursanız, Fenerbahçe'yi kupadan eleyen adam Kerem'di ya.
2: Evet, Şampiyonlar Ligi.
1: Kerem'di yani.

0: Şampiyonlar Ligi ön elemesinde. O Kerem başka bir Kerem haline geliyor. Evet, destek vermek lazım, değer vermek lazım. Tabii bu bizim işimiz değil. Bu oradaki teknik direktör ve kulüp başkanının, yöneticilerin ve oradaki futbol düşünürlerin aslında yapması gereken bir hadise.
1: Doğru.
2: Recep Tılmaç demiş ki Galatasaray'ın ne vereceği belli olmayan, bilhassa bu maliyetli bir Rafael Leao'yu almak yerine Noalang gibi takımı bilen ve ne alacağını bildiğim bir futbolcuyu tercih ederim demiş.
1: Nispeten daha doğru baktığında. Yani fayda maliyet ekseninde değerlendirdiğinde.
0: Maliyet riski açısından, evet.
1: Maliyet tabii. Maliyet açısından değerlendirdiğinde öyle.
2: Ben nedense öyle. Yani eğer tabii kontenjanda da Galatasaray bir eğer boşluk yaratabilirse, böyle transfer döneminin böyle ilerleyen günleri, hatta böyle sona yaklaştıkça Lang konusunda Galatasaray'ın böyle yeniden bir hamle yapabileceğini düşünüyorum.
1: Olabilir,
2: yani eğer
1: mümkün.
2: Napoli'nin tabii ki işte planlamasında olmazsa, bence oyuncu da burada çok kısa süre kalmasına rağmen bir aidiyet hissetti. Yani takım içerisinde de sevilen bir oyuncuydu gördüğümüz kadarıyla.
1: Çünkü hatta şey ihtimalini de konuşuyorduk bu arada. Singo'nun gitme ihtimaline karşın Sacha Boey'in de yeniden Galatasaray'a.
2: Bayern Münih'in yeni sezon kadro planlamasında yok. Bu açıklandı zaten. Sportif direktörleri söyledi. İşte Palhinha orta sahadan, sağ bekten Sacha Boey. Yeni sezonda Bayern Münih'te yoklar. Boey'le ilgili de Galatasaray'ın bilmiyorum böyle bir tasarrufu.
1: Şu an henüz bir girişim yok tabii ama Singo ayrılırsa mutlaka yeniden gündeme gelecektir.
2: Peki Fenerbahçe'yi de biraz konuşalım. Rakip Sturmgras 3. eleme turunda. Gornik Zabrze'yi elemesi Fenerbahçe'nin tabii ki hepimizi çok mutlu etti. Kesinlikle. Bu sezon diliyoruz ki Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla birlikte mücadele ederiz. Gerçekten yani 17 sene mi oldu iki takımla
0: 17 sene oldu,
2: gitmeyeli
0: evet.
2: Şampiyonlar Ligi'ne?
1: En son 2007-2008 sezonu. Değil, evet, doğru.
2: Beşiktaş ve Fenerbahçe 19 sene yer almışlardı. İstiyoruz bu nedenle iki takımla gitmeyi. Ama bu kez biraz daha sert bir rakip olacak bence Gornik Zabrze ile Sturmgras'ı kıyaslarsak. Doğru. Fenerbahçe'nin ama daha hazır olmasını da tabii ki bekliyoruz. Sizce Gornik Zabrze maçlarına baktığımızda Fenerbahçe'de ne gibi önlemler alması gerekir İsmail Kartal'ın, Emre Eren?
0: Vallahi ya ben çok iç açıcı görmedim, açık ve net söyleyeyim. Yani iki hafta tabii ki sezon başı bunları konuşmak için çok erken, fakat son iki haftada izlediğim Fenerbahçe'den, yani Fenerbahçeliler de hiç keyif almadıklarını düşünüyorum.
2: Orada
0: yani
2: çok özür diliyorum. Fenerbahçelilere de sormuş olalım. Hatta futbol severlere de soralım. Gornik Zabrze eşleşmesinde nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi ve Sturmgras karşısındaki şansını yine Fenerbahçe'nin nasıl görüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı da bizimle paylaşın.
0: Yani Fenerbahçe 332 milyon euroluk bir takım. Transfer market değerine baktığımız zaman yani karşısındaki oynayan takım 24 milyon euroluk takım ama kafa kafaya bir mücadele ortaya koyabildiler. Yani Fenerbahçe orada bir fark yaratamadı. Artı bir asansörle ilgili bir sıkıntı mı var acaba bilmiyorum Fenerbahçe'de. Devrede oyundan aldı
2: hoca. Yani hoca olmadığını yani, söyledi maçta.
0: Olmadığını söyledi ama ya şimdi bak bir gün önce
2: hazır değil.
0: Bir gün evet, kesinlikle. Bir gün önce söylemiyle bir gün sonraki söylemi de çok tutmadı. Hani sadece evet oyun özelinde Asensio mu kötüydü Fenerbahçe'de? Fenerbahçe'de birçok oyuncu sayabilirim.
2: Hatırlar mısınız? İstanbul'daki anlamında maçtan sonraydı galiba basın toplantısında. Asensio sorusu hocaya sorulduğunda işte oyuncuya %100 hazır mısın diye sordum. Pardon, maçtan önceki basın toplantısında %100 hazır mısın diye sordum. Oyuncu bana %70 oyuncu %100 hazır olduğunu söyledi.
0: Evet.
2: İsmail Kartal da oyuncuya hayır bence daha %70'lerdesin dedim gibi bir diyalogdan bahsetmişti hoca. Benim gördüğüm Asensio %70'lerde bile değil bu arada. Yani %50'lerine bile daha ama, bence yaklaşamadığını düşünüyorum.
0: Ama şunu söylemek istiyorum ben. Yani Haziran ayının ya ortalığı ya 22'si ya 23'ü falan Oğuz Çetin'in bir röportajı var. Bak onu bir izleyin. Asensio ile alakalı.
2: Nedir?
0: Çok ciddi şeyler söylüyor. Yani diyor ki Asensio daha diyor bizim istediğimiz seviyede değil. Bak daha yönetime gelmeden, yani takımın içine gelmeden diyor ki %60'larda %70'lerde
2: tarih
0: oynuyor.
2: Tarih demiştiniz?
0: Nasıl?
2: Hangi tarih demiştiniz?
0: 22 Haziran olması lazım. Haziran olması lazım evet. 22 Haziran.
2: Yaklaşık 1,5 ay önce.
0: 1,5 ay önce. Aziz Yıldırım gelmeden bir hafta önce falan diye hatırlıyorum. Dedi ki %60'larda 70'lerde yani biz Asensio'dan o patlama gücünün yüksek olmasını bekliyoruz önümüzdeki yılla alakalı dedi. Yani zaten Aziz Yıldırım yönetimi gelmeden önce yönetim kurulunun içerisindeki eski bir futbolcu abimiz bu kelimeleri önceden söylemişti.

0: Yani burada bir problem yaşadığını düşünüyorum ve Asensio'da yani çok değerli ve önemli bir oyuncu. Geçen sene Fenerbahçe camiasında önemli işler yaptığını düşünüyorum. Özellikle santrofor arkasında o yakaladığı pozisyonlarda o bitiriciliği, o ustalığı çok net bir şekilde sahaya yansımıştı. Yani buradan kaynaklı bir şey de olabilir. Yani Fenerbahçe'de bir Asensio sıkıntısı var mıdır yok mudur onu bilemem ama benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla bir ön yargı var Asensio'ya karşı.
1: Daha önce şimdi biraz internette de şöyle araştırınca Oğuz Hoca'nın yorumculuk yaptığı dönemlerde Asensio ile ilgili bir kapasite eleştirisi önüme çıktı. Asensio'nun sahada kendisini zorlayan bir etken olmadığı için mesela %50 ve 60 kapasiteli oynadığını belirtmiş daha önce yorumculuk yaptığı dönemlerde.
0: Tam yönetim kurulu gelmeden isim söylemem doğru olmaz ama hani biriyle birebir röportaj yaptığını biliyorum.
1: O zaman Mayıs sonu olabilir mi? Çünkü Haziran başında bir seçim vardı.
0: Mayıs sonu olabilir.
1: Muhtemelen Mayıs'ın evet, son haftası.
0: Mayıs sonu olabilir. Doğru. 22
1: çünkü
0: Mayıs olabilir.
1: Haziran'ın ilk haftasında seçim gerçekleşmişti.
0: Evet yani Asensio'dan Fenerbahçe'nin beklentilerini anlatıyor. Yani Asensio diyor hani rakibi diyor bir öne götürmesi lazım, bir geriye getirmesi lazım. Asensio tarzındaki oyuncunun diyor biraz daha özelliklerini ortaya koyması lazım diyor Oğuz Çetin. Anlatabiliyor muyum? Yani oradan başlayan bir hikaye olabilir Fenerbahçe takımında. Tabii iç yüzünü çok net bilmiyorum ama o röportaj çok gözüme takılmıştı. Hatta bizim tanıdığımız, bildiğimiz burada da görev yapmış bir arkadaş da röportaj yapmışlardı yani.
1: Peki bizim gözümüzden kaçmış evet. Demek ki. Caner, Asensio konusunda senin yorumun nedir?
2: Asensio'nun mevcut form durumu çok parlak görünmüyor tabii şu anki performansıyla. Yani en azından belli bir seviyede toparlamadan şu anda bu kadar zorlu maçlarda oynaması biraz zor görünüyor ki Sturmgraz bence sertlik düzeyi biraz yüksek bir takım. Özellikle dikkat ettim onların oynadığı karşılaşmaya Hearts'la. Biraz daha sert bir maç geçecek ikili mücadele anlamında. O yüzden yani Asensio'yu bu kadar formsuzken İsmail Hoca'nın onda diretmesini çok sağlıklı görmüyorum. Biraz daha orta sahada daha dirençli bir orta saha oluşturması lazım. Ya Fenerbahçe'nin aslında bence ana problemi daha çok mental problemler olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle mental problem. Mesela ilk maçta kendi yaratamadığı skor konforuna bağlı olarak biraz aslında Fenerbahçe ikinci maçta çok zorlandı. Yani ilk maçta çok da şanssızdı. Örnek veriyorum nispeten belki işte ilk İki tane direkten dönen pozisyon vardı. Onun haricinde kaçan net fırsatlar vardı. Belki 3-0, 4-0 rahatlıkla Fenerbahçe'nin kazanabileceği bir maçtı. Ve rövanş daha da rahat geçebilirdi. İşte o 1-0'la rövanşa gitmek biraz zorlayıcı oldu. Bir de bu oyun durdu ya 10 dakika. O 10 dakikalık evet. Duraksamadan sonra kolektif bir zihinsel kırılma dönüşümü oldu orada. Yani orada tamamen bütün psikolojik ağırlık aslında rakibe geçti. Ya o bölümden itibaren Fenerbahçe'nin aslında oyuna ağırlığını yeniden koyamaması, oradaki o psikolojik eşiği aşamaması ki skor anlamında da üstünken bu ve bunun gibi sorunları aslında mental anlamda aşması lazım. Yani Asensio bence gerçekten çok formsuzdu. Yani Asensio'nun formsuzluğu Fenerbahçe'yi hücum anlamında da çok baltaladı.
1: En hazır belki, gördüğün isim kimdi Fenerbahçe'de?
2: Ben Fred'i çok beğeniyorum. Yani Fred bence çok hazır görünüyor. Bilmiyorum tabii ki gider gitmez bu konuda çok belirsizlikler
0: ben
2: var.
0: Ben söyleyeyim
2: belki.
0: Mi? Tabii. Mert Günok.
1: Dün gerçekten iyi
0: evet.
1: Maç çıkardı.
0: En hazır oydu ya Fenerbahçe'de.
1: Evet.
2: Ya ki, eğer ki
1: çok da yani böyle uzun süredir de aslında oynamayan bir
2: takımın en iyi oyuncusu
1: rağmen.
2: Kalecisi ise orada
0: sıkıntı
2: problem
0: var. Aynen. Sıkıntı var.
1: Doğru.
0: Çok da pozisyon
1: dünün,
0: çıkarttı.
1: Dünün
0: çok
1: iyi isimlerinden birisiydi Mert Günok. Gornik-Sabje mücadelesinde. Fred'le ilgili de şöyle bir... Şimdi benim kafamda şöyle bir soru işareti var. Oyuncu çok iyi başladı sezona. Bence hoca da zaten memnun olduğunu kendisi de ifade ediyor. Hatta bizimle devam edecek dedi. Ama işte 23 tane yabancı oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Nasıl bu denge bulunacak sözleşmede? Yabancı oyuncu sayısında yani kontenjanda.
2: Yani bu durumda ayrılma ihtimali en güçlü isimlerden biri olarak göze çarpıyor yani. Zaten burada kim? Önceki yayınlarımızda gidecek oyuncu Fred.
0: Fred mi? Tabii. Ama hoca da geçen hafta dedi ki Fred'den vazgeçmeyeceğiz dedi.
2: Yani o planlama
0: orada
2: bazen...
0: bir sıkıntı var. Orada planlamada ve gidişatta bence çok ciddi sıkıntı var Caner.
2: Ya Fenerbahçe'nin işi çok zor. Yani önce
1: ya şimdi bunu söyleyince de insanlar şöyle eleştiriyor.
0: Yanlış anlamasınlar
1: bize.
0: Ya bu gerçek
1: i̇şte yönetimden
0: bunlar.
1: Daha mı iyi biliyorsunuz? Fenerbahçe yönetiminin bu konuda bir işte

0: planı vardır. İşte Aziz Başkan'ın
1: mutlaka var.
0: Hani mutlaka bu konuda bir bildiği vardır. Tabii ki de vardır. Yani biz burada zaten bununla alakalı en ufak bir şüphemiz yok ama ya ortada gerçekten hani zor bir durum var.
1: Ya yani görünen köy kılavuz
0: istemez. Aslında hoca da bunu ilk maçtan sonra kısmen bence dile getirdi. Yani kural değişebilir veya değişmeli, işte her takım için daha iyi olabilir derken aslında biraz orada bir kısmen bir itiraf da var gibiydi sanki İsmail Kartal'dan.
2: Doğru. Şimdi 4 Eylül'de transfer bitecek. Orada son bir dakikamız. Ben size söyleyeyim. Yani o son 2 haftalık periyoda girildiği andan itibaren bu sıkıntılar devam ettiği sürece muhtemelen Fenerbahçe'deki yabancı isimlerin önemli bir kısmı belki de kiralık olarak gidecekler.
0: Doğru.
2: Öyle görünüyor.
1: Hiç ummadığımız isimler de gidebilir bundan sonra.
0: Biz ayrılık süreçte olur mu diye de düşünmüyor değiliz. Bakalım göreceğiz ilerleyen günlerde. 4 Eylül'e kadar transfer dönemi devam edecek. Belki başka bir programda bu konuyu daha uzun konuşmamız gerekebilir. Süremizin sonuna gelmişiz. Emre Eren, Caner İşbeğendiren çok teşekkürler.
1: Teşekkür
0: Değerli
1: ederim.
0: İzleyenler son sayfayı noktalıyoruz. Noktalarken de Beşiktaş'ın Michelin'i mağlup ettiği ve turu elde ettiği maçın özetini bir kez daha hatırlayacağız. Ardından da Vincenzo İtalyano'nun basın toplantısı sizlerle olacak. İyi geceler, hoşça kalın.
3: İlk düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo İtalyano geliyor. Michelin, Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Michelin. Christensen. İlhan baskıyı yapıyor. Orkun dokundu. Orada ikili sıkıştırma, topu aldı. Emirhan gidiyor. Emirhan topçu. Emirhan vurdu. Olafson. Topu kazandı. Kendisi sürdü. Şutu da denedi Emirhan ama Olafson'u geçemedi. İşaret geldi. Orkun. Orkun doğrudan kaleye. Dışarı gitti Orkun Kökçü. İlhan Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Franculino. Franculino sağ kanatta çoğu. Franculino attı çölemi. Franculino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Franculino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
4: Nefis bir vuruş.
3: Daniel Castillo, Biskov. Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan, çalım denemesi, Rıdvan'dan pas şimdi. Salih'ten en sağa Biskov. Girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Franculino pasını aktardı Biskov'a. Biskov'un pası etkili geldiler. Billing vurdu. Dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top. Tehlikeli geldi Metulent. Korneri kullanacaklar.
4: Billing'in en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasına havadan yerden.
3: Orada Emirhan topçunun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio. Osorio topukla oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erlich. Oh'tan baskı geldi. Erlich gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan kazandı o topu. Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černý. Černý ile geliyoruz. Václav Černý. Černý. Sekti savunmadan Olafson. Černý taşıdı. Bravo'ya çarptı şu turna top.
4: Tam istediğimiz geçiş. Sahipsiz topu kazandık. Orkun'u bulsa Černý. Çok daha net bir ayağı bulsa yayda. İlk maçtaki bir senaryo yaşayabilirdik.
3: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya. Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý pasını aktardı. Yengü baktı kaleye. Uzaklardan Olafson sektirdi iki hamlede. Olafson. Uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olafson az daha yapıyordu hatayı.

0: beklentimiz var. Evet, faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erdiç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet, bekliyoruz. Evet, evet. İkinci evet. Sarı.
1: Sarısı
0: İkinci
1: var zaten.
0: Sarı. İkinci sarı kart. Mitren.
1: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
0: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. Emefile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Mitrilenti'ye de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaç oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica. Rashica ceza sahası. Rashica gol! Milot Rashica! Milot Rashica girer girmez attı golü. Suriyeliler içinde. Milot Rashica. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez. Ağrında Milot Rashica. Şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Beşiktaş penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Mitrilen 0, Beşiktaş 2.
2: Ma che siamo davvero contenti di quello che abbiamo
3: Öncelikle fatto. Gerçekten çok mutluyum çünkü çok bir performans ortaya koyduk. Bugün sonucu alabilmeyi başardık. Çok zor bir rakibe karşı oynadık bu turda. Ama iki maçta da iyi bir performans gösterdik. Yüksek seviyede bir performans gösterdik ve bunun sonunda ödüllendirildik. Tekrar ediyorum, gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Özellikle bu rakibimizle geçen sene Avrupa Ligi'nde de çok iyi işler yapmış bir takımdı. Bu sezonda sezonu bizden önce açan bir takım. Aynı zamanda hazırlık dönemi daha uzun olan bir takım, daha hazır bir takıma karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hiç kolay değildi bu turu geçmek. Rakibimizin oyuna sert başlayacağını, güçlü başlayacağını biliyorduk. Ama ilk yarıda da gol yemedik. Bunu iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bazı yerlerde de şanssızdık. Daha şanslı olabilirdik ilk yarıda. Sonra soyunma odasına gittiğimizde bazı çözümler aramaya başladık. Nedir bunlar? Daha agresif olmamız gerekiyordu. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Daha çok şans yaratmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyordu. Ki bunları da yaptık. Aynı zamanda ilerideki ofansif oyuncularımı değiştirdim. Ve ikinci yarıda gerçekten çok yüksek seviyede oynadığımızı, iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Acı çektik. Çünkü bu bir gerçek. Her zaman siz oyunu domine edemezsiniz. O yüzden gerçekten tekrardan çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar bugün. Bunu da size daha önce söylemiştim. Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bazen acı çekmeniz gerekiyor. Her zaman oyunu domine edemezsiniz. Ama bugün hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Bundan sonraki maçımız için yarın aslında çalışmaya başlayacağım. Eminim ki zor bir maç olacak. Çünkü daha demin dediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Aynı zamanda rakibimiz de bundan önceki iki maçına kazandı. O yüzden iyi bir rakip olduğunu gösteriyor bu. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. O yüzden buna hazırlanmamız gerekiyor. Ama bu turdaki gibi aynı karakteri gösterirsek, aynı kaliteyi gösterirsek, aynı şekilde akıllı oynarsak bence yine iyi işler yapabiliriz. Aynı zamanda bu maçtan dolayı bugün çok iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden çalışmaya başlayacağız. Passare il turno era l'obiettivo e ci siamo riusciti.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Kupalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Ben Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte yine her zaman olduğu gibi futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Geçmişin yapraklarını çevirirken bugüne dair bazı çıkarımlar yapmaya, her zaman söylediğimiz gibi o günleri yaşayanlar için tatlı bir tebessüm, tatlı bir anıyı hatırlatmaya, o günleri bilmeyenler içinse ilginç anekdotları, ilginç hatıraları paylaşmaya, keyifli bilgiler vermeye çalışacağız. Bu anlamda yine dolu bir programla, keyifli bir programla birlikteyiz. Bu pazar gününe de renk katabilmek adına. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dileyelim.
0: Teşekkürler. Geçmiş zaman olur ki deyip yabancı transferlere uzanan bir küçük yolculuk yapacağız sizlerle önce. Çünkü bugünlerde işte yeni bitti transfer, ara transfer sezonu. Gidenler, kalanlar falan derken çok konuşuldu. Bir geçmişe dönelim de bakalım. Özellikle şu transfer konusunda sınıfta kalan takımlara ve yabancı oyunculara bakacağız. Geçmiş zaman olur ki diyerek. Hayal kırıklığına neden olan yabancı futbolcular, yabancı transferler.
1: Evet.
0: Takım takım gidelim diyorum. Unuttuklarım olursa tabii ki geçmişe doğru gidildikçe çok var ama hani hepsini hatırlamaya ya da çetelesini çıkartıp alt alta sıralamaya çalışırsak programı zaten onunla bitiririz. Fenerbahçe'den başlayalım şöyle bir. Olare. Süleyman Olare var mı hatırlayan? Maldonado.
1: Süleyman Olare.
0: Maldonado Alex'in kontenjanından gelmişti değil mi?
1: Evet galiba.
0: Süleyman Olare, Maldonado, Osiko. Osiko ya, inanılmaz bir transfer.
1: Yo, oynadı.
0: Oynadı.
1: 10 dakika oynadı.
0: Oynadı 10 dakika.
1: Bak. Şeyde girdi, Ankara'da bir maçta ikinci devre soktular.
0: Simao.
1: 46'da 56'da çıktı sakatlanıp.
0: Ay inanılmaz şeyler var. Simao var.
1: Simao o da geldi oynayamadığı için Ankara Gücü'ne kiralandı. Oradan da iki maç sonra çok ülkesine döndü ya. Gitti.
0: Enke kaleci şimdi rahmetli oldu. O da bir maç oynadı. Bir maçla gitti adamcağız ya.
1: O şey İstanbul maçı galiba. 3-0 evet. Kaybetti.
0: 3-0 maçta oynadı. Hop gitti.
1: Gitti evet.
0: Çok enteresan maç.
1: Evet.
0: Mateja Kejman'a geldik. Kejman. Oh. Guiza, eh mi diyorsun?
1: Yani.
0: Ama bir eh demeyeceğim birisi var. Bu Guiza, Krasic.
1: Krasic, oynadı ama.
0: Oynadı da ne oynadı herhalde?
1: Derazında oynadı be abi.
0: Doğru söylüyorsun. U21 ile bayağı takım arkadaşlığı var.
1: Sabahları oynuyordu ya, ne var ki yani ya Allah.
0: En son halka, son halka Robin Van Persie gitti gol attı.
1: Abi öyleymiş, bu hafta gol attı.
0: Gol attı, üçüncü golü o attı yani. işte durmuş saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor.
1: Gösteriyor tabii, bozuk saat.
0: Ne dersin, geleceğiz daha, devamı var da bir ara verdim şu transferlerle ilgili. Geçmişe doğru hatırladıkların da ya şunu özellikle söylemek gerekti diyebilirsin.
1: Şimdi bak ben bunlar, şöyle söyleyeyim.
0: Burada giden paraları saymıyoruz.
1: O tabii. O
0: zaten hepimizin malumu.
1: Sadece Krasic'le Van Persie'ninki, Guiza'ninki bizim parayla 400 milyon falan.
0: TL.
1: TL yani. Şimdi burada birçok neden var tabii bu transferlerde hayal kırıklığını yaşamanın sebebi olarak. Yani mesela ben bir Simao'yu anlatayım.

0: Ufağın Pelsefesi. Ya bu burada yaptığı en güzel işlerden biri.
1: Evet. Ömer
0: Simao'yu mu?
1: Evet. Ömer Kaner'le Özcan, Fenerbahçe'nin eski futbolcuları yönetim tarafından görevlendirildi. Brezilya'ya gönderildiler.
0: Devre arası mıydı?
1: Hayır, hayır.
0: Sezon başı mıydı? Sezon başıydı değil mi?
1: Gidin bakın hani bize, işte siz eski futbolcusunuz.
0: Osiko devre arasıydı.
1: Biriniz gol kralı bilmem ne. Gittiler bunlar vallahi 20 günden daha fazla herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Kaldılar Brezilya'da, tamam. Ve döndüler, geldiler. Oradan bir takım kasetler.
0: Ömer Kaner'le kim demiştin abi?
1: Özcan.
0: He.
1: Neyse, kasetler masetler çocuklar almışlar. Ondan sonra güzel de bir rapor hazırlamışlar. İşte mesela Ender Bilgin çok iyi bir sağ ayağı var, çok çalışkan bir or. Yani böyle,
0: tamam,
1: nitelik nicelikleri de yazarak şeye geliyorlar, kulübe. Laurent gelecek, o zaman teknik direktör.
0: Eyvah.
1: Antrenmandan işte yönetici gelecek, değerlendirecekler ve en sonunda karar verecekler, şunu alalım diye.
0: Tamam.
1: O arada şu anda hazırda Fenerbahçe'de yönetici olan bir zat. Hadi bakalım diyor, şunları koyun oynatın diyor. Bunlar da koyuyorlar, yönetici. Hı. İşte diyorlar şu falanca, bu falanca şurada oynuyor, işte bunun özelliği bu falan, tamam, anlatırlarken daha Laurent yok idmanda.
0: Tamam.
1: Şey yönetici, burayı bir durdurun diyor. Durduruyorlar, bir geri alın diyor. Alıyorlar geri. Bir daha oynatıyorlar, tamam diyor, oyuncu bu diyor. Başka... Ama diyorlar işte şurada hiç gereği yok diyor. Diyorlar ki tamam da yani hani tereddütte kal, iki futbolcu da şaşırıyorlar. Diyor ki adam diyor suyun içinden topu çıkardı, 60 metre vurdu diyor. Hmm. Bizde böyle bir oyuncu yok diyor. Tabii boynumuz kıldan incedir. Yani biz diyorlar listemizde bu yok ama yani o arada 10 dakika.
0: Bizim şeyimizde
1: yok.
0: O başkasını gösterirken gördüğü bir başka oyuncu.
1: O geçiyor sahnede. O arada birazdan şey geliyor. Laurent geliyor antrenmandan. Giriyor içeri, o arada böyle hazır mı? Her şey hazır. Yönetici diyor ki sen hiç seyretmene gerek yok diyor. O ne? Ben diyor aldım oyuncuyu diyor. Öyle mi diyor? Oynat diyor. Göreyim ben de diyor. Gör işte diyor. Bu diyor 60 metre vurdu suyun içinden çıkardı topu diyor. Çok güçlü bir, bunu alacağız diyor. Laurent peki diyor. Ne olacak?
0: Böyle mi?
1: Laurent Münih'te bilardo oynarken Fener'e teknik direktör oldu abi. Ne diyebilir ki? Neyse. Ve oyuncu alındı. Geldi. Valla bir maç, iki maç mı, üç maç mı, ne kadar yarı
0: bir şey
1: bile oynadı. Ondan sonra işe yaramaz diye Ankara Gücü'ne kiraya verildi. Ankara Gücü'nde de iki maç çıktı mı çıkmadı mı Brezilya ülkesine.
0: Hadi gerisin geriye.
1: Şimdi bu transfer hikayesini bana birebir o kararı veren yöneticinin kendisi anlat.
0: Ne dedi?
1: Aynen, bu anlattı.
0: Yani bir şey söyleyecektim, söylemeyeyim onu. Dur orada rütüye gireriz. Zaten bugünlerde bizimle fazla haşır neşirler. yapamadık biz bu işte, duvara tosladık diyerek mi anlattı yoksa matah bir şey diye mi anlattı?
1: Ben dedim ki nereden aldınız bunu ya dedim. Bu yani pek benzemiyor bir şeye dedim daha ilk maçta çıktığında. Bir dakika dedi ya. Ha ben hatta Özcan'la Ömer'i eleştirdim.
0: Bilemediğin için
1: bunu mu bulmuşlar dedim. Koca Brezilya'da dedim. Dur bir dakika öyle değil dedi. Bunu ben aldırdım.
0: O zaman kendi öz eleştirisini yapmış yani.
1: Bunu ben aldırdım dedi. Aynen hikaye böyledir dedi. Hepsini anlattım.
0: Devam ediyorum o zaman. Galatasaray'a geçtim.
1: Geç.
0: Petre, Frank de Boer, Yorfa. Yorfa. Karuska.
1: Şimdiki kaleci değil mi o? Yok.
0: Ha? Ne abi, yok abi.
1: O değil mi o?
0: Dur. Karuska, Elano, evet. Misimovic, Felipe var. Aa evet. Bir dakika, Ali Lukunku var. Ali Lukunku, Joe var.
1: Evet.
0: Joe o kadar yani. Pandev vardı bir de, Pandev.
1: Evet.
0: Yani şöyle bakınca alt alta üst üste koysanız geçmiş olsun.
1: Şimdi bu Galatasaray'daki bu
0: bizim aklımıza gelenlerden bir demet.
1: Gelmeyenler de var.
0: Çok.
1: Bu transferlerin yani hayal kırıklığına neden olan yabancı transferler listesinde Galatasaray'da Fatih Hoca'nın büyük rolü vardır.
0: Bak, öyle mi diyorsun?
1: Teslim edeyim tabii. Bana göre Türkiye'nin bir numaralı hocasıdır. O
0: ayrı dersin
1: hep. Hep söylerim. İkinci döneminde yani 4 sene üstte şampiyon olup İtalya'ya gidip Milan ve Fiorentina'da çalıştıktan sonra dönüp rahmetli Özhan Başkan'ın döneminde

0: Fatih Hoca'nın aldığı oyuncuların büyük bir bölümü hayal kırıklığıdır.
1: Hmm.
0: Mesela De Felipe, Brezilyalı. Baya önemli tekniği olan, oyun zekası olan bir oyuncu.
1: Onlar yapamadı Fatih.
0: Ama tuttu ön libero oynattı adamı. Yani hiç oynamayacağı bir yerde onu santrfor arkası oynatacaksın. Alacak, girecek, verecek, atacak. Ve Lukunku tabii.
1: Lukunku ve bunlar, topu kıracakmış gibi giderdi.
0: Tabii ve bunlar ciddi paralara, bana rahmetli Özhan Başkan'ın birebir samimi sohbetinde söylediği aynen laf şöyledir cümle. Senin hocan, o benim hocam derdi. Fatih Terim diyorum yani, en iyi hocadır Türkiye'de falan. Aynen cümlesi böyle. Kemal'cim dedi, senin hocam beni 55 milyon dolar içeri attı dedi.
1: Vay.
0: O sene. Kaç senesi işte, ne bileyim, 2000. 3 mü 4 mü 5 mi ne, öyle bir şey galiba. Senin hocam beni dedi 55 milyon dolar içeri attı dedi. Ve hocam ikinci sezonu, o dönemin ikinci sezonunun yarısında görevden alındı. O güne kadar, yani ilk o ikinci dönemde geldiği ve görevden ayrıldığı güne kadar Galatasaray 32 oyuncu transfer etti. Dünya rekorudur. Ve hocam devre arasında görevden ayrıldığında sadece Cihan, Orhan, Volkan kalmıştı. Aldığı oyuncular arasında. Bu kadar da net hatırlıyorum. Ama korkunç paralar verildi. Mesela çok. Yorfa var. Yorfa Mustafa Denizli zamanında.
1: Evet evet, o biraz.
0: Hatırlamıyorsam. Yani işte 55 milyon dolar Özhan Can Aydın'ın direkt kendi ağzından bana söylediği rakam bu. Netice sıfır. Yani.
1: Yorfa'ya 4 kale lazım. Çok manidar bir harika gazete manşeti harika olmuş. Peki Beşiktaş'a devam edelim. Tabata. Tabata ne paraydı ya. Schildenfeld. Evet. Ailton. Ailton evet, bildiğiniz güreşçi falan evet, kıvamında işte gelmişti. Artiklet,
0: evet.
1: Schildenfeld dedik. Juanfran.
0: Evet.
1: Diatta. Higuain var. Simao var. Portekizli Simao. O da tabii, bir şey yapamadan tabii, gitti. Tabii. Var ki var yani.
0: Sabrosa var. Simao Sabrosa. Tabii bu transferlerdeki
1: işte
0: hayal kırıklıklarının en büyük sebebi tombala çekmektir. Torba var ya, 90 tane rakamın bulunduğu tombala oyununda. Atıyorsun elini, görmüyorsun. Trak çekiyorsun, 44. Halbuki sana 16 lazım. Tombala yapman için mesela. Bir daha çekiyorsun 83. O 16 bir türlü yok. Tombala çekersen transferde başına bunlar gelir. Paralar sokağa gider. Yabancı anlamaz.
1: Bak Ayton'a bak. Ayton bildiğin abi, aynı kilodayız Ayton'la.
0: Tabii tabii.
1: Hani burada golü atıyor ama
0: ya ne olacak
1: ne
0: ya?
1: Ne çekti Ayton'dan Beşiktaş?
0: Ya ne olacak ya? Zaten birine de çarpıp giriyor. Yani bir türlü o rakamı tutturamıyorsun. Niye? Çünkü öyle bir transfer yapıyorsun ki kafadan atma. Birisi geliyor diyor ki, ya o zamanlar hele Ender bir oyuncu gör, yapma ya, nerede gördün? İşte bilmem Belçika'da attım kafadan. Ne yapıyor? 30'dan bir vurdu, kale direğini kırıyordu. Hemen alalım. Hemen alıyorlar abi, kale direğini.
1: Bir de sana gol attın mı alıyorlar. Öyle bir şey de var.
0: Ha, o var tabii.
1: Aziz Başkan çok sever onu. Öyle. Böyle Fenerbahçe maçlarında iyi oynayanları almayı sever.
0: Şimdi şu süreçte.
1: Bienvenue al diyor öyle. Bienvenue.
0: Tabii.
1: Bienvenue.
0: Hoş geldin demek o, biliyorsun.
1: İşte onu diyecektim. Ulan, bienvenue diyorum yani.
0: Şey, söyle onun adını. Beşiktaş şu anda aşağı yukarı 4-5 senedir. Hı-hı. Yalan söylemiyorum. Rakamda yanılırım. Fikret'le Gökhan evet, sayesinde, libero Gökhan ve orta saha bizim Tunus bağlı Fikret kardeşim. Onların gözlemleri, araştırmaları, incelemeleri sayesinde yabancı transferinde büyük bir yüzde tutturmuş durumda.
1: Evet.
0: Yani evet. 85
1: biz Fikret milyon Başkan'la bu sabah yayınlanan programda bunu konuştuk.
0: Fikret Başkan mı? Evet. Evet, bugün sizin şeyiniz vardı. Şimdi niye? İşi ehline vermişler. Niye? Fikret çok iyi bir orta saha oyuncusuydu. Müthiş bir oyun zekası. Gökhan işte.
1: İyi araştırıyorlar. Doğru şey yapıyorlar. Bakıyor, düşünüp taşınıyorlar. Çok hatalar yapıldı. Belki onlar da yaptı ama onlar artık... Ya Schildenfeld'e bak ya.
0: Tabii. Yani ve rapor veriyorlar. Diyorlar ki şu 3 oyuncudan

0: kaç kişi? Ha, getirdi mesela Fenerbahçe. Neydi adam?
1: Şey mi diyorsun?
0: 4 ay sonra kovdular.
1: Ay. Dur bak şimdi.
0: İtalyan.
1: Evet evet ya. Ha. Adam o kadar şeyden çıktı yani, düşün. Ben, Pereira ile beraber evet, gelin
0: ben
1: diyorsun.
0: Ben 6 ay dayanır dedim. Bilemedim. 4,5 ayda gitti.
1: Ya.
0: Yani
1: bak şimdi takıldı aklıma, bulamadım dur, ya.
0: Terena. O. Şimdi yani niye sizde çok inandığınız, güvendiğiniz futbol görüşüne, hakikaten yürekten inandığınız, bakış açısı çok geniş olan iki tane eski topçunuzu, antrenörünüzü...
1: Benim şimdi mesela hemen aklıma geliyor. Gökhan Gönül'ü, Metin Diyedin ve Cemil Turan mesela, şey, özellikle Metin Diyedin, alın bu çocuğu diyor mesela.
0: He, antrenör değil mi Metin Diyedin şu anda?
1: Hacettepe'de diyor ki bu çocuk bak olur.
0: Evet.
1: Hop, Gökhan Gönül bir anda şey gibi geldi Hacettepe'den. O zaman Hacettepe 2'de miydi? 1'e 7 mi çıkmıştı?
0: Yok, 1'e çıkmadı canım.
1: Çıkmamıştı değil mi daha? Şey, Gökhan Gönül oradan geldi. Gençler Birliği'nin ikinci takımıydı yanılmıyorsam.
0: Tabii yani niye? İşte bu Avrupa'da bunlar böyle yapılıyor. Evet, Barcelona'da evet. Kimdi ya geçen ayrıldı? Geçen daha bunun 2 sene evveline kadar bu işlerle...
1: Orada Begrüştayn falan
0: çok... Begrüştayn falan bilmem ne. Yani Zidane antrenör olmadan, teknik direktör olmadan, yani takımın başına gitme Zidane bu. Yani siz niye kurmuyorsunuz abi? Böyle 2 tane 3 tane. Bak işte Fenerbahçe bunu ilk Özcan'la, Ömer'le yapayım dedi. Elini ayağına dolaştırdı. Çocuklar bir daha da topa girmediler. Niye girsinler abi? Hiç.
1: Bunlar efendim çöpe giden paralar.
0: Aynen öyle.
1: Hatırlatalım dedik. Hani bugüne ders çıkartmak adına da bugün daha da beterleri yapılmaya devam ediliyor hala.
0: Tabii.
1: Peki devam ediyoruz. Bir futbolcu bir hikayede... daha yakın dönemden görece alımsayabileceğiniz renkli bir kişilik gelecek. Hayrettin Demirbaş'ı konuşacağız. Galatasaray'ın uzun bir dönem kalesini korudu. Ya da Simović'in arkasında işte birkaç kalecinin arkasında yedekte bekledi. İlk 11'de de oynadı. Milli takımda da yanılmıyorsam bakayım burada not etmiş olacağım 18 kez.
0: Evet, 18 az değil. Yakın evet.
1: Küçükköy'de başlıyor. Ayvalık'ın hemen biraz dışındaki o küçük ilçede Küçükköy'ün takımında başlıyor. 14 yaşında Altay'a gidiyor. 86-87 sezonunda Galatasaray'a geliyor. Simović'in arkasında, Zoran Simović'in arkasında o dönem yedek bekliyor ama oynadığı maçlar var. 87'de bir Denizli Spor maçıyla ilk kez formayı üzerine geçiriyor. İyi oynadığı dönemler var. Şöyle deniyor Hayrettin için. Ya çok önemli kurtarış yapar ya inanılmaz hatalı goller yer. Ortası pek yoktur. Ne dersin Kemal abi?
0: Bir kere şunun altını çizmekte yarar var. Hayrettin benim izlediğim kadarıyla ne varsa kendisinde kabiliyet olarak, heves olarak, hırs olarak, heyecan olarak hepsini koymuştur.
1: İyi niyetli.
0: İyi niyetli. Yani kötü goller yemiştir, inanılmaz topları çıkarmıştır.
1: Kumbar Hayrettin derlerdi yani.
0: Ya, o rakipler o zamanlar.
1: Öyle,
0: mesela bizim rahmetli Osman abi vardı Galatasaray'ın. Kova Osman ya lakabı. Koskoca Osman abi dünya tatlısı, şekeri bir adamdır rahmetli. Yani onun için taraftar koyar. Taraftar isim koyar, lakap takar. Onu yani önüne kimse geçemez. Bak Adnan Polat yanında Saffet, değil mi?
1: Bu sinirlerine hakim olamama şeyi şimdi sevgili editörümüz Ercan verdi. O 5-2'lik Fenerbahçe maçında Rıdvan'ın boğazına sarıldığı bir maç var.
0: Evet.
1: Nisan 1992, bilemiyorum oradan görüntüler ya da gazete küpürleri olacak çocuklar. O 5-2'lik maçla ilgili hemen dikkatinizi çekecektir. Şimdi getirirler arkadaşlarım. Orada işte sinirlerine hakim olamıyor. Bir penaltı pozisyonu var. Ha, şu maç. Aykut, Tanju. Sonra Tanju o penaltıyı kaçırıyordu yanılmıyorsam.
0: Direkten
1: ama o penaltı pozisyonunda Rıdvan'a Hayrettin işte Rıdvan karşı karşıya geliyorlar. Sen kendini yere bıraktın diye sarılıyor gırtlağına. O 5-2'lik bir maç. O pozisyon çok hatırlanır.
0: Tabii tabii. Yani şöyle niye kendine göre Hayrettin'in pozisyon penaltı değil kendisine göre. Hı-hı. Rıdvan'a tepki gösteriyor. Niye attın kendini? Bak penaltı şimdi. Bir

0: gol yiyecek çünkü netice itibariyle, ama gol olmadı, ayrı hikaye. Şimdi bunlar hep şeyden gelir. Kalecinin heyecanı, hırsından ileri gelir. Bazı kalecinin de umurunda değildir. Ya bana ne, bizimki çalımı yedi, adam da vurdu, gol oldu. Bana ne ya der. Yemeseydi çalım, vurdurmasaydı der. Hayrettin öyle değil. Yani biraz duygusal, ki kalecilikte bu iyi bir vasıf değildir.
1: O meşhur 17 penaltılı Gençler Birliği maçında
0: var. Tabii.
1: O da dramatik bir maçtı ya. Yani tabii. Burada da işledik gerçi biz onu bir tabii. Programda hatırlıyorum. Orada da inanılmaz bir maç. Artık ya birisi yesin durumuna dönmüştü.
0: Sıkıldık
1: o
0: ya. Ben ekranda, yani televizyondan seyrettim.
1: Demiş ya sonra, abi bir tane daha olsa kurtaracaktım diye Hayrettin.
0: Ve enteresandır. Hayrettin tabii en üst basamak Galatasaray. Milli takım saymıyorum kulüp olarak. Enteresan yani. 2-3 defa gitti geldi.
1: Van'a kiralanıyor. Van mıydı? Zeytinburnu'na kiralanıyor.
0: Zeytinburnu'na Van, tekrar geri geliyor, oynuyor, tekrar kiralanıyor, tekrar geri geliyor. Yani Hayrettin'i kiraya gönderen ne yaptık ya diyor. Öyle diyelim. Tekrar geri alıyor. Geri alan bu sefer diyor ki niye geri aldık, hay Allah yahu diyor. Tekrar kiralıyor. Yani bir kaleci için diyeyim veya herhangi bir futbolcu için diyeyim, bu çok tatsız bir...
1: Bu Beşiktaş maçı.
0: Bu tatsız bir trafiktir.
1: Evet.
0: Düşün. 6 ay burada oynuyorsun, 6 ay orada oynuyorsun, 6 ay sonra tekrar buraya dönüyorsun, 6 ay sonra tekrar buradan oraya gönderiliyorsun. Yani böyle bir süreç de yaşamıştır Hayrettin. Yani zor, ayakta kalması zordur yani, ve kaldı. Helal olsun yani.
1: Evet, 2000'de futbolu bıraktı ama Galatasaray tarihinde onun da ayrı bir yeri var.
0: Tabii tabii. Bunu İyi veya kötü var lazım. Yani. Tabii, evet. Öyle diyelim.
1: Kötü oynuyordu ama zaman zaman hiç kötü mücadele etmiyordu denilebilecek. Hani yüreğini koyan oyunculardan biri olarak hatırlıyorum ben.
0: Ne büyük kaleciler ne goller yemiştir ya. Evet, Yasin evet. Özdenak, bizim Gökmen'in, bizim Gök'ü yok mu?
1: Evet.
0: Bizim Gökmen'in kardeşi Galatasaray'da kaleye geçti. Hiç unutmuyorum, bir vefa maçı İnönü Stadı'nda. Suat Mamat da Galatasaray'da, eski Beşiktaşlı Suat Mamat vefada o sırada. Gasane Kalesi'ne, yani Deniz Kalesi'ne diyor. Öbür taraftaki kaleye santradan bir topa vurdu Suat. Yani hani bizden gitsin hesabı. Top yuvarlana yuvarlana geliyor. Kalede de Yasin bacak arası yedi. 60 metreden gelen topu.
1: Geçen gün Muslera Fofana'nın golü işte bacak arasından kupadaki.
0: Tabii.
1: Yani Lines bir tarafa düştü, Hakan Balta yere düştü falan.
0: Oluyor yani. Ama bu Yasin'inki çok komik. Santra'dan vurulmuş bir top tıngır tıngır tıngır tıngır geliyor.
1: Abi.
0: Ve dizini kırmadan eğilip alayım diyor, bacak arasını yedi. Sonra Yasin ne oldu? Milli takımın, Galatasaray'ın değişmez kalecisi. Amerika'da yok, bilmem ne, neydi o gittiği kulüp?
1: Kosmos.
0: Kosmoslar filan falan yani.
1: Peki. Evet, Hayrettin'i de böylece hatırlamış olduk. Geçelim unutulmaz anlara ve sizi 80'li yılların sonuna götürelim. ...1988-89 sezonu... ...o sezon Fenerbahçe... ...bir önceki sezon ligi 8. sırada... ...tamamlıyor... ...ve... ...yani şeyin... ...bayağı bir gerisinde... ...30 küsur puan falan gerisinde... ...yanılmıyorsam şampiyonun... ...sonra Sakaryaspor'dan işte o 4 futbolcu... ...Oğuz, Aykut, Turan ve... ...Serdar'ı alıyorlar... İşte şeyden, Trabzonspor'dan Şenol Usta Ömer alınıyor, Hakan Tecimer alınıyor Rize'den ve burada zaman zaman konuştuğumuz gibi Hasan Vezir kiralanıyor
0: Rize'den.
1: Tony Schumacher kalede.
0: Tabii.
1: Yani takım müthiş bir takım. Tabii. Zaten işte Rıdvan falan da var. Öyle böyle bir takım değil. Tahsin Kaya dönemi değil mi?
0: Evet.
1: Hoca da Todor Veselinovic.
0: Evet.
1: Şimdi bu Fenerbahçe takımı bayağı iyi bir takım. Gidiyor, atıyor goller, şunlar bunlar falan. Biz size 100. golün hikayesini, o unutulmaz anı hatırlatacağız. Turan Sofoğlu'nun ağzından. Bakalım önce ne demiş Turan Sofoğlu o golü anlatırken. Arkadaşlarım grafiği veriyorlar. Haftalarca ben atacağım, sen atacaksın diye birbirimize takıldık. Aslında 100. gol pek umurumuz

0: değildi de gazeteler ve taraftarlar bunu haftalar önce konuşmaya başladığı için gündeme oturmuştu. O ara ben sakatlanıp tedavi olmak için Almanya'ya gittim. Giderken de ben gelene kadar atamazsınız siz demiştim. Atamadılar, ben attım. Atana kadar bütün takımın kaleye çektiği şutların haddi hesabı yok. Benim atmam tabii bir mucizeydi onca hani forvetler, golcüler, şunlar bunlar varken. Ama aradan işte 25 yıl geçti diyor, bunu geçen yılki bir röportajından aldık. Hala hatırlanıyorum diyor Turan Sofuoğlu.
1: Bu Turan, Aykut ve Oğuz önce. Fenerbahçe Sakarya'dan bu oyuncuları almaya karar verdi, alıyor.
0: Zaten işte şurada hemen görüntüye tabii geliyorlar.
1: Nurettin kaleci.
0: Evet.
1: Serdar yok ekipte. Biz de oturuyoruz yani, şimdi hatırlamıyorum kim vardı kim. Ben dedim ki yani eksik transfer yaptı Fenerbahçe dedi. Niye dediler ya, işte Oğuz organizatör, Turan
0: yani sonunda iyi topçuydu.
1: Oo, Turan işte orta sahada yani hem savunmaya hem öne. Efendim, Aykut işte golcü. Vallahi dedim, ben dedim Fenerbahçe'nin yerinde olsam Serdar'ı da alırdım dedim. Yapma ya dediler, dedim ki yani Serdar, Turan, Oğuz orta sahası öne doğru da çok iş yapabilir, savunmada da arkaya da çok yardım edebilir dedim. Ve o şeyden sonra Fenerbahçe aradan 2-3 gün sonra Serdar'ı da transfer etti. Hı hı. Sakarya'dan. Fakat burada çok enteresan ve komik bir gelişme var Önder. Fenerbahçe bir sezon önce, yani bu 4 oyuncuyu almazdan evet, bir evet sene önce Sakarya'dan Aykut'u da aldı. Hı. Büyük Aykut.
0: He.
1: Şimdi Büyük Aykut, Aykut'u almaya gidiyorlar. Sakarya'ya Fenerli yöneticiler. Bu Aykut'u almaya gidiyorlar ama. Kocaman.
0: Şey mi karıştırıyorlar? Aykutlar mı karışıyor?
1: Evet. Orada Sakarya. Aykut diyor. Öbür Aykut'u. Adamın adı Aykut. Onu aldılar. Geldiler. Yanlışlıkla. Ertesi sene Aykut Kocaman'la
0: doğrusuna birlikte döndüler diyorsun.
1: İşte 4 oyuncuyu birden aldılar. Şimdi o 100 gollü rekor, 103'te Samsun maçı hükmen galip.
0: Ama Turan mesela diyor ki biz belki de 3'ten fazla atardık oradan diyor.
1: Ha, olabilir ama o hükmendir. Bu 100 gol atmış olmanın en büyük sahibi kimdir? Bu rekorun kırılmasının en büyük sahibi Hasan Vezir'dir.
0: Hı, sen onu söylersin hep evet.
1: Şayet Fenerbahçe Hasan Vezir'i Rize'den kiralamasaydı o kırılgan takımıyla, bak Turan Sofuoğlu hariç.
0: Çok ofansif bir takım ya.
1: Turan Sofuoğlu yani, hariç. Yani 100.
0: Hangisi gelir bunların geriye?
1: He. Rıdvan, Aykut, Oğuz. Ondan sonra şey Hakan Tecimer.
0: Evet.
1: Anladın mı? Yani eğer Hasan Vezir'i almasaydı Fenerbahçe, kiralamasaydı Rize'den. Hem de Rize'yi orada 5-0 yendikten sonra kiralıyor. Ha. İlk maç deplasman. Fenerbahçe bu 100 golü atamazdı. Belki şampiyon bile olamazdı.
0: Kolay kolay da kırılabilecek bir rekor değil bundan sonra. Hele artık neden geldiğimiz şu noktada. Ya,
1: neden bu kadar iddialıyım? Sana o gazeteyi getirdim içeride.
0: Evet, evet. Onu yaptık biz.
1: Yaptık. Maç bitti. İşte Sarıyer'i yendiler yanlış hatırlamıyorsam. Ertesi gün tercümanda ben 9 sütun manşet attım. Şampiyonu bekleyen büyük tehlike diye. Hmm. Bir yazı yazdım. Hem manşetten yazıyorum ha makaleyi. Bu kim?
0: Veysel'in.
1: Ha, Veysel.
0: Veysel'in Tahsin Kaya ile şeyi.
1: O kim? İmzası. Cemil, noter Cemil. Kimse bilmez, ben bilirim. O noter Cemil'de her zaman bir sayfa açık kalırdı transfer döneminde.
0: Bir sonunda bir tane boş bıraktırırlar.
1: Fenerbahçe gece yarısı 3'te 4'te sabaha karşı yapardı tık. Noter Cemil hemen hallederdi. Şimdi ve onu yazdım. Dedim ki Fenerbahçe en büyük hatasını Hasan Vezir'i elinden kaçırarak yapmıştır dedim. Evet. Bu takımın tekrar böyle büyük zaferler yaşaması hemen hemen artık imkansız gibiydim. Ne oldu sonra? Yani. 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Tam 7 sene.
0: Hemen Turan'ın bir şeyi var, açıklaması daha var, o grafiği de verelim. O döneme ilişkin bence önemli bir not, o yüzden ekrana getirmekte fayda var. Samsun Spor'un geçirdiği kaza hepimizi çok üzmüştü. Hepinizin malumu, o dönemi hatırlayanlar hatırlamayanlar.

0: Çok acı bir trafik kazası tabii geçirmişti Samsun Spor takımı. 100. golü kim atarsa atsın ödül olarak verilecek arabayı Samsun Spor'a hediye edecekti. Maça çıkmadan önce artık gelmiş hadi birisi atacak tabii golü. Öyle kararlaştırmıştık arkadaşlarla. Ben de gereğini yaptım ve oraya Samsun Spor takımına hediye ettim diyor Turan Sofuoğlu. O arabayı, hediye arabayı o tarafa vermişler.
1: Ve çok enteresan teknik direktör oldu sonra.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz. Dört büyüklerin dördünü de yendi. Onun için kovuldu.
0: Ay, evet. Peki, biliyor muydunuz diyeceğiz. Ve bakın neleri aklınıza getireceğiz. Açıkçası bunu kaçırmak kuvvetle muhtemel. Yani hani çok bilinebilecek bir şey olmayabilir. Özellikle bir tanesi. Hani diğeri daha görece yakın ve göz önünde bir maçtaydı da birisi çok öyle akla gelebilecek bir şey değil. İki dünya yıldızının Türkiye'de üçer dörder gol yediği öyle maçları hatırlatacağız size. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Bir tanesi 2001 yılının Eylül ayı bir Ümit Milli maçı. Ümit Milli takımlar düzeyinde bir maç ve Türkiye İsveç U21 ya da daha çok bilinen adıyla Ümit Milli maçı ve İsveç karşısında Türkiye 4 gollü bir galibiyet alıyor. O 4 golün içinde de 3 gol Mehmet Yozgatlı'dan. Bu da o maçın gazete küpürü. İsveç'i bozguna uğrattı. Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası eleme grubunda puan durumu falan da var o zaman Ümitler. Bayağı güzel gidiyormuş yani. İsveç'in üzerinde lider durumda takımımız. Slovakya falan aşağıda. İsveç'te kim var biliyor musunuz? Zlatan İbrahimovic. Sene 2001. İsveç'in tek golünü Zlatan İbrahimovic atıyor. Ve 4-1 yeniyor. Sonra o Zlatan İbrahimovic 2001'den sonra İbrahimovic oluyor.
1: Tabii.
0: Yani şimdi işte 37 yaşında. Demek ki orada 20 yaşında falan. Düşün tabii abi.
1: Yani o İsveç Ümit Milli takımda daha iyi oyuncular da var yani.
0: Şey var ya, Kim Kalström falan var.
1: Kalström var.
0: Elmander var. Tabii, sonradan Galatasaray'a gelen. Tabii, burada tabii. Şeye de getirebilir arkadaşlar.
1: Kaleci var İshakson.
0: Bir getirse İshakson falan var. İshakson yıllarca İsveç Milli takımının tabii kalesini korudu. Getirseniz o gazete küpürünü tekrar.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir takım o.
1: Tabii.
0: Lindström, Eriksson, İbrahimovic, Kalström yani
1: tabii.
0: Risp var. Sonradan Liverpool'a gitmişti değil mi o, yanlış hatırlamıyorsam. Yani, Johansson, kalede İshakson, Zlatan İbrahimovic de kaymağı zaten pastanın.
1: Tabii.
0: Öyle bir takım. 4-1 yeniyor. Bizim Ümit Millilerde de bizim Kerem var. Kerem İnan. Şimdi bizim yorumcumuz kalede.
1: Kaleci Kerem.
0: Gökdeniz var.
1: Tabii.
0: Kürşat var o savunmada stoperlerden. Hüseyin tabii var. Koray var. Bu Beşiktaş'a da gelen Koray. İşte Tayfun, Mehmet Naz, Mehmet Yozgatlı 3 gol atmış.
1: Tabii.
0: Berkant Galatasaray'da oynamıştı.
1: Tabii.
0: Mehmet Yılmaz var.
1: Santrfor.
0: Evet, şimdi Trabzon'da yardımcı hoca. Murat Hacıoğlu falan bayağı böyle öyle bir takım. Enteresan bir sonuç. Bir bu. İkincisi de bir Fenerbahçe Manchester United maçı. Hemen o tarihten 3 yıl sonra, bu maçtan 3 yıl sonra yıl 2004. Fenerbahçe burada 3-0 mağlup ediyor Manchester United'ı. Manchester United'ın kadrosunda bir dünya yıldızı var o zaman. Cristiano Ronaldo. Fenerbahçe evet takımı Manchester United'ı o 3-0'lık maçta Ronaldo ile Tuncay'ın bir yan yana görüntüsü var. O fotoğrafı da verir misiniz arkadaşlar? Skorboardunda olduğu. İşte şu. Ronaldo'ya baksana ne kadar genç.
1: 19
0: 2004, 19 yaşında 14 falan. Belki yok bile, 18 de olabilir. 18-19 aralığında. Tuncay o gün böyle yarım voley, röveşata karışımı evet, goller atmıştı. Şöyle bir skor var. O sırada Manchester United'da işte Phil Neville kaptan da yedekler arasında sonradan gelen oyuncu kim ikinci yarıda? Pique.
1: Tabii.
0: Manchester United'a dikiş tutturamadı. Sonra neler oldu? Pique de o gün kim? O maçta oynayanlardan biriydi. Gerard Pique. Barcelona'da.
1: Bu Ümit Özat da takım kaptanı o maçta.
0: Ha işte bu o maç.
1: Tabii o
0: ya, maç. Maça bak ya.
1: Evet.
0: İki şimdi dünya yıldızı İbrahimovic ve Ronaldo futbolun bağrındayken 19-20 yaşlarındayken bu sonuçları yaşıyor Türkiye'de. Ama

0: Sonra nerelere gidiyor iş?
1: Sonra
0: kimler nasıl gelişiyor? Kimler nasıl duruyor?
1: Hayır, sonra Tuncay'a ne oluyor? Ya Ocak'ta menajeriyle, daha doğrusu menajerin ötesinde abim babam dediği menajeriyle
0: işte
1: gidiyorlar Ocak'ta ara transferde. Sözleşme bitiyor çünkü şeyde, Haziran'da. Hani yeni anlaşma sağlanacak, yeni mukavele yapılacak, her neyse. Diyorlar ki menajere, sen dışarı çık.
0: Yönetim mi?
1: Evet. Tuncay da diyor ki ya menajerim diyor, kağıt üstünde ama diyor, o benim babamdır diyor. Abimdir, ben onun sayesinde bugün Tuncay oldum diyor. 12 yaşından beri ben onun elinde futbolu öğrendim, eğitildim diyor.
0: Hı hı.
1: Lütfen kalsın. Hayır diyor, çıkacaklar diyor. Ya etmeyin, eylemeyin, ısrar edince hadi sen de defol diyorlar Tuncay.
0: Allah Allah.
1: Tuncay çıktı Mayıs'ta, ay eyvallah.
0: Çıkış o çıkış diyor.
1: Çıkış o çıkış. Ya hani dedin ya böyle yeteneklere sahip olmuyoruz falan filan diye. Anlat Tuncay bunu ya. Ya menajeri, ben de çok severim Erdinç'i. Anlatın kardeşim bunu, yaşadığınız bir olay ya, niye bana anlattırıyorsunuz? Herkes merak ediyor. Gol krallığı bilmem ne, Manchester'a 3 gol atmış. Öyle mi? Fenerbahçe takımının öndeki dağıtan, atan, veren. Tuncay çok önemli işler yaptı.
0: Ciğerden oynayan.
1: Evet, oynayan bir adam. Ama ne oldu, bir anlatsanız da onu da mı ben anlatayım ya? Veyahut ben benim yalan söylediğimi söyleyeyim. İkisinden biri.
0: Eğer doğru değilse bu.
1: Evet. Hani diyorsun ya işte Ronaldo'lar nereye geldi?
0: Bak Ronaldo, Ümit Özat bir sol gösteriyor. Tabii. Galibim Ronaldo sol ayaklı mı zannediyor bilmiyorum ki. Alıyor sağa sağa orta yapıyor Ümit Özat.
1: Sol bek oynuyor ya.
0: Tabii tabii.
1: Solundan ortalayacak.
0: Onu diyorum.
1: Şimdi işte bak diyorsun ki İbrahimovic nerelere gelmiş? Efendim Ronaldo nerelere gelmiş? Bu Ronaldo'nun Manchester United'e transfer hikayesini biliyor musun? Anlatayım mı? İki dakikam varsa.
0: Var. En sonda bir efsane takımlar yapacağız dedik. O serimiz var. Ama fazla zamanımız kalmadı. Söyleyeyim.
1: Bir yaz günü evde Eurosport seyrediyorum. Yaz günü maçlar yok. Bir şey yok. Fransa, Portekiz genç takımları, genç milli takımları özel maç yapıyorlar. Öyle turnuvalar düzenlenir Fransa'da.
0: Evet, evet.
1: Köy sahasında böyle 2000 kişilik falan bir tribün. Belki o kadar da yok. Ben de seyrediyorum böyle, vay ne güzel oynuyorlar falan filan. Bir aralık tak kamera tribünü bir gösterdi abi. Alex Ferguson, yanında sağında solunda da birer tane zat, onları tanımıyorum. Aa, Alex Ferguson'a bakın dedim, nereye gelmiş, köye gelmiş Fransa Portekiz genç mini maçını seyretmeye dedim. Hemen gazeteyi aradım, bizim Türkiye gazetesini. Arkadaşlar dedim, böyle böyle bir sahne gördüm dedim, istiyorsanız siz de açın televizyonunuzu dedim
0: ya,
1: seyredin.
0: Ne isterler oylardan. Of of of.
1: Dedim ki çok önemli bir transfer patlayabilir. Of, haberiniz olsun dedim. Tamam mı? Yapma abi ya falan filan dediler. Abi ertesi gün haber geldi. 17 milyon dolar bonservis karşılığı Cristiano Ronaldo Manchester United'e transfer oldu diye. Sonra ben araştırdım. O iki tane sağında solunda oturan kişiler, onlar da böyle şimdi Beşiktaş'taki Gökhan Fikret gibi kişilermiş, görevli. Cristiano Ronaldo'yu buluyorlar, takip ediyorlar, araştırıyorlar. Bir rapor hazırlıyorlar ve Alex Ferguson'a teslim ediyorlar. O da bakıyor, ne var? Fransa Portekiz genç milli takım maçı. Atlayın diyor, gidiyoruz diyor. Gidiyorlar, geliyorlar o Fransa'daki köye. O maçı.
0: 19 yaşına yeni basmış bir çocuğu orada bulup o parayla alıyor.
1: 17 milyon dolar büyük para. Bonservis bedeli. Cristiano Ronaldo Manchester United'e geldi. Cristiano Ronaldo'nun Manchester transfer hikayesi budur.
0: Peki geldik son bölüme. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve sizi Beykoz efsanesinin, Beykoz takımının ilk günlerinden bugününe taşıyacağız. O günlere götüreceğiz. Evet, Beykoz'u anlatacağız. O da Türk futbolunun en eski kulüplerinden biri. 110 yıl.
1: Fener'den bir sene sonra kuruluyor.
0: 1908.
1: Evet.
0: İşte Beykoz. Evet, geçen hafta bu arada Karagümrük'ü yaptık. Çok müthiş, şey geldi.
1: Müthiş telefonlar, Karagümrüklülerden
0: sağ olsunlar. Çok arayan, haber gönderen, mesaj gönderen, tekrar yayınlayın diyen arkadaşlar bir fırsatını bulup tekrar yayınlayacaklar o bölümü.
1: Bir de o şeyi dediler onu. Ben anlamadığım için söyleyeyim. İnternete ne olur

0: sokun dediler. He. İnternete girsin evet, ki oradan arkadaşlar. Da hemen bulalım dediler. Karagümrüklüler.
1: Evet.
0: Dedim ben iletim sağ olsunlar. Arkadaşlara.
1: Öyle bir takımdı Karagümrük. Evet. Bunları hak eden bir takım. İşte oralarda tekrar görebilmek dileğimiz. Bugün de Beykoz'u konuşacağız. Beykoz'da aslında bugün Süper Lig'in ilklerini içinde barındıran bir takım.
0: Tabii ya.
1: İlk gol, ilk maç orada. 2-1'lik maç. İzmir Spor'la Beykoz maçı. İlk gol Beykoz'un yediği gol. İlk penaltı o maçta. Beykoz'un olduğu maçta. Yani Beykoz takımı işte şöyle bir bakıyorum önümde. Ya çok önemli bir şeyi, süreci.
0: Bu Türk en eskilerinden futboluna... biri. Şu verdiniz ya. Arkadaşlar
1: şu.
0: Bak. Şurada çok enteresan bir şey söyleyebilir miyim? Ne olur araya girebilir miyim Ender?
1: Evet,
0: en abi. Sağ baştaki kim?
1: En sağ benden tarafı.
0: Yok bu yok tarafa. Benim tarafta.
1: Kim abi?
0: Fenerbahçeli Abdullah Matay.
1: Nereden tanıdın abi onu?
0: Onun yanındaki mi? Yanlış hatırlamıyorum.
1: Ben şu sol tarafa bakıyorum. Zaten fotoğrafta Eker Biçer.
0: O Eker Biçer takım kaptanı. Abi,
1: 1.90 küsur boyu. Bak, 93 falan.
0: Abdullah Matay'ın yanındaki yanlış hatırlamıyorsam galiba Nusret. Onun yanındaki de Mustafa Galatasaraylı. Mustafa Yürür. Tabii fotoğraf çok kötü. Ta kim bilir kaç yıl. 50'li
1: çok çok abi tabii.
0: Yani kaleci Sıtkı mı değil. Başka birisi. Yani çok efsane oyuncular yetiştirmiştir Beykoz. Efsane takımlar kurmuştur.
1: Ama o Mehmet Eker Biçer de o takımın kaptanı değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii Mehmet Eker Biçer. Tabii Eker Biçer. Ya Mehmet Eker Biçer'in boyu 2 metreye
1: i̇şte
0: yakın.
1: İşte şurada yine bir arada bak, bak, stoper mi
0: kaleci
1: oynuyor?
0: Kim bak? Beşiktaş'ta Necmi Mutlu.
1: Vay vay vay.
0: Görüyor musun? Eker Biçer tabii stoper o. Yani sant bak Nusret abi buradan 3. soldan 3. Yine Abdullah Matay bak en solda.
1: Bu tarafta aşağıda.
0: Senin tarafında. Ha. Şimdi Eker Biçer 2 metreye yakın boyu vardı. Tek Eker Biçer'den kafayla top alan kimdi?
1: Kim abi?
0: 1,5 metrelik Mikro Mustafa rahmetli Fenerli.
1: Onu söylerler.
0: Ya evet. Olacak şey değil ya. İnanılmaz yani. Yani bunu ben anlatıyorum. Şimdi millet karikatür canlandırıyordur. O Mikro Mustafa müthiş sıçrardı. Timing tabii ayarlaması. Eker Biçer'i deli etmiştir senelerce. Kafasından top alırdı ya. Olacak şey değil. 1 metreden yakın aralarında mesafe var yani.
1: Kelle İbrahim işte özellikle 1924 olimpiyatlarında da bizim milli takımın ilk yurt dışı maçlarında da forma giyen Türk futbolu için de son derece önemli bir oyuncu ve bu kulübünde Beykoz'un da sonra Altınordu'nun da sembollerinden biri ve 1924 olimpiyat oyunlarında Türk milli takımı adına en başarılı isimlerden biri, o takımda forma giyen isimlerden biri, Beykoz için de Beykoz tarihinin en önemli bak, isimlerinden biri.
0: Nusret abi Beşiktaş'ta da oynadı bak sol baştan senin tarafından 3.
1: Bunun renkli biraz daha yeni görece takımları da var. 60'lı yıllardan çocuklar. Onlardan getirelim bir iki tane de ekrana.
0: Bak kaleci Manken Nihat Galatasaraylı.
1: Bak altta yazıyor da ya.
0: Öyle mi?
1: He. Cemal Adnan, Selahattin, Nihat, Vural, Oral, Garbis.
0: Garbis Fenerli Garbis. Fenerbahçe'de de oynadı. Genç takımdan yetişme.
1: Hangi?
0: En sağ başta.
1: Sağ başta yani, bu taraf.
0: Gayrimüslim Ermeni evet. Arkadaşımızdır. Ondan sonra Fener'de de oynadı. Sağ bek oynadı, stoper oynadı.
1: Nusret.
0: Evet. Kaleci de Manken Nihat. Nereden Manken diyeceksin?
1: Manken Nihat.
0: Ya o kadar güzel bir fiziği vardı ki bizim foto muhabiri Arif Işıldayan bunun fotoğrafını çekmeye bayılırdı ve isim taktı buna. Manken Nihat.
1: İlginçmiş.
0: Hala sağ Fenerbahçe'de oturuyor. Günde 4 kilometre yürüyor. Ya arkadaş diyorum ya yorulmadın mı sen be? Senelerce top oynadın. Bir... Yok yok diyor formumu muhafaza ederim. Belki yine oynarım diyor.
1: Bir de bu var. Bu da
0: tabii.
1: Bu da 60'ların sonu 70'lerin başı mı çocuklar?
0: En solda oturanlar var ya.
1: Evet.
0: Onlardan top elinde olanın yanındaki 3. yani senin tarafından o da Ahmet, Boncuk Ahmet Beşiktaşlı. Onun yanındaki de bana hiç yabancı gelmiyor. Sanki Mustafa'ya benziyor eski Fenerli. Gazanfer abi değil mi teknik direktör? Tabii Gazanfer abi. Tabii o. Bu biraz daha yeni bir
1: yeni görece Beykoz. Yeni bir Beykoz evet.
0: Yani şimdi Şirzat Dağcı

0: elinde şey takım
1: Selahattin Garbiz, Rıdvan Hüseyin, Nihat Erdoğan, İsmail Yazıyor Çetin Adnan, Şirzat ve Cemal.
0: Bak elinde şey takım kaptanı filama verecek.
1: Evet. O Şirzat değil mi?
0: 2 sene Fener'de, 2 sene Beykoz'da. 1 sene Fener'de, 1 sene Beykoz'da. Bu da İsmail, o da Fener'de oynadı. En başta oturan. Oturanlar senin tarafından. Yani bak Garbiz yine var. En soldan senin tarafından. Selahattin yanındaki, Vefa'da da oynadı o en baştaki. Kaleci yine manken Nihat. Yani takıma bak. Bu da Cemal galiba değil mi? Tabii evet, en baştaki evet. Tabii Cemal. O da santrfor gibi oynardı Şirzat abi rahmetli varken. Şirzat Fenerbahçe'nin efsane takımlarında oynamış bir santrfordur. Yani burada Arap Hüseyin var mesela. O buralarda yok o. Hüseyin Rahmi Gömeç'te biz Arap Hüseyin derdik. İstanbulspor'dan geldi Beykoz'a. Rahmetli oldu genç yaşta. O da santraf oynardı. O da çok teknik bir oyuncuydu. Sıtkı. Kaleci Sıtkı. Efsane. Beykoz'un efsanesi. Lakabını biliyor musun? Gopsek.
1: O ne abi?
0: Cimri. Ha. Arkadaşları takmış. Çok severdik. Allah rahmet eylesin. Gopsek Sıtkı meşhur. Ya isim takmışlar yani. Demişler ki artık sana bir sütun nedir bu ya? Bu kadar cimrilik böyle. En sonunda Gopsek Sıtkı olmuş. Cemal'i söyledik. Abdullah Matay Fenerli Eskişehir'den gelme. Bak Eker Biçer'e bak bak.
1: Zaten o yükselmeden kaleciyle neredeyse aynı yerde.
0: Şey var, Yılmaz var. Badik Yılmaz Galatasaraylı. Teknik direktörlük falan da yaptı. Vural'ı söyledik. Vural'ın da bir lakabı var. Söyleyeyim mi? Yani bu futbolcuların birbirlerine taktıkları lakap. Köpek Vural.
1: Allah Allah.
0: Neden ama? Müdafaa oynardı. Bir oyuncuyu yakaladı mı abi ısırır abi. Geçmiş olsun oynayamazsın. O öyle kalmış lakabı. Ondan sonra Selahattin'i söyledik. Eker Biçer'i söyledik. Böcek Ahmet'i söyledik. Beşiktaş'ta da oynadı. Yani Garbis'i söyledik. İsmail'i söyledik. Efendime söyleyeyim. Kaleci manken Nihat'ı söyledik. Aynı Beykoz'da daha evvel yaptığımız Karagümrük gibi, Samspor gibi, Vefa gibi birçok oyuncu ihraç etmiştir. Yetiştirip bünyesinde. Hatta sonradan o oyuncular gittikleri büyük takımlarda artık emekliliklerine yakın bir zamana geldikle onları tekrar geri almış. Tekrar 2 sene Beykoz'da oynamışlardır. 3 sene artık yaşlarına göre, durumlarına göre. Onlardan tekrar yararlanmıştır. Çok güzel bir kulüpleri de vardı. Ben gitmiştim ta bu bizim Anadolu
1: yakası. Paşabahçe'de.
0: Orada. Ondan sonra şuraya bak. Yani hatıralarımız hakikaten canlanıyor yani. Adnan, Selahattin, tabii Nihat, Köpek Vural, top elinde olan. Yani lakabı öyle ya. Aslında dünyanın en şeker adamlarından biriydi. Konuşurduk yani.
1: Evet.
0: Garbiz. Oral'ın yani, yanında Garbiz. Kadıköy'ümüzün.
1: Ne kadar enteresan. Yani bir dönem bu kadar başarılı olmuş kulüplerin sonrasında sıkıntılı süreçler yaşaması. Belki futbolun içinde bu var ama hani bu kadar makas açık olmalı mı olmalı mı bilmiyorum. Dünyada da var güzel böyle. Ne bileyim işte Nottingham Forest'in nerede?
0: Niye geldi? Bak şöyle ama. Bunlar Vefa, Karagümrük, Beykoz yaptık ya.
1: Evet,
0: Kasımpaşa evet. Eski. Hepsi semt takımı.
1: Hı hı.
0: Şimdi Beykoz dediğin yerde bunlar top oynarken Koca Beykoz takımı, hı hı, diye adlandırdığım takım oynadığını Beykoz'da 10 bin kişi vardı abi. Bilmiyorum attım rakamı. Ama Fenerbahçe öyle değil.
1: Anladım.
0: Galatasaray öyle değil. Beşiktaş öyle
1: değil. Geniş kitlelere mal olunca işin rengi değişiyor.
0: Değişiyor tabii. Oradan finans alıyorsun. Buradan yardım geliyor. Buradan bilmem ne oluyor. Buradan, bunlar da kendileri çorbayı işte içebiliyorlarsa içiyorlar. Çorbanın artık yapılamaz hale gelişinden sonra da dağılıp bitiyorlar yani.
1: Doğru.
0: Bu Beykozlar, Vefalar, Kasımpaşalar, Karagümrükler o dönemde emniyet, adalet bir aralık battaniyelerinin evet, evet, sahibinin takımı. Bunlar üç büyüklere zamanında çok kök söktürmüştür ama maalesef o kadar yaşayabildiler.
1: Peki keyifli bir sohbetti Kemal abi. Teşekkür ediyoruz.
0: Lakaplar bu nasıl ama?
1: Evet evet. Bu hafta da bir zamanlar futbolun sonuna geldik efendim. Size de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları olsun. Hoşça kalın efendim.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Ana habere hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
2: Öne çıkan transfer söylentileri bu şekildeydi.
0: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
1: Transfer ve ayrılık planları hız kazandı.
0: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Gündemdeki tüm haberler ana haberde bu ekranlarda olacak.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.
4: İlk düdük, iki takıma da başarılar. Ebue ve Selçuk. Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir hata ve gol. Gol, gol Umut Bulut. 19. dakika, Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Umut araya girdi, fırsatçılığını konuşturdu ve golü attı. 1-0 önde Galatasaray. Bu arada sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sahaya yanıcı patlayıcı maddeler atılıyor. Bütün hatlarıyla Galatasaray ceza sahasına geldi Fenerbahçe. Uzak köşeye doğru Caner kontrol edemedi. Ama Cüneyt Çakır durun dedi. Ben daha kullanın demedim ve sarı kartını Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'ya çıkarttı. Maçtaki ilk sarı kart Alex'e. 45 artı 2'nin içindeyiz. İşte daha barajı yapmakla uğraşırken kullanınca Alex sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde. Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Savunmadan seken top Galatasaray fileleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebue ile Caner arasında.
5: Kayıt topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken.
4: Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Mehmet'ten Kayt'a doğru. Kayt Dani mücadelesi. Kayt sıyrıldı rakibinden. Dep Kayt gidiyor. Yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut vurdu ve golü attı. Umut Bulut'un golü. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Kayt burada topla hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu. Ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor gerilerden. Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa, ikinci hamle. Kayt ve gol. Dirk Kayt ve bir kez daha beraberlik. Kayt'ın golü. Galatasaraylı futbolcular

0: Cüneyt Çakır'a Kayt'in golüyle skorda bir kez daha denge var. Hollandalı Vaslui maçında da iki gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe mi? Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var.
1: Valla o konuda UEFA'nın yorumu açık.
0: Bu arada bir kırmızı kart çıktı.
1: Engin'e galiba.
0: Engin Baytar hala orada, o karışıklık sürüyor. Engin'in ilk yarının son bölümünde de sarı kartı vardı ama direkt kırmızı kart çıktı burada görebildiğim kadarıyla. Ortalık bir anda karıştı. Engin Baytar kırmızı kart gördü. Oyun alanının kenarına doğru geliyor. 67. dakika. Galatasaray 10 kişiyle mücadele edecek. Kalan bölümde değerli futbol severler, İşte Engin burada direkt kırmızı kart görüyor. Sonra da gerçekten yapılmayacak bir şey yapmış.
1: Evet.
0: Süper Kupa'da 2-2'lik beraberlik var. İşte Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı. Muslera ilk hamlede topu çeliyor. İkinci hamlede Dirk Kuyt skora dengeyi getiren golü atıyor.
1: Bu konuda da Fatih Hoca'yı da tebrik etmek gerekir.
0: Ebue Hamit paslaşmaları. Umut araya girmek istedi. Caner. Penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi.
1: Yardımcı hakem verdi penaltıyı.
0: Yardımcı hakemin, çizgideki hakemin uyarısı var. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları. Bu pozisyon daha net bir
2: penaltı.
0: Şimdi Selçuk topun gerisinde. 90. dakika, Mert kalede. Selçuk ve gol. Selçuk ve gol. Galatasaray 3-2 önde. Sonuncu dakikada bir penaltı golü. Şimdi Aydın. 3 futbolcu Galatasaray'da atağa katıldı. Aydın orada sıyrıldı Baroni'den. Şimdi Amrabat. Kale sahası içinde bir kafa vuruşu ama o kafa savunmadan geldi. Baroni. Krasić taç atışını kullandı. Şimdi bir orta daha kale sahasına, hiç kimseye dokunmadı doğrudan dışarı. Büyük bir heyecan var Erzurum'da. Galatasaray yedek kulübesi ve şimdi Aykut Kocaman geldi görüntüye. 3-2 önde Galatasaray ve son düdük. Süper Kupa Galatasaray'ın. Sevgili seyirciler. Ve Ümit Davala ile Hasan Şaş yan yana Galatasaray antrenörleri. Teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper Kupa, süper derbi başladı. İki takıma da başarılar. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı. Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni uzaklardan vurdu, yandan dışarı. Baroni görüntüde. Bruno Alves ilk derbisinde. Mehmet Topuz sağ kanada açtı oyunu Fenerbahçe. Vebo. Pierre Vebo. Şimdi Musa Sow. Musa Sow vurdu, Muslera. Yeniden Hamit. Amrabat. Musa Sow peşinde, Christian peşinde. Ebue. Ebue'den Amrabat'a. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı.

0: Mehmet Topuz bir vuruş, ikinci hamle. Gol pozisyonu, Drogba. Kaleci Mert. Amrabat topu o bölgeden söktü, çıkarttı. Ama pas verebilecek arkadaşını bulamadı ilk anda. Şimdi Hakan. Hakan'dan Snyder. Sağ tarafta ileri çıkan Selçuk var. Selçuk'a doğru önünde bir boşluk. Ebu'ya geldi. Ebu'den Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu üçten dışarı.
1: Bence Baroni'ye çarptığı gibi geldi bana ama.
2: O da kaleci değdi diye galiba itiraz ediyor.
0: İşte Melo. Kaleyi gördü, öne açıktı.
1: Halimize çarpmış.
0: Bruno Alves'e de çarpmış. Mert'e de çarpmış ama Bülent Yıldırım görmemiş. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Drogba'nın, Musa Sow'un, Melo'nun pozisyonları var. Geride kalan bölümde şimdi Wesley Snyder. Amrabat'la oynadı. Amrabat'tan bir kez daha Snyder. Snyder vurdu, Mert. Korner. İşte Hollandalı'nın şutu. Mert kapattığı köşede o topu karşılamakta güçlük çekmedi. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa dışarı gidiyor Drogba'dan. Gökhan Zan. Emre karşılıyor onu. Snyder. Ceza sahasına doğru. Drogba o bölgede. Mehmet Topuz karşısında. Gol pozisyonu. Mert. Müthiş bir pozisyon. Amrabat'a gol izni vermedi Mert. Mert Günok. İki çok kritik pozisyonda. Çok kritik kurtarış yaptı. Mehmet Topal. Topu gönderdiği noktada Semih var ama hata yaptı. Şimdi Pierre Webo. Webo vurdu, Muslera. Semih serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş, Mert. Wesley Snyder füzeyi çıkarttı. Mert o füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Snyder'ın füzesi. 58. dakikayı da geride bıraktık. Didier Drogba hareketlendi. Faul. Hemen Asım Yusuf Öz'ün önünde. Sarı kart Bruno Alves'e.
1: Yani bu kadar iyi oynarken böyle bir faule gerek yok ki, değil mi yani? Enteresan.
0: Wesley Snyder ortasını yaptı. Mert iki hamlede topu bloke etmeyi başardı. Wesley Snyder peşinde. Emre. Emre Belezoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. Bu müdahaleyle ikinci sarı kartı, dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Webo kendisini gösterdi. Musa Sow. Alper. Alper sol paslaşması. Sol tarafta kayıt hata katıldı. Fenerbahçe bu kez etkili geldi. Musa Sow'a doğru. Musa Sow vurdu, kaleci Muslera. Selçuk. Snyder'den Drogba'ya doğru. Alan değiştirdi Didier Drogba. Bir orta kale sahasında bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Selçuk kalenin ağzında topu dışarı gönderdi. İşte Didier Drogba. Arka direğe doğru böyle yaptı ortasını. Artık bunu orta değil, pas demek lazım. Evet.

0: Uzak direk dibinde Selçuk vurdu. Kalenin dibinden dışarı gitti top. Şu son 1,5 dakikalık bölümde gol olmazsa uzatmaya gitmek üzere. Erman kafayla indirdi Hakan'a doğru. Hakan Balta. Wesley Sneijder. Mehmet Topal ilk topuna müdahale etti. Sneijder. Sağ taraftan Eboy atağa katıldı. Biraz açtı ayağından. Eboy ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Günün başarılı ismi Mert Günok. İlk kez daha sahnedeydi az önceki pozisyonda. 90+3'ün içindeyiz artık. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Erman. Erman vurdu. Top dışarı gidiyor. Herkes bir şeye itiraz ediyor artık bu bölümde. Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti. Yaklaşık 23,5 metre mesafe kaleye. Drogba geldi. Vurdu kaleci Mert. İkinci hamle yine Mert. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler, Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. Drogba 99. dakikada sahneye çıktı işte bu pozisyonda. Kadeç'in önünde kafayı vurdu ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi
1: yere
0: başardı.
1: Yere vurduğu için gol oldu.
0: Bu kez Fenerbahçe çok adamla geldi Galatasaray ceza sahasına. Mehmet'in ortası, kafa vuruşu Muslera. Fatih Terim kendisine ayrılan Loja'da son bölümde hiç oturmadığı yerine. Caner Alper'e doğru. Alper bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kayt vurdu Musa. O bölgede Musa soğudu, hareketlenmişti Muslera. Gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Hasan Ali ile atak da azalayacak Fenerbahçe. Caner. Caner vurdu. Bir kafa direk. Direkten dışarı gidiyor top.
1: Son anlıkta bir hamle Musa'nın. Direkten döndü, evet.
0: Kayt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. De Kayt. Ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera. İnanılmaz çıkarttı. ...119. dakika. Ve son düdük Bülent Yıldırım'dan. Süper Kupa Galatasaray'ın. İşte şimdi kaptan Sabri o bölgede. Selçuk İnan'la birlikte 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın, sevgili futbol severler.

Süper Kupa için her şey hazır. En anlamlı Süper Kupa'ya Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar. Ataç atışını kullandı Fenerbahçe. Kayt. Meireles. Atak devam ediyor. Meireles. Bir kez daha Kayt. Meireles. Top son olarak ona çarpıp dışarı çıktı. Out. Üçüncü dakikanın içindeyiz. Az önceki pozisyon Meireles'ten Gökhan'a. Gökhan tek top oynadı ama Şeju kademedeydi, tehlikeyi uzaklaştırdı. Bu havaya rağmen mücadele. Olcan'dan sol tarafa doğru. Bu arada yerde kalan bir Fenerbahçeli var, Caner. Atak devam ediyor Yasin'le. Yasin uzaklardan vurdu, kaleci Volkan. Top Musa. Duvar pası başarılı. Musa sol. Musa sol vurdu yandan dışarı. Top Galatasaray.

0: Nerede kaldı Olcan? Olcan'dan Burak'a doğru. Burak, Volkan yattı. Topu bloke etti. Soldan Yasin ileri çıktı. Gökhan Doğan'la birlikte Volkan ileride. Volkan'ın müdahalesi. Galatasaraylı taraftarlar ceza sahası dışında diye. Raul Meireles arka direğe doğru. Musa Sow orada. Ama öncesinde bir darbe geldi Veysel'den. Korner diyor Mustafa Kamil Abitoğlu. Pozisyon ekrana geliyor. Dakikaya bağladığımız bölümünde Olcan şimdi kaleyi gördü, vurdu yandan dışarı. Olcan çok sert ve etkili vurdu. Dört futbolcu Fenerbahçe'den ceza sahası içinde. Şimdi Alves de geldi o bölgeye. Bir kafa Muslera. Goller değişti şimdi. Çeycu peşinde. Emenik Elik hamlede sıyrıldı ondan. Ceza sahasına da girdi. Ortası bir vuruş. Kaleci Musa Sow'un vuruşunda. Kayttan bir kez daha Caner. Ortasını yaptı. Bir kafa kaleci Muslera. İkinci yarıya Fenerbahçe başladı. Top dışarı çıktı. Taç Fenerbahçe'nin. Kayt. Emenike. İki Galatasaraylı bastırdı. Melo. Melo'dan Burak. Taç. Galatasaray kullanacak. Felipe Melo. Semih'le oynadı. Çeyşu. Yeniden Semih. Müdahale Bekir'den ama Burak topu kazandı. Burak Bekir mücadelesi. Burak yerde, faul yapan Bekir. Serbest vuruş Galatasaray'ın. Pozisyon bu. Bu arada Galatasaray serbest vuruşu hemen kullandı. Çeycu. Hareketlenen yine Burak. Alves yanındaydı. Burak'ın kontrolü iyi olmadı. Taç. Fenerbahçe'nin değerli izleyenler. Gökhan. Kayt. Tekrar Gökhan Gönül'e. Gökhan. Peşinde Yasin var. Gökhan'dan Emre'ye doğru. Emre topu buluşturamadı Emenike ile. Selçuk girdi araya. Bir de pas. Burak'a doğru. Müdahale Bekir'den. Burak topu kazandı. Sağ tarafta Veysel Ata destek verdi. Veysel çok güzel sıyrıldı rakibinden. Veysel ceza sahasında ama kaleyi denedi Ağut.
1: Sabri vari bir orada. Belki Galatasaray'da sağda oynayanlar hepsinde aynı hastalık oluyor. Orada bir bulaşıcı bir şey var o anda.
0: Çok güzel sıyrıldı Veysel rakibinden ama sonrasında şutu denedi. Kalenin bir kale boyu üzerinden dışarı gitti top. Gökhan Gönül tek toplar. Emre seken top. Pas olacaktı Olcan'a. Caner girdi araya. Caner uzaklardan vurdu üstten dışarı. Aynı anda Caner'in şutuyla birlikte bu kez Fenerbahçe tribünlerinden meşaleler yandı. Selçuk topun gerisinde. Orta geldi kale sahasına doğru uzak direktliği. Son anda Bekir dokundu. Oyuna girer girmez gole yaklaştı Buruma. Araya girdi Olcan. Şimdi bir de atak başlattı. Burak koşuyor. Alves, Burak. Burak yerde. Yardımcısıyla ve çizgi hakemiyle göz göze geldi. Oynayın dedi Mustafa Kamil Abitoğlu. Bu arada Burak'ın bir sarı kartı var itirazlardan sonra gelen. Kayt geriye doğru aşırttı. Sow indirdi. Emenike vuramadı. İşte burada Musa Sow doldurdu. Emenike
1: sağ ayak gol yapıyor. Sol ayak pardon demiş.
0: Olcan pası başarılı. Buruma. Buruma vurdu üstten dışarı gitti top. Kuruma

0: Dönemedi geriye iyi Fenerbahçe savunması. Burak atak etkili gelişebilir. Burak biraz ağır davrandı. Ortası da doğrudan Volkan'ın üzerine oldu. Aynı anda mücadeleyi 90 dakikayı noktalayan düdüğü çaldı. Ceza sahasında Musa'sa offside yok. Gol pozisyonu. Bir şut dışarı. Alper gole çok yaklaştı Fenerbahçe'de. Musa sol burada indirdi. Alper biraz kaval kemiğiyle vurmuş sanki. Şimdi Olcan. İleride Burak tek başına. Burak vurdu yandan dışarı. İşte Olcan Burak işbirliği. Burak vurdu. Yan ağlara takıldı top. Aynı anda Mustafa Kamil Abitoğlu'nun ilk uzatma devresini bitiren düdüğü geldi. Hakan taç atışını kullandı. Selçuk'un bulunduğu bölgeye. Selçuk tek top Burak'a doğru. Burak sıyrıldı rakibinden. Ceza sahasına da girdi bir orta. Kafayı vuramadı Olcan. Emenike. Emenike ayakta kaldı, çok güçlü. Emenike vurdu yandan dışarı gitti top. Kayt atak yapmış ve top istemişti. Biraz kızdı sanki Emenike'ye. Evet. Hocam senin evet, istediğin oluyor maç, galiba. Evet. Son düdük geldi. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Süper Kupa'da dengeyi değiştirebilecek ilk penaltı vuruşu. Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu, topu ağlara gitti.
1: Bu yanda ama elinden sekti.
0: Volkan köşeyi bildi. Ama top elinin altından ağlarla buluştu. Evet, Kayt topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kayt geldi. Muslera ayrı köşeye. Top ayrı köşeye gitti. Selçuk ve Volkan baş başa. Hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu topu dışarı. Felipe Melo topun gerisinde. Volkan dikkatli. Melo geldi. Vuruşunu yaptı. Onu dışarı yolladı. Neler oluyor Manisa'da? Bu arada Volkan ile Melo arasında bir gerginlik. Yekta topun üzerine geliyor. Yekta vurdu. Bu kez Volkan. Bu kez Volkan çıkarttı. Patleç. Muslera. Patleç ve gol. Süper Kupa'nın sahibi oluyor. Sevinen Fenerbahçe, Süper Kupa Fenerbahçe'nin. Şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi. Vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski ilk tehlikeli atak. Bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Yasin geriye doğru oynadı. Karol. Baskı Alper'den. Yonel Karol'la Alper arasındaki mücadele devam ediyor. Karol sıyrıldı rakiplerinden. 1, 2,

0: Şimdi Yasin aldı. Karaoğlu hareketlenmişti, ona göndermedi. Podolski, Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Yine Podolski, özellikle Sneijder ve Podolski'nin ceza sahası içi ve çevresinden attığı şutlara dikkat etmelerini istedi Vitor Pereira futbolcularından. Maçtan önce bu yönde özellikle uyarıları vardı. Mehmet Topal girdi araya. Fenerbahçe hızlı çıkabilecek mi? Galatasaray savunması toparlandı. Volkan Şen pası Hasan'a doğru. Hasan nereye gönderiyor? Kademede Hakan var, Emre. Sneijder. Volkan hızlı. Semih'ten kurtardı topu. Volkan Şen. Ondan De Souza. Sağ tarafta Şener hareketli. Bu arada Volkan'la Mete Kalkavan arasında bir diyalog oyun devam ederken. Şimdi Nani üzerine gidiyor Semih'in. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. Hakan'ın pası Dinayer'a. Jason Dinayer. Yanında Emre Çolak var. Çizgide Semih. Volkan baskı yaptı. Dinayer yeniden. Hakan. Hazırlık pasları Galatasaray'dan. Sneijder. Emre. Atak yönünü sağ kanada çeviriyor. Orada Sinan. Kontrolü iyi. Karşısında Hasan Ali. Sinan Gümüş. Üzerine gidiyor Hasan'ın. Sol ayağını aldı topu. Sinan vurdu. Seken top dışarı gidiyor. Korner. Topla çok seri bir oyuncu Sinan Gümüş.
1: Şimdi ucunda
0: Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticiler.
1: İki tane sol ayaklı oyuncu var ucunda. Ters. Sağda da solda da ters işler yapabiliyorlar. Galatasaray bugün mümkün olduğu kadar oyunu çok süratlendirmeden oynuyor. Dikkat et. Bu enerjiyi rentable azı şey yapmak için, harcamak için.
0: Yalnız yakalarsam diyor hızlı gideyim diyor. Hayli baskı uyguluyorlar.
1: Yakalarsam hızlı gideyim ama oyunu böyle çok çabuk oynayacak pozisyonda değiller. Ama Fener bir reaksiyon göstermedi Fenerbahçe. Bu oyuna reaksiyon göstermesi lazım Fener'in.
0: İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa top ağlara giriyor. Gol Galatasaray, finalde 1-0 önde. Podolski denedi. Sonunda attı golü. Lukas Podolski, Galatasaray 1-0 önde. 54. finalde. Orta geldi Muslera için. Yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şecu o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Emre'den Semih'e. Bir kez daha Emre Çolak. En geriye kalecisi Muslera'ya döndü Emre. Simon Kea. Alper. Sinan. Kaybetti topu. Alper o bölgede. Volkan hareketlendi. Şimdi onun koşu yoluna doğru. Semih'ten sıyrılırken yerde kalıyor. Sarı kart çıkacak Semih'e. Birinci dakika. Değerli futbol severler, pozisyon farklı açılardan geliyor görüntüye.
1: Net sarı. Volkan'a bu koşu mesafesini yüzüne dönmesini beklersen çıkaramayacak.
0: İki kişilik baraj Galatasaray'dan. 5 Fenerbahçeli ceza sahasında, ikisi yayın hemen içinde. Fenerbahçe tribünleri ekrandaydı. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de.

topun üzerine geliyor. Musiala ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah'a Bağ'ın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Askıçarak kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayır. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayır. İki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Musiala çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Musiala yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın.

çok kupayı kaldırıyor. 54. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor. Galatasaray 3 yıl üst üste kupaya, Zira Türkiye Kupası'na damgasını vuruyor. Değerli futbol severler, taraftarlar stadyumu hızla dolduruyor. Ses ve ışık gösterileri eşliğinde iki takımın bayrak ve flamaları bu arada Süper Kupa'da kaidesine konuldu. Drone kamerasından işte çok güzel görüntüler eşliğinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu görüyorsunuz. Artık Süper Derbi'nin başlamasına çok az bir süre kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular hakemlerin arkasında oyun alanına doğru geliyor. 19. Süper Kupa, Turkcell Süper Kupa finali için 19. Süper Kupa başlamak üzere. Muazzam bir atmosfer. İlk düdük, iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Süper Kupayı kazansın. Günay Uzun gönderdi. Skriniar'ın kontrolünde top. Out. Duran'a doğru. Şimdi Kerem ceza sahasında. Kerem gidecek. Son anda bir müdahale. Elle oynama beklentisi var. Devam edin dedi hakem. Günay parmaklarının ucuyla dokundu. Kaptanlara pozisyonu anlatıyor. Az önceki enstantane buydu. Ve Günay'ın kurtarışı. İşte Kerem. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top. Lemina, Fenerbahçeli futbolcuların penaltı beklentisi. VAR'daki incelemeden sonra devam kararı geldi. Şimdi Barış gidiyor. Barış gol pozisyonunda. Ederson zorlanmadan kontrol etti. Barış Alper bir anda savunmanın arkasına sarkmıştı. Musaba üzerine gidiyor bir kez daha.

0: Musaba vurduğu yandan dışarı yahut. Musaba. Top elinde. Eren Asensio ona baskı yaptı. Top Asensio'da kaldı. Yerden Cesarlı'nı gönderdi. Kerem bir karambol. Top kaleci Güney'e geliyor. Burada Eren'in hatasında pozisyon aramıştı. Fenerbahçe ve el oynama var mı yok mu?
1: Abdülkerim. Barış Alper. Faul. Halil Umut Meler. Galatasaray serbest vuruşu kullansın dedi. Pozisyon bu. Ceza sahasında itişmeler var. Halil Umut Meler pozisyonunu aldı. Orta geldi kale sahasına. Kafa kaleci out. Kale sahası içinde çok önemli pozisyondan yararlanamadı Galatasaray. Böyle kızıyor kendisine Sanchez.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
4: Aspor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 31 Temmuz 1971 yılında Apollo 15 astronotları ay yüzeyinde 4 tekerlekli bir araçla gezdiler.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Reklam.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
4: Aspor Radyo.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.

0: Herkese günaydın. Al Spor ekranlarına ve Sabah Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Sabah Spor programında 3 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerini ekranlarınıza getireceğiz. Uyananlara günaydın diyelim. Televizyonu yeni açanlara bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Artık Temmuz ayının da son gününe girmiş bulunuyoruz. Yarın Ağustos ayına başlayacağız. Son günde şöyle haberlerimizi sizle paylaşalım o halde. Beşiktaş'la başlayacağız. Çünkü UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam rövanş mücadelesinde ikinci eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş Midland'le karşı karşıya geldi. İlk maçı zaten tek golle kazanmıştı. Dünkü karşılaşmada da bize güzel iki gol izletti Beşiktaş ve bu mücadeleyi de kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. Oynanan bu karşılaşmanın özet görüntülerine bakarak başlayalım.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Midland, Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Midland. İlhan Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çok. Francolino attı çalımı. Francolino. Francolino ayağının dışıyla direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe tıkıldı.
2: Nefis bir vuruş.
1: Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erdiç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet. Evet. Bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
2: Sarısı
1: İkinci
2: var zaten.
1: Sarı. İkinci sarı kart. Midland.
2: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
1: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. Emefile. Emefile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü. Direğe tıkılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe tıkıldı. Midland'de de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica. Rashica ceza.

0: pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyrıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Beşiktaş penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano Midtjylland karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Italiano bu turu geçmek kolay değildi dedi.
2: Öncelikle gerçekten çok mutluyum çünkü çok iyi performans ortaya koyduk. Bugün sonucu alabilmeyi başardık. Çok zor bir rakibe karşı oynadık bu turda. Ama iki maçta da iyi bir performans gösterdik. Yüksek seviyede bir performans gösterdik ve bunun sonunda ödüllendirildik. Tekrar ediyorum, gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Özellikle bu rakibimiz de geçen sene Avrupa Ligi'nde de çok iyi işler yapmış bir takımdı. Bu sezonda sezonu bizden önce açan bir takım. Aynı zamanda hazırlık dönemi daha uzun olan bir takım, daha hazır bir takıma karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hiç kolay değildi bu turu geçmek. Rakibimizin oyuna sert başlayacağını, güçlü başlayacağını biliyorduk. Ama ilk yarıda da gol yemedik. Bunu iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bazı yerlerde de şanssızdık. Daha şanslı olabilirdik ilk yarıda. Sonra soyunma odasına gittiğimizde bazı çözümler aramaya başladık. Nedir bunlar? Daha agresif olmamız gerekiyordu. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Daha çok şans yaratmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyordu. Ki bunları da yaptık. Aynı zamanda ilerideki ofansif oyuncularımı da değiştirdim. Ve ikinci yarıda gerçekten çok yüksek seviyede oynadığımızı, iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Acı çektik. Çünkü bu bir gerçek. Her zaman siz oyunu domine edemezsiniz. O yüzden gerçekten tekrardan çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar bugün. Bunu da size daha önce söylemiştim. Avrupa'da kolay maç asla yok. Yoktur. Bazen acı çekmeniz gerekiyor. Her zaman oyunu domine edemezsiniz. Ama bugün hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Bundan sonraki maçımız için yarın aslında çalışmaya başlayacağım. Eminim ki zor bir maç olacak. Çünkü daha demin dediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Aynı zamanda rakibimiz de bundan önceki iki maçını kazandı. O yüzden iyi bir rakip olduğunu gösteriyor bu. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. O yüzden buna hazırlanmamız gerekiyor. Ama bu turdaki gibi aynı karakteri gösterirsek, aynı kaliteyi gösterirsek, aynı şekilde akıllı oynarsak bence yine iyi işler yapabiliriz. Aynı zamanda bu maçtan dolayı bugün çok iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden çalışmaya başlayacağız. Passare il turno era l'obiettivo e ci siamo riusciti.
1: Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Yılmaz, takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum dedi.
3: İlk yarı biraz durgunduk ama ikinci yarı daha iyi pozisyonlar bulduk. Çok iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarıma gurur duyuyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İkinci yarı biraz daha kendim bulduğumu düşünüyorum. Ama ilk yarı açısından istediğim Rıdvan sahada değildi. Her gün gelişmeye devam edeceğiz. Ya çok çalışıyoruz. Gerekli olan her şeyi zaten bizler aktarıyor. Hoca da çok istekli. Arkadaşlarım da çok istekli. Çok güzel bir hava var. Bu havayı bozmadan aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Ya tabii ki de gol yememek çok önemli. Her zaman zaten maç çıkmadan önce gol yememek için birbirimize ikazlarda bulunuyoruz. Güzel bir galibiyet. Güzel bir tur. Ya tabii ki kolay olmayacak orası da. Biz dersimizi iyi çalışıp orada da elimizden gelen mücadeleyi verip yenmek için oynayacağız.
1: Tekrar Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'ya dönelim değerli izleyenler. Italiano İtalyan medyasına bir röportaj verdi. Transfer gündemi, Bologna süreci ve Beşiktaş'a gelişiyle ilgili açıklamalar yaptı.
4: Vincenzo Italiano, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi.
1: Bologna'dan ayrılış sürecine açıklık getiren Beşiktaş teknik direktörü, "Bologna beni tutmak için çaba gösterdi. İstesem kalabilirdim. Artık Avrupa'da mücadele etme fırsatı kalmamıştı. Son 5 yıldır Avrupa'da oynamaya alışmıştım. Mini bir döngünün sona erdiğini düşündüm," dedi. İtalyano Beşiktaş'taki ilk günleriyle ilgili olarak, "Beşiktaş üst düzey bir kulüp, harika bir organizasyon, mükemmel bir tesis ve inanılmaz bir atmosfer var. Hiç bu kadar sıcak bir ortam görmemiştim," ifadelerini kullandı. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Ligde 4 yıldır üst üste şampiyon olan Galatasaray'a zorluk çıkarmalıyız. Takım güçlü, 2-3 oyuncu daha alabilirsek daha da güçleneceğiz," diye konuştu. 48 yaşındaki teknik adam transfer gündemiyle ilgili soruları da yanıtladı. "Leandro Trossard için harika bir transfer, Ağustos başında geliyor," ifadelerini kullanan İtalyano, "Muhammed Salah içinse şimdilik her şey durmuş durumda. En azından şu an için," sözleriyle son durumu aktardı. "Bologna'dan oyuncu istediniz mi? Orsolini ve Lucumi'yi?" sorusuna ise İtalyano, "isim vermeyeceğim. Diyelim ki bir ya da iki kişi," yanıtını verdi. Orkun Kökçü'den de övgüyle bahseden Beşiktaş teknik direktörü, "Bizim Orkun Kökçü gibi bir oyuncumuz var. Harika bir oyuncu ve harika bir kaptan," sözleriyle milli futbolcuya güvendiğini vurguladı.
5: Beşiktaş Kulübü U23 kontenjanını doğru değerlendirmek için genç ve potansiyelli isimlerle görüşmelerine devam ediyor.
1: Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişikliklere giden Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim hem geleceğe yatırım yapmak hem de TFF'nin yabancı oyuncu kuralındaki U23 kontenjanını en verimli şekilde değerlendirmek için genç ve potansiyelli isimlere yöneldi. Bu doğrultuda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Siryak Irie'yi transfer listesine aldı. Burkina Fasolu kanat oyuncusunun durumu siyah beyazlar tarafından yakından takip ediliyor. Genç futbolcu hızlı, fiziksel gücü ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çekiyor. Freiburg'da sözleşmesi devam eden Siryak Irie'nin transfer şartlarını araştıran Beşiktaş yönetimi, yapılacak görüşmelerin ardından resmi girişimde bulunup bulunmayacağına karar verecek. Geçtiğimiz sezon Freiburg formasıyla 15 resmi karşılaşmada görev yapan 2005 doğumlu futbolcu, bu maçlarda gol ya da asist katkısı üretemese de potansiyeliyle Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Beşiktaş'ın ilgilendiği Irie için Fransa'dan Lille ve Nice ile İspanya'dan Hetafe'de devrede yer alıyor.
5: Başakşehir Kulübü Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesinde Inter Turku'ya mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya konuk oldu. Veritas Stadyumunda oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybeden turuncu lacivertliler Avrupa kupalarına veda etti. İstanbul'da oynanan ilk mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken rövanşı kazanan Inter Turku adını bir üst tura yazdırdı. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Nuri Şahin, "turu hak etmedik," dedi.
6: Ya da aynı söylediğim gibi maçın başından sonuna kadar asla hak etmediğimiz bir maç oldu. Bizim adımıza çok çok kötü geçen bir 90 dakika. Maçın hiçbir anında o hissi yakalayamadık, o oyunu yakalayamadık ne yazık ki. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Geçen sene bu kadar emek verip bu şekilde eğlenmek hepimizin canını yakıyor. Başta ben olmak üzere oyuncularıma da aynısını söyledim. O kadar emek verdik. Bunun acısını ne yazık ki yaşayacağız. Birkaç günümüz alacak. Ama yeniden ayağa kalkmamız lazım. Bu maçtan bayağı bir ders çıkarmamız lazım. Eğer doğru ders çıkartırsak sezon bizim açımıza iyi gider. Bu sezonun ilk günü oyuncularıma bu sezonun çok daha zor olacağını söyledim. Onlar da en geç bugün bunu anlamıştır diye düşünüyorum.
5: Galatasaray Kulübü Can Uzun transferinden vazgeçmiyor. Can'ın kulübü Eintracht Frankfurt 40 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama Galatasaray da bastırıyor.
7: 10 numara dışında yedek golcü, alternatif

0: Bir sol açık ve stoper arayan Galatasaray yönetimi Can Uzun transferinden vazgeçmiyor. Okan Buruk'un kadroda görmek istediği Can için bir aydır temaslarda bulunan sarı kırmızılılar Eintracht Frankfurt'la henüz anlaşma zemini sağlayamadı. Alman ekibi 40 milyon euronun altında gelen teklifi değerlendirmeye almıyor ve pazarlığa yanaşmıyor. Can Uzun için 30 milyon euro bonservis ödemeyi göze alan Galatasaray sonraki satıştan da %20 pay vermeye hazır durumda. Sarı kırmızılılar 10 numara hamlesinden bağımsız olarak Can Uzun transferini bitirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz sezon Frankfurt formasıyla 28 karşılaşmada görev yapan genç yıldız 10 gol 6 asistlik performans sergilerken A milli takımın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.
1: Portekiz basını adı Galatasaray'la anılan Franco Ivanović için Benfica'nın talep ettiği bonservis bedelini yazdı.
0: Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takviye planlanan bölgelerden biri de hücum hattı. Sarı kırmızılı ekip, Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrasında Victor Osimhen'in arkasına bir forvet almak isterken, gündemdeki isimlerden birisinin de Benfica'dan Franjo Ivanović olduğu belirtiliyor. Portekiz ekibi Benfica'nın genç golcüsünü kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu transferi satın alma opsiyonunu kiralama şeklinde yapmayı planlıyor. Ojogo'da yer alan habere göre Galatasaray, 22 yaşındaki santrafor için 12 milyon euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon euro performansa dayalı bonuslar içeren bir kiralama teklifi yapmaya hazır. Benfica'nın Hırvat golcünün ayrılığına izin verebileceği ve Hull City ile Como'nun da Ivanović'i takip ettiği belirtildi. Haberde Portekiz ekibinin Franjo Ivanović için Union Saint-Gilloise'a ödediği 22.8 milyon euroya yakın bir bonservis ya da zorunlu satın alma içeren bir teklifi talep ettiği aktarıldı. Geride kalan sezonda Benfica formasıyla 42 maça çıkan ve 8 gol 2 asist üreten genç futbolcunun 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Galatasaray'da yeni sezon planlaması merak ediliyor. Geleceği de merak edilen oyuncular var. Victor Nelson bunlardan biri. Galatasaray'la Nelson arasında yol ayrımı olacak.
0: Galatasaray'da transfer çalışmaları kadar takımdan ayrılacak isimler de gündemde. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında kadroda düşünmediği Victor Nelson'la yolların ayrılması bekleniyor. Geçen sezonu İtalyan ekibi Hellas Verona'da kiralık geçiren ve bu yaz takıma dönen 27 yaşındaki stopere şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. 10+4 kuralına göre planlamayı yapan Sarı Kırmızılı yönetim, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı savunma oyuncusundan zarar etmek istemiyor. Yabancı kontenjanına takılan Nelson ise Galatasaray'dan alacaklarına karşılık bonservisini talep ediyor. Nelson'un geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nelson, ilk iki şampiyonlukta önemli rol oynasa da daha sonra düşüş yaşadı. Nelson yaşadığı form düşüklüğünün ardından Roma ve Hellas Verona'ya kiralanmıştı. 4 kupa kazandığı Galatasaray'da 144 maça çıkan Nelson 4 gol kaydetti.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yazdırdı. Gornik Zabrze engeli aşıldı ve sıradaki rakip Sturm Graz olacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım için yolculuğuna devam ediyor. Sarı lacivertliler 1-0'ın rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu. İlk maçta olduğu gibi Anderson Talisca temsilcimizin ilk golünü bu kez penaltıdan kaydetti. İlk yarıda istediği oyunu ortaya koyamayan Fenerbahçe ikinci devrede daha net gol pozisyonları üretti. Müzik Polonya temsilcisine karşı ikinci yarıda kalesini korumayı başaran Sarı Lacivertliler istediği sonucu almayı başardı. Karşılaşmada henüz takımla çalışmalara başlamayan N'Golo Kante'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Vedat Muriç, Sıdeki Şerif ve Dorgelesine'ne forma giymedi. Temsilcimiz 3. turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Turu geçen taraf lig aşaması öncesi son tur olan playoff'a adını yazdıracak.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Sturm Graz takımını şimdi yakından tanıyalım.
3: Avusturya futbolunun köklü ekibi Sturm Graz son dönemde rekabetçi performansıyla öne çıkıyor. 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında üst üste iki kezlik şampiyonluğunu göğüsleyen siyah beyazlılar, geçtiğimiz yılsa normal sezonu lider bitirmesine karşın playoff'ta şampiyonluğu LASK Linz'e kaptırmıştı. Sadece 2 puanla zirveyi kaçıran Graz ekibi yeni sezona kadrosunu yenileyerek girdi. Kadroya 8 yeni isim katılırken 8 oyuncuyla da yollar ayrıldı. Transfere şu ana dek 4 milyon 800 bin euro harcayan Avusturya kulübünün kadroya kattığı 8 oyuncunun yaş ortalaması 22. Takımı yeniden inşa etme operasyonunun başında 34 yaşındaki teknik direktör Fabio Ingolich var. Ocak ayında göreve gelen genç antrenör her mevkide en az 2 oyuncunun olduğu bir kadro derinliğini yakalamak istediklerini vurguluyor. Üst üste 6. kez Avrupa kupalarına katılan Avrupa temsilcisinin elde ettiği gelir Ingolich'e bu anlamda yardımcı oluyor. Sturm Graz 2. eleme turunda İskoçya temsilcisi Hearts karşısında 4-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atladı. Siyah beyazlılar bu iki karşılaşmada %34 ortalamayla topa sahip oldu. 4-4-2 formatını tercih eden ve oyunu geçişler üzerinden kurgulayan Avusturya temsilcisi hızlı hücumlarla etkili olabiliyor. Sturm Graz'ın en büyük kozlarından biri de iç saha performansı. 15 bin kişi kapasiteli Liebenauer Stadyumunda oynayan ekip coşkulu taraftarıyla rakipleri üzerinde ciddi baskı kurabiliyor. Fenerbahçe Sturm Graz eşleşmesinde ilk maç 5 Ağustos'ta Çobani Stadyumunda oynanacak. Rövanş ise 11 Ağustos tarihinde Avusturya'da.
2: Trabzonspor oynadığı hazırlık karşılaşmasında El Saad ekibine 1-0 mağlup oldu.
4: Karşılaşmanın hakemi işaretini verdi ve mücadele başladı. Başarılar Trabzonspor. Yeşil Burnadaları adına Dünya Kupası'nda en çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi Aral Şimşir. Başarılı bir duvar pası Aral Şimşir. Orta geldi. Arka direğe doğru savunma girdi araya. Köşe vuruşu kazanıyor Trabzonspor. Otavio son anda kafayla topu uzaklaştırdı. Düzeltelim. Sorry'ydi futbolcu. Sorry. Şimdi duvar pasında başarı var. Otavio yerde kaldı. Bir kez daha izleyeceğiz. Otavio, Vivo'nun müdahalesi, karar, penaltı. Maçın hakemi uyarılarını yaptı. Roberto Firmino ve Andre Onana karşı karşıya. İşaret geldi. Firmino topu ve Andre Onana'yı farklı köşelere gönderdi. El Sadı 1-0 öne geçiriyor. Roberto Firmino. Roberto Firmino penaltıda hata yapmadı. Topu ağlara gönderip takımını 1-0 öne geçirdi. Farklı açılardan. Köşe vuruşunda yine iki oyuncu vardı. Cabral bu kez uzaklaştı. Aral Şimşir orta kale sahasına doğru. Topu ağlara gitti ancak. Topu ağlara gitmeden önce Vivo'nun faul yaptığını işaret ediyor maçın hakemi Nişancic. Paul. İtirazlar var Savic'ten. Bir kez daha izleyeceğiz arka direkte. Onu açı topu ağlara gönderdi ancak Vivo'nun müdahalesinde karar faul. İşaret geldi. Sidney Cabral vurdu. Kaleci dönen top onu açı. Topu dışarı gönderdi. Paul onu açı. Cabral'la frikikte tehlike yarattı Trabzonspor. Vivo çizgi üstünde iyi pas. Ernest Muçi. Muçi kendi gitti. Onu açı kendisini gösterdi. Muçi'nin topuna müdahale var. Atak devam edecek. Noah Saviolo. Cabral bindirdi. Saviolo topu hala kendisinde. Orta geldi. Kafa vuruşu. Kaleci başarılı. Eldosari. Paolo Onuachu. Belki de maçın

0: Başından beri ilk kez istediği toplardan birini aldı. Kafa vuruşunda kaleci Eldo Sarri başarılı. Wagner Pina atladı topun üzerinden. Aral Şimşir savunma arkasına pas. Wagner Pina o topa hareketlendi. Pina orta bir şut, onu açtı dışarıda. Bir net gol pozisyonu daha Trabzonspor adına. Onu açu istediği vuruşu gerçekleştiremiyor. Onu açu kale sahasının hemen önünden sol ayağıyla topu ağlara göndermek istedi. Şut dışarıda. Ve 90 dakikayı bitiren son düdüğünü çalıyor Nişancic Paul. Hazırlık maçında Trabzonspor el sahada 1-0 mağlup oluyor. Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçı Bordo Mavili ekibin.
1: Trabzonspor'un genç yıldızına Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir teklif geldi. Hangi yıldız bu? Bakalım haberde. Trabzonspor'un genç oyuncusu Salih Malkoçoğlu'na yurt dışından teklif geldi. Edinilen bilgilere göre Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden El Jazeera Club 21 yaşındaki stoper için Trabzonspor'a 4 milyon euro teklif etti. Salih Malkoçoğlu için gelen teklifi Trabzonspor yönetiminin değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Günün gazete manşetleri bölümüyle devam ediyoruz değerli izleyenler. 5 gazete seçtik sizler için. Bakalım gündemdeki haberlere. Tabii çoğunlukla Beşiktaş'ın dünkü galibiyeti var gazetelerin manşetlerinde ve görüntülerinde. Fotomaç gazetesiyle başlayalım. Bu kartal uçar gider başlığı var. Dün Beşiktaş Midland'i 2-0 mağlup etti. İlk maçı da kazanmıştı ve bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı siyah beyazlılar. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanşında Midland'i Beşiktaş yere serdi demiş Fotomaç gazetesi. Sayfa içerisinde Leao'yu görüyorum. Aslan'da bir ısrar var. Galatasaray Rafael Leao transferinde ısrarını sürdürüyor. Milan'a 5 milyon euroluk kiralama ücreti ve 45 milyon euroda zorunlu satın alma opsiyonunu teklif eden Sarı Kırmızılar, 27 yaşındaki Portekizli yıldızı ise senelik 10 milyon euro önerdi. Fenerbahçe'de de forvet harekatı var. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe forvet transferi için girişimlerini hızlandırdı. Listede Dortmund'dan Giresi, Madrid'den de Sörloth yer alıyor. Fanatik gazetesine gelelim. Avrupalı Kartal. Kaptan Dümen'in başında Orkun Kökçü sezon başı yakaladığı formla ışıl ışıl parlıyor. Yine gol atan milli yıldız turun mimarlarından biri oldu. Raşit San'ın gecesi adı sürekli yolcu listesinde geçiyordu biliyorsunuz. Performansıyla da dün akşam kafa karıştırdı. Çünkü maça girdi, hemen bir gol kaydetti. Anahtar isimlerden biriydi dünkü karşılaşmada. Fenerbahçe'de tekrar Hakan Çalhanoğlu sesleri başladı. Sarı lacivertler Inter'in milli yıldızının transfer şartlarını araştırırken Hakan'ın Türkiye'ye gelmeye ve Fenerbahçe seçeneğine sıcak baktığı da öğrenildi. Başakşehir'den acı veda. Inter Turku maçı 2-0 kazandı. İlk maçta beraberlikle bitmişti. Başakşehir Avrupa'ya veda etti. Sabah gazetesinde Ogün Şahinoğlu'nun haberine bakalım. Beşiktaş'ın hocası Italiano en büyük hedeflerinden birini böyle açıkladı. Galatasaray'ı durdurmalıyız dedi. Ligde 4 yıldır üst üste şampiyon olan rakibimize sıkıntı vermemiz gerekiyor. Büyük bir kulüpteyim. 2-3 transfer daha yapabilirsek çok daha güçlü olacağız dedi Italiano. İstanbul'un masalsı bir şehir olduğundan ve burada çok mutlu olduğundan da bahsediyor. İtalya basınına verdiği röportajın detayları yer almış bu haber içerisinde. İkinci bölüme geldik. Samet Yüksel'in haberi. Mert Günok in, Ederson out. Gornik rövanşında 5 kurtarış yaptı. Tüm dengeleri değiştirdi. Brezilya milli takım forması gene Ederson'un işi hiç kolay değil. Gornik maçlarında kalesinde devleşen 37 yaşındaki Mert Günok sadece teknik heyetin değil taraftarın da güvenini kazanmış durumda. Takımda bazı isimlere talipler var. Jadon Osterwolde bunlardan biri. Oyuncuya iki kulübün talip olduğu haberleri yer almış bu haber içerisinde. Parma'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu hatırlarsınız. Bakalım yolların ayrılacağı isimlerden.

birimi olacak. Milliyetle devam edelim. Başakşehir veda etti demiştik. Turuncu lacivertliler Konferans Ligi ikinci eleme turu revanşında umduğunu bulamadı. Nuri Şahin maç sonunda büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. UEFA FIFA'ya resti çekti. UEFA Dünya Kupası satılık değildir diyerek boykot kararı aldı. Organizasyonun satış planı iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA turnuvalarına katılmayacağını da açıkladı aynı zamanda. Bir de Takvim Gazetesi'ne bakacağız. Kuzey Kartalı siyah beyazlar Danimarka'da 2-0'lık skorla bir üst tura yükseldi. Orkun'un penaltısı ve Raşitsa'nın 70. dakikadaki golü siyah beyazları galibiyete taşıdı. Üçüncü eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Králové ile siyah beyazlar karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın gol yemeden turlaması da performans olarak siyah beyazlıların beğenildiği anlamına da geliyor. Oyun anlamında da yeterli gözüktüler.

0: şimdi de dünyadan spor haberleriyle yayınımıza devam edelim. Şöyle Avrupa'dan transfer gelişmelerine bakacağız. Chelsea Crystal Palace'tan Lacroix'ı 52 milyon sterlin karşılığında takıma dahil etti.
1: Chelsea Marco Palestra'nın ardından savunmasına bir ekleme daha yaptı. İngiliz ekibi Crystal Palace'tan Maxence Lacroix'ı transfer etti. Chelsea bu transfer için 52 milyon sterlin ödedi. 26 yaşındaki stoperle 2032 yılına kadar sözleşme imzalandı. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Lacroix, "Kendi adıma en iyi hamleyi yaptım çünkü burası dünyanın en iyi kulübü. Chelsea'nin çok büyük bir tarihi var ve şimdi bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. Fransız savunmacı, geçtiğimiz sezon forma giydiği 55 maçta 3 gol ve 3 asistle hücuma da katkıda bulundu.
0: Hull City kulübünün başkanı Acun Ilıcalı düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni sezona dair konuştu.
2: 4 yıl önce satın aldığım ve bir hayalle yola çıktığım Hull City'nin bugün karşınızda Premier Lig'e çıkmış başkan olarak durmanın verdiği gururu size tarif edemem. Türkiye Ligi'nin %90'ına kapalıyız. Sebebi de şu, Türkiye'deki maaşların çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Premier Lig'de çok iyi bir gelir sahibi olsak bile oyuncuları mutlu edebileceğimizi düşünmüyorum. Dört büyüklerimiz maşallah şu anda 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon gibi maaş seviyelerine çıktı. Hani Premier Lig için geçerli olan rakamlar değil bunlar. 6 milyon alan futbolcu net Premier Lig'de tahmin ediyorum 25-30 golü her sene atan bir futbolcudur. O yüzden hani Türkiye bizim için şu anda çok cazip bir durumda değil futbolcu transfer olarak. Türkiye Arabistan öncesi bir pozisyon aldı dünya haritasında. Yani 26 yaş üstü oyuncular için güzel bir alternatif olduk. Yani bütçelerimiz çok arttı. Allah daha çok arttırsın. Bizim genelde Premier Lig'deki fokusumuz genelde 21, 22, 23 yaş grubu. Bunların potansiyelleri bize gelmek istiyor. Bu grup Türkiye'de birçoğu gelmiyor zaten. Çünkü onlar Premier Lig'de oynamak istiyor. Ama belli bir yıldan sonra da daha çok kazanmak isterse de Türkiye'ye geliyor. Hani ülkemizin maddi gücü olarak, dünya piyasasındaki maddi gücü olarak olumlu bir durum olduğunu söyleyebilirim. Eskiden bu oyuncular gelemiyordu. Yani bundan 10 yıl önceye dönün. 20 yıl önce geliyordu. 10 yıl önce gelemiyordu o kadar. Şimdi tekrar geliyor. Bu tamamen futbolun ekonomisiyle alakalı. Nakden yayın geliri olsun, stad gelirleri olsun. Hani o içerideki ekonomi son 4-5 yılda Türkiye'de bayağı büyüdü. Hayalimizdeki oyuncuların %80'ini getireceğimizi düşünüyorum. Rakam olarak belki şok edici olabilir ama toplamda 16 oyuncu getireceğimizi düşünüyorum. 16

0: 300 milyon euro yakın bir para alacağız da rakipler 1 milyar eurodan başlıyor. Yani sonuç itibariyle yani 1 milyar euroluk bir dünyaya biz 250 milyon poundla diyelim girdik. Yine herkes düşeceğimizi düşünüyor. Geçen sene düşeceğimizi düşündüler. Premier Lig'e çıktık. Yine düşeceğimizi düşünüyorlar. Belki bu sefer de Premier Lig'de üst sıralara çıkarız.
1: Carlo Ancelotti Brezilya milli takımındaki geleceği ve kulüplerle ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam FIFA'nın Dünya Kupası'nı ticaretleştirme projesine de tepki gösterdi.
2: Sí, ma no por un tema de contrato.
3: Burada devam ediyorum ve bu sözleşmeye bağlı bir şeyden bağımsız bir durum. Çünkü federasyon beni hep destekledi. Özellikle de Norveç çizgisinin ardından. Brezilya'ya bağlılığım, insanların bana olan sıcak yaklaşımı sürdüğü müddetçe devam edecek. İspanya'yı kopyalayamayız. Onlardan ilham alabiliriz. Ancak birebir taklit olamaz. Çünkü bizim oyuncularımızla onların oyuncuları çok farklı. Oyun sisteminizi mevcut oyuncu grubunuzun tarzına göre seçmelisiniz. Bizim bireysel olarak çok etkili forvet oyuncularımız var. Vinicius gibi. Belki orada tek forvet olarak oynardı. Ama bizim onun doğaçlama alanına da ihtiyacımız var. Elimizdeki hücum oyuncu havuzunu daraltmak istemem. Tıpkı İspanya'nın orta sahadaki zenginliği gibi biz de elimizdeki isimlerden doğru rolde katkı almayı başarmalıyız.
2: Tendrá jugadores con gran talento en frente. Ma esto es parte de un percorso natural de un gran talento como ha sido Neymar, que ha trabajado.
3: Neymar büyük bir yetenek olarak doğdu. Ancak çok çalıştı ve bugün büyük bir efsane olmasında bunun çok büyük payı var. Milli takım için çok şey yaptı. Arkasında harika bir geçmiş bırakıyor. Birlikte çok az zaman geçirdik ama ciddi ve profesyonel olduğu için onu çok sevdiğimi söyleyebilirim. Turnuva öncesindeki o ufak sakatlığı olmasa inanın bana %100'üyle bu turnuvayı da oynayabilirdi. Bunu bilmek hepimizi üzüyor ama buna rağmen harika bir karakter göstererek bizim için mücadele etti. FIFA umarım çıkan haberlerdeki gibi bir işe imza atmaz. Dünya Kupası dünya halklarının tümüne aittir. Bu futbol dünyasının sahip olduğu en güzel şeylerden birisi. Umarım kimse bunu mahvetmez.
1: FIFA'nın organizasyonları yatırımcılara satma planı krize neden oldu. Başta UEFA olmak üzere tepkiler ardı ardına geldi.
4: FIFA'nın Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma planına eleştiri yağıyor. Avrupa ve Amerika kıtası federasyonları FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yeni planına tepki gösterdi. Avrupa liglerinden yapılan ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı. FIFA Başkanı'nın ticari ve etkinliklerle ilgili faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamak için özel yatırım seçeneklerini değerlendirdiğini duyurması, dünya futbolu için pervasız ve bölücü bir gelişmedir. Dünya Kupası FIFA Başkanı'nın özel sermaye varlığı değildir ve satılık olamaz. Avrupa ligleri bu öneriyi kesin bir dille reddetmektedir. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A yönetimleri de ilave olarak bu açıklamayı desteklediklerini duyurdu. Konuyla ilgili olarak ilk tepki UEFA göstermişti. Avrupa Futbolu'nun yönetici kurumu FIFA'nın üye federasyonlara yaptığı baskıyı da eleştirerek FIFA futbolu kendisini ve çevresini zenginleştirecek bir araç olarak kullanmayı bırakmalı. Bu oyunu doğru şekilde büyütmek mümkün şeklinde bir açıklama yayınladı. UEFA'nın ardından Kuzey ve Orta Amerika Futbol Federasyonu CONCACAF ise konuyu medyadan öğrendiklerini vurgulayarak böyle bir planın paydaşlarla görüşmeden yapılması nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyoruz ifadeleriyle karara tepki gösterdi. İngiliz basınına göre Infantino Dünya Kupası hisselerinin satışına dair planın onaylanması için üye 211 ülke federasyonuna 19 Eylül'e kadar süre tanıdı. Teklifin kabul edilmesi halinde her bir federasyona 40 milyon, reddedilmesi durumundaysa 10 milyon dolar destek sağlanacak.
1: Arjantin Ligi'nin ikinci haftasında Gimnasia ile River Plate karşı karşıya geldi. Mücadelede tek gol vardı. Özet görüntülere bakacağız.
5: Arjantin Ligi'nde Gimnasia La Plata ve River Plate kozlarını paylaşıyor.

0: Gimnasia atakta, top dışarıda. River Plate etkili geldi bu kez. Kaleci Federico Isfran gole izin vermedi. İkinci pozisyonda top dışarıda. Beltran ekrandaydı. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Sol kanadı kullandı Gimnasia. Şut pozisyonu, top dışarı çıktı. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Açı daraldı. Pozisyondan yararlanamıyor Ezekiel Zalazar. Zalazar yaptı ortayı. Kafa vuruşu ve gol. Alexis Stemba Gimnasia yöne geçiriyor. Zalazar'ın ortası ve Stenbach'ın kafa vuruşu ekranda. Gimnasia River Plate'i 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oluyor.
1: Rosario Central Racing'in fırsatları cömerce harcadığı maçta kazanan çıkmadı.
2: Arjantin Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi Rosario Central Racing Club karşısında. Etkili geliyor Racing Club. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon. Top dışarı gitti. Lautaro Diaz bu pozisyonu değerlendiremiyor takımı adına. Rosario hata izleyeceğiz. Campas top onda. Campas topu sürdü. Campas vurdu. Kaleci Facundo. İki şık hareket izliyoruz. Önce Campas, ardından Facundo. İlk yarının bitimine az bir süre var. Solari. Solari vurdu üstrek. Dri geçirmiyor. Solari. Görünüzler ikinci yarıdan. Di Maria topun gerisinde içeriye çevirdi. Bir anlık karambol topu ağlarla buluştu. Ancak ağlarla buluşan top gol değeri kazanmıyor. Bayrak havada. Facundo Mallo topu ağlarla buluşturuyor. Ancak gol değeri kazanmıyor. Ağlarla buluşan top. İşte Di Maria içeriye böyle kesti. Savunma çok dağınık yakalandı. Mallo topa dokunmayı başardı. Topu kaleye göndermeyi başardı ancak gol geçersiz. Rosario 0, Racing 0 maçın sonucu.
1: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu milli takımların son dönemdeki başarılarına dikkat çekti.
3: Biz gerçekten bu tip organizasyonları gerçekten belki de en iyi yapan federasyonlardan bir tanesiyiz. Bu anlamda ekibimi kutlamak istiyorum. Daha sonra da bütün U17 ekibini, hocamızı, sporcularımızı kutlamak istiyorum gösterdikleri mücadelelerden dolayı. Ama en büyük teşekkürü de basketbol severlere huzurlarınıza vermek istiyorum. Çünkü onların sayesinde tarihe geçtik diyebilirim. Çünkü FIBA'nın U17 ya da bütün U kategorilerinde seyirci anlamında rekor kırdığımızı bu maçlarda gördük. U17 olsun, U16'larımız olsun, hem kız hem erkek takımlarımız. Bizim sonuçta bu sporcularımız geleceğin sporcuları ve ileride A milli takımda forma giyecek çok kaliteli oyunculara sahibiz. Tabii bunların gelişimi, bu noktalara gelmesi bizler için çok değerli. Biz federasyon olarak her daim onlara güvendiğimizi, her daim onların yanında olduğunu gösteren bir yönetimiz. Tabii hedef ister istemez Avrupa Şampiyonası'nı elde ettiğimiz başarıdan sonra hedeflerimiz her zaman daha da büyüyor. Şimdiki hedefimiz 2027 Katar'daki Dünya Şampiyonası'na katılabilmek. İlk önceliğimiz turnuvalara katılabilmek. Çünkü hep söylediğimiz bir şey vardır. Ülke olarak her zaman bu tip organizasyonlarda olmamız gerektiğine inanan bir yönetimiz. Sporcularımız da bunun bilincindeler. Şu ana kadar da gerçekten ülkemizi gururlandıracak performans sergiliyorlar. İnanıyorum ki bundan sonraki maçlarda da aynı sorumlulukla, aynı özveriyle buradaki maçları da, işte ilk maçımız burada.

0: 28 Ağustos'ta Litvanya ile, daha sonra 31 Ağustos'ta İzlanda'da oynayacağız. İnanıyorum ki bu maçları da kazanıp hedefimize emin adımlarla gitmek istiyoruz. Bu zamana kadar ülkemizi Avrupa basketbolu anlamında en iyi temsil edenler kulüplerimiz olmuştu. Buradan tekrar hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır. Sonuçta hem EuroLeague'deki temsilcilerimiz, EuroCup'taki temsilcilerimiz olsun, FIBA Şampiyonlar Ligi olsun, FIBA EuroCup olsun, hem kadınlar hem erkek anlamında kulüplerimiz gerçekten Türk basketbolunu son 8 yılda gerçekten gururla en iyi şekilde temsil eden noktalardaydı. İnanıyorum ki bu senede her ne kadar farklı bir organizasyonlar hayata da geçeceği için burada sonuçta orada da bir takımımızın olması bizim için çok değerli. Sonuçta orada farklı bir organizasyon, EuroLeague, FIBA Europe, FIBA'nın organizasyonlarda burada kulüplerimizin olması, orada ülkemizi temsil edecek olmaları bizim için çok anlamlandı.
1: Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü ve Bahattin Safoğlu Aspor özel açıklamalarda bulundu. MotoGP'de yarışan Toprak Razgatlıoğlu 2027 yılını hedef olarak belirlediğini söyledi.
2: Tabii şampiyonluktan sonra mutlu bir şekilde MotoGP'ye geçiş sağladık. Bu da gerçekten çok güzel bir şey oldu bizim için. Biliyorsunuz daha öncesinde Kenan Sofoğlu Moto2'de yarışmıştı. Kenan abi, ondan sonra MotoGP'de yarışan ilk bir Türk olduk. Tabii geçiş süreci güzel. Herkes çok mutlu çünkü Türkiye'den de MotoGP'de yarışan birinin zaten olması gerekiyordu. Böyle bir şans yakaladık. Biz de bunu değerlendirmek istedik. Tabii şu an çok zor bir süreç geçiriyoruz. Yani bunu da biliyorduk gerçi. Çünkü Yamaha markası şu an yeni projede. Yeni proje şu an istedikleri gibi değil. Herkes elinden geleni yapıyor. Ama böyle bir süreç geçireceğimizi zaten biliyorduk. Ama yine de zorlanıyoruz. O da şundan dolayı: kazanan bir pilotuz. Kazanan bir pilot olarak oraya gittiğin zaman 13.lük, 11.lik, bunlar sizi mutlu eden şeyler olmuyor. Daha farklı pozisyonlarda yarışı bitirmenize biraz daha baskı hissediyorsunuz. Herkesin söylediği şu: ilk sene zaten bir şey bekleme. İlk sene tamamen öğrenme yılı, ki bugüne kadar ilk senede kimse başarılı olmadı, Marquez hariç. Tabii ki de bu güzel bir şey. Herkes bunu anlatıyor, konuşuyor, söylüyor. Benim takımım da aynı şekilde, ama şampiyon olmuş bir sporcuya bunu söylesen de hiçbir şekilde geçmiyor içeriye. Çünkü şampiyon olan bir sporcu her zaman bir başarı bekliyor. O yüzden en çok zorlandığım kısımlardan biri de o zaten. Seneye daha umutluyuz. Daha güzel şeyler olacak, ki zaten geçerken de MotoGP'ye 2026 öğrenme yılı, 2027 aslında hedefimiz olarak belirlemiştik. Bakalım nasıl olacak, hayırlısı.
3: Açıkçası şu anda olmak istediğimiz noktadan çok uzağım. Kendi açımdan diyebilirim, çünkü asla şu anki hedeflerimi başarmıyoruz. Ama bazı eksiklerin farkındayız. Takım olarak bunu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Üstüne daha mantıklı, daha düşünceli gitmemiz gerekiyor. Umarım tez zamanda bunu çözeriz ve tekrardan ait olduğumuz sonuçlara erişiriz. Burada olmak zaten bir gurur bizim için, çünkü burada antrenman yapan sporcular Kenan abinin sporcuları oluyor. Kenan Elde Riders. Ve hepimiz zaten dünya arenalarında yarışıyoruz. Tabii onların, Kenan abi sayesinde aslında oralara çıktık diyebilirim. Tabii ki de ailemizin emeği çok büyük. Onlar bizi bir yere kadar getirir, ama sonrasında Kenan abim bize el uzattığı için şu anda buralarda yarışıyoruz diyebilirim.
4: Her yarış, her gün burada olsun, Superbike'da olsun, hayatın başka yerlerinde olsun bir şeyler öğreniyorum. Bu herkes de böyledir. Öğrenme hiçbir zaman bitmiyor. İleriki zamanlarda da bu kattıklarımızla, tecrübelerle daha iyi işler yaparız umarım diye düşünüyorum. Açıkçası geçen yıl hiçbir motosiklette geliştirmemiz yoktu. Yani eski motosikletle yarışıyorduk ve bu motosikletle elimizden gelenin fazlasını yapıp iyi başarılara ulaştık. Ve daha sonrasında bunlardan dolayı geliştirmeler elde ettik. Bu geliştirmelerle biz daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorduk. Ve şu an gerçekten motosikletin önemi sürücüden daha fazla. Yani bunu her kategoride görebiliyoruz. Eskiden böyle değildi. Eskiden sürücü fark yaratabiliyordu. Tabii ki hala yaratıyor. Ama eskiden bu yana motosikletin oranı çok daha yüksek. Bu yıl ondan dolayı daha iyi sonuçlar elde etmemiz gerekiyor. Son çeyreği var

0: sezonun ve bu son çeyreğinde umarım çok daha hızlı ilerleme kaydeder ve daha iyi sonuçlar alırız. Toprak abimiz yapabildi. Umarım biz de yapabiliriz.
1: Bu haberin ardından kısa bir araya gidiyoruz. Sabah Spor programında saat 9 olduğunda tekrar burada beraberiz.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar 1.175.601 anneye toplam 22,5 milyar lira ödeme yapılırken, doğum yardımından yararlanan çocuk sayısı 1.201.173'e ulaştı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: gelsin. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 31 Temmuz 1971 yılında Apollo 15 astronotları ay yüzeyinde dört tekerlekli bir araçla gezdiler.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Böyle bir dünya var.
7: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.

0: A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.

0: Sabah Spor programına tekrar hoş geldiniz. Programımızın ikinci saat dilimine başlıyoruz. Saatler 9'u gösteriyor değerli izleyenler. Hemen şöyle düne götürelim mi sizleri? Güzel bir maç izledik dün akşam. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş Midland takımıyla dün akşam karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar 2-0 kazandı bu mücadeleyi ve adını bir üst tura üçüncü eleme turuna yazdırdı.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Midland, Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Midland. İlhan Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Franculino. Franculino sağ kanatta çok. Franculino attı çalımı. Franculino. Franculino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Franculino ayağının dışıyla denedi. Direğe tıkıldı.
2: Nefis bir vuruş.
1: Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erdiç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet, bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
2: Sarı
1: İkinci
2: zaten.
1: Sarı. Hadi. İkinci sarı kart. Midland.
2: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
1: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. Enefile. Enefile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü. Direğe tıkılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe tıkıldı. Midland'de de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milot Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez anında Milot Raşiksa. Geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti sıyıldı. İlhan yerde gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Beşiktaş penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midland 0, Beşiktaş 2.
0: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano Midland maçı sonrası açıklamalarda bulundu ve bu turu geçmek hiç kolay değildi dedi.
3: Öncelikle gerçekten çok mutluyum çünkü çok iyi performans ortaya koyduk. Bugün sonucu alabilmeyi başardık. Çok zor bir rakibe karşı oynadık bu turda. Ama iki maçta da iyi bir performans gösterdik. Yüksek seviyede bir performans gösterdik ve bunun sonunda ödüllendirildik. Tekrar ediyorum, gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Özellikle bu rakibimiz de geçen sene Avrupa Ligi'nde de çok iyi işler yapmış bir takımdı. Bu sezonda sezonu bizden önce açan bir takım. Aynı zamanda hazırlık dönemi daha uzun olan bir takım, daha hazır bir takıma karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hiç kolay değildi bu turu geçmek. Rakibimizin oyuna sert başlayacağını, güçlü başlayacağını biliyorduk. Ama ilk yarıda da gol yemedik. Bunu iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bazı yerlerde de şanssızdık. Daha şanslı olabilirdik ilk yarıda. Sonra soyunma odasına gittiğimizde bazı çözümler aramaya başladık. Nedir bunlar? Daha agresif olmamız gerekiyordu. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Daha çok şans yaratmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyordu. Ki bunları da yaptık. Aynı zamanda ilerideki ofansif oyuncularımı değiştirdim. Ve ikinci yarıda gerçekten çok yüksek seviyede oynadığımızı, iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Acı çektik. Çünkü bu bir gerçek. Her zaman siz oyunu domine edemezsiniz. O yüzden gerçekten tekrardan çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar bugün. Bunu da size daha önce söylemiştim. Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bazen acı çekmeniz gerekiyor. Her zaman oyunu domine edemezsiniz. Ama bugün hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Bundan sonraki maçımız için yarın aslında çalışmaya başlayacağım. Eminim ki zor bir maç olacak. Çünkü daha demin dediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Aynı zamanda rakibimiz de bundan önceki iki maçını kazandı. O yüzden iyi bir rakip olduğunu gösteriyor bu. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. O yüzden buna hazırlanmamız gerekiyor. Ama bu turdaki gibi aynı karakteri gösterirsek, aynı kaliteyi gösterirsek, aynı şekilde akıllı oynarsak bence yine iyi işler yapabiliriz. Aynı zamanda bu maçtan dolayı bugün çok iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden çalışmaya başlayacağız. Passare il turno era l'obiettivo e ci siamo riusciti.
0: Evet değerli izleyenler, Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz bu sonucun ardından. Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'da hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor. Bordo Maviler El Saad takımıyla karşı karşıya geldi ve bu maçı kaybetti.
4: Karşılaşmanın hakemi işaretini verdi ve mücadele başladı. Başarılar Trabzonspor. Yeşil Burnadaları adına Dünya Kupası'nda en çok konuşan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi Aral Şimşir. Başarılı bir duvar pası, Aral Şimşir orta geldi, arka direğe doğru savunma girdi araya. Köşe vuruşu kazanıyor Trabzonspor. Otavio son anda kafayla topu uzaklaştırdı. Düzeltelim, Sori'ydi futbolcu. Sori şimdi duvar pasında başarı var. Otavio yerde kaldı. Bir kez daha izleyeceğiz. Otavio, Vivo'nun müdahalesi, karar, penaltı. Maçın hakemi uyarılarını yaptı. Roberto Firmino ve Andre Onana karşı karşıya. İşaret geldi. Firmino topu ve Andre Onana'yı farklı köşelere gönderdi. El Sadı 1-0 öne geçiriyor. Roberto Firmino. Roberto Firmino penaltıda hata yapmadı. Topu ağlara gönderip takımını 1-0 öne geçirdi. Farklı açılardan. Köşe vuruşunda yine iki oyuncu vardı. Cabral bu kez uzaklaştı. Aral Şimşir orta kale sahasına doğru. Top ağlara gitti ancak. Top ağlara gitmeden önce Vivo'nun faul yaptığını işaret ediyor maçın hakemi Nişancic. Faul. İtirazlar var Savic'ten. Bir kez daha izleyeceğiz arka direkte. Onu açı top ağlara gönderdi ancak. Vivo'nun müdahalesinde karar faul. İşaret geldi. Sidney Cabral vurdu. Kaleci dönen top Onuachu. Topu dışarı gönderdi. Paolo Onuachu Cabral'la frikikte tehlike yarattı Trabzonspor. Vivo çizgi üstünde iyi pas. Ernest Muçi. Muçi kendi gitti. Onuachu kendisini gösterdi. Muçi'nin topuna müdahale var. Atak devam edecek. Noah Saviolo. Cabral bindirdi. Saviolo top hala kendisinde. Orta geldi. Kafa vuruşu. Kaleci başarılı. Eldosari. Paolo Onuachu. Belki de maçın başından beri ilk kez istediği toplardan birini aldı. Kafa vuruşunda kaleci Eldosari başarılı. Wagner Pina atladı topun üzerinden. Aral Şimşir savunma arkasına pas. Wagner Pina o topa hareketlendi. Pina orta bir şut, onu açı dışarıda. Bir net gol pozisyonu daha Trabzonspor adına. Onu Açu istediği vuruşu gerçekleştiremiyor. Onu Açu kale sahasının hemen önünden sol ayağıyla topu ağlara göndermek istedi. Şut dışarıda. Ve 90 dakikayı bitiren son düdüğünü çalıyor Nişancic Paul. Hazırlık maçında Trabzonspor El Sa'da 1-0 mağlup oluyor. Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçı Bordo Mavili ekibin.
0: Bir sıcak gelişme son dakikada altyazı olarak geçiyor değerli izleyenler. İtalyan futbol efsanesi Franco Baresi 66 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hayatını kaybetti. Kendisini tabii ki Milan kariyeriyle çok yakından net bir şekilde hatırlıyoruz. 66 yaşında da hayata gözlerini yumdu. Bu haberi de sizlerle paylaşalım. Tekrar Trabzonspor'a dönüyoruz. Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana yeni sezona hazır bir şekilde girmek için çalışmalarını tüm hızıyla devam ediyor.
5: Trabzonspor'da Andre Onana yeni sezon öncesi hazırlığıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonki başarılı performansının ardından yeniden bordo mavili formayı giymeye hazırlanan Kamerunlu kaleci, yaz döneminde uyguladığı özel antrenman programı ve sıkı diyet sayesinde 8 kilo verdi. Trabzonspor kampına oldukça fit bir görüntüyle katılan 30 yaşındaki eldivenin hırsı ve enerjisiyle birlikte teknik direktör Fatih Tekke'nin de takdirini kazandığı öğrenildi. Takımın liderlerinden biri olması beklenen Onana'nın teknik ekibe ve yönetime %100'ümü göstermek için buradayım mesajını verdiği belirtildi. İngiliz ekibi Manchester United'dan bir sezonluğuna yeniden kiralanan Onana, geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta oynadı ve 6 kez kalesini gole kapattı. Tüm kulvarlarda ise 33 maça çıkan Onana, Trabzonspor'la bir de Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
0: Gazete manşetlerinde Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerini detaylandıracağız. Fanatik gazetesinin 3. sayfasıyla başlayalım. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun maç son açıklamalarından bahsedilmiş 3. sayfada. Italiano hak ettik dedi. İlk maçta olduğu gibi Danimarka'da yine Midland kızardı, ardından siyah beyazlar golleri ardı ardına buldu ve rakibini 2-0 devirip bir üst tura yükseldi. Teknik direktör Italiano da iyi hazırlanmıştık ve ona göre oynadık. Önemli olan turu geçmemizdi. İki tane zor maç oynadık ve hak ettiğimizi düşünüyorum açıklamasını yaptı. Kaptan sezona müthiş başladı. Siyah beyaz ekibin kaptanı bu sezona da harika bir giriş yaptı. İlk maçta müthiş bir gole imza atan milli futbolcu Midland deplasmanında da kusursuza yakın bir oyun sergiledi. Şimdi rakip Kralovi olacak. Kara Kartal'ın 3. ön elemedeki rakibi de belli oldu. Siyah beyazlılar Hradec Kralovi ile kapışacak. Çekya temsilcisiyle oynanacak karşılaşmalar 6 ve 13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Foto maçla devam edelim. Trabzonspor haberleri var bu sayfada. Fırtına savunmada adeta joker gibi oynayan Nijeryalı yıldızı izliyor. Onyema Açı takibi. Trabzonspor Olympiakos'un 27 yaşındaki yıldızı Bruno Onyema Açı'yı takip ediyor. Sol bek ve sol stoper olarak görev yapan tecrübeli futbolcu Paolo Nacho ile Nijerya milli takımında oynuyor. Sol stoper mevkiinde de oynaması bir avantaj olarak bahsedilmiş. Sessiz fırtına Bordo Maviller Katar ekibi El Saad karşısında önemli bir sınav verdi. Karadeniz devi rakibine penaltıdan yediği golle mağlup oldu. Fırtına Eintracht Frankfurt maçından sonra ikinci hazırlık maçını da kaybetti. Yunus Emre Selim bir köşe yazısı var. Boşuvari'nin dikkat çektiğinden bahsetmiş. Maçın en dikkat çeken ismi Boşuvari'ydi. Faslı futbolcu orta sahadaki enerjisi ve dikine oyunuyla takımın en etkili oyuncusu oldu. İkinci hazırlık maçında en dikkat çeken eksik yeni transferlerin takım oyununa adaptasyon için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğuydu. Trabzonspor ilk hazırlık maçına göre daha istekli ve daha organize gözüktü. Devam ettik Sabah gazetesiyle. Beşiktaş Midland'i devirdi. 3. eleme turuna adını yazdırdı. 222 gün sonra gelen sihirli dokunuş, 69'da Černi'nin yerine oyuna giren Rashica ayağının tozuyla 70. dakikada ağları havalandırdı. Bu sezon henüz ikinci maçında siftah yapan Kosovalı sağ kanat tam 222 gün sonra golle buluşmuş oldu. Kurt avcısı Kartal. Kartal'ın rakibi Çek ekibi Hradec Králové oldu. İlk maç 6 Ağustos tarihinde oynanacak. Geçtik bir sonraki gazeteye. Beşiktaş teknik direktörü İtalyano'nun açıklamaları var tekrar burada. Acı çektik ancak iyi bir iş çıkararak turu geçtik dedi. Bu cümlesi başlık olarak kullanılmış. Kartal güle oynaya zafere uçtu. Salih Özcan takım arkadaşını övdü. Orkun gollerini atsın, onun için çok seviniyorum. Ona yardımcı olmayı da çok seviyorum dedi. Beşiktaşlı Thiago Jolo ilk 10 dakikada çok hata yaptıklarını söyledi. Maça kötü başladık bence ama oldukça iyi bir şekilde sonlandırdık yorumunda bulunmuş. Midtjylland deplasmanında Beşiktaş'ın ilk golünü atan Milot Rashica da iyi izlemek için erken gelişimimiz sürmeli yorumunda bulunmuş. Özellikle oyuncuların açıklamalarının yer aldığı bir sayfaydı. Bir de Milliyet'e bakalım. Yürüyelim arkadaşlar. Cenk'ten sonra Orkun, Kartal'ın Midtjylland'ı geçen hafta 1-0 yendiği maçta harika bir gole imza atan kaptan Orkun, Danimarka ekibini dünkü rövanşta da boş geçmedi. İlhan Fakıl'ın kazandırdığı penaltıyı gole çevirerek skoru belirleyen Orkun, Cenk Tosun'dan sonra Avrupa kupalarında iki ayaklı maçlarda her iki karşılaşmada da gol atan ilk Türk oyuncu oldu. Cenk Tosun Şubat 2017'de Hapoel Şeva'ya karşı iki maçta da ağları havalandırmıştı. İlk maç Çekya ekibiyle demiştik. Midtjylland takımı ikinci maçta da yine Erik'le birlikte kırmızı kart gördü. İlk maçta da yine kırmızı alan bir oyuncu vardı. Yine Thiago Jolo'nun açıklamaları var. Salah bölüm var. Son olarak buna bakalım sol köşede. Vincenzo Italiano La Gazzetta dello Sport'a verdiği özel röportajda ligdeki yaklaşan şampiyonluk mücadelesi ve transfer çalışmalarına dair konuştu. Ligde üst üste 4 yıldır şampiyon olan Galatasaray'ın işini zorlaştırmamız gerekiyor. Takımımız güçlü. 2-3 transfer daha yaparsak daha da güçleniriz. Trossard harika bir oyuncu. Ağustos başında gelecek. Muhammed Salah transferiyle ilgili şimdilik her şey beklemede. Ancak elimizde harika bir kaptan olan Orkun Kökçü var diye konuştu. Şimdi Galatasaray'ın gündemine geçeceğiz. Transferlerden bahsedelim. Can Uzun diyelim. Galatasaray Can Uzun'dan vazgeçmiyor. Eintracht Frankfurt 40 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmiyor. Ama Galatasaray oyuncuyu takımda görmek istediği için ikna turlarına başladı.
5: 10 numara dışında yedek golcü, alternatif sol açık ve stoper arayan Galatasaray yönetimi Can Uzun transferinden vazgeçmiyor. Okan Buruk'un kadroda görmek istediği Can için bir aydır temaslarda bulunan sarı kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'la henüz anlaşma zemini sağlayamadı. Alman ekibi 40 milyon euronun altında gelen teklifi değerlendirmeye almıyor ve pazarlığa yanaşmıyor. Can Uzun için 30 milyon euro bonservis ödemeyi göze alan Galatasaray, sonraki satıştan da %20 pay vermeye hazır durumda. Sarı kırmızılılar 10 numara hamlesinden bağımsız olarak Can Uzun transferini bitirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz sezon Frankfurt formasıyla 28 karşılaşmada görev yapan genç yıldız 10 gol 6 asistlik performans sergilerken A milli takımın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.
0: Portekiz basını adı Galatasaray'la anılan Ivanoviç için Benfica'nın talep ettiği bonservis bedelini yazdı.
5: Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takviye planlanan bölgelerden biri de hücum hattı. Oh! Sarı kırmızılı ekip Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrasında Victor Osimhen'in arkasına bir forvet almak isterken gündemdeki isimlerden birisinin de Benfica'dan Franjo Ivanović olduğu belirtiliyor. Portekiz ekibi Benfica'nın genç golcüsünü kadrosuna katmak isteyen Galatasaray bu transferi satın alma opsiyonunu kiralama şeklinde yapmayı planlıyor. Ojogo'da yer alan habere göre Galatasaray 22 yaşındaki santrfor için 12 milyon euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon euro performansa dayalı bonuslar içeren bir kiralama teklifi yapmaya hazır. Benfica'nın Hırvat golcünün ayrılığına izin verebileceği ve Hull City ile Como'nun da Ivanović'i takip ettiği belirtildi. Haberde Portekiz ekibinin Franjo Ivanović için Union Saint-Gilloise'a ödediği 22.8 milyon euroya yakın bir bonservis ya da zorunlu satın alma içeren bir teklifi talep ettiği aktarıldı. Geride kalan sezonda Benfica formasıyla 42 maça çıkan ve 8 gol 2 asist üreten genç futbolcunun 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdırdı. Gornik Zabrze karşılaşması başarıyla sonuçlandı. Şimdi sıradaki rakip Sturm Graz olacak.
6: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım için yolculuğuna devam ediyor. Sarı lacivertliler 1-0'ın rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu. İlk maçta olduğu gibi Anderson Talisca temsilcimizin ilk golünü bu kez penaltıdan kaydetti. İlk yarıda istediği oyunu ortaya koyamayan Fenerbahçe ikinci devrede daha net gol pozisyonları üretti. Polonya temsilcisine karşı ikinci yarıda kalesini korumayı başaran Sarı Lacivertliler istediği sonucu almayı başardı. Karşılaşmada henüz takımla çalışmalara başlamayan N'Golo Kante'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Vedat Muriç, Sıdaki Şerif ve Dorgelesine ne forma giymedi. Temsilcimiz 3. turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Turu geçen taraf lig aşaması öncesi son tur olan playoff'a adını yazdıracak.
0: Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in Dinamo Zagreb'e dönüş ihtimali her geçen gün daha da güçleniyor.
7: Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Dominik Livakovic konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hırvat basınındaki haberlere göre Dinamo Zagreb Başkanı Zvonimir Boban, Livakovic ve menajeri Andy Bara ile bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Hırvat kalecinin eski kulübüyle her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi. Dinamo Zagreb'in ilerleyen günlerde Fenerbahçe ile yeniden iletişime geçerek resmi teklif yapması bekleniyor. Ayrıca haberde Hırvat ekibinin Sarı Lacivertli kulübe 3 ila 4 milyon euro seviyesinde teklif sunacağı belirtildi. Geçen sezonu Dinamo Zagreb'de kiralık olarak tamamlayan Dominik Livakovic, 2023 yazında 6.6 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olduğu Fenerbahçe'de 74 karşılaşmada ilk 11'de forma giydi. Eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmeye hazırlanan Hırvat kaleci, 2026 Dünya Kupası'nda 4 maça çıktığı milli takımda ise toplamda 79 müsabakada görev yaptı.
0: Tekrar gazete manşetlerindeyiz. Galatasaray ve Fenerbahçe için transfer gündemine bir bakalım. Fotomaç gazetesinde Leao var. Leao inadı başlığıyla birlikte şöyle yapay zekalı uçaktan bir görüntü de var İstanbul'u izlerken. İtalyan ekibine 5 milyon euro kiralama ücreti ve 45 milyon da zorunlu satın alma opsiyonu teklif eden Sarı Kırmızılılar Leao ile senelik 10 milyona anlaştı. Ancak Milan doğrudan satış istiyor oyuncuyla ilgili. Portekizli Leao da kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyor. Premier Lig'den beklediği teklifleri alamayan Leao hem Galatasaray'ın istikrarlı bir şekilde ilerlemesi hem de en doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasını çok önemsiyor. Fenerbahçe de istiyor oyuncuyu biliyorsunuz. Yönetici düzeyinde Milano'da temaslarda bulunan Fenerbahçe'de tıpkı Galatasaray gibi kiralama yoluna gitmek istiyor. Leao'ya daha fazla yıllık ücret ödendiği iddia edilen Fenerbahçe, Milan'ı bekliyor şu anda. Oradan bir yanıt bekleniyor. Can Uzun demiştik, transfer uzun sürecek. Galatasaray'ın Can Uzun'a olan ilgisi devam ederken bu transferin zaman alması bekleniyor. Sarı Kırmızılar yavaş yavaş Frankfurt'un bonservis beklentisini istediği seviyeye doğru çekiyor. Takım içerisindeki isimlerle ilgili bazı haberler var. Saray'a sürpriz talip. İngiliz ekipleriyle ismi anılan Gabriel Saray'a Suudi Arabistan'ın büyük bir ilgisi var. El Hilal'in Brezilya oyuncuyu takibi aldığı iddia edildi. Lemina, önceliğim Galatasaray'dı dedi. Sezon sonunda serbest oyuncuydum. Bu birkaç kulübün ilgisini çekti ama tabii ki önceliğim her zaman Galatasaray olduğu açıklamasını yapmış. Fanatik gazetesinde Hakan Çalhanoğlu haberi var. Fenerbahçe'den İtalya çıkarması, Sarı Lacivertliler Rafael Leao operasyonu için yaptığı temaslarda Hakan Çalhanoğlu dosyasını açtı. Milli Yıldız'ın transfere sıcak bakması Kanarya'yı da harekete geçirdi. Kale için karar zamanı. Fenerbahçe'de kaleci rekabeti kızışıyor. Ederson iki maçta da kulübede oturdu. Mert Günok Gornik deplasmanında kalesinde devleşti. Tarık Çetin de iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Kante'de geri dönüyor. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Kante'den sevindiren haber geldi. Tedavi sürecini tamamlayan tecrübeli orta saha artık bireysel çalışmaların ardından takımla antrenmanlara başlamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi Polonya basınında geniş yankı uyandırdı. Talisca merhamet etmiyor. Sarı lacivertli ekibin turun favorisi olduğunu ve Gornik'in elenmesinin normal olduğunu belirten Polonya gazeteleri, özellikle Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Talisca'dan övgüyle bahsetti. Böyle birkaç gazeteye bakalım mesela. Sporto ve hiç utanılacak bir şey yoktu. Gornik son düdüğe kadar savaştı ancak yolunu UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek yorumunda bulunulmuş. Gazeta Gornik'in Şampiyonlar Ligi hayalleri sona erdi. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye kıyasla daha zayıf rakiplerle karşılaşacaklar yorumu da var. Sabaha geçelim. Mehmet Özcan'ın haberi, Icardi'nin yerine Franklin Ocu'u, Tanguç'un gitmesiyle zorda kalan Galatasaray golcü arıyor. Midland'in 22 yaşındaki golcüsü için aslan tüm hazırlıklarını yaptı. 30 milyon euro bonservis istenilen forvet konusunda Danimarka ekibiyle pazarlıklar başladı. 1.86'lık oyuncuya Beşiktaş'ta talip olmuştu. Artık işi bitirelim. Okan Buruk yönetimden 10 numara transferinin çözülmesini istedi. Zaman daralıyor, artık harekete geçelim dediği öğrenildi Okan Buruk'un. 2025-26 sezonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray bir ay boyunca şampiyonluk kutlamasını İstanbul, Anadolu ve yurt dışında düzenlenen organizasyonlarda kutlamıştı. Sarı Kırmızılı Kulüp Cuma günü Kemerburgaz'ın kapılarını divan kurulu üyelerine açacak ve tesise geleneksel şampiyonluk pikniği yapılacak. Milliyetteyiz. Leao için büyük kapışma demiştik. Daha önce de birçok futbolcuyla karşı karşıya gelen ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu kez de Leao transferinde yolları kesişti. Sarı lacivertlilerin ardından Cimbom yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sorun çok, umut da çok. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turuna yükselmesine rağmen ortaya koyduğu futbolla eleştirilen Fenerbahçe'de oyunumuzun oturması için zaman gerekiyor. Birçok eksiğe rağmen tur atlamak çok önemliydi. Vedat Muriç ve Kante'nin dönüşüyle daha iyi olacağız görüşünde birleşildiği öğrenildi. Ake'ye tam not. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde City'den kadrosuna kattığı yıldız stoper Ake, Gornik'le oynanan iki maçta da ortaya koyduğu performansla kalitesini ispatlamış oldu. Betis'in ilk hedefi Sofyan Amrabat. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Amrabat için İspanyol basınından bu şekilde bir iddia ortaya atıldı. Takvime geçtik. Günün son gazetesinde burada da Leao iddiaları var. Sarı lacivertliler Leao için vites yükseltti. Transferden sorumlu yönetici Cihan Kamer'in ikinci kez İtalya'ya gideceği de gelen bilgiler arasında.

0: Dünyadan spor haberleriyle devam ediyoruz değerli izleyenler. UEFA ve 55 üye federasyonu FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer turnuvaların hisselerini özel yatırımcılara devretme planı masadan kalkmadığı sürece FIFA organizasyonlarına katılmama kararı aldı.
1: UEFA ile FIFA arasındaki Dünya Kupası geriliminde boykot kararı çıktı. UEFA ve 55 üye federasyonu FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle reddettiğini açıkladı. UEFA ve üye federasyonları teklif tamamen geri çekilmediği ve FIFA'nın turnuvalarını özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvence verilmediği sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacağını duyurdu. Yapılan ortak açıklamada Dünya Kupası satılık değildir. Dünya Kupası futbolun en büyük sportif miraslarından biridir. Nesiller boyunca oyuncular, milli takımlar ve taraftarlar tarafından inşa edilmiştir. Bu sadece derin bir liderlik başarısızlığı değil, FIFA'nın dünya futbolunun koruyucusu olarak görevinden vazgeçmesidir. UEFA ve ulusal federasyonları bu teklifler yürürlükte kaldığı sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacaktır. Bugünkü görüşmelerin sonucunda bu teklifler gündemde kaldığı sürece hiçbir UEFA milli takımı herhangi bir FIFA organizasyonuna katılmayacaktır. Bunun değişmesi için teklifin bütünüyle geri çekilmesi ve FIFA'nın yönetimini ya da organizasyonlarını bir daha hiçbir zaman özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvenceler verilmesi gerekmektedir. Bazı şeyler satılamayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman da öyle kalacaktır. Avrupa'nın söz hakkı olduğu sürece Dünya Kupası hiçbir zaman satılık olmayacaktır ifadesine yer verildi. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun planı Dünya Kupası ve diğer FIFA turnuvalarının ticari haklarını yatırımcıların da yer alacağı yeni bir yapı altında toplamayı öngörüyordu.
0: Carlo Ancelotti Brezilya milli takımı ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
2: Burada devam ediyorum ve bu sözleşmeye bağlı bir şeyden bağımsız bir durum. Çünkü federasyon beni hep destekledi. Özellikle de Norveç yenilgisinin ardından. Brezilya'ya bağlılığım, insanların bana olan sıcak yaklaşımı sürdüğü müddetçe devam edecek. İspanya'yı kopyalayamayız. Onlardan ilham alabiliriz. Ancak birebir taklit olamaz. Çünkü bizim oyuncularımızla onların oyuncuları çok farklı. Oyun sisteminizi mevcut oyuncu grubunuzun tarzına göre seçmelisiniz. Bizim bireysel olarak çok etkili forvet oyuncularımız var. Vinicius gibi. Belki orada tek forvet olarak oynardı. Ama bizim onun doğaçlama alanına da ihtiyacımız var. Elimizdeki hücum oyuncu havuzunu daraltmak istemem. Tıpkı İspanya'nın orta sahadaki zenginliği gibi biz de elimizdeki isimlerden doğru rolde katkı almayı başarmalıyız. Neymar büyük bir yetenek olarak doğdu. Ancak çok çalıştı ve bugün büyük bir efsane olmasında bunun çok büyük payı var. Milli takım için çok şey yaptı. Arkasında harika bir geçmiş bırakıyor. Birlikte çok az zaman geçirdik ama ciddi ve profesyonel olduğu için onu çok sevdiğimi söyleyebilirim. Turnuva öncesindeki o ufak sakatlığı olmasa inanın bana %100'üyle bu turnuvayı da oynayabilirdi. Bunu bilmek hepimizi üzüyor ama buna rağmen harika bir karakter göstererek bizim için mücadele etti. FIFA umarım çıkan haberlerdeki gibi bir işe imza atmaz. Dünya Kupası, dünya halklarının tümüne aittir. Bu futbol dünyasının sahip olduğu en güzel şeylerden birisi. Umarım kimse bunu mahvetmez.
0: Yayınımıza Teams bağlantımızla devam edeceğiz. Hüseyin Özkök bugün bizlerle birlikte gündemdeki konuları, Avrupa'daki karşılaşmalarımızı kendisiyle birlikte konuşacağız değerli izleyenler. Hoş geldiniz yayınımıza, günaydın, nasılsınız?
3: Merhaba sevgili Demet, hoş bulduk. İyiyim, çok teşekkür ederim. İşte yazın sıcaklarıyla mücadeleye devam. Diğer yandan da maçları takip ediyoruz ama bu sabah maalesef üzücü bir haberle güne başladık.
0: Evet.
3: İtalyan futbol efsanesi Franco Baresi hayatını kaybetmiş. Hem de bayağı genç sayılabilecek bir yaş, 66 yaşında. Sabah ilk olarak o çıktı karşımıza. Zaten bir kanser tedavisi görüyormuş galiba, akciğer kanser tedavisi. bir üç gün önce de hani öldüğüyle ilgili bir dedikodular çıkmıştı ama yalanlanmıştı bu. Ama bu sabah gerçek oldu. Ve Franco Baresi ki benim hani yaş itibariyle çok yakın olmamdan dolayı çok kariyerini yakından takip ettiğim bir oyuncuydu. Gerçekten efsaneydi. Milan'da oynamıştı hayatı boyunca. Başka takım formu

0: Yine temsilcimiz Başakşehir Avrupa'ya veda etti.
1: Başakşehir'le başlamak istiyorum. Buyurun. Gerçekten hayal kırıklığı yaşadım Demet. Maçı seyrettim tabii, sonra Beşiktaş maçı da başladı. İkisini aynı anda bakmaya çalıştım. Birinin ikinci yarısı, birinin ilk yarısı. Ama Başakşehir gerçekten hayal kırıklığı yarattı. Hani ilk maçtan sonra Nuri Şahin demişti ki bir hafta daha çalışacağız, daha iyi duruma geleceğiz, ama hiç de öyle gözükmedi takım.
0: Evet.
1: Inter Turku'ya hiçbir varlık gösteremeden neredeyse 2-0 mağlup olarak elendi. Ki Başakşehir'in kadrosu konferans ligi için ideal. Yani geçen sene de aynı şey oldu. Başakşehir geçen sene konferans liginde oynayabilseydi lig aşamasında ileriye gidebileceğini düşünüyordum. Bu sene için de aynı şeyi düşünüyordum ben, ama ne yazık ki bu eleme turlarını geçemiyor Başakşehir. Ve kendisinden çok daha az kaliteli kadroya sahip takımlara eleniyor. Bu sefer de öyle oldu. Ve ne yazık ki artık Avrupa'da 4 takımımız var. Diğer yandan Beşiktaş'tan beklediğim gibi kazandı. İlk maçta tabii ki Midtjylland biraz hızlı başladı. O da normal. Kazanmaları gerekiyor soru geçmeleri için. Beşiktaş bayağı bir baskı yedikten sonra ama toparlandı. O bölümü golyemeden atlatınca Beşiktaş zaten kaliteli bir kadroya sahip. Oyunda dengeyi kurdu. Ve ondan sonra da bulduğu 2 golle karşı 2-0 kazandı. Benim beklediğim bir netice. Doğru geçmesini kesinlikle bekliyordum Beşiktaş'ın. Üçüncü eleme turunda Beşiktaş'a da başarılar diliyoruz. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Fenerbahçe'de biraz idare etti gerçi rövanş karşılaşmasında. Özellikle o ilk yarının sonlarında çok büyük bir baskı yedi Fenerbahçe ve tam devre biterken o beraberlik golünü yedi. Ama neyse ki ikinci yarıda takım yine toparlandı ve kendisinden çok daha az kalitedeki Gornik karşısında karşılaşmadan beraberlikte de ayrılsa turu geçmeyi başardı ve üçüncü eleme turuna yükseldi. Üçüncü eleme turunda Fenerbahçe'nin yükselmesinin şöyle bir avantajı da oldu. Fenerbahçe burada üçüncü eleme turunda Sturm Graz'da elenirse doğrudan Avrupa Ligi lig aşamasına dahil olacak. Eğer turu geçer playoff oynarsa playoff'a elendiğinde de aynı şey olacak. Dolayısıyla böyle Şampiyonlar Ligi'nin ilk yolunda üçüncü eleme turunu oynayan takımların böyle bir avantajı var. Her halükarda Avrupa Ligi'nde lig aşamasında yer alabiliyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin artık bu sezon Avrupa'da olması garanti. Umalım Beşiktaş'ta ilerlesin ve Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalsın. Ve 4 takımla Trabzonspor'un da dahil olmasıyla tabii onlar da playoff sorundan kalacak. 4 takımla lig aşamasına Avrupa Kupalarında devam edelim.
0: Peki ikinci eleme turu sonrası peki ülke puanında son durum ne oldu?
1: Ülke puanında son durum şöyle, ikinci eleme turu sonrasında biz bu geçtiğimiz hafta aldığımız puanlarla 46,875 puana çıkmıştık. Bu son karşılaşmalarda tabii ki Başakşehir yenildiği için dün puan alamadı. Fenerbahçe beraberlikle 0,100 puan ülke puanına kattı. Beşiktaş'ta aldığı galibiyeti 0,200 puan ülke puanına kattı ve toplamda biz 0,300 puan aldık bu hafta ve puanımızı 47,175'e çıkardık. 9. sıradaki yerimizi koruyoruz. İlk 10 içinde yine rahat bir şekilde bu sezonda yer alacağımızı düşünüyorum. Bu sezon alınan puanların da 2028-2029 sezonuna etki ettiğini, oradaki katılımları belirleyeceğini de söyleyelim. İlk 10 konusunda benim artık önümüzdeki dönemde bir tereddütüm yok. Takımlarımız belli bir başarıyı gösterdikçe, puanları aldıkça ilk 10'da yerimizi muhafaza edeceğiz gibi duruyor şimdilik.
0: Peki FIFA'ya geçelim buradan. FIFA'nın Dünya Kupası'nı ticarileştirme. Bugün bu kelimeyle gerçekten imtihanım vardı. Ticarileştirme. Bir daha yanlış söylemeyeceğim umarım. Bu konuya da devam edelim. Çünkü 55 UEFA ülkesinden de tarihi bir boykot da var bu konuya.
1: Evet sevgili Demet. Gerçekten futbol tarihinin en önemli kararlarından birini aldı dün UEFA'daki, evet, 55 Futbol Federasyonu, ki bunların arasında Türkiye Futbol Federasyonu da var. Türkiye Futbol Federasyonu ne yazık ki hiç federasyon olarak bir açıklama yapmadı. Birçok Avrupa'daki federasyon bu konuyla ilgili sert açıklamalar yaptılar. Özellikle mesela dün Almanya Futbol Federasyonu FIFA'yı eleştiren çok uzun sert bir

0: açıklama yaptı. Bizim Handball Federasyonumuz yine sessiz ve derinden böyle hiç sesini çıkarmıyor. Bir taraftan da Infantino'yu herhalde üzmek istemiyorlar. Diğer yandan da UEFA'yı üzmek istemiyorlar ve 55 ülkede içinde yer aldıkları için de mecburen karar verdiler herhalde, o boykot kararına onlar da katıldı. Diğer yandan dediğim gibi çok önemli bir karar. Evet, FIFA kongrelerinde UEFA'nın 55 oyu olduğu için herhangi bir etkisi yok ki, o 55 oyun tamamı da yani Infantino'ya karşı çıkmıyor kongrelerde. Oy etkisi yok UEFA'nın, çünkü diğer konfederasyonların oy toplumu UEFA'dan çok fazla, ama UEFA'nın elinde en büyük koz boykot. Ben bunu her zaman söylüyorum, işte 48 takıma çıkardıklarında da UEFA boykot tehdidi yapabilirdi diye düşünmüştüm, ama bu olayda direkt UEFA'nın bir boykot kararı alması, hani boykot yapabiliriz de değil, boykot edeceklerini söylüyorlar. Önümüzde 2027'de Kadınlar Dünya Kupası var. Orası başta olmak üzere 2030 Dünya Kupası'nı boykot etmek. Bu ne demek? İspanya ile Portekiz'de de yapılmayacağı anlamına gelir Dünya Kupası'nın. Dolayısıyla çok önemli bir karar. Bu sabah saat 6'da FIFA'dan bir açıklama geldi. Ben de mailime gelmiş. Sabah 6'da baktım saatine. Daha sonra sosyal medyada da paylaşmışlar. Basını suçluyorlar. Medyada çıkan yalan haberler, yanlış haberler yüzünden insanlar tepki gösteriyor falan diyorlar. Yani yine basın suçlu oldu, medya suçlu oldu. ama yani bu kadar insan hakikaten gördüğünü, duyduğunu anlamayacak insanlar mı bütün dünyada? Bak,
1: tabii, ben buraya not aldım. Herkes açıklama yaptı.
0: Avrupa Ligler Birliği, Futbol Supporter Europe, Avrupa Taraftarlar Birliği, FIFPro, Uluslararası Oyuncular Sendikası, bütün futbol ilgili kurumlar, kuruluşlar, herkes bununla ilgili açıklama yapıyor. Herkes olayı aynı şekilde anlamış. Ancak hala medyanın servis ettiği haberler nedeniyle insanlar, işte kurumlar, kuruluşlar yanlış anladı bu bizim projemizi diyorlar ve projeyle ilgili bir karar değişikliğine gitmeyeceğini söylüyor FIFA. UEFA'nın tehdidinden de hiç eser yok o paylaşımda. Ama ben UEFA'nın tehdidini çok yerinde buluyorum. Zaten o fikirdeydim. Hatırlarsan geçen yayınımızda da söylemiştim. UEFA'nın elinde boykot tehdidi olabilir diye. Bunu gerçekten yapsalar ben tebrik ediyorum UEFA'yı. Bu pilav daha çok su kaldıracak. Hani bizim çok güzel tabirimizle daha çok konuşacağız senle veyahut da Ezgi'yle bu konuyu muhtemelen, gibi duruyor. Evet. Muhtemelen, çünkü hakikaten çok ciddi. Yani Dünya Kupası hakikaten hep söylendiği gibi bütün dünyadaki futbola ilgili her bireyin Dünya Kupası. Bunu bir de demek en büyük olay ne biliyor musun? Kimseye haber vermeden aylar boyunca bunu çalışmışlar. Yani futbolun o kadar paydaşı var dünyada. Ve bunu aylar boyunca hiç kimseye haber vermeden gizlice çalışmışlar. Times gazetesi ortaya çıkarınca alelacele bunu duyurdular.
1: Evet.
0: Ve büyük bir infial oldu. Yani futbolun paydaşlarıyla konuşmadan sen böyle bir şeyi nasıl FIFA'nın gelirini satışa çıkarırsın? Geri tepki tabii ki. Bakalım nereye varacak bu işin sonu. Hep beraber göreceğiz ama 2021'de Infantino'nun seçimlerde de mutlaka başı derde girecek gibi duruyor.
1: Peki TFF'den basın mensuplarına kural eğitimi var. Konuya da bakalım.
0: Evet, şimdi Türkiye Futbol Federasyonu gazetecilere bir davet yaptı. Sanırım 4 Ağustos'ta Türkiye Futbol Federasyonu Riga'daki Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gazetecilere bu yeni uygulanacak kurallarla ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapılacakmış.
1: Evet.
0: Güzel bir uygulama. Yapılması gerekiyor. Çünkü hakikaten kurallarda bayağı bir değişiklikler oldu. Yeni uygulanacak kurallar var. Bazıları uygulanmayacak. Bunlar hakkında gazeteciler, medya mensupları bilgilendirecekler. Bence doğru bir karar vermiş Türkiye Futbol Federasyonu. Çünkü hakikaten artık karmaşık hale geldi. Hakem kararları hakkında hüküm vermek. Eski hakemler bu bağlamda çok daha fazla iş bulacaklar. Demiştim ya geçen gün. Hakikaten de öyle olacak. Ama basın mensuplarında bu yeni kuralları öğrenmeleri tabii ki yapacakları yorumlar açısından da çok iyi olur.
1: Kesinlikle güzel bir eğitim. FIFA Arjantin'e Falkland soruşturması açtı. Bekliyorduk aslında.
0: Evet, nihayet. Dünya Kupası biteli neredeyse 2 hafta oldu. Arjantin'e Falkland soruşturması aldı.

0: ki bekleniyordu. Aslında hemen orada da bir karar alabilirlerdi, bir ceza verebilirlerdi Dünya Kupası finali oynanmadan, ama yapmadılar. Ve bu şu anda ekrana gelen işte bu pankart nedeniyle, ki bu taraftarlar tarafından hazırlanıp sahaya gönderilmiş. Ama futbolcular da bunu kaldırınca tabii havaya politik bir tavır sergilemiş oldular. Bununla ilgili de FIFA soruşturma açmış. Bakalım, herhalde soruşturma sonunda hangi futbolcuların, hangi takım bireylerinin buna katıldığı ortaya çıkacaktır ve ona göre de cezalar verilecektir.
1: Peki İspanya Futbol Federasyonu'ndan Barcelona'ya Juan Alvarez soruşturması var.
0: Şimdi Juan Alvarez soruşturması şöyle. Juan Alvarez'i biliyorsun Barcelona satın almak istiyor Atletico Madrid'den. 150 milyon euro da teklif etmişlerdi ve bunu Atletico Madrid reddetmişti. Fakat Barcelona oyuncuyla 2030'a kadar sözleşmesi olmasına rağmen sürekli kontak halindeymiş ve oyuncuyu razı etmeye çalışıyormuş. Bunun üzerine işte Atletico Madrid hem İspanya Futbol Federasyonu'na hem de FIFA'ya şikayete bulunmuş Barcelona hakkında. Bunun üzerine dün İspanya Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı ve Juan Alvarez ile ilgili olarak Barcelona kulübü hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Evet, FIFA kurallarına göre sözleşmesi olan futbolcuyla görüşmek yasak, kulübünün izni olmadan. Ancak 6 ay kala sözleşmesinin bitmesine serbest görüşmek, ama daha çok var sözleşmesinin bitmesine Alvarez'in. Bakalım bundan ne çıkacak? Barcelona'ya belki bir ceza gelir, para cezası bilemiyorum, ama tabii ki etik bir davranış değil Barcelona'da yaptığı. Her ne kadar futbolcu çok iyi futbolcu da olsa.
1: Peki son konumuz, İngiltere'de ayrımcılık olaylarında oyuncu ve takım mensuplarına ağır cezalar gelecek.
0: Evet, şimdi bu ayrımcılık, ırkçılık, bu tip olaylar maalesef spor sahalarında sıklıkla rastladığımız olaylar. İngiltere'de bununla ilgili tabii ki olaylar yaşanıyor ve cezalar vardı aslında. Mesela bir futbolcu ayrımı veya da bir takım mensubu ayrımcılık yaparsa rakibine karşı, herhangi bir başka bireye karşı 6 maçsa 12 maç arasında ceza alıyordu. Şimdi önümüzdeki sezondan itibaren, yani başlayacak sezondan itibaren, artık eğer bir futbolcu veya da bir takım bireyi ayrımcılık yaparsa minimum 10 maçtan başlamak üzere cezalandırılacakmış. Tabii ki çok güzel bir karar. Caydırıcı olacağını umduğum bir karar. En azından futbolun içinde yer alan oyuncular falan bu tip işlere girmezler. Seyircilere tabii engel olamıyorsun, ama sahadaki oyunculara bu şekilde engel olmak mümkün. Umarım ayrımcı olayları hem İngiltere hem de diğer ülkelerde giderek azalır.
1: Teşekkür ederim o halde. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim Demet. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler ve iyi hafta sonları.
1: Çok teşekkür ederiz. Hüseyin Özkök'le bağlantımızı bitirdik. Bu saatin de sonuna geldik. Bir ara diyelim. Sonrasında 10'da burada buluşalım.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın

Ultra'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: 31 Temmuz 1971 yılında Apollo 15 astronotları ay yüzeyinde dört tekerlekli bir araçla gezdiler.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
1: Parafın katkılarıyla.
7: 1900 yılı masa tenisi sporunun da gelişimi için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sporun salon tenisi adıyla bilinen en eski hali 1880'li yıllarda Hindistan ve Güney Afrika'daki İngiliz ordu subayları tarafından oynanırdı. 1900 yılında Amerika'yı ziyaret eden İngiliz James Gibb dönerken yanında bazı içi boş selüloid toplardan getirdi ve arkadaşlarıyla salon tenisini bu topları kullanarak oynamaya başladı. Gibb, topun rakete ve masaya çarptığı zaman çıkardığı sesi temsil eden ping pong ismini kullanmaya başladı. Dördüncü kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jake Caffery 2:39.44'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Protokol, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yunus Elitaş'la Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak tarafından imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli, Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, yakında test sürüşlerine başlanacağını belirterek, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya ineceğini bildirdi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Spor programına tekrar hoş geldiniz. Saatlerimiz onu gösteriyor. Bir saatimiz kaldı. Kalan bu bir saatimizde de Savaş Çorlu ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Karşılaşmaları, Avrupa kupalarını konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Nasılsınız?
2: Gayet iyi. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor Avrupa maçları, transfer gündemi?
2: Vallahi iyi gidiyor. Beşiktaş mesela dün çok beğendim. Konuşacağız detayları. Hazırlık maçları devam ediyor. Geri sayım başladı. Şurada evet. Artık iki haftadan az bir süre kaldı. Bugün Temmuz'un son, Ağustos'un başı İHAN itibariyle şurada ikinci haftasında ligler başlayacak. Bu açıkçası mutluluk veriyor. Yani. Özledik yani, hareket özledik, maçları özledik.
1: Kesinlikle.
2: Dört gözle şu anda Süper Lig'in başlamasına başlıyoruz. Bir taraftan da temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Başakşehir dün kötü oldu. Futbol her zaman güzel ya, futbolu özledik. Daha çok atraksiyonu özledik yani.
1: Hep hareketli başlasın. Aslında çok durgun bir
2: dünya
1: zaman olmuyor bizim
2: dünya
1: için.
2: Dünya kupasından bu tarafa var ama hareket ne de olsa Süper Lig.
1: Tabii başka, o başka.
2: Yani Süper Lig'de artık bir an önce başlasın istiyoruz yani.
1: Peki şimdi Avrupa ile başlayacağız. Beşiktaş'ın gündemini konuşmadan önce dün oynanan rövanş karşılaşmasının bir özet görüntülerine bakalım. Midland deplasmanında Beşiktaş 2 gol buldu. Maçı kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
3: İlk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano geliyor. Midland, Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Midland. İlhan Rıdvan geldi desteğe. Pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta Cho. Francolino attı Cho'da mı? Francolino. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
4: Nefis bir vuruş.
3: Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erliç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet, bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
4: Sarısı
3: İkinci
4: var zaten.
3: Sarı. İkinci sarı kart. Midland.
4: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
3: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Midland'de de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica. Rashica ceza sahası. Rashica gol! Milot Rashica! Milot Rashica girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milot Rashica. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Milot Rashica. Geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Beşiktaş penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midland 0, Beşiktaş 2.
1: Karşılaşmanın özet

0: görüntülerine baktık. Beşiktaş oynanan iki mücadelede de iyi bir oyun, iyi bir görüntü çizdi aslında. Raşitsa'nın girdiği gibi gol kaydetmesi, tabii onunla da ilgili transfer söylentileri de var, birazdan konuşuruz ama önce bir iki karşılaşmayı değerlendirelim. Beşiktaş'ı siz nasıl buldunuz?
1: Beşiktaş fabrika ayarlarına geri döndü. Evet. Beşiktaş'ın istediği, özlediği, beklediği futbol baktığımız zaman İtalyan'la beraber geri döndü. Transferde adı geçtiği anda iyi hoca olduğunu zaten hepimiz biliyorduk. İmza attıktan sonra ilk basın toplantısı hep iyi izlenim verdi İtalyan. Oyuncularla iletişimi, yapmış olduğu açıklamalar, transfer sürecinde belirsizlik varken hep böyle yönetimi idare eden, beklentili olarak gelecek adına hep olumlu sinyaller verdi. Beşiktaş'ın en büyük transferi bana göre şu anda İtalyan'ı. Hakikaten dün akşamki maç sonrası açıklamaları, maç öncesi açıklamaları, futbolcularla iletişimi, oynanan oyun. Şimdi bakıyoruz Rasissa gitti gidiyor, takım bakıyor. Sergen Hoca ile aşağı inen bütün futbolcular İtalyan ile yukarı çıktı.
0: Doğru.
1: Sergen Hoca ile aşağı doğru inmiş olan hava İtalyan ile yukarı doğru çıktı. Yönetimi, Önder Hoca'yı gerçekten Önder Hoca'yı takdir ediyorum. Doğru bir tercih yaptılar. Gözü hep yükseklerde ama transferde gözü yükseklerde olmayan bir teknik adam. Hani Kartal yüksek uçar ya, Kartal'ı gerçekten yüksekten uçuyor. Bugün sen bugün fotomaçın manşetine baktın, bu Kartal yüksek uçar diyor. Bunun evet. İtalya'nın, Beşiktaş'ın bundan önceki Şenol Güneş dönemindeki gibi bir hava yakaladı. Şöyle bakıyorum Beşiktaş'ın 11'ine, Nübel'le Salih dışında çok yeni bir oyuncusu yok. Bu oyuncuların hepsine dokunmuşluğu var. Çok kısa sürede. İki maç, iki galibiyet, iyi oyun, gelecek adına umut veren bir Beşiktaş var. Bu da bana fabrika ayarlarına geri döndürdü diyor. Yani oyuncu anlamında bakıyorum şimdi Orkun'da yükselme var, Çenli'de yükselme var. Oh'ta dün akşam önceki maçta bak müthiş bir yükselme var. Beşiktaş'ın oyunu, saha içindeki karakteri, mücadelesi, ön alan baskısı iki maçta kırmızı kart getirtiyor. Bu rakibin hatasında değil. Beşiktaş'ın oyunundan dolayı. Evet. Bu sene bunu Süper Lig'de de çok göreceğiz. Rakiplerine karşı zaman zaman 10 kişiye karşı çok mücadele ettiğini görebiliriz. Galatasaray'da geçen sene bunu yapıyordu. Eğer siz ön alanda baskı yaparsanız, takım halinde hırsı yakalamış olursanız, oyunu ele almayı başarırsanız rakipleriniz zaman zaman 10 kişi kalabilir. Bazen 9 kişi de kalabilir. Beşiktaş bunu iki maçta da yaptı. İlk maçta rakip 10 kişi kaldı. O yüzden iyi futbol oynadı. İşte avantaj denildi. Dün akşam da 11-11 bir bölüm. Ama oyunun genelinde çok ışık saçan bir Beşiktaş vardı. Ben çok beğendim. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlık maçlarını ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın resmi maçlarını da burada koyacak olursak Beşiktaş'ın oyunu bu sezon lig başlamadan bana ciddi anlamda umut verdi. Bunu net söylüyorum.
0: Çoğunlukla her dakika bence Beşiktaş üstün bir oyun sergiledi. İtalyan onun da cesur bir teknik direktör olduğunu söylemek lazım. Yani takımı geriye yaslandığını çok hatırlayamıyorum.
1: Işık saçıyor, güven veriyor. Oyuncu kenara baktığı zaman o hocasından güven alacak. Bunu çok iyi yapıyor. İlk maçı hatırlayalım. Yardımcısına dahi mesela eşofmanından tuttu kaldırdı evet. Büyük olay oldu. Bunları yapacaksınız. Bunları yaparsanız. Bunları yapmanın size başarıyı getirecektir zaten. Bunu yardımcısına yapan yarın oyuncusuna da yapabilir. Şimdi İtalyan teknik adamlara bakıyorum. Mancini'yi hatırlayalım. Bir oyuncu hani bir şeyde forma atmıştı mesela Manchester'da. Balotelli'ye. Kızmıştı mesela. Diğer taraftan Prandelli çok babacandı. Fazla iyi niyetliydi. Burada Montella dengeleri çok iyi sağlayabiliyor. Şu andaki Mancini, Montella, Prandelli İtalyan olarak. Hepsi öyle ya da böyle bir iz bıraktı. Montella milli takım adına da üstü. Mancini Galatasaray'da. Prandelli hiçbir şey yapmadan gitti. Ama şu anda İtalyano'nun sistemine bakıyorum. Mantalitesine bakıyorum. Sahadaki duruşuna bakıyorum. Açıklamalarına bakıyorum. 4-3'lük değil bana samimiyetimle söylüyorum. 4-4'lük bir hoca şeyi veriyor. Ha, çok erken ne konuşuyorsun diyenler olacaktır mutlaka. Ama kumaş burada. Geçmişte yaptıkları ortada. Büyük bütçelerle değil, orta seviyedeki bütçelerle özellikle Avrupa'da başarı hedefleyen bir teknik adam. Bu iki maçta Sergen Hoca'nın onlarca maçta yapamadığını yaptı.
0: Evet.
1: Herkese dokundu. Oyunu çıkarttı, yükseltti. Beşiktaş taraftarın hoşuna gidecek, gözüne hoş gelen Beşiktaş türbinlerinin bugün en kötü dönemde bile dolu olan türbinlerini bu sene hiç düşünemiyorum. Yani uzun bir aradan sonra Beşiktaş aradığı teknik adamı buldu. Futbolcular da zaten bir iki mevki eksik var. Onları da tamam.
0: Daha Trossard ya, dahil olmadı mesela.
1: Trossard dahil olmadı. Jola Sergen Hoca zamanında unutulmuştu. Emirhan özgüvenini kaybetmişti. Rıdvan yeni transfere rağmen oynuyor. Geçen hafta kazanan kadroyu bozmuyor.
0: Evet.
1: O yüzden çok artı yazacağım şeyler var İtalyan'a. Yanlış olduğu zaman mutlaka ama şu ana kadar kısa sürede yaptıkları bana güven veriyor. Transfer şeyi değil. Hovardası değil. Bazı hocalar vardır. Sergen Hoca doymuyordu transfere. Sürekli olarak transfer.
0: Bir transfer dönemi ya, daha diyordu. Sürekli.
1: Sen hocam bir oynat. Bu Beşiktaş çok hoca yer. Bu transfer dönemi gelsin şöyle yapacağız böyle yapacağız. Aldığın oyuncular şu anda bak. Nerede? Akbatular ve diğerleri. senin elinde olan oyuncuları şu anda İtalyano'yla patladı. Ben bakıyorum şu anda Jalo Emirhan ikilisini geçen maçta da vardı. Bu maçta da bozmadı. Evet. Gayet iyiydi. Rıdvan mesela gayet iyiydi bu maçta. Kaleci Nübel. Tebrik ediyorum. İki maçta da skora da oyuna da katkı eden bir oyuncu. Uzun yıllar sonra bir kaleci buldu. Yani Beşiktaş şu anda iyi yolda. Bir iki transferle daha bu takıma bir golcü de gelecek.
0: 2-3 transfer daha yapacağız bakıyor. Dedi.
1: 2-3 transfer daha olursa Beşiktaş'ın elindeki mevcut gençlere de çok hoca güveniyor. Bakıyorum iki maçtır oyunda girenler çıkanlar.
0: Evet, değerlendiriyor.
1: Yani orada kuatro olmasına rağmen Rıdvan'a şans vermesi. Rıdvan'la iyi oynarken devam ediyor. Bu çok önemli. Okan Hoca'nın 4 yıl şampiyonluğundaki önemli etkenlerden bir tanesi buydu Demet. İyi oynayan kadroyu bozmuyordu. İyi oynayan oyuncular üzerine koyuyordu. Geçen haftaki mücadeleden memnun olmuş ki bu hafta aynı kadroya devam etti. Ohta geçen
0: ödüllendirdim
1: sezon.
0: Ödüllendirdim birçok oyuncuyu dedi.
1: Ben iyi net söylüyorum. Için. Çok net bir şekilde hoca oyuncu diyaloğu, tribünlerle olan diyaloğu, oyunu okuması, oyunu yaşaması. Şimdi İsmail Kartal'ın kulübedeki duruşa bakalım. Okan Hoca'nın duruşuna bakalım. Bu tip hocaları oyuncular sever. Tribünler zaten sever. Evet. Ben bu sezon tribün şeyi olarak baktığım zaman Hırvat Hoca vardı Beşiktaş'taki, o ilk geldiği sene tribünlerle çok fazla şey yapan, böyle iletişimi olan. Gordon Mill efsaneydi zaten Beşiktaş'ta uzun yıllar, ikincilikler, şampiyonluklar. Eğer burada İtalyan'a bunu tutturursa her maç tribünlerle bundan sonra çok güzel bir sinerji ve görüntü göreceğiz gibime geliyor. Ben Beşiktaş'ın şu anda eksiklerine rağmen kusursuz gittiğini nazar değmesin bu kadar beklemiyordum.
0: Beklediğinden daha iyi. Bu arada küçümsememek lazım. Zorda bir rakipti.
1: Lükleri daha önce oynamış, hazırlık maçları geçirmişler. Evet. Kadro olarak baktığın zaman yani Danimarka ligi öyle kolay bir takım değil. Hoca da buna bahsetti zaten.
0: Şöyle bir istatistik var. Midland 5 yıl sonra ilk kez bir eşleşmede Avrupa liglerine baktığımızda gol atamamış. 5 yıldır ilk kez.
1: Bu Beşiktaş'ın başarısı.
0: Evet.
1: Bu İtalyano'nun başarısı. Ben Midland burada kötü falan diyemem. Beşiktaş'tan daha önce azlıklarla başladı. Beşiktaş'tan daha fazla lig tecrübesi olan, Avrupa tecrübesi olan bir
0: ama
1: takım.
0: Beşiktaş'ın mesela en çok eleştirilen noktalarından biri savunma hattıydı ya. Böyle bir başarıya imza atması bence bunun ciddi şekilde düzeldiği de anlamına geliyor.
1: Ya bir şimdi Murillo geçen sene bu transferlerin içinde en iyisi.
0: En iyisi de evet.
1: Jalo Emirhan ikilisine bak hala bir takviye bekliyorum. Akbot oradan muhtemelen gözden çıkarılacak. Sergen Hoca ve Serkan Reçber'in Beşiktaş'a kazı demek istemiyorum da yanlış transferi mi diyeyim? Yani Beşiktaş'ta Sergen Hoca ve Serkan Reçber şu anda devam ediyor olsaydı biz bu sene şu 2'de 2 değil transfer krizlerini, onu istedi bunu almadı, ben istemeden bir futbolcu girmez. Bu hocadan hiç öyle bir şey duyduk mu? Duymadık.
0: Duymadık.
1: Transfer görüşmesinde Beşiktaş'a imzaya atıldığından itibaren daha ben İtalyan cephesinden, hoca cephesinden Beşiktaş'tan bunu istedim, bunu aldım. Medya çok yakıştırdı İtalyan şunu istiyor falan diye ama biz daha İtalyan'ın ağzından ben bir transfer haberi duymadım daha.
0: Evet.
1: Olumsuzluk anlamında. Sonuçta Avrupalı. Beşiktaş yönetimi Önder Hoca ile görüşüyorlar. 2-3 transfer daha olacak. Belki 4 transfer olacak. Bekliyorum ben bir santrofor, bir sol bek, stoper, sol stoper. Belki
0: orta saha,
1: bir orta saha.
0: Endidi gidebilir. Endidi
1: çünkü. Gidebilir. Belki bir kanat daha olabilir. Ama Raşistan'ın da 34. saniyede galiba girer girmez golü atması Sergen Hoca ile beraber geriye gitmişti. Çünkü Galatasaray'daki Raşistan'ı biz Beşiktaş'ta bir türlü izleyemedik sevgili Demet. Evet. Ama dün akşam üzerindeki o gol Raşit Say'ı da rahatlatmıştır. Raşit Say'a hocanın olan güveni geçen maçta da çünkü sonradan oyunu attı. Bu mecburiyetten değil, oyuncuya güvendiği için. Ben Beşiktaş'ta önümüzdeki haftalarda çok daha iyi futbol oynayacağını ve 12 hafta yok şurada liglerin başlamasına. Zaten hoca da ifade etti. Bu hafta yine bir Avrupa maçı var. Daha kolay bir rakip ama kolay rakipler zaman zaman daha zor olabiliyor. Yani mesela Fenerbahçe'de görüldüğü evet. gibi zorlu rakiplere karşı daha iyi motive oluyorlar. Genel olarak MR çektiğim zaman Beşiktaş'ın ben 2 haftalık hem hazırlık maçlarından hem de bu 2 Midland maçından çok performans olarak memnunum.
0: Dünkü karşılaşmanın bir rakamlarına bakalım. İstatistikleri rica edeyim ekrana. Biraz da rakamlar üzerinden ilerleyelim. Beşiktaş'ın üstün olduğu bazı noktalar var tabii Midland'in de aynı şekilde. Toplu oynama yüzdelerinde %52'lik Midland üstünlüğü vardı. %48 Beşiktaş. 14 şuta Midland 3 isabet buldu. Beşiktaş 11 şuta 2 isabet. Rakip ceza sahasında Midland 20 kez topla buluşurken Beşiktaş 16. Pas sayılarında Midland 321'e 248. Beşiktaş 280'e 216. Aslında çoğunlukla onların birçok konuda daha fazla rakama ulaştığını görebiliyoruz. Ama tabii bu kazanacakları anlamına gelmiyor.
1: Ben bu istatistikleri hep söylüyorum böyle makyaj gibi düşünelim ya da boyama gibi düşünelim. Çok kandırabiliyor. Oyun anlamında tamamen bu maç üzerinde söylüyorum. Genel söylüyorum ben. İstatistiklere bakıyorum. bir taraf çok üzgün gözüküyor. Ama öyle bir şey ki diyor ki %88 pas isabetiyle diyor bir oyuncu için.
0: Evet.
1: Ama maç içinde ben o %88 pas isabetinin bir tanesini görmedim. Yan pas, geri pas, yanındakine kısa mesafede pas. Oyunu etkileyecek pas ortalamasına baktığımda burada da Beşiktaş dün bizim izlediğimiz bu maçta Beşiktaş Midland'a karşı şu istatistikleri maçı izlemeyen bir kişi olarak görmüş olsam aa derim mesela. Yani normalde Beşiktaş oyun olarak çok daha üstündü.
0: Tabii.
1: Göze hoş gelen ön alanda baskı, hücumda, pozisyon anlamında. Yani Möbel'in iki tane kurtardığı top var. Onun dışındaki genel anlamda şu istatistikler bana göre biraz haksızlık oluyor Beşiktaş'a karşı. Maçı izlemeyen birisi olarak aa bakar hiç izlemeyen istatistiklere göre bu maçı Midland hak etmiş ya der mesela. Evet, öyle der yani. Midland bu maçı hak etmiş der.
0: Peki şimdi birkaç oyuncunun üzerine detaylı konuşalım. Bunlardan biri Ouyang Yu olacak. O'la ilgili biraz kafamı kurcalayan bazı noktalar var. Şimdi dün izlerken evet pres gücü çok yüksek bir oyuncu. Ve bence de maçın en iyi oyuncularından biriydi dünkü karşılaşmada. Ama mesela şut anlamında istatistiklerine baktım az önce. Sadece bir şutu var. Yani bazı alanlarda çok iyiyken bazı alanlarda eksik kalıyor. Acaba İtalyano'nun isteği mi bu şekilde?
1: Sanki öyle. Sanki öyle çünkü maç içinde özellikle o kırmızı kart aldığı pozisyonu alalım. Düşüyor kalkıyor. Bunun gibi birkaç pozisyon daha var.
0: Evet.
1: Şimdi buraya Trossard gelecek. Bir de bir tane daha golcü geldiği zaman bence orada onun ilerideki etkisi biraz daha fazlalaşacak. Şu anda bir golcü gibi değil. Sanki böyle arkada böyle merkez 8.5-9 numarada biraz daha böyle geri ve orta sahada yardımcı olan zaman zaman kanada da atıyor kendisini böyle.
0: Evet doğru.
1: Onun da etkisiyle tam görevini yapamıyor. Bir şut olması şaşırtıcı ama oyun içinde çok fazla ön plandaydı. Şimdi aldığı kırmızı kartta maçı izleyenler hatırlar birçok pozisyonda oh vardı. Belki santrofor ceza sahasının içinde çok fazla yoktu
0: evet.
1: Ama oyun içinde çok fazla vardı. Aldığı kırmızı kartta atalım. Ben geçen maçtaki bu maçtaki performansını da beğendim. Özellikle bu maçta daha iyiydi. Oh gelecek adına Trossard'ın gelişiyle bir de santroforun gelişiyle orada çift santrafor ya da çift forveti dönüş şeklinde diyebilirsek ben biraz daha etkili olacağını, daha çok rahat şut çekebileceğini, önünde bir adam olacağını, beklenti yüksek, gol beklentisi var. Ama yanında sağında oynayanlar, solunda oynayanların da gücü var. O güçle beraber biraz daha farklı bir hal alır. Ben istatistik olarak baktığın zaman onu da maçı izlemeyen bir insan olarak ohu eleştirebilirsin ama maçı izleyen bir kişi olarak da çok daha farklı bir şey söyleyebilirim. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olur.
0: Orkun'a da bir parantez açalım isterseniz.
1: Bir değil, birkaç parantez açalım.
0: Bence de çok iyiydi gerçekten.
1: Yani Sergen Hoca dönemindeki
0: seviyeye geldi.
1: Sergen Hoca dönemindeki Beşiktaş'ta ilk yarının 10-12 maçlık dışında o kırmızı kart görüp gol atana kadar, rahatlamaya kadar, üzerindeki o kötü enerji atana kadarki dönemin dışında geldiğinden beri en iyi dönemini yaşıyor. Bunda İtalyan'ın da katkısı var.
0: Evet.
1: Salih'in de katkısı var. Salih Orkun'u biraz daha rahatlattı. Rafa'yla oynadığı dönemlerde aslında Orkun'un çıkışı Rafa'nın gidişinden sonra belli oldu. Daha çok göstermeye başladı. Rafa varken etkili kilit paslar olamıyordu. Daha rahat oynayamıyordu. Pas alışverişini fazla yapamıyordu. Rafa'nın ayrılışından sonra daha da böyle özgürlük hissetti. Salih'in gelişiyle bu özgürlük biraz daha özgüvene dönüştü. Dün de bir önceki maçta da baktığımız zaman Orkun Dünya Kupası'ndan takıma geç katılması hatta erken katılması 2 gün erken katıldı. Genç katıldı derken totalden bahsediyorum. Erken
0: evet.
1: Katılması izin 2 güne erken dönmesi ayrı bir hava katar takım arkadaşlar için. Herkes geç gelirken Orkun 2 gün erken geldi.
0: Evet.
1: İşte o yüzden de kaptan gemisini kurtaran kaptan 2 maçtır gerçekten kurtarıyor. Orkun belki Endid'in durumuna göre oraya gelecek bir oyuncudan sonra çok daha biraz daha üzerine vites yükseltebilir. Ama şu anki performansı hem kaptanlığı hem oyunculuğu hem de takımdaki liderliği çok iyi yapıyor.
0: Peki sağ kanadı biraz konuşalım. Çünkü Raşitsa'nın dünkü performansının ardından kafalarda biraz karışmış olabilir. Şimdi kimden çıkılır diye düşünüyorduk bu maç öncesi. Çerni mi gider yoksa Raşitsa'yla mı yollar ayrılır diye düşünüyorduk. Ama şimdiki planlama ne olabilir sizce sağ kanatla ilgili?
1: Belki bir oyuncu daha olabilir ama ben bu maratonun uzun olduğunu hatta dün hocanın çok güzel bir açıklaması var. Biz İtalya'da şu zaralarda 3 maç yapıyorduk haftada.
0: Evet.
1: Bak onu hiç ağlamayacak. Bazı hocalar var maç erteletmeye çalışıyor. Haftada 3 maçı değil 2 maçı çok gören hocalar var. Biz 3 maç oynuyorduk yani bu bir serzeniş değil. Bu boşuna istemeyin buna alışalım. Dolayısıyla Raşit Say'a da Çerni'ye de ihtiyacı olabilecek. Beşiktaş Avrupa devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası maçı oynanacak. Ligde çok zorlu mücadeleler olacak. Her iki oyuncu da kalabilir. Ama bir gerçek var. Çerni de Sergin Hoca zamanında ki Çerni'den daha iyi.
0: Evet.
1: Raşit Say yedek olmasına rağmen bir özgüven gelmiş. Raşit Say çünkü futbolu unutacaktı neredeyse. Burada da Bu iki oyuncudan hangisi giderden daha çok, hangisi daha katkı sağlasın? Rekabetin olduğu yerde her zaman başarı olur. İki oyuncu da hep hazır olmak zorunda.
0: Raşit'sa da biraz çevresindeki oyuncu performanslarına göre kendi kişisel performansını yükselten biri değil mi?
1: Bütün oyuncular öyledir. Mesela şimdi Kerem'in Fenerbahçe'de yalnızlığını iki senedir fena bir şekilde hissediyoruz.
0: Evet.
1: Raşit'sa'nın Galatasaray'da bir Kastamonu maçıyla beraber formayı almıştı. Kimden almıştı formayı? Yunus Akbil'den almıştı hem de o dönemde. Kupa Ziraat Türkiye Kupası maçıydı. 7. ya da 8. haftaya kadar hiç forma giymemişti. O maçta formayı bir giydi, bir daha bırakmamıştı. Arkasında Sasha Boy vardı. Yanındaki oyuncular da çok iyiydi. Dolayısıyla o futbolcuya ayrı bir motivasyon katıyor, ayrı bir enerji katıyor. Birlikte oynadığın oyuncular önemli. Burada da Raşit'sa'nın yanında oyuncular iyi olursa, onun da geçen sezonlarda takım bir türlü oturmamıştı. Son 2-3 sezondur Beşiktaş çok kötü. Evet. Kötü değil, çok kötüydü. Bunu skora da, oyuna da, ligdeki sıralamaya da, Avrupa'ya da yansıttığı için hep sürekli değişen bir kadro vardı. Raşit'sa'nın geriye gitmesi, biraz ona bağlıyorum ama Çerni'nin geriye gitmesini de tamamen hocaya bağlıyorum. Yani Sergen Hoca'nın Çerni'nin en iyi maçlarında, en iyi haftalarda arka arkaya gol attığı maçlardan sonra kendisini kulübede buluyordu. Burada da biraz forma adaletsizliği. Ben İtalyano'nun forma adaletine çok güveniyorum. O yüzden Raşit'sa da zaman zaman 11'de olabilir kalırsa. Çerni de zaman zaman olabilir. Değişerek oynayabilir. Bunlar daha sezonun çok başı. Ama şu kadroyu sanki kafasındaki ideal 11'e yakın 11 burada belli yani. Şu anda bir sol beki Rıdvan'la zaman zaman belki kuatlı değişebilir.
0: Evet.
1: Stoper eğer gelmeyecekse Jalo Amiran ikincisi iki maçtır çok iyi. Burası evet. Oturdu.
0: Murillo.
1: Ön tarafta da Murillo zaten değişmez. En formda. Geçen sene de en formda isimlerden bir tanesiydi. Orta sahada da artık burası herhalde değişmez ya. Olaytan, Orkun.
0: Bir kişi bence net alınacak oraya diye düşünüyorum.
1: Endidi gideceğini düşürsek bir kişi alınabilir. Orada da Olaytan'ın biraz daha performans yükselmesi lazım. Belki onun yerine
0: deniyor
1: bir oyuncu olabilir.
0: Deniyor aslında da.
1: Deniyor ama şu anda yetmiyor.
0: Evet.
1: Evet, yetmiyor. Yani o Göztepe'deki performansından uzak. Onu da önümüzdeki günlerde olabilir. Ben orada bir tık daha Salih Orkun ikilisinin arasında iki oyuncuyu birden daha yukarıya çıkaracak, daha özgüveni yüksek bir orta saha olacağını düşünüyorum.
0: Peki.
1: Hücum hattı zaten Oh'un yanına bir oyuncu alacak. Yani kanatta zaten bir tane oyuncumuz var ya Beşiktaş'ın adına. O başladığı zaman çok daha iyi olur. Yani çok renk katar.
0: Aynen öyle. Trossard gelince renk, oraya geçer gelince. Bilmiyorum. İlhan'ı sonradan kullanır mı?
1: İlhan, dün İlhan'ı da beğendim. Yani ben normalde
0: ilk maçta da iyiydi.
1: Beklediğimden daha çünkü hiçbirimiz tanımıyorduk transfer edilirken.
0: Evet.
1: Yani açıkçası ben transferde ismini duyduğum zaman hiç tanımıyordum. Ama Beşiktaş'ta hocanın kadro tercihlerini çok adaletli yapacağını inanıyorum. Bu kadroda geleceklerden de şu anda hem kanatta hem savunmada hem orta sahada yeri değişmeyen burada bir tek Nübel olur. İki maçta çok çabuk bir şekilde takıma uyum sağladı. Geç yapılan bir transfer ama uyum sağlayan bir transfer. Uzun yıllar sonra Nübel, Alman bir kaleci. Ben burada Fabri'ydi galiba en iyi Beşiktaş'ın döneminde. Fabri'den sonra gelen en iyi kaleci. Kaç tane kaleci geldi gitti. Beşiktaş'ın atanı, tutanı, bekleri bir atanı geldiği zaman herhalde birçok sorunu çözmüş olur. Orta sahayı bekler ne kadar da olsa.
0: Peki Beşiktaş bölümünü burada bitireceğiz değerli izleyenler. İkinci turu geçti siyah beyazlar. Üçüncü turda da Çekya ekibi Hradec Králové ile karşı karşıya gelecek bir sonraki hafta. Şimdi Başakşehir'e de bir değinelim çünkü Konferans Ligi'nde dünkü karşılaşmayı kaybetti temsilcimiz ve Avrupa'ya ne yazık ki veda etti. Nuri Şahin de büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Ya biz de aynı şekilde.
1: Ben de hiç ihtimal vermiyordum eleneceklerine. Nuri Hoca benim ligde en beğendiğim teknik adamlardan, yolu açık, önü açık ve çok çalışan da, çok isteyen de bir teknik adam. Onlar için de büyük hayal kırıklığı oldu tabii ki. Avrupa Ligi'ne kaldıkları zaman çok sevinmişlerdi sezon biter bitmez. Bu kadar erken vedayı beklemiyorlardı. Benim tahminim bundan sonra ligde çok daha iyi şeyler yapabilip Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan sonra bu şampiyonluk yarışının içinde olabilecek 5. takımı hala Başakşehir olarak görüyorum. Elenmeleri lige daha fazla asılacaklar anlamına gelir bundan sonraki süreçte.
0: Peki,
1: yani çok geçmiş olsun. Ben üzüldüm açıkçası. Yani bir takımımız daha orada olması, çok erken veda etmesine çok üzüldüm. Yani.
0: Ya takımların elde edeceği gelirler açısından da çok önemli aslında.
1: Gelirler,
0: Avrupa.
1: Ülke puanı.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe bu sene eğer Galatasaray'la beraber ikinci takım olarak burada yarışıyorsa şu an Şampiyonlar Ligi'ne girmek için. Bunda geçen sene ve önceki sene toplanan puanlar.
0: Tabii ki.
1: Samsunspor'un, Konyaspor'un, Beşiktaş'ın o süreçte topladığı puanların, Başakşehir bunların topladığı puanlarla dolayısıyla biz Başakşehir şu anda buraya geçmiş olsaydı belki bir 8-10 puan daha toplayacaktı. Gruplara kaldığınız zaman orada topladığınız puanlar size önümüzdeki yıllara yansıyor çünkü.
0: Keşke. Peki şimdi Galatasaray'la devam edeceğiz değerli izleyenler. Sarı Kırmızılılar'da siz de yazmışsınız, sormuşsunuz. Transfer konuşacağız tabii ki. Can Uzun konusuyla bir başlangıcımızı yapalım. Çünkü Galatasaray Can Uzun transferinden vazgeçmek istemiyor. Eintracht Frankfurt 40 milyon euronun altında gelen teklifleri kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama Galatasaray'ın da ısrarı hala var. Nasıl bir süreç geçiyor ve ya da geçecek?
1: Ben uzayan transferleri çok fazla sevmiyorum.
0: Bu biraz fazla uzadı evet.
1: Yani Galatasaray'ın...
0: Çok erken mi başladı acaba?
1: Osimhen'i 2 ay beklersin. Icardi'yi 2 ay beklersin. Ama 20 yaşındaki Can Uzun'u 2 ay, 3 ay beklemek futbolcuya da zarar verir. Can Uzun şu anda transferi bitecek desek nereden baksan yine bir 10-15 gün sürer. Bitti denilen transfer. İmzalar atılması, tabii. Frankfurt kulübüyle yazışması, Almanlar her zaman olduğu gibi çok disiplinlidir. En ince ayrıntısına kadar incelemesi ve bu transferin en kötü ihtimalle bitmesi 35-40 milyon eurolardan bahsediliyor. Olursa o da Frankfurt cephesi daha yüksek var.
0: Ya şimdi 50'ler konuşuyorduk en başta. Şu an 40'ın altına inmek istemiyorlarmış.
1: Tamam da karşı tarafta 60 milyon euro diye diyor. Bu transfer olduğu zaman ne kadar katkı sağlar benim kafamda soru işaretleri var. Lig başlıyor. Şu anda lige en hazır olmayan takım Galatasaray. Hiç kimse kusura bakmasın. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi evet. izledik. Fenerbahçe de daha tam olarak hazır değil. En azından iki tane resmi maç oynadı. Ama bugün
0: 14
1: tabloda,
0: gün var Galatasaray'ın ilk maçına.
1: Galatasaray'ın ligin başlamasına 14 günü var. Yarın lig başlasa en hazır olmayan takım Galatasaray.
0: Ama
1: 5 takım arasında
0: yönetim
1: şampiyon.
0: Yönetim çok relax açıklamalarda bulunuyor. Yani sorun yok.
1: Yönetim alışkanlık oldukları için yönetim 4 senedir bunu yapıyor ve bunu söylerken de Sayın Başkan çok rahat söylüyor.
0: Evet.
1: Bundan önceki 4 yılda da son günlere bıraktık ama son günlere bırakırken Galatasaray'ın hep bir şeyleri vardı. Ama şu anda bir oyun planı yok. Eksik oyuncular var. 6-7 günde Avusturya'ya gittin. Avusturya kampında kaç tane genç oyuncu var? 20'ye yakın genç oyuncu var. Avusturya'daki kampa milli takımdan gelenlerle çıkar. 11 tane oyuncu yapamazsın. Lig başladı düzen. Düşünürsek eğer. Bugün takımın direkt oynayan oyuncularından milli takımdan dönenler vardı. Sanchez hala yok. Sane geç geldi.
0: Gider dediğimiz isimler 11'de hazırlık maçında oynattı.
1: İşte bu da sıkıntı. Nelson, o yüzden vesaire. Diyorum Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir'de dahil lige hazır olmayan birinci sıradaki takım. Hepsi 3 aşağı 5 yukarı hazır. Belki bana kızacaklar ama doğru bu. Galatasaray ligi hazır değil. 2 hazırlık maçı oynadı. Bugün oynayacak. Pazar günü Villarreal'le oynayacak. Villarreal'le oynayacağınız maçta bilet satıyorsunuz. Taraftar gelecek. Galatasaray izleyecek. Eğer orada olumsuz bir sonuç çıkarsa bakın transferler nerede?
0: Şöyle bir yorum var mesela Yusuf Bey yazmış. Galatasaray'da Erdem Timur'dan sonra transferler hep fırsat transferlerine dönüştü. Evet Icardi ve Osimhen sayesinde 4 yıl şampiyon olduk ama bu sezon öyle olmayabilir. Allah korusun Osimhen'in sakatlığı sonucu kötü sonuçlar gelebilir. Zaten hazırlık maçları da bunu bize gösteriyor demiş.
1: Osimhen'in sakatlığından ziyade Osimhen şu anda ne kadar hazır biliyor muyuz? Osimhen'i biz 2 maçın belli bölümlerinde izledik. 2 tane gerçek maçta bir izleyelim bakalım Osimhen ne kadar hazır. Sakatlık inşallah yaşamasın. Geçen seneden zaten bir sakatlık sorunu var. 15-16 maç oynadı.
0: Evet.
1: Galatasaray'a Osimhen üzerine bu kadar yük bağlamak Osimhen'e de zarar verir. Osimhen'in arkasında bir tane golcü alınsa Osimhen'i de arkasında baktığı zaman ha bu adam geliyor. Icardi varken Icardi'nin en kötü haliyle bile Osimhen arkasına baktığı zaman Icardi geliyordu. Performansı düştüğü anda Icardi bakacaktı hazır bir şekildeydi. Ne kadar eleştirsek de Icardi hep arkasındaydı.
0: Ki gol anlamında da etkisi
1: olmuş. Şu anda Icardi gibi oyuncu olmadığı için Osimhen şu anda rahat davranıyor. Tam olarak hazır mıdır lige bilmiyorum. Avusturya kampında gelen gördüğüm izlenim Icardi tam olarak hazır değil. Icardi ne kadar iyi olursa olsun sağdan, soldan, havadan, ortalar, kanatlardan gelmediği sürece Icardi'nin attığı gollere bakalım. Osimhen'in attığı gollere bakalım. Kaç tane kafa golü var? Galatasaray kanat bindirmelerden havadan top gelip gol atan Icardi ve Osimhen'in kaç tane golü var? Osimhen'in Galatasaray için çok önemli bir oyuncu olduğunu beyefendinin ismini hatırlamadım. Telefon transferlerde son güne bırakılması. Icardi'de Yusuf Bey, Osimhen, Icardi. Bir tek Sané var burada. Fırsat transferiydi geçen sene. Sané'yi transfer edip 2,5 ay Osimhen'i bekledi Galatasaray.
0: Evet.
1: Şu an beklediğin isimlere bakıyorsun. Leo, Can Uzun. Icardi Osimhen eder mi? Etmez. Gelirse ne kadar katkı sağlar? İki isim kadar da olmaz. Galatasaray iskelet kadrosu var değil ama iskelet kadro şu anda tam olarak hazır değil. Şampiyonluk yolunda 5. şampiyonluğa gidiyoruz diyen Galatasaray camiasında bu kadro herkese tedirginlik bıraktı şu anda. Sayın Başkan rahat ama Galatasaray camiasında taraftarlar rahat değil kusura bakmasın. Başkan çok rahat. Her sene biz bunu yapıyoruz dedi. Ama her sene bir Osimhen bulamayız Demet. Her sene bir Icardi bulamazsın. Her sene bir Sané bulamazsın. Ya da Torreira ya da Lemina Galatasaray bu sene Icardi ve Osimhen'ini bulamaz. Eğer Osimhen son gün masadan kalksa o transfer olmasa ne olacaktı? Olmazdı. Olmaz. Icardi'yi son güne kadar bekledi. Transferin kiralık döneminde aldı. Sonra bonservisi de alacağı zaman da aynı şekilde. Şimdi dünya piyasasına bakıyorum. Yine bizlerin gözlerden uzak kalmış bir öyle Osimhen Icardi varsa herkes tamam diyecek. Ama olmazsa Sayın Başkan yönetim işi çok zor. Çünkü Galatasaray taraftarı 5. şampiyonluğu beklerken herkes soruyor para mı yok acaba diyor. Ben bu konuda tam emin değilim.
0: Ama hep

0: yüksek fiyatlardan, yüksek profil oyunculardan bahsediyoruz.
1: Olmazsa ya fırsat transferini yaparsın ama Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi, Trabzonspor gibi 3-4 transfer yaparsın, fırsatı beklersin. Galatasaray şu anda santrafor, Beşiktaş santrafor transferi bekliyor.
0: Evet.
1: Çünkü bir bölümünü yaptı. O santrafor için de fırsat bekliyor. Muhammed Salah'la şartlar oluşmadı. Ama Galatasaray'ın şu anda dönüyoruz dolaşıyoruz bakıyoruz. Leo, Can Uzun. Yeni isim belki de var, biz bilmiyoruz.
0: En çok Can Uzun'u konuştuk galiba.
1: Yani Can Uzun'u daha lig bitmeden şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray Can Uzun'u alıyor haberleri. Can Uzun 25'te evet. Bu Can Uzun'un da beklentiyi çok yukarıya çıkarttı. Can Uzun'a da zarar verir.
0: Tabii.
1: 20 yaşında bir oyuncu buraya geldiği zaman 40-50 milyondan kaç paraya satacaksınız?
0: Mesela bir izleyicimiz demiş ki dünyada oyuncu mu bitti de 40 milyonluk oyuncu almak zorundayız şu an. Can Uzun 40 milyon
1: eder mi? %100 haklı. %1 milyon haklı. %1 milyon haklı. Evet, dünya futbolunun, dünya piyasasının olduğu yerde ben şampiyonluk kutlamalarının olduğu gün Can Uzun'u Galatasaray'a transfer edecektik. Lig başlarken hala Can Uzun'u konuşuyorsak dünyada herhalde futbolcu kıtlığı kaldı yani. rakamlar da 40-50 milyonlar demek.
0: Çok.
1: O da 40 milyona zahmet edip eğer frank bırakırsa en düşük. 60'tan aşağı gitmiyor. Serbest kalır maddesi var.
0: Göndermek istemiyor onlar da tabii.
1: Ya o zaman BC planın olsun. Galatasaray'ın hala bir sol stoperi, bir 10 numarası yok. Bir transfer yaptın, o transferden de şu anda kimse memnun değil. Ben izleyenlere soruyorum, Hugo gördüğüm Çukur. Kadarıyla Leicester transferi şu anda Galatasaray için çok hazır olmayan diyelim. Hı hı. Yani Galatasaray'ın orada aslında aradığı tam adam değil gibi. İzleyenler bir tane ben onunla ilgili olumlu bir şey duymadım daha şu ana kadar.
0: Okan Hoca maç sonunda.
1: Okan Hoca istatistiklerden bahsetti. Ben de az önceki Beşiktaş'taki istatistiklerden bahsediyorum. O istatistikler beni tatmin etmiyor bir türlü. İyi oynarken de kötü oynarken de. Ben sahaya bakarım. Takıma ne kadar katkı sağlamış ona bakarım. Gol atmayabilir. Ama golcü gol atacak. Ama orta saha gol atmayabilir. O dinamizmi, orta sahadaki gücünü, enerjisini şu anda ben Leicester'in iki maçtaki şeyine baktığım zaman ya bir yanındakine pası %88 pas isabeti ama bir tane asistin yok. Ya da gole katkı olarak yok. Savunma anlamında baktığın zaman o da yok. İnşallah biz yanılırız. Ben Leicester transferinde çok böyle şu ana kadar gördüğümde mutlu değilim.
0: Peki.
1: Lig başlıyor ve siz hala transfer yapmadınız. Taraftarın isyanı normal. Sayın Başkan biz hep bunu yapıyoruz ya ama bu her zaman da olmaz.
0: Kadir Bey yazmış. Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu geçen yıl gündemdeydi. Bu yıl neden gündemde yok? Sorabilir misiniz?
1: Olmasın.
0: Fenerbahçe'nin gündeminde
1: olmasın.
0: Tekrar.
1: Geçen sene de söylüyorum. Geçen sene de ben Galatasaray'ım. Galatasaray'da futbol oynamak istiyorum. Başka bir yerde oynamam diyen insan gidip Ali Koç'la görüşüyorsa, Ali Koç'la ve bizi aradılar bize gelmek için diyorsa, peşinden de Hakan Safi'nin Fenerbahçe'de çok ciddi bir oy aldı. Ciddi çalışmaları vardı. Ben Hakan Safi Bey'in Hakan Çalhanoğlu ile anlaştık. Ben seçilirsem Fenerbahçe forması giyecek diye Galatasaray'ın tekrar konuşmaması kadar normal bir şey yok. Ben istemem Galatasaray gelsin. Ya bir futbol sever olarak gazeteci de yorumculuğun bir şeye bırakalım. Her tarafa bırakalım. Çünkü eğer ben büyük bir kelime ediyorsam ben Demet'ten başka kimseyle program yapmam diyorsam bunu canlı yayında ya da işte herkesin huzurunda sonra başka yere diyorsam ben utanırım ya mesela.
0: Evet.
1: O yüzden
0: Halkın
1: yani ben
0: biraz
1: burada
0: bu stratejileri
1: transferde
0: yanlış,
1: profesyonel bir oyuncunun Hakan Çalhanoğlu gibi profesyonel bir oyuncu milli takım için çok önemli bir değerin. Yani Galatasaray'dan başka bir forma giymem. İşte çok net açıklamaları var. Necati Ateş'in açıklaması var. Kendisiyle konuştum şu kelimeyi kullandı falan deyip sonra babasının kendisinin bu süreçte o kadar kötü yönettiler ki.
0: Evet ailesi de çok
1: o kadar kötü yönettiler ki. O yüzden Hakan Çalhanoğlu'nun konuşulmaması normal. Galatasaray'da tekrardan. Herkes çok seviyordu ama o süreci çok kötü yönetti. Hatta hatırlayalım o bir dönemde Dinçer Azapan'ın babasının cenazesinde selam olsun buradan Dinçer Azapan'a da. O dönemde konuştukları zaman masada yarın imza atacak. Kızım telefon açtı. Baba sakın Fenerbahçe'ye gitme. Evet, hatırlayalım evet, o akşam evet, bunlar oldu yani. Bu öyle bir süreç gelindi ki. Kızının kendisini aradığını baba o haberlerden etkilenmiş. Sakın Fenerbahçe'ye gitmeye kadar. Hatırlayalım o içeride bunun oradaki o toplantıdaki. Yani bu profesyonel futbolcunun yapamayacağı şeyler oldu burada. Ben o yüzden Hakan Çalhanoğlu transferinin Galatasaray'da çok böyle etkili olacağını düşünmüyorum yani.
0: Şu açıdan tabii bakanlar da var. Bu profesyonel bir hayat, profesyonel bir iş. İllaki bir kulübe odaklanmak zorunda değil. Yani Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da oynadı. Sonra Fenerbahçe'ye gitti. Yani bunun bu kadar eleştirilmesini hani söylenmesini eleştiriyoruz ya. Hakan için de bu geçerli olabilir mi? Çünkü bu şekilde düşünen bir grup da var.
1: Bütün futbolcular için, bütün futbolcular için geçerli. Ama bunu profesyonelce yaşayacaklar. Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'da forma giyerken Fenerbahçe'ye gitmeyeceğini, daha sonra Fatih Terim'i takipten çıkmasına bunlara gerek yok ki ya. Ya siz profesyonelsiniz. Türkiye'de artık Fenerbahçe'den Galatasaray'a, Galatasaray'dan Beşiktaş'a bunlar olmasın. Çünkü eskisi gibi işte çok meşhurdu.

0: Fenerbahçe, isim vermeyeceğim tekrar hedef göstermem için. Bir futbolcu doğuştan forması Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Çünkü hepimizin bir çocukluktan aşkımız oldu. Çocukluktan sevdamız olan bir takım var.
1: Evet.
0: Babasının kolunda maça giderken işte halı sahada vesaire. Gelirsem şu kadar, bu kadar falan. Gelerken imza atarken bu parayı aşağı çeken hiç görmedim ben. Tabii. Frankfurt'ta Can Uzun. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. O da aynı şekilde babadan çocuklukta isimleri var. Frankfurt'ta 400 bin alıyorsa, atıyorum euro, Galatasaray'a geldiği zaman 3 milyon euro alacak. 5, 6, 7, 8, 9, 10 katı.
1: Biraz romantize ediyoruz. Şimdi eleştirmek için söylemiyorum. Mesela Orkun Kökçü transferi çok yüksek maliyetli bir transferdi.
0: Orkun Kökçü'nün,
1: ama o konudan uzaklaşıldı
0: Orkun
1: biraz.
0: Orkun Kökçü'nünkini bonservis olarak, aldığı maaş olarak bir aşağı bir yukarı zaten Benfica o civarlarda da 2 katına razıyım. 400 alan 800 alsın. 1 alan 2 alsın. Ama bazen 4 katı 5 katı bakıyorum.
1: Evet, evet.
0: Mesela Tolga Ciğerci Galatasaray'da transfer ederken 400 bin euro alırken 2 milyon euro. İsim veririm daha 5-6 tane böyle. Ben şu anda mesela Can Uzun'un aldığı maaşı bilmiyorum. Ama Galatasaray'a imza atarsa 4-5 katı olacağına kesin garanti veririm yani.
1: Muhtemelen.
0: Yani orada 1 alıyorsa burada 3 olacak.
1: Peki.
0: Yani o Galatasaraylık, Fenerbahçelik, Beşiktaşlık imzayı atarken bir anda İş o euroya, dolara, TL'ye geldiği zaman yukarılara çıkıyor. Ben Galatasaray'ım, bunu aşağı çekelim olmuyor yani.
1: Son bir Icardi konusunu soracağım. Bir izleyicimiz Icardi neden Galatasaray'la iş ilgili paylaşım yapmıyor diye sormuş. O gün de Başkan Dursun Özbek Divan Kurulu toplantısında bir seremoni düzenleyeceğiz. Ondan yanıt bekliyoruz dedi. Sizce orada bir uyuşmazlık oldu mu?
0: Oldu. Net oldu. Icardi, hep söyledim, itibarsızlaştırmaya çalıştı. Icardi oynama garantisi istiyor. Icardi kulübü mahkemeye verdi. Icardi ihtar çekti. Icardi parayı beğenmedi. Icardi şöyle yaptı. Icardi böyle yaptı. Icardi Galatasaray'ın efsanesi. Icardi'nin yanlışları mutlaka olmuştur. Ama süreci Galatasaray yönetimi kötü yönetti. O konuca da bunun içine dahil. Icardi şampiyonluk kutlamalarında dahi yer aldı. Bir önceki şampiyonluk kutlamasına oynamamasına rağmen geldi sevgilisiyle, orada yer aldı.
1: Evet.
0: Ama bu süreçte Icardi'nin hataları oldu mu? %100 onda hataları oldu. Icardi Galatasaray'ların çok sevdiği efsanesi. 4 şampiyonlukta da direkt katkısı olmuş bir oyuncu, bir sakatlığı dışında, ama ayrılış böyle olmaz.
1: Seremoniye gelir mi?
0: Şu andaki tabloya göre gelmez.
1: İlginç.
0: Yani sonuçta burada bir şey var. Kırgınlık var. Galatasaray'ın vedasına geç gelen bir veda. Ne zaman bitti sözleşmesi? 31 Mayıs. 30 Haziran.
1: Biraz Haziran,
0: bir ay sonra. Yani orada bir şeyler beklendi karşılıklı. Bir menajer açıklama yaptı, bir Icardi açıklama yapmak zorunda kaldı. Bazen vedalar, ayrılıklar derler ya, sevdada gizlidir diye.
1: Daha tatlı bitirilebilirdi
0: diye daha güzel
1: diye
0: ayrılması lazımdı.
1: Olmadı.
0: Ben bu konuda yani biraz Icardi'ciyim. Hataları var. Icardi'yi ben normal şartlarda Galatasaray yaptıklarını, o bir dönemi çocuklarını böyle sevdasını kazandığı gibi, Galatasaray'la yaptığı gibi hizmetlerini asla unutamam. Yanlışları var ama bu süreç daha iyi bitebilirdi. Süreç kötü yönetildi.
1: Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Galatasaray'ı bitirmiş olalım. Fenerbahçe için de tabii oynanan karşılaşma sonrası 3. turda Sturm Graz mücadelesi oynanacak biliyorsunuz. İlk iki karşılaşma oyun anlamında çok beğenilmedi aslında Fenerbahçe'de. Zor bir rakipte şimdi Avusturya ekibi Sturm Graz'da, güçlü bir ekip. İlk maçta eleştirdiğiniz noktalar sizin neler olmuştu?
0: Çok eleştirel yaklaşmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin bu maçta baktığımız zaman beğendiğim tek bir bölgesi vardı. Stoper hattının göbeği. Şikrinyar, Ake. Bu iki oyuncu olmasaydı Fenerbahçe şu anda bu turun geçememiş olabilirdi. Bizim Beşiktaş için nasıl söyleyeyim? Hücum hattında iyi olduğu, geçiş oyununda, savunmada, agresif oyunda. Fenerbahçe'den bunu göremedik. İki maçta da göremedik. Özellikle ikinci yarı. Eğer Ake'nin bazı kritik müdahaleleri olmasaydı maç 2-1 olurdu. 2-1 olunca sıkıntı olurdu. Uzatmalara gidebilirdi futbolcu, ama Fenerbahçe geçti. Ben Graz maçını bekliyorum. Graz maçında gerçek Fenerbahçe'yi şu kadrodan en az 2-3 tane oyuncunun olmadığını düşünüyorum. Çünkü bakıyorsun
1: mesela,
0: Fenerbahçe yeni Fenerbahçe'yi bekliyor herkes. Ama gördüğümüz Fenerbahçe eski Fenerbahçe. Oyun anlamında da, kadro anlamında da.
1: Evet.
0: Fenerbahçe yenilenecek diyorsak kim var kadroda? İrfan var. Kim var? Osterwald'da, Soğuda var. Kim var? Fred var. Kendisine takım bakan Fred burada 11'de. Teklifler geliyor denilen Osterwald'de çok kötüydü bana göre. Sol bekte oynamasına rağmen, çünkü daha önce stoper oynuyordu. En çok eleştirilen Kerem, kaçırdığı gol.
1: Kötüydü.
0: Geçen seneden de eleştiriliyordu. Arabistan'a teklif olduğu, ayrılacağı. Yani burada yeni Fenerbahçe diyorsak sorunsuz oyunculardan olması, kafası rahat olan oyunculardan kurulu olması lazım.
1: Asensio'da mesela hazır değil gibiydi.
0: Asensio'nun Orada da İsmail Hoca'ya biraz sistemim olur. Hı hı. Bir türlü asansörle ilgili güzel şeyler söylemedi. Hep asansörün hazır olmadığına yakın ifadeler.
1: Evet, öyle bir durum yok dedi aslında. Biraz yanlış anlaşıldı.

0: gibi medyada.
1: Anlaşılmayacak. Bak ben nasıl ki İtalyano bu Türkiye hiç bilmemesine rağmen, takımı hiç tanımamasına rağmen geldiği ilk kampın ikinci günü açıklamalarında ben beğendim dedim. Bir tane olumsuz haberi yoktu çünkü. Gençleri kazanmak adına burada sadece birçok genç olduğunu, mevcut oyuncuları tanıyacağım. Hep böyle olumlu pozitif açıklamalar evet. yaptı. Ardından da daha güzel açıklamalar.
0: İletişim konusuna da İsmail Hoca çok dikkat ediyor ama yanlış anlaşılabilecek cümleleri oluyor.
1: Ama Asensio'ya hazır değil derseniz ve 11'e koyarsanız, Asensio'ya 2 gün önce hazır değil deyip 11'e koyarsanız olmaz.
0: O hikayeyi anlatmasına gerek yoktu mesela. Evet. %100 hazırım, yok değilsin.
1: Ona gerek yok işte.
0: Gerek yoktu, evet.
1: Teknik adamlar nerede ortaya çıkıyor? Kriz anında çıkar. Bir kriz varsa o krizini savacaksın böyle hiç kimseye çaktırmadan. Ben eğer Asensio olsam maça 2 gün kala hazır değil kelimesini duyduğum zaman biraz böyle moralimden çökerim. Ben psikolojim biraz şey olur. Hazır değilse çıkarırsın, ikinci ara oyunu atarsın. Ben şu kadroda evet Asensio görüntü olarak hazır değildi. Ya da mental anlamda hazır değildi. Ama Asensio'ya kızamam ki. Kim vardı burada hazır olan? Semedo da iyi değildi. İrfan da iyi değildi. Kerem de iyi değildi. Fred de iyi değildi. Talisca bir defa attığı penaltı golün dışında hep söylüyoruz. Kızıyorlar.
0: Frikik ve penaltı attı.
1: Takımı ileriye taşıyacak, hızlandıracak bir oyuncu oyunu bir türlü yakalayamadı. Yani ben burada Talisca golü...
0: Santrafor değil ki Talisca.
1: Değil ama kanat, 10 numara ne yapar? Oyunu hızlandırır. Top taşır. Talisca'dan bunu çok fazla görüyorum. Duran top. Duran top, penaltı, frikik. Tamam bak asla Talisca benim hep beğendiğim oyuncu. Beşiktaş'tayken de Fenerbahçe'ye geldiğinde kilidi açabilen bir oyuncu ama daha fazlasını yapmalı. Ben Asensio'yu eleştirenlere biraz Talisca'ya bakın, biraz Kerem'e bakın. Asensio bu takımda en son eleştirecek kişi ya. Asensio her zaman kilidi açabilecek, oyun hızını tam bir matador diyoruz değil mi mesela?
0: Evet.
1: Geldiğinde de en kötü maçlarda bile hep katkı sağladı. Yani bugün üzerinden baktığın zaman şu son maçta sanki takımın en kötüsü Asensio'ymuş gibi. Evet beklenti yüksek ama bu maçta değil. Ben Stuttgart maçında bir Asensio'yu görelim, eleştirilecekse o maçta ben tam daha kararımı. Asensio Fenerbahçe'de her zaman bir Alex Vari bir oyuncu. Oyunu yönlendirebilecek, geçen sene bir de kanat oynadı çok maçta.
0: Evet.
1: Yani gerçek yeri bunun 9.5, 10, forvet arkası oynayabiliyor.
0: Santrforun olmayışı işte birçok oyuncunun da yerini bozdu.
1: Kerem'i de mesela orada sıkıntıya soktu. O santrofor, Vedat Muriç bile dönmüş olsa herkes rahatlayacak.
0: Tabii ki.
1: Kulübeye kim geçecek ona bakacağız o zaman yani. Yani Kerem mi geçecek? Zaman zaman Talisca mı geçecek? Orada İsmail Hoca'nın ne istediğine ve ne yapmak istediğine bağlı. Onu biraz bekleyip görmek lazım. Şu santraforun bir an önce gelmesi lazım. En azından mevcut Vedat Muriç'in gelip daha ilk hafta antrenmanda sakatlanması da bütün dengeleri bozdu.
0: Kötü oldu.
1: Ama ben Stuttgart maçında Fenerbahçe'nin gerçek anlamda gücünü biz göreceğimizi düşünüyorum. Ligin başlamasına bir hafta kalacak maç oynayınca. O maç bununla asla mukayese edeceğini düşünmüyorum. Çünkü zayıf rakipler oyuncuları da teknik heyeti de zaman zaman böyle şey yapabiliyor. Yanıltabiliyor.
0: Olabilir.
1: Oyuncuların motivasyonunu düşürebiliyor.
0: Greenwood'a ne dersiniz? O da tam hazır görüntüsü çizmedi aslında ama.
1: Artık bu maçta hazır görüntüsü çizmesi lazım. Yani ben bu maçta 11'de bekliyorum çarşamba günü. Biraz maçında artık olsun. Yani kim olmaz? Kerem mi olmaz? İrfan Can mı olmaz?
0: Kerem kesilebilir mi?
1: Burada duygusallığa yer yok. Bak mesela şu maç tehlikeye gitseydi. Eğer burada bir gol daha yemiş olsaydı Fenerbahçe bu kadar zayıf bir takıma karşı elenmiş olsaydı bugün çok şeyler konuşuyorduk.
0: Tabii.
1: Kerem'i kazanmak adına oynuyorsun. Fred'i kazanmak adına oynuyorsun. İrfan Can'ı kazanmak adına oynuyorsun. Osterwalde'yi kazanmak adına oynuyorsun. Hazır olmayan Asensio ne? Ya burada Fenerbahçe oyuncuları kazanmak adına Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kaybedebilirdi. En hazır kimse oynayacak. O yüzden ben Graz maçını Fenerbahçe adına gerçek Fenerbahçe'yi orada göreceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin şu andaki hazırlık maçlarında, hazırlık döneminde en hazır oyuncularını göreceğimizi düşünüyorum. Kalede de mesela Mert var. Orada da artık.
0: Orada bir değişim olma ihtimali olur mu?
1: %100
0: yani
1: Mert de olmaz.
0: Yok Mert devam eder mi diye soruyorum
1: Mert,
0: mesela.
1: Yok yani orada Ederson
0: olma olabilirleri var. Ederson konusu da çünkü bir böyle sürüncemede kaldı.
1: Sıkıntı olur. Yani Mert'le devam ederse sıkıntı olur. Ben bu maçtaki yaş ortalaması 31 falan diye. 37 yaşındaki Mert'ten başlıyoruz. 33 yaşındaki Fred yani... 32 yaşındaki Semedo şöyle bir bakıyorsun. İrfan Can, Talisca 32, 31, 30. Ondan sonra bu takım niye koşmadı? İstatistiklerde niye çok fazla pas isabeti ve oyun koşu mesafelerine göre? 32 yaş, 31 yaşında takımın maç ortalaması. Bu daha gençleşecek. Bir de buraya Kante falan geldiğini düşün bu takımın içine.
0: Evet.
1: Ama buradan çıkıp gençlerden gelen olacaktır. Yani bu 31-32 yaş ortalaması aşağı doğru inecektir.
0: İrfan Can Kahveci rotasyon oyuncusu olur. Kerem teklif gelirse bence gitmeli demiş Mehmet Bey.
1: Kerem'in Arabistan'la ilgili bir flört olduğu söyleniyor.
0: Ama gitmek isteyeceğini çok zannetmiyorum Kerem.
1: Hakan Safi ile ilgili onda şey var. Trans

0: transferindeki ödeme planları gitmek istediğini zannetmez. Çünkü ama kalması da Kerem'e zarar verebilir. Kerem'in bir an önce bir patlama yapması lazım. Bir o 1-2 gol atıp böyle
1: Harry Potter'ını gösterse. Bir transfer gelirse oradaki rekabet ortamı artarsa.
0: Şimdi zaten Greenwood geldi, yani Greenwood oynama başladığı zaman da orada şey olacak çünkü. İrfan Can rotasyon oyuncusu olur ama bu maçta rotasyon oyuncusunu oynatmak da çok şey değildi. Ama İsmail ya, Hoca'nın demek ki
1: hazır
0: en azı.
1: Görmedi demek ki.
0: Demek ki İrfan Can daha hepsini hazırladı.
1: 46. dakikada aldı mesela Greenwood.
0: İki maçta da aynı şey. Orada da sonradan oyunu almıştı. 46. dakikada almak ya sonradan başlamak lazımdı Asensio'yla beraber. Yani ben ikisiyle birlikte belki Asensio'yla. Ya bu Graz maçında biraz daha farklı olur her şey. Yani İsmail Hoca'nın biraz daha takımı enerjisini yukarı çıkarması lazım. Oyun anlamında. Hı hı. Ben mesela İtalyano'yu nasıl kenarda oyuncuları inanılmaz ateşliyor. Oyuncu kenardaki de karşı tribünün orada kenarda oynayan Raşistas'ı da kulübeye baktığı zaman hocasındaki o enerjiyi görüyor.
1: Evet.
0: O yüzden ben Fenerbahçe'nin biraz daha vites yükseltmesi lazım. Bir Vedat Muriç deyip geçmemek lazım. Bir Ederson deyip atan ve tutan çok değiştirir. Hani Mert de ne kadar gidebilirsin? Elinizde Ederson var, Livakovic var. Şu anda hala sizin oyuncularınız. Hı hı. Mert de sahaya çıkıyor.
1: En yani hazır bu, onu gördü demek.
0: Bu maçta bak en hazır. Kaleci her zaman hazırdır bir defa. Yani
1: İyiydi ama performansı.
0: Ya performans olarak tabii ki baktığın zaman ama Ederson varsa Ederson oynar. Livakovic, Ederson artık bir an önce belli olması lazım. Hangisi kalacak? Takımda evet. Kim çıkacak? Şu anda hala belirsizlikler olması. O yüzden diyorum bak biz Beşiktaş'ta hiç belirsizlik falan demiyoruz.
1: Bir an önce bitmesi gerekiyor.
0: Ama Graz maçında Fenerbahçe'den çok daha iyi oyun, yani iyi oyun bekliyorum.
1: Transfer biraz da konuşalım. Rafael Leao bugün gazetelerde çoğunlukla Galatasaray bölümünde okudum aslında Rafael Leao'yu ama Fenerbahçe'nin net şekilde istediği oyunculardan biriydi.
0: Her dönem transferinde olduğu gibi Fenerbahçe Galatasaray. Beşiktaş Fenerbahçe'de Beşiktaş Galatasaray. Hep Galatasaray Fenerbahçe. Evet. Yani bunu çok güzel menajerler de gazlıyor, pompalıyor ama şöyle bir şey var. Galatasaray dün başkan Abdullah Kavukçu transferle ilgili okunacağı bir istişare yapıldı. Burada satın alma opsiyonunu Galatasaray almak istiyor.
1: Fenerbahçe kiralamak istiyor.
0: Fenerbahçe kiralamak istiyor. Galatasaray satın alma opsiyonu. Burada kulübün vereceği karar çok önemli. Milan kulübünü. Burada evet. Milan kulübü karar verecek. Hangi kulüp daha cazip, hangi kulüp daha net teklifler verirse bu takıma gerçekleşir transfer diye düşünüyorum. Ben şu anda hala hazırda %50-%50 görüyorum.
1: Yani detay olarak mesela bir tane gazetede şöyle denmişti. Galatasaray'ın direkt Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından başlaması sebebiyle Galatasaray daha önde Leao'nun tercihleri arasında diye bir cümle vardı.
0: Ya etkili tabii ki. Etkili ben de olabilir. Ben de olsam ben de Şampiyonlar Ligi'nde olan takımlar her zaman biraz daha etkilidir. Son 4 yılın şampiyonu olması, UEFA Kupası olan bir takımın olması. Takım içindeki yıldızlara baktığın zaman Osimhen'i var, Singo'su var, Sanchez'i var, Dünya Kupası'nda olan Avrupa takımlarında yeri olan bir sürü oyuncu var. Buna bakar.
1: Kimin daha çok ihtiyacı var sizce? Şimdi hızlı da bir oyuncu.
0: Güzel.
1: Fenerbahçe.
0: Yani Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyacı var ama Galatasaray'ın da o transferi bir anda kötü hava enerjiyi aşağı doğru yani yukarı doğru çıkarır.
1: Evet, bitirebilir.
0: Çünkü Galatasaray'ın böyle bir oyuncu transfer anlamında Galatasaray'ın daha çok ihtiyacı var. Oyun anlamında Galatasaray şu anda transfer bekliyor. Hani bir Leao tarzında bir oyuncu gelsin şu bir defa Villa maçı öncesi pazar günkü maç öncesi biraz böyle o kötü havayı aşağı çekmek istiyor. Olur mu 2000'de transfer? Ben zor görüyorum. Ama olası maçta Galatasaray'ın kötü bir sonuç gelirse ki hazırlık maçında Galatasaray hala hazır olmadığını düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Çok eksik olduğunu düşünüyorum. Olası taraftar tepkisi biraz daha yükselir.
1: Peki sürede bitti. Çok teşekkür ederim. Çok ağzınıza sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık.
1: Size de teşekkür ederiz. Hoşça kalın değerli izleyenler. İyi günler diliyorum.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası... Dünya katılım
3: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 31 Temmuz 1971 yılında Apollo 15 astronotları ay yüzeyinde dört tekerlekli bir araçla gezdiler.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.

0: A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
0: Reklam. A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Mutlu günler değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız değerli izleyenler. İlk saat diliminde her zaman olduğu gibi günün gelişen spor haberlerini sizlere aktaracağız. Dilerseniz başlayalım. Beşiktaş'la başlangıç yapacağız. Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti ve adını 3. eleme turuna yazdırdı.
2: İlk düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano geliyor. Midtjylland, Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike.

0: Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner, bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldiğine Michelin. İlhan Rıdvan geldi desteğe. Pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çok. Francolino attı çözümü. Francolino. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
1: Nefis bir vuruş.
0: Faul beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Eldiçe sarı kart. Sanıyorum. Evet. Bekliyoruz. Evet. İkinci sarı. İkinci sarı kart. Mitren.
1: Değiştiremeden atıldı.
0: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile vuruyor mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Metilent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henanço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Son yerler içinde Milot Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Milot Raşiksa. Geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan da hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Beşiktaş penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Mitulen 0, Beşiktaş 2.
2: Midtjylland maçının hemen ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
3: Ma che siamo davvero contenti di quello che abbiamo.
4: Öncelikle gerçekten çok mutluyum çünkü çok bir performans ortaya koyduk. Bugün sonucu alabilmeyi başardık. Çok zor bir rakibe karşı oynadık bu turda. Ama iki maçta da iyi bir performans gösterdik. Yüksek seviyede bir performans gösterdik ve bunun sonunda ödüllendirildik. Tekrar ediyorum, gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Özellikle bu rakibimizle geçen sene Avrupa Ligi'nde de çok iyi işler yapmış bir takımdı. Bu sezonda sezonu bizden önce açan bir takım. Aynı zamanda hazırlık dönemi daha uzun olan bir takım, daha hazır bir takıma karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hiç kolay değildi bu turu geçmek. Rakibimizin oyuna sert başlayacağını, güçlü başlayacağını biliyorduk. Ama ilk yarıda da ilk gol yemedik. Bunu iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bazı yerlerde de şanssızdık. Daha şanslı olabilirdik ilk yarıda. Sonra soyunma odasına gittiğimizde bazı çözümler aramaya başladık. Nedir bunlar? Daha agresif olmamız gerekiyordu. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Daha çok şans yaratmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyordu. Ki bunları da yaptık. Aynı zamanda ilerideki ofansif oyuncularımı değiştirdim. Ve ikinci yarıda gerçekten çok yüksek seviyede oynadığımızı, iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Acı çektik. Çünkü bu bir gerçek. Her zaman siz oyunu domine edemezsiniz. O yüzden gerçekten tekrardan çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar bugün. Bunu da size daha önce söylemiştim. Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bazen acı çekmeniz gerekiyor. Her zaman oyunu domine edemezsiniz.

0: ama bugün hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Bundan sonraki maçımız için yarın aslında çalışmaya başlayacağım. Eminim ki zor bir maç olacak. Çünkü daha demin dediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Aynı zamanda rakibimiz de bundan önceki iki maçını kazandı. O yüzden iyi bir rakip olduğunu gösteriyor bu. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. O yüzden buna hazırlanmamız gerekiyor. Ama bu turdaki gibi aynı karakteri gösterirsek, aynı kaliteyi gösterirsek, aynı şekilde akıllı oynarsak bence yine iyi işler yapabiliriz. Aynı zamanda bu maçtan dolayı bugün çok iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden çalışmaya başlayacağız.
1: Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

Spor Express'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu, Aspor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Bugün de tabii ki Süper Lig'in transfer gündemini değerlendireceğiz. Temsilcilerimizin Avrupa'daki maçlarını konuşacağız. Öncelikle tebrik edelim, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı bir üst tura yükseldi. Temsilcilerimiz maalesef Başakşehir Inter Turku'ya kaybetti. Dün akşam da kaybetti ve Avrupa'ya veda etti. Erken bir veda oldu Başakşehir adına. Çünkü gerçekten geçmiş yıllara baktığımızda biraz da Avrupa alışkanlığı olan bir kulüp. Bunu uzun süre aylara çeviren bir kulüptü Başakşehir. Fakat ilk maçlarında ilk rakibine karşı mağlubiyetler aldı ve Avrupa'ya veda etti. Konferans Ligi'ne veda etti Başakşehir. Fakat dün akşam Beşiktaş'sa gerçekten etkili, direnç gösterebileceği ve mücadeleyi ortaya koyduğunu bir kez daha gösterdiği bir 90 dakika oynadı ve kazanmayı bildi. Önemli bir galibiyet elde etti. Bir sonraki turda Kravel isminde bir takımla oynayacak. Çok da tanımadığımız bir takım. Midtjylland daha güçlü, daha Avrupa istikrarı olan bir takımdı. Biraz daha Avrupa konusunda tecrübesiz bir takıma karşı daha zorlu bir turda karşı karşıya gelecek temsilcimiz. Başarılar dileyelim Beşiktaş'a. Fenerbahçe ise Górnik Zabrze'yi mağlup etti. Górnik Zabrze'ye karşı turu elde etti ve Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek Şampiyonlar Ligi serüveninde Şampiyonlar Ligi'ne giden yolda. Tabii soru görüşlerinize yer vereceğiz. Gazete manşetlerimiz olacak. Yine dolu dolu bir Spor Ekspres sizleri bekliyor. İsterseniz hemen gazete manşetleriyle başlayabiliriz. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Kurt avcısı Kartal. Siyah beyazlılar Danimarka'da ilk devrede zorlandı. Kurtlarla kaplı rakip 53'te 10 kişi kalınca İtalyano hamlesini yaptı. 69'da oyuna giren Rashica ilk dokunuşta kilidi kırdı. Orkun penaltıdan skoru ilan etti. Kartal'ın rakibi Çek ekibi Kralove oldu. İlk maç 6 Ağustos'ta oynanacak. Yani 6 gün sonra bir diğer mücadelesine çıkacak Beşiktaş. Beşiktaş'ı herkes görecek diyor Vincenzo Italiano. Gerçekten doğru bir teknik direktör. Transferi yaptığını görüyoruz Beşiktaş'ın. Güçlü bir oyunun olduğunu söyleyebiliriz Beşiktaş adına. Evet, aksaklıklar var ama hala tam ideal 11'ine kavuşmamış bir Beşiktaş'ın böyle bir oyun ortaya koyması teknik direktör farkı. Midtjylland ilk maçta olduğu gibi Danimarka'da da yine kızardı. Ardından siyah beyazlılar golleri ardı ardına buldu ve rakibi 2-0 devirip bir üst tura yükseldi. Teknik direktör Vincenzo Italiano, iyi hazırlanmıştık ve ona göre oynadık. Önemli olan turu geçmemizdi. İki tane zor maç oynadık ve hak ettiğimizi düşünüyorum diyor Italiano. Devam edelim haberleri sizlerle paylaşmaya. Fotomaç gazetesinde flash bir transfer haberi Leao ile ilgili. İtalyan ekibine 5 milyon euro kiralama ücreti ve 45 milyon da zorunlu satın alma opsiyonu teklif eden Sarı Kırmızılılar, Leao ile ise senelik 10 milyon euroya anlaştı. Ancak Milan doğrudan satış

istiyor. Süre alacak bir transfer, bakalım Leao'yu bitirecek mi Galatasaray, ama bir diğer taraftansa Fenerbahçe'nin şu an Milano'da, Fenerbahçeli yöneticilerin Milano'da olduğunu söyleyelim. Yine Leao için onların da bir planlaması söz konusu. İki ezeli ebedi rakip Leao transferinde karşı karşıya gözüküyor. Milliyet gazetesinin başlığı "Yürüyelim arkadaşlar" başlığını kullanmış Milliyet gazetesi. Beşiktaş İstanbul'da tek golle yendi. Midtjylland'da Danimarka'daki zorlu rövanşta da şans tanımadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna adını yazdırdı. Raşitsa oyuna girdikten saniyeler sonra perdeyi açtı. Orkun'un penaltısı maçı noktaladı. Kartal'ın sıradaki rakibi Çekya ekibi Kralove. Dinleyenlerimizden de mesajlar gelmeye başladı bu arada. Çok teşekkür ediyoruz. Okay Bey'in mesajı. Hayırlı cumalar. Çok teşekkürler. Almanya Bielefeld'den Okay Bey. Galatasaray taraftarıyım. İyi yayınlar diyor. Devam etmiş hemen mesajın devamına. Şöyle bir bakalım. Artık Galatasaray'da transfer haberlerine inanmıyorum. İsimler ortaya atılıyor ama bir şey yok. Bu konuda fazla bir şey demeyeceğim. Taraftar olarak sadece beklentilerimiz var. Ben bir plan, bir strateji göremiyorum. Sizin düşüncelerinizi almak istiyorum. Ağustos sonunu bekleyeceğiz galiba diyor. Selamlar, saygılar demiş. Yani bu soru tabii ki yöneltildiğinde Dursun Özbek'in ifadeleri şu şekilde: Osimhen, Icardi, Mertens, Torreira transferlerine bakın, onlar da Eylül ayına yakın transferlerde diyor. 4 sezon şampiyonluğumuz bu şekilde geldi ifadesini kullanıyor. Tabii ki şunu da düşünebilirsiniz, yani 4 sezon üst üste şampiyon oldu Galatasaray. Önceki senelerde geç kalmıştı transferde belki de, ama bu sene de mi geç kalmak zorunda? Ya veya işte Victor Osimhen transferinin süreci çok zorlu geçti, hatırlıyorsunuz. Yani Galatasaray oyuncuyu erkenden transfer etmek istedi, fakat sonrasında Napoli'nin birçok isteği vardı hatırlarsınız. O sebeple yani geç transfer yapmak doğru mudur? Bence planlama açısından doğru değil, kamp açısından doğru değil. Ama Galatasaray'da, Dursun Özbek'te böyle bir istikrar yakaladıklarını ifade etti divan kurulunda. Hakan Seferi, Fanatik Gazetesi'nden ilginç bir haber. Fenerbahçe'den İtalya çıkarması, sarı lacivertliler Rafael Leao operasyonu için yaptığı temaslarda Hakan Çalhanoğlu dosyasını da açtı. Milli Yıldız'ın transfere sıcak bakması Kanarya'yı hareketlendirdi. Bakalım Fenerbahçe forması giyecek mi Hakan Çalhanoğlu? Her transfer döneminde konuşuyoruz. Gelecek mi, gelmeyecek mi diye. Bu kadar konuşulmasını da gerçekten anlamış değilim. Evet, tabii ki A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı, bulunmuş olduğu takımlarda iyi işler yaptı. Milan'da, Inter'de. Ama öncesinde de oyuncu defalarca söyledi, Türkiye'deki futbol iklimini çok beğenmediğini söylemişti. Ama tabii ki orta saha için alan takımı tabii ki katkı sunar diye düşünüyorum. Sunacaktır mutlaka.

Top artık Salah'ta. Fanatik gazetesinin bir başka haberi, Muhammed Salah'ın menajeri Rami Abbas'ın Mısırlı yıldıza ulaşan tüm teklifleri ayrıntılarıyla sunduğu belirtildi. Avrupa'dan gelen seçenekler arasında Beşiktaş'ın önerisinin öne çıktığı, Salah'ın artık kariyerine ilişkin nihai kararını vermek durumunda olduğu aktarıldı. Bakalım Salah nereye gidecek, göreceğiz. En son Dünya Kupası'nda forma giydi. Şu an tatilini sürdürüyor. Geçen gün Atina'daydı. Sonra Türkiye'deki Bodrum'daki yazlığına geldi. Şu an tatilin keyfini çıkarıyor Salah. Bir taraftan da teklifleri değerlendirecek. Bakalım Beşiktaş'a gelecek. Başakşehir'den Avrupa'ya veda. Konferans Ligi elemelerinin en güçlü bütçelerinden birine sahip olan Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turku'yu evinde yenemeyip 1-1'lik skorla deplasmana gitmişti. Rakibine 2-0 kaybeden Nuri Şahin'in ekibi sadece 2 şut atarak elendi. Totalde yani 2 şut atarak eleniyor. Yani gerçekten üzücü Başakşehir adına, yatırım adına, Başakşehir'in bu kadar yapmış olduğu yatırım adına. Yani düşünün şimdi 5 takımlı bir Avrupa macerasına çıkıyoruz. Daha sezonu başlatmadık bile. 5 takımdan 4'üyle yola devam edeceğiz. Ya maalesef üzüntü verici. Ülkemiz adına da üzüntü verici yani. Umarız bunun telafisini Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor çıkaracaktır. Çünkü Avrupa sıralaması, UEFA sıralaması adına gerçekten kritik bunlar. Fotomaç gazetesinin manşeti, bu kartal uçar gider. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanşında Midyuland'ı yere serdi. Kartal ikinci yarıdaki süper futboluyla Avrupa'yı salladı. Taraftarını mest etti. Üçüncü ön eleme turuna yükselen Beşiktaş, Çekya temsilcisi Kralove ile eşleşti. Aslan'da Leao ısrarı. Galatasaray Rafael Leao transferinde ısrarını sürdürüyor. Milan'a 5 milyon euroluk kiralama ücreti ve 45 milyon euroda zorunlu satın alma opsiyonu teklif etti Galatasaray. 27 yaşındaki Portekizli yıldıza ise senelik 10 milyon euro önermiş. Oyuncuyla şu anki süreçte bir problem yok ama Milan tarafını da halletmesi gerekiyor sarı kırmızılıların. Fener'de forvet harekatı, Fotomaç gazetesindeki bir başka haber. Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe forvet transferi için girişimlerini hızlandırdı. Borussia Dortmund'dan Girassi ile Atletico Madrid'den Sörloth listede. Öne çıkan isimler Kanarya Sturmgraz maçına yeni golcüsüyle çıkmayı amaçlıyormuş. Öne çıkan isimler de bu şekildeymiş.

Fanatik gazetesinden bir başka haber. Aslan'dan Reinders hamlesi. Galatasaray Reinders transferi için yeniden harekete geçmiş. Sarı Kırmızılılar Manchester City'ye satın alma opsiyonlu kiralama formülü sunmaya hazırlanırken Hollandalı Yıldız Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle transfere uzak durmuyor. Galatasaray sanırım şu süreçte her futbolcuya kiralama teklifli satın alma opsiyonlu teklifler yapıyor. Yani kiralama ve sonrasında satın alma opsiyonu. Tüm futbolculara galiba böyle bir planlama yürütüyor. Tabii bunun en önemli sebebi de hazırdaki parayı harcamamak. Yani belki de gelecek olan, sonradan gelecek olan bir para var ise o zaman satın alma işlemini gerçekleştirmek.

sorun da çok umut da. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci eleme turuna yükselmesine rağmen ortaya koyduğu futbolla eleştirilen Fenerbahçe'de oyunumuzun oturması için zaman gerekiyor. Birçok eksiğe rağmen tur atlamak çok önemli. Vedat Muriç ve Kante'nin dönüşüyle daha da iyi olacağız görüşünde birleşildiği öğrenilmiş.

Daha önce de birçok futbolcuda karşı karşıya gelinen ezeli rakipler. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu kez de Rafael Leao transferinde yolları kesişti. Sarı lacivertlerin ardından Cimbom Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Bakalım Leao'yu hangi isim transfer edecek? Burada tabii ki elini ovuşturan takım da Milan. Çünkü Milan diyor ki ben de bir kanat veya işte orta saha takviyesi yapacağım. Bu noktada bana da sıcak para lazım. O sebeple Leao'nun parasını şimdiden istiyorum diyor. Acaba bir teklifte yani bu istenilen miktarda bir düşüş durumu olur mu, oluşur mu? Bunu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bence hala Avrupa'da gerekli patlamayı yapmamış bir oyuncu Leao. İstikrar konusu biraz problem ama sakatlıklar oyuncuyu etkilemişti. Sakatlık durumu olmasa zaten uçan bir

0: sanat oyuncusu yani, mükemmel bir oyuncu. Fenerbahçe ya da Galatasaray, bu iki takımdan birine sanki gelir gibi duruyor bana yani. Eğer Arabistan planı yoksa bu yaşta Leao'nun, kesinlikle Galatasaray veya Fenerbahçe forması giyeceğini düşünüyorum ben de. Tabii şöyle bir şey de var. Şimdi 2019 yılında Lille'den Milan 50 milyon euroya almış Leao'yu. Bu sebeple de tabii biraz Milan, ben en azından zarar etmeyeyim Leao gibi bir futbolcudan düşüncesi içerisinde doğal olarak. Evet, stüdyo konuğumuz var. A-Spor yorumcusu Burçin Keskin bizlerle birlikte. Burçin hocamıza da soracağız, gündemi konuşacağız tabii ki. Dünkü maçla da başlayabiliriz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Furkan'cığım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler, nasılsınız hocam?
1: Seni gördüm daha iyi oldum.
0: Öyle mi? Öncesinde de dinlemişsin hocam.
1: Tabii değil mi? Yolda gelirken. Neler anlatıyorsun?
0: Çok teşekkürler.
1: Güzel başlangıç oldu.
0: Aynen, güzel oldu. Şimdi hocam tabii Avrupa ile başlamak istiyorum. Başakşehir üzdü ama Fenerbahçe ve Beşiktaş biraz da beklenen gibi, yani Beşiktaş için söyleyemeyebiliriz bunu ama önemli galibiyetler elde ettik ve turu geçtik. Fenerbahçe ve Beşiktaş turu geçti. Başakşehir maalesef Inter Turku'ya elendi. İlk Avrupa maçında, maçlarında yani iki maç olarak düşündüğümüzde mağlup oldu. Dünkü karşılaşmada da elenen taraf oldu. İsterseniz Beşiktaş'la başlayabiliriz, sonra Avrupa haftasını değerlendiririz.
1: Ya şimdi Furkan, yani Beşiktaş'la başlayalım tabii. Bence Beşiktaş çok önemli bir galibiyet ve tur elde etti. Şimdi bu tip takımlar, Nordik takımlar, liglere erken başladığı için çok daha avantajlı oluyorlar bu eleme gruplarında. Hatta akşamdan beri düşünüyorum Furkan, çünkü Başakşehir'in elenmesine çok üzüldüm.
0: Evet.
1: Şimdi Başakşehir haftaya oynansaydı bu maç mesela, çok rahat eleyecekti bence Turku'yu.
0: Niye?
1: Çünkü çok belli oluyor. Yani daha hazır değil. Hı hı. Yani liglerinin başlamış olduğu bir takım ve liglerinin başlamamış olduğu bir takım arasındaki fark gözüktü çok.
0: Evet.
1: Yani
0: evet,
1: çünkü
0: evet,
1: o kalite çok daha fazla belli zaten Başakşehir'de olduğu. İlk maça da gitmiştim zaten. Hı hı. Yani çok goller kaçırdı ilk maçta Başakşehir. O yüzden bu hazırlık döneminin birazcık daha, tabii Dünya Kupası'ndan sonra geç olması ve takımlarımızın hazır olmaması bizi çok etkiliyor. Şimdi dediğim gibi akşamdan beri bu konuyla ilgili biraz kafa yoruyorum, yani ne yapılabilir, ne edilebilir diye. Çünkü daha önce hem Azerbaycan'da hem Gürcistan'da hakem gelişiminin başında olduğum dönemler mesela, onlar liglere erken başlıyorlar Furkan, diyorlar ki, genel sekreterleriyle de konuştuğumda futbol federasyonlarındaki, diyorlar ki bizim takımlarımız ön eleme oynuyorlar. O yüzden bizim takımlarımızın daha erken forma girmeleri lazım ve lig yarışının içinde olmaları lazım ki elemelerde biraz daha iyi olalım. Şimdi mesela Neftçi de kendisinden çok daha düşük bütçeli bir Dinamo Minsk takımına elendi. Hmm. Kendi sahasında 2-0 öne geçip 4-2 yenildi. Dün deplasmanda 1-0 yendi ama elendi mesela. Şimdi benim aslında şöyle bir çılgın fikrim var.
0: Avrupa Ligi'nde miydi Neftçi bakıyor?
1: Yok, konferans ligi.
0: Konferans mı?
1: Şimdi bizim bence Futbol Federasyonu olaraktan bu eleme maçları öncesi kupadaki eleme maçlarına katılacak takımlarımıza ufak bir böyle eski TSYD kupası vardır biliyorsun. Hani 3 takım.
0: Evet, evet, tabii olarak. tabii.
1: Bence öyle bir formatta bir kupa düzenlememiz lazım.
0: Ama sonuçta takımların çalışması sürecinde, yani şöyle, bu bence bunda ilk sorumlu kulüp. Yani düzgün hazırlık maçları yapmaları gerekiyor o zaman. Takımı erken toplayıp, bir kere öyle bir şey var ama ciddiye alma konusunda günün sonunda bir kupa varsa biraz da oradaki heyecan etkisiyle dediğine de katılıyorum.
1: Evet, diyelim ki mesela şimdi Fenerbahçe'deki biliyorsun, yani Fenerbahçe'de kendi kategorisinin çok alt sırasında yer alan bir takımla oynadı ve o da çok zorlandı. Yani mesela diyorum ki kupa maçları geçen hafta çarşamba başladı, salı başladı. Ondan önceki hafta çarşamba, cuma, pazar. Kimler katılıyor Avrupa elemelerine Türkiye'den? Evet. Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Üçlü bir turnuva. Ondan sonra onun kazananı da
0: yani Avrupa mutlaka kupalarına... sonrasında Avrupa Kupası'na gitmeyip de katılmak isteyen de olabilir. O takımı da dahil edebilirsin.
1: O takımı da dahil edebilirsin ama dediğim gibi en basit mantık, çünkü birazcık daha bu resmi maç oynama, resmi maç stresini yaşatma adına bence atılması gereken bir adım bu.
0: Evet.
1: Yani çünkü hakikaten ben çok üzüldüm Başakşehir'in elenmesine. Yani bir sezon boyunca ne kadar çok o
0: Avrupa diyorsunuz. Evet, yani aynen öyle.

0: Orayı almak için çok uğraştınız. Çok önemli mi? Göztepe, Samsun maçlarınız var. Onları kayıpsız atlattınız. İki tane çok önemli takımı geride bırakıp Avrupa Konferans Ligi'nde eleme hakkını kazanıyorsunuz. Sonra da tabii kura şanssızlığı da var. Burada bir, yani Finlandiya, yani Nordik bir takım çekmesen belki de daha iyi olacak durumun.
1: Kesinlikle.
0: Hatta sonra onu da düşündüm. Furkan, dediğim gibi çok bu konuya artık daha fazla kafa yoracağım. Yani acaba diyorum, UEFA'da liglere başlamış takımları ilk turda birbirleriyle mi oynatsa? Yani Turku'da North Zealand'la mı oynasa, atıyorum mesela. Evet. Yani Midtjylland'la mı oynasa? Yani, tamam, birisi Avrupa Ligi'nde, birisi Konferans Ligi'nde, ama yani ilk turda bence bu ligi başlamış takımlar çok büyük avantaj sahibi oluyorlar. Ve bunun önüne geçmek için tamam, tabii ki de sorumluluk takımlarımızda. Ama ve lakin yapılması gereken şeyler var mı diye de biraz kafa yormanın doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş maçına gelirsek, bir kere hep söylüyorum, Önder Özen hamlesiyle bence çok doğru bir ilk düğmeyi doğru ilikledi Beşiktaş.
1: Evet.
0: Ondan sonra
1: o doğru ilikleme devam ediyor şu an. Doğru ilikleme devam ediyor.
0: Şimdi Vincenzo Italiano çok kendini kanıtlamış bir teknik direktör. Hani büyük takım tecrübesi yok diyebiliriz ama kendi sorumluluk altında olan takımlardaki performansları yukarıya çekmesi bence çok önemli bir veri. Yani onun geldiği takım ondan önceki performanstan daha yukarıya da bir performans
1: gösteriyor. Bu çok önemli bir kriter.
0: Çok çok önemli.
1: Evet.
0: Yani bu ne demek? Sen devamlı gelişiyorsun, takımını da geliştiriyorsun.
1: Evet.
0: Ama şimdi aynı şeyi Beşiktaş'tan da bekleyebiliriz. Onun da zaten şeylerini gördük, yani mesajlarını bence. Çünkü oyun disiplini var en azından Beşiktaş'ın. Ne yapması gerektiğini biliyor oyuncular. Ve bir basketbol koçu gibi yönetiyor zaten İtalyano'da.
1: Evet.
0: O nedenle şöyle bir baktığım zaman Beşiktaş'tan ben açıkçası umutluyum. Çok önemli bir rakibe karşı oynadılar. Bu arada bir şansı daha var Beşiktaş'ın bu arada. İki maçta da çok üst düzey hakemler vardı maçlarında. Yani ilk maçta İstanbul'da De Burgos vardı. Birçok El Clasico'su olan. O zaman da konuşmuştuk seninle zaten. Hatta biraz ağır bir kırmızı kart gösterdi. Biliyorsun, kırmızı kart verilebilir ama Dünya Kupası'nda olsa o pozisyon muysa muhtemelen kırmızı kart verilmeyecekti.
1: Evet, evet,
0: şimdi
1: evet.
0: Dün de yine İngiliz hakem John Brooks vardı maçlarında. Biraz daha tatlı sert oyuna izin verdi ve ondan sonra hatta ilk sarı kartı yine biraz kolay gösterdi Midtjylland'lı oyuncuya, elle oynamadan dolayı. Çünkü elle oynamada bir sarı kart göstermeniz için orta sahada, yani çok böyle voleybolcu gibi sportmenliğe aykırı hareket yapması lazım veya umut vadeden hata kesmesi lazım. İkisi de yoktu burada. Hakem muhtemelen elini bilerek fazla açtı diye gösterdi ama bu ağır bir karardır. Sonra Cerny'nin çıkarttığı topta güzel bir uzun top attı. Oh, çok güzel kontrol etti ve o sırada daha sonra ikinci sarı karttan atılacak olan oyuncunun çok net kontrolsüz bir hareketi var ve doğru bir sarı kart çıkarttı burada. İkinci yarı başında mesela yine ikinci sarı karttan oyuncu atıldı. Bu da mesela ağır bir karar. Ama dediğim gibi yani Fatih Hoca'dan biliyoruz, biliyorsun. Şans çok çalışanın ve iyi olanın yanındadır der o hep.
1: Evet.
0: Ondan sonra bu benim hoşuma gider. Yani bu da zaten iyi niyetli ve çok çalıştığınızda bazen sizin lehinize olur.
1: Kesinlikle.
0: İki maçta da bunun olduğunu düşünüyorum ben Beşiktaş lehine. Umarım yine böyle devam eder. Çünkü oyuncu iletişimi, hakemle oyuncu iletişimi özellikle Avrupa'da çok önem kazanıyor ve bu turlarda genelde çok üst düzey hakemler gelmez maçlara. Ama Beşiktaş'ın şansına, dediğim gibi ilk maçta da birçok El Clasico'su olan finaller yönetmiş bir hakem geldi. Zaten farkını ortaya koydu. Dün de zaten Premier Lig hakemi vardı. Bunlar da önemli. Çünkü hem Fenerbahçe'nin hem Başakşehir maçında Belçikalı hakemler vardı. Onlar bu seviyelerde değildi tabii. Yani bu mazeret aramak için değil. Ama velakin bunlar da önemli veriler diye düşünüyorum. Yani genel anlamda ben İtalyano'nun değişiklikleriyle beraber ne kadar oyunun farklılaştığını gördüğümüzü düşünüyorum. Yani evet. Rashica'nın oyuna girdikten sonra
1: Rashica.
0: Evet. Rashica mıymış öyle? Öyle okunuyor.
1: Herhalde öyle, yani Makedonyalara Rashica diyorlar.
0: Rashica mı diyorlar?
1: Evet. Makedonlarda Rashica
0: daha güzel, daha kolay, öyle diyelim biz de o zaman. Rashica oyuna girdikten sonra çok güzel bir gol attı. Yani ben geçen hafta biliyorsun yine radyo programından sonra yayına bağlanmıştım. Salah'a kırmızı halı serilmesini çok doğru bulmuyorum dedim. Çok tepki aldım Beşiktaş taraftarlarından. Onu bir kere daha söyleyeyim. Yani şimdi Muhammed Salah'a kim hayır diyebilir? çok önemli bir yıldız. Ben de futbol sever olarak görmek isterim. Benim sadece demek istemem şu. Elinizde sizin Çerni ve Rashica varken önceliğin Salah olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani mesela bakıyorum her yere ulaşan, her yeri bozmaya çalışan, aslında Valenciano İtalyano'nun seveceği tipte bir forvet oyuncusu. Ama top tutma konusunda bence zaafları var. O kadar fizikli değil. O yüzden ben mesela dediğim gibi Salah yerine bir forvet oyuncusuna birazcık daha kırmızı halı serilmesini daha doğru buluyorum. Onu ifade etmiştim. Yoksa tabii ki de yani Salah çok daha farklı bir oyuncu. Ama ve lakin ben Çerni'nin de Rashica'nın da daha iyi olabileceğini ve Valenciano İtalyano'nun dediklerini daha harfiyen uygulamaya çalışacaklarını düşünüyorum.
1: Doğru, bir takım sonuçta bir takım oyunu düşünüldüğünde ve yeni bir hocanın yeni bir planlama içerisine girdiğini düşündüğümüzde bu kısım tabii ki çok daha önemli yani. Daha eğilip bükülebilecek isimler yani. Dediğin gibi katılıyorum yani. Yani.
0: Salah hayatında başarabileceği her şeyi başarmış durumda geliyor buraya.
1: Tabii. Yani,
0: inanılmaz verileri var Liverpool'da. Liverpool tarihine geçti.
1: Tabii ki.
0: Daha ötesi yok yani bunun. Ama dediğim gibi yani sanki Valenciano İtalyano'nun elinde Çerni ve Rashica'dan da daha farklı oyuncu özellikleri ve performansları izleyebiliriz. Ya
1: zaten şu an için aslında Beşiktaş camiası da biliyor yani Salah şu an bir lüks. Böyle ya olursa alırsın. Hani Salah için şartlar oluşursa alırsın. Hani bu düşünmezsin işte belki de hangi bu bölgede iki adamımız var ya falan kısmını düşünmeyebilirsin yani. Öyle bir isim. Bildiğim kadarıyla Premier Lig'in en çok gol atan yabancı futbolcusu. Kun Agüero'yu geçti. Yani bu noktada şimdi ama şartlar da el vermiyorsa bunun zorlamanın bir mantığı yok. Bununla ilgili de açıklamayı zaten Sayın Önder Özen yaptı yani. O sebeple ben de kesinlikle katılıyorum yani.
0: Çok güzel bir açıklama yaptı bence Önder Özen.
1: Aynen öyle.
0: Çok güzel,
1: profesyonelce.
0: Ve net bir şekilde ifade etti neler olduğunu. Ki bence bir yere kadar doğru bir şekilde ilerledi zaten bu ilişki ve iletişim. Ve bundan sonrası artık Salah'a kalmış durumda.
1: Tabii ki.
0: Yani olsa da olur, olmasa da dünyanın sonu değil. Ben buna inanıyorum. O yüzden de ana fikre dönersem Valenciano İtalyano'nun ben Beşiktaş'ta uzun vadede çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Umarım bu konuda böyle sabırsız davranmayız. Sabırsız davranmadığımız takdirde yine Önder Özen altını çizdi biliyorsun. Özellikle sezonun sonuna veya önümüzdeki sezon çok daha farklı bir Beşiktaş olacak dedi. Ben o zamanın kendilerine verilmesi taraftarıyım. Çünkü Midtjylland'ı elemek hakikaten az buz iş değil. Özellikle Başakşehir'in Inter Turku'ya elenmesinden sonra yani aradaki doğru orantı ters orantıyı kurarsak ne kadar büyük bir iş başardıklarını görebiliriz. Bu da bence çok büyük bir kredi katıyor bu yeni oluşuma Beşiktaş'ta.
1: Evet, kesinlikle. Bu arada o Salah konusuyla ilgili bir detay daha vereceğim. Yani Vincenzo Italiano da Salah'ın gelmesi için böyle çok büyük bir heyecan içerisinde vesaire de değil. Çünkü o kafasındaki oyun mantalitesini gerçekten oyunculara yansıtmaya çalışan ve Salah geldiğinde bunun biraz daha zorlaşma ihtimalini öngördüğünü düşünen bir teknik adam olduğu için şu ana kadar Salah'la ilgili hiçbir cümle kullanmadı. Bu istemediğini gösterir. Yani iyi bir gözlemciyseniz bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz yani.
0: Ya Furkan'cığım şimdi bak, şeytanın avukatlığını yapıyorum. Ben Valenciano İtalyan olsam ben Salah'ı istemem. Bak bu kadar net söylüyorum. Ama istemediğimi ifade edersem de ya ben bir yorum yaptım, linçe uğradım yani. Tahmin edebiliyorum yani. Ben istemiyorum Salah'ı desem
1: neler olabilir. Tabii şimdi Beşiktaş taraftarı da heyecanlanıyor yani. O mesela diyecek ki Galatasaray'ın Osimhen'i varsa, Fenerbahçe'nin Greenwood'u varsa, Asensio'su varsa benim de işte Salah'ım var diyebilecek yani şu an. O moddan dolayı, o düşünceden dolayı zaten tepkiler sana geliyor. Biraz daha işin mantık dışında oluştuğu için bu konu. Daha böyle duygusal olduğu için belki de işte. Ondan dolayı böyle bir tepki geldi. Bu arada bir son dakika gelişmesini de paylaşalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'la karşı karşıya girecek biliyorsunuz. Bu maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Burçin Hoca buradayken bir yorum isteriz.
0: Çok önemli bir atama. Şimdi özellikle spor severlerin İngiliz hakemlerini biraz daha iyi takip etmesi gerekiyor bundan sonra. Neden? Çünkü Anthony Taylor hakemliği bıraktı. Hı hı. Şimdi bu ne demek? UEFA'nın elit kategorisindeki bir İngiliz hakem yok artık. Şimdi orayı birazcık daha doldurmaya çalışacaklardır. UEFA da dikkat edersen bak hem bir
1: şu an denemeler mi yapıyorlar?
0: Bravo. Aynen öyle. Hangisini birazcık daha fazla itekleyebiliriz? Şimdi Chris

0: Furkan, Dünya Kupası'ndan sonra da takımların adaptasyon süreci birazcık daha uzadı. Yani o yüzden ben açıkçası Başakşehir'in çok hakikaten pis pisine elendiğini düşünüyorum. Çünkü Opoku da geç döndü. Ondan sonra Da Costa geç döndü. Çünkü çok severim ben Da Costa'yı. Şamoradov'la Feyzullah aynen öyle.
1: Evet.
0: Yani hakikaten ne kadar şanssızlık varsa üst üste geldi. Ve dediğim gibi ben çok üzüldüm. Çünkü Başakşehir'in
1: ilk maç içeride bu arada.
0: Yapılanması ve idare şeklinin Avrupa'ya yakışını düşünüyorum. Çok akıllı mantıklı hareket ediyorlar. Yani hakikaten dediğim gibi bayağı üzüldüm dün akşam. Bir de sabah Franco Baresi'nin vefat etmesine çok
1: evet,
0: üzüldüm.
1: Evet, 66 yaşında hayatını kaybetti. Çok İtalyan değil. Efsanesi.
0: Yani Baresi biliyorsun o efsane Milan'ın. Yani o müthiş offside taktiklerini kullanmanın maestrosudur.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Hiç unutmam ya. Yani inanılmaz bir futbolcuydu. Şeyi unutmam bu arada. Yani 94 Dünya Kupası'nda ilk hafta menisküs ameliyatı olup sonradan final maçına yetişmesi de çok acayip.
1: Ne diyorsun şey. Ya? Tabii, ben bilmem mesela.
0: Menisküs ameliyatı oldu, yetişti abi. Böyle bir şey olamaz yani.
1: Hangi Dünya Kupası'ydı?
0: Amerika'da final oynadı ya İtalya.
1: Kaç yılı?
0: 94.
1: 94'te. Hmm. Ben 93 doğumlu olunca tabi.
0: Sen
1: bir yaşındayken.
0: Sen ninni dinlerken biz onlara bakıyorduk.
1: Baresi izliyorduk biz.
0: Sen o zaman efsane Milan'ı filan da benim hatırladığım kadar hatırlayamazsın. O Gullit, Van Basten, Rijkaard çok evet. Acayipti o dönemler. Hatta geçen hafta internette dolaşırken o zaman Perşembe günleri Avrupa'dan futbol yayınlanırdı. İtalyan ligini gösterirlerdi. Hmm. Onun da müthiş bir introsu vardı. Ona denk geldim. Yine böyle bir nostalji. Gözlerim doldu yani.
1: Ne güzel.
0: Acayip.
1: Ne güzel.
0: Atayım sana hatta abi onu bir sen de bir dinle.
1: Aynen olur tabii ki tabii ki. Evet Beşiktaş günün sonunda turu geçti. Bu sebeple mutluyuz, tebrik ediyoruz. Bundan sonraki rakibi Kralove isminde bir Çek takımı. Kralove'ye karşı da daha Midyuland'e göre daha görece olarak daha tabii ki zayıf bir takım. Onu söylemiş olalım. Tabii ki Interliano hemen maç sonrası işi sıkıya aldı tabii. Her maç bizim için zor. Bundan sonraki maçta rakibimiz de zorlu güçlü dedi. Hiç öyle küçümseme durumu oluşmadı. Bunun oyunculara yansıyacağının farkında çünkü. O sebeple açıklamalarına da dikkat eden profesyonel bir teknik direktör olduğunu bir kez daha gördük dünkü basın toplantısında. Yine ben aslında bu turu da geçebileceğini net bir şekilde düşünüyorum Beşiktaş'ın ki bundan sonraki turda yanılmıyorsam Trossard'da yer alabilecek. Yetişebilirse bu noktada açıkçası daha güçlü bir Beşiktaş izleyeceğiz. Solda İlhan Falkılı yerine Trossard olacak. Bakalım Avrupa macerasında Beşiktaş'ı neler bekliyor?
0: Yani Trossard'ın dönmesi tabii çok çok önemli Furkan. İple çekiyorum ben de dönmesini. Yani Valenciano İtalyano ile beraber ne bekleyeceğiz kendisinden?
1: Ya Salah transferi o kadar böyle hızlı bir Trossard geldi İstanbul'a. 5 gün sonra Salah gündeme atıldı ya. Ya öyle underrated bir durum oluştu ki. Ya gerçekten Trossard'ı aldı. Ben hala düşünüyorum ya Beşiktaş Trossard'ı aldı falan. Yani böyle gerçekten çok büyük bir transfer başarısı yani. Çok iyi iş. Çok çok iyi iş yani.
0: Müthiş. Müthiş yani.
1: Ya geçen gün yine yayında da söylemiştim. Bugün Trossard'ı Real Madrid alsa, bak abartmıyorum. Real Madrid alsa ben rotasyonda kullanacağı için mantıklı bulurum ya. Ciddi söylüyorum. Ha,
0: kesinlikle.
1: Barcelona alsa rotasyonda kullanacağım diye ben bugün dikkatimi çekme her şey yapmam yani. Neden bu oyuncuyu aldı Trossard'ı Barcelona demem yani. Öyle bir kalite. Sakatlığı yok. Belçika milli takımının kaptanı. Geldiği yerde çok iyi işler yaptı. Arsenal'da şampiyonluk takımında yani. Kaç yıl sonra şampiyon olmuş bir Arsenal'ın şampiyon kadrosu içerisindeydi yani Trossard.
0: Kesinlikle ve yani Belçika maçlarını hepimiz izledik. Yani bütün aksiyonların içinde o vardı.
1: O vardı tabii ki o sebeple kesinlikle büyük bir transfer yaptı Beşiktaş. Neler katacağını neler yapacağını ben de çok merak ediyorum açıkçası.
0: Ya hatta şöyle bir şey var Furkan hep yani dinleyenler ikinci kez dinleyecek ama benim çok hoşuma giden bir anekdot var. Yani Gana'ya karşı 2-0 yenikti Belçika ve o sırada ikinci yarıdaki Sumolos öncesi Tielemans'ta bir atıştı.
1: Evet, evet.
0: Yani şimdi Trossard. Mesela bence bu da çok önemli.
1: Evet.
0: Yani birazcık daha böyle takım içerisinde sinir sistemini

0: böyle birazcık tetiklemeye çalışan bir kişiliği de var. Yani şimdi orada Tillemans'la tartışmazsın. Tartışıyorsun, ne oluyor? Sonra ortalıyorsun, Tillemans gol atıyor, seviniyorsun falan beraber. Yani bunlar önemli ayrıntılar bence.
1: Tabii ki.
0: Böyle isyankar oyunculara da çok ihtiyacımız var. Yani artık ben bu yaşıma geldim, bu kadar para alıyorum, burada da keyif yapacağım değil. Daha iyisini ne yapabilirim? Takım için nasıl daha faydalı olabilirim? Hocaya nasıl daha rahatlatabilirim? Tabii. Mantalitesinde bir oyuncu izlenimi bırakıyor. Bu da bence çok önemli. Özellikle bizim ülkemize gelen yabancı oyuncular için.
1: Kesinlikle. Yani şunu da düşünüyorum mesela. Bugün Fenerbahçe ve Galatasaray Leao için çaba sarf ediyor. Ya böyle bir oyuncuyu Beşiktaş'ın alması daha tecrübeli. Leao'ya göre daha tecrübeli. Daha farklı meziyetleri olan bir isim. Tabii ki Leao'yu öne çıkaran şey hızı. Trozard öne çıkaransa kısmen hızı ama tekniği çok daha etkili, önemli bir oyuncu yani Trozard'da. Tecrübesi bir yana, bu sakatlık geçmişinin çok sıkıntılı olmaması önemli bu noktada. 10 numarada oynat, solda oynat, Santrfor'da bile oynamış bir adam, isimden bahsediyoruz yani. Bu sebeple mesela bugün Fenerbahçe ve Galatasaray Leao için yarış içerisindeyken sizin sol kanatta Trozard'ınız var yani. Bence bu çok önemli bir fırsat ve önemli bir avantaj diye düşünüyorum yani.
0: Kesinlikle katılıyorum. Hızlı bir şekilde çözdüler transferi. Bu da çok önemliydi. Yani özellikle bu turda ve playoff turunda çok fark yaratacaktır Beşiktaş için diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi aynı şeyi söylemekten bıkmayacağım. Beni dinleyenler de artık dinlemekten bıkmasınlar. İlk düğmeyi doğru iliklemek çok önemliydi. Sergen Yalçın'ın beklenmedik ayrılığı sonrası. Hemen panik halde transfer ve teknik direktör adayı arama yerine doğru, hı-hı, bir futbol aklının göreve gelmesi Beşiktaş için bence sezonu kurtaran hamlelerden biri oldu. Şimdi görüyoruz zaten doğru bir teknik adam seçimi ve Serdal Adalı, Vincenzo Italiano ve Önder Özen'in doğru bir sorumluluk dağılımıyla düzgün işler yaptığını düşünüyorum ben. O yüzden biraz daha sabır ve Beşiktaş'ın o büyük taraftarının desteklerine ihtiyacı var bence bu oluşum.
1: Evet, kesinlikle. Ahmet Bey mesaj göndermiş. Furkan abi, iyi günler dilerim. Bir şey soracağım. Fenerbahçe'nin harcama limitiyle ilgili. Fenerbahçe şu an oyuncu satmadan 0 euro bile harcayamaz değil mi diye sormuş. Şu anki süreçte tabii ki transfer döneminde gereken, ya bugün mesela transfer gerçekleştirirsiniz ama günün sonunda oyuncu satabilirsiniz sona doğru. O sebeple de transfer gerçekleştirebilirsiniz. Yani transfer dönemi içerisinde oyuncuyu aldınız ama sonrasında satabileceğiniz oyuncu varsa, transfer dönemi devam ediyorsa, bu konuda herhangi bir problem yok. Onu da söylemiş olalım. Gülsüm Hanım yine bizleri dinliyormuş, takip ediyormuş. İlgiyle çok teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun. Dinleyenlerimizden gelen mesajları da atlamamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Hocam 12-2 arası Aspor Televizyonu'nda yayınınız var. Şimdiden iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olsun.
1: Programımızı da böylelikle noktalamış oluyoruz. Tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Size de teşekkür ediyorum hocam bir kez daha.
0: Ben teşekkür ederim. Furkan, her zaman keyif seninle burada olmak.
1: Her zaman bekleriz o zaman.
0: İnşallah, her zaman.
1: Çok sağ olun hocam. Üzere. Mutlu günler, mutlu hafta sonları.
0: Keyifli günler, keyifli hafta sonları diliyorum.
1: Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Furkan Bozoğlu'yla Spor Express sona erdi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 31 Temmuz 1971 yılında Apollo 15 astronotları ay yüzeyinde dört tekerlekli bir araçla gezdiler.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
12: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.
8: A-Spor Radyo.

0: kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimindeyiz. Yanımda stüdyo konuklarım var. Beşiktaş maçını konuşacağız. Temsilcimiz Beşiktaş. Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı geçerek Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna adını yazdırmayı başardı. Bu maçı konuşacağız. Sevgili konuklarıma dönmek istiyorum. Hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Burçin Keskin ve Ahmet Akçan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Tabii Beşiktaş maçını konuşacağız ama öncesinde isterseniz Beşiktaş'ın maç özetini bir izleyelim. Tabii. İzleyicilerimiz de o anları tekrar hatırlasınlar. Sonra tekrar üstüne stüdyoda konuşacağız.
2: İlk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Midtjylland, Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldiğine Midtjylland. İlhan Rıdvan geldi desteğe. Pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta Cho, Francolino attı çöleme. Francolino, Francolino ayağının dışına direk. Direkten döndü bu top, derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi, direğe tıkıldı.
3: Nefis bir vuruş.
2: Faul beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi, maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Eldiçe sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet bekliyoruz. Evet, evet. İkinci evet. Sarı.
3: Sarısı
2: İkinci
3: zaten.
2: Sarı. Hadi. İkinci sarı kart. Midtjylland.
3: Değiştiremeden. Bak değiştiremeden atıldı.
2: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. Emepile. Emepile vuruyor mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh. Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun. Orkun Kökçü. Gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Midtjylland'da da oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henanço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa! Milot Raşiksa! Girer girmez attı golü. Şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti sıyıldı. İlhan yerde gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Beşiktaş penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
0: Evet, maçı bir kez daha hatırlamış olduk. Tabii bir önceki yayınlarımızda da hep şunu söylemiştik. Midtjylland son dönemde Avrupa'da iyi işler yapan bir takım olduğunu söylemiştik. Sık sık bunu dile getirdik. Beşiktaş iki maçta da kalesini gole kapamayı başardı. Toplam skorla da 3-0 Midtjylland'ı elemeyi başardı Beşiktaş. Hocam neler eklemek istersin? Söz senin.
1: Beşiktaş'ı önce tebrik ediyorum. Yani bence çok zor bir rakibi Beşiktaş. Kolay geçti diyebileceğimiz kadar bir üstünlüğü vardı Beşiktaş'ın. Tabii amacım Beşiktaş'ta şu an yapılan doğru işleri küçümsemek değil. Ama Beşiktaş'ın turu geçmesindeki bence en önemli faktör, birinci maçta 15. dakikada gelen bir kırmızı kart var. İkinci maçta da 50'de gelen bir kırmızı kart var. Yani iki maçta o toplam 4 devrenin 3 devresini Beşiktaş 10 kişilik rakibe karşı oynadı. Eğer oyunların ikisi de 11-11 oynansaydı Beşiktaş'ın işi çok çok daha zor olurdu. Ama ben Beşiktaş'ın performansını küçümsemiyorum. Böyle son dönem formuyla zirvede olan bir takım, Avrupa'da iyi işler yapan bir takım her zaman tehlikelidir. Böyle tehlikeli bir takımı Beşiktaş hak ederek eledi. Maçla ilgili söyleyeceğim şu, oyun o kadar yüksek tempoda başladı ki daha birinci dakikada Michelant'ın iki tane gol pozisyonu var. Eyvah ne oluyor derken arkadan Beşiktaş'ın çok net bir gol pozisyonu var. Demek ki yüksek tempolu bir maç olacak dedik. Beşiktaş hazırlık maçlarında ön alan baskısını çok ağırlıklı bir şekilde uygulayan bir takımdı. Ama dünkü maç bence çok

0: Çok özel bir maçtı. İtalyano da onun bilinciyle sahaya çıkardı takımını. Hep bu tür ön alan baskıları 90 dakika üst düzey tempoda yapılamaz. Mümkün değil. Gerçi bazı takımların son dönemde onu da yaptığını gördüm ama hele hele bu dönemde mümkün değil. Takımlar fizikman hazır değil. Dolayısıyla Beşiktaş oyun gereği fırsat geldikçe o baskıyı yaptı. Onun dışında güvenli bir oyunu hiçbir zaman elden bırakmadı. Zaten ilk yarıda Beşiktaş'ı özellikle zorlamaya çalışan Michelant'a karşı Beşiktaş'ın en büyük artısı da oydu. Belki pozisyon verdiler ama gol yememeyi başardılar. İkinci yarıda rakip 10 kişi kaldıktan sonra da benim için sonuç artık belliydi. Yani beraberlik Beşiktaş'a yetmesine rağmen Beşiktaş skor ne olursa olsun oyun disiplinden hiç kopmadan oynayan bir takım. İtalyano Beşiktaş'ta sağ içine yönelik çok şey yapıyor. Bunu her geçen gün bizim takip ediyor olmamız lazım. Onun oyun felsefesi, futbola bakış açısı şunu beraberinde getirecek. Beşiktaş'ın kadro kalitesi ne olacak onu bilemeyiz. İşte Salah gibi futbolcular konuşuldu. Acaba hangi transferler gelecek onu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Beşiktaş'ın kadrosu kimlerden oluşursa oluşsun o futbolcuların bireysel formu zirveye ulaşacak. Beşiktaş oyun temposunu genelde çok yüksek tutan, oyun disiplininden kopmayan, teknik direktörünün çizdiği o oyun stratejisine bağlı bence çok etkili maçlarda oynayacak. Bu da Beşiktaş'ın en büyük avantajı. Ya bu şampiyonluğa yeter mi? Biraz da diğer takımların performansı belirleyecek. Şuna kesin inanıyorum. Beşiktaş hem Avrupa'da ses getirecek hem de ligimizde şampiyonluk mücadelesinden sezon sonuna kadar kopmayacak kadar olumlu mesajlar veriyor bana. Ama önemli olan da bunu sürdürmek. Yani günün birinde bu tıkanırsa o zaman Beşiktaş'ın işi de zor olur. O yüzden bir kez daha tebrik ederim. Ben o iki kırmızı karta değindim. Orada kırmızı kartı penaltıyı biraz da hocam yorumlasın. Onun alanına kesinlikle girmek istemedim. Gerçi o futbolun devamlı içinde. O sahasını de çok iyi biliyor maşallah. Ama Beşiktaş'ın işini oldukça kolaylaştırdı bu kararlar.
1: Burçin hocam.
2: Hocam sizinle hakem kararlarını konuşmak her zaman benim için keyiftir. Biliyorsunuz onu zaten. Tabii. Çünkü aslında hakem kararı dediğimiz zaman aslında futbol kararı demek lazım. Yani futbolun doğası ne istiyor? Futbol ne bekliyor o pozisyondan? Zaten yavaş yavaş hem UEFA hem FIFA birazcık o tarafa doğru kaymaya çalışıyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani hep şunu söylerim ben, yani futbol mu oyun kuralları içindir, oyun kuralları mı futbol içindir? Oyun kuralları futbol içindir. Yani önce futboldur. Yani aslında hakemlerdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bazen bunu atlamaları. Çünkü bir pozisyon zaten kendi kendini yönetir. Siz yeter ki o pozisyonun yönettiği, pozisyonun futboldan beklediği kararı vermeniz. Zaten o zaman oyunun momentumu ve akışı sıkıntı yaratmaz size. Ama siz eğer futbolun beklemediği bir kararı verirsiniz. Bunlar da bazen olabilir. Farklı kriterleri kullanırsınız o pozisyon için. Ama oturmadığında o karar zaten maç farklı yöne doğru gider. O da zaten başarısız hakemlik veya beklenen performansın altında kalmış olan bir hakemlik olur. Burası çok önemli. O yüzden Ahmet Hocam gibi yani özellikle futbolun içinden gelmiş çok üst düzey seviyelerde karar verici mercilerde görev yapmış kişilerle hakem kararlarını tartışmak çok önemlidir. Aslında Merkez Hakem Kurulu ve Futbol Federasyonu'nun da daha fazla yapması gerekir bunu. Yani ben kendi görev aldığım dönemlerde de bunu sağlamaya çalıştım ama zor oluyor. Çünkü çok yoğun herkesin programı. Ama bir şekilde bunu birazcık daha arttırmakta fayda var diye düşünmek istiyorum. Şimdi hocam güzel bir şekilde attı topu bana. Ben de şuradan yaklaşacağım Botoğan. Şimdi Beşiktaş aslında Sergen Yalçın'ın beklenmedik ayrılığından sonra çok hızlı bir şekilde teknik direktör ve transfer ağına düşmeden doğru bir futbol aklı göreve getirerek bence zaten sezonun ilk düğmesini doğru ilikledi. Önder Özen hamlesi sonrası bak Vincenzo Italiano ve Serdal Adalı bence çok doğru bir sorumluluk paylaşımı içerisindeler ve doğru adımları atıyorlar. Şimdi siz doğru iş yaptığınız zaman sahadaki

0: elektrik de sizin lehinize dönebiliyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Mesela şimdi bu maçlar özellikle liglere başlamış olan takımlarla oynadığınızda, Nordik takımlarla oynamak her zaman için bu turlarda çok zordur. Hocam defalarca oynamıştır. Çünkü hazır bir takımla hazır olmayan bir takım arasında çok fark oluyor. Şimdi genelde bizim takımlarımız da biraz geç hazırlanıyor ve özellikle bu sezon hele Dünya Kupası'ndan dolayı büyük sıkıntı çekiyorlar bence. Avrupa'daki diğer takımlarda da öyle o var. Ama dediğim gibi Beşiktaş birazcık daha doğru işleri yapmaya başladığı için o elektriğin doğru yansımasını görüyoruz. Şimdi bu seviyelerde aslında çok üst düzey hakem gelmez maçlarımıza ama Beşiktaş'ın şansına ilk maçta defalarca El Clasico yönetmiş İspanya'nın ünlü hakemlerinden De Burgos geldi. Hocamın da söylediği pozisyonda kırmızı kart ağır bir karardı. Tamam, siz kırmızı kartı destekleyecek kriterler de bulursunuz ama orada tam bir oturma yok, hafif de kayıyor. O nedenle orada sarı da verse hakem mesela VAR müdahalesinin olmayacağı bir pozisyondu. Kırmızı verdi, yine VAR müdahalesi olmaz çünkü ikisi de o pozisyon için verilebilecek kararlar. Ama en doğru karar sarı kart olacaktı ve Şampiyonlar Ligi'nde veya Dünya Kupası'nda mesela biz bu kırmızı kartı görmeyecektik. Ama işte niye böyle bir şey oluyor? Bu dediğim gibi doğruları yapmanın elektriğinin ben yansıdığını düşünüyorum. Yine dünkü maça bakarsak. Şimdi dünkü maçta da Premier Lig'de maç yöneten John Brooks var. Ve bu da bence bir avantajdır Beşiktaş için. Biraz tatlı sert oldu maç hatta. Ama işte orada da mesela oyuncunun gördüğü ilk sarı kart çok net. Černý güzel bir top attı. Orada oh çok güzel istop etti topu. Önüne aldı. Net bir şekilde yüksek temas deriz biz ona. Oyuncu ayağını salladığı zaman bu çok net bir sarı karttır. Bu ikinci sarı kart olsa net sarı kart, bravo hakeme derdim. Ama mesela atıldığı pozisyonda yine ağır bir ikinci sarı karttır bu. Çünkü çok net hız, şiddet ve temas noktasını birleştirdiğinizde oyun o dakikada ikinci sarı kartı istiyor mu sorusunun cevabı hayır. Genel anlamda aslında oyuna bakarsak. Ama dediğim gibi bak, bu da yine doğru elektriğin sahaya yansıması. Hep söylüyorum yani, şans iyilerin ve çok çalışanların yanındadır. Umarım böyle devam eder Beşiktaş ve ben çok mutluyum. Tebrik ediyorum tekrardan. Çok zor bir takımı çok zorlu bir dönemde eledi Beşiktaş. Ahmet hocama katılıyorum. Maç yani hakikaten böyle bir roller coaster gibi başladı yani. Nereye gideceği belli değil. Allah dedik yani, direkten dönüyor. Bir, devamlı pozisyon var. Bir o kolede, bir bu kolede. Ve bu maçlar çok kırılgandır, değişiktir böyle başladığında. Ama toparlamak gerekirse Beşiktaş hem kırılma anları çok olan bu iki maçta da doğruları daha fazla yaptığı için, doğru elektriğin sahaya yansıdığı için olumlu geri dönüş aldı ve kırılma anları lehine gelişti ve bunu da iyi değerlendirdi. Ben önünün açık olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Sadece birazcık daha sabra ihtiyacı var bence Beşiktaş'ın, bu takımın. Beşiktaş büyük taraftarının bunu gözlemlemesi lazım. Yani transfer yerine neler oluyor, neler bitiyor. Bu turu geçmek önemliydi. Buna biraz daha konsantre olup o karar verme açıkçası genişliğini tanımaları lazım. Çünkü çok doğru iş yapıyorlar, belli. Önder Özen'in de dediği gibi yani, özellikle seneye ben çok daha iyi bir Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Yeter ki birazcık tutarlı ve devamlı davranıp destekleyelim.
1: Biraz da kadro tercihleri üzerinden gitmek istiyorum. Geçen maçla aynı kadroyu tercih etti Vincenzo Italiano. Kazanan kadroyu bozmadı diyebilir miyiz hocam?
2: Diyebiliriz. Tabii bu dönemde futbolcuların birlikte oynama alışkanlıkları çok yok. Yani o alışkanlığın oturması için en azından 3-4 belki birkaç maç daha fazla yapman lazım ki otursun. Ama sahada olan futbolcular genelde hocanın antrenmanlarına baştan itibaren katılan futbolcular. Onlar hocanın ne istediğini daha iyi bilen, antrenmanda hocanın bulunduğu bir ortamda bunu daha fazla tekrarlamış ve başarıyla uygulamış futbolcular. O yüzden o tercihlere ben kesinlikle katılıyorum. Kadro deyince dün 11 açıklandığında hemen şuna baktım. Beşiktaş Akbeydu'yu transfer etti geçen sene. İyi de para verdi.
1: Evet.
2: Yani bu sene Beşiktaş'ın defansını konuşurken önce Akbeydu'yu yazıyordu herkes. Bakıyoruz iki maçın kadar.

0: kadrosunda da yok. Dün oyuna girmedi. Keza Semih'ten beklenti çok büyük. Semih'in yerine 11 başlamadığı gibi oyuna sonradan Mustafa Hekimoğlu dahil oldu. Yani hoca Semih'i de tercih etmedi. Yine Otara'da Beşiktaş'ın yeni transferi, beklentiler çok büyük olmasına rağmen, o dediğim takımı daha iyi bilen, daha tanıyan, alışkanlığı yerleşmiş olan Rıdvan'ı tercih etti. Bunlar hep zamanın belki de beraberinde getireceği bazı değişikliklere gebe. Çünkü bu üç futbolcunun da kalitesini hepimiz biliyoruz. Hoca onlarla süre geçirdikçe hem bu futbolcuların form seviyesi artacak, hem de büyük bir ihtimalle hoca bu futbolcuların lehine bazı farkları görüp o kararları verecek. Burada şunun altını çok önemseyerek doğru diye çiziyorum. Hoca isimlerden değil, ne zaman transfer edildiğinden, kaça transfer edildiğinden yola çıkmıyor. Hoca takımdaki, antrenmandaki performansa göre kadroyu kuruyor. Bu futbolcular arasında her zaman pozitif rekabeti zinde tutar. Bu da futbolcunun takım için gelişmenin en önemli şartlarından bir tanesi. Tabii bu arada bu gelişmeyi anlatırken hocanın bir cümlesi de çok dikkatimi çekti. Bu sorunun dışında bir cümle. Bu sene Galatasaray'ı durdurmaları gerektiğini söyledi. Yani deminki açıklama ne kadar pozitifse bu bir o kadar negatif. Yani evet, geçen seneleri sizden daha iyi oynamış, daha başarılı olmuş bir takım sizin rakibiniz. Sizin göreviniz de onu durdurmak değil. Sizin göreviniz onu geçmek. O dursa bile, siz de duruyorsanız onu geçemezsiniz. O yüzden ben genelde başta teknik adamların enerjilerini tamamıyla kendilerine, kendi takımlarına, rakipleri geçme üzerine, kazanma üzerine, pozitif gelişme üzerine kurmalarının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bir rakibi durdurmak için çok iyi futbol oynamaya gerek yok. Başka türlü de durdurabilirsiniz. Yani bu biraz da hocaya Türkiye ile ilgili, rakiplerle ilgili verilen mesajların beraberinde getirdiği bir söylem. Yoksa ben tanıdığım kadarıyla İtalyano'nun bu zihniyette olduğunu da düşünmüyorum. Yani bunu da yadırgamamak lazım. Sadece benimki buradan İtalyano'ya bir mesaj olsun. O zaten bizi, rakipleri, Türkiye'yi tanıdıkça olayın bu yönünde daha doğru bir şekilde yönlendirecektir. O yüzden rakiplerin ne yaptığından ziyade benim ne yaptığım çok önemli. Rakip çok hızlı koşuyorsa ben daha hızlı koşacağım demek. Onu geçmenin tek yolu da bu. O yüzden Beşiktaş'ta ben bu alışkanlığın var olduğunu görüyorum. O yüzden bu tür söylemlere rağmen Beşiktaş'tan beklentilerim büyük. Senin de söylediğin gibi başlangıç, ilk düğmeye basma kesinlikle Önder Özen'in göreve basma, başlamasıyla yapıldı.
1: İki kez daha bu takıma henüz Leandro Trossard dahil olacak. Olası bir santrafor transferinden söz ediyoruz. Onlar eklenirse nasıl bir Beşiktaş olacağı da çok merak konusu. Burçin Hocam, sana sorayım.
2: Şimdi Ahmet Hocam çok önemli bir noktanın altını çizdi. Bir onu destekleme adına bir şey söylemek istiyorum. Evet. Şimdi hakikaten bu rakiplerle olan ilişkimizi futbolda daha doğru yönetmek gelişimin en önemli ayağıdır. Hocama katılıyorum. Şimdi bizde ne yazık ki çok fanatik bir düşünce tarzı var. Şimdi İsmail Kartal 99 puan aldı. Şampiyonluğu nasıl kaybetti? Şimdi şöyle söyleyeyim. İsmail Kartal 99 puan alıp şampiyonluğu kaybetmedi. İsmail Kartal ve Fenerbahçe çok iyi bir performans gösterdiği bir sezonda şampiyonluğu kazanamadı. Neden kazanamadı? Çünkü 102 puan alan bir Galatasaray vardı. Şimdi diğer etkenleri falan hiç konuşmaya gerek yok. Sonuçlara baktığımızda 102 puan almış bir rakibiniz varsa siz zaten kaybetmediniz, kazanamadınız. Daha iyi olsaydınız şampiyon olurdunuz. Aslında olaya buradan bakmak lazım. Ben daha önce antrenörlere eğitim verirken de onu söylüyordum. Bir maçı kaybedebilir misiniz diye soruyordum. Şimdi tabii tersten geldikleri için nasıl bir maçı kaybedemezsiniz mesela. Çünkü bir şeyi kaybetmeniz için sizin olması lazım. Bir maçı kazanamayabilirsiniz. Ve bu sizin elinizde de olmayabilir bazen. Rakip daha iyi oynar, daha iyi çalışmıştır. O gün vurdukları gol olur. Siz yenilirsiniz. Ama bu kaybetmiş olmanız anlamına gelmez. Kazanamamış olmanız anlamına gelir. Daha iyi bir rakiple karşı oynamışsınızdır. Şimdi Beşiktaş özelinde tekrardan geri dönersek, bu dönemde özellikle rakibin daha hazır olduğu bir dönemde bu kadar önemli bir takımı elemek hakikaten büyük bir başarı. Tekrardan tebrik ediyorum. Hatta dün Başakşehir elenince çok üzüldüm. Evet. Batuhan, yani şimdi ve şundan eminim, bir hafta sonra olsaydı Başakşehir'in Inter-Turku maçı, Başakşehir eleyecekti Inter-Turku. Çünkü ilk maça gittim, çok domine etti Başakşehir oyunu ama şanssızlık vardı. Gol yollarında beceriksizlik vardı ve 1-1 bitmemesi gereken bir maç 1-1 bitince dün akşamki performansıyla beraber kupadan dışında kaldı ki çok üzülüyorum. Çünkü ben biliyorum oraya gitmek için ne kadar büyük uğraşlar veriyorsunuz. Yani ligde 5. oluyorsunuz, kupayı Trabzonspor kazanıyor. Çok önemli Samsunspor, Göztepe gibi takımları geçip bu hakkı elde ediyorsunuz ve ondan sonra eğleniyorsunuz. Hazırlık dönemi de daha hazır bir takımla karşılaştığınız için. Hatta hocam akşam çok düşündüm bu konuyla ilgili ne yapılabilir diye. Çünkü ben daha önce Azerbaycan ve Gürcistan Futbol Federasyonu'nda hakem gelişim danışmanlığı yapmıştım. Oradaki futbol federasyonları genel sekreterleriyle konuşurken onlar dediler ki bize, biz çok ön eleme oynadığımız için biz liglerimizi erken başlatıyoruz. Ki takımlarımız daha hazır olsun bu eleme aşamalarına diye. Şimdi bu sezon tabii Dünya Kupası da vardı. Her şey üst üste geldi Başakşehir'in açısından diye düşünüyorum ama mesela aklıma benim şey geldi hocam. Avrupa Kupalarına katılan takımlara, eleme oynayan takımlara acaba bir TSD Kupası gibi falan bir şey mi düzenlense? Çünkü resmilik ve biraz daha amaçlı maç ne kadar erken oynarsak sanki takımlarımız biraz daha o kadar hazır olabilir. Yani düşünsene mesela geçen hafta başladı maçlar. Ondan önceki hafta Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş çarşamba, cuma, pazar üçlü bir turnuva oynuyor. Evet. Ben çok daha hazır olabileceklerini düşünüyorum o zaman. Ve dediğim gibi yani çok üzüldüm çünkü Başakşehir'in elenmesine.
0: Şimdi o üzüntü bende de çok oldu. Dün ben her ne kadar üst üste geldi maçlar. Trabzon maçı bir taraftan, Başakşehir bir taraftan, Beşiktaş bir taraftan. Hepsini birlikte takip etmeye çalıştım. Bir defa Avrupa Kupası'nı bu sene çok fazla önemsiyorum. Nedeni de şu. Bu sene önümüzdeki sezonla ilgili bir sorunumuz olmayacak. Biz yine Şampiyonlar Ligi'ne direkt bir takım göndereceğiz. Ama her sezona başlayışta 5 sene öncenin puanları silinir. Ve Avrupa'daki ülke puanları sıralaması oradan başlar. Eğer şu an bulunduğumuz durumda bu sezon bitecek olsa biz 9. durumdayız, 11. sıraya düşüyoruz. Yani bu şu demek. Yunanistan bizi geçiyor, Polonya bizi geçiyor. Yani şeyler, Çekler kafa kafayalar. Bu şu demek, bir sonraki sene bizim şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek demek. O yüzden bu sene bizim bu takımların hepsinden daha fazla puan toplamamız lazım. Yani özellikle Polonya'dan, Yunanistan'dan ve Çekya'dan. Şimdi Fenerbahçe'nin bir Polonya takımını bir galibiyet, bir beraberlikle elemesi bizim için büyük bir avantaj. Evet. Çünkü puanlar bize geldi, onlara gitmedi. Ama Başakşehir her ne kadar bu takım, bu ülkenin takımıyla oynamamış olsa bile Konferans Ligi'ndeki Başakşehir orada o kadar çok maç kazanır ki geçen sene Samsun'un yaptığının bir benzerini yapmasını bekliyordum ben Başakşehir'den. O yüzden çok hayal kırıklığına uğradım. Burçin hocam çok doğru bir açıdan konuya yaklaştı ama katılmadığım bir tek yön şu. O hala bütün sorumluluğu kendi üzerinde hissediyor. O kadar iyi niyetli ki. Aman diyor, bu takımların başına bir şey gelmesin. Ben bunu böyle organize edeyim. Ya hocam, görevi bu işe çözüm bulmak olan o takımın yöneticileri var, teknik direktörleri var. Lig erken başlamıyorsa veya işte bir spor yazarları kupası yoksa o takımın teknik direktörü sezonu 2 hafta daha önce açamaz mı? Onun elinde. Ben o yüzden sezon başı burada yırtınıyorum. Bakın, benim yaptığım iş, ilk iş sezon planlamasını almak. Bu planlama daha açıklanmadan önce ben federasyonu ararım. Ne zaman açıklanacak diye federasyonu neredeyse taciz ederim. Bu sene de aynısı oldu. O yüzden takımların sezonu ne zaman açtıklarına bakarım. Bizde takımlar genelde hep

0: açıyorlar. Bu sene de hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem Başakşehir ikinci eleme turundan başlayacaklardı. Bu maçları 4 hafta kala sezonu açtılar. Şimdi onlar 4 haftada kesin hazır olamazlar. Ama Inter Turku ligini oynuyor. Ligin sonlarına gelmiş. Tam istim üzerinde takım. 2. Sezonu açarız biz. Hem geç açarız hem de açtığımız zaman tam kadro açmayız. Futbolcularımızın bir dünya kupası olmasa bile az futbolcular biraz sonradan gelir. Diğer taraftan işte bir de turnuva varsa onlar iyice sonradan gelir. Takımda kullanamazsın bile. Bir başka konu da şu. Transferleri de biz lig başladıktan sonra yaparız. Böyle olunca bizde takımlar hiçbir zaman hazır olmaz. Bakın bu sene şunu yaşayacağız. Lig başlayacak. Bizim bütün takımlarımız henüz daha tam hazır olamadık diyecekler. İlk milli arada hazırlanacağız diyecekler. Gerçi bu hafta 3 hafta boşluk var ilk milli arada. Orada eksik giderebilirler. Orada da hazır olamayacaklar. Orada da diyecekler ikinci arada hazır olacağız. Orada da hazır olamayacaklar. Bu sefer diyecekler ki ya önemli olan ilk yarıyı en az kayıp puanla bitirmek, devre arası transferlerle güçleneceğiz. Türk futbolu senelerdir bu masalla hep yola çıkıyor. O yüzden bu kadar büyük harcamaların yapıldığı yerde bizim bu kadar iyi futbolu hak eden bir taraftarımız, futbol severimiz olduğu yerde bu hatalara düşmemek lazım. O yüzden Başakşehir'e hem çok üzüldüm ama hatanın kendilerinde olduğunu bilerek de onları bu konuda eleştirdim. Yani siz ya kadrolara baktım, yanılmıyorsam ilk 11 değeri Başakşehir 37 milyon, Inter Turku 500 bin euro. Yani arada 80 katı fark var. Bunun böyle olmaması lazım. Şuradan da şu ders çıkarılsın. Rakip kim olursa olsun kolay bir maç yoktur. Kadro değeri en düşük, isimleri, kariyerleri en düşük futbolculardan oluşan bir takıma bile karşı oynasanız onların hepsi fizikman çok iyi bir seviyeye ulaşıyorlar. Onların hepsinin bir oyun disiplininden kopmadan oynadıkları bir oyunları var. O oyunları sonrası da başarılı olabiliyorlar. Ama konumuz Başakşehir değil. Bu Türk futbolunun genel bir sorunu. Ben Beşiktaş'a yine geri dönecek olursam şu kadarını söyleyeyim. Beşiktaş'ta bu dönemde geçen seneyi müthiş olumlu bir seviyede bitirmiş bir Orkun'un yine Beşiktaş'a böyle çok usta bir kaptan gibi hem damgasını vurduğunu hem de takımı yönettiğini görüyoruz. Orkun'a bir yardımcı geldi, Salih. Hem moralman hem de saha içinde Orkun'u göklere çıkarıyor. Beşiktaş'ın kadrosunda bakıyoruz, Nübel son derece olumlu bir transfer. Mourinho son derece iyi oynayan geçen seneki transferlerden biri. Bir tane stoper ihtiyaçları var. Öyle bir herhalde transfer yaparlarsa, Agbadu da beklenen seviyeye ulaşırsa defansı da çözerler. Sayısal olarak orta sahada bir sorun yok gerçi. Olaytan buradaki maçta çok gol kaçırmıştı. Dün de asisti yaptı. Yani daha kaliteli bir orta saha futbolcusu da istiyor Beşiktaş. Trossard gelecek. Sol taraf emin ellerde. Sağ tarafta da Salah veya benzeri bir transfer gelirse Salah'ın olacağını ben sanmıyorum artık. Kim ne olursa olsun kadro derinliği de lazım. Avrupa'da gideceksin. Yani Beşiktaş'ın hem sağ kanada hem de santrofora da bir oyuncu transfer etmesi lazım. Bu kadar olumlu başlayan diyelim çalışmalar bu transferlerle muhteşem bir yere gidebilir mi diyeyim topu size atmadan önce, bence gider.
1: Hocam.
2: Ben de açıkçası yani ne düşünüyorsam onlara tercüman oldu Ahmet Hoca. Ben Alexander Nubel'e ayrı bir parantez açılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Ersin Destanoğlu iyi bir genç yetenek ve önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ancak bir şekilde böyle bir negatif elektrik oluşmuştu takımla ve taraftarla. Ancak arkanızda Alexander Nubel gibi çok tecrübeli bir kaleci olunca, yani muhtemelen antrenmanlarda da kendini hem tanıtmış hem sevdirmiş takıma, yani o rahatlığı görebiliyorsunuz defans oyuncularında. Performansı da çok iyi, iki maçta da gol yemedi. Bu sezonun en önemli transferlerinden biri olacak diye düşünüyorum Beşiktaş'ın.

0: Ama hep söyleriz ya, atanla tutan diye. Yani Beşiktaş'ın ben net bir nokta transfere ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Hem İtalyano'nun kafasındakileri daha iyi oturtabileceği, topu birazcık daha fazla 3. bölgede tutabileceği bir opsiyona sahip olmasının çok fark yaratacağını düşünüyorum. O yüzden bu noktanın altını çizmek istedim. Bir de hocamın da dediği gibi Orkun Kökçü hakikaten yani artık 4. 5. vitese atmış durumda. Ve ben Salih Özcan'ın ve Olaytan'ın bile performansını arttırdığını düşünüyorum. Onun bu yaklaşımının ve takım içerisindeki sorumluluk dağılımını etkin bir şekilde yönetmesinin. Olaytan bile çok daha farklıydı ilk maça göre. Dün ben de çok olumlu izlenim bıraktı. Salih'le ilgili, Salih'in daha tabii uyum aşaması devam ediyor. Mesela yaptığı bir foul var Beşiktaş maçında. Orada da yani hatta işte ikinci sarı kart öncesi orta sahanın ortalarında çok gereksiz bir foul yapıyor. Şimdi bu tip takımlara biliyorsunuz hocam, size duran top vermemek lazım.
1: Evet.
0: Hava topunda yani evet, sizin yapıp ittiğiniz zaman Allah'tan o bize işte diyorum ya bütün her şey istediğimiz elektrik bizim lehimize döndü maçta. Yani orada çok gereksiz bir foul. Kötü kullanılan bir duran top. Geri dönüşte rakip 10 kişi kalıyor ikinci sarı karttan. Ve siz bir anda çok daha farklı bir oyunla karşı karşıya kaldınız. Ama hem orta saha hem Rıdvan, hakikaten ona da bir parantez açmak lazım. Koyaraktan gidiyor muhtemelen. Demek ki çok evet, iyi dinliyor hocasının ondan ne istediğini. Çok önemli Türk futbolu için Rıdvan Yılmaz'ın daha iyi olması. Sıkıntılı bir süreç yaşadı ama umarım bu sezon onu da daha iyi yerlerde görürüz.
2: Küçük bir detay.
3: Tabii hocam.
2: Önemli, değinebilir miyim?
3: Tabii hocam.
2: Şimdi Ersin taraftar ilişkisine değindi hocam. Bakın bizim kulüplerimizde genelde futbolcularını değersizleştirdiklerini çok görüyoruz. Olaytan dediği için de ben de çağrışım yaptı. İlk maçta çok gol kaçıran bir Olaytan vardı. Bu tür futbolculara taraftar bizde hemen takabilir. Ya bu kadar gol mu kaçar, gönderin yenisini alın. Önder Özen neden önemli o konuda gördük. Yaptığı basın toplantısında Olaytan'la ilgili öyle cümleler kurdu ki normalde bir teknik adamın yapması gereken açıklamayı Önder Özen yaptı. Çünkü bu da normaldir. Hocayla araları çok iyi, görev paylaşımı çok iyi. Hoca da henüz bizi tanımadığı için Olaytan'ın iyi oynamasındaki en önemli neden o. Önder Özen futbolcuyla ilgili böyle olumlu konuşuyorsa taraftar onu değersizleştirmez. O futbolcunun performansını arttırır. Yok, bu konuşma gelmezse de performans düşer. O yüzden çok önemsedim Önder Özen'in bu açıklamasını. İşte doğru bir futbol aklının, doğru bir futbol direktörünün veya bizde lazım değil denilen bir sportif direktörün bazen ne kadar güzel işler yapabileceğinin bir işaretiydi o bence.
3: Bir son dakikamız var. Galatasaray'dan yaklaşık dakikalar önce bir açıklama geldi resmi hesaplarından. Musiala açıklaması, oyuncunun Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır şeklinde bir açıklama yapıldı. Dilerseniz okuyacağım. Son dönemde kulübümüz hakkında kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan, gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Profesyonel futbolcu Jamal Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Gerçek dışı olduğu açıkça ortaya konulan bu iddiaların ısrarla gündemde tutulması kamuoyunu yanıltmaya ve kulübümüzün transfer çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı oluşturma çabasıdır. Bu spekülasyonların sahibi kişi ve mecraların geçen sezonda benzer gerçek dışı iddialarla kamuoyu karşısına çıkmış olmaları dikkat çekicidir. Galatasaray Spor Kulübü transfer çalışmalarını kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda büyük bir titizlikle ve gizlilik içerisinde yürütmektedir. Gerçek dışı haberler ve spekülatif iddialar kulübümüzün çalışma prensiplerini ve hedeflerini değiştirmeyecektir. Kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının yalnızca kulübümüzün resmi açıklamalarını esas almasını, gerçeği yansıtmayan haber ve spekülasyonlara bunları ısrarla dolaşıma sokan kişi ve mecralara itibar etmemesini önemli rica ederiz. Galatasaray Spor Kulübü resmi sitesinden bu şekilde bir açıklama yayınladı. Hocam neler söylemek istersin?
2: Bu benim için sürpriz değil. Ben Musiala adı gündeme geldiği anda bir Galatasaray'dan bilgi almaya çalıştım. Benim ulaşabildiğim bilgiler bu transferin

0: Oyuncular
1: çok genç.
0: Bunların başlarına bir sakatlık geldiği anda onların kendi kulüpleri, işte birinin Barcelona, birinin Bayern Münih, onu bir an önce iyileştirmek ister. İyileştirdiler. Sonra da bir an önce formunun zirvesine ulaşmasını isterler. O yüzden bu çalışmaları da kendileri yapmak ister. Yani ben bu en değerli genç futbolcumu X bir kulübe göndereyim, onlar onun formunu yükseltsinler, bir sene sonra geri alayım zihniyeti onlarda kesinlikle yoktur. İkincisi, bir başka konu da şu: üzücü de olsa Almanya'nın bizim ligimize bakış açısı çok pozitif değil. Geçen sezon başında sana geldiğinde milli takım teknik direktörleri dedi ki ya kesinlikle düşük bir lige gitti. Hatta ilk milli maç kadrosuna Sané'yi davet bile etmedi. Eğer varsayalım, bence mümkün olmadık bir şekilde onlar Musiala'yı başka bir kulübe gönderseler bile bu Türkiye olmazdı. Yani kendilerince ona bu katkıları sağlayabilecek bizim önümüzde gördüğü başka ligler vardı, başka takımlar vardı. Onlara bile ben kapıları kapatırken bize gelmesi mümkün değildi. O yüzden kulübün böyle bir açıklamada bulunması evet doğal. Galatasaray'ın sorunu da şu: hala transfer bekliyor taraftar.
1: Evet.
0: Yani ben iki hafta önce dedim ki durun, artık Galatasaray'ın zamanı yok. Bu zaman bitti. Neden bitti? Demin konuştuk. Sezon açılışında takımın hazır olması lazım. Ligin başlamasına iki hafta kaldı. İki hafta sonra, bakın bugün Cuma, tam iki hafta sonra Galatasaray ilk lig maçını oynayacak. O yüzden siz daha transferlerinizi tam olarak belirlememişsiniz bile. Yani şu an kimi alacağınızı bilseniz, anlaşsanız dahi bu transferi bitirmeniz bir hafta demektir. O gelen futbolcu, hele hele bir de takımından hazır gelmiyorsa, onun oynaması bir ay demektir. Galatasaray bir an önce transferlere dönüyor olması lazım. Galatasaray bölümünde bunu daha detaylı konuşuruz. Bu konunun kapanmış olması Galatasaray adına olumlu bir gelişme.
1: Burçin Hocam, siz neler eklemek istersiniz?
2: Ben Ahmet Hoca'ya kısmen katılıyorum. Bir konuda birazcık ayrı düşünüyorum. Bu açıklamanın doğru olduğunu düşünüyorum ama geç olduğunu düşünüyorum aynı zamanda da. Çünkü Galatasaray diğer takımlarımızda olmayan bir lükse sahip. O da ne? Sezonu daha geç açma şansına sahip. Ön eleme oynamıyor. Ve aslında Galatasaray için birinci hedef maç Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç. Yani aslında bir aydan daha fazla önünde, evet, süre var. Ve zaten kağıt üzerinde en kuvvetli kadrolardan birine sahip. Yani bu ligin başlangıcına bence kolay geçebilecek elinde bir kumaş var. O yüzden ben açıkçası Galatasaray'ın transferde aceleci davranmamasını da doğru buluyorum. Ama bizim ülkemizde tabii kolay değil bu tip süreçleri yönetmek. Çünkü çok böyle transfer obezitesi bir futbol kamuoyumuz var. Şimdi burada da bunu nasıl çözebilirsiniz? Daha iyi bir iletişimle çözebilirsiniz. Belki daha fazla kendinizi anlatsınız. Mevkilerden bahsetsiniz. Takım içerisindeki o doymuşluğu nasıl çözeceğinizle ilgili bazı plan programları açıklasınız. Bu iyi kadronun, çok iyi A planının nasıl sıkıntısız işleyeceğini, onu belki de daha genç, daha umut vaat eden transferlerle nasıl destekleyeceğinizi daha sık anlatsınız. Belki de bu kadar çok eleştiriye, yani kötü anlamda eleştiriye maruz kalmayacaksınız. Çünkü dediğim gibi, yani müthiş bir A planı var Galatasaray'ın. Yeter ki Osimhen birazcık daha devamlı olsun. Geçen sezonku kadar maç kaçırmasın. Barış Alper Yılmaz, Sané, Lemina, Torreira. Yani bir kalemde sayıyorsunuz. Başka hiçbir takımda bunları sayamıyorsunuz. O yüzden ben Galatasaray özellikle taraftarının birazcık daha sakin olmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaray yine şampiyonluğun en büyük favorisi bence.
0: Peki şimdi biraz fikir jimnastiği yapma açısından söylüyorum. Yani keşke birçok konuda değişik fikirlere sahip olsak, onları çarpıştırabilsek. Demin şöyle bir konuya değindik. Amacım doğru, yanlış, haklı, haksız demek değil. Başakşehir'in kaybetmesindeki en önemli neden şu an rakibin daha hazır olması. Hemfikir miyiz?
2: Kesinlikle.
0: Hemfikir. Evet. Peki, sezona başladıktan sonra bir takım, normal kadrosunu kurduktan sonra, bakın, fiziksel yönden bütün hazırlıklarını tamamlamış olsa bile tamamıyla sezon başında o

0: oyununun oyunu geçen seneden var olsa bile sezon başında oturması için kaç maç aşağı yukarı ihtiyaç duyuyoruz?
1: İlk milli takım arasına kadar hocam size katılıyorum yani.
0: İlk milli takım arası yani hocam 6 hafta dedi. Bakın ben Galatasaray için niye bunu özellikle vurguluyorum? Ligin 4. haftasında Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanı var. Galatasaray bu maçı kazanmalı. Galatasaray en azından bu maça tam olarak hazır gitmeli. O yüzden Galatasaray hem fizikman hem kadro olarak hem o kadronun uyumu hem de oynayacağı oyunla Galatasaray'ın o maça hazır gitmeli. Çünkü o maçtan sonra Galatasaray'ın artık eksik giderecek zamanı yok. Başakşehir maçından sonra hemen oynanacak. Şampiyonlar Ligi 1. maçı oynanacak. 6. haftada da Trabzon deplasmanı var. Bütün maçlarda puan kaybedersin. Ama bu iki deplasman bizim takımlarımızın puan kaybetmeleri konusunda çok riskli olan iki hafta. Ben çok daha uzun düşünüyorum. Bizde öyle bir anlayış var ki milli takım arası 3 hafta olacak hocam. Şampiyonluk yarışı da o kadar hızlı başlayacak ki bu 6. hafta sonrası lider olan takım psikolojik avantajı elde edecek. Eğer bunu sizin rakipleriniz elde ediyorsa Galatasaray'a vurmaya başlayacak. Belki de kendi taraftarları bile, yani içindeki Galatasaray İrlandalılar bile. O yüzden Galatasaray'ın bu senede büyük bir avantajla lige başlaması için bence bir hedef koyuyorum. 6. haftayı lider bitirmesinde büyük fayda var. O yüzden ben takımı daha erken hazırlarım. Okan Hoca der ki tamam ben bütün bunlara rağmen bu süreyi böyle geçerim. Veya der ki bir kazaya uğrasam bile sorun değil bunu atlatırım. Veya der ki buna rağmen Başakşehir'i Trabzon'u yenerim. O onun görüşü. Buradan uyarmak da en azından ben orada olsaydım ne yapardım tarzındaki bir yaklaşımım. Hocam bilmiyorum bana biraz daha fazla hak verin.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii ki de hocama katılmamak mümkün değil yani. Daha hazır girmeniz gerekiyor lige.
2: Kesinlikle.
1: Ancak şimdi bir bizim Türkiye liginde de diğer takımlar da Galatasaray'la hemen hemen aynı hazırlık sürecinden geçtikleri için ligde birazcık daha bu dezavantaj sahaya yansıyor zaten. Ama hemen hemen herkesin aynı dezavantajı var. Bir de ben daha büyük problemin şu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Jürgen Klopp, Guardiola bunların fikir jimnastiğine ve futbola bakış açılarını incelediğimizde ilk sene şampiyonluk, ikinci sene şampiyonluk, üçüncü sene şampiyonluk zorlanma ivmesinin düz olmadığını söylerler. Hep inanılmaz arttığını söylerler. Yani o ikinci sene şampiyon olmak birinci seneden daha zordur, üçüncü sene daha zordur, dördüncü sene daha zordur. Gördük zaten. Beşinci sene zaten çoğunda yok beşinci sene. Şimdi bu aslında bence Galatasaray'ın buzdağı. Yani altında tabii bir sürü şey var ama buzdağı aslında 5. sene şampiyonluk için o motivasyonun nasıl sağlanacağı ve eldeki kadronun adaptasyonunun ve motivasyonunun nasıl daha fazla artacağı. Ben diyorum ki transferlerden daha çok bu konuyla ilgili kafa yorması gerekiyor Galatasaray yönetiminin ve teknik ekibinin. Çünkü belli aşırı bir takım değişikliği yerine takımı güçlü bir şekilde destekleyebilecek alternatifler üzerine yoğunlaşıyorlar. O zaman nedir? Senin çok iyi olan A planının konsantrasyonunu ve 5. şampiyonluk motivasyonunu arttırabilecek çalışmalar lazım ki bunu da anlatsınlar hepimize, bilgilendirsinler bizi. Biz de eleştirilerimizi, negatif eleştirilerimizi azaltalım. Ahmet Hoca ile daha fazla aynı fikirde olalım.
0: Yok, ben tamamıyla pozitif.
1: Doğru, biz öyleyiz
0: zaten. Şunu söyleyelim, bakın ligin başlamasına 2 hafta var. Galatasaray 2 hazırlık maçı oynadı. 1-2-0, 1-3-0 mağlup.
2: Evet.
0: Yani bu senin dediğin psikolojik yönden de motivasyon yönünden de takıma çok olumlu yansımaz. Kaldı ki yani bizde öyle bir şey var ki hocam, dedik bazen kendi oyuncusunu değersizleştiriyor insanlar. Bazen insanlarımız kendi tuttukları takıma zarar veriyorlar. Yani Galatasaray'ın diğerlerinden bu konuda ufak da olsa bir ayrıcalığı hep oldu. Yani Galatasaray dışarıdan eleştiriler geldiği anda kenetlenmeyi bildi. O yüzden rakiplerin demin dedik ne yapacağını düşünmeden sen kendinle yarış. dünden daha

0: daha iyi olmaya çalış. Yani rakipler de nasıl olsa hazır değil. Yani ben de bir 5 dakika daha uyuyayım dersen hiç farkına varmazsın. Biri tesadüfen de olsa 5 dakika erken kalktıysa Üsküdar'ı geçebilir.
1: Peki ilk saat ikinci saat dilimi için az bir süremiz kaldı reklama. Hocam Can Uzun'u sorayım.
0: Can Uzun bir defa birçok yönden kısa geçeceğim. Galatasaray'ın bu sene yapabileceği en doğru, en önemli, en iyi transferlerinden biri olur. Hala olur. O yüzden bu Galatasaray tarafından bilinen bir gerçekti. Bunu Can Uzun da biliyor. Bunu Frankfurt da biliyor. Şu an geldikleri noktaya geleceklerini de hepsi biliyorlardı. Hatta bunun daha da ilerisine de gidilecek. Bence Galatasaray hiç zaman kaybetmeden daha sezonun başında bu noktaya gelebilirdi. Frankfurt'la korakor bir pazarlıkla. Ya ben Can Uzun'u alacağım. Daha orada bu pazarlıkları yapıp belki transferi gerçekleştirebilirdi. Şu ana kadar bu yapılmadı. Nedeni de nasıl olsa rakipler uyuyor. Benim daha zamanım var diye herhalde düşündükleri için. Değil mi Burçin Hocam? Şimdi sezon başlıyor. Yumurta kapıya geldi. O yüzden Galatasaray bence birçok ismin yanı sıra şu an o mevkiyi alabileceği en iyi oyuncu o. Galatasaray 30+%20 bir sonraki satıştan pay teklif ediyor. Frankfurt'ta 40'ın altında olmaz demiyordu ama dışarıya verilen mesajlar. Önce bir 40'ı koy, sonra pazarlığa başlayalım diyor. O bile kesmez diyor beni. Zaten Adi Hüter'de hocaları da benim cana ihtiyacım var diye açıklama yaptı. Bu biraz daha pazarlık konusu olacak ama ben sonuçta Can'ın gelmesini bekliyorum Galatasaray.
1: Peki o zaman kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 31 Temmuz 1971 yılında Apollo 15 astronotları ay yüzeyinde dört tekerlekli bir araçla gezdiler. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Birlikteyiz. Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ı konuştuk, Galatasaray'ı konuştuk. Dilerseniz Beşiktaş'a da noktayı koyalım. Virgül koymuştuk. Galatasaray'la ilgili son dakika bir gelişmesi olmuştu. Onu aktardık izleyenlerimize. Burçin Hocam neler eklemek istersin son olarak Beşiktaş'la ilgili?
2: Şimdi ben son olarak Batuhan en çok kafa yorduğum konulardan biriyle ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Evet. O da bizim oyuncularımızın oyuncu hakem iletişimi, özellikle bu tip maçlarda. Şimdi bunun için açıkçası birazcık az kaldığını düşünüyorum yaptığımız çalışmaların. Yani o hakemler ne yapar, ne eder, nelere daha çok dikkat eder gibilerinden. Şimdi tabii ki de Premier Lig hakemi, Beşiktaş için dediğim gibi şans her zaman için böyle iyi hakemlerin gelmesi. İngiliz hakemliğini bu arada daha farklı takip etmemiz lazım bu sezon. Çünkü Anthony Taylor hakeminliği bıraktığı için şu an elit kadrodan da Premier Lig kadrosundan da çok önemli bir isim artık yok. Şimdi onun aldığı görevleri yavaş yavaş başkalarına dağıtacaklar tabii ki de. Ve hangi İngiliz hakem daha fazla öne çıkacak? Mesela önemli diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe Şutunguraz maçına da mesela Chris Kavanagh geliyor. İngiliz hakem geliyor. Bunların tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Şimdi yine dün geceki maça dönersem, şimdi maç başladı ve ondan sonra zaten hakemin tatlı sert oyunuyla baş başa kaldık. Zaten beklediğimiz bir durum. Yani Premier Lig'de birazcık daha topa sert oynanır, hepimiz biliyoruz. Bunlara da izin veren bir hakemlikle karşılaşacağımız belliydi. Daha sonra ne oldu? Maçın 35. dakikada ilk sarı kartını çıkarttı hakem. Orada da Midtjylland'lı 22 nolu formalı oyuncu eliyle topu kesti. Şimdi dikkat ederseniz hemen sarı kartı çıkarttı. Bak bu sarı kart da ağır bir sarı karttır. Elle oynama otomatik sarı kart gerektiren bir ihlal değildir. Elle oynamanın sarı kart olması için ya

0: sportmenliğe aykırı olması lazım. Çok net bir şekilde, yani voleybolcu gibi topa vurman gerekir. Ya da umut vadeden bir hata kesmiş olman gerekir. Şimdi ikisi de aslında o pozisyonda yoktu. Ama hakemin göstermesinin nedeni o oyuncu çok elini fazla açtı. Sportmenliğe aykırı davrandığından dolayı gösterdi. Bu biraz zorlama bir yorum oldu. Ama bu önemlidir. Beşiktaşlı oyuncuların ve teknik kadronun farklı yaklaşabileceğini gösterir hakeme bu. Karşı tarafa sarı kartı gösterdi. Daha sonra ne oldu? Biraz önce söylediğim gibi, yani 44. dakikada Černý çok güzel bir topu alıp iyi bir top attı, uzun top attı ve o çok iyi bir kontrol yaptı. Topu önüne indirdi ve geçerken daha sonra kırmızı kart görecek oyuncu Erlik net bir sarı kartlık müdahale yaptı ve hakem hemen gösterdi. Bak şimdi bu da önemlidir. Şimdi Beşiktaşlı takım oyuncularının şunu düşünmesi lazım. İlk sarı kart, ikinci sarı kart aynı takıma çıkıyor. Bunlara da dikkat ederler genelde hakemler. Yani sarı kartlarda da dengeleme yapmaya çalışırlar mümkünse. Tabii bir taraf çok sert oynuyor, öbür taraf oynamıyorsa tabii ki de bu mümkün olmaz. Ama bazen bir tarafa birazcık ortalamanın altında bir sarı kart gösterdiyse diğer takıma da gösterebilir anlamına gelir. Sonra ne oldu? 53. dakikada bu sefer Salih, dediğim gibi duran toplar çok önemlidir bu maçlarda. Çok gereksiz bir yerde rakibini ittiği için tehlikeli bir yerden aslında serbest vuruş şansı verdik Michelant'a. Allah'tan kötü kullandılar ve daha sonrasında ikinci sarı karttan Erlik oyundan atıldı ve bu sarı kart da birazcık ağır diyebileceğimiz bir sarı kart ki gösterilebilir tabii. Ama işte bunları topladığımızda demek ki hakem kararları çok aleyhimize olmayan bir maçta karşı karşıyayız. Yani o zaman bizim ne yapmamız lazım? Hakemin bu gidişatını bozmamamız lazım. Sonra ne oldu? Sonra 57. dakikada oh yerde kaldı. Hakem düdüğünü çaldı. Černý ona rağmen gitti. Topa vurdu ve sarı kart gördü. Şimdi dün ben Mustafa Hoca'yı da yayında dinledim. O çok güzel bir konunun altını çizdi. Hakikaten gereksiz bir sarı karttı bu. Ve bu kadar bizim lehimize olan bir hakemi aleyhimize çevirmeye gerek yok mesela bu tip bir sarı kartla. Daha sonra ne yaptı? Bak yine çok güzel bir şekilde penaltıyı çaldı. Pat diye. Yani hocama göre temas birazcık hafif. Bana göre dikkatsiz hareket. Bu bunlara aşağıdan temas
1: yok,
0: derler.
1: Yani temas biraz hafif değil. Bence penaltı. Zaten öyle dedi.
0: Evet,
1: yani
0: dikkatsiz. Hocam bu özellikle tabii low tackle diyorlar bunlara. Siz de bilirsiniz. Oradaki çok net teması görünce zaten hemen hakem direkt penaltıyı verdi. Orada hemen sarı kart çıkartmadı. İtirazdan çıkarttı oradaki sarı kartı ya da oyuncuya. Daha sonra yine son olarak şöyle iki tane nokta var. Onunla bağlayacağım. Mesela genç oyuncumuz oyuna girdi. Ben çok seviniyorum böyle genç oyuncular Avrupa'da bu sahnelerde rol alınca. Şimdi 85. dakikada oyuna girdi. 86. dakikada sarı kart gördü. Şimdi sarı kart gördüğü pozisyonda da hiç gerek yokken orta sahada oyuncuya sarıldı. Mesela bu çok önemli. Bunun mesela üzerinde durulması gerekiyor. Genç oyuncularda da hele daha da fazla üzerinde durulması gerekiyor. Daha sonra oyundan da atılabilirdi. Nahoş şeyler de olabilir. Çünkü belli çok heyecanlı, çok istekli. Ama yani kontrolsüz güç güç değildir diyoruz. Bunu da yine genç oyuncumuzun dikkat etmesinde fayda var. Bir de 3 dakika uzatma verdi mesela. Şimdi maç zaten 2-0. Tur bitmiş. 3 dakika uzatmanın aslında bir anlamı yoktur bu tip maçlarda. 1 dakika hadi bilemedim. Max 2 dakika verip bitirmesinde fayda vardı bence. Bunu da John Brooks'a söyleyelim. Oyuncu hakem iletişimi konumuzu böyle noktalayalım.
1: Hocam para verdim. Son 2 dakikayı da izlemek istiyorum. Niye elimden
0: alıyorsun? Evet, taraftar yaklaşımı da oluyor ama şimdi hocam uzatma dakikaları hep problemdir biliyor musunuz? Siz de evet, çok iyi bilirsiniz. Çok şimdi oyuncular yorulduğu için ve maç sonlandığı için mutlu olanlar var, mutsuz olanları var, daha hırslı olanlar var, daha az hırslı olanlar var. O yüzden pek sevmez hakem camiası uzatma dakikaları. O nedenle ne kadar az verirsen o kadar iyidir yani.
2: Hocam siz Beşiktaş'la ilgili son olarak ne eklemek istersiniz?
1: Ya ben Beşiktaş'ı şu ana kadar çok önemli bir mesafe kat etmiş bir takım olarak görüyorum. Kadroya baktığımda demin zaten eksikleri de söyledim. Yani bir an önce Trossard'ın da artık takıma katılmasında fayda var. Kaldı ki Beşiktaş'ın o transfer eksiklerini de bir an önce gidermesi lazım. Salah herhalde

0: de bir daha açılmayacak bir şekilde kapanıyor artık. Yani benim kendi görüşüm de o yönde. Hı hı. O yüzden Beşiktaş taraftarıyla teknik direktör Italiano, futbol direktörü Önder Özen çok iyi bir birliktelik oluşturdular. Yani yönetim de zaten bu işin mimarı, buna izin veren, bunu düşünen bir yapının başında olduğu için Beşiktaş çok güzel işler yapıyor. Bunun bu şekilde sürdürülmesi lazım. Dönem dönem yağmur yağabilir. Yani bir maç kazanılmayabilir, kaybedilebilir. Önemli olan istikrarlı bir şekilde bu olumlu çalışmaların devam ettirilmesi. Beşiktaş da bunu yapacak. İnancım sonsuz. En büyük sıkıntıları da ekonomik. Sadece onların değil, Türk futbolunun en önemli sorunu zaten bu. Ben Anadolu takımlarını, hatta alt ligleri düşündüğümde oralarda her şey işler acısı. Yani hocam da belirli doğrulara girdi. Türk futbolunda bazı şeyleri yapmak için o geniş kadroya ihtiyaç var. Bazen de onun için para gerekiyor işte.
1: Peki, dilerseniz Fenerbahçe'ye geçiş yapalım. Temsilcimiz Fenerbahçe geçtiğimiz gün Gornik Zabrze'yi elemeyi başardı ve adını Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yazdırmayı başardı Fenerbahçe. 3. eleme turunda ise Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la oynayacağız. 5 Ağustos'ta Kadıköy'de karşılaşacağız. 11 Ağustos'ta Fenerbahçe Avusturya'ya gidecek. Şimdi dilerseniz Fenerbahçe'nin rakibini yakından bir tanıyalım, ardından stüdyoda üstüne konuşacağız.
2: Avusturya futbolunun köklü ekibi Sturm Graz son dönemde rekabetçi performansıyla öne çıkıyor. 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında üst üste iki kezlik şampiyonluğunu göğüsleyen siyah beyazlılar, geçtiğimiz yılsa normal sezonu lider bitirmesine karşın playoff'ta şampiyonluğu LASK Linz'e kaptırmıştı. Sadece 2 puanla zirveyi kaçıran Graz ekibi yeni sezona kadrosunu yenileyerek girdi. Kadroya 8 yeni isim katılırken 8 oyuncuyla da yollar ayrıldı. Transfere şu ana dek 4 milyon 800 bin euro harcayan Avusturya kulübünün kadroya kattığı 8 oyuncunun yaş ortalaması 22. Takımı yeniden inşa etme operasyonunun başında 34 yaşındaki teknik direktör Fabio Ingolich var. Ocak ayında göreve gelen genç antrenör, her mevkide en az 2 oyuncunun olduğu bir kadro derinliğini yakalamak istediklerini vurguluyor. Üst üste 6. kez Avrupa Kupalarına katılan Avrupa temsilcisinin elde ettiği gelir, Ingolich'e bu anlamda yardımcı oluyor. Sturm Graz 2. eleme turunda İskoçya temsilcisi Hearts karşısında 4-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atladı. Siyah beyazlılar bu iki karşılaşmada %34 ortalamayla topa sahip oldu. 4-4-2 formatını tercih eden ve oyunu geçişler üzerinden kurgulayan Avusturya temsilcisi hızlı hücumlarla etkili olabiliyor. Sturm Graz'ın en büyük kozlarından biri de iç saha performansı. 15 bin kişi kapasiteli Liebenauer Stadyumunda oynayan ekip coşkulu taraftarıyla rakipleri üzerinde ciddi baskı kurabiliyor. Fenerbahçe Sturm Graz eşleşmesinde ilk maç 5 Ağustos'ta Çobani Stadyumunda oynanacak. Rövanş ise 11 Ağustos tarihinde Avusturya'da.
1: Evet, Fenerbahçe'nin rakibi Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı daha yakından tanımış olduk. Üst üste 6. kez Avrupa Kupalarına katılan bir takım Gornik Zabrze'ye kıyasla daha ciddi, daha önemli bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Hocam, siz neler eklemek istersiniz? Sözü size bırakayım.
0: Fenerbahçe'de bu sene hem yönetimin hem de teknik direktörün değişimiyle geçen seneden var olan eksiklerini tamamlayarak mutlak bir şampiyonluk parolasıyla lige giriyor. Bunun yanı sıra Avrupa'daki başarı hedefinin de geçmiş yıllara göre çok daha üst düzeyde olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor. Bunun böyle olması da çok doğal zaten. Hem sportif yönden sizin büyümeniz için, hem ekonomik yönden daha büyük gelirler elde etmeniz için yürümeniz gereken kul var orası. Yani belki Avrupa Ligi, Konferans Ligi çok daha kolay olabilir ama kolayı değil, zoru seçmeniz lazım. Kaldı ki Türkiye'de de geçmesi gereken rakiplerini geçme yolu da o pozitif rekabetin içine Şampiyonlar Ligi'nde de girmek. Fenerbahçe'nin hala çok ciddi bir şekilde kadro yapısıyla ilgili sorunları var. Bunların bir kısmı transfer edilmek istenen futbolcularla ilgili, bir kısmı da gönderilmek zorunda olan futbolcularla ilgili. Gideceklerin bir kısmında sorun yok. O isimleri pat pat herkes sayabiliyor. Ama birkaç futbolcu var ki ne olacak bunu da hiç kimse bilmiyor. Fenerbahçe yönetimi, belki İsmail Hoca dahil olmak üzere, ben her şeyin netleşmesini çok önemsiyorum. Bakın, sezon başında her şey net ve hazır olması lazım. Bakıyoruz, ikinci eleme turunu geçtiniz. Hala takımda, kadronuzda olmayan bir Kante'yi söyleyebiliriz, bir Ederson'u söyleyebiliriz. Ki bunlar kalacak mı gidecek mi onu bile bilmediğimiz oyuncular konumunda. Ama konuşulan çok şey var. Veya takım içinde bence sezona müthiş olumlu bir performansla başlayan Fred kalsın mı gitsin mi sorusu cevap bekliyor. Ya bir sezonda 25 golün üzerine çıkan Talisca kalmalı mı gitmeli mi onun üzerinde duruluyor. Ve Fenerbahçe'de milli takımdan alıştığımız o 4-6-0'ı iki maçta da oynadı. Vedat sakatlığından dolayı, Şerif yine son maçta sakatlığından dolayı dünkü maçta oynamadı ama Fenerbahçe'nin acil o eksiklerini de gideriyor olması lazım. İsmail Hoca her şeyi bilen, Fenerbahçe'nin içini bilen biri olduğu için biraz da bu maçlarda turu geçecek kadroyu ilk günden itibaren antrenmana aldı. Bu da yetti. Yani Fenerbahçe eksiği var ama fiziksel yönden belirli bir seviyeye gelmiş bir takım. Beşiktaş'a göre takımda daha az değişiklik olduğu için bütün sahasındaki oyun anlayışını da belirli bir şekilde uygulamış bir takım. Kaldı ki bence rakibi de biraz daha kolaydı. Fenerbahçe o avantajları sergiledi. Şimdi her geçen gün rakipler zorlaşacak. Yani kaldı ki artık Fenerbahçe haftada bir maç ritmine girdi. İşte iki hafta sonra da haftada iki maça çıkacak bu.
1: Şunu da ekleyeyim hocam müsaadenizle. Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde playoff'ta olası rakipleri Lyon, Sparta Prag, Union Saint-Gilloise ve Bodø/Glimt.
0: Yani Sturm Graz'a göre çok daha zorlu dört rakip bekliyor. Hangisi çıkacak? Tabii ki bilemiyoruz. Ama bunlar daha göreve geldiğiniz ilk günden itibaren herkes tarafından bilinen gerçekler. Hiçbir zaman kolay bir maç yok diye takımınızı hazırlıyor olmanız lazım. Başarılar, şampiyonluk ancak böyle geliyor. O yüzden Fenerbahçe şu ana kadar belirli bir mesafe kat etti. Ama kat etmesi gereken daha çok çok uzun bir mesafe var. Bunun için de önce demin saydığım sorulara yanıt ve oradan gelecek yanıtlarla beraber de takımı şu andan itibaren tamamıyla hazır duruma getirmek geliyor.
1: Hocam ben de size Fenerbahçe'nin son durumunu soracağım ama sonrasında da maçın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh oldu ilk karşılaşmanın hakemi. Onun için de sizlerden yorum rica edeceğim. İsterseniz başlayalım.
3: Şimdi Fenerbahçe zaten hazır değil. Bunu net bir şekilde gördük Batuhan. Umarım haftaya daha iyi olurlar. Çünkü Sturm Graz, hocamın da söylediği gibi, Avusturya futbolu biraz ivmelenmiş durumda son yıllarda. İkinci olan bir takımın daha kurumsal yapılara sahip olduğunu öngördüğümüz için Avrupa'da daha da kuvvetlendiğini düşünüyorum ben bu sezon. Yani Las Lings ile oynasaydı Fenerbahçe daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum açıkçası. Bir de şöyle bir nokta var. Şimdi 1 Haziran 2022 yılında Ralf Rangnick'i Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'ne getirdiler. Ve ondan sonra Avusturya Milli Takımı'nın yaptığı maçlardaki maç başına puan ortalaması 1.90'mış hocam. Daha önce Ralf Rangnick bunu sadece Schalke'de ve Leipzig'de geçmiş. 1.92'ymiş. Yani Avusturya A Milli Takımı belli bir ivmeyi de yakaladı ve bu Avusturya futbolunu da aslında birazcık daha geliştirdi. O yüzden çok dikkatli olması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Gornik Zabrze'ye karşı gösterdiği performansın yeterli olduğunu düşünmüyorum ben bu maçlar için. Tabii her maç farklıdır. Hocam çok daha iyi bilir. Bir hafta bile çok fark eder bu tip takımlarda birliktelik açısından. Greenwood muhtemelen daha fazla süre alacak. Ake zaten sanki çok uzun zamandır Fenerbahçe'de oynuyormuş gibi oynadı ikinci maçta. Onun da daha fazla

0: liderlik edebileceğini düşünebiliriz. Mert Günok başarılıydı ki çok önemliydi Fenerbahçe için. Bu Ederson olacak mı bu maçlarda, olmayacak mı, onlara bakmamız lazım. Yani tabii ki Fenerbahçe'nin favori olduğunu söyleyebiliriz yine kadro değerine bakarsak. Ben Fenerbahçe üzerinde Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açılması gerektiğini düşünüyorum. Ve ben Kerem'in çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hatta son 2 yıldaki istatistiklerini çıkarttım burada Batuhan. Bak 2024-2025 sezonunda Galatasaray'la 6 maç oynamış hocam. 2 gol 3 asist yapıyor. 2 gol 3 asist. Yani hemen hemen her maç başına bir gol katkısı var diyebiliriz yaklaşık. Sonra Benfica'da 53 maçta 16 gol 11 asist yapıyor. Sonra 2025-2026 sezonunda Benfica'da başlıyor. 5 maç oynuyor, 1 gol 0 asist. O golü de Fenerbahçe'ye karşı attı, hatırlarsınız zaten. Daha sonra Fenerbahçe'de 44 maç oynamış, 15 gol 10 asist. Şimdi bu rakamlar çok değerli rakamlar, özellikle bir kanat oyuncusu için. Ancak benim gözlemlediğim şu anda bir beklenilen performansın altında kalmış bir Kerem Aktürkoğlu var. Ve bu çok sorgulanıyor. Bunu acilen çözmesi gerektiğini düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Ve buradaki görev de daha çok teknik ekibe ve yönetmeye düşüyor. Ben Kerem Aktürkoğlu'na çok acilen bir mental performans teknik direktörü veya mental performans koçunun bulunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü belli, biraz daha kırılgan bir yapıda Kerem Aktürkoğlu. Bunu çözmekle mükellef olan kişiler de başta İsmail Kartal, teknik ekip Oğuz Çetin ve Başkan Aziz Yıldırım diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar değerli bir oyuncunun daha sezonun başında bu kadar yıpratılması çok iyi bir gidişat içinde olmadığını gösteriyor. Bunu çözmek lazım. Çünkü bu rakamlar değerli. Bu katkıları verebilecek bir oyuncudan bu kadar kolay vazgeçmemesi lazım Fenerbahçe'nin. Eleştiriler de biraz erken başladı diye düşünüyorum.
1: Ya kendi futbolcumuzu demin söyledim, değersizleştirmekte maalesef biraz ustayız veya fazla ileri gidiyoruz. Şimdi transferde birçok kriterler var. Federasyonun koyduğu kriterlerin dışında kulüpler de kendi transferlerini yaparken önemsediği belirli ilkelere, belirli kriterlere sahip. Ama Türk futbolu artık son dönemde özellikle sizin ilk 11'inizde liderlik yapabilecek seviyede yerli futbolcuların çok daha önemli olduğunu açık açık bağırarak bize söylüyor. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyoruz. Belki de Fenerbahçe'nin şu anki kadro yapısında ideal 11'ini saysak takımdaki tek yerli oyuncu olabilir. Birçok takımımıza baktığımızda yerli futbolcuların takımda çok fazla görev almadıklarını görüyoruz. Bir, siz hep her sene birbirinden değerli transferler yapıyorsunuz. O transferlerin iyi performans sergilemeleri için çok olumlu bir ortamda yaşamaları, çalışmaları, oynamaları lazım. İşte en çok da takım içinde bulunacakları için takım içindeki o ortamın çok iyi olması lazım. O ortamı da çok iyi yapan yerli futbolculardır. Yabancı futbolcuların ilk röportajlarını hatırlayalım. Çoğundan ya çok iyi karşıladılar cümlesini devamlı duyuyorsunuz. İşte çok iyi karşılayanlar arasında sizin bunu misyon edinmiş bu tür futbolculara ihtiyacınız var. Kaldı ki Kerem bir de milli takımımızın da çok önemli bir oyuncusu. Dönem dönem performanslar dalgalanıyor olabilir. Fenerbahçe'de de son dönemde biraz dalgalandı. Geçen sene dahil. Ama bunun nedeni tamamıyla sadece Kerem değildi. Teknik direktörün oyun anlayışı veya kadronuzda bir santroforun olmayışı, Kerem'in o üst düzey performans sergilediği dönemlerde genelde kanat oyuncusu olarak uyum içinde olduğu bir santroforla oynadığı maçlardı. İşte bütün bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Yani Kerem gibi oyuncuların kazanılması adına doğru adımların atılmasında fayda var. Sosyal medyamız bu başarısızlık veya olumsuzluk performansını öyle körüklüyor ki kulüp taraftarları da bunun etkisinde kalıyorlar maalesef. Bence Kerem'e kesinlikle bunun yapılmaması lazım. Fenerbahçe'nin sahada zaten bir Greenwood'u var. Sol tarafta da işte Leao ile ilgili birçok söylenti var.

0: Öyle veya böyle Kerem'in bence daha şimdiye kadar çoktan hayır buraya kimseyi düşünmeyin ben buradayım mesajını vermiş olması lazımdı. Ama ben özellikle ikinci maçta Kerem'in çok daha istekli, defansa çok daha fazla katkı için yardıma gelen, her pozisyonda da önde o koşullarıyla, baskılarıyla o bahsettiğim mesajı vermeye çalışan bir Kerem'den bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin hala santroforu yok. Talisca santrofor pozisyonunda sağ iç kulvarında oynuyor. Niye? Sol ayağınla içe girip dahi şut atıyor diye. Onun boş bıraktığı o alana bazen Fred girmeye çalışıyor. Bunlar bir kanat oyuncusu için de yeterli değil. Bakın sizin özellikle komşu pozisyonlarınızda ne kadar üst düzey futbolcunuz, futbolcu arkadaşınız varsa siz o kadar daha iyi oynarsınız. Yani Kerem'in işini de biraz da oyun anlayışı kadar yapılacak veya öne konacak bir santrofor transferi veya oyuncusu da belirliyor. Yani bir Vedat Muriç dahi oynamış olsaydı bence çok daha üst düzey performans görebilirdik Kerem'den. Ama takımda futbolcu bazında konuşacağımız çok şey var. Bir örneğin Archie Brown'un orada oynamasını veya bir Levent'in oynamasını da Kerem için etken bir faktör olarak göreceğiz.
1: Peki tabii orada yine Kerem Aktürk olduğu yerine Fenerbahçe'nin kullanabileceği opsiyonlar da var zaman zaman. Özellikle taraftar bazlı gittiğimizde Archie Brown da sol kanatta değerlendirilebilir mi soruları var hocam.
0: Ya geride evet ama önde değil. Archie Brown bence geniş mesafeleri, uzun mesafeleri kullandığı zaman daha fazla etkili oluyor. Yoksa kendisi işte ben sadece önde oynayayım, dar alanda çalımlar atayım, ofansif yönde iş bitireyim futbolcusu değil. Keza defansta çok sağlam bir sol bek olayım, kimseye izin vermeyeyim değil. Onun görünüşü dahil bütün futbol anlayışı geriden oyuna katkılarıyla bence daha etkili olacak. Fenerbahçe'nin Archie Brown'u orada düşünüyor olması lazım. Kerem ise işte ona alan açan, içe doğru kat ettiği zaman sol iç kulvarını çok etkili bir şekilde kullanan bir Kerem'e başarılı oldu. Hocamın saydığı o attığı golleri göz önünde bulundurursak çoğunu da o sol iç kulvarından attı zaten. Kaldı ki o kulvarı ona boşaltacak santrofora ihtiyaç var. Dönem dönem verkaç yapabileceği santrofora ihtiyaç var. Dönem dönemde asistleriyle gol attıracağı bir santrofora ihtiyaç var. Fenerbahçe'de bunlar eksik. Yani Kerem'in yerinde biz Oğuz'u sayabilirim, Musaba'yı sayabiliriz. Orada Nene'yi sayabiliriz. Orada işte Cengiz ayrıldı, artık ayrılıyor. Onun dışında İrfan'ı sayabiliriz ama bunların hepsi bir tarafa, elinizdeki en değerli futbolcu şu an için Kerem. Oraya bir transfer gerekli mi? Karar Fenerbahçe'nin.
1: Öyle bir Leal konuşuluyor.
0: Evet, öyle bir ekonomik gücünüz varsa onu yapın. Yani her futbolcu da o rekabete girmek zorunda, Kerem dahil. Ama benim önce bir santrofor almak benim birinci tercihim olur. Fenerbahçe'nin şu anki en büyük sorunu o. Yani
1: santrafor eksikliği.
0: İyi bir Muriç'e rağmen Fenerbahçe'nin kesinlikle çok iyi bir santraforu olmalı. Yani o yüzden bir de Şerif ne olacak? Yani bir sakatlığından bahsedildi. Acaba morali ne durumda? Çünkü biz futbolcuları değersizleştirmeden bahsettik. Fenerbahçe'de bu değersizleştirmeye tabi tutulan futbolcuların başında Şerif geliyor. Hem Aziz Yıldırım hem İsmail Hoca özellikle ekonomik yönünü ön plana çıkararak onu biraz zorda bırakan açıklamalarda bulundular. Bir Önder Özen örneğini vermiştik demin olumlu yönde yaklaşım için. Yani bunlar her futbolcu için çok önemli. Kerem için de.
1: Hocam siz neler eklemek istersiniz? Daha sonrasında yine kadro tercihleri üzerinden devam edeceğim.
2: Şimdi Ahmet Hoca'ya özellikle Fenerbahçe'nin santrofor eksiğiyle ilgili yaptığı yorumlara katılmamak mümkün değil. Yani Kerem'in performansını da zaten düşüren noktalardan, önemli noktalardan birinin bu olduğunu ben de düşünüyorum. Şimdi Leao'yu almak istiyor Fenerbahçe. Leao Fenerbahçe'de iş yapar mı? Yapar. Çok iyi bir kanat oyuncusu. Ama hep ben bu yorumları yaptığım zaman genelde

0: linçe vuruyorum. Yani şimdi Kerem Aktürkoğlu ve Nene varken elinizde. Hatta bazen sıkıştığında Sıdıkı Şerif'i de o bölgede oynatırken.
1: Ben Oğuz, Fener... keza Oğuz.
0: Evet, o keza Oğuz. Yani sizin sol açık tarafında bu kadar eliniz kuvvetliyken, tabii ki de hep hiçbiri bir Leao değil. Onu kabul ediyorum. Ama önceliğin çok önemli ve iyi top tutabilecek bir santrafor olduğunu düşünüyorum. Ben yani iki Gornik Zabje maçında da bunun eksikliğini Fenerbahçe'nin yaşadığını düşünüyorum. Şimdi bir örnek vereyim. Yani şimdi mesela bir alışveriş bir AVM'ye gidiyorsunuz. Ayakkabı almak istiyorsunuz. Ayakkabınız yok. Geziyorsunuz hocam. Bir mont görüyorsunuz. Acayip güzel. Tam istediğiniz mont. Diyorsunuz ki acaba ayakkabı mı? Hadi mont çok hoşunuza gidiyor. Montu alıyorsunuz. Ama montunuz var zaten. Montu aldınız ama ayakkabınız kaldı. Yani tabii ki de hocam da söyledi zaten, böyle bir ekonomik gücünüz varsa Leao'yu da alın, santrafor Cirasi'yi de alın, sol stoper de alın, başka da alın. Ama yoksa hayatta bu öncelikleri iyi yönetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Hep söylüyorum, istek ve ihtiyaç arasındaki zaten bu doğru seçimleri yapabilmek kulüplerin sezonlarını, bizim insan hayatının da aslında geleceğini belirliyor. Yani çok basit, hepimiz için aynı şey geçerli. Ne istiyoruz, neye ihtiyacımız var, ne yapmamız lazım. O yüzden Leao tabii çok büyük bir transfer olur. Ama ben Fenerbahçe'nin şu anda öncelikle eksikliğinin top tutabilecek, Kerem'le o bağlantıyı kurabilecek bir santrafor olduğunu düşünüyorum. Yani Talisca'yla Fenerbahçe 3. bölgede yeterince oynayamıyor. Bunu gördük ki Talisca iki maçı da çözen isimlerden biri. Yani Fenerbahçeliler topun başına Talisca geçtiğinde penaltıda ne kadar rahattılar onu da sorgulayalım, ama yani acaba Talisca hala birinci penaltıcı olmalı mıdır? Yani özellikle yani Galatasaray Stadyumu'nda geçen sene şampiyonluk evet. maçında kaçırdığı penaltıdan sonra ben hiçbir Fenerbahçeli'nin çok rahat olduğunu düşünmüyorum Talisca topun başına geçince.
2: Ama çok önemli bir penaltı ustası da geldi Fenerbahçe'ye. Greenwood sanki artık penaltıcı o olur gibi duruyor.
1: Ya mutlaka, kaldı ki Talisca'nın kalıp kalmayacağı belli değil. Yani olabilir, Greenwood onlardan biri olabilir veya Fenerbahçe'nin bundan sonra yapacağı transferler kim? Onların arasında penaltıcı olacak mı? Onu da zamanla göreceğiz. Duran topların çok önemli olduğunu zaten biliyoruz. İsmail Kartal da son toplantıda bir soru üzerine, evet duran topları hem ofansif hem defansif yönde çok çalışıyoruz mesajını verdi. Fenerbahçe'nin oyununda da bunu görüyoruz. Yani madem Fenerbahçe konuşuyoruz, yine Kerem'i direkt olarak etkileyecek. Ben komşu pozisyonları değinsem bile, örneğin bir 10 numara Kerem için komşu pozisyon. Yani orada Asensio oynadı oyunun başında. Asensio ile başladılar. Asensio'nun da daha hazır olmadığı gerçeği var. Yani Asensio gibi bir futbolcu Kerem'i daha fazla oynatır. Kerem'i daha fazla oyuna sokup o pasları, o yaratıcı paslarıyla Kerem'in daha etkili olmasında yardımcı olabilecek oyunculardan bir tanesi. Nitekim devre arasında İsmail Hoca taktik nedenlerden dolayı, kaldı ki hazır olmadığı için belirli eksikleri de var, İsmail'le bir değişikliğe gitti. Bu da Fenerbahçe'ye de olumlu yansıdı. Yani Fenerbahçe hak ederek geçti, üstün olarak geçti, o kesin. Ama düşünün ki oyun 0-0 gidiyor olsa her zaman belirli bir riski de almak zorunda kalıyorsunuz. Kaldı ki Fenerbahçe Talisca ile 1-0 öne geçtikten sonra o 1-1'lik skor, ya rakip bir gol daha atsa uzatmaya gidecek bir maç noktasındaydı. O yüzden Fenerbahçe turu rakibinden üstün olduğu için ve de biz saha içindeki performansı gördüğümüz için çok zorlanmadan geçti diyoruz, ama bu eksikleri gidermek de Fenerbahçe için olmazsa olmazların başında geliyor. Ederson, Kante benim en çok önemsediğim iki futbolcu. Yani karar açısından önemli. Bir defa demin Nübel'e konuştuk biz. Benim aklıma şu geldi. Ya bu sene ligimiz acaba bir santroforlar yarışı kadar, ki geçen sene bir santrofor yarışı vardı. Osimhen'le özellikle Onacho arasında.
2: Evet.
1: Kalecilere bakıyoruz. Bu sene Galatasaray'da Uğurcan. Bence geçen senenin en iyi performansını sergileyen kaleci. Onunla aynı seviyede oynamış bir Trabzon'un kalecisi
2: Ona.

0: Onana'dan bahsetmemiz lazım. Ederson eleştirilere rağmen o kalitede olabilecek bir kaleciye bir de Nübel'e koyduk. Yani bir kaleciler sezonu olacak gibi duruyor.
1: Evet.
0: Kaldı ki transferler de santrofor sezonunun da o noktaya geleceğini işaret ediyor. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ta santrofor arıyor. Bu da orada da atanla tutan yarışı sonucu direkt etkileyecek. Bir de Kante ne olacak? Fenerbahçe çok kaliteli bir futbolcu ama ekonomik yönden maliyeti çok yüksek. Hangi tarafa yönelse zor bir durum. Kalsa işte hem mevki olarak onun yerinde oynatabileceğiniz başka oyuncularınız var. Yabancı sayınız oldukça yüksek. Çok para veriyorsunuz. Biri teklif bulunsa, Kante'de gidiyorum dese Fenerbahçe çok mutlu olacak. Ona ya Kante seni bir yere gönderelim mi deseniz çok mutsuz olacak. Bir yere gidemeyeceği için sizde belki de performans sergileyemeyecek. Yani bunlar hep zor kararlar. Ama iyi kaptan da fırtınalı denizde belli oluyor. Bu zor kararları doğru bir şekilde veriyorsanız etkili oluyorsunuz. Yani Fenerbahçe'de bu konuda İsmail Hoca gibi Aziz Yıldırım'ın başkan olarak da çok devrede olacağını ben düşünüyorum ama şu ana kadar da başkandan çok ses seda çıkmadı. Herhalde bu sessizliğin sonunda başkan aniden bir sahne alacak ve aldığı gibi de bu sorunların hepsi çözüme ulaşacak diye bekliyorum, düşünüyorum.
2: Peki hocam, İrfan Can Kahveci ve Fred tercihlerini de sizlere sorayım.
0: Yani Fred bir defa şu ana kadar en iyi performansı sergileyen oyuncu. İrfan Can benim her zaman değer verdiğim bir oyuncu. Hem kanatta kullanırsınız hem ortada kullanırsınız. Ama bu kadar çok kişi içinde birilerinden de vazgeçmeniz lazım. Yani bugün Türkiye, o konuda hocam ne düşünüyor onu da merak ediyorum. Galatasaray da Icardi Galatasaray ayrılığı oldu. Bazen büyük aşklar böyle bir ayrılığı da gerektiriyor. Fenerbahçe birilerinden ayrılırken böyle çok üzülerek ayrılacakları futbolcular olacak bunlar. İrfan da giderse bunlardan biri olur. Ama onun yerini dolduracak kendi elinizde oyuncularınız var. Fred giderse bunlardan biri olur.
2: Gitme ihtimali olduğunu görüyorsunuz İrfan Can Kahveci'nin.
0: Yani o büyük bir ihtimalle gidecek gibi duruyor. Kaldı ki İrfan ilk hazırlık maçlarını hatırlayalım. Yani hemen oyunun başında tak tak gollerini de atmıştı. Yani Fred İsmail Hoca'nın belki de en son vazgeçebileceği futbolcu olacak. Ama şartlar onu bile gerektirebilir. Yani Gendüzi bence çok faydalı oynuyor, çok iyi oynuyor. Önde vazgeçilmez dediğiniz bir asansiyonuz var. Hocam ona ne diyecek? Bir de Kante gelecek olursa İsmail Yüksek'i de saydık. Yani gerçekten Fenerbahçe'nin sıkıntı çekmeyeceği bir kalite var merkez orta sahada.
2: Uçun hocam.
3: Şimdi Ahmet Hoca'ya katılmamak mümkün değil. Buradaki en büyük aslında soru işareti İsmail Kartal'ın ilk maç sonrasında Fred bizimle kalacak açıklaması.
2: Evet.
3: Ama onun nedeninin ben 10+4 kuralının değişeceğine olan inancından dolayı söylediğini düşünüyorum. 10+4 kuralı eğer değişmezse ben Fred'in Fenerbahçe ile yollarının ayrılacağını düşünüyorum. Zaten aksi hakikaten çok zor. Fred'in kaldığı bir durumda Semedo, Osterwolde, Ederson, Talisca, bu dörtlüden birinden çıkmanız gerekiyor. O nedenle her ne kadar iyi performans göstermesine rağmen Fred, özellikle hocam ben bu maçta İsmail'le ikili de çok iyi anlaşmaya başladıklarını ve iyi paslaştıklarını gördüm. Bu tip ikilileri yakalamak da önemlidir orta sahalarda. İyi olmasına rağmen ne yazık ki bu 10+4 kuralından dolayı Fenerbahçe'nin Fred'le yollarının ayrılacağını düşünüyorum. Kante konusu ise bence birazcık daha ilginç. O konuda şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe'nin daha önceki sene yaptığı hatayı yapmadığını düşünüyorum ben Kante transferiyle. Neydi o? Biliyorsun hep söylenti. Osimhen ilk başta Fenerbahçe'ye teklif ediliyor. Sonra Acun Ilıcalı yapmış olduğu bir bildiride işte elimizde En-Nesyri var, Dzeko var, Cenk Tosun var. Hangisi oynayacak? Osimhen oynayacak. Şimdi ne oldu geçen sezon? Sizin elinizde Gendüzi var, İsmail Yüksek var, Fred var, Edson Alvarez var. Kante'yi aldınız. Kim oynayacak?

0: beraber olmak çok farklı yere götürecektir İsmail Yüksel'i de. Nasıl Emre Belezoğlu Hacı'dan öğrendikleriyle kendini kaç vites ileriye attı. Onun gibi önemli noktaları unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Burada hep önemli olan nokta bütçesel olarak Fenerbahçe biraz önce söylediğim gibi istek ve ihtiyaç arasındaki geçişleri nasıl yapacak? Yani iyi bir nokta santrafor olmazsa olmaz gibi duruyor. Hatta Fenerbahçe'nin bu sezonki bence performansını ve nereye doğru gidebileceğini anlatacak en önemli nokta diye düşünüyorum.
1: Bir parantezde Nathan Ake'yi açmak istiyorum. %100 pas isabetiyle oynadı Hollandalı oyuncu.
2: Evet.
1: İyi bir izlenim verdi. Umut vaat etti. Devamlılık sağlarsa da sezon boyunca Fenerbahçe'nin o mevkide sıkıntı yaşamayacağını söyleyebilir miyiz hocam?
2: Zaten geçmiş kariyeri bunu bariz bir şekilde gösteriyor. Ama bakın Fenerbahçe büyük bir ihtimalle maçlarının hele hele bizim ligimizdeki maçların büyük bir kısmında ön alan baskısıyla oynayacak. Yani İsmail Hoca'nın çok önemsediği bir konu. Hatta Avrupa'daki birçok maçta da eğer şartlar uygun olursa bunu deneyecek. Bu defansın orta sahada rakibi karşılamasını gerektirir. Topu kaybettiğiniz anda o baskıları yaparken savunmayı orta sahada kuracaksınız. Arkanızda çok geniş bir savunmanız gereken alan var. İşte o yüzden hep çabuk stoperlerden bahsederiz biz. Ake Şikrinyar ikilisi orası için tecrübe olarak, pozisyon bilgisi olarak hiçbir sorun yok. Ama çabukluk olarak ne durumda olacaklar? Orada ciddi sorunlar var. Yani biraz da olgunluk seviyesine ulaşmış futbolcuların zaten sezon hazırlıklarında form tutmaları bile uzun sürüyor. Yani Şikrinyar'da biz o iyi maçlarındaki seviyeyi henüz görmüyoruz. Buradaki uyumu bence yakalamaları lazım. Akıl olarak bunu başaracaklardır. Yani her ne kadar biraz sorun çıkabilir gibi görünse bile ben hep futbolun akıl oyunu olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe'nin geçmişteki en iyi ikililerinden biri Uçe Höktü. Yani ikisi de ağır olmasına rağmen öyle bir ikili oldular ki rakibe o pozisyonları vermediler. Bu bahsettiğin konu çok önemli. Bu biraz da Osterwolde'den kaynaklı bir konu. Osterwolde çok çabuk. Yani orada kim olursa olsun yakalayabiliyor. O kadar çabuk. Ama onun da oyun bilgisi, hatta dönem dönem agresifliği veya kontrolsüzlüğü Fenerbahçe için sorun olabiliyor. Yani sol bek olarak oynadığı maçlarda da ileride yeri geldiğinde ofansa büyük katkı sağlayacak o oyun becerisi, yaratıcılık özelliği üst seviyede kanat oyuncusu olabilir mi? Orada da bazı eksikleri var tabii Fenerbahçe.
1: Peki yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru ilerliyoruz.
0: Son olarak bir şey ekleyebilir miyim?
1: Tabii hocam buyurun.
0: O da yine o oyuncu hakem iletişimiyle alakalı. Gornik Zabrze Fenerbahçe maçına da değinmek istiyorum kısa. Şimdi maçın hakemi 32 yaşında genç Belçikalı hakem Lothar de Hond. Burada zaten detayları da vermiştik.
1: Evet.
0: Şimdi burada yine yapılması gereken bir takım farkındalığı eksikliğini gördüm Fenerbahçe'de. Mesela Osterwolde'nin 40. dakikada gördüğü sarı kart sizin için ne kadar önemli bir oyuncu ve hücum alanındaki bir aksiyondan dolayı sarı kart görüyorsunuz. Mesela ben bunu açıkçası olmaması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir sarı kart görmemeli sizin çok önemli sol açık oyuncunuz. Çünkü sarı kart gördüğünüz zaman bir bombayı hakeme bırakıyorsunuz, bir bombayı kendiniz alıyorsunuz. Evet. Çok başa baş giden bir maçta iki tarafta sıkıntı yaşayabilir. 85. dakikada Semedo'nun gördüğü sarı kart doğru bir sarı kart. Çünkü atağa geçecekler ve oyuncunun önünde boş alan var. Mesela o mantıklı bir sarı karttı. Sonra 90+1'de Greenwood sarı kart gördü. İtirazdan Fred sarı kart gördü. Mesela bunların da daha iyi yönetilmesi gerekiyor. Son olarak da 90+3'te Gendouzi topa vurduğu için sarı kart görüyor. Yani bunların artık bu seviyede olmaması gerektiğini ve bununla ilgili de çalışılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki o zaman klasik sonlardan kim bilir yarışmasına gidiyoruz. Evet, dilerseniz ilk soru gelsin. İlk sorumuz 2025-2026

0: 26 sezonunda Premier Lig'e yükselmeyi başaran Hull City, geçtiğimiz sezon Premier Lig'in 1-6 Championship'te kaç puan toplamıştır? 69, 71, 73 ve 80. Cevabınız ne yönde olacak? Gerçekten büyük bir başarıya imza attı Hull City. Var mı bir fikriniz?
1: Yani tamamıyla tahmin. Biraz takım sayısını düşünüyorum. 20 takım var herhalde orada.
0: 24.
1: 24. 24 takım, o zaman daha da fazla. Yani ben neredeyse 80 diyeceğim. Şampiyon olmak için 2.1 puana falan ihtiyaç var. 24, 46 maç yapıyor. Ben o yüzden 80 diyeceğim hocam. Sen ne dersin bilemiyorum.
0: Playoff turundan yükselmeyi başarmıştı Hulusi.
2: Evet, yani 6. oldu. Yani 2.5 puan ortalaması yakalasa 60 oluyor. Ben 69 ile 71 arasında kaldım daha çok hocam aslında.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Yani hocam 2 puandan gitse 24 maç 24 takım 23 maç 46 maç yapar. 2 puan alsa 92 yapar. O yüzden ben böyle giderek.
2: Ama işte şampiyonluk için öyle.
1: 80'in var. Evet. Onlar da 3.
0: Dilerseniz
1: yani seni etkilemek istemiyorum.
0: Alayım.
1: Seni etkilemek istemiyorum.
2: Ben 70 tahminim
1: 80.
0: 80. Peki Ahmet hocam 80 diyor. Burçin hocam
2: 71 diyor. Burçin'in
0: 71.
2: B'si. Evet.
0: Peki. O zaman cevap gelsin bakalım. Kaç puanla playoff turuna kaldı Hulusi? 73. Hocam güzel.
1: 71'i düşünmedim. 73 veya 80'di. Yani o yüzden mantığı da
0: sıradaki soruyu dilerseniz alalım. Evet, Milan'ın efsane futbolcusu Franco Baresi, o da hayatını kaybetti. Başsağlığı dileklerimizi bulunalım. Kariyerindeki tek gol krallığını hangi turnuvada elde etmiştir? İtalya Kupası, Seri B, Kıtalar Arası Kupa, Dünya Kupası. Kariyerindeki tek gol krallığı. Bir fikriniz var mı?
2: Şimdi öncelikle çok üzücü bir haber. Evet. Çok sevdiğim bir oyuncuydu. Hocam belki daha yakından tanıyordur ama yani o efsane Milan'ın o defans hattını müthiş bir şekilde yönetmesi, ileriye evet. çıkartması, offside taktiğini neredeyse İtalyan futboluna sokmuş oyunculardan biridir. 94'te hocam hatta grup ilk maçta menisküs ameliyatı olup finalde oynamıştı diye hatırlıyorum. Yani bu inanılmaz bir şey. Toprağı bol olsun. Çok üzücü bir haberle evet. başladık. Ya ben daha az maç sayısıyla elde edilebilecek bir şey olma ihtimalini daha yüksek görüyorum defans oynadığı için. Onun için kıtalar arası kupa diyorum.
0: Kıtalar arası kupa diyor Burçin Keskin. Ahmet hocam.
1: Şu hocama o yürüttüğü mantık açısından katılıyorum. Yani bir Seri B'de bir defans oyuncusu olarak yani o kadar gol bulma şansınız yok. Keza Dünya Kupası'nda olmadığını zaten biliyoruz. Ben İtalya Kupası diyorum. Nedeni de şu. İtalya'da kupa maçlarında bütün ülkelerde aynıdır. Biraz daha zayıf takımlara karşı da oynuyorsunuz. Kıtalar arası kupada her ne kadar bazı zayıf takımlar olsa bile yine de başka kıtaların iyi takımlarıdır. O yüzden benim tercihim Ahmet'in A'sı.
0: Peki o zaman cevabı alalım. Evet hocam doğru bildiniz.
1: Tamamıyla mantık yürüterek.
0: İtalya Kupası.
1: Evet.
0: Son soru.
1: Demin de bir mantık yürüttük ama.
0: İyi yerden gittiniz hocam. Evet. İflas ettiğini ve faaliyetlerini resmen sonlandırdığını duyuran İtalyan temsilcisi Brescia tarihindeki ilk kupayı hangi yılda kazanmıştır? 1914, 1919, 1924 ve son olarak 1929 şıklarımız.
1: Hocam burada mantık da iflas ediyor.
2: Burada direkt sallama hocam. Burada da şöyle bir mantık gidebilirim. En küçükle en büyüğü atarım. Ondan sonra 1924 daha sevimli geldi.
0: 1924 diyor Burçin Keskin. Hocam siz 1-0 öndesiniz, avantajlısınız.
2: Evet. Ya ben bu taçı önemli. 1924 deyin, kazanmayı garantileyim.
1: Yok, konu o değil. Yani masanın bilmesi önemli.
2: Doğru.
1: Bir de

0: Her zaman masa kazanır diyorsunuz.
1: Futbol keyif alınması gereken bir oyun. Ben o rakamların içinde en büyük keyfi 1919'dan alıyorum. O yüzden 1919 evet. diyorum.
2: Hocam 1919'a da evet, cevap gelsin.
1: 19 Mayıs 1919. Evet.
2: Güzel. Hocam evet hocam. Doğru. 3'te 2. 2-0.
0: 3'te 0 vallahi.
1: Demek ki bir işi severek yapıyorsanız, zevk alıyorsanız başarı daha çabuk geliyor. Ama inanıyorum ki 1919 senin için de daha sempatik bir rakam.
2: Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Harika bir sohbet gerçekleştirdik. Yayınımızın da sonuna geldik. Değerli izleyenler, bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu günler.
3: Müthiş bir gol Harry Kane'den.

Kane uzak köşeye harika vuruyor. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 31 Temmuz 1971 yılında Apollo 15 astronotları ay yüzeyinde 4 tekerlekli bir araçla gezdiler.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Spor Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden.

0: CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca öne çıkan gelişmelerle karşınızda olacağız. Hemen gelin düne giderek başlayalım. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Midtjylland'ı rövanşta da 2 golle geçti ve bir üst tura yükseldi.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Midtjylland, Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Midtjylland. İlhan Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çoğu. Francolino attı çölemi. Francolino. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
2: Nefis bir vuruş.
1: Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erdiç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet, bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
2: Sarısı
1: İkinci
2: zaten.
1: Sarı. Tabii. İkinci sarı kart. Midtjylland.
2: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
1: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. Emefile vuruyor mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Midtjylland'da da oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica.

0: için İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan da hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba, rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Beşiktaş penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Nitilen 0, Beşiktaş 2.
1: Şimdi maç sonuna gidelim ve Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını birlikte izleyelim.
2: Öncelikle gerçekten çok mutluyum çünkü çok bir performans ortaya koyduk. Bugün sonucu alabilmeyi başardık. Çok zor bir rakibe karşı oynadık bu turda. Ama iki maçta da iyi bir performans gösterdik. Yüksek seviyede bir performans gösterdik ve bunun sonunda ödüllendirildik. Tekrar ediyorum, gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Özellikle bu rakibimizle geçen sene Avrupa Ligi'nde de çok iyi işler yapmış bir takımdı. Bu sezonda sezonu bizden önce açan bir takım, aynı zamanda hazırlık dönemi daha uzun olan bir takım, daha hazır bir takıma karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hiç kolay değildi bu turu geçmek. Rakibimizin oyuna sert başlayacağını, güçlü başlayacağını biliyorduk. Ama ilk yarıda da gol yemedik. Bunu iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bazı yerlerde de şanssızdık. Daha şanslı olabilirdik ilk yarıda. Sonra soyunma odasına gittiğimizde bazı çözümler aramaya başladık. Nedir bunlar? Daha agresif olmamız gerekiyordu topa. Daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Daha çok şans yaratmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyordu. Ki bunları da yaptık. Aynı zamanda ilerideki ofansif oyuncularımı değiştirdim ve ikinci yarıda gerçekten çok yüksek seviyede oynadığımızı, iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Acı çektik. Çünkü bu bir gerçek. Her zaman siz oyunu domine edemezsiniz. O yüzden gerçekten tekrardan çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar bugün. Bunu da size daha önce söylemiştim. Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bazen acı çekmeniz gerekiyor. Her zaman oyunu domine edemezsiniz. Ama bugün hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Bundan sonraki maçımız için yarın aslında çalışmaya başlayacağım. Eminim ki zor bir maç olacak. Çünkü daha demin dediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Aynı zamanda rakibimiz de bundan önceki iki maçını kazandı. O yüzden iyi bir rakip olduğunu gösteriyor bu. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. O yüzden buna hazırlanmamız gerekiyor. Ama bu turdaki gibi aynı karakteri gösterirsek, aynı kaliteyi gösterirsek, aynı şekilde akıllı oynarsak bence yine iyi işler yapabiliriz. Aynı zamanda bu maçtan dolayı bugün çok iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden çalışmaya başlayacağız. Passare il turno era l'obiettivo e ci siamo
1: riusciti. Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz da maçın ardından konuştu ve takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum dedi.
3: İlk yarı biraz durgunduk ama ikinci yarı daha iyi pozisyonlar bulduk. Çok iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İkinci yarı biraz daha kendim bulduğumu düşünüyorum. Ama ilk yarı açısından istediğim Rıdvan sahada değildi. Her gün gelişmeye devam edeceğiz. Ya çok çalışıyoruz. Gerekli olan her şeyi zaten bizler aktarıyor. Hoca da çok istekli. Arkadaşlarım da çok istekli. Çok güzel bir hava var. Bu havayı bozmadan aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Tabii ki de gol yememek çok önemli. Her zaman zaten maç çıkmadan önce gol yememek için birbirimize ikazlarda bulunuyoruz. Güzel bir galibiyet. Güzel bir tur. Ya tabii ki kolay olmayacak orası da. Biz dersimizi iyi çalışıp orada da elimizden gelen mücadeleyi verip yenmek için oynayacağız.
1: Beşiktaş'ta önemli gündem maddelerinden biri de takımdan ayrılacak oyuncular. Özellikle vedalaşılacak oyuncuların garanti ücretleri süreci zorlaştırıyor.

0: Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılması beklenen isimlerdi. Yeni sezon öncesi teknik heyetin düşünmediği oyuncularla vedalaşılması için çalışmalar devam ediyor. Ancak yüksek maaşlar ayrılık sürecinin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Siyah beyazlılarda Jan Onana 1,5, Udokai 1,7, Rashid Say 2,5 ve El Musrati 2,6 milyon euro garanti ücret alıyor. Alman ekibi Schalke'nin Felix Udokai ile mali konularda anlaşamadığı için transferi sonuçlandıramadığı belirtildi. Milot Rashid Say'a ise Ahmet Spor'un teklif yaptığı ancak Kosovalı futbolcunun bu öneriye sıcak bakmadığı kaydedildi. Deneyimli oyuncunun önceliğinin İstanbul'da kalmak ya da Almanya'ya dönmek olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimi kadro planlamasında yer almayan oyuncularla ortak bir zemin bulup ayrılık sürecini kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.
1: Galatasaray, Jamal Musiala transferine dair iddiaları yalanladı. Sarı Kırmızılılar, Alman oyuncunun transfer edileceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Ayrıca transfer çalışmalarının kulübün menfaatleri doğrultusunda büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütüldüğü belirtildi. Galatasaray, Can Uzun'un transferinden vazgeçmiyor değerli izleyenler. Sarı Kırmızılılar 40 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyen Eintracht Frankfurt'u ikna etmeye çalışıyor.
2: 10 numara dışında yedek golcü, alternatif sol açık ve stoper arayan Galatasaray yönetimi Can Uzun transferinden vazgeçmiyor. Okan Buruk'un kadroda görmek istediği Can için bir aydır temaslarda bulunan Sarı Kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'la henüz anlaşma zemini sağlayamadı. Alman ekibi 40 milyon euronun altında gelen teklifi değerlendirmeye almıyor ve pazarlığa yanaşmıyor. Can Uzun için 30 milyon euro bonservis ödemeyi göze alan Galatasaray, sonraki satıştan da %20 pay vermeye hazır durumda. Sarı Kırmızılılar 10 numara hamlesinden bağımsız olarak Can Uzun transferini bitirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz sezon Frankfurt formasıyla 28 karşılaşmada görev yapan genç yıldız 10 gol 6 asistlik performans sergilerken A milli takımın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.
1: Portekiz basını Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Franjo Ivanović için Benfica'nın talep ettiği bonservisi yazdı.
2: Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takviye planlanan bölgelerden biri de hücum hattı. Sarı Kırmızılı ekip, Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrasında Victor Osimhen'in arkasına bir forvet almak isterken, gündemdeki isimlerden birisinin de Benfica'dan Franjo Ivanović olduğu belirtiliyor. Portekiz ekibi Benfica'nın genç golcüsünü kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu transferi satın alma opsiyonunu kiralama şeklinde yapmayı planlıyor. Ojogo'da yer alan habere göre Galatasaray, 22 yaşındaki santrafor için 12 milyon euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon euro performansa dayalı bonuslar içeren bir kiralama teklifi yapmaya hazır. Benfica'nın Hırvat golcünün ayrılığına izin verebileceği ve Hull City ile Como'nun da Ivanović'i takip ettiği belirtildi. Haberde Portekiz ekibinin Franjo Ivanović için Union Saint-Gilloise'a ödediği 22.8 milyon euroya yakın bir bonservis ya da zorunlu satın alma içeren bir teklifi talep ettiği aktarıldı. Geride kalan sezonda Benfica formasıyla 42 maça çıkan ve 8 gol 2 asist üreten genç futbolcunun 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Galatasaray'da yeni sezon planlaması devam ediyor. Sarı Kırmızılılar Danimarkalı oyuncu Victor Nelson'la vedalaşmaya hazırlanıyor.
2: Galatasaray'da transfer çalışmaları kadar takımdan ayrılacak isimler de gündemde. Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında kadroda düşünmediği Victor Nelson'la yolların ayrılması bekleniyor. Geçen sezonu İtalyan ekibi Hellas Verona'da kiralık geçiren ve bu yaz takıma dönen 27 yaşındaki stopere şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. 10+4 kuralına göre planlamayı yapan Sarı Kırmızılı yönetim, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı savunma oyuncusundan zarar etmek istemiyor. Yabancı kontrol

0: Fincanına takılan Nelson ise Galatasaray'dan alacaklarına karşılık bonservisini talep ediyor. Nelson'un geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nelson, ilk iki şampiyonlukta önemli rol oynasa da daha sonra düşüş yaşadı. Nelson yaşadığı form düşüklüğünün ardından Roma ve Hellas Verona'ya kiralanmıştı. 4 kupa kazandığı Galatasaray'da 144 maça çıkan Nelson 4 gol kaydetti.
1: Şimdi gelin Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı rakibi Sturm Graz'ı tanıyalım.
2: Avusturya futbolunun köklü ekibi Sturm Graz son dönemde rekabetçi performansıyla öne çıkıyor. 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında üst üste iki kezlik şampiyonluğunu göğüsleyen siyah beyazlılar, geçtiğimiz yılsa normal sezonu lider bitirmesine karşın playoff'ta şampiyonluğu LASK Linz'e kaptırmıştı. Sadece 2 puanla zirveyi kaçıran Graz ekibi yeni sezona kadrosunu yenileyerek girdi. Kadroya 8 yeni isim katılırken 8 oyuncuyla da yollar ayrıldı. Transfere şu ana dek 4 milyon 800 bin euro harcayan Avusturya kulübünün kadroya kattığı 8 oyuncunun yaş ortalaması 22. Takımı yeniden inşa etme operasyonunun başında 34 yaşındaki teknik direktör Fabio Ingolich var. Ocak ayında göreve gelen genç antrenör her mevkide en az 2 oyuncunun olduğu bir kadro derinliğini yakalamak istediklerini vurguluyor. Üst üste 6. kez Avrupa Kupalarına katılan Avrupa temsilcisinin elde ettiği gelir, Ingolich'e bu anlamda yardımcı oluyor. Sturm Graz 2. eleme turunda İskoçya temsilcisi Hearts karşısında 4-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atladı. Siyah beyazlılar bu iki karşılaşmada %34 ortalamayla topa sahip oldu. 4-4-2 formatını tercih eden ve oyunu geçişler üzerinden kurgulayan Avusturya temsilcisi hızlı hücumlarla etkili olabiliyor. Sturm Graz'ın en büyük kozlarından biri de iç saha performansı. 15 bin kişi kapasiteli Liebenauer Stadyumunda oynayan ekip coşkulu taraftarıyla rakipleri üzerinde ciddi baskı kurabiliyor. Fenerbahçe Sturm Graz eşleşmesinde ilk maç 5 Ağustos'ta Çobani Stadyumunda oynanacak. Rövanş ise 11 Ağustos tarihinde Avusturya'da.
1: Fenerbahçe'de bu sezon kale mevkisinde ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor değerli izleyenler. Özellikle Avrupa maçlarında Mert Günok'un performansı da beğeni topladı.
3: Fenerbahçe kalesinde rekabet kızışıyor. Sarı lacivertlerin Gornik Zabrze'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldiği turun mimarlarından biri de Mert Günok oldu. Beşiktaş'tan ayrılarak 10 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen 37 yaşındaki kaleci özellikle yaptığı 5 kritik kurtarışla öne çıktı. Mert Günok'un bu performansı yeni sezon öncesinde kaledeki rekabeti daha da arttırdı. Deneyimli eldiven sergilediği performansla teknik heyete güven verirken Brezilyalı mevkidaşı Ederson'la yaşanacak forma mücadelesi de şimdiden merak konusu oldu. Bu konuda son kararı ise teknik direktör İsmail Kartal verecek. Sarı lacivertli taraftarlar da sosyal medyada kalede Mert devam etsin paylaşımlarıyla deneyimli file bekçisine desteğini sürdürdü. Geçen sezonun ilk bölümünde Beşiktaş formasıyla 13 maça çıkan Mert Günok, devre arasında döndüğü Fenerbahçe'de 7'si ilk 11 olmak üzere 8 karşılaşmada görev aldı.
1: Trabzonspor hazırlık maçında Katar ekibi El Sad'a 1-0 mağlup oldu.
4: Karşılaşmanın hakemi işaretini verdi ve mücadele başladı. Başarılar Trabzonspor.
5: Yeşil Burnadaları adına Dünya Kupası'nda en çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi Aral Şimşir. Başarılı bir duvar pası Aral Şimşir. Orta geldi arka direğe doğru. Savunma girdi araya. Köşe vuruşu kazanıyor Trabzonspor. Otavio son anda kafayla topu uzaklaştırdı. Düzeltelim. Sorry'ydi futbolcu. Sorry. Şimdi duvar pasında başarı var. Otavio yerde kaldı. Bir kez daha izleyeceğiz. Otavio, Vivo'nun müdahalesi. Karar, penaltı. Maçın hakemi uyarılarını yaptı. Roberto Firmino ve Andre Onana karşı karşıya. İşaret geldi. Firmino topu ve Andre Onana'yı farklı köşelere gönderdi. El Sadı 1-0 öne geçiriyor Roberto Firmino. Roberto Firmino penaltıda hata yapmadı.
4: topu alara gönderip takımını 1-0

0: öne geçirdi farklı açılardan. Köşe vuruşunda yine iki oyuncu vardı. Cabral bu kez uzaklaştı. Aral Şimşir orta kale sahasına doğru. Topağlara gitti ancak. Topağlara gitmeden önce Vivu'nun faul yaptığını işaret ediyor maçın hakemi Nişancic. Paul. İtirazlar var Savic'ten. Bir kez daha izleyeceğiz arka direkte. Onu Açu topağlara gönderdi ancak Vivu'nun müdahalesinde karar faul. İşaret geldi. Sidney Cabral. Sidney Cabral vurdu. Kaleci dönen top Onuachu. Topu dışarı gönderdi. Paul Onuachu. Cabral'la frikikte tehlike yarattı Trabzonspor. Vivu. Çizgi üstünde iyi pas. Ernest Muçi. Muçi. Muçi kendi gitti. Onuachu kendisini gösterdi. Muçi'nin topuna müdahale var. Atak devam edecek. Noah Saviolo. Cabral bindirdi. Saviolo top hala kendisinde. Orta geldi. Kafa vuruşu. Kaleci başarılı. Eldosari. Paul Onuachu. Belki de maçın başından beri ilk kez istediği toplardan birini aldı. Kafa vuruşunda kaleci Eldosari başarılı. Wagner Pina atladı topun üzerinden. Aral Şimşir savunma arkasına pas. Wagner Pina o topa hareketlendi. Pina orta bir şut onu açu dışarıda. Bir net gol pozisyonu daha Trabzonspor adına. Onu açu istediği vuruşu gerçekleştiremiyor. Onu açu kale sahasının hemen önünden sol ayağıyla topu ağlara göndermek istedi. Şut dışarıda. Ve 90 dakikayı bitiren son düdüğünü çalıyor Nişancic Paul. Hazırlık maçında Trabzonspor El Sa'da 1-0 mağlup oluyor. Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçı Bordo Mavili ekibin.
1: Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana Avusturya kampında basın mensuplarına sorularını yanıtladı.
2: Preparando bien y la verdad que muy contento de estar aquí.
3: Kampımız gayet iyi gidiyor. Gayet iyi çalışıyoruz. Çok sık antrenmanlar da yapıyoruz aynı zamanda. Takımımız birlik olmuş bir durumda. Birlik olmuş bir grubumuz var. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Trabzonspor taraftarlarının hepsini, belki istisnasız hepsini bana gösterdiği bunca sevgi için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü eğer bir şey başarabilirsek onların sevgisi, onların desteği olmadan bu mümkün değildi. Benim adıma güzel bir sezondu. Takımımız adına da gerçekten çok iyi bir sezon geçmişti. Kupayla tamamlamıştık. Ama aslında şöyle ifade edebilirim, buraya geri dönüş kararım çok basit oldu. Neden basit olduğunu şöyle ifade edeyim. Ertuğrul Başkanımızla birlikte saha içerisinde kupayı kazandığımız anda, onun da sahaya bizimle beraber gelmesinden sonra başkanımız benim yanıma gelip dedi ki Andre bir yıl daha kalmanı istiyorum. Zaten ondan sonrasında şartları konuştuk. İki tarafın da çok mutlu olacağı şartlar üzerinde uzlaşıp çok da uzun sürmeden zaten hemen anlaşmayı tamamladık. Ben de buraya gelmeyi çok istemiştim zaten. Çünkü başkanımız dediğim gibi sözünde duran birisi benden bu talebini, bana bu talebini iletmişti, bana bunu söylemişti. Ben de zaten dediğim gibi mutlu olduğum yere tekrar gelmeyi çok kolay bir kararla aldım. Şunu ifade etmem gerekir aynı zamanda. Bu sezon geçen sezona göre çok daha zor olacak. Çünkü daha fazla çalışmamız gerekecek. Rakipler bize daha fazla odaklanacaklar. Daha iyi işler çıkarmamız gereken bir sezon olacak. Aynı zamanda zorlukları da aşmamız gereken bir sezon olacak. Çünkü çok kolay olmayabilir. Zorluklar yaşayabiliriz. Zorlandığımız durumlar olabilir. Ama bu zorlandığımız anlarda da belki de tek bundan çıkış yolu pozitif olmak olacak. Her zaman pozitif olmalıyız. Hem bütün takım arkadaşlarım, taraftarlarımız, herkes pozitif olmak durumunda. Çünkü bu takım bunu başardı. Daha iyisini de yapacak. Ama tabii ki geçen sene göre daha zor olacak ama bu zorluklar için de hazırız elbette. İşler bazen iyi gidebilir, bazen kötü gidebilir ama o anlarda sorumluluğu almak gerekir. Ben de bu yüzden transfer edildiğimi düşünüyorum Trabzonspor'a, bu takıma bu yüzden katıldığımı düşünüyorum ve bu anlarda da elinden gelen en iyi mücadeleyi göstermeye çalışıyorum. Futbolda hiç kimse yeri doldurulamaz değil. Bunun adı Uğurcan olsun, bunun adı Onan olsun, bunun adı benden sonra gelecek kaleci olsun. Kim olursa olsun herhangi bir oyuncu ya da herhangi bir pozisyonda hiç kimsenin yeri doldurulamaz değil. Ama bunu söylerken şunu da ifade etmem gerekir. Uğurcan gerçekten çok beğendiğim, saygı duyduğum, Türk milli takımının kalesini koruyan ve bu takımlar çok önemli işler başarmış. gelmiş. Çok büyük bir kaleci. Aynı zamanda tabii ki kendini değerlendirecek olursam ben de kariyerimin önemli bir aşamasında çok büyük başarılar göstermiş, kariyeri devam eden önemli başarılar göstermiş biri olsam da ne ben, ne Uğurcan, ne de bir başkası kim olursa olsun asla yere doğdurulamaz değil. Ben de bu takım

0: ayrıldığımda benim mutlaka yerinde olacaktır. Ki çok harika santrafor oyuncularına karşı oynadığım dönemler oldu. Çok iyi santraforlara karşı oynadım. Oynamaya da devam ediyorum. Türkiye Ligi'nde de sizin de bahsettiğiniz gibi çok iyi santraforlar da var. Çok iyi hücum oyuncuları var. Her takımın kendi anlamında beni pozitif anlamda çok şaşırtan oyuncuları, pozitif anlamda çok şaşırtan yarışmacı bir ruhu da var aynı zamanda. Bu lig kolay bir lig değil. Çok değerli, çok önemli oyuncular oynuyor. Ön tarafta çok değerli oyuncuların olduğu takımlar var. Dolayısıyla bu seviye beni de şaşırtan, olumlu anlamda şaşırtan bir seviye. Türkiye Ligi'ni değerlendirecek olursak eğer. Ben tadını çıkarmaya çalışıyorum. En iyimi yapmaya çalışıyorum. Oyunculara karşı oynadım. Oynamaya devam edeceğim. Burada olduğum her sene daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama burada benim tabii ki sadece oyuncular anlamında değil, bütün çalışanlar, teknik ekip, buradaki herkes, etrafımızdaki herkes çok yardımcı olmaya çalışıyor. Bu da takım aslında birlik oluşturmada önemli şeylerden bir tanesi. Ligde yarışmacı olabilirsiniz belki ama bu birlikteliği sağlayamazsanız gerçekten bu çok zor bir hal olabilir. Hocayı aslında ben şöyle tarif ediyorum. Taktiksel anlamda bir çılgın. Bunu olumlu anlamda söylüyorum çünkü taktiksel anlamda bize geçen sene yaptıklarıyla beraber bir kupa kazandırdı. Onun taktiksel anlamda yaptıklarıyla birlikte çok önemli başarılar kazandık. Futbol anlamda da çok net fikirleri olan birisi hocamız. Bu net fikirlerini de asla anlatmaktan, geri adım atmaktan korkmayan biri. Çünkü hocamız bütün yaptığı çalışmalarda risk almaktan korkmuyor, oynamaktan korkmuyor. Gerekli olan bütün şeyleri yerine getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla kendisiyle çalışmanın da tadını çıkarıyorum ben. Yolda arabamla beraber giderken genelde taksi şoförleri tarafından arabamın önüne kırılarak hep durduruluyorum. Bunu garip bulduğumu, yani negatif anlamda bir şey olarak söylemiyorum bunu. Pozitif anlamda söylüyorum belki ama arabamın önüne durdurulup her zaman arabadan inip bir fotoğraf çekilelim, gel bir sarılalım derler insanlar. İlk başta bunu çok garipsemiştim. Asla tabii ki bunun kötü bir şey olmadığını biliyordum ama çok garipsemiştim. Şu anda diyorum ki kendime, Andre, bu insanlar sana sevgisini bu şekilde gösteriyorlar ve her zaman yanında olmaya çalışıyorlar. Bazen iletişim konusunda sıkıntılar yaşadığımız anlar oluyor. Örneğin onların İngilizce bilmediği, benim de Türkçe bilmediğim durumlarda belki iletişimde biraz sıkıntılar yaşıyoruz. O anlarda tercümanlarımız ya da Türkçe bilen, İngilizce bilen arkadaşlarımız yanımızda olduğuna yardımcı oluyorlar bize ama bazen bu sıkıntıları yaşıyoruz ama sevgilerini zaten hep kalpten hissediyorum.
1: Yunus Emre Onana! Neler oluyor neler? Andre Onana 120 dakikada kalesine gol görmedi. Penaltıda da yemeğe niyeti yok. 3 penaltı, 3'ünü de kurtardı. Andre Onana.
2: Trabzonspor, Başakşehir forması giyen Eldor Şomurodov'u transfer listesine dahil etti.
3: Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
1: Pina çevirdi, ikinci gol geliyor.
3: Son olarak 18 yaşındaki santrfor Rene Mitongo'yu kadrosuna katan Bordo Mavillerin Başakşehir forması giyen Eldor Şomurodov'la ilgilendiği öğrenildi. 31 yaşındaki golcü için ilk temaslar kurulsa da Trabzonspor'un henüz kulübüne ya da oyuncu cephesine resmi bir teklif yapmadığı belirtildi. Transferin önündeki en büyük engellerin ise Şomurodov'un yüksek maliyeti ve Karadeniz ekibinin yabancı kontenjanı olarak gösteriliyor. Bordo Mavili yönetim şartların oluşması halinde 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Özbek golcü için yeniden harekete geçmeyi planlıyor. Geçen sezon Başakşehir formasıyla 44 müsabakada görev alan Şomurodov 23 gol ve 6 asist üretirken Paolo Nacho ile birlikte Süper Lig'de gol krallığını paylaşmıştı.
2: Trabzonspor'un genç oyuncusu Salih Malkoçoğlu'na Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi. Trabzonspor'un genç oyuncusu Salih'e yurt dışından teklifler var. Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden El Cezire 21 yaşındaki stoper için Trabzonspor'a 4 milyon euro teklif etti. Salih için gelen teklifi Trabzonspor yönetiminin değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Genç futbolcu geçtiğimiz sezon Bordo Mavili formayla çıktığı 15 maçta 386 dakika süre aldı. Evet, Başakşehir'le devam ediyoruz değerli izleyenler. Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1'in rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi temsilcimiz ve Avrupa Kupalarına veda etti. Başakşehir Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya konuk oldu. Veritas Stadyumunda oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybeden turuncu lacivertliler Avrupa kupalarına veda etti. İstanbul'da oynanan ilk mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken rövanşı kazanan Inter Turku.

0: adını virüs tura yazdırdı. Şimdi maç sonu Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in basın toplantısını izleyelim.
1: Ya daha önce söylediğim gibi maçın başından sonuna kadar asla hak etmediğimiz bir maç oldu. Bizim adımıza çok çok kötü geçen bir 90 dakika. Maçın hiçbir anında o hissi yakalayamadık, o oyunu yakalayamadık ne yazık ki. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Geçen sene bu kadar emek verip bu şekilde elenmek hepimizin canını yakıyor. Başta ben olmak üzere oyuncularıma da aynısını söyledim. O kadar emek verdik. Bunun acısını ne yazık ki yaşayacağız. Birkaç günümüzü alacak. Ama yeniden ayağa kalkmamız lazım. Bu maçtan bayağı bir ders çıkarmamız lazım. Eğer doğru dersi çıkartırsak sezon bizim acımıza iyi gider. Bu sezonun ilk günü oyuncularıma bu sezonun çok daha zor olacağını söyledim. Onlar da en geç bugün bunu anlamıştır diye düşünüyorum.
0: Milan ve İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Franco Baresi hayata veda etti.
2: İtalyanların efsane futbolcusu Franco Baresi 66 yaşında vefat etti. Çizme futbolunun sembol isimlerinden biri olan Baresi'nin ölümü ülke futbolunu ve özellikle Milan camiasını yasa boğdu. 2025 yılında akciğerinde bir nodül tespit edilen Baresi'nin son dönemde sağlık durumunun kötüleştiği biliniyordu. Acı haberin ardından Milan kulübü de efsane kaptanına duygusal bir mesajla veda etti. Kırmızı siyahlılar yayımladıkları mesajda Milan'ın tarihi Franco Baresi'nin vefatıyla gözyaşlarına boğuldu. Onun örnek kişiliği ve karakteri tıpkı efsanevi 6 numaralı forması gibi sonsuza dek kulübün temel bir parçası olarak yaşayacak ifadelerine yer verdi. 20 yıllık profesyonel kariyerinde yalnızca kırmızı siyahlı formayı giyen Baresi, 15 sene boyunca da kaptanlık pazubendini koluna takmıştı. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kaptanlarından birisi olarak anılan büyük efsane, kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası, 6 kez de İtalya Ligi'ni kazandı. Libero mevkisinin en ikonik oyuncularından biri olan Baresi, 1990 yılında Ballon d'Or oylamasında ikinci sırada yer aldı. Büyük efsanenin forma numarası olan 6, 1999 yılında emekliye ayrıldı ve o günden sonra Milan'da hiçbir futbolcu bu numarayı sırtında taşımadı. Sadece kazandığı kupalarla değil, sadakati, liderliği ve oyun anlayışıyla da futbol tarihine iz bırakan Franco Baresi, İtalya futbolunun unutulmaz sembollerinden biri olarak hatırlanmaya devam edecek.
0: FIFA'nın Dünya Kupası'nı ticarileştirme projesine tepkiler büyüyor değerli izleyenler. UEFA'nın ardından CONCACAF'ta Infantino'ya sert bir dille res çekti.
3: FIFA'nın Dünya Kupası için hazırladığı yeni proje futbol dünyasında infiale sebep oldu. UEFA'nın tüm paydaşlarıyla birlikte reddettiği Dünya Kupası'nı ticarileştirme projesine bir tepki de CONCACAF'tan geldi. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nın ticari haklarını yönetecek yeni bir şirket kurma ve bu şirketin hisselerini özel yatırımcılara satma planına karşı çıktı. 41 üye federasyon adına yapılan açıklamada teklif ayrıntılarını değerlendirmek üzere temsilcilerin bir araya geldiği bildirildi. CONCACAF tarihin en yüksek gelirli Dünya Kupası'nın ardından FIFA'nın neden özel sermayeye ihtiyaç duyduğunun açıklanması gerektiğini savundu. Konfederasyon ayrıca üye federasyonlara değerlendirme yapmaları için tanınan sürenin yetersiz olduğunu da vurguladı. Yayımlanan bildiride tarih oyunun koruyucuları değerleri gözden kaçırdığında neler olduğunu gösterdi. Futbolun geleceği ve en büyük varlığı futbol ailesinin elinde kalmalıdır ifadelerine yer verildi.
0: FIFA ise Dünya Kupası'nın ticari haklarına dış yatırım alınmasını öngören projeye yönelik eleştirilere yanıt verdi.
2: FIFA Dünya Kupası'nın ticari haklarının dış yatırımcılarında yer alacağı yeni bir yapıya devredileceği iddialarına yanıt verdi. FIFA Forward Enterprise adıyla hayata geçirilmesi planlanan projenin medyada yanlış aktarıldığını savunan Dünya Futbolu'nun yönetici kurumu, futbolun kontrolünün yatırımcılara bırakılmayacağını vurguladı. Açıklamada kimse futbolu satmıyor, bu FIFA'nın asla kabul edeceği bir şey değil ifadeleri kullanıldı. Projenin FIFA'nın yönetim yapısında herhangi

0: Herhangi bir değişiklik yapılmadan ve kontrol devredilmeden dış yatırım yoluyla finanse edileceği belirtildi. FIFA programa katılımın tüm üye federasyonlar için gönüllü olacağını da duyurdu. Planın hayata geçirilmesi halinde programa destek verip vermediğine bakılmaksızın her üye federasyona 2027 ile 2030 yılları arasında 20 milyon dolar kaynak sağlanacağı açıklandı. FIFA üye federasyonlarla yürütülmesi planlanan istişare sürecinin medyada yer alan haberler nedeniyle sekteye uğradığını da savundu.
1: Hull City Başkanı Acun Ilıcalı bir basın toplantısı düzenledi ve açıklamalarda bulundu.
2: 4 yıl önce satın aldığım ve bir hayalle yola çıktığım Hull City'nin bugün karşınızda Premier Lig'e çıkmış başkan olarak durmanın verdiği gururu size tarif edemem. Türkiye Ligi'nin %90'ına kapalıyız. Sebebi de şu, Türkiye'deki maaşların çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Premier Lig'de çok iyi bir gelir sahibi olsak bile oyuncuları mutlu edebileceğimizi düşünmüyorum. Dört büyüklerimiz maşallah şu anda 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon gibi maaş seviyelerine çıktı. Hani Premier Lig için geçerli olan rakamlar değil bunlar. 6 milyon alan futbolcu net Premier Lig'de tahmin ediyorum 25-30 golü her sene atan bir futbolcudur. O yüzden hani Türkiye bizim için şu anda çok cazip bir durumda değil futbolcu transfer olarak. Türkiye Arabistan öncesi bir pozisyon aldı dünya haritasında. Yani 26 yaş üstü oyuncular için güzel bir alternatif olduk. Yani bütçelerimiz çok arttı. Allah daha çok arttırsın. Bizim genelde Premier Lig'deki fokusumuz genelde 21, 22, 23 yaş grubu. Bunların potansiyelleri bize gelmek istiyor. Bu grup Türkiye'de birçoğu gelmiyor zaten. Çünkü onlar Premier Lig'de oynamak istiyor. Ama belli bir yıldan sonra da daha çok kazanmak isterse de Türkiye'ye geliyor. Hani ülkemizin maddi gücü olarak, dünya piyasasındaki maddi gücü olarak olumlu bir durum olduğunu söyleyebilirim. Eskiden bu oyuncular gelemiyordu. Yani bundan 10 yıl önceye dönün. 20 yıl önce geliyordu. 10 yıl önce gelemiyordu o kadar. Şimdi tekrar geliyor. Bu tamamen futbolun ekonomisiyle alakalı. Nakden yayın geliri olsun, stad gelirleri olsun. Hani o içerideki ekonomi son 4-5 yılda Türkiye'de bayağı büyüdü. Hayalimizdeki oyuncuların %80'ini getireceğimizi düşünüyorum. Rakam olarak belki şok edici olabilir ama toplamda 16 oyuncu getireceğimizi düşünüyorum. 16 oyuncu getireceğiz ve bunların yani evvelsi gün arkadaşlarla yaptığım toplantıda şöyle bir baktığım zaman eğer başarabilirsek dedim hayalimizdeki kadroyu kuracağız. Hocamızı da inşallah mutlu edeceğiz dedim. Bu önümüzdeki haftanın açıkçası bizim açımızdan oyuncuların geleceği bir hafta olacağını düşünüyoruz. Birçok oyuncunun. Hedefimiz 5-6 tane oyuncuyu bir hafta içerisinde getirmek. Hatta hani hocamıza en azından bir sürpriz yapalım diye de yeni transferimiz olacak olan inşallah Çolakis'i biraz evvel benim uçağımı yolladım. Bu akşama İstanbul'a getirmeye çalışıyoruz. Herkes kazandığımız parayı konuşuyor ama ben de hep diyorum ki hani biz tamam diyelim 300 milyon euro yakın bir para alacağız da rakipler 1 milyar eurodan başlıyor. Yani sonuç itibariyle yani 1 milyar euroluk bir dünyaya biz 250 milyon poundla diyelim girdik. Yine herkes düşeceğimizi düşünüyor. Geçen sene düşeceğimizi düşündüler. Premier Lig'e çıktık. Yine düşeceğimizi düşünüyorlar. Belki bu sefer de Premier Lig'de üst sıralara çıkarız.
1: Arjantin Ligi'nin ikinci haftasında River Plate deplasmanda kaybetti.
3: Arjantin Ligi'nde Gimnasia La Plata ve River Plate kozlarını paylaşıyor. Gimnasia atakta, top dışarıda. River Plate etkili geldi bu kez. Kaleci Federico Isfran gole izin vermedi. İkinci pozisyonda top dışarıda. Beltran ekrandaydı.

0: kafası ve Stenbach'ın kafa vuruşu ekranda. Kimnasya River Plate'i 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oluyor.
1: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu milli takımların son dönemdeki başarısına dikkat çekti ve gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.
2: Biz gerçekten bu tip organizasyonları gerçekten belki de en iyi yapan federasyonlardan bir tanesiyiz. Bu anlamda ekibimi kutlamak istiyorum. Daha sonra da bütün U17 ekibini, hocamızı, sporcularımızı kutlamak istiyorum gösterdikleri mücadelelerden dolayı. Ama en büyük teşekkürü de basketbol severlere, huzurlarınıza vermek istiyorum. Çünkü onların sayesinde tarihe geçtik diyebilirim. Çünkü FIBA'nın U17 ya da bütün U kategorilerinde seyirci anlamında rekor kırdığımızı bu maçlarda gördük. U17 olsun, U16'larımız olsun, hem kız hem erkek takımlarımız. Bizim sonuçta bu sporcularımız geleceğin sporcuları ve ileride A milli takımda forma giyecek çok kaliteli oyunculara sahibiz. Tabii bunların gelişimi, bu noktalara gelmesi bizler için çok değerli. Biz federasyon olarak her daim onlara güvendiğimizi, her daim onların yanında olduğunu gösteren bir yönetimiz. Tabii hedef ister istemez Avrupa Şampiyonası'nı elde ettiğimiz başarıdan sonra hedeflerimiz her zaman daha da büyüyor. Şimdiki hedefimiz 2027 Katar'daki Dünya Şampiyonası'na katılabilmek. İlk önceliğimiz turnuvalara katılabilmek. Çünkü hep söylediğimiz bir şey vardır. Ülke olarak her zaman bu tip organizasyonlarda olmamız gerektiğine inanan bir yönetimiz. Sporcularımız da bunun bilincindeler. Şu ana kadar da gerçekten ülkemizi gururlandıracak performans sergiliyorlar. İnanıyorum ki bundan sonraki maçlarda da aynı sorumlulukla, aynı özveriyle buradaki maçları da, işte ilk maçımız burada 28 Ağustos'ta Litvanya ile, daha sonra 31 Ağustos'ta İzlanda'da oynayacağız. İnanıyorum ki bu maçları da kazanıp hedefimize emin adımlarla gitmek istiyoruz. Bu zamana kadar ülkemizi Avrupa basketbolu anlamında en iyi temsil edenler kulüplerimiz olmuştu. Buradan tekrar hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır. Sonuçta hem EuroLeague'deki temsilcilerimiz, EuroCup'taki temsilcilerimiz olsun, FIBA Şampiyonlar Ligi olsun, FIBA EuroCup olsun, hem kadınlar hem erkek anlamında kulüplerimiz gerçekten Türk basketbolunu son 8 yılda gerçekten gururla en iyi şekilde temsil eden noktalardaydı. İnanıyorum ki bu senede her ne kadar farklı bir organizasyon da hayata da geçeceği için burada sonuçta orada da bir takımımızın olması bizim için çok değerli. Sonuçta orada farklı bir organizasyon, EuroLeague, FIBA Europe, FIBA'nın organizasyonlarda burada kulüplerimizin olması, orada ülkemizi temsil edecek olmaları bizim için çok anlamlandı.
1: NBA Avrupa projesi için geri sayım sürüyor. Kalıcı lisans sahibi olması beklenen şehirlerden İstanbul, pastadan her yıl 200 milyon doların üzerinde bir gelir elde edebilir.
0: Dünya basketbolunun yönetici kurumu FIBA ve en büyük basketbol ligi NBA Avrupa projesi için çalışmaya devam ediyor. NBA Avrupa Ligi adı verilen organizasyonda 12 takımın kalıcı lisans sahibi olması bekleniyor. Ligde mücadele edecek takımlara ev sahipliği yapacak şehirler İstanbul, Roma, Milano, Londra, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barcelona, Berlin, Münih ve Atina. NBA Avrupa'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa Ligi ev sahibi kentler için önemli bir gelir kapısı olacak. Anadolu Ajansı'ndan elde edilen bilgilere göre İstanbul için bu gelirin 2027 ile 2036 yılları arasında 2.2 milyar doları bulması bekleniyor. Bu tutarın içinde bilet, lisanslı ürün ve yayın hakları gibi direkt gelirlerin yanı sıra turizm ve istihdam gibi dolaylı gelirler de var. Dev organizasyonun Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasına sağlayacağı toplam katkının ise 10 yıllık süreçte 800 milyon doları aşacağı tahmin ediliyor. NBA yönetiminin analizlerine göre Avrupa'da 270 milyon taraftara sahip olan basketbol, kıtanın en hızlı büyüyen spor dalı olarak dikkat çekiyor. Basketbol seyirci ilgisi

0: Sıralamında futbolun ardından ikinci sırada yer alıyor. Son yıllarda NBA'de boy gösteren Avrupalı basketbolcular da ilgiyi bu yöne çekmekte önemli bir ölçüt. Geçtiğimiz sezon NBA'de boy gösteren 71 Avrupalı, organizasyon tarihinin en kalabalık Avrupalı grubu olarak kayıtlara geçti. NBA'de sezonun en değerli oyuncusuna verilen MVP ödülüne son 8 yılda 5 kez Avrupalı oyuncuların layık görülmesi de ilginç bir detay. Avrupa basketbolunun 45 milyar dolarlık büyüklüğü medya ve sponsorluk gelirlerine yeteri kadar yansımıyor. Bu tutardan basketbolun aldığı pay %1'den daha düşük. Pazarlama ve gelir kazanımı bakımından 80 yıllık tecrübeye sahip NBA, dünya genelinde ulaştığı 2 milyar taraftar gücüyle Avrupa projesine de katkıda bulunacak gibi görünüyor. NBA Avrupa ve Orta Doğu İcra Direktörü George Ayvazoğlu, Haziran ayında yaptığı açıklamada İstanbul'un dünya çapında bir şehir olduğunu belirterek, spora inanılmaz bağlı, kültürel etkisi çok güçlü, Avrupa'daki en büyük ve en bağlı taraftar kitlelerine sahip Avrupa basketbolu dönüşecekse Türkiye bu değişimi şekillendiren ülkelerden biri olmalı demişti. Ekim 2027'de hayata geçmesi beklenen NBA Avrupa projesi yarı açık bir lig formatında olacak. İlk sezonunda 12'si kalıcı, toplam 16 takım mücadele edecek.
1: Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu Anspor'a özel açıklamalar yaptı.
2: Tabii şampiyonluktan sonra mutlu bir şekilde MotoGP'ye geçiş sağladık. Bu da gerçekten çok güzel bir şey oldu bizim için. Biliyorsunuz daha öncesinde Kenan Sofuoğlu Moto2'de yarışmıştı. Kenan abi ondan sonra MotoGP'de yarışan ilk bir Türk olduk. Tabii geçiş süreci güzel. Herkes çok mutlu çünkü Türkiye'den de MotoGP'de yarışan birinin zaten olması gerekiyordu. Böyle bir şans yakaladık. Biz de bunu değerlendirmek istedik. Tabii şu an çok zor bir süreç geçiriyoruz. Yani bunu da biliyorduk gerçi. Çünkü Yamaha markası şu an yeni projede. Yeni proje şu an istedikleri gibi değil. Herkes elinden geleni yapıyor. Ama böyle bir süreç geçireceğimizi zaten biliyorduk. Ama yine de zorlanıyoruz. O da şundan dolayı. Kazanan bir pilotuz. Kazanan bir pilot olarak oraya gittiğin zaman 13.lük, 11.lik bunlar sizi mutlu eden şeyler olmuyor. Daha farklı pozisyonlarda yarışı bitirmenize biraz daha baskı hissediyorsunuz. Ya herkesin söylediği şu, ilk sene zaten bir şey bekleme. İlk sene tamamen öğrenme yılı ki bugüne kadar ilk senede kimse başarılı olmadı Marquez hariç. Tabii ki de bu güzel bir şey. Herkes bunu anlatıyor, konuşuyor, söylüyor. Benim takımım da aynı şekilde ama şampiyon olmuş bir sporcuya bunu söylesen de hiçbir şekilde geçmiyor içeriye. Çünkü şampiyon olan bir sporcu her zaman bir başarı bekliyor. O yüzden en çok zorlandığım kısımlardan biri de o zaten. Seneye daha umutluyuz. Daha güzel şeyler olacak ki zaten geçerken de MotoGP'ye 2026 öğrenme yılı 2027 aslında hedefimiz olarak belirlemiştik. Bakalım nasıl olacak, hayırlısı.
3: Açıkçası şu anda olmak istediğimiz noktadan çok uzağım kendi açımdan diyebilirim. Çünkü asla şu anki hedeflerimi başarmıyoruz. Ama bazı eksiklerin farkındayız. Takım olarak bunu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Üstüne daha mantıklı, daha düşünceli gitmemiz gerekiyor. Umarım tez zamanda bunu çözeriz ve tekrardan ait olduğumuz sonuçlara erişiriz. Burada olmak zaten bir gurur bizim için. Çünkü burada antrenman yapan sporcular Kenan abinin sporcuları oluyor. Kenan Elde Riders. Ve hepimiz zaten dünya arenalarında yarışıyoruz. Tabii onların Kenan abi sayesinde aslında oralara çıktık diyebilirim. Tabii ki de ailemizin emeği çok büyük. Onlar bizi bir yere kadar getirdi ama sonrasında Kenan abim bize el uzattığı için şu anda buralarda yarışıyoruz diyebilirim.
4: Her yarış, her gün burada olsun, Superbike'da olsun, hayatın başka yerlerinde olsun bir şeyler öğreniyorum. Bu herkes de böyledir. Öğrenme hiçbir zaman bitmiyor. İleriki zamanlarda da bu kattıklarımızla, tecrübelerle daha iyi işler yaparız umarım diye düşünüyorum. Açıkçası geçen yıl hiçbir motosiklette geliştirmemiz yoktu. Yani eski motosikletle yarışıyorduk. Ve bu motosikletle elimizden gelenin fazlasını yapıp iyi başarılara ulaştık. Ve daha sonrasında bunlardan dolayı geliştirmeler elde ettik. Bu geliştirmelerle biz daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorduk. Ve şu an gerçekten motosikletin önemi sürücüden daha fazla. Yani bunu her kategoride görebiliyoruz. Eskiden

0: böyle değildi. Eskiden sürücü fark yaratabiliyordu. Tabii ki hala yaratıyor. Ama eskiden bu yana motosikletin oranı çok daha yüksek. Bu yıl ondan dolayı daha iyi sonuçlar elde etmemiz gerekiyor. Son çeyreği var sezonun ve bu son çeyreğinde umarım çok daha hızlı ilerleme kaydeder ve daha iyi sonuçlar alırız. Toprak abimiz yapabildi. Umarım biz de yapabiliriz.
1: Bu haberle gün ortasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: A-Spor Radyo. Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o. Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Abdullah Ercan ve Murat Özbostan'la gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Murat Özbostan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Abdullah Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Açılışı Beşiktaş'ta yapacağız. Siyah beyazlı temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nin dön eleme turunda 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşında Midland deplasmanında yeniden galip geldi ve siyah beyazlar adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. Mücadelenin özet görüntülerini Aspor ekranlarında sizinle paylaşalım. Sonrasında konuklarımızla uzun uzun değerlendirmelerde bulunacağız.
3: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano geliyor. Mijulen, Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Mijulen. Christensen. İlhan baskıyı yapıyor. Orkun dokundu. Orada ikili sıkıştırma, topu aldı. Emirhan gidiyor. Emirhan topçu. Emirhan vurdu. Olafsson. Topu kazandı. Kendisi sürdü. Şutu da denedi Emirhan ama Olafsson'u geçemedi. İşaret geldi. Orkun. Orkun doğrudan kaleye. Dışarı gitti Orkun Kökçü. İlhan, Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çok. Francolino attı çalımı. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe tıkıldı.
4: Nefis bir vuruş.
3: Daniel Castillo, Biskov. Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan, çalım denemesi, Rıdvan'dan pas şimdi. Salih'ten en sağa Biskov. Girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Francolino pasını aktardı Biskov'a. Biskov'un pası. Etkili geldiler. Billing vurdu. Dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top. Tehlikeli geldi Metulent. Korneri kullanacaklar.
4: Bilgin'in en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasını havadan yerden.
3: Orada Emirhan topçunun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio. Osorio topukla oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erlic. Oh'tan baskı geldi. Erlic gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan kazandı o topu. Junior Olaytan.

0: Şimdi sağ kanada Černý. Černý ile geliyoruz. Václav Černý. Černý. Černý. Sekti savunmadan Olafsson. Černý taşıdı. Bravo'ya çarptı şu turna top.
1: Tam istediğimiz geçiş. Sahip topu kazandık. Orkun'u bulsa Černý. Çok daha net bir ayağı bulsa yayda. İlk maçtaki gibi senaryo yaşayabilirdik.
0: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya, Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý. Černý pasını aktardı. Yengü oh. Oh baktı kaleye. Oh uzaklardan Olafsson sektirdi iki hamlede. Olafsson. Uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olafsson az daha yapıyordu hatayı. Var evet, faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erdiç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet bekliyoruz. Evet. İkinci evet. Sarı.
1: Sarısı
0: İkinci
1: zaten.
0: Sarı. Tabii. İkinci sarı kart. Metin.
1: Değiştiremeden. Bak değiştiremeden atıldı.
0: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. Emefile vuruyor mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Metin Lentia'da oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica. Rashica ceza sahası. Rashica gol! Milos Rashica! Milos Rashica girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milos Rashica. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez. Anında Milos Rashica. Şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti sıyıldı. İlhan yerde gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Beşiktaş penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
2: Beşiktaş 2-0 kazandı ve ilk mücadeledeki avantajını pekiştirerek tur atlamayı başardı. Çek ekibi Hradec Karlovy ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlar renktaşıyla playoff'a kalmak için mücadele edecek. Hocam ilk 45 dakika zorlandı temsilcimiz, evet. Ama ikinci yarıya çok iyi bir giriş yaptı Beşiktaş. Sonrasında rakibin tıpkı ilk maçta olduğu gibi, bu da biraz şans faktörü, Beşiktaş'ın da yanındaydı, bunu da itiraf etmek lazım. 10 kişi kalmasıyla beraber zaten iyi oyunla başlayan ikinci yarı güzel şeyler vaat etti ve 2-0'la da skoru aldık, işi bitirdik. Nasıl gördünüz takımı?
3: Şimdi gerek Şampiyonlar Ligi, gerek Avrupa Ligi, gerekse Konferans Ligi'nde kurallar çekildiği zaman 3 takımımızın rakipleri içerisinde en zorlu olanı buydu.
2: Kesinlikle.
3: Ve çok zordu. Hakikaten ben açık söyleyeyim, Midtjylland'ı daha yakın görüyordum turu geçmeye. Hı hı. Tabii bunun bir sürü sebebi var. Beşiktaş'ın yeni bir hoca, yeni bir kadrosu. Uyum sürecini düşündüm. Midtjylland lig maçı oynamış, onları düşündüm ama Beşiktaş öyle bir tablo sergiledi ki gerek ilk maç olsun, gerek ikinci maçın ikinci devresi olsun. Beşiktaş'ta Kerem çok büyük değişimler var. Normal belki bu kadroya Beşiktaş en az 3-4 tane daha ilk 11 oyuncusu alacak. Bir kere Beşiktaş'ta hoca ile oyuncular arasındaki uyum bu kısa süreye rağmen çok iyi seviyede.
2: Bunu rahat gözlemliyoruz değil
3: Bunu
2: mi
3: hocam? Bunu çok net gözlemliyoruz. Hem oyunda gözlemliyoruz hem kulübede gözlemliyoruz. Hocanın sağ kenarda oynayan oyuncu kadar mücadele etmesi Beşiktaş taraftarlarının, belki oyuncuların da, çünkü biliyorsun oyuncular hocalarını izlerler, çok hoşuna gidiyor. Çok haklı bir galibiyet, onu söyleyeyim. Oyunda çok böyle çok Beşiktaşlıların istediği bir oyun var mı, çok iyi bir oyun dersen, ona daha zaman var. O da gelecek, öyle gözüküyor. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne kalma konusundaki yolu bence çok açık. En zoru buydu. Ben Carlo'yu da Beşiktaş'ın geçeceğini ve mutlaka playoff oynayacağını düşünüyorum. Gelelim şimdi kadroya. Beşiktaş bu kadroya mutlaka takviye yapmak zorunda. Neden? Şimdi Beşiktaş'ın santroforunun golü yok. Beşiktaş'ın orta saha oyuncularından bu sene Olaytan'la Salih'le oynarsa tabelaya etki edebilir mi veya ne kadar etki edebilir? Orası tartışılır. Yani orada gol yükünü Orkun veya alabilirlerse bir sağ öne oyuncu ve iyi bir aynı zamanda 8 numarayla bunu çözebilirler. Gelelim savunma hattına. Beşiktaş'ın mutlaka bir sol stopere ihtiyacı var. Emirhan kesinlikle iyi oynadı. Artı bir konu daha var. Bence hocanın da buna bir çözüm bulması lazım. Calo mu, Akbadu mu? Şu anki görüntü itibarıyla günceli konuşuyorum. Bence 1000 kere Calo. Bu da hemen şu soruyu akla getiriyor. Ya Beşiktaş bu Akbadu'ya 20 milyon euro verdi. Nasıl olacak? Geçen sene gitmek isteyen bir Calo nasıl bu kadar yüksek form grafiğiyle oynuyor? Bunları tabii Italiano'nun çözeceği şey var. Ama sempatik olan bir şeyler var. Mesela Fakılı çok iyi oynuyor. Nedir? Trossard geldiği zaman ne olacak?
2: Evet.
3: Ama ben kenardan çok tehlikeli bir kulübe için konuşuyorum. Bir alternatif olacağını düşünüyorum. Oh! Çok özverili. Çok takımdaş bir oyuncu. Ama ya Beşiktaş'ın santroforunun daha farklı özelliklerde olmasına. Bak, Oh'u beğenmediğim anlamında söylemiyorum. Beşiktaş'ın oraya çok net bir golcü alması gerektiğini inandığım için söylüyorum. Raşistan'ın gol atması çok keyifli.
2: Girer girmez attı hem de.
3: Yani Şerni'nin oyun iştahı bayağı iyi seviyede. Ama ben yine söylüyorum, o Kanada'da bir tane iyi bir oyuncu almalı Beşiktaş. Çünkü dün maçı izlerken yedek kulübesini gösterdi. Beşiktaş o konuda biraz geride. Zayıf demek istemiyorum ama Fenerbahçe'ye göre filan, Galatasaray'a göre biraz daha geride. Ama Midelant'ı elemek bence özellikle bu dönemde, neden bu dönemde diyorum, yaklaşık olarak 45 gündür çalışan bir Beşiktaş var. 11-11 oyunda da bence oyun üstünlüğü Beşiktaş'taydı. Şansı da yaver gitti. İki maçta rakip 10 kişi kaldı. Bu önemlidir. Onu söyleyeyim. Özellikle Avrupa Kupası maçında 10 kişi kalmak, hadi 20'de kalmadı, 55'te kaldı ama yine önemlidir. Sonuçta Beşiktaş yoluna devam ediyor. Yeni bir yapılanma var Beşiktaş'ta. Bu sonuçlar onlar için büyük bir özgüven oluyor. Taraftarlar nezdinde büyük ses getiriyor. Ama yine söyleyeyim, bu kadroya Beşiktaş'ın mutlaka takviye yapması lazım. Yani biz şöyle düşünmeyelim. Ya Beşiktaş eğer bu oyunu Midelant'a karşı oynadıysa ligde de bunu oynar, daha fazlasını oynar dersek yanılgıya düşeriz. Çünkü lig biliyorsun bayağı uzun. Muhtemelen eğer Beşiktaş Avrupa Ligi'ne kalırsa orada da minimum 8 tane maç var.
2: Doğru.
3: Onun için bu kadroyu dediğim gibi takviyeler yapmaları lazım. Bu seneki transfer politikasını ben çok doğru buluyorum. Bir de tereddütüm var. Sol bek niye oynamıyor? Orada acaba çok da merak ediyorum. İki maçta hoca Rıdvan'la oynuyor. Acaba küçük bir sakatlığı mı var? Yoksa form olarak Rıdvan'ın gerisinde mi? Bir de onu görürsek onun hakkında da karar vereceğiz inşallah. Dediğim gibi Beşiktaş'ta işler yolunda. Bir hafta sonra yine bir maç var. ve ben o turunda favorisi olarak Beşiktaş'ı görüyorum.
2: Murat Özbostan ilk karşılaşmaya göre daha zor olacağını düşünüyorduk ki ilk 45 dakika hakikaten rahatsız ediciydi. Yani iki topu direkten döndü Midland'in, aktiflerdi, etkililerdi hücumda ama ikinci yarı sanki böyle bambaşka bir Beşiktaş başladı ve işler de istediğimiz gibi gitti. Siz ne bekliyordunuz maçtan? Ne buldunuz? Böyle net bir galibiyet geleceğini öngörüyor muydunuz?
4: Yani tur atlayacağına %100 inanıyordum. Ama gerçekçi olmak gerekirse 2-0'lık bir skor olabilir mi diye şimdi sorduğun zaman ondan emin değilim. Yani çünkü ilk yarıda daha saldırgan bir Midland pozisyonlar buluyor. Beşiktaş çıkmakta zorlanıyor. Yani oha bakıyorsunuz bir kanada geçiyor, oradan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Daha orta sahaya kadar geliyor. Tam Beşiktaş orta sahası ve defansı çok fazla şey yapmadı ama yani sonuçta rakip ceza alanının önüne kadar birçok anda geldiler. Hatta içeri girdikleri birçok an oldu ama Beşiktaş defansı başarılıydı. Yani bu öyle bir tablodan sonra ikinci yarıda Beşiktaş'ın en azından tur atlaması için ben dedim ki ya bir gol atması lazım. Öyle ya da böyle bir gol atması lazım ki rakibin işini zorlaştırsın. Ya bakıldığında tabii ilk maçta da ikinci maçta da rakip 10 kişi kaldı. Yani 10 kişi kalmakta gerçekçi olmamız gerekirse Beşiktaş'a tabii ki yaradı yani bu durumda. Ama Beşiktaş'ta senin de dediğin gibi yani ikinci yarıda daha iyi bir Beşiktaş vardı. Daha verimli bir Beşiktaş vardı. Tabii rakibinde 10 kişi kalmasının ardından sonuca giden bir takım oldu. Tabii burada Rashica'nın golü atması da bana göre enteresandı. Çünkü Beşiktaş'ın bilgi verelim planlamasında şu anda olmayan bir oyuncu. Hatta Ahmet istedi, Rize Spor istedi bilgi olarak verelim ama ekonomik olarak Beşiktaş'tan aldığı para karşılanmadığı için teklifleri reddetti. Beşiktaş'ta daha şu anda da Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belli olmayan bir oyuncu. Tabii Orkun yine her maçta övüyoruz. Hep söylediğimiz şey aynı. Bir takımın gerçekten lideri, işte yöneten ismi, her topta var, her topu alıyor, her topu dağıtmak istiyor. Yani bunlar Beşiktaş adına yine olumlu tablolardı ama hocama katılıyorum. Daha bu takıma transferler yapılacak. Bir santrafor gelecek. Trossard dönecek. Ki dönüyor bu arada, erken dönüyor. İzini erken bitiriyor, onu da söyleyelim. Planlanandan daha erken takıma katılacak. Tabii defans hattının şu andaki iki maçtaki başarısı, Beşiktaş'ın gol yememesi, bunlar da hep Beşiktaş adına olumlu görüntüler. Yine Salih'in performansının artması. Bakıldığında ben sol kanatta biraz, bilmiyorum hocam ne düşünür. Orada Rıdvan devam eder mi etmez mi bundan sonraki süreçte? Çünkü sonuçta oraya da bir transfer yapıldı. Yani Beşiktaş'ın bu kadroya muhtemelen yani bir sol stoper transferi de Beşiktaş biliyorsunuz şu anda hala bir arayışın içerisinde. Yani orta sahaya da yine bir oyuncu olabilir. Endidi sakatlanmıştı. Yani bir 8 numara daha gelebilir mi takıma? Öyle bir ihtimal de var. Sağ kanada yine bir oyuncu arayışı var. Yani bu takım, bu kazanan turu alan takımdan 5-6 tane oyuncu da önümüzdeki süreçte maçlarda olmaya da bilir. Yani bu eksikler tamamlandıktan sonra, eksik demeyelim de bu takviyeler geldikten sonra hocama katılıyorum. Yani daha böyle aktif gol bitiricilik yönünde önemli bir golcüye ihtiyacı var. Bununla ilgili de Beşiktaş çalışmalarına devam ediyor.
2: Öyle bir profili de siz getireceğini düşünüyor musunuz?
4: Yani ben hala Beşiktaş'ın Vlahovic'i transfer edeceğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş hala o noktada hala vazgeçmiyor. Hala bekliyor. Yani Vlahovic'i hem hoca çok istiyor. Bu elbette ki 1,5 aylık bir süreç oldu. Bu görüşmelerin başladığı zaman dilimi. Ama hala Beşiktaş yönetimi de, başkanı da, hocası da Vlahovic'in gelmesi. Ya birinci seçenek A planı. Şu anda A planı hala. Tabii ikinci plan Beşiktaş'ın istediği ikinci oyuncu Charlotte. Daha önce de buna dair haberler çıktı ama bu sefer başkanın direkt İspanya'ya giderek Atletico Madrid'le görüşmelere başlayacağı bilgisi de var. O da bir seçenek.
2: Hocam Çerni'yi nasıl gördünüz? Yani hareketli, bir şeyler yapıyor ama eksikler de var. Yani ve oyuncunun acaba tarzıyla alakalı bir durum mu yoksa günlük performansla mı?
3: Eksiklik dediğin ne?
2: Yani bitirişte eksik var. Yani salt hani bitiricilik de değil, son karar. Oyuncunun da hani yaşı,
3: tercihler
2: belli bir seviyede. Yani artık genç oyuncu değil. Böyle çok büyük bir çıkış ya da gelişim göstermesi beklenemez 28 yaşında. 29 olacak Ekim'de. Onunla ilgili hep şey düşünüyorum. Hatta bir arkadaşlarımızın hazırlığı varmış. Bakalım Çerni ile ilgili hazırlığa. Sorum da şu. Kötü bir oyuncu değil ama geçen sene ya bir önceki sezon Rangers'la Kadıköy'de futbol oynamasaydı Beşiktaş onu transfer eder miydi? Soru. Kafamda hep bu soru var. 69 dakika sahadaydı, 3 şutu var, isabeti yok, 40 kez topla buluştu, 24'te 20 isabetli pas yaptı. Kilit pas sayısı aslında hiç fena değil. 3, ikili mücadele, 6 mücadelenin ikisini kazandı. Raşit ise 21 dakika süre aldı, oyuna girdiği ilk dakikada, ilk topla buluşmasında golü kaydetti, 1 şutu, isabeti ve golü var. 20 kez topla buluştu, 12'de 9 isabetli pası. Söz konusu kilit pası yok. 1/3 ikili mücadele kazanma oranı ortada. Yani bir Rangers-Fenerbahçe eşleşmesi yaşanmasaydı Çerni belki başka bir şehirdeydi sanki bir süredir.
3: Ama Trabzon da ilgileniyor oyuncuyla.
2: Evet.
3: Beşiktaş bırakırsa Trabzon'un da bir ilgisi var. Tabii şimdi şöyle söyleyelim. Beşiktaş kadrosunu düşündüğümüz zaman bir tarafta bu muhtemelen bu maç veya rövanş maçında Trossard olacak.
2: Evet.
3: Öbür tarafta düşünülen isim Muhammed Salah ki rafa kalktı Önder Özen'in deyimiyle ki bence orada çok doğru süreci yönettiler. Şimdi tabii Beşiktaş yapılanmasına Kerem devam ediyor. Şöyle düşünüyor, biz dediğin istatistiklerden daha istatistik yapabilecek, tabelaya da etki edebilecek bir sağ ön oyuncusunu sevgili müdürümün söylediği gibi arıyorlar.
2: Evet.
3: Ama orada kullanabilecekleri iki tane de oyuncu var. Bir tanesi Raşit'sa, bir tanesi Çerni ki ilk 11'de oynamaya devam ediyor. Ama Beşiktaş eğer imkanlar el verirse oraya bir hamle yapacak sağ öne. Ama geçen sene Çerni'nin en büyük handikapı...
4: Hocam Salah alacaktı ya işte.
3: He?
4: Salah alacaktı.
3: İşte diyorum ya, düşünüyorlar ama Salah mevzusu şu anda havada biraz... Haber çıkmıyor.
2: Evet.
3: Sen gerçi çok gelmesini istiyorsun ama.
2: Ben isterim onu burada izlemek.
3: Seyretmek için.
2: Tabii.
3: Her neyse şimdi çok özverili
4: gelir belki.
3: Ama üretkenlik konusunda sıkıntısı var. Ama ben iyi oynadığı maçları hatırlıyorum. Mesela bir Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe deplasmanı Kadıköy'de bayağı etkili oynadı. Yanılmıyorsam iki gol attı veya bir gol bir asist yaptı yanılmıyorsam. Şu anda mevcutlarla hoca devam ediyor. Mevcutlarda da bu var elimizde.
2: Evet.
3: Biz de diyoruz ki bu takıma turu geçmesine rağmen transfer lazım. İşte saydı. Ben de aynı kanıdayım. Stoper lazım. Bir tane 8 numara lazım. Olaytan ne kadar iyi niyetiyle oynasa bile Olaytan'ın bitiricilik konusunda onun da sıkıntısı var. Aynı Çerni'de olduğu gibi. Oraya bir Endidi'nin de gideceği bir ortamda bir tane daha mutlaka 8 numara iki yönlü oynayabilecek, Orkun'a da yardım edebilecek bir orta saha ihtiyaç var. Aynı sıkıntı Oht'ta da var. Bak seninle konuşuyoruz, çok iyi oynadı dedim. Ben de katılıyorum.
2: Evet, çok iyi.
3: Ama bir santroforun en büyük iyi oynamasını bağlayacak konu ne?
2: Gol.
3: Yani işte onu diyorum ben, Beşiktaş'ın öyle bir profiler ihtiyacı var ki gol atacak, Trossard atacak. Orkun da atacak. Başka kim atacak? Var mı başka düşüncen? Hadi Amir Murillo da gelir atar. Zaten hayran. Şöyle özellik olarak oyuncu profili atağa çıkmayı çok seviyor. Şimdi bunu hem sağdan desteklemek lazım, sağ önden. Hem orta sağdan desteklemek lazım. Eğer bu oluşumda olursa o zaman Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak. Kasım'da Beşiktaş'ı şampiyonluktan avlu atmış şekilde görmeyeceğiz. Kaleci çok iyi. Katılır mısın bilmiyorum.
2: Katılıyorum.
3: Ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok net bir kaleci. Yani hani bazı kaleciler var ya, maçtan önce dersin

0: bugün ne yapacak diye böyle bir şey yok. Böyle bir soru işareti yok. CERN konusuna dönersek, şimdi tabii bir de oyuna giren oyuncu, onun yerine giren oyuncu gol atınca biraz daha işler karma çorman olmaya başlıyor. Ama Beşiktaş'ın oraya benim düşüncem bir arayışları var. O yüzden Salah'a gittiler. Ama Salah da enteresan şekilde karşılanmayacak rakamlar artı menajeri tabii istedi. Dediğim gibi Beşiktaş'ın bu turu geçmesi bence tur eşleşmesi öncesinde çok zor gözüküyordu. Ama oyun 10 kişi kalması da rakibin bunda çok büyük etken. Çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ben Carlo'yu da geçeceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Onu da söyleyeyim. Ve playoff'ta da inşallah iyi bir takım gelirse Avrupa Ligi'ne de kalacağını düşünüyorum.
1: Oh üzerinden biraz konuştuğumuz için şunu sormak isterim hocam size. Evet. Solda Trossard olacak.
0: Evet.
1: Olaytan yerine bir tane iki yönlü bir 8 numara. Belki biraz daha defansif tarafı baskın, Orkun'u yani dengeleyecek bir profil olsa. Černý yerine Salah olsa. Onları çok iyi bağlamaz mı? Yani Liverpool'daki o çıkış döneminde Salah'ın, Firmino'yu düşünüyorum. Tabii ki Firmino bambaşka bir kalite. Yani
0: dün de seyrettik Firmino.
1: Evet, mukayese etmiyorum ama Trabzonspor'a karşı oynadı. O profilde sanki böyle Trossard'ın da Salah'ın da daha fazla katkı yapabilmesine yardımcı olabilecek de bir tip. Ya Oh'u böyle
0: profil olarak.
1: Profil olarak yani kenara böyle çok mu atılıyor acaba diye. Oyuncuyu da beğendiğim için genç, gelişime açık endişeliyim onunla ilgili.
0: Yani sen oynatacaksın yani ya, öyle gözüküyor.
1: Ben oynatırım. Yani sana alıyorsam oynatırım ya da yani Vlahovic gibi değil de Oh benzeri onunla ya, mücadele
0: biraz daha
1: edecek.
0: Bağlantıya gelecek.
1: Evet öyle bir profil alıp iki oyuncunun gelişimine talip olmak da bana mantıksız gelmiyor.
0: Peki şöyle düşünülebilir mi? Trossard'ın getirdiği bu tarafta da sağında aynı derecede bir oyuncu bulup iki oyuncunun getirdiği, Orkun'un desteklediği bir 11'de daha net gol vuruşu olan biri.
1: O da olabilir. O da olabilir. Ama mesela Vlahovic'e böyle profil olarak güvenmiyorum. Yani ona çok büyük bir para bağlayacaksın.
2: Neyine güvenmiyorsun ya?
1: Güvenmiyorum yani. Şahsiyetine güvenmiyorum yani. Öyle söyleyeyim.
2: Golcülüğüne güveniyorsun ama.
1: Golcülüğü de abartıldığı kadar güvenmiyorum ya.
0: Ama Oh'tan iyi.
1: Oh'tan tabii ki. Golcülük anlamında Oh'tan daha iyi.
0: Ya sen şimdi Beşiktaş'a santrafor aldırmayacaksın mı? Onu diyorsun.
1: Ya santrafor alınabilir ama Oh seviyesinde onunla rekabete girecek bir profil bana planlamada daha doğru olur gibi geliyor sadece.
0: Ya her görüşe saygı.
1: Ya başka bir oyunu da böyle vaat edebilecek. Evet skorer tarafı daha baskın bir oyuncu. Tabii ki fena olmaz. Ama bu oyuncu da bir şeyler gösteriyor. Yani bu tip oyuncular takımı beraberinde yukarı çeken isimler.
0: Ben sana bir anımı anlatayım.
1: Lütfen.
0: Bir arkadaşım yurt dışına transfer oldu. Benim de transfer sürecim vardı.
1: Yurt dışına mı?
0: Yurt dışına. 3 ay sonra geri geldi. Ya niye olmadı falan dedim. Ya dedi o kadar mücadele ettim, koştum dedi. Niye olmadı dedim. Ya gol atamadım. Santrafor.
1: Yani,
0: anlatabildim mi?
1: Evet, evet.
0: Yani süreç böyle bir şey. Büyük takımlarda santrafor gol atacak.
1: Doğru.
0: Ya ben düşüncem bu.
2: Koş pası boşuna yani.
0: Evet. Yani Oh'un savunmaya yardım etmesi, pres yapması, çok takımdaş bir oyuncu olması. Bak çok destekliyorum. Bu yönleriyle çok iyi bir oyuncu ama gol atması lazım. Yani gol atan biri lazım Beşiktaş'a. Senin görüşüne de saygı duyuyorum. Ama Beşiktaş'ın bence net bir santrofor, gol atan bir santrofora ihtiyacı var.
1: Bir Vincenzo Italiano ve Rıdvan'ın açıklamalarına hızlıca bakalım istiyorum. Orada da üstüne konuşabileceğimiz konular var. Transfere dair de Murat Özbostan'a özellikle sorularım olacak. Ekrana getirelim Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını. Ardından Rıdvan'ın da takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söylediği o anlara bakalım.
3: Ma che siamo davvero contenti di quello che abbiamo
4: Öncelikle
3: fatto.
4: Gerçekten çok mutluyum çünkü çok bir performans ortaya koyduk. Bugün sonucu alabilmeyi başardık. Çok zor bir rakibe karşı oynadık bu turda. Ama iki maçta da iyi bir performans gösterdik. Yüksek seviyede bir performans gösterdik ve bunun sonunda ödüllendirildik. Tekrar ediyorum gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Özellikle bu rakibimizle geçen sene Avrupa Ligi'nde de çok iyi işler yapmış bir takımdı. Bu sezonda sezonu bizden önce açan bir takım. Aynı zamanda hazırlık dönemi daha uzun olan bir takım, daha hazır bir takıma karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik etmek

0: istiyorum. Hiç kolay değildi bu turu geçmek. Rakibimizin oyuna sert başlayacağını, güçlü başlayacağını biliyorduk. Ama ilk yarıda da gol yemedik. Bunu iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bazı yerlerde de şanssızdık. Daha şanslı olabilirdik ilk yarıda. Sonra soyunma odasına gittiğimizde bazı çözümler aramaya başladık. Nedir bunlar? Daha agresif olmamız gerekiyordu. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Daha çok şans yaratmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyordu. Ki bunları da yaptık. Aynı zamanda ilerideki ofansif oyuncularımı değiştirdim. Ve ikinci yarıda gerçekten çok yüksek seviyede oynadığımızı, iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Acı çektik. Çünkü bu bir gerçek. Her zaman siz oyunu domine edemezsiniz. O yüzden gerçekten tekrardan çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar bugün. Bunu da size daha önce söylemiştim. Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bazen acı çekmeniz gerekiyor. Her zaman oyunu domine edemezsiniz. Ama bugün hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Bundan sonraki maçımız için yarın aslında çalışmaya başlayacağım. Eminim ki zor bir maç olacak. Çünkü daha demin dediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Aynı zamanda rakibimiz de bundan önceki iki maçını kazandı. O yüzden iyi bir rakip olduğunu da gösteriyor bu. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. O yüzden buna hazırlanmamız gerekiyor. Ama bu turdaki gibi aynı karakteri gösterirsek, aynı kaliteyi gösterirsek, aynı şekilde akıllı oynarsak bence yine iyi işler yapabiliriz. Aynı zamanda bu maçtan dolayı bugün çok iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden çalışmaya başlayacağız. Passar il turno era l'obiettivo e ci siamo riusciti.
1: İlk kere biraz durgunduk ama ikinci yarı daha iyi pozisyonlar bulduk. Çok iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarıma gurur duyuyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İkinci yarı biraz daha kendim bulduğumu düşünüyorum. Ama ilk yarı açısından istediğim Rıdvan sahada değildi. Her gün gelişmeye devam edeceğiz. Ya çok çalışıyoruz. Gerekli olan her şeyi zaten bizler aktarıyor. Hoca da çok istekli. Arkadaşlarım da çok istekli. Çok güzel bir hava var. Bu havayı bozmadan aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Ya tabii ki de gol yememek çok önemli. Her zaman zaten maç çıkmadan önce gol yememek için birbirimize ilk azarda bulunuyoruz. Güzel bir galibiyet, güzel bir tur. Ya tabii ki kolay olmayacak orası da. Biz dersimize iyi çalışıp orada da elimizden gelen mücadeleyi verip yenmek için oynayacağız.
2: Hem hocanın hem Rıdvan'ın açıklamalarını ekranlara getirdik. İki maçtaki performansında üst seviye olduğunu söyledi ve Kralove mücadelelerinde de aynı kaliteyi göstermeleri gerektiğinin altını çizdi Vincenzo Italiano. Güzel bir şeyler izletti hoca bize siyah beyaz takımla Beşiktaş'la beraber. Siz bu ivmenin yükselişle devam edeceğini düşünüyor musunuz? Nasıl emareler alıyorsunuz önümüzdeki tur için?
3: Yani görüntü iyi, pozitif şu anda. Yani aksini söylemek mümkün değil ama buradaki kilit cümle ne? Sabır. Yani tabii ki iki maç kazanıldı. Beşiktaş'ta her şey çok güzel. Rayına oturmuş, işte oyun sistemi, lige de fırtına gibi gireriz ya da haftaya da işte Avrupa'da rakiplerimizi yener, böyle oluruz filan diyeceğimiz bir durum yok. Yani Beşiktaş yeni bir kurgu içerisinde, her sene kurgulanıyor tekrar, her sene tekrar bir sistemi yeniliyor, reset atıyor. Bu sene de bir reset attı. Önce bir Sergen Yalçın'la reset attı, işte bir transferler yapıldı, takımın birçok oyuncu gönderildi. Şimdi tekrar yeni oyuncular alındı ki Sergen Yalçın gitti, Italiano geldi. Yani bence Beşiktaş'ın en büyük transferi zaten hoca şu anda bakıldığında. Hoca ile ilgili de şu aşamada olumsuz söyleyebileceğimiz bir şey yok. Ama yani konunun da çok öyle abartılacak bir tarafı da yok Beşiktaş adına. Yani her şey süper diyebilir miyiz Beşiktaş için? Diyemeyiz. Programın başından beri konuştuğumuz bir nokta var. Daha eksikler var. Transferler yapılacak. Evet. Yani şu anki dünkü 11'den 4-5 tane isim daha değişebilir mi? Değişebilir. Tabii uzunca bir süre Salah gündemi Beşiktaş'ı bence çok fazla gerdi ve stres oluşturdu. Sonucuna da olmayınca bir hayal kırıklığı oldu ama bunu çok çabuk toparladılar. Yani bunun, bu iyi sonuçlar olmasaydı bunun toparlanması sıkıntılı olurdu. Onu söyleyeyim bir kere. Ama buradaki tur, oyun, oyuncuların bence hocaya olan inançları oluşmuş. Yani onun bakıldığında karşılıklı diyaloğa ya da ilişkilere ya da

0: fiziki durumlarına hem idman sahasında bakıldığında hem saha kenarında oyuncu ilişkilerine bakıldığında teknik direktörle şu an için her şeyin aslında pozitif olduğunu görebiliriz. Yani takım ne yaptığını biliyor. İşte top rakipteyken doğru yerleşiyor. Top kazandığında acele etmiyor. Herhalde bunlara hoca herhalde anlatıyor. Ve bunlar bir şekilde uygulanıyor. Oynayan oyuncular var, oynamayan oyuncular var. Ve benim gözlemlediğim iletişim açısından da hocanın mesajları oldukça iyi. Ya yani bunlar şimdi günümüzde hem bir teknik direktörün bence iletişimi, yani medyaya verdiği mesajlar, saha kenarındaki mesajları, idmandaki mesajlarını ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu iletişimi yürütmek, bu diyaloğun içerisinde olmak çok doğru bir şey. Ve bunu sizin başarınızda da bu önemli bir rol oynuyor. Yani saha kenarında mesela hocanın işte herkes söylüyor ya, enerjik, sürekli oyunun içinde, futbolcularla temas halinde. Yani bu aslında bu görüntü takımın da ona inandığının bir göstergesi olarak ben bunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Şimdi ama biraz önce söylediğim cümleyi tekrarlayacağım. Abartılacak bir şey yok. O kadar da yani böyle göklere çıkartacağımız bir Beşiktaş yok. Beşiktaş yıllardır bir travma içerisinde. Hep travma yaşıyor. Sürekli her sezon bir travması var. Şampiyonluk yarışından kopuyor. Avrupa'dan kopuyor. Avrupa'ya katılamıyor. İşte yönetim istifa sesleri, kongre sesleri, ekonomik sıkıntılar, yapılan transferlerin başarısızlığı ve teknik adamların bir değirmen gibi sürekli şey olması, yani gitmesi. Şimdi böyle bir yeni bir sayfa açıyorsunuz. Bu sayfanın içerisinde işte Önder Özen'i göreve getirdiniz. Ve ki herkes ne diyor, ne kadar güzel mesajlar veriyor, ne kadar güzel konuşuyor diyor. Evet, güzel. Bazı şeyleri açıklamak adına camiaya. Çünkü ne diyoruz? İletişim, iletişim, iletişim çok önemli bir şey. Birazdan Fenerbahçe'de iletişime de geleceğim. Bak mesela orada da geleceğim. Artı hocanın yüz, enerji ve biraz önce söylediğim gibi yani takımın ona olan inancı, hocanın da oyunculara olan inancı bende hocanın Beşiktaş için doğru bir tercih olduğu izlenimini kuvvetlendirmeye başladı. Daha da kuvvetlendirmeye başladı. Tabii bu süreç daha lig başlayacak. Önümüzdeki hafta Avrupa maçları var. Sonraki hafta Avrupa maçları var. Ama buradaki altın kelime, en önemli şey sabır. Yani siz bir iki tane olumsuz sonuçla yine gemileri yakarsanız olay başka bir boyuta gider. Beşiktaş'ta yapılacak şey sabırlı olmak.
2: Onun için takviye lazım.
1: Evet.
2: Yani şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Beşiktaş'ın şu anda yaptığı iş büyük başarı. Hocasını da ön plana çıkarabiliriz. Önder Özen'i de ön plana çıkarabiliriz. Özellikle iletişim konusunda çok doğru, her şeyi net anlatıyor. Daha doğrusu bizim anlayacağımız şekilde anlatıyor. Aynı zamanda hocaya da çok yardımcı oluyor. Gidilen oyuncular doğru. Neden doğru? Alınan oyuncular hemen oynuyor. Trossard da oynayacak, kaleci oynuyor, Fakili oynuyor. Salih zaten Cuk diye oturdu. Orada sıkıntı yok. Bunlar hep güzel şeyler. Ama bu istikrarın artarak devam etmesi lazım. Hem saha içinde hem saha dışında. Saha içinde kastım oyunun gelecek oyuncularla beraber gelişerek artması. Saha dışında da bu iletişim konusunda yapılacak transferlerin, olumsuz giden herhangi bir konuda o zaman alınacak tavırların çok doğru olması lazım. Bu sene sanki Beşiktaş'ta bu değişimi yaşıyoruz ve değişecek gibi duruyor. Değişmesi de lazım. Neden? Hep deniyorlar, olmuyor. Bu sene farklı bir yol getirdiler. Sportif direktör konusunu açtılar. Bence şu ana kadar çok doğru isimlere gidiyorlar. Ve çok net transferler. Salah da bence bu projenin içinde bir oyuncuydu. Ama gerek menajerin akıl almaz istekleri. Bilmiyorum, daha kapanmış da bir durum yok. Belki...
0: Hocam siz, özür dilerim, bir şey sormak istiyorum izninizle.
1: Tabii ki, tabii ki, lütfen.
0: Şimdi benim duyduğum Salah'la ilgili, hoca ilk söylendiğinde sıcak bakmıyor kelimesini kullanmayayım da, yani çok da olumlu bakmıyor.
2: Şöyle diyelim, daha neden? Öncelikli bölgelerim neden? Var diyor.
0: Hayır, şu anki oyun sistemini, yani dünkü ve ondan önceki oynayan maçtaki hocanın yeni sistemi içerisinde Salah'ın bir anda oraya gelmesi hoca da bazı şeyleri değiştirecek miydi kafasında? Yani

0: bir doldurayım. Bence hoca öyle anlatmaya çalıştı ama kamuoyu farklı anladı diye tahmin ediyorum. Yani öncelik salata gibi anladı, hoca karşı çıkıyor anladı ama öyle değildi. Ha ama bu konunun kapanmasının hocayla bir alakası yok. Ekonomik anlamda. Yani çünkü kulübün karşılayamayacağı bir rakamlar istemiyor.
1: Bu arada o menajerin ismi neydi? Onunla ilgili
2: Remy olarak. Abbas.
1: Yani aslında menajer değil, bir iş adamı.
0: Ha, bazen oyuncuların böyle avukatları oluyor.
1: Avukat zaten.
0: Ha, avukat evet, olabilir.
1: Avukat şunu söylemiş, marka getiriyorum tabii ki bir fiyatı olacak demiş.
0: Ya onu biz biliyoruz zaten ya.
1: Ya neyini, onu söylemesine neyini yüksek, ne gerek? Yüksek görüyorlar demiş.
0: Ya ben, o Remy mi adamın ismi?
2: Evet, Remy
0: Abbas. O zaman
2: Abbas.
0: Ben de ona söyleyeyim. Muhammed Salah'ın bundan sonra 5 tane büyük Avrupa Ligi'ne gitme şansı var mı tempo olarak oynama? Gerçi sen var diyorsun, çok beğeniyorsun da.
2: Var ama o paraları bulma ihtimali yok.
1: Paraları.
0: Yani belki bundan sonra en büyük transfer nereye olur? Arabistan olur.
2: Evet. Oraya Beşiktaş, da gitmek istemediği söyleniyor.
1: Yok. Arabistan'a görüşüyorlar şu anda.
2: Görüşüyorlar mı?
1: Görüşüyorlar.
0: Yani böyle bir durum var ortada.
2: Salah için de güzel bir fırsat.
0: %100. Ya Arsenal'ın sol önü geldi. Niye Liverpool'un sağ önü gelmesin? Değil mi?
2: Tabii.
0: Böyle bir gerçek var yani. Ha Beşiktaş bundan sonra nasıl bir tutum sergiler? Bence Beşiktaş'ın rakamlarına inmezse bu transfer olmaz.
1: Dönülmez bu işte.
0: Olmaz.
1: Ya artık. Bu işin
0: Kerem,
1: dönüşü olmaz
0: şu,
1: hocam.
0: Şunu kabul edebilirim. Her şeyi kabul ediyoruz. İşte bir sürü oraya yaz. İşte 10 gol atarsa şu parayı alır. Bilmem ne işte asist yaparsa şu parayı alır. Bunlar zaten kontratlarda yazıyor. Ama şunu yazma. Türkiye Ligi'nde Muhammed Salah'ın sattığı formanın %50'sini de ben alırım. E yuh yani. E oldu, kulübün anahtarını da verelim size o zaman.
2: Tabii.
0: Ne diyorsun? Katılır mısın?
1: Verilmemeli. Ama hocam ben söyledim sana biraz önce, burada size söyledim.
2: O
1: ben
2: istekler karşılığında.
1: Marka getiriyorum burada. Tabii ki bir değeri olacak
0: ya,
1: demiş
0: tamam,
1: bunun yani.
0: Yazıyoruz zaten gerekli rakamı alması için.
1: E tamam istemiş
0: bir sürü
1: yani.
0: Bir ekstradan şeyler yazıyoruz. Ama forma falan var mı böyle mesela Avrupa'da? Çok büyük isimler haricinde gidip böyle.
1: Burada enteresan olan Salah'ın bu süreç içerisinde adama kardeşim tamam abartma ya. Bunları da istemiyorum. Ben ücrette zaten anlaştık. Diyememesi. Diyemiyormuş gerçekten de. Adam her şeyde tek yetkili. O ne derse, o sözleşmeyi ne yazdırırsa o.
0: Ya o tek yetkili mevzusu yalan dolu.
1: Ama ben de onu diyecektim. Yani oyuncu da illaki bu pazarlıktaki maddeleri,
0: tabii,
1: süreci hepsini
0: söylüyor,
1: biliyor.
0: Görüşüyor tabii.
1: Hepsini biliyor.
2: İyi polis kötü polis oldu.
0: Aynen öyle.
1: Bravo.
0: Bravo.
1: Aynen öyle.
2: Evet. Yani yoksa adam Salah'ın sahibi değil. Yani.
1: Ama beraber kazanalım.
0: Salah da şöyle, onu geçip imza atmaz.
2: Tabii.
0: Yani o da kazanacak yani. Yani ona, ya zaten o da kazansın Kerem, bir şey demiyor ama abartmasın yani.
2: Oradaki mevzu herhalde şu da olabilir. Atıyorum menajer 7,5 istiyor. İniliyor, inilmiyor. Belki 5'ini de Salah alıyordur mesela.
0: Menajerin parasını.
2: Tabii. Olabilir.
0: O zaman menajeri de transfer ediyoruz.
2: Evet. Yani bu sadece öngörü, profili artık anladığımız için. Bu da olabilir.
1: Şimdi bu Salah'ın Arabistan'la konuşmasını şuradan biliyorum. Geçen gün bu işte Mısırlı birisi Türkçe de biliyor. Ve bu futbolun içerisinde işte bu biraz önceki şeyi de oradan zaten şey yaptım. Yani işte Mısır'da çünkü tepki olmuş ya, yani niye kabul etmedin Türkiye Beşiktaş filan.
0: Beşiktaş bu işi sponsorla da çözecekti zaten. Öyle
2: evet.
0: Düşünceleri vardı.
1: Çözecekti ama sponsorlarla ilgili de bir son dakikada bir sorun olmuş hocam. Onu söyleyemeyeceğim şu anda. Yani işte özellikle o menajerine, daha doğrusu avukatı olan kişiye işte niye bu işi bozdunuz diye Mısır'da da çok şeyler olunca işte bu cümleyi söylüyor. Yani benim bir oyuncum ve bu bir marka. Ben Beşiktaş'a bir marka getireceğim. Yani hepimiz kazanacaktık demiş. Ya sonuçta bunun da bir bedeli var demiş. Şimdi Arabistan'dan 25 milyon euro dolara çıkmış herhalde bir takım. O orada gitmiş, şu an temsilcisi oradaymış. Ama enteresan bir şekilde Türkiye'den başka bir takıma da teklif ediyorlar. Yani bilmiyorum, tuhaf ya gerçekten. Yani Beşiktaş için olsaydı iyi olacaktı. Büyük bir transfer olacaktı. Ama ben kapandığını düşünüyorum.

0: Beşiktaş adına bu işin.
1: Bundan sonra olmaz diyorsunuz.
2: Bir sürpriz olmazsa geri adım, o ki karşı tarafın geri adım atacağını düşünmüyorum. Beşiktaş da kendi açısından geri adım atmaz. Çünkü Beşiktaş iyi anlattı bu işi de. Kendi camiasına ve kamuoyuna iyi anlattı.
1: İkna etti.
2: Evet. Adamlar der ki forma tamam istemiyorum. İşte Mısır'daki şeyden de istemiyorum der. Tamam yani o zaman zaten ekonomik olarak anlaşmışlar oyuncuyla. Bonusunda anlaşılmış. Komisyonda anlaşılmış kişinin iş en çok formada takılıyor zaten yani forma içinde. Hocamın da dediği gibi formayı niye sen alıyorsun ya? Yani öyle bir anlaşma mı var bilmiyorum. Yani Osimhen'in var mı mesela?
1: Bilmiyorum. Bir şey diyemem.
2: Şimdi Sayın Önder Özen de basın toplantısında dedi ya bir kulübümüz dedi bir kutu çıkarttı dedi. 1 milyon satılmış. İşte o Osimhen'in kutusu. Şey maske, forma işte o 1 milyon satılmış.
3: Öyle planlamalar vardı ya i̇şte, Salah içinde.
2: Yani şey için Salah'ta ne oluyor? Salah hepsinin %50'sini istiyor.
3: Evet %50 istiyor.
2: 1 milyon satsa %50'sini istiyor. Mısır'da satsa %100'ünü istiyor. Hepsini istiyor. Hepsi benim olacak diyor. Şimdi ben Osimhen'de bilmiyorum yoktur herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii çok özel anlaşmalar bunlar. Ama Beşiktaş burada doğruyu yapmış.
1: Kesinlikle. Yani Beşiktaş'ta forma satacak ki maaşı zaten.
3: Bence Beşiktaş evet. Çok doğru bir duruş sergiliyor. Kapanırsa da kapansın. Ha, zaten iki galibiyet
2: Beşiktaş
3: aldı.
2: Beşiktaş için çok büyük bir şey olurdu. Onu da söyleyeyim. Yani psikolojik olarak inanılmaz büyük bir motivasyon olurdu. Fenerbahçe açısından da Galatasaray açısından da hepsinin önüne geçerdi. Onu da net bir şekilde söyleyeyim yani.
1: Evet.
2: Yani bu transfer gerçekleşseydi.
1: Neticede iyi gelmişken bir de transferle yani camiayı mutlu edebilirdi.
2: Yani 40 bin 50 bin kişiye imza atardı statta.
1: Bir buçuk dakikamız var. Bu biraz Galatasaray ilgisine girecek ama Galatasaray konusuna girecek ama Galatasaray Midland'in santrforu Franculino'yu izledi.
3: Evet.
1: Nasıl gördünüz oyuncuyu?
3: Vallahi ben beğendim. İlgileniyor da Galatasaray.
1: Evet.
3: Ama Galatasaray için daha başka isimler de yazılıyor. Çok isim yazılıyor. Ama tabii çok isim yazılıyor Kerem. Daha ortada bir şey yok.
1: Evet.
3: Gerçi Galatasaray hep böyle son dakikalarda hep iyi oyuncular getirdi. Mesela Icardi ile Torreira'yı ne zaman getirdi Galatasaray biliyor musun?
1: Son günlerde.
3: Başlayacak ayın ilk haftası getirmişti.
1: Doğru.
3: Hatırlıyorsun.
1: Bir dakikamız var.
3: Onun için tabii oyun oynuyor Galatasaray. İki maçtır mağlup oluyor. Okan Hoca son derece bence tatsız.
2: Çok.
3: Bir an önce oyuncuların gelmesini bekliyor.
2: Evet.
3: Galatasaray'ın bu oyununa mutlaka oyuncu grubuna belki şöyle söyleyeyim çok ses getirmeyecek ama takviye yapması lazım. Bir enerjinin değişmesi lazım. Şu andaki Galatasaray'daki sıkıntı bu. Aynı oyuncular devam ediyor.
2: Bravo hocam.
3: Genç oyuncuları oynatıyor Galatasaray. Muhtemelen o genç oyuncuların hepsini gönderecek. Bak Galatasaray bu sıkıntıyı geçen sene son haftalarda yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde çok yıprandı. Bu sene mutlaka Galatasaray'ın takviye yapması lazım.
1: Bir araya gideceğiz. Dönüşte Galatasaray'a dair konuşuruz. Bir Musiala gündemi vardı. Onunla ilgili de değerlendirmelerimiz olacak. Az sonra beraberiz. Bir yere ayrılmayın.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Reklam.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
8: O
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: 1900 yılı masa tenisi sporunun da gelişimi için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sporun salon tenisi adıyla bilinen en eski hali 1880'li yıllarda Hindistan ve Güney Afrika'daki İngiliz ordu subayları tarafından oynanırdı. 1900 yılında Amerika'yı ziyaret eden İngiliz James Gibb dönerken yanında bazı içi boş selüloid toplardan getirdi ve arkadaşlarıyla salon tenisini bu topları kullanarak oynamaya başladı. Gibb topun rakete ve masaya çarptığı zaman çıkardığı sesi temsil eden ping pong ismini kullanmaya başladı. Dördüncü kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jake Caffrey 2:39.44 derecesiyle birinciliğe ulaştı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

Renksiz hayaller dolu dökülen gözyaşlarım, ezikliği kalbimde yaşanmış tüm aşklarım, tüm acı anılarım.

0: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray Alman yıldız Musiala'nın transfer edileceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Murat Özbostan biraz camiada da beklenti oluşmuştu. Böyle bir açıklama geldi. Süreci baştan sona belki nasıl değerlendirmek gerekir? Fikriniz nedir? Hakikaten bu ihtimal sıcak mıydı? Ne düşünüyorsunuz?
1: Ya bir teklif önceden yapılmış zaten oyuncuya. Bundan bir ay önce yaklaşık böyle bir kulübüne oyuncuya da teklif yapılmış ama reddedilmiş. Yani kabul etmemiş kulübü. Fakat sonra bu patladı, bir hafta 10 gündür bu iş bir anda. Şimdi ben Galatasaray'da çok değişik bir şu anda bir hava var. Yani mesela bir divan yapılıyor. Sayın Başkan konuşuyor. Konuşurken mesajlar veriyor. İşte diyor Icardi ile diyor Osimhen'i diyor Eylül'de aldık diyor. Yani niye diyor acele ediyorsunuz diyor. Böyle bir örnek veriyor. Okan Hoca konuşuyor. Okan Hoca diyor ki işte 10 numara istiyorum. Can Uzun istiyor musun? İstiyorum diyor. Yani istiyorum diyor. Bundan 15 gün önce istiyorum dedi. Bir daha sordular. Bir daha istiyorum diyor. Mayıs ayının neredeyse sonundan beri yani tam 2 aydır Can Uzun mevzuu var. Uzaya uzaya bir hale geldi. O da bir türlü sonuçlanmayan isimlerden bir tanesi. Ama bu Musiala meselesi niye bugün tekrar yalanlandı? Niye bugün tekrar gündeme geldi? Ben açıkçası anlamadım. Yani bu sosyal medyada evet var böyle şeyler. Yazanlar, çizenler. Yani Galatasaray kulübü bu yazıp çizenlerden rahatsız olup böyle bir açıklama yapma gereğini hissetti anladığım kadarıyla. Yani biz bir beklenti oluşmasın. Biz bu oyuncuyu alamayız diyor. Yani ama biraz önce benim de dediğim gibi böyle bir teklif olmuş bundan bir süre önce, bir ay önce ve karşı taraf bu teklifi reddetmiş. Ekonomik olarak da zaten yapılabilecek bir transfer değil. Zor bir transfer, zor bir operasyon. Yani Osimhen'den bile daha etki yapacak bir transfer. Öyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama bu sosyal medya Galatasaray'ın gerçekten şu anda kulüp olarak korkulu rüyası haline geldi. Ve bu yeni bir şey değil. Birkaç sezondur böyle. Evet, bu aynı şey Fenerbahçe'de var mı? Var. Beşiktaş'ta var mı? Var. Trabzon için çok fazla söyleyemem ama en çok da Galatasaray'da bir kabus. Transfer dönemleri artık Galatasaray için bir kabus. Her transfer döneminde Galatasaray büyük şey sıkıntısı ve stresin altına giriyor. Başkan da stresli. Yani dünkü konuşmasını dinliyorum. Başkan da stresli. Üyeler çıkıyor yönetime, oldukça ağır eleştiriler yapıyorlar. Yani bir an böyle sanki 11-12 yıldır şampiyon olamamış takım Galatasaray, hiçbir şey iyi gitmiyor, her şey kötü, böyle bir şey var Galatasaray'da. Yani transfer niye yok? Evet, bence de transferin olması lazımdı. Ben şeye katılmıyorum, başkanın lafına. Ya işte Eylül'de aldık Icardi Osimhen'i. Tamam da bu hep böyle olacak diye bir şey yok ki yani. Bir planlama olur, bir programlama olur ve bu planın programın içerisinde siz eksikleriniz neyse bu oyuncuları transfer edersiniz. Ama Galatasaray diyor ki ben transferin son gününü bekleyeyim, ucuza, iyi bir yıldızı ucuza alırız. Yani işte dışarıda kalan, efendim satmaya mecbur kaldıkları, kurtulmaya mecbur bırakılan bir

0: oyuncuyu alırız diye düşünüyor. Bu doğru bir transfer stratejisi mi? Başkana göre ve yönetime göre öyle. Ama benim gözlemlediğim fotoğrafa bakarsam hoca bu konuda sıkıntılı. Yani transferler niye olmuyor diye hoca da sıkıntılı. Yani burada ortak bir düşünce fikri yok bana göre. Transferi kim yapıyor? Abdullah Kavukçu mu yapıyor? Başkan mı yapıyor? Hoca mı isim veriyor? Ondan da şey değilim. Orada bence bir fikri uyuşmazlık var. Tabii ki başkan ne derse olur. Söz başkan en son. Başkan ne derse olur. Şimdi yarın öbür gün bir oyuncu olabilir mi, bitebilir mi? Gözlenmediğim kadarıyla şu anda bize gelen haberlerde yok. Mesela yine Can Uzun. Mecburen Can Uzun, yine Can Uzun. Yani Can Uzun'dan başka bir alternatif yok mu? Onu da anlamadım yani mesela. Niye sürekli Can Uzun 2 aydır Galatasaray'ın gündeminde ya? Yani burada daha önce de söyledim, Galatasaray 25-30 milyon eurolar gibi bir rakam planlıyor ve üstünü kesinlikle vermek istemiyor. Yani diyor ki senin değerin 30 milyon euro diyor oyun. Bizim için diyor. Galatasaray kulübü için. Kulübü ne istiyor? 50 milyon eurolarda filan, yani 40'lara filan bile inme durumları yok şu anda. Ama Galatasaray, hoca da diyor ya işte ben Can Uzun'u istiyorum diye. İşte 10 numara dışında sol açık, forvet. Bunlar da oynuyormuş hocam hepsini, öyle mi? Yani hoca şey mi diyor ya, ben bir tane adam alayım, 3 yerde oynatırım bunu. Yerli, yaşı da uygun. Böyle mi düşünüyor Can bilmiyorum. Için. Can için evet.
1: Yani oynayabilir Can. Santrofor arkası oynuyor. Milli takımda sol önde oynuyor. Ama hocanın bir oyuncuyla 3 bölgeyi kapatma gibi bir düşüncesi yok.
0: Yani sözü bırakacağım hocam size. Yani burada bir sıkıntı var. Bu net. Bu sıkıntı, bu transfer meselesinin çok uzaması. Yani Galatasaray daha çabuk hareket edip işte hocanın istediği oyuncuları kadroya kassaydı bence bu yenilik, kan dediğimiz şey. Mesela Wesley'i aldı değil mi? Yani aldı yani. Hiçbir şeyi etkileşimi olmadı yani mesela.
2: Evet.
0: Galatasaray tarafında bir etkileşim,
2: bir heyecan yaratmadı.
0: Bravo. Yani bu heyecanı yaşatacak bir oyuncu beklenti içerisinde. Bir yandan taraftar kitlesi. Bana göre artık hoca da istiyor. Yani bir an önce bu, şurada ligin başlamasına 2 hafta kalmış. Hoca da istiyor. Ama yönetim tarafı ve başkan tarafı diyor ki yani acelesi yok. Bunun daha Eylül'e kadar zamanı var. Eylül işte biz bakıyoruz. İşte Icardi'nin alternatifi bir oyuncu elbette alacağız. Bir tane 10 numara oyuncu alacağız. Ondan sonra işte fırsat olursa stoper alacağız. Bir tane 8 numara alacağız. Yani böyle 4 tane oyuncu filan alırız şeyin içerisinde. Bir yandan hazırlık maçları istenilen sonuçlar olmadı. Çok ciddi eleştiri var orada. Şimdi bir hazırlık maçı daha oynayacaklar. Yanım bir ya da 2 tane daha hazırlık maçı oynayacaklar. Şimdi hazırlık maçı deyip geçmeyin yani. Sonucu reaksiyonları şey olmuyor. Ne kadar 4 yıl şampiyon olsanız da bunlar futbolun içerisinde bir anda bir hazırlık maçında aldığınız sonuç olumsuz hava yaratıyor sizde. Zaten eleştiriler bana göre çok fazla şu anda Galatasaray'da. Olmaması gereken eleştiriler diyorum ben. Yani bu kadar başkana, yönetime eleştiri yapılacak da bir durum yok. Ama bir yandan da şunu da söylüyorum. Galatasaray gibi bir kulüp sezon bittikten sonra transferle ilgili hangi bölgelere neyi, kimi, ne alacaksa şu anda bunların alınması ve hazırlık maçlarında, kampta olması lazım diyorum. Bir yandan da böyle bakıyorum olaya. Ama ekonomi. Mesela Aral Şimşer'di değil mi?
2: Aral Şimşir.
0: Galatasaray'da alacaktı. Olmadı. Galatasaray ekonomik olarak artık yani olmadı.
2: Belki de Trabzonspor devreye girdiği için.
0: Öyle de dendi, evet. Ama Galatasaray'da
2: karşı karşıya gelindiğinden yani
0: öyle de dendi, ama mesela transferi gündeme gelen isimlerden bir tanesiydi. Yani Galatasaray'ın şu anda futboldaki transferdeki aklı kim? Başkan mı? Transfer komitesi mi?

0: Teknik kadro mu yoksa hepsi ortak mı çalışıyorlar? Ortak bir akıl mı var? Yani ben açıkçası o aklı çok görmüyorum şu anda. Uzun bir sürece yayılmış bir dönem gibi anlatılıyor. Ha, bu demek değil ki yarın öbürsü gün transfer olmaz mı? Olabilir. Yani sürpriz olmaz. Ama sonuçta finale gelirsek Can Uzun'u istiyorlar. Onu söyleyebilirim.
1: Can Uzun Galatasaray için hala önemli hedef.
0: Evet.
1: Hocam ideal hedef mi sizce? 10 numara üstüne konuştuğumuz için soruyorum bunu.
2: Kerem tabii ideal hedefe yakın. Neden yakın? Bir kere yerli statüsünde oynayacak. Doğru mu?
1: Evet.
2: İkincisi 2005 doğumlu bir oyuncu. Geleceği çok parlak. Orası da Galatasaray'ı transfer etme konusunda cezbediyor. Üçüncüsü bölgesel olarak da tam ihtiyaca cevap veriyor. Ya bütün bunları düşündüğün zaman rakamı hariç bütün teknik özellikleri transfer için çok uygun. Ama kolay da bir transfer de değil. Böyle yüksek maliyetli transferlerin süreci hem uzun oluyor hem de bu süreci doğru götürmek lazım. Şimdi Galatasaray'ın eğer en son yaptığı bir teklif var, kamuoyunda dolaşıyor, 30 milyon euro artı bir sonraki satıştan %20 gibi bir rakam.
0: Evet.
2: Şimdi Galatasaray bu rakamı verebilir mi? Ben farklı düşünüyorum, verebilir.
0: Karşı taraf vermiyor ki oyuncu.
2: Hayır. Hani sen dedin ya Galatasaray'ın 30 milyon euroları verecek transferi.
0: Hayır, şöyle dedim hocam. Bu oyuncu için 25-30 milyon euro planladıkları rakam dedim. Karşı taraf 40-50'lerde. Yani bu rakam 30'a düşmezse bu iş olmaz dedim.
2: Ya 30'u verebileceğini sen de söylüyorsun.
0: Evet, taksitle
2: olur. Ben de aynı görüşteyim. Yani 30 milyon euro verilebilir. Bir sonraki satıştan payda verilebilir ve Galatasaray için ideal transferlerden bir tanesi. Ama Galatasaray'da bence Kerem şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Sayın Başkan lig bittikten sonra yaklaşık 15-20 gün sonra televizyona çıktı. Bir basın toplantısında şöyle söyledi. Arkadaşlar dedi, merak etmeyin. Kasamızda 500 milyon euro para var dedi. Ama orada bir farklılık var, ibare kullandı. Dedi ki bu sadece transfere ayrılmış bir para değil. Bu sene harcamalarımızın hepsini kapsayan bir 500 milyon euro var. Yani burada Galatasaray şu üstü kapalı ne der? Yani 100-200 milyon euro transfere harcayabilir. Ama gelinen noktada bir tane kiralık satın alma zorunlu bir oyuncu aldı. Okaçukuyu aldılar. O da taraftar nezdinde %50-50. Yani ya bu Galatasaray'ın oyuncusu değil diyenler var. Bazıları da diyor ki genç oyuncu eğer tutturursa Galatasaray bunun satın alma opsiyonunu kullanacak gibi düşünceler var. Ama satın alma opsiyonu da 28 milyon eurolar. Şimdi böyle olaylar olunca Galatasaraylılar biliyorsun 4 sene üst üste olmasına rağmen en acımasız taraftar. Yani Okan Hoca'nın 4 sene şampiyon yaptı. 2 tane kötü netice aldığı zaman başarısızlığa tahammülleri yok adamdır. Öyle yani. Bilmiyor musun? Bir süreçte kaçıyorlar. Eleştiriyorlar. Okan Hoca 4. şampiyonluğunu aldı. En rahat olması gereken takım. Ama şu anda transfer yapılmadı diye. Ha, eksik bölgeleri var mı? %100 var. Bir tane santrafor alternatifine ihtiyacı var Galatasaray'ın. Çünkü geçen sene Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ı çok yıprattı. Bir tane orta sahada Mertens sonrası o profilde bir oyuncuya ihtiyacı var. Sol stopere ihtiyacı var. Bence %100 ihtiyacı var. Ve olursa mümkünse bir tane daha orta sahaya.
1: Santrfor'a Franculin olur mu hocam? Önceki saatte çok kısa da olsa konuştuk. Midland'in Santrfor'u.
2: Olur. Olur.
1: Çok başka şeyler de vaat ediyor.
2: Bence başka alternatifler de olacak.
1: Evet.
2: Onu da söyleyeyim.
0: Hull City istiyor onu.
1: Olabilir.
0: 30 milyon euro istemiş Midland.
2: Ya Beşiktaş'ta Galatasaray'daki sıkıntı şu. Transfere kim karar veriyor?
0: Hocam 30 milyon euro verip de kulübeye oyuncu alır mısınız?
2: Ya şimdi Can'ı eğer 30 milyon eurolara kadroya katarsam ikinci bir 30'u şüpheyle bakarız. Yani verilir mi verilmez mi? Orası bence belli değil. Yani Galatasaray'ın sizin deyiminizle bir şey var. Bir 30 milyon euro verecekse onu kime verecek? Santrafor alternatif bir oyuncuya mı?
0: Evet.
2: Yoksa

0: 10 numarada direkt oynayacak bir oyuncu ama.
1: Can Uzun 30 milyon euro eder mi?
0: Eder.
1: 40 eder mi hocam?
0: Ya ben şey miyim, malzemeci?
1: Hayır hocam, yani bakış açınızı merak ettim.
0: Hayır
1: yani.
0: Ben Can'ı çok beğenen, çok yetenekli olduğunu, yani profil olarak da Galatasaray oyununa çok uygun bir futbolcu olduğu için 30 milyon euro. Ya zaten artık Avrupa'da rakamlar çok uçtu.
2: 20'den başlıyor.
0: Ya merhaba sen. Diyorsun, dediği gibi 20 diyorlar yani. Onun için Can 30 milyon, 2005 doğumlu bir oyuncu, milli takım oyuncusu, yaptıkları belli, yapacakları da hakikaten çok önemli. Önemli bir bölgeye de transfer edilecek. Okan Hoca da çok istiyor.
1: Hocam Galatasaray 40 milyon euro falan vermez. Net söylüyorum. Çünkü 30 milyon teklif edilmiş en son, 20 milyon, %20 de hocamın dediği gibi onu kabul etmemişler. Yani 35'e çıkar mı? %20'lik payı %30'a çıkartır mı, onu bilemem.
0: Ama taraftar da bir tane transfer bekliyor birkaç
1: tane. Bekliyor canım. Evet.
0: Bu kadar şey, taraftarların konuşma sebebi hala kimse yok. Şöyle düşünüyorlar. Ya bizim oturmuş
1: hocam bir... Şart mı peki transfer sizce?
0: Şart. Şart.
1: Yani taraftarı mutlu etmek için transfer mi yapacağız?
0: Taraftarı mutlu etmek için demiyorum.
1: Ne yapayım şimdi
0: ya
1: yani?
0: Ya Galatasaray'ın kadrosu öyle çok alternatifli bir kadro değil.
2: İhtiyaç ya bu, diyorsunuz.
0: Ya kesinlikle ihtiyaç. Ya bu Şampiyonlar Ligi'nde minimum bu takım 8 maç oynayacak. Ve bir ayda yaklaşık 6-7 tane maçı beraber oynayacaklar. Eylül-Ekim aylarında. Hatta Ekim-Kasım'a da sarkacak. Buradaki yıpranmayı düşün. Kış aylardaki performansı düşün. Oyuncuların hepsini aynı anda ilk 11'de mi oynayacaksın? Mutlaka rotasyon yapacaksın. Yapmak zorundasın. Çok yük biniyor. Ligi var bunun. 5. şampiyonluğu istiyor.
1: Hocam o zaman yani sizin tecrübenize dayanarak yani şöyle bir şey soracağım. Yani ben ne yapayım şimdi, Eylül'e kadar bekleyeyim ya, böyle kenardaki oyuncuları mı alayım? Yani bu mantığı da ben doğru bulmuyorum açıkçası.
0: Ya Eylül
1: yani
0: çok
1: böyle
0: geç
1: bir...
0: olur ya. Ya tamam, yaptınız tuttu ama hep tutacağı anlamına da gelmez. Getir oyuncuyu. Uyum süreci var bu oyuncunun, ne kadar iyi de bir oyuncu gelse. Bu sonuçta yeni bir takıma gelecek, yeni oyuncular var. Hedefler farklı. Yani siz Torreira ile Icardi tuttu diye Ağustos'un ilk haftası getirdi diye hep son dakikaya mı getireceksiniz? Oyuncu bulabilecek misiniz? İyi oyuncuları hadi bazen işte anlaşmazlık oluyor, bırakıyorlar. Bu sefer bulabilecek misiniz? Bir sürü risk var. Okan Hoca'nın eli niye güçlü olmasın? Adam 4 kere şampiyon, Türkiye'de yapılmamış bir şeyi yapmış. Niye 5. kere olmasın? Niye Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalmasın? Okan Hoca da bence, ben size bir şey söyleyeyim mi? Şahsi fikrimi söyleyeyim. Okan Hoca da bence çok mutsuz.
1: Ben
0: ama
1: öyle
0: Galatasaray'ın kültüründen gelen bir şey var.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın kültüründen gelen bir şey var. Antrenörler hep yönetim kuruyla beraber hareket ediyor. Okan Hoca da bu kültürden geldiği için arada bir sıkıntı yokmuş gibi davranıyor. Ama oynanan hazırlık maçlarına bakıyoruz. Diyorlar ki bu hazırlık maçı. Olmaz öyle şey. Hazırlık maçı da olsa ligin yavaş yavaş oynanacağın oyunun aynasıdır oyunlar ya. Gol atamayan bir Galatasaray var ya 2 maçta.
2: Galatasaray'ın yeni 10 numarasının kim olacağını konuşuyoruz ama eskilere bir göz atalım mı? Sarı kırmızılı takımda damga vuran, Galatasaray'a damga vuran 10 numaralara bir bakalım istedik. Onların performanslarını ve kazandıkları kupaları da değerlendireceğiz. En üstte zaten ülkemize gelmiş en büyük 10 numara var. Gheorghe Hagi. Galatasaray'da 184 maçta 70 gol 62 asistlik bir katkı sunmuştu ki salt skor üretkenliğinin yanında oyuncunun futbolculuk karakteri, liderliği, yeteneği çok başka bir seviyedeydi. Bir UEFA kupası, bir süper kupası, 4 süper ligi, 2 Türkiye kupası ve 2 Türkiye süper kupası var ki o dönem Cumhurbaşkanlığı kupası adıyla düzenleniyordu. Casio Lincoln 62 maç 16 gol 27 asist Brezilyalı oyuncudan. Onun performansı da iyiydi ama o biraz daha problemli ve zorluk çıkaran bir profil olarak da hatırlanıyor. Bir Süper Ligi, bir Türkiye Kupası var. Yeteneğine Lincoln'un da söyleyecek bir şey yok bu arada. Wesley Sneijder 173 maçta sarı kırmızılı formayla 45 gol 44 asist. 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası var. Galatasaray tarihindeki unutulmaz bazı anlarda da yer almış bir futbolcu. Hollandalı

0: süper yıldız. 131 maçı var Younes Berlanda'nın. 10 numara giyiyordu ama aslında 8 gibi oynadı o dönemde. 22 gol, 26 asist, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupası'nın kazanılmasına yardımcı oldu. Dries Mertens ise yokluğu hakikaten aranan bir isim. 136 maç, 25 gol, 44 asist, 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupası var. Hocam burada birbirinden çok farklı profillerde oyuncular görüyoruz. Yani evet, mukayese tabii ki etmeyeceğiz. Hacı hepsinden büyük futbolcu. O evet, ayrı bir konu ki Snyder de tabii ki çok özel. Mertens de çok özel isimler. Profil olarak ne tip bir 10 numara Galatasaray'a yakışır? Buradaki isimlere baktığımızda tarzını yakın gördüğünüz bir profil var mı?
1: Ben, mesela ben Mertens'i şu anki Galatasaray oyununa daha yakın görüyorum. Hı hı. Onu söyleyebilirim ama burada 5 tane oyuncu var. Oynadıkları süre dönemlerde Galatasaray oyununa çok büyük katkı yaptılar biliyorsun. Hem oyunsal olarak hem tabela olarak ama tabii bu Hacı'yı ayrı tutmak lazım.
0: Tabii.
1: Ya o farklı bir adamdı. Farklı bir kimlik. Müthiş bir oyuncu.
0: Hacı mı Alex mi?
1: Hacı. Niye sordun şimdi?
0: Ya normalde tartışılacak bir konu değil de futbolda oluyor böyle tartışılmayacak konularda da farklı görüşler. Ya ben, o yüzden merak ettim düşüncenizi.
1: Ben Hacı ayrı bir oyuncuydu yani.
0: Evet.
1: Çok
2: büyük. Bir de şimdi yani burada baktığında bunların hepsi efsane. Büyük yıldız, winner yıldızlar. Yani ve bu takımda büyük başarılara imza atmışlar. Yani yine oraya bir winner 10 numara lazım.
0: Böyle bir profil mi lazım?
2: Evet.
0: Berlanda'yı belki orada sayamayız. Daha başka bir yani
1: Lincoln'u da çok sayamayız
0: göre
1: bence.
0: Yani Lincoln'u da efsane demek yani çok
1: şey
0: zor.
1: Olarak, pozisyon olarak Berlanda 8 gibiydi
0: evet,
1: de.
0: Ya numarası oldu.
1: Yani numarası oldu.
2: Yani ya şey demek istiyorum, Can Uzun.
0: Burada tabii bu kadar ki, isim var yani. Daha geçmişe gittiğimizde Cevat Prekazi'nin
2: Can Uzun'un dışında, adını hatırlatmamız Can Uzun'un dışında lazım. Hocanın da ismini onayladığı Paraguaylı mıydı?
0: Enciso.
2: Heh. Bak o da olabilir. Ekonomik
0: İhtimal
2: olarak.
0: İhtimal olarak onu düşünüyor mu Galatasaray?
2: Evet, düşünüyor. Ciddi onu da düşünüyor. Hı. Hem ekonomik olarak hem yaş olarak. Bildiğim kadarıyla o da yaş olarak 10 artı 4'e uyuyor mu bilmiyorum. Emin değilim. Karıştırdım artık. Çok oyuncu ismi geçiyor çünkü sürekli bizde
0: 2004'lü.
1: Evet.
2: Yani
1: 22 dedim ben.
0: Evet evet.
2: Doğru. O da Galatasaray'ın ciddi şekilde bir alternatif olarak düşündüğü isim. Zaten hoca açıklamıştı verdiği röportajlarda listemizde diye.
0: O tabii çok başka bir profil.
1: Çok. Ya bunlara uyan bir profil değil.
0: Değil.
1: O daha serbest.
0: Evet.
1: Hatta bu oyuncular kadar yetenekli mi o konuda da biraz bence tartışmaya açık.
0: Evet.
1: O biraz daha geçiş ucumuna yakın bir 10 numara gibi.
0: Kanat profili.
1: Evet, kanat profili. Serbest.
0: Serbest.
1: Evet.
0: Evet, değişik yani, bir oyuncu.
1: Bunlar tabii Galatasaray'ın oyununa yön veren oyunculardı. Öyle bir oyuncu değil ama etkili bir oyuncu, onu söyleyeyim. Ama bence Okan Hoca'nın bir numaralı istediği oyuncu Can Uzun.
0: Evet.
1: Çünkü onun üzerine benim anladığım kadarıyla hayal kuruyor, plan yapıyor. Eğer sevgili müdürümün söylediği gibi Galatasaray 30 artı yukarı bir para harcayacaksa sanki bu Can olacak gibi duruyor. Olmalı. Çünkü Okan Hoca istediğine göre.
0: Bir oyuncuya öyle bir para harcanacaksa bu pozisyon için mi harcanmalı?
1: Diğer pozisyonları düşünüyorum.
0: Santrofor dediniz, stoper dediniz.
1: Ya Santrofor Osimhen olacak. Gelen oyuncu ikinci oyuncu olmayı kabul edecek. Sanki o para oraya harcanacak. Öyle gözüküyor. Yani 10 numara profiline sanki. Çünkü Mertens sonrası Galatasaray orada çok oyuncu denedi. Maalesef istenilen seviyede geri dönüş almadı.
2: Hocam Galatasaray Kanada Leao'yu da istiyor. Yani Fenerbahçe ile ikisini de bu konuda teklif verdiği söyleniyor yani. Ben söylemiyorum ama İtalyanlar
0: ilerleyen söylüyor. Dakikalarda yine İtalyanlar manşet. Ne konuşuyor?
2: Yine bugün
0: Dündar Keşaplı anlatacak
2: evet,
0: bize.
2: Yani orada da bir kanat, bir 10 numara, yani ikisini bir arada alabilir
1: ya
2: mi bilmiyorum.
1: Şöyle çok kanat tercihi ön planda olsaydı Galatasaray'ın bence Neo Lang'ı bırakmazlar.
2: Hocam Barış'ın alternatifi var mı? Yok. Şu
1: yok,
2: anda.
1: Yok, alternatif olarak düşünmüyorum. Şimdi biz 30 milyon euro para nereye harcanacağın cevabını arıyoruz ya. O yani

0: Sen Leo gibi olabilir mi? Leo gelirse olur zaten. Alırsa Galatasaray 30'un da yukarısı bir rakam ödemek zorunda kalır. Ama orada bir para var ve bu 30 milyonun üzeri ise sanki bu 10 numaraya harcanacak gibi. Ben öyle
1: hocam, Leo'yu da alırsa aslında santrafor, bir golcü de almayabilir yani. Baktığında hem kanatı hallediyorum hem de skor üreten bir adamı ön tarafta da oynatabilirim diyebilir mi? Diyebilir.
0: Diyebilir tabii. Ya şey olarak ama çok uyumaz bu hocam oyuncu ya. Sol ön oyuncusu. Evet. Geçiş oyuncusu. Etkili bir adam eksilten bir oyuncu ama bir numara kullanacağınız yer şu anki Galatasaray kadrosunda Barış Alper'in olduğu bölge. Yani oradan Leo'yu oynatacağınız zaman Barış Alper'i acaba bir santrafora evrilebilir mi?
1: Evrilebilir.
0: O ama tabii orada nasıl bir oyun ortaya çıkacak?
2: Yani Leo'dansa Barış Alper Osimhen'in yedekleyecek oyuncu.
0: Tabii onu zaten
2: olur. Kullandı.
0: Evet. Biliyorsun Osimhen'in olmadığı geçen senenin ilk iki deplasmanı bir Antep'ti zannediyorsam. Çok da başarılı oldu. Gol attı, penaltı yaptırdı.
1: Arka arkaya iki maçta gol atmıştı.
0: Evet. Çok formdaydı Barış Alper. Ya işte şimdi biz dediğim gibi yani bir Galatasaray'ın o bölgeler için bir 30 milyon eğer verme durumu varsa nereye verir onun cevabını vermeye çalışıyoruz. Bence Can Uzun'a verir. Tabii Leo gelirse de o 30'un üstü olur zaten rakam. Öyle gözüküyor.
1: Bunun rakamlarını konuşuruz. Rakamlar
2: az yüksek. Sonra Dündar Keşaplı'ya bir bağlantı yapacağız. Leo konusunda İtalyanlar ne yazıyor, ne çiziyor bize direkt olarak İtalya'dan aktaracak. Onun da altını çizelim. Transferde Galatasaray'da bazı ayrılıklar da yaşanabilir. Victor Nelson burada ilk ayrılacak isim gibi görünüyor ama talipler var mı Murat Özbostan Galatasaraylı oyunculara? Bildiğimiz kadarıyla yok.
1: Yani öyle resmi olarak kulübün kapısını çalıp biz şu kadar şu oyuncuya veriyoruz, bu kadar bu böyle bir teklif ediyoruz bir şey yok. Tabii bu transfer sürpriz bir şey. Yani her an gerçekleşebilecek bir şey. Ama bakıldığı zaman gönderilecek oyuncularla ilgili de şimdi Nelson'u satmayı düşünüyor mesela. Jelert'i kiralamayı düşünüyor. Yani bakıldığında 9 artı 2 yanılmıyorsam yabancısı var Galatasaray'ın şu anda. Yani 9 artı 2'den şimdi kontenjanın dışında tek hamle yapma şansı var. Yani bir tane oyuncu alma şansı var. Leao'yu mu olur? 10 numaraya yabancı bir isim mi olur? Ya da 10 numaraya Can'ı alır. Türk oyuncuyu başka bir mevkiye yabancı hakkını böyle mi değerlendirir? Onun için aslında bakıldığı zaman Can Uzun transferi Galatasaray için de Okan Hoca için de gerçekten takımın genel yabancı statüsüne baktığında bir gereklilik haline geliyor.
2: Bu arada Can olsa aslında santrforu yedekleyecek oyuncu da Can olmaz mı? Hocam.
0: Olur. Ya olur da yani tam yani o isteklere cevap veririm.
2: Ama hani Leo'dan da Barış'tan da daha uygun.
0: Tabii tabii daha uygun doğru yani. Çünkü yakın oynuyor santrafora yakın oynayan bir oyuncu. Gerçi milli takımda sol önde kullanıyorlar ama o profili var, o özelliği var onu söyleyeyim tabii. Ama bence Galatasaray eğer böyle bir imkan oluşturursa santrofor artı Can Uzun şeyi transferi daha uygun olur. Ama bir tane yabancı hakkını kullanacaklar. Ben de sevgili müdüre katılıyorum. %100 eğer böyle bir planlama varsa Can Uzun daha doğru duruyor. Hem orada size bir tane daha kontenjan açıyor.
2: Evet.
0: Onun için daha doğru duruyor. Ya rakamsal olarak da bence karşılığını da verir Can Uzun. Yani hem oynadığı futbolla verir hem ileride bir tasarrufta bulunursanız bir sene sonra iki sene sonra orada da verir. Onu söylüyorum. 2005'li çünkü çocuk.
2: Ya şüphe duyduğumuz bir oyuncu değil.
0: Değil.
2: Evet.
0: Öyle düşünüyorum ben.
2: Son günlerde böyle Tijani Reinders'in adı geçiyor. Manchester City'li oyuncunun. Var evet. mı sizin elinizde hiç onunla ilgili bir bilgi?
1: Yani dediğin gibi adı geçiyor. Masaya oturulacak kıvamında. Oturulmuş değil. Yani böyle bir bu açıdan bakarsak bu transfere bakış açımız şu anda bu. Yani oturulmuş bir teklif yapılmış bir görüşmelere başlanmış boyutu yok. Ama Can Uzun'u sorarsan evet teklif verilmiş, alınmış, verilmiş oyuncuyla anlaşılmış ama bonservis konusunda bir anlaşma kaydedilememiş, bir ilerleme yok. Yine İşte o Ensko aynı Ensko. Şekilde onunla ilgili o da ciddi şekilde Galatasaray'ın gündemindeki görüştüğü, teklifini hazırladığı, ilettiği bir oyuncu olarak söyleyebilirim. Bunun dışında

0: Yani senin bahsettiğin oyuncu ile ilgili somut bir adım yok şu anda yani. Ama yani bir listede var.
1: Randers daha farklı profil.
2: Tabii.
1: Skor üreten. O daha çok. Yani ikinci santrofora daha yakın bir oyuncu.
2: Yani 8-8 mesela, olarak oynuyor.
1: Yani ama daha çok oraya koşu yapar.
2: Koşu yapar.
1: Yani o da tabii önemli bir oyuncu.
2: Skor geçen
1: sene değil mi? O da çok Kerem gündeme geldi Galatasaray'ın o bölgeye ihtiyacı olduğu dönemde.
2: Evet.
1: Ama kullanmadılar. Rakamı yüksek gelmişti.
2: Şimdi Manchester City onu aldı. Böyle bir çok iyi başladı ama sonra evet istenildiği gibi gitmedi. Yani 47 maç oynadı. 7 gol 6 asisti var
1: ama
2: bu arada.
1: Skor katkısı da var. İlk 11'de değil.
2: 31'i 11'de. Evet. 16'sı kulübeden geldiği karşılaşmalar. Yani 47 maçın 5'i FA Cup, 4'ü de Lig Kupası. Onu da söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta 3 asisti var. 10 karşılaşmanın 6'sına ilk 11'de başladı. Dündar Keşap'la acaba hazır mı? Az sonra Dündar Keşap'la hazır olacak ve Rafael Leao gündemiyle ilgili İtalya'da neler konuşuluyor? Tabii ki bizi ilgilendiren boyutunu değerlendireceğiz. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncuya bir ilgisinden söz ediyoruz. İki kulübün de oyuncu için bir çabası olduğunu düşünüyoruz. Ve Dündar Keşap'la İtalya'daki yansımaları az sonra bizimle paylaşacak. Tabii ki isim olarak önemli. Bazı şüpheler de barındıran bir oyuncu. Biraz tavırlarıyla alakalı disiplin konusu da bazı problemler de yaratabilir. Hani ben olsam almam ama kulüplerin ilgisini çekiyor. Seyretmesi de bu arada keyifli yani. Göze hitap eden bir profil. Ama ben öyle profilleri sevmiyorum, siz anlamışsınızdır. Yani futbolcu dediğin böyle ne vereceği belli olacak.
1: Salak gibi.
2: Salak gibi. Çok akrobasiye gerek yok. Topunu oynayacak yani. Ama netice itibariyle çocuk yetenekli yani. Onunla da ilgili bir şüphe yok.
0: Evet. Yani yetenekli ve Türkiye'den iki kulüp peşinde evet. Şu anda.
2: Evet.
0: Yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da. Hı-hı. Özellikle Fenerbahçe oraya gitti bile, görüştü bile, şartları bile sundu. Yani Fenerbahçe açısından bu boyutta, bu kadar ileri boyutta. Galatasaray'ın da bu boyutun içerisinde olduğu ama ne kadar içerisinde olduğunu açıkçası çok bilmiyoruz. Yani resmi olarak bir boyut içerisinde mi onu bilmiyorum. Yazılıyor, çiziliyor. İtalyanlar çok yazıyor. La Gazzetta, Delle Sport her gün manşet yapıyor. Neredeyse bir sayfasını bu işe ayırmış durumda. Şüphesiz onların da takım muhabirleri var. Milan muhabirleri var. Onlar da demek ki bu şekilde haberler alıyorlar. Ama genel olarak bu Galatasaray'ın şu andaki durumu bana yani bir analiz açısından tuhaf geliyor. Yani böyle bir sezon başlangıcı, şampiyon olmuş bir takım. Hatta bugün Kemerburgaz'da divan üyeleriyle bir şampiyonluk pikniği vardı. Yani yapıldı mı? Şu anda yapılıyor muhtemelen. İşte kupa gelecek, başkan, yönetim, üyeler filan. Bir son kutlama buydu sezon öncesi. İlla ki bu tür şeyler güzel geçecektir ama yani bakıldığında işte şeyle ilgili bir oyuncu ile ilgili Sayın Başkan yönetim açıklama yapıyor. Yalan, iftira, işte gündemimizde yok, kulübümüzü karıştırmak istiyorlar filan gibisinden. Yani baktığın zaman bunu kim yazıyor? Birkaç kişi yazmış ya. Yani tamam, başkaları da alıp kullanıyor da yani Galatasaray gibi bir büyük bir kulüp bence böyle oturup da yani onu yalanlayalım, bunu yalanlayalım, bunlarla uğraşmaması lazım. Ha, buradan bir beklenti olup bir şey içine giriliyorsa, yönetim bunu alıyor, Galatasaray bunu alıyor, o zaman Galatasaray iletişiminde bir problem var demektir.
2: Bu arada Dündar Keşap'lı bizimle beraber.
0: Evet.
2: İtalyan futbolunda aynı zamanda çok üzücü bir gün. İtalya evet. Futbol tarihinin en büyük efsanelerinden Franco Baresi hayatını kaybetti ve İtalya'da neler konuşuluyor Baresi ile ilgili, bunu dinleyeceğiz Dündar Keşaplı'dan. Ayrıca Rafael Leao'dan da bahsedeceğiz. Dündar Keşaplı, hoş geldiniz. Sözü size bırakıyorum.
3: Evet, iyi yayınlar. Teşekkürler. Doğrusu efsane bir futbolcuydu. O dönemi hatırlayanlar, Berlusconi döneminde gerçekten tarih yazan bir futbolcuydu İtalya futbolu adına. Özellikle bu son yıllarda gördüğümüz kriz yaşayan bir İtalyan futbolunu göz önünde tutarsak o dönemki futbolu ve bu futbolcuları özlemle anıyoruz, hatırlıyoruz diyebilirim ki bunu sadece ben değil, futbolu seven herkes aynı görüştedir.

diye düşünüyorum. Tabii Milan ve İtalya milli takımının unutulmaz kaptanıydı Franco Baresi. Uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetti ki birkaç gün önce bir haber çıktı. Hayatını kaybetti diye bütün medyada çıktı, Türkiye'de çıktı ama daha sonra Milan yalanlamıştı ama zaten durumu çok çok kritik ve ağırdı. Baresi'nin vefatı İtalya'nın yanı sıra tüm dünyada spor kamuoyunda, sporu sevenler arasında büyük üzüntü yarattığını söyleyebiliriz ki yansıyan son gelişmeler bu şekilde. Cenazesi 4 Ağustos günü, Salı günü Milano'da Sant'Ambrogio Bazilikası'nda düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Ancak bir dönem uzun yıllar formasını giydiği Milan takımı o tarihlerde Avustralya'da kampta, yeni sezon öncesi hazırlıklar için kampta olacağı için bu son yolculuğunda kaptanın bulunamayacaklar, ancak uzaktan bir şekilde son görevini yerine getirecek ki Milan'da oyuncular tabii çok geniş yankı buldu. Bir efsaneydi. İtalyan futbolunun adını altına harflerle yazdıran bir isim. İspanyol Marca gazetesi Milan ve İtalyan futbolunun efsane ismini manşetine taşıdı. As gazetesi yokluğu tüm dünya futbolunda hissedilecek. Fransız ekip ise Baresi'yi modern savunma futbolunun öncülerinden biri olarak tanımlarken İngiliz The Sun ise futbol tarihinin en büyük savunmacılarından biri hayatını kaybetti şeklinde daha birçok medya, tabii uluslararası medya bunu manşetlerine taşıdı. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Malago ise yeni göreve geldi biliyorsunuz. Çok önemli bir spor adamı. Böyle bir sporcunun bu genç yaşta 66 yaşında hayatını kaybetmesi futbol adına da üzücü ama uzun süredir mücadele verdiği hastalıktan kurtulamadı. Akciğer rahatsızlığı vardı ve buna yenik düşü, ne yazık ki hastalık böyle bir şey. Bazen yakaladı mı yaşa bakmıyor. Evet, bu konuyla ilgili kısaca bu notları aktardık size. Zaten 4 Ağustos'a kadar olası gelişmeler olacaktır. Yine bu ünlü futbolcuyla ilgili notları sizlere aktarmaya çalışacağız. Diğer yandan tabii Dünya Kupası bitti. Transfer gündemi başladı. İtalya'da olduğu gibi birçok Avrupa ve Türkiye doğal olarak transfer maratonuna başladı. Günlerdir yazılan çizilen bir oyuncu var Milan'da. Rafael Leao. Leao için Fenerbahçe'den, İtalyan medyasına yansıyan manşetlerde, haberlerde Fenerbahçe'den Rafael Leao hamlesi demiş La Gazzetta dello Sport. Transfer çalışmalarını, Corriere dello Sport da aynı şekilde manşeti taşımış. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Milan'daki yıldız oyuncu Rafael Leao için yeniden harekete geçti ve kampta bulunan Portekizli oyuncu için Milan'a teklif ettiği rakam 40 milyon civarında olduğu iddia ediliyor. Ancak Milan kulübü bu rakamı düşük bulduğu için şu an için pek sıcak bakmadığı ifadeleri alırken Milan'ın talep ettiği ücret ise 60 milyon euro şeklinde bir haber var bugün. Tabii diğer yandan Galatasaray'ın da yeniden dahil olduğu bu transfer konusuyla ilgili, Rafael Leao ile ilgili Galatasaray'ın da adı geçiyor. İki takım da doğal olarak bugün Türkiye'de liglerde yeni sezon hazırlık tüm hızıyla sürdürüyor. Çünkü yeni sezona hem Galatasaray hem Fenerbahçe en iyi şekilde hazırlanarak bu sezon mücadele edecekler. Doğal olarak Rafael Leao gibi çok yıldız veya yetenekli bir oyuncuyu kadrosuna katmak için iki takım arasında da bir başka bir deyim yerindeyse İtalya'da böyle bir var. Düello var gibi bir ifade kullanılmış. Sonuçta iki takım da bu oyuncuyu transfer etmek için görüşmelerini menajerler aracılığıyla sürdürdüğü bilgileri var. Tabii Leao'nun ayrılması durumunda Roma'dan Arjantin yıldız Matias Soli için Milan'da girişimlere başladı şeklinde bir haber var. Doğal olarak bu oyuncu giderse yine de oyuncu gelecek. Büyük olasılıkla bir aksilik olmasa Leao'nun ayrılması gündemde gibi görünüyor. Çünkü Romalı oyuncu öyle de Milan'ın yoğun bir tempoda çalıştığı bilgileri var. Yani kısaca toparlamak gerekirse İtalya Serie A'da Milan bu sezon geçtiğimiz sezon pek isteneni veremedi. Yeni oyuncular, yeni kaliteli oyuncular kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu Portekiz asıllı Leao ise geçtiğimiz sezon her nedense bir şekilde bekleneni veremedi ama kalitesi ve başarısı, tekniği ortada. Çok yetenekli bir oyuncu, gerçekten hızlı oyuncu. Eminim Türkiye'de çok çok daha iyi oynayacaktır. Kendine iyi bir ortam bulacaktır diye düşünüyorum ama tabii transfer dönemi daha yeni yeni başladı diyebiliriz. Keremcan herhalde son güne kadar
oldukça sürpriz.

0: Eğer düşün Fenerbahçe böyle bir transferi gerçekleştirirse Fenerbahçe'nin bir de gerçeği var. O yabancı oyuncu sayısı. Öyle de bir şey var ama oyunculuğu iyi bir oyuncu, iyi bir kanat oyuncusu. Özellikle günümüzde çok kullanılan geçiş oyununda çok etkili bir oyuncu. Adam eksiltebilen, skor yapabilen iyi bir oyuncu ama rakam Fenerbahçe'nin özellikle ilk teklifi o yaptığı için Fenerbahçe diyorum. Rakam ciddi yüksek. 60 milyon eurolarda diyor Dündar Keşaplı. Fenerbahçe bu rakama veya Galatasaray bu rakamlara çıkar mı? O konuda çok emin değilim.
1: Barış Alper'in kaldığı bir senaryoda kulüpte. Leo'yla forma rekabeti nasıl şekillenir? Nasıl paylaştırılır?
0: Kerem, bu oyuncular forma rekabetine girmez.
2: Çok güzel söyledin.
1: Peki o zaman şunu sorayım mı? Barış Alper kadar kesin katkı verir diyor musunuz? Yani Barış Alper'i geçer mi diye sormuyorum. Onun kadar kesin katkı verir diye biliyor musunuz?
0: Ya futbol öyle bir şey değil tabii yani.
1: Ya bazı sürü oyuncu için söylersin.
0: Ya Leo için bu söylenebilir. Hı-hı. Ama Leo Galatasaray mı daha çok ihtiyacı olan bir oyuncu mu, Fenerbahçe'nin mi? Bence o sorunun cevabını vermek lazım.
1: Fenerbahçe.
0: Şu anda öyle gözüküyor. Kerem'in formsuzluğunu da düşünerek sanki o bölgede Leo daha
2: iyi. Ne yapacaksınız hocam? Kerem şimdi öyle de yani 7-7,5 milyon euro para alan Kerem'i ne yapıyorsun? Alıp kulübeye mi oturtacaksınız? Yani ne olacak şimdi?
0: İşte
2: yani
0: bu
2: şimdi
0: kulübede
2: orada
0: de
2: da başka bir sorun var bence. Yani o sözleşme ağır bir sözleşme. İyi bir ücreti de var Kerem'in. Yani orada bilmiyorum, bence Fenerbahçe de yani şöyle bir teklif gelse, biz Kerem'i istiyoruz, al 30 veriyoruz dese Kerem'i satar Fenerbahçe yani. Hiç şaşırmam ben bunu.
0: Olabilir.
2: Olabilir. Ama bu tabii Leo transferi, şimdi bir kere bir kulüp kim daha çok istiyor? Fenerbahçe istiyor. Biraz önce dediğim gibi.
0: Evet.
2: Yani Milano'ya gittiler mi bu transfer için? Gittiler, görüştüler. Bir takım teklifleri sundular. Yani 50-60'lar falan işte konuş. 60 zaten serbest kalma bedeliymiş yanılmıyorsam. Yok. Karıştırdım bak, Can Uzun'du herhalde o. Artık transferler o kadar çok ki. Fenerbahçe'nin 40 bandına kadar bir teklif sunduğu ve bunu taksitler halinde ödemek üzere bir öneride bulunduğu resmi olarak açıklanmasa da ifade ediliyor. Ama oyuncuya da işte 10 milyon euroluk bir rakam. Oyuncunun oradan aldığı para 7,5 milyon euro bir rakam. Ve oyuncu bu teklife çok şey değil. Soğuk değil şu anda. Yani Fenerbahçe'nin teklifine soğuk değil. Ama tabii burada iş dönüp dolaşıp bonservis meselesinde kilitleniyor. Yani oradan istediği bir sonucu alırsa, yani 40 milyonun en azından ödeme, bir kere bence kulüp satmak istiyor oyuncuyu. Yani böyle bir durum var. Ama tabii rakamları herhalde Türkiye'de de duyuyorlardır. Milyon eurolar havada uçuşuyor filan. Alınan oyuncular, transfer edilen oyuncular. Greenwood, o da 39'du değil mi yanılmıyorsam?
0: Evet.
2: Greenwood 39. Yani şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe çok istiyor. Bunu söyleyebilirim. Yani bu transferin olmasını Fenerbahçe çok istiyor. Olur mu? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani bir süreçte göreceğiz. Belki Fenerbahçe'yi daha detaylı konuşmaya başladığımızda, yani sonuçta Fenerbahçe'de tur atladı ama Beşiktaş'tan çok böyle pozitif gelişimlerden bahsederken, elbette Fenerbahçe'de de bu gelişimler var ama
1: konuşacağız az sonra.
2: Eksiklikleri de olduğunu belirtip konuşacağımızı ifade edelim. Yani burada bu iki kulüp zaman zaman bazı oyuncular için ortak hareket değil de yani birbirlerini ekarte edip transferleri, rakamları yükselterek transfer yapabiliyorlar. Onun için Galatasaray'da alsa şaşırmam. Ama oyuncu da oynar yani. Barış filan kulübede oturacak hali yok ya. Barış kulübede oturur bu durumda.
1: Oturur.
2: Belki oturmaz.
1: Belki de Barış için başka
2: oturmaz
1: bir yol vardır.
2: O da kulübede oturmaz.
0: Teklif gibi mi?
1: Yani.
0: Veya başka pozisyon
1: böyle bir,
0: gibi.
1: Böyle bir isim Galatasaray'la anılıyorsa, yani Barış'ın önüne bu oyuncuyu getirmeyi düşünüyorsa Sarı Kırmızılılar, belki Barış'la ilgili başka bir tasarruf olabilir. Yani hem Leo hem

0: Barış biraz lüks değil mi aynı
1: ya
0: pozisyon için?
1: Galatasaray'ın bu transfer konusunda ne kadar ciddi açıkçası onu çok anlamakta zorluk çekiyor. Fenerbahçe kadar ciddi mi? Kesinlikle değil bence.
0: Onu netleştirmek gerekiyor.
1: Ya, bir de sonuç itibariyle Galatasaray o bölgede oynayan oyuncusu Galatasaray'ın en etkili 3 oyuncusundan bir tanesi.
0: Doğru.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ha şu da olabilir. Eğer Galatasaray'ın Barış için belki bir planı olabilir. O zaman ona saygı duyarım. O zaman Leo'ya gitmek kadar doğal bir şey yok. Ama görünen öyle bir şey de yok.
0: Evet.
1: Çünkü bir açıklaması var Barış Alper Yılmaz'ın. Bana teklifim gelirse eskideki hataları da bilerek şöyle bir cevap veriyor. Ben kulübüm otururuz karar veririz diyor. Biliyorsun. Arabistan'la ilgili bir olayı olmuştu. Orada çok acemice davranışlarda bulunmuştu. Artık onu da atmış üzerinden. Şimdi Kerem sol öne bir oyuncu alacaksınız. Oradaki oyuncu da takımın en iyi 3 oyuncusundan bir tanesi. Milli takım oyuncusu. Bu biraz lüks olmuyor mu?
0: Biraz lüks olur. Bayağı bir lüks olur aslında.
1: Yani bir tarafta da Sané var.
0: Evet.
1: Hadi diyelim Barış'ı bu taraftan al buraya Sané'nin yerine düşün. Sané de çok istikrarlı olmasa bile geçen sene çok maçta etkili olmuş bir oyuncu. Yani orası biraz hatta oraya biraz Yunus'u da eklesen. O bölgede kullandığın zaman.
2: Hocam Sané'yi de satabilirler.
0: Şu an sanki böyle Galatasaray'ın elindeki net kanat oyuncuları Yunus, Sané, Barış. 3 oyuncu.
1: Şimdi Yunus'un normalde Okan Hoca 10 numarada oynatıp oradaki sorunu çözmeye çalışıyor.
0: Evet.
1: Ama olmadı. Ya istenilen verimi vermedi. O oyuna uygun bir oyun oynayamadı Yunus. Çünkü Yunus farklı bir profilde oyuncu olduğu için oradaki üretkenliği veya Galatasaray o bölgedeki oyuncudan istediği verimi alamadığı için oraya Can Uzun'u monte etmeye çalışıyor. Olay bu.
0: Evet.
1: Şimdi yine söylüyorum Galatasaray'ın eğer bu 30-35 milyon eurolar bir oyuncuya verilecekse bölgesel olarak o oyuncuya verilmesi lazım.
0: Doğru.
1: Tamam o zaman Leo transferinde Galatasaray bence Fenerbahçe kadar ciddi düşünmüyor bu işi. Ya bir bakalım olursa olur'a getiriyor diye düşünüyorum. Yoksa Fenerbahçe gitmiş yöneticilerle, Milanlı yöneticilerle görüşmüş, teklifini sunmuş. Duruma göre teklif belki artabilir. Oyuncunun niyetini öğrenmiş ve belli bir mesafede kat etmiş bu transferde. Yani sonuçta dediğim gibi yani Galatasaray bir sürü isim geçiyor kamuoyunda gündemde. Gelen Okoçuk'u. Öyle yani gerçek şu anda o. Ve 14'ünde Galatasaray Süper Lig şampiyonu olduğu için cuma akşamı sezonu açıyor.
0: Hocam,
1: bugün ayın 31'i.
0: Bir iki dakikamız var ama izleyebildiniz mi hazırlık maçlarında Galatasaray?
1: Hepsini izledim.
0: Okoçuk'u nasıl gördünüz? Takımı genel olarak ya iyi süre, görmediğinizi anladık zaten.
1: Süre olarak çok böyle ne derler net bir fikrim olacağı süreyi alamadı oyuncu. Ha oyuncunun belli başlı özellikleri var. Nedir? Belli bir alanı kontrol ediyor. Top rakipteyken tamam doğru bir profil. Okan Hoca'nın öyle bir oyuncuya da ihtiyacı vardı. Ama özellikle oyunu ileri taşımada daha çok katkı yapması lazım. Bir kere fiziksel olarak ciddi bir avantajı var.
0: Evet.
1: 1.90 falan. Ama bunları hep resmi maçlar başlayınca, oyunları oynadığınca daha net bir karar vereceğiz.
0: Orta saha rotasyonunu konuşurken Niyaga'nın adını hiç anmıyoruz.
1: Evet.
0: Onda bir hareket görüyor musunuz?
1: Valla bir maçta, ikinci hazırlık maçında galiba bayağı hareketli oynadı. Ama bu denklemin içinde forma şansı gelir mi ben çok zor görüyorum. Onu söyleyebilirim. Ya düşün Kerem, hazırlık maçı oynanıyor. İkinci maç, Venezia maçı zannedersem. Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Can Kat. O zaman bu oyunda bir sorun yok mu?
0: Büyük
1: bence
0: sorun
1: var. Bence var.
0: Evet.
1: Yani şöyle de söylenebilir. 4 sene oldu Galatasaray, 4. sene şampiyon oldu. Hala Galatasaray'ın tamam eksik oyuncular var ama oyununu hala tarif edemiyoruz. Önde mi basar, alanda mı bekler?
0: Çok sıcak bir haber var. Fenerbahçe Sturm Graz maçı için listesini UEFA'ya bildirdi. Vedat Muriç listeye dahil edildi. Levent Mercan listeden çıkarıldı. Vedat belki de süre bulacak. Bu onun önemli bir

0: emaresi. Kısa bir araya gidelim, dönüşte konuşacağız.
1: Leao çekti sana. Leao sert vurdu Rafa Leao.

0: Aspor Radyo. Bir reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Happy

Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'nin Avrupa listesini güncellediğini ifade ettik. Levent Mercan'ın yerine Vedat Muriç eklendi. Kante listede yer almadı. Vedat Muriç'in eklenmesi doğal. Levent'in çıkışı ve Kante'nin listede olmaması üstüne belki konuşmak lazım. Hocam ne dersiniz? Kante neden hala yok? Normal midir?
1: Kante'nin antrenmanlara başlama tarihi ne zaman? Herhalde bir
2: 2-3 gün önce mi geldi?
1: 3-4 gün önce falan. Evet. Dolayısıyla yani Kante'nin olmaması normal. Bir de şöyle bir hakkınız var. 2 saat önce değiştirme hakkınız bildiğim

0: Önce sağlık kontrolünden geçmiş.
1: Ya 3 gün olmuş.
0: Evet.
1: Levent tercihi, ya bir kere Vedat Muriç tercihi %100 doğru.
0: Evet.
1: Oynanan oyunlara baktığımız zaman o bölge zaten santroforsuz olduğunu bağırıyor. Orası tamam. Levent Mercan tercihi de çok enteresan. Hazırlık maçlarında 3 maçta oynayan oyuncu, hatta Gornik maçının ikinci devresi oyuna giren oyuncu ve hiçbir maçta ben kötü oynadığını görmedim. Ama görünen o ki Osterwolde ile Archie Brown tercih edilmiş. Oradan bir oyuncu çıkarılacaksa oradan tercih yapmışlar. Yani olma ihtimali yüksek. Yani böyle bir plan uygulanma ihtimali yüksek. Ama benim anlamadığım bir şey var. Geçen maçın deplasmandaki Gornik maçının Kerem ilk yarısı sahanın en kötülerinden bir tanesi. Osterwolde. Acaba sarı kartı da var, oyundan hoca çıkarır mı diye düşündük. Yine şey tercih edilmedi. Archie Brown yine tercih edilmedi. Demek ki hoca bilmiyorum ne düşündü. Levent, o anladığım kadarıyla sol bek fazlalığından dolayı santrafor almak için Levent Mercan'ı listenin dışında bıraktı. Öyle görünüyor.
0: Levent de böyle sanki profil olarak bunu söylüyorum. İsmail Hoca'ya daha hitap etmesini bekleyeceğimiz bir oyuncu değil mi?
1: Aslında öyle, doğru evet. Söylüyorsun. Yani ne gibi? Verilen görevi yapar. Beklenti neyse onu karşılar aşağı yukarı.
0: Hücumda biraz daha aktif olur. Osterwolde ve Archie Brown'a göre.
1: Bence etkili de oynadı. Hazırlık maçlarında bence çok iyi oynadı. Ama kadro planlaması, özellikle yabancı oyuncuların fazlalığından dolayı bence biraz Levent'i kadronun dışında bıraktı. Listenin dışında, kadro demeyelim. İlk maç listesinin dışında bıraktı. Kante'yi de doğal karşılıyorum. 3 gün önce antrenmanlara başlamış bir oyuncunun şimdi listeye yazılmaması doğal, ama hemen ekleyeyim. Fenerbahçe oyununun, eğer Fenerbahçe hücumda 4+2+4 dizilişiyle oynayıp 4 forvetle oynayacaksa o oyuna bir Kante lazım. İyi bir Kante, hazır bir Kante lazım. Onu söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe özellikle maçın ilk yarısında çok kötü oynamasının bir sebebi de orada 8 numara profilinde Fred'i kullanmasından dolayı da kaynaklanıyor.
0: Ne dersiniz Levent'in ve Kante'nin dışarıda kalması için?
2: Şimdi ben Kante'nin takımda kalacağını düşünmüyorum. Bir kere onu söyleyeyim. Fenerbahçe yönetimi göreve geldiğinde oyuncuların rakamlarını içeren listeyi gördüklerinde, yani bir finansal olarak kendilerine bir sunum yapıldığında, bildiğim kadarıyla tabii Kante'nin ücretine dikkat çekiyor. Yani gerçi açıklanmıştı ama sonuçta bu takımda şu anda 14.4 milyon euro imza parası, 7.5 ya da 8 milyon euro da yıllık ücreti olarak dikkat çeken bir unsuru vardı. Tabii biz Fenerbahçe'de böyle yüksek maliyetli transferlerden bahsediyoruz ama bir yandan da bir gerçek var, yani bu gerçek çok fazla da konuşulmuyor. Ama Sayın Başkan Aziz Yıldırım bu gerçeğin farkında ve bununla ilgili de bir çalışma yapıyor başkan. Yani bu takımda bu kadar maliyetli oyunculardan, sözleşmelerinden de kurtulmak gerekiyor. Yani Kante transfer edilmiş de olsa ne olur Kante şu anda? Çok önemli bir ihtiyaç mı? Bana göre değil. Ama ortada bir sözleşme var. Bunu neden anlatıyorum? Yani ben bu süreçte oyuncunun bu listeye dahil edilmemesini herhangi bir hazırlık ya da eksiklik olarak tabii ki değerlendirebilir. Teknik kadro açısından olaya böyle yaklaşılmış olabilir ki bu hocadan çok yönetimin de tasarrufudur. Yani bu karar alınırken yönetimle de paylaşılmıştır diye düşünüyorum. Bir tane yeni bir kulüp var. Hatta ona da ismi çıktı.
1: Paris FC mi?
2: Evet. O görüşmeler sürüyor. Yani oradan öyle bir kopuş olabilir Fenerbahçe adına. Ve olursa da bu mutlu edecek bir şey herkesi yani. Hem oyuncu mutlu olsun, hem Fenerbahçe mutlu olsun. Çünkü dediğim gibi çok yüksek bir rakam. Yani imza parasının 6 aylık dönemindeki rakamı ve bu sene yansıyan rakamı daha çok bu sene yansıyor. Ne kadarını ödenmiş bilmiyorum eski yönetim. Ama 14.4 milyon euro artı 7 işte bilmem ve 35 yaşında mı? Böyle bir tabloyla 35 diye biliyorum. Yani Fenerbahçe
0: 35-90
2: kurtulması demeyeyim de gönderilmesi gereken ekonomik olarak oyunculardan biri olarak görüyor yönetim. Ben bu nedenle yazıldığını düşünüyorum.
0: Yani Kante'nin ayrılığı da o yabancı konusundaki planları da biraz değiştirebilir.
1: Tabii.
0: Hani biz birçok oyuncunun üstüne konuştuk. O gidebilir, bu gidebilir diye. Kante için bir parantez açtık ama normalde kalacak oyuncu gibi görünüyordu.
1: Yani gidenlerin içinde yine en son gidebilir gibi düşünüyorduk. İşte Semedo gider planlamada.
0: Fred.
1: Oscar Holden'in ismi bile geçiyor biliyorsun. Evet. Kante ya olabilir mi acaba gibi. Çünkü ama şimdi bu önemli bir bilgi. Tabii çok yüksek bir maliyet. Ama bu yönetim kurulu ne yapsın ki bu maliyeti? Bir önceki yönetim kurulunun yaptığı iş. Geçen sene çok mu ihtiyaçtı Kante?
0: Değildi.
1: Çok ihtiyaç değildi. Getirdiler Kante'yi, santroforları gönderdiler. Şampiyonluğu verdiler. Şimdi Aziz Bey ne yapacak kardeşim? Sonuç itibariyle bu takımın 23 tane yabancısı var. İşte artı 4'e tutan 6 tane var. Öbür taraftan da 17 tane, 10 belirlemen lazım. 7 tane fazla oyuncum var. Gitmek isteyen gitmiyor zaten. Bu paraları Avrupa'da bir de alma şansı yok. Adama 6-7 milyon euro vermişsin. Gönderiyorsun. Göndereceğin kulüp diyor ki ben 2 milyonunu karşılarım. Hadi çık işin içinden. Ve bu takım Şampiyonlar Ligi hedefi var. Olmazsa olmaz Süper Lig şampiyonluğu hedefi var. Nasıl çözülecek bu işler? En büyük sorun zaten burası. Bunu bangır bangır bağlıyoruz. Eylül'ün başına kadar bu kararı vermek zorundalar. Diego Carlos'a vermişsin 14 milyon euro geçen sene devre arası. Koma sana diyor ki şaka gibi ben sana 3 veririm diyor. Bonservis bedeli. Aziz Bey de diyor ki ben de kalkıyorum masadan diyor. Daha ne yapacak? Kalkmayacak. Kalkacak tabii. Abramat'a. Adama Betis'e kiralamışsın. Parasını da vermişsin %40'ını. Betis diyor ki ya birazını sen ödesene. Yok ya. Düşün böyle bir ortamda kulüp yönetiliyor. Bu işin içinden çık. Leo'ya talip oluyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyorsun. En azından playoff oynayayım diyorsun. Bir sürü sorun var. Mimović'i almışsın. Hazırlık maç, resmi maç görmemiş adam göndereceksin. Fred'den çıkmak istemiyor İsmail Hoca. Ama sistem Fred'den çıkmasını gerektiriyor. Şimdi de gelmiş konu Kante. Çok yüksek bir maliyet.
0: Çok.
1: Ciddi yüksek bir maliyet Kerem. Yani hani derler ya piyango çarpmış adam 30 yaşından sonra. Yapmayın be kardeşim, İsmail oynuyordu zaten orada ya. Geldiği zaman zaten bir uyum süreci oldu. Son haftalarda toparladı, iyi oynadı. Ama şimdi Kante'den çıkacak. Nasıl çıkacak? Para bırakır mı yabancı oyuncu? Veya herhangi bir oyuncu, artık yerli yabancı da ayırmıyorum. Herhangi bir oyuncu. Hadi Talişka'dan çık bakalım. Çıkabiliyor musun? 1 lirasını bırakmaz. Ki Talişka yani biliyorsun. Ya böyle bir ortam var. Böyle bir ortamda kulüp yönetilecek, transfer yapılacak. Eksik bölgelerim var. Ya kaleciye vermişsin ayda 1 milyon euro. Ve şu an yedek. Orada bile bir planlama yapıyorlar ya. Diyorlar ki biz bari bu adama bu rakamı verecek herhangi bir Avrupa'da veya Arabistan'da kulüp yok. Bari biz bunu oynatalım. Zaten gitse de parasını vereceğiz. Bari oynatalım diyor adamlar. Süreç böyle işliyor maalesef. Ha bu yönetimin suçu mu? Yok. Bir önceki yönetim vermiş. Demiş ki Ederson'u getiriyoruz. Taraftar mutlu olsun diye. 11 milyon euro vermiş. Şimdi bu yönetim bunu çözmeye çalışıyor. Ya böyle bir ortam var Fenerbahçe'de. İnşallah çözerler. Yani kadroda düşünülmeyen oyuncu son Gornik deplasmanında son 20 dakikada oyuna giriyor bu sabah. Düşünülmüyor kadroda. Kime çıkarız, nasıl çıkarız, kim bonservis öder diye merak ediliyor. Oyuna giriyor mesela. Şimdi sen Leo'yu düşünüyorsun. İşte biraz önce dün Erkeş Aplı bağlandı.

0: 60 milyon eurodan adamlar kapı açıyor. Orayı ödesen bir türlü, buradakilerden çıksan bir türlü. Zaten buradakiler gitmiyor. Kimse giden yok şu anda.
1: Evet.
0: Gitmediği durumda en son ne yapacaksın? Kabul edeceksin hatanı, sözleşmeyi feshedeceksin. Feshedeceksin, şansın yok. 10+4'ü vermek zorundasın. Veya kullanmazsın 14 yabancını. Öyle yaparsın. Yani durum o kadar kötü ki. Yani sihirbazlık lazım. Vallahi sihirbazlık lazım. Yani bu oyunculara ya çok iyi bir menajer bulacağım, bunların hepsinin işlerini halledecek veya birkaç tane. Yoksa çözümü yok yani. Aldığın oyuncu gitmek istemiyor. Çünkü çok iyi paralar almış. Tekrara giriyorum ama süreç böyle devam ediyor ve maalesef bu yavaş yavaş Kerem Türk futbolunun kanayan yarası olmaya başladı. Bütün kulüplere sirayet etmeye başladı. Çünkü her kulüp ne hikmetse 14 tane yabancıyı kullanıyor ya. Herkes kullanıyor. Kadrolar bir açıklanıyor. Bir bakıyorum 2 Türk var. 3 Türk var. Ya biraz hani şey var ya, Çin'di, Arabistan'dı, biraz sanki Türkiye'ye geldi iş.
1: Evet.
0: Çin futbolu battı. Yakında Arabistan'da anlar ya biz nereye gidiyoruz der. Bu işlerden elini ayağını çeker. Sıra bize gelir. Bizdekiler de okuyor. İşte Fenerbahçe yıllık veriyor 6-7 milyon euro. Geliyor. Başka ne için geliyor ki? Ha, Trabzonspor farklı bir misyon izliyor. Onun misyonu daha doğru. Onunki sürdürülebilir bir başarıya doğru gidiyor. Gerçi orada da teklif gelen oyunculardan başka oyuncuları da satıyorlar. O da ayrı konu da. Her neyse böyle bir süreç var. Yani inşallah Fenerbahçe Yönetim Kurulu bunları çözer ama yani kısa vadede çözülecek gibi değil. Öyle gözüküyor.
1: Murat Özbostan herhalde transfer yapmak, oyuncu göndermekten daha kolay Fenerbahçe için şu an.
2: Yani hocam zaten çok güzel tabloyu özetledi. Yani tablo tabii bakıldığında önce özellikle benim önümde şu an liste var. 23 yanılmıyorsam. Yani bu 23 kişilik yabancı listesinden bahsediyorum. Çok zor bir süreç yani ama... Burada başkan ben bu işi halledeceğim dedi. Yani burada bu işin sonuçta doktorun reçetesini yazıp tedaviyi uygulayacak kişi de Sayın Başkan ve ekibi. Aziz Bey de oldukça tecrübeli bir isim. O da elbette ki biraz önce dedim yani finansal olarak listeyi eline aldığı zaman yönetim İşte bazı oyuncuların ne kadar yüksek maliyetli olduğunu görüyor. Bunlardan bir tanesi de Kante. Ben Kante'nin Fenerbahçe'de kalacağını düşünmüyorum. Osterwolde'ye eğer bir teklif gelirse büyük ihtimalle satılır. İyi bir teklif gelirse. Bu teklif gelirse yine gidecek oyuncular ki Fırat'ın da takımda kalacağını sanmıyorum. Yani Fırat de büyük ihtimalle yine ayrılık sürecinin içerisinde olur. Zaten Livakovic'in durumu hala belli değil. Yani bir haftadır yok anlaştı. Nereye anlaştı takım? Burada adam bir yere gitti falan yok. Ederson hocam dedi yani o da inanılmaz maliyetli. Ben Fenerbahçe'nin Ederson'dan da çıkmak istediğini biliyorum. Ya yeni sözleşme yapar, ücreti düşürür ki kabul edeceğine ihtimal vermiyorum. Ya da Ederson'dan bir şekilde çıkmak zorunda Fenerbahçe. Onun da 12 milyon euro gibi bir ücreti var.
1: Mevcut şimdi kalecilerle devam edilir mi?
2: Yani Mert sezonu böyle bu tek başına falan kaldıracak bir isim değil. Yani şu anda bakıldığında...
1: İyi de bir maç oynadı bu arada, hakkında verelim.
2: Tabii, oynadı ama istikrar olarak yaşı itibariyle bazı sakatlıkları sık sık Beşiktaş'ta yaşadığını gördük. Koca bir sezon Mert'le gider mi? Tarık var yanılmıyorsam.
1: Evet.
2: Livakovic bu durumda kalır mı hocam yani öyle bir şey olsa?
0: Yok. Zannetmiyorum.
2: Yani iki
0: bence
2: tane...
0: Ederson kalacak. Yani yani Ederson'un kalması zaruri hale geliyor. Anlattım yani. Belki sezon sonu Aziz Bey'den önce planlamada Ederson gidecek gibi durumu var. Bir de taraftarla yaşadığı polemik de var. Ama gelinen noktada görünen o ki Livakovic gidecek, Ederson kalacak.
2: Evet. Yani. Yani tabii bu takım bakıldığında hem iki tane hedef var. Birinci hedef Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve Türkiye Ligi şampiyonu olmak, özlemi bitirmek. Ama en önemli hedef şampiyon olmak. Ve başkan da bunun sözünü camiaya verdi. Dolayısıyla kalecisinden stoperlerine, beklerine, orta sahasına, kanatlarına

0: ve golcüsüne kadar dört dörtlük bir takım planlanıyor ve bunun bu plan içerisinde de bu transferler şu ana kadar yapıldı. Yani ama bu Leao transferindeki yani bakıldığında son durum, programın ikinci bölümünün sonlarına doğru söylemiştik, yani Fenerbahçe orada 40 milyon euroyu verip bunu taksitler halinde ödemek ve daha sonraki satıştan bir pay da vermek konusunda şeyi var. Ama ortada bir uzlaşma durumu da şu anda yok. Tabii hem böyle bir oyuncuyu alarak kanat ve işte ekstradan bir santrafor almayıp böyle bir tek oyuncuyla bir joker gibi bir düşünüyorlar da muhtemelen ki bir ben ona 40 vereyim bir de golcü alayım diye bir düşüncenin olduğunu ben sanmıyorum Fenerbahçe'de. Ki bu saatten sonra da yani başka transfer olur mu? Bir ya da iki tane bana göre transfer oldu. Daha fazla transfer olacağını da düşünmüyorum.
1: Hocam Ederson kalacak dediniz. Zaruri evet. Hale geliyor kalması dediniz. Livakovic gidecek zaten ama kalmalı mı sizce? Şartların oluştuğu bir senaryoda onun da yıllık maliyeti epey yüksek ve bir mutsuzluk yaşadı geçtiğimiz sezon. Yine böyle bir ruh hali olabilir. Yine performans tartışılabilir. Belki hayırlı karar ayrılık olabilir sanki.
2: Ama o zaman oraya bir kaleci gerekiyor. Oraya yerli bir kaleci almanız gerekecek. Bu eğer olasılıklar gerçekleşirse.
0: Ya Mert'le gitmez mi diyorsunuz hocam sen? Mert'le.
2: Yetmez, gitmez değil. Gider belki ama yetmez. Yani düşünsene ana hedefi olmazsa olmazı Türkiye Ligi şampiyonluğu olan bir Fenerbahçe'de iki kaleciyle devam eder mi Mert veya Tarık'la? Veya götürür mü ligi? Orası bence çok olasılık gözükmüyor. Şimdi Ederson'la Livakovic'den çıktığın zaman otomatikman Fenerbahçe taraftarı diyor ki demek ki biz bir kaleci alacağız diye. Şimdi aslında Kerem planlama şöyleydi. Planlamada baktılar Fenerbahçe'nin kötü bir kadrosu yok. Doğru mu? Doğru. Bu takım ikinci olmuş. Dediler ki biz geçen senelerde yapılan hataları yapmayalım. Mevcut bizim kadromuz iyi. Biz eksik olan bölgelere 3-4 tane takviye yapalım. Bunlar da net ilk 11 oyuncusu olsun, devam edelim.
1: Evet.
2: Ama orada önlerine çıkan soru şu. Bu takımın çok yabancısı var. Kiralık da olsa, şey de olsa geri dönen oyuncu sayısı Vedat Muriç'i de yabancı statüsüne eklediğimiz zaman 23 tane. Ve bunlar çok ciddi kontratlar, uzun süreli kontratlar. Sıkıntı burada başlıyor. İşte bir tanesi Kante. Ya Abramat 3 senedir Fenerbahçe'de hala kontratı devam ediyor. Diego Carlos'u devre arası alıyorsun, Koma'ya gönderiyorsun. Adam geri geliyor, kontratı devam ediyor ve çok ciddi rakamlar kazanıyorlar. Ya bunlar bir nebze bu davranışlarıyla kulübü tehdit ediyorlar. Beni gönderecek misin? Kaç alıyorum ben senden? 4 mü? Benim 4'ümü ver. Kim verirse versin, beni ilgilendirmez. Ama vereceksin 4'ümü. Yani böyle bir esas bunları planlayamadı Fenerbahçe yönetimi. Fenerbahçe yönetimi aslında ödenen rakamların çok büyük olduğunu biliyordu zaten. Ama şimdi bir de şöyle bir şey var. Financial fair play var. Hiçbir yönetici cebinden kulübe para sokamıyor. Bir sürü kurallar değişti. Yolları var ama yine büyük rakam sokamıyorsun. Şimdi böyle bir ortamda bu işi çevireceksin. Sürdürülebilir hale geleceksin. Ve Fenerbahçe kadrosunu 10 yabancıya indireceksin. Ve bölgesel sıkıntı olmadan.
1: Evet.
2: Hakikaten mühendislik gerekiyor ya. Vallahi Semedo'dan mı çıkalım, Osterwolde'den mi çıkalım, Kante'den mi, Fred'den mi, Talişka'dan mı? Hocanın bazen çıkmayalım dediği şey mecburen çıkılacak duruma geliyor. Böyle de bir sorun var. Yani o kadar Kerem, şimdi Livakovic meselesini Aziz Bey şöyle çözmek istiyor. Bu adam dünyanın en iyi milli takımlarından ilk üçünde olan Brezilya milli takımının esas kalecisiydi, sonra yedeğe düştü. Bu adam ciddi bir para kazanıyor. Tamam, son dönemlerde Galatasaray maçında, ondan önceki maçta hataları olsa bile biz bu adamla bir konuşalım. Rakamını da zaten ödeyeceğiz bu adamın. Arabistan'a satmadığı sürece hiçbir Avrupa takımı bu adamın aldığı parayı ödeyemez. Biz bu adamın parasını ödeyeceğimize anlatalım durumu. Eğer indirime giderse olsun, yoksa parasını verelim, oynatalım. Şey bu, durum bu. Zaten Livakovic'i gönderecekler ama şimdi ona aldığın bir oyuncuyu 5'e gönderemiyorsun. Gönderemiyorsun, olmuyor. Şimdi Zagreb, düşünsene, Dinamo Zagreb'ten almışız şeyi.
1: Livakovic'i.
2: Zagreb Livakovic'in bonservisine 5 milyon euro verebilir mi?
1: İmkansız.
2: Zaten öyle bir misyon takımı değil. Genelde satar, yetiştirip satan bir takım. Nasıl çıkacağız bu işin içinden?
1: 6 milyon 600 almış Fenerbahçe.
2: Yani. Ya böyle bir süreç var.
0: Kalsın hocam. Ne var yani, kötü kaleci mi?
2: Ya kötü kaleci, iyi kaleci değil.
1: Yabancı.
2: Yabancı sayısını fazla.
0: Ne derse ondan daha ucuz maliyeti.
2: Ya ama
0: 2-2,5 milyon euro falan da benim bildiğim anlaşması.
1: Yani siz Ederson gitsin, Livakovic kalsın mı diyorsunuz?
0: Tabii, Mert, Ederson, Tarık, 3 yeter yani.
1: Mert, Livakovic, Tarık.
0: Evet. Evet. Yani ne yaptı Ederson ya? Yani Fenerbahçe geçen sene. Şimdi bu sene çıksa, oynasa, 2 maçta bir tane hata yapsa, yine zaten tribünlerle negatif bir elektriği var. Al sen başına dert. Yani alkışlayıp destek mi verecekler Ederson, Ederson diye sanki? Mert, Mert diye bağırmaya başlayacaklar. Hiç şaşmam. Hiç şaşmam. Bak, hiç
2: ya
0: şaşırma.
2: O her oyuncu için geçerli ya. Yani tamam, geçen sene...
0: Hocam bazı anlar kalır, hafızalarda kalıyor ya. Bunu şey yapamıyorsunuz yani, silemiyorsunuz. Ne yapsanız silemiyor.
1: Dikiş iyi, tutmayabiliyor.
0: Hep iyi oynamak zorundasınız. Yani burada böyle bir şey var. Elbette biz bunları söylüyoruz ama takımın tabii ki profesyonelleri bunları daha detaylı bir şekilde düşünüyorlardır. Ama burada yani işin tabii ki bu kadar finans kısmına girip de şuraya tahta açıp da alt alta yazıp hesap kitap yapacak halimiz yok. Ama başka gerçekler de var. Yani en büyük gerçek, parayı bir kenara bırakalım. 23 tane yabancı var burada ya. Yani sen bu 23 yabancının şu anda 6 tanesi artı 4'e uyuyor. Oradan bile 2 tanesini göndermek zorundasın. Geriye 17 tane yabancı kalıyor. 17 tane yabancıdan 17 tanesini de göndereceksin. Ve hiç transfer yapmayacaksın bu arada. Yabancı almayacaksın artık. Almayacaksın hiçbir şey. Alırsan yerli oyuncu alacaksın. Bu kolay mı yani, bu tablo? Değil. Bir de Asensio meselesi çıktı. Ne ya yani, şimdi bu mesele şey değil ki yani. Öyle çok da böyle ya yok aramızda bir sorun yok boyutunda filan da değil yani.
1: Öyle mi?
0: Öyle tabii ki.
1: Nedir problem?
0: Problem işte, oyuncu ben hazırım diyor. Hocası hazır değilim diyor.
1: Oynadığında da hazır olmadığı göründü bu arada.
0: Ne olabilir? Yani Asensio'yu idare etmeyecek misin?
1: Edersin.
0: Yani. Ne yapacaksın yani? Şimdi meseleye bakıldığı zaman, meselenin birinci tarafı hoca tarafına bakıldığında, hocaya bu soru sorulduğunda ben buraya sorun yaratmaya gelmedim, kimseyle de bir sorunum yok dedi. Tamam, güzel. Oyuncu Bolu'ya kampına geldiğinde topuk yaylasına sadece koşuyor. Yani takımla çalışmıyor, evet, bildiğim kadarıyla. Sonraki süreçte Ocak açıklama yapıyor, değil mi? Hazır değil diyor Asensio. O da sosyal medyasından ne diyor? Aslında bu konu çok, ben hazırım kardeşim diyor. Nereden çıktı diyor bu yani? Ben hazırım diyor. Aslında bir nevi orada Fenerbahçe taraftarına mesaj veriyor. Yani diyor ki ben hazır olduğum halde hocam beni oynatmıyor. Burada bir başka bir şey olabilir yani. Bir niyeti olabilir. Ben bir niyet olduğunu falan düşünmüyorum. Hoca bence şöyle düşünüyor. Ya bunlar geldi, bu arkadaşlar çalışıyor. Sen daha az çalıştın. Dolayısıyla senin biraz daha süreye ihtiyacın var. Sen bu süreyi aldığın zaman da, bu eşitlediğin zaman o çalışma sürecini, biz sana... Ama ben de diyorum ki bu tür oyuncularda böyle şeyleri gözetmeyeceksin. Yani her oyuncuda bunlar gözetilmez. Yani daha kaç yıl önce ya, İspanya bir takım kaptanı mı? Yani kaptanı değil mi? Bir oyuncusu.
1: Evet.
0: Efsanesi. Yani Real Madrid'in efsanesi. Büyük hocalarla çalışmış. Yıldız hocalarla, yıldız futbolcularla. Yani sonuçta baktığımız zaman figür olarak önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi bu önemli oyuncuları da bazen idare etmek demeyelim de, zaten o da bir sanattır. Yani bunu zamanında Okan Hoca Icardi meselesinde çok yaşadı ve o idareyi yaptı. Şimdi niye bu şeyler çıkıyor, sosyal medyada konuşuluyor, işte ben hazırım, sen hazır değilsin.

0: Bugün tamam arasında ben iki tarafın arasında bir kriz olduğunu falan düşünmüyorum. Ama diyorum ki Fenerbahçe'nin yeni bir sayfa açan Fenerbahçe'nin yönetimiyle, teknik kadrosuyla, oyuncu ekibiyle şu süreçte en ufak bir sorun bile yaşamaması lazım.
1: Evet.
0: Çünkü bu lige huzurlu girmek önemli, başarılı girmek önemli. Çünkü karşımızdaki takımın hiçbir en ufak %0.1 kadar bile kredisi yok. Ne yönetimin ne hocanın. Yok öyle bir kredi. Tek seçenek, tek yol şampiyon olmak.
1: Burada hocaya döneceğim. Bir 5 dakika sonra bir bağlantımız olacak, onu söyleyeyim şimdiden ama Sturm Graz karşılaşmaları ne vaat ediyor hocam? Bu konuya da değinmemiz şart. Çarşamba günü ilk maç Kadıköy'de. Evet.
2: Ya tabii bir kere şöyle söylemek
0: hocam,
2: lazım.
0: Hocam beğendin mi Fenerbahçe'yi?
2: Ya şöyle, Fenerbahçe'de bir oyun oynanmaya çalışıyor ama çok istenilen seviyede değil. Özellikle ikinci maçın ilk bölümlerinde bu oyundan hakikaten çok eser yoktu.
1: Evet.
2: Ama bu oyunun bu seviyede kalacağını kesinlikle düşünmüyorum. Yapılacak transferlerle bu oyunun belli bir seviyeye geleceğini %100 tahmin ediyorum. Şimdi Vedat Muriç kadroya alındı. Muhtemelen çarşamba günü duruma göre bir süre verilecek. Ama bu ilk 11 olacağını ben düşünmüyorum. Önemli bir bölgenin ihtiyacını karşılayacak ki Fenerbahçe'nin iç saha oyunlarında topa sahip olduğu, ki İsmail Hoca'nın hep dile getirdiği, bu oyunda ve santrofor pozisyonundaki oyuncu çok önemli.
1: Evet.
2: Hem golcülüğüyle, hem bağlantı oyunuyla, hem ön alan baskısını başlatmasıyla gibi gibi. Bu bir. İkincisi, Greenwood süreli oyuncu olarak şu an işlem görüyor. 20 dakika, 25 dakika, o belli süreyi yükselttiği zaman ben oyuna müthiş katkı yapacağını düşünüyorum. Sol tarafa işte oyuncu düşünülüyor. Şimdi öyle veya böyle ilk turu geçtik. İkinci eleme turunu geçtik Kerem. Üçüncü eleme turunda çok oyunu, nasıl söyleyeyim, böyle net oynayan bir takımla oynayacağız. Ne demek istiyorum? Biraz altını doldurayım. Topla çok işi olmayan ama yaş ortalaması 22.4 olan çok dinamik bir takımla oynayacağız. Belli sebeplerden dolayı önemli oyuncularını kaybetmesine rağmen 5-6 tane genç oyuncuya şans veren bir takımla oynayacağız. Graz takımıyla. Ve ilk maçı içeride oynayacağız. Fenerbahçe'nin devam etmesi lazım. Yani bu turu geçip playoff turunu oynaması lazım. Gornik maçına bakarsak bu iyi olur mu dersek yanılırız. Ama bu takım bu mevcut oynadığı oyundan daha iyi oynar mı? %100 oynar. Oynayacaktır da. Ona da %100 eminim. Ama bu maç bir Gornik maçı olmayacak. Onu söyleyeyim. Çok zorlanacağımız, yine topa sahip olacağımız ama karşımızdaki rakibin de bazı temel futbol kurallarını çok iyi oynadığını bilerek ona göre iyi oynamamız lazım. Nedir? Geçiş savunmasını iyi yapmamız lazım. Duran toplara %100 konsantre olmamız lazım. Ve oyun konsantrasyonunu bir dakika elimizden bırakmamamız lazım. Çünkü eğer bu dediğim 3-4 tane parametreyi elimizden bırakırsak ceza kesebilecek bir takımla oynayacağız.
1: Evet.
2: Ama oyuncu kalitesi olarak Fenerbahçe'nin daha önde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çarşamba günü kesinlikle favori olduğunu düşünüyorum. Yani bunu 4-0 ve 2-0 kazanmış bir Sturm Graz takımına yine söylüyorum. Yani Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Neden? Fenerbahçe'nin kadrosunda böyle zor anlarda risk alabilecek, oyunu daha iyi oynayabilecek oyuncuların olduğunu düşünüyorum. Ve burada da Fenerbahçeli oyuncular bunu gerçekleştirecektir. Ben turun yine favorisinin Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Farklı düşünüyor insanlar. Diyorlar ki Graz daha formda. Turun favorisi Graz'a, o şeyi, turun Graz'a daha yakın olduğunu düşünüyorlar. Ben aksine Fenerbahçe'nin daha yakın olduğunu düşünüyorum.
1: Salih Sarı hazır sevgili seyirciler. Haber merkezimize gideceğiz. FIFA'nın Dünya Kupası haklarını satma operasyonuna girişti bir anda Gianni Infantino. Dünya futbolunda ikiye bölen tipte bir plan ama detaylar Salih Sarı'da anlatabileceklerimden çok daha fazlasına hakim. Bizi bilgilendirecek Salih, hoş geldin, söz sende.
3: Kerem Can Bulat, çok teşekkürler sana ve konuklarına, iyi yayınlar diliyorum. Dediğin gibi dün FIFA'nın yaptığı açıklamadan sonra futbol dünyası bir kriz içerisine girdi. Açıklama şu şekildeydi: FIFA'nın organizasyonlarından sağlanacak gelirler, nasıl gelirler? Yayın gelirleri, sponsorluk gelirleri, biletlerden sağlanacak gelirler tek bir şirket üzerinde toplanacak. Ve bu şirketin aslında en çok karşı çıkılan kısmı buydu. Bu şirketin %20'sinin özel yatırımcılara satılacağı. Bu açıklamanın ardından önce UEFA'dan ciddi bir tepki geldi. Bu tepki aslında futbolun satılık olmadığı yönündeydi. Çünkü bu gelişmenin futbolun sportif yönünü bir zarara uğratacağını söylüyordu UEFA. Ve bundan dolayı yaptığı açıklamanın aslında en çarpıcı kısmı şuydu: FIFA organizasyonlarını boykot edeceğini ve gelecek organizasyonlarda UEFA'nın olmayacağını söylemişti. Bu tepkinin ardından CONCACAF ve AFC'den de bir tepki geldi. UEFA'ya destek verdiler ve bu boykotu desteklediler. Bunun üzerine FIFA'nın kendine savunma yaptığı bir açıklama gelmesi de gecikmedi. Bu açıklamada futbolun satılmadığını, yalnızca futbola sağlanacak desteğin artacağını, altyapılara ve yapılacak yeni organizasyonlara bir destekte bulunacağını söylüyordu. Ancak FIFA'nın vaadi şu: sağlanacak, öncelikle şu, bu şirketin değerinden bahsedelim. Şirketin 20 milyar dolarlık bir değere sahip olması ve bu özel yatırımcılardan 4.2 milyar dolarlık bir destek alınması bekleniyor. Bu destekle federasyonlara vaat ettiği şey ise 2027-2030 dönemi içerisinde tek seferlik 20 milyon dolarlık bir destek ve şarta bağlı da 20 milyon dolar daha üzerine ekleyerek toplamda maksimum 40 milyon dolarlık bir destek sunulacağı söyleniyor. Bu zamana kadar FIFA zaten federasyonlara 10 milyon dolarlık bir destek veriyordu. Yani aslında bu plan federasyonlar için çok da büyük bir katkı sağlamıyor. Peki buradaki katkı, buradaki aslan payını kim alıyor diyecek olursanız, buradaki faydayı aslında özel yatırımcıların gördüğünü ifade ediyor UEFA. Çünkü burada ne kadar olacağı belirsiz bir gelir var. Şu anda 2026 Dünya Kupası'nda alınan gelir ortada ama böyle bir şirketleşmeye gidilirse sonraki organizasyonlardan daha ekstra gelirler sağlamak için bazı uygulamalar yapılacağını da görebiliriz. Zaten UEFA bunu istemiyor. Gelir doğrultusunda bir şov organizasyonuna dönmesin. Bu sportif bir turnuva olarak devam etsin de burada sadece sportif kaygılar güdülsün. UEFA'nın istediği bu. FIFA ise buradan farklı katkılar sağlayabilir. Burada peki kiminle bir işbirliği yapılıyor? Burada asıl buradaki yatırımcı grubunun başının Joshua Kushner olduğu ifade ediliyor. Joshua Kushner da Amerika Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen, damadının kardeşi olduğu bilinen bir isim. Şimdi 2026 Dünya Kupası'nda zaten gelir maksatlı, gelir kaygısı güdülerek bazı uygulamalar uygulanmaya başlamıştı. Su molası gibi. Buradan aslında zaten sportif, işin sportif yönüne bir eleştiri alındı. Çünkü devreler ikiye bölünüyordu. Oyunun dinamizmi bölünüyordu. Bu zaten bazı tepkiler almıştı ve bunun büyüyeceğine dair tepkiler geldi. UEFA dedi ki bugün %20 olan bu tepki daha sonra farklı olur ve daha sonra daha da büyür ve ister istemez işin sportif yönüne bir baskıda bulunur dedi. Son olarak bugün Infantino'nun yardımcısı Carlos Cordeiro'nun da istifa ettiğini gördük ve bu anlamda Infantino'nun en yakınlarından bile büyük bir tepkiye maruz kaldığını görüyoruz. Avrupa medyasında bu durum futbolun mezar kazıcısı Infantino şeklinde manşetlere sahne olarak aslında bize yansıdı. 2027 yılında düzenlenecek seçimle aslında Infantino'nun amacı yerini sağlamlaştırmak. Şu anda kendine farklı dostlar edinmeye çalışıyor belki bu doğrultuda. Ancak bu sürecin Infantino'nun sonunu getireceğini de söyleyebiliriz. Belki de Infantino bu çalışmalarıyla, bu yaptıklarıyla kendi mezarını kazıyor da olabilir. Gelişmeleri göreceğiz. Şu anda 19 Eylül'e kadar bir süre verildi. Aslında CONCACAF ve AFC şu anda şunu ifade ediyor: bize bir, yani emrivaki yapılıyor. Bize bir süre verilmedi, bize sadece bir teklif sunuldu. Kabul edilmezse, kabul edilmemesi halinde bu yatırımlardan faydalanamayacağımız söylendi deniyor. Biz de 19 Eylül'e kadar olan bu süreci takip edeceğiz ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Kerem Can Bulat.
1: Teşekkür ediyoruz Salih Sarı'ya aktardıkları için. Trabzonspor'dan bahsedeceğiz. Elsat'la hazırlık maçında Bordo Maviller karşı karşıya geldi ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Siz de izlediniz mücadeleyi. Evet. Nasıl gördünüz takımın performansını?
2: Vallahi Elsat maçında Kerem, Fatih Hoca ilk 11'e yakın bir 11'le oynadı. O ilk 11'e daha sonra kim girebilir? Maçı seyrederken Malinowski'yi düşündüm. Belki Mustafa olabilir. Kaybettiler. Zaten hazırlık maçlarında şu an gol atamadılar. Biraz daha topa sahip olma oyunu oynayan bir Trabzonspor ama ilk yarı üretkenlik açısından çok fazla üretken olamadılar. İkinci devre özellikle Pina tarafından kenar ortaları ciddi anlamda kullandılar. Orada da Onaçu'nun hazır olmamasından dolayı gol vuruşlarındaki etkisizliği var. Ama böyle ilk 11 özelinde baktığım zaman Trabzonspor'un ciddi oyuncuları var. Kabral, Saviola, Aral, Şimşir. Yani bunların uyum sürecini attırdığı zaman çok iyi bir Trabzonspor olacak görünüyor. Ama bazı tabii dedikodular geliyor kulağımıza. İşte bu Vivo'nun transferiyle ilgili normalde oradaki planlama 3 oyuncu üzerinden gidiyordu. Olay satılacaktı. Augusto ve Zubkov satılacaktı. Şimdi tabii şöyle de bir şey var, kulüplerinde bir gerçeği var. Transfer iyi para gelen oyuncuları da tabii satabilirler de Vivo'nun süreci biraz tuhaf ilerlemeye başladı. Neden tuhaf ilerlemeye başladı? Oyuncuyla bir Fulham'ın bir görüşmesi oldu. Şu anda biraz durgun pozisyonda ama bu oyuncunun direkt performansına yansımaya başladı. Ne gibi? İlk maçta kendi kalesine gol attı. İkinci maçta penaltı yaptırdı. Bunlar hep ayrıntı. Genel oyun planında özellikle Saviola'nın tarafını etkili kullanmaya çalışan bir Trabzonspor. Ama eksikler var mı? Kesinlikle var. Hala istenilen ritim konusunda o ritmi yakalayamamış bir Trabzonspor var. Bir de şöyle bir şey var. Trabzonspor lig başlayacak. Lig başladıktan sonra Kerem bir hafta sonra Avrupa Ligi playoff maçını oynayacak.
1: Evet.
2: Bence oradaki rakipleri de yavaş yavaş belirlenmeye başladı. Orada da Trabzonspor'un eşleşeceği rakip konusunda şansı var. Onu da söyleyeyim. Orası da bence Trabzonspor'un bu sene hedefleri içerisinde olmazsa olmaz Avrupa Ligi'ne girmesinden bahsediyorum. Ama mutlaka Trabzonspor'un bir tane santrofor alternatif yaratması lazım. Mutlaka sağ öne bir oyuncu yaratması, alması lazım. Bir tane de olabilirse Vivo'nun gideceğini hesaplayarak bir tane stoper alması lazım.
1: Hocam dünkü 11 şu: Onana, Pina, Vivo, Savic, Lopez, Cabral, Saviolo, Folcarelli, Bouchard, Aral, Muçi, Onuachu. Yani ideal 11'e mevcutlar çok arasından yakın. Çok yakın bir, evet, kadro.
2: Ya bir Saviola şeyi, Malinowski'yi düşünebilirsin.
1: Evet.
2: Ruslan Malinowski'yi. Bir de Mustafa belki hocanın orada alternatif olarak düşüneceği, ilk 11 için söylüyorum. Diğer ben orayı 11 olarak zorlayacak oyuncu göremiyorum şu an.
1: Vivo'nun satıldığı senaryoda, evet, ne olur?
2: Ya işte ona cevap verdim ya Kerem. Bir tane mutlaka
1: stoper.
2: Stoper almak lazım ki oraya yerli rotasyonuyla Samet'i aldılar, Cenk'i aldılar ama şimdi orada şöyle bir sıkıntı var Kerem. Şimdi tamam, iki tane Türk oyuncuyla orayı bir türlü doldurmaya çalıştınız ama oradaki gerçeklik şu: Savic geçen seneyi sakatlık konusunda çok riskli bir oyuncu. Yani Vivo'nun gittiği bir denklemde orayı siz iki tane farklı oyuncuyla oynamak zorunda kalacaksınız.
1: Doğru.
2: Sıkıntı o. Yani tamam, bir Cabral sol bek, bu tarafta Pina zaten geçen sene. Kaleci işi de tamam, Onana da tamam. Ama burası, ama yalnız şöyle söyleyeyim, Chibuke'nin, Vivo'nun aklı çok karışık. Oyunda çok net görüyorsunuz.
1: Çok yansıyor diyorsunuz.
2: Penaltı yaptırdı. Pas mesela eskiden çabukluğuyla alır, oyuna çıkardı. Bir sürü pas hatası yaptı. Trabzonspor orayı çok çabuk çözmek zorunda. Ha, iyi de bir teklif var. Fulham'dan çok da iyi bir teklif var. Oyuncunun kafası da karışık. Gitmek de istiyor. Bence hem Fatih Hoca'nın hem yönetim kurulunun orayı çözmesi lazım bir an önce. Çünkü orası Trabzonspor'un en kritik yeri. Onun için söylüyorum.
1: İki maç, iki yenilgi var. Frankfurt ve

0: Yani takım tabii ki daha formuna ulaşmış bir durumda değil. Takviyeler devam eder mi? Yani önemli başka oyuncular alınır mı? Başka bir yıldız transferi olur mu? Büyük bir transfer olur mu? Çünkü bu biraz da şey oldu. Yani gelenek gibi bir şey oldu. İşte Galatasaray, bak taraftarları program başından beri konuşuyoruz. Bir yıldız star transferi bekliyor. Fenerbahçeliler zaten alınan oyuncular alınmaya devam ediyor. İsimler var. Beşiktaş aldı. Trabzonspor da tabii ki değerli oyuncular aldı. Ama çilek tabir edebileceğimiz bir oyuncu Trabzonspor'a da olabilir mi? Önümüzdeki süreçte, günlerde ona bakmak lazım. Hocam eksikleri iyi analiz etti. Yani ben Trabzonspor'un geçen yılki performansı yine göstereceğini düşünüyorum. Ama biraz bu oyuncuların birbirleriyle olan uyumları süreci içinde biraz zamana ihtiyaç var.
1: Kerem, orada da hemen şu akla geliyor. Hemen onu ekleyeyim, unuttum. Söyleyecektim Trabzonspor konusu gelince. Şimdi 12-13 tane...
2: 2 dakikamız var.
1: Yok, sığdırırım 2 dakikaya. 12-13 tane şey var. Oyuncu yeniledi Trabzonspor. Kadrosuna kattı. Yerli yabancı. Dolayısıyla bu oyuncuların bir uyum sürecinin en iyi atlatacak yer hazırlık maçı. Doğru mu?
2: Evet.
1: Frankfurt maçı oynandı. Trabzonspor, Elsat maçı oynandı. Ve Udinese ile oynayacak. 3 tane hazırlık maçı ve lige başlamadan önce, bir hafta önce de Göztepe ile İsmail'in jübilesinde oynayacak. 4 tane maç. Bence bu yetmez. Yani buradaki planlamada hazırlık maçı sayısını 5'e, 6'ya, hatta 7'ye çıkarmak lazım.
0: 2 hafta kaldı hocam.
1: Ya ama işte bu planlama o zaman eksik oluyor.
0: Önceden yapılacaktı diyordunuz.
1: Tabii önceden yapılmasına bir eksik oluyor. Yani şöyle planlıyorsanız, ya ben bunu yaptım, son haftayı da taktik antrenmanıyla bu takımı, uyum sürecini belli bir seviyeye getiririm derseniz, o oyundan bir şey diyemem, ama 4 tane hazırlık maçı, 13 transfer yapmış bir takım için bence az. Yani bu sayının ben 6, 5, 6, 7 olmasını beklerdim. Bence bu planlamanın hazırlık maçı sayısını da yükseltmek lazımdı.
2: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Ağzınıza sağlık. Murat Özbostan, teşekkürler.
0: Ben teşekkür
2: ederim. Keyifli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Katılıyor musun?
0: Çok bol bol haberler de verdik. Evet. İpuçları verdik.
2: Hareketli bir yayında saha içini konuştuk. Takımlarımızın Avrupa performanslarını ve bizi bekleyen mücadeleleri değerlendirdik sevgili seyirciler. Spor gündeminde sona geldik. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: Bir reklam.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Bir reklam. Yaşasın spor.

0: Aspor Radyo. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Reklam.
4: Aspor Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
3: dünya katılım var.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: izleyenler, ana habere hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca öne çıkan gelişmelerle karşınızda olacağız. Bugüne Beşiktaş'la başlayalım, düne gidelim. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında 1-0'ın rövanşında Midtjylland'ı 2 golle geçmeyi başardı ve bir üst tura yükseldi.
1: Geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano geliyor. Midtjylland, Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Midtjylland. İlhan Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta Cho. Francolino attı Cho'da mı? Francolino. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
2: Nefis bir vuruş.
1: Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erliç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet, bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
2: Sarısı
1: İkinci
2: var zaten.
1: Sarı. İkinci sarı kart. Midtjylland.
2: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
1: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile vuruyor mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Midtjylland'da da oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica. Rashica ceza sahası. Rashica gol! Bilot Rashica! Bilot Rashica girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Bilot Rashica. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Bilot Rashica. Şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan da hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
0: Şimdi maç sonuna gidelim ve Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını izleyelim.
3: Ma che siamo davvero contenti di quello che abbiamo.
4: Öncelikle gerçekten çok mutluyum çünkü çok bir performans ortaya koyduk. Bugün sonucu alabilmeyi başardık. Çok zor bir rakibe karşı oynadık bu turda. Ama iki maçta da iyi bir performans gösterdik. Yüksek seviyede bir performans gösterdik ve bunun sonunda ödüllendirildik. Tekrar ediyorum, gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Özellikle bu rakibimiz de geçen sene Avrupa Ligi'nde de çok iyi işler yapmış bir takımdı. Bu sezonda sezonu bizden önce açan bir takım. Aynı zamanda hazırlık dönemi daha uzun olan bir takım, daha hazır bir takıma karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hiç kolay değildi bu turu geçmek. Rakibimizin oyuna sert başlayacağını, güçlü başlayacağını biliyorduk. Ama ilk yarıda da gol yemedik. Bunu iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bazı yerlerde de şanssızdık. Daha şanslı olabilirdik ilk yarıda. Sonra soyunma odasına gittiğimizde bazı çözümler aramaya başladık. Nedir bunlar? Daha agresif olmamız gerekiyordu. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Daha çok şans yaratmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyordu. Ki bunları da yaptık. Aynı zamanda ilerideki ofansif oyuncularımı değiştirdim. Ve ikinci yarıda gerçekten çok yüksek seviyede oynadığımızı, iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Acı çektik. Çünkü bu bir gerçek. Her zaman siz oyunu domine edemezsiniz. O yüzden gerçekten tekrardan çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar bugün. Bunu da size daha önce söylemiştim. Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bazen acı çekmeniz gerekiyor. Her zaman oyunu domine edemezsiniz. Ama bugün hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Bundan sonraki maçımız için yarın aslında çalışmaya başlayacağım. Eminim ki zor bir maç olacak. Çünkü daha demin dediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Aynı zamanda rakibimiz de bundan önceki iki maçını kazandı. O yüzden iyi bir rakip olduğunu da gösteriyor bu. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. O yüzden buna hazırlanmamız gerekiyor. Ama bu turdaki gibi aynı karakteri gösterirsek, aynı kaliteyi gösterirsek, aynı şekilde akıllı oynarsak bence yine iyi işler yapabiliriz. Aynı zamanda bu maçtan dolayı bugün çok iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden çalışmaya başlayacağız.
0: Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz da mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu ve takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum dedi.
5: İlk kere biraz durgunduk ama ikinci yarı daha iyi pozisyonlar bulduk. Çok iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İkinci yarı biraz daha kendim bulduğumu düşünüyorum. Ama ilk yarı açısından istediğim Rıdvan sahada değildi. Her gün gelişmeye devam edeceğiz. Ya çok çalışıyoruz. Gerekli olan her şeyi zaten bizler aktarıyor. Hoca da çok istekli. Arkadaşlarım da çok istekli. Çok güzel bir hava var. Bu havayı bozmadan aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Ya tabii ki de gol yememek çok önemli. Her zaman zaten maç çıkmadan önce gol yememek için birbirimize

0: İkazlarda bulunuyoruz. Güzel bir galibiyet, güzel bir tur. Ya tabii ki kolay olmayacak orası da. Biz dersimize iyi çalışıp orada da elimizden gelen mücadeleyi verip yenmek için oynayacağız.
1: Fenerbahçe Sturm Graz maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sakatlığı sebebiyle Gornik maçlarında yer almayan Vedat Muriç de listeye eklendi.
2: Fenerbahçe Avrupa listesini güncelledi. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Sturm Graz maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatmak üzere olan Kosovalı golcü Vedat Muriç listeye eklendi. Levent Mercan kadrodan çıkarılırken Dünya Kupası'nın ardından tatilden dönen N'Golo Kante listede yer almadı. Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçları için kadrosu şu şekilde. Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin. Defans: Milan Skriniar, Nathan Ake, Jadon Osterwolde, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Archie Brown, Yiğit Efe Demir. Orta saha: Matteo Guendouzi, Fred, İsmail Yüksek, Bartu Elmas, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Marco Asensio. Forvet: Talişka, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Sidiki Şerif, Vedat Muriç. Fenerbahçe Sturm Graz eşleşmesinde ilk maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de Kadıköy'de oynayacak. Sarı lacivertlilerin salı gecesine kadar 2 oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyor.
1: Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Cavanagh yönetecek.
3: Fenerbahçe Sturm Graz maçının hakemi belli oldu. Sarı lacivertlilerin Kadıköy'de Avusturya temsilcisini ağırlayacağı karşılaşmada İngiliz Chris Cavanagh düdük çalacak. Çarşamba günü saat 21'de başlayacak mücadelenin rövanşı ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak. 2017 yılından bu yana Premier Lig'de görev alan Chris Cavanagh 2019'dan beri FIFA kokartı taşıyor. 40 yaşındaki İngiliz hakem ülkesinde çok sayıda önemli lig ve kupa karşılaşmasında görev yaptı. Oyunun kontrolünü elinde tutmayı tercih eden Cavanagh, sertleşen mücadelelerde kartlarına başvurmaktan çekinmeyen bir yönetim anlayışıyla tanınıyor. Deneyimli hakem daha önce Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki iki karşılaşmasında sahaya çıktı. Cavanagh, 2022 yılında Sarı Lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Praha deplasmanda 3-2 kaybettiği müsabakayı yönetmişti. İngiliz hakem 2024-25 sezonunda ise Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Twente deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çaldı. Cavanagh bu mücadelede Sarı Lacivertli futbolculara 6 sarı kart gösterdi.
1: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışına girdiği Rafael Leao ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.
3: Rafael Leao, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki yerini koruyor. İtalyan ekibi 2026 Dünya Kupası'nın ardından Milan'ın antrenmanlarına katılan Portekizli yıldız için bonservis talebini netleştirdi. Corriere dello Sport'un haberine göre Milan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 60 milyon euro talep ediyor ve bu rakamın altına inmeyi düşünmüyor. Haberde Fenerbahçe'nin 40 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif yaptığı, Galatasaray'ın da transfer için devreye girebileceği iddia edildi. Şu ana kadar gelen tekliflerin Milan'ı tatmin etmediği ve olası bir anlaşmanın Ağustos ayının sonlarına doğru gerçekleşebileceği aktarıldı. 2028 yılına kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Rafael Leao, İtalyan ekibinde forma giydiği 293 karşılaşmada 80 gol ve 55 asist üretti. Milan'la 2 kupa kaldıran Leao, 49 maçta 6 gol ürettiği Portekiz milli takımıyla da bir kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
1: Galatasaray, Alman yıldız Cemal Musiala'nın transfer edileceği yönündeki iddiaları yalanladı. Galatasaray, Musiala iddialarını yalanladı. Sarı Kırmızılılar, Alman oyuncunun transfer edileceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Ayrıca transfer çalışmalarının kulübün menfaatleri doğrultusunda büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütüldüğü belirtildi. Galatasaray'ın Avusturya kampı tamamlandı değerli izleyenler. 35 futbolcuyla yapılan kampta teknik direktör Okan Buruk 27 farklı oyuncudan faydalandı ve gençlere verdiği süreyle de dikkat çekti.
3: Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Avusturya kampını tamamladı. Sarı Kırmızılılar 23-31 Temmuz tarihleri arasında Windisch Garsten'de gerçekleştirdiği kampta kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaparak yeni sezona hazırlandı. İstanbul'da Ümraniyespor'u 5-1 yendikten sonra Avusturya'da iki hazırlık maçına çıkan Galatasaray, İtalyan ekipleri Monza'ya 2-0, Venezia'ya da 3-0 mağlup oldu. (Gülüyor) 27 farklı oyuncuyu oynatan teknik direktör Okan Buruk, hazırlık maçlarında 9 genç oyuncuya süre vermesiyle de dikkat çekti. Arda Ünyay, Renato Nega, Can Armando Güner, Ada Yüzgeç, Yusuf Sivaslıoğlu, Dahan Karhaman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak ve Berat Duş kampta forma şansı bulan isimler arasında yer aldı. Yeni transfer Ugo Çukwu ilk 11'de başladığı Monza maçında 62 dakika oynarken Venezia karşılaşmasında ise son 30 dakika görev aldı. Kamp başlangıcında 33 futbolcusu bulunan Galatasaray'da Leroy Sané ve İsmail Jakobs'un daha sonra takıma katılmasıyla birlikte bu sayı 35'e yükseldi. Avusturya kampını tamamlayan ve İstanbul'a dönen Sarı Kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını tesislerde sürdürecek. Okan Buruk'un ekibi 2 Ağustos'ta Rennes, 8 Ağustos'ta ise Villarreal'le hazırlık maçında karşılaşacak.
1: Trabzonspor hazırlık maçında Katar ekibi Elsa'da 1-0 mağlup oldu.
4: Karşılaşmanın hakemi işaretini verdi ve mücadele başladı. Başarılar Trabzonspor. Yeşil Buradaları adına Dünya Kupası'nda en çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi Aral Şimşir. Başarılı bir duvar pası Aral Şimşir. Orta geldi. Arka direğe doğru savunma girdi araya. Köşe vuruşu kazanıyor Trabzonspor. Otavio son anda kafayla topu uzaklaştırdı. Düzeltelim. Sori'ydi futbolcu. Sori şimdi duvar pasında başarı var. Otavio yerde kaldı. Bir kez daha izleyeceğiz. Otavio, Vivo'nun müdahalesi, karar, penaltı. Maçın hakemi uyarılarını yaptı. Roberto Firmino ve Andre Onana karşı karşıya. İşaret geldi. Firmino topu ve Andre Onana'yı farklı köşelere gönderdi. El Sadı 1-0 öne geçiriyor. Roberto Firmino. Roberto Firmino penaltıda hata yapmadı. Topu ağlara gönderip takımını 1-0 öne geçirdi. Farklı açılardan. Köşe vuruşunda yine iki oyuncu vardı. Cabral bu kez uzaklaştı. Aral Şimşir orta kale sahasına doğru. Topu ağlara gitti ancak. Topu ağlara gitmeden önce Vivo'nun faul yaptığını işaret ediyor maçın hakemi Nişancic. Paul. İtirazlar var Savic'ten. Bir kez daha izleyeceğiz arka direkte. Onu açı topu ağlara gönderdi ancak Vivo'nun müdahalesinde karar faul. İşaret geldi. Sidney Cabral vurdu. Kaleci dönen top onu açı. Topu dışarı gönderdi. Paulo Nuaçu Cabral'la frikikte tehlike yarattı Trabzonspor. Vivo çizgi üstünde iyi pas. Ernest Muçi. Muçi kendi gitti. Nuaçu kendisini gösterdi. Muçi'nin topuna müdahale var. Atak devam edecek. Noah Saviolo. Cabral bindirdi. Saviolo top hala kendisinde. Orta geldi. Kafa vuruşu. Kaleci başarılı. Eldosari. Paul Onuachu belki de maçın başından beri ilk kez istediği toplardan birini aldı. Kafa vuruşunda kaleci Eldosari başarılı. Wagner Pina atladı topun üzerinden. Aral Şimşir savunma arkasına pas. Wagner Pina o topa hareketlendi. Pina orta bir şut, onu açtı dışarıda. Bir net gol pozisyonu daha Trabzonspor adına. Onu açu istediği vuruşu gerçekleştiremiyor. Onu açu kale sahasının hemen önünden sol ayağıyla topu ağlara göndermek istedi. Şut dışarıda. Ve 90 dakikayı bitiren son düdüğünü çalıyor Nişancic Paul. Hazırlık maçında Trabzonspor El Sa'da 1-0 mağlup oluyor. Avusturya kampındaki ikinci...
1: Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana Avusturya kampında basın mensuplarına sorularını yanıtladı.
5: Preparando bien y la verdad que muy contento de estar aquí.
6: Kampımız gayet iyi gidiyor. Gayet iyi çalışıyoruz. Çok sık antrenmanlar da yapıyoruz aynı zamanda. Takımımız birlik olmuş bir durumda. Birlik olmuş bir grubumuz var. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Trabzonspor taraftarlarının hepsini, belki de istisnasız hepsini bana gösterdiği bunca sevgi için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü eğer bir şey başarabildiysek onların sevgisi, onların desteği olmadan bu mümkün değildi. Benim adıma güzel bir sezondu. Takımımız adına da gerçekten çok iyi bir sezon geçmişti. Kupayla tamamlamıştık. Ama aslında şöyle ifade edebilirim, buraya geri dönüş kararım çok basit oldu. Neden basit olduğunu şöyle ifade edeyim. Ertuğrul Başkanımızla birlikte saha içerisinde kupayı kazandığımız anda, onun da sahaya bizimle beraber gelmesinden sonra başkanımız benim yanıma gelip dedi ki Andre, bir yıl daha kalmanı istiyorum. Zaten ondan sonrasında şartları konuştuk. İki tarafın da çok mutlu olacağı şartlar üzerinde uzlaşıp çok da uzun sürmeden zaten hemen anlaşmayı tamamladık. Ben de buraya gelmeyi çok istemiştim zaten. Çünkü başkanımız dediğim gibi sözünde duran birisi benden bu talebini, bana bu talebini iletmişti, bana bunu söylemişti. Ben de zaten dediğim gibi mutlu olduğum yere tekrar gelmeyi çok kolay bir kararla aldım. Şunu ifade etmem gerekir aynı zamanda. Bu sezon geçen sezona göre çok daha zor olacak. Çünkü daha fazla çalışmamız gerekecek. Rakipler bize daha fazla odaklanacaklar. Daha iyi işler çıkarmamız gereken bir sezon olacak. Aynı zamanda zorlukları da aşmamız gereken bir sezon olacak. Çünkü çok kolay olmayabilir. Zorluklar yaşayabiliriz. Zorlandığımız durumlar olabilir. Ama bu zorlandığımız anlarda da belki de tek bundan çıkış yolu pozitif olmak olacak. Her zaman pozitif olmalıyız. Hem bütün takım arkadaşlarım, taraftarlarımız, herkes pozitif olmak durumunda. Çünkü bu takım bunu başardı. Daha iyisini de yapacak. Ama tabii ki geçen sene göre daha zor olacak. Ama bu zorluklar için de hazırız elbette. İşler bazen iyi gidebilir, bazen kötü gidebilir. Ama o anlarda sorumluluğu almak gerekir. Ben de bu yüzden transfer edildiğimi düşünüyorum Trabzonspor'a. Bu takıma bu yüzden katıldığımı düşünüyorum. Ve bu anlarda da elimden gelen en iyi mücadeleyi göstermeye çalışıyorum. Futbolda hiç kimse yeri doldurulamaz değil. Bunun adı Uğurcan olsun, bunun adı Onan olsun, bunun adı benden sonra gelecek kaleci olsun. Kim olursa olsun, herhangi bir oyuncu ya da herhangi bir pozisyonda hiç kimsenin yeri doldurulamaz değil. Ama bunu söylerken şunu da ifade etmem gerekir. Uğurcan gerçekten çok beğendiğim, saygı duyduğum, Türk Milli Takımı'nın kalesini koruyan ve bu takımda çok önemli işler başarmış, çok büyük bir kaleci. Aynı zamanda tabii ki kendini değerlendirecek olursam ben de kariyerimin önemli bir aşamasında çok büyük başarılar göstermiş, kariyeri devam eden önemli başarılar göstermiş biri olsam da ne ben, ne Uğurcan, ne de bir başkası kim olursa olsun asla yere doldurulamaz değil. Ben de bu takımdan ayrıldığımda hem de mutlaka yerinde olacaktır. Ki çok harika santrafor oyuncularına karşı oynadığım dönemler oldu. Çok iyi santraforlara karşı oynadım. Oynamaya da devam ediyorum. Türkiye Ligi'nde de sizin de bahsettiğiniz gibi çok iyi santraforlar da var. Çok iyi hücum oyuncuları var. Her takımın kendi anlamında beni pozitif anlamda çok şaşırtan oyuncuları, pozitif anlamda çok şaşırtan yarışmacı bir ruhu da var aynı zamanda. Bu lig kolay bir lig değil. Çok değerli, çok önemli oyuncular oynuyor. Ön tarafta çok değerli oyuncuların olduğu takımlar var. Dolayısıyla bu seviye beni de şaşırtan, olumlu anlamda şaşırtan bir seviye. Türkiye Ligi'ni değerlendirecek olursak eğer. Ben tadını çıkarmaya çalışıyorum. En iyimi yapmaya çalışıyorum. Oyunculara karşı oynadım. Oynamaya devam edeceğim. Burada olduğum her sene daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama burada benim tabii ki sadece oyuncular anlamında değil, bütün çalışanlar, teknik ekip, buradaki herkes, etrafımızdaki herkes çok yardımcı olmaya çalışıyor. Bu da takım aslında birlik oluşturmada önemli şeylerden bir tanesi. Ligde yarışmacı olabilirsiniz belki ama bu birlikteliği sağlayamazsanız gerçekten bu çok zor bir hal olabilir. Hocayı aslında ben şöyle tarif ediyorum. Taktiksel anlamda bir çılgın. Bunu olumlu anlamda söylüyorum çünkü taktiksel anlamda bize geçen sene yaptıklarıyla beraber bir kupa kazandırdı. Onu taktiksel anlamda yaptıklarıyla birlikte çok önemli başarılar kazandık. Futbol anlamda konuda çok net fikirleri olan birisi hocamız. Bu net fikirlerini de asla anlatmaktan, geri adım atmaktan korkmayan biri. Çünkü hocamız bütün yaptığı çalışmalarda risk almaktan korkmuyor, oynamaktan korkmuyor. Gerekli olan bütün şeyleri yerine getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla kendisiyle çalışmanın da tadını çıkarıyorum ben. Yolda arabamla beraber giderken genelde taksi şoförleri tarafından arabamın önüne kırılarak hep durduruluyorum. Bunu garip bulduğumu, yani negatif anlamda bir şey olarak söylemiyorum bunu. Pozitif anlamda söylüyorum belki ama arabamın önüne durdurulup her zaman arabadan inip bir fotoğraf çekilelim, gel bir sarılalım derler insanlar. İlk başta bunu çok garipsemiştim. Asla tabii ki bunun kötü bir şey olmadığını biliyordum ama çok garipsemiştim. Şu anda diyorum ki kendime, Andre, bu insanlar sana sevgisini bu şekilde gösteriyorlar ve her zaman yanında olmaya çalışıyorlar. Bazen iletişim konusunda sıkıntılar yaşadığımız anlar oluyor. Örneğin onların İngilizce bilmediği, benim de Türkçe bilmediğim durumlarda belki iletişimde biraz sıkıntılar yaşıyoruz. O anlarda tercümanlarımız ya da Türkçe bilen, İngilizce bilen arkadaşlarımız yanımızda olduğuna yardımcı oluyorlar bize ama bazen bu sıkıntılar yaşıyoruz ama sevgilerini zaten hep kalpten hissediyorum.
7: Yunus Emre Onana! Neler oluyor neler? Andre Onana 120 dakikada kalesinde gol görmedi. Penaltıda da yemeğe niyeti yok. 3 penaltı, 3'ünü de kurtardı. Andre Onana.
1: Trabzonspor Başakşehir'den Özbek golcü Eldor Şomurodov'u transfer listesine dahil etti.
8: Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
7: Pina çevirdi. İkinci gol geliyor. Onuachu.
8: Son olarak 18 yaşındaki santrfor Rene Mitongo'yu kadrosuna katan Bordo Mavillerin Başakşehir forması giyen Eldor Şomurodov'la ilgilendiği öğrenildi. 31 yaşındaki golcü için ilk temaslar kurulsa da Trabzonspor'un henüz kulübüne ya da oyuncu cephesine resmi bir teklif yapmadığı belirtildi. Transferin önündeki en büyük engellerin ise Şomurodov'un yüksek maliyeti ve Karadeniz ekibinin yabancı kontenjanı olarak gösteriliyor. Bordo Mavili yönetim şartların oluşması halinde 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Özbek golcü için yeniden harekete geçmeyi planlıyor. Geçen sezon Başakşehir formasıyla 44 müsabakada görev alan Şomurodov 23 gol ve 6 asist üretirken Paolo Nacho ile birlikte Süper Lig'de gol krallığını paylaşmıştı.
1: Şimdi Borsa İstanbul'da spor endeksine ve 4 büyük kulübün günü nasıl kapattığına bakacağız değerli izleyenler. Biz spor endeksinde bugün %1,83 oranında bir yükselişle kapandığını günün görüyoruz. Hemen kulüplere bakalım. Beşiktaş'ta %8,52'lik bir yükselme, malum Avrupa Ligi'ndeki başarılı sonuçların ardından yaşanan bir durum. Fenerbahçe'de %1,02'lik bir yükseliş mevcut bugün itibarıyla. Galatasaray'da da bir yükselme var, %1,03 oranında. Bir de Trabzonspor'a bakalım. Burada bugün herhangi bir değişiklik görmüyoruz değerli izleyenler. Biz spor endeksinde bugünün kapanışını sizlerle bu şekilde paylaşmış olalım ve devam edelim. Yine Avrupa maçlarıyla devam edeceğiz. Başakşehir Konferans Ligi 2. eleme turunda birbirinin rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı. Temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya konuk oldu. Veritas Stadyumunda oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybeden Turuncu Lacivertliler Avrupa Kupalarına veda etti. İstanbul'da oynanan ilk mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Rövanşı kazanan Inter Turku adını bir üstüne yazdırdı. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in maç sonu açıklamalarıyla devam ediyoruz.
9: Ya da yine söylediğim gibi maçın başından sonuna kadar asla hak etmediğimiz bir maç oldu. Bizim adımıza çok çok kötü geçen bir 90 dakika. Maçın hiçbir anında o hissi yakalayamadık, o oyunu yakalayamadık ne yazık ki. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Geçen sene bu kadar emek verip bu şekilde elenmek hepimizin canını yakıyor. Başta ben olmak üzere oyuncularıma da aynısını söyledim. O kadar emek verdik. Bunun acısını ne yazık ki yaşayacağız. Birkaç günümüzü alacak. Ama yeniden ayağa kalkmamız lazım. Bu maçtan bayağı bir ders çıkarmamız lazım. Eğer doğru ders çıkartırsak sezon bizim açımıza iyi gider. Sezonun ilk günü oyuncularıma bu sezonun çok daha zor olacağını söyledim. Onlar da en geç bugün bunu anlamıştır diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdiye kadar oynanan karşılaşmaların ardından şöyle temsilcilerimizin Avrupa'daki yolculuklarına bir göz atalım değerli izleyenler. Galatasaray bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'ne lig etabından başlayacak bu sezonda ve ilk maçlarını 8-10 Eylül tarihlerinde oynayacak sarı kırmızılılar. Hemen yan tarafında

0: da Fenerbahçe'yi görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler rakibi Sturm Graz olacak. 5-11 Ağustos tarihinde oynanacak iki karşılaşma. Sonra bu turu geçmesi halinde playoff turunda Union Saint-Gilloise Bodø/Glimt ya da Sparta Prag Lyon maçlarının galibi Fenerbahçe'nin rakibi olacak. 3 Ağustos'ta kura çekimi olduğunu hatırlatalım. 3 Ağustos'ta rakibi belli olacak. Bir diğer temsilcimiz de Trabzonspor, Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi belli oluyor Bordo Mavililerinde. Ve Beşiktaş Midtjylland'ı geçmeyi başardı. Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna adını yazdırdı. Kraloğlu'la karşı karşıya gelecek siyah beyazlılar 6-13 Ağustos tarihlerinde oynanacak bu karşılaşmalarda. Tüm temsilcilerimize şimdiden başarılar dileyelim ve devam edelim. Biraz dış basının gündemine bakacağız şimdi. Serie A takımlarından Napoli'de Romelu Lukaku bu yaz takımdan ayrılabilir. Napoli'de Romelu Lukaku belirsizliği devam ediyor. Teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'yi getiren Napoli, Belçikalı golcüyü ilk 11 oyuncusu olarak düşünmüyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Allegri, Romelu Lukaku'dan memnun olsa da Rasmus Højlund'u birinci forvet olarak tercih ediyor. Belçikalı golcü ise Højlund'un ardından ikinci forvet olmak istemiyor. Ayrıca 33 yaşındaki futbolcunun gelecek hafta Allegri ile bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi. Haberde Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in son sezon onlardaki yüksek transfer harcamaları nedeniyle mali dengeyi sağlamak istediği ve Lukaku'dan maaşında indirime gitmesini talep edeceği belirtildi. Ancak tecrübeli yıldızın böyle bir talebi kabul etmeyeceğini daha önce bildirdiği ifade edildi. Lukaku'nun Napoli'deki kariyerinin sona yaklaştığına dikkat çekilirken, İtalyan ekibi ve oyuncunun menajerinin her iki taraf için de uygun bir çözüm bulmaya çalıştığı aktarıldı. Napoli'nin Lukaku'nun ayrılığı için 10-12 milyon euroluk bonservis talep ettiği vurgulandı. UEFA ve 55 üye federasyonu FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer turnuvaların hisselerini özel yatırımcılara devretme planı masadan kalkmadığı sürece FIFA organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı.
1: UEFA ile FIFA arasındaki Dünya Kupası geriliminde boykot kararı çıktı. UEFA ve 55 üye federasyonu FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle reddettiğini açıkladı. UEFA ve üye federasyonları teklif tamamen geri çekilmediği ve FIFA'nın turnuvalarını özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvence verilmediği sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacağını duyurdu. Yapılan ortak açıklamada Dünya Kupası satılık değildir. Dünya Kupası futbolun en büyük sportif miraslarından biridir. Nesiller boyunca oyuncular, milli takımlar ve taraftarlar tarafından inşa edilmiştir. Bu sadece derin bir liderlik başarısızlığı değil, FIFA'nın dünya futbolunun koruyucusu olarak görevinden vazgeçmesidir. UEFA ve ulusal federasyonları bu teklifler yürürlükte kaldığı sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacaktır. Bugünkü görüşmelerin sonucunda bu teklifler gündemde kaldığı sürece hiçbir UEFA milli takımı herhangi bir FIFA organizasyonuna katılmayacaktır. Bunun değişmesi için teklifin bütünüyle geri çekilmesi ve FIFA'nın yönetimini ya da organizasyonlarını bir daha hiçbir zaman özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvenceler verilmesi gerekmektedir. Bazı şeyler satılamayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman da öyle kalacaktır. Avrupa'nın söz hakkı olduğu sürece Dünya Kupası hiçbir zaman satılık olmayacaktır ifadesine yer verildi. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun planı Dünya Kupası ve diğer FIFA turnuvalarının ticari haklarını yatırımcıların da yer alacağı yeni bir yapı altında toplamayı öngörüyordu.
0: UEFA'nın ardından FIFA'ya bir tepki de CONCACAF'tan geldi.
2: Welcome to Canada. FIFA'nın Dünya Kupası için hazırladığı yeni proje futbol dünyasında infiale sebep oldu. UEFA'nın tüm paydaşlarıyla birlikte reddettiği Dünya Kupası'nı ticarileştirme projesine bir tepki de CONCACAF'tan geldi. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nın ticari haklarını yönetecek yeni bir şirket kurma ve bu şirketin hisselerini özel yatırımcılara satma planına karşı çıktı. 41 üye federasyon adına yapılan açıklamada teklifin ayrıntılarını değerlendirmek üzere temsilcilerin bir araya geldiği bildirildi. CONCACAF tarihin en yüksek gelirli Dünya Kupası'nın ardından FIFA'nın neden özel sermayeye ihtiyaç duyduğunun açıklanması gerektiğini savundu. Konfederasyon ayrıca üye federasyonlara değerlendirme yapmaları için tanınan sürenin yetersiz olduğunu da vurguladı. Yayımlanan bildiride tarih oyunun koruyucuları değerleri gözden kaçırdığında neler olduğunu gösterdi. Futbolun geleceği ve en büyük varlığı futbol ailesinin elinde kalmalıdır ifadelerine yer verildi.
0: FIFA'dan da kendisine yönelik eleştirilere yanıt geldi değerli izleyenler. Kurum kontrolün devredilmeyeceğini ve her federasyona 20 milyon dolar kaynak sağlanacağını açıkladı.
3: FIFA Dünya Kupası'nın ticari haklarının dış yatırımcılarında yer alacağı yeni bir yapıya devredileceği iddialarına yanıt verdi. FIFA Forward Enterprise adıyla hayata geçirilmesi planlanan projenin medyada yanlış aktarıldığını savunan Dünya Futbolu'nun yönetici kurumu, futbolun kontrolünün yatırımcılara bırakılmayacağını vurguladı. Açıklamada kimse futbolu satmıyor, bu FIFA'nın asla kabul edeceği bir şey değil ifadeleri kullanıldı. Projenin FIFA'nın yönetim yapısında herhangi bir değişiklik yapılmadan ve kontrol devredilmeden dış yatırım yoluyla finanse edileceği belirtildi. FIFA programa katılımın tüm üye federasyonlar için gönüllü olacağını da duyurdu. Planın hayata geçirilmesi halinde programa destek verip vermediğine bakılmaksızın her üye federasyona 2027 ile 2030 yılları arasında 20 milyon dolar kaynak sağlanacağı açıklandı. FIFA üye federasyonlarla yürütülmesi planlanan istişare sürecinin medyada yer alan haberler nedeniyle sekteye uğradığını da savundu.
0: Milan ve İtalyan futbolunun efsane ismi Franco Baresi hayata gözlerini yumdu.
3: İtalyanların efsane futbolcusu Franco Baresi 66 yaşında vefat etti. Çizme futbolunun sembol isimlerinden biri olan Baresi'nin ölümü, ülke futbolunu ve özellikle Milan camiasını yasa boğdu. 2025 yılında akciğerinde bir nodül tespit edilen Baresi'nin son dönemde sağlık durumunun kötüleştiği biliniyordu. Acı haberin ardından Milan kulübü de efsane kaptanına duygusal bir mesajla veda etti. Kırmızı siyahlılar yayımladıkları mesajda, Milan'ın tarihi Franco Baresi'nin vefatıyla gözyaşlarına boğuldu. Onun örnek kişiliği ve karakteri tıpkı efsanevi 6 numaralı forması gibi sonsuza dek kulübün temel bir parçası olarak yaşayacak ifadelerine yer verdi. 20 yıllık profesyonel kariyerinde yalnızca kırmızı siyahlı formayı giyen Baresi, 15 sene boyunca da kaptanlık pazubendini koluna takmıştı. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kaptanlarından birisi olarak anılan büyük efsane, kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası, 6 kez de İtalya Ligi'ni kazandı. Libero mevkisinin en ikonik oyuncularından biri olan Baresi, 1990 yılında Ballon d'Or oylamasında ikinci sırada yer aldı. Büyük efsanenin forma numarası olan 6, 1999 yılında emekliye ayrıldı ve o günden sonra Milan'da hiçbir futbolcu bu numarayı sırtında taşımadı. Sadece kazandığı kupalarla değil, sadakati, liderliği ve oyun anlayışıyla da futbol tarihine iz bırakan Franco Baresi, İtalya futbolunun unutulmaz sembollerinden biri olarak hatırlanmaya devam edecek.
0: Dünya futbolunda kariyeri boyunca yalnızca bir takımda forma giymiş ve o takımda efsaneleşmiş çok az oyuncu var değerli izleyenler. Elbette Baresi onlardan biriydi. Diğerlerini de sizler için şöyle bir hatırlatmak istedik. Dünya futbolunda efsane olmuş, sadece bir takımda forma giymiş, o takımın kaptanlığını, liderliğini yapmış isimler. Zaten ilk akla gelen oyunculardan da bahsediyoruz. Barcelona'da elbette Carles Puyol kaptan denince ilk akla gelen isimlerden 1999-2014 yılları arasında Katalan ekibinin formasını giydi ve toplam 20 kupa kazandı Carles Puyol. Hemen yanında Milan efsanesi Maldini'yi görüyoruz değerli izleyenler. 1985-2009 yılları arasında İtalyan ekibinin formasını giydi ve 27 kupa kazanmayı başardı Paolo Maldini. Ve bir United efsanesi Paul Scholes'u görüyoruz. 1992-2013 yılları arasında

0: uzun kariyerinde 25 kupa kazanma başarısı gösterdiği Paul Scholes United efsanelerinden biri ve bir Roma efsanesi, yine bir futbol efsanesi aslında, Francesco Totti'yi görüyoruz. Bu listede 1993-2017 yılları arasında Roma forması giydi ve kariyerinde de 5 kupa kazanma başarısı gösterdi ve hayata veda eden Franco Baresi yine bu listede elbette önemli bir yer sahibi. 1977-1997 yılları arasında Milan kariyerinde 21 kupa kazanma başarısı gösterdi Baresi. Bunlar dünya futbolunun efsaneleri değerli izleyenler, Avrupa futbolunun efsaneleri. Peki Türkiye'de de kimler var? Hemen sizler için paylaşayım ben hızlıca. Bülent Korkmaz, Cüneyt Tanman, Turgay Şeren Galatasaray'dan isimler. Müjdat Yetkiner, Zeki Rıza Sporel, Fikret Kırcan Fenerbahçe'den ve Cemil Usta, Rıza Çalınbay, Necip Uysal da Beşiktaş'tan söyleyebileceğimiz tek bir takımda forma giyip o takımda kaptanlık yapan önemli isimler diyelim. Ve devam edelim, şimdi akışımıza geri döneceğiz değerli izleyenler. La Liga ekiplerinden Real Madrid genç golcü Carlos Espi'yi transfer ettiğini duyurdu.
1: Real Madrid genç golcü Carlos Espi'yi kadrosuna kattı. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren İspanyol devi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Eflatun beyazlılar Levante forması giyen 21 yaşındaki santrfor Carlos Espi'yi 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etti. Real Madrid'le 5 yıllık sözleşme imzalayan genç golcü, geçen sezon Levante formasıyla 27 maçta 13 gol kaydetti. Levante'de geçirdiği 3 sezonda 66 maçta 20 gol atan Carlos Espi, geçen sezon La Liga'da yılın en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. İspanya'nın U19 ve U20 milli takımlarında da forma giyen genç forvet, Real Madrid'in geleceğe yönelik en önemli yatırımlarından biri olarak görülüyor. Espi, Real Madrid'in yaz transfer dönemindeki 5. oyuncusu oldu. Eflatun beyazlılar daha önce Mark Kukurea, Denzel Dumfries, İbrahim Konate ve Bernardo Silva'yı renklerine bağlamıştı.
0: İtalya'nın köklü ekiplerinden Brescia iflas ettiğini ve faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
2: Ekonomik problemler köklü bir futbol takımının daha sonunu getirdi. 90'lar İtalya'sının ikonik ekiplerinden Brescia iflas ettiğini ve faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı. Mavi beyazlılar mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçtiğimiz yıl tüm profesyonelliklerden çıkarılmıştı. Toplam borcunun 20 milyon euroyu aştığı tahmin edilen kulüp için Brescia Mahkemesi yeniden yapılandırılamayacağına hükmederek yargısal tasfiye kararı verdi. Böylece 114 yıllık kulüp resmen kapatıldı. Kırlangıçlar lakabıyla tanınan Brescia, hem yetiştirdiği futbolcular hem de formasını giyen dünya yıldızlarıyla İtalya futbolunda iz bıraktı. Andrea Pirlo, Roberto Baggio, Pep Guardiola ve George Hagi Brescia formasını giyen en önemli isimler arasında yer aldı. Mircea Lucescu da 1991-96 yılları arasında İtalyan ekibinin teknik direktörlüğünü üstlendi. 13 farklı sezonda Serie A'da mücadele eden Brescia son olarak 2019-20 sezonunda İtalya'nın en üst liginde boy gösterdi.
0: Euroleague'de bu yazın en dikkat çekici transferlerinden biri yapıldı değerli izleyenler. Silvan Francisco asfaldeki belirsizliğin ardından Panathinaikos'a imza attı.
3: Euroleague'in yıldız oyun kurucularından Silvan Francisco'nun yeni adresi Panathinaikos oldu. Yaz döneminde Jalgiris'ten Asvel'e transfer olan Fransız basketbolcunun geleceği, Fransız ekibinin yaşadığı mali sorunlar nedeniyle belirsizliğini koruyordu. Bu gelişmenin ardından devreye giren Panathinaikos, 29 yaşındaki oyun kurucuyu 450 bin euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Fransız yıldızın Yunan ekibinden yıllık yaklaşık 3,5 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Jalgiris formasıyla Euroleague'de 42 maça çıkan Francisco, 16,5 sayı,

0: oluşturduğu atmosferden övgüyle bahseden Francisco, bu kez OAKA'da rakip değil, ev sahibi olarak mücadele edeceği için sabırsızlandığını dile getirdi.
1: Bu haberle ana haberde ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Biraz maç özetlerini ekrana getirelim. Avrupa'daki temsilcilerimizin oynadığı son maçları izleyelim. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
2: Geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Michelin, Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Michelin. İlhan Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar, İlhan topla gidiyor, İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem, İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çoğu. Francolino attı çözümü. Francolino, Francolino ayağının dışıyla direkt. Direkten döndü bu top, derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe tıkıldı.
3: Nefis bir vuruş.
2: Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erdiç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet, bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
3: Sarısı
2: İkinci
3: zaten.
2: Sarı. Tabii. İkinci sarı kart. Mitren.
3: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
2: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü. Direğe tıkılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Nitilent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Sol yerler içinde. Milot Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez anında Milot Raşiksa. Şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan da hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. elime turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Nitilen 0, Beşiktaş 2.
4: Karşılaşmanın hakemi işaretini verdi ve mücadele başladı. Başarılar Trabzonspor. Yeşil Burnadaları adına Dünya Kupası'nda en çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi Aral Şimşir. Başarılı bir duvar pası Aral Şimşir. Orta geldi, arka direğe doğru savunma girdi araya. Köşe vuruşu kazanıyor Trabzonspor. Otavio son anda kafayla topu uzaklaştırdı. Düzeltelim. Sorry'ydi futbolcu. Sorry. Şimdi duvar pasında başarı var. Otavio yerde kaldı. Bir kez daha izleyeceğiz. Otavio, Vivo'nun müdahalesi, karar, penaltı. Evet. Maçın hakemi uyarılarını yaptı. Roberto Firmino ve Andre Onana karşı karşıya.

0: İşaret geldi. Firmino topu ve Andre Onana'yı farklı köşelere gönderdi. El Sadı 1-0 öne geçiriyor. Roberto Firmino. Roberto Firmino penaltıda hata yapmadı. Topu ağlara gönderip takımını 1-0 öne geçirdi. Farklı açılardan. Köşe vuruşunda yine iki oyuncu vardı. Cabral bu kez uzaklaştı. Aral Şimşir orta kale sahasına doğru. Top ağlara gitti ancak. Top ağlara gitmeden önce Vivo'nun faul yaptığını işaret ediyor maçın hakemi Nişancic. Paul. İtirazlar var Savic'ten. Bir kez daha izleyeceğiz arka direkte. Onu Açu top ağlara gönderdi ancak Vivo'nun müdahalesinde karar faul. İşaret geldi. Sidney Cabral vurdu. Kaleci dönen top Onuachu. Topu dışarı gönderdi. Paul Onuachu Cabral'la frikikte tehlike yarattı Trabzonspor. Vivo çizgi üstünde iyi pas. Ernest Muçi. Muçi kendi gitti. Onu Açu kendisini gösterdi. Muçi'nin topuna müdahale var. Atak devam edecek. Noah Saviolo. Cabral bindirdi. Saviolo top hala kendisinde. Orta geldi. Kafa vuruşu. Kaleci başarılı. Eldosari. Paul Onu Açu. Belki de maçın başından beri ilk kez istediği toplardan birini aldı. Kafa vuruşunda kaleci Eldosari başarılı. Wagner Pina atladı topun üzerinden. Aral Şimşir savunma arkasına pas. Wagner Pina o topa hareketlendi. Pina orta bir şut onu Açu dışarıda. Bir net gol pozisyonu daha Trabzonspor adına. Onu Açu istediği vuruşu gerçekleştiremiyor. Onu Açu kale sahasının hemen önünden sol ayağıyla topu ağlara göndermek istedi. Şut dışarıda. Ve 90 dakikayı bitiren son düdüğünü çalıyor Nişancic Paul. Hazırlık maçında Trabzonspor El Sa'da 1-0 mağlup oluyor. Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçı Bordo Mavili ekibin.
1: Genduzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Ve hakem VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şurse ilerideydi. Kerem olmadı. Arkadan gelen müdahale top kaleci Şurse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. Kiyadimi battı kaleye. Kiyadimi kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top ağlarımıza gidiyor. Saçek 45+10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Birbirlik denge var şimdi skorda. Samşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca

0: Talişka kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. İsmail kaleci. Mustafa yerde. Ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
1: Sporun radyosu A-Spor Radyo. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: A-Spor Radyo.
1: Bir reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
0: A-Spor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi.

0: taksi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın

Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Spor Radyo.
1: Atlatmak üzere olan Kosovalı golcü Vedat Muriç listeye eklendi. Levent Mercan kadrodan çıkarılırken Dünya Kupası'nın ardından tatilden dönen N'Golo Kante listede yer almadı. Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçları için kadrosu şu şekilde. Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin. Defans: Milan Skriniar, Nathan Ake, Jadon Osterwolde, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Archie Brown, Yiğit Efe Demir. Orta saha: Matteo Guendouzi, Fred, İsmail Yüksek, Bartu Elmas, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Marco Asensio. Forvet: Talişka, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Sidiki Şerif, Vedat Muriç. Fenerbahçe Sturm Graz eşleşmesinde ilk maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de Kadıköy'de oynayacak. Sarı lacivertlilerin salı gecesine kadar 2 oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyor. Şimdi gelin Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz'ı biraz daha yakından tanıyalım. Avusturya futbolunun köklü ekibi Sturm Graz son dönemde rekabetçi performansıyla öne çıkıyor. 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında üst üste iki kezlik şampiyonluğunu göğüsleyen siyah beyazlılar, geçtiğimiz yılsa normal sezonu lider bitirmesine karşın playoff'ta şampiyonluğu LASK Linz'e kaptırmıştı. Sadece 2 puanla zirveyi kaçıran Graz ekibi yeni sezona kadrosunu yenileyerek girdi.

0: verdi. Kadroya 8 yeni isim katılırken 8 oyuncuyla da yollar ayrıldı. Transfere şu ana dek 4 milyon 800 bin euro harcayan Avusturya kulübünün kadroya kattığı 8 oyuncunun yaş ortalaması 22. Takımı yeniden inşa etme operasyonunun başında 34 yaşındaki teknik direktör Fabio Ingolich var. Ocak ayında göreve gelen genç antrenör, her mevkide en az 2 oyuncunun olduğu bir kadro derinliğini yakalamak istediklerini vurguluyor. Üst üste 6. kez Avrupa Kupalarına katılan Avrupa temsilcisinin elde ettiği gelir, Ingolich'e bu anlamda yardımcı oluyor. Sturm Graz 2. eleme turunda İskoçya temsilcisi Hearts karşısında 4-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atladı. Siyah beyazlılar bu iki karşılaşmada %34 ortalamayla topa sahip oldu. 4-4-2 formatını tercih eden ve oyunu geçişler üzerinden kurgulayan Avusturya temsilcisi hızlı hücumlarla etkili olabiliyor. Sturm Graz'ın en büyük kozlarından biri de iç saha performansı. 15 bin kişi kapasiteli Liebenauer Stadyumunda oynayan ekip coşkulu taraftarıyla rakipleri üzerinde ciddi baskı kurabiliyor. Fenerbahçe Sturm Graz eşleşmesinde ilk maç 5 Ağustos'ta Çobani Stadyumunda oynanacak. Rövanş ise 11 Ağustos tarihinde Avusturya'da. Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle Gornik Zabrze maçlarında oynayamayan Vedat Muriç sahalara dönmeye hazırlanıyor. Vedat Muriç'in sahalara dönüş planı netleşiyor. Topuk yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle Avusturya kamp kadrosuna alınmayan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsünün iyileşme sürecinde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Sağ alt adalesindeki kısmi yırtığı büyük ölçüde atlatan 32 yaşındaki forvet kulübün sağlık ekibi gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyetin Muriç'i tam anlamıyla hazır olmadan riske etmeyi düşünmediği belirtilirken, tecrübeli golcünün Sturm Graz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçlarında süre almasının beklendiği ifade ediliyor. Sarı lacivertliler Avusturya temsilcisiyle 5 Ağustos'ta Kadıköy'de, 11 Ağustos'ta ise deplasmanda karşılaşacak. Mallorca tarihinin en golcü futbolcusu olan Muriç, geride bıraktığımız sezonda 37 maçta 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'de bu sezon kale bölgesinde ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor değerli izleyenler. Özellikle deneyimli kaleci Mert Günok'un performansı da teknik heyete güven veriyor.
1: Fenerbahçe kalesinde rekabet kızışıyor. Sarı lacivertlerin Gornik Zabrze'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldiği turun mimarlarından biri de Mert Günok oldu. Beşiktaş'tan ayrılarak 10 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen 37 yaşındaki kaleci özellikle yaptığı 5 kritik kurtarışla öne çıktı. Mert Günok'un bu performansı yeni sezon öncesinde kaledeki rekabeti daha da arttırdı. Deneyimli eldiven sergilediği performansla teknik heyete güven verirken Brezilyalı mevkidaşı Ederson'la yaşanacak forma mücadelesi de şimdiden merak konusu oldu. Bu konuda son kararı ise teknik direktör İsmail Kartal verecek. Sarı lacivertli taraftarlar da sosyal medyada kalede Mert devam etsin paylaşımlarıyla deneyimli file bekçisine desteğini sürdürdü. Geçen sezonun ilk bölümünde Beşiktaş formasıyla 13 maça çıkan Mert Günok, devre arasında döndüğü Fenerbahçe'de 7'si ilk 11 olmak üzere 8 karşılaşmada görev aldı.
0: Aspor ekibi sokağa çıktı ve Fenerbahçeli taraftarlara şimdiye kadar yapılan transferleri nasıl bulduklarını sordu. Yanıtları birlikte izleyelim.

0: Fenerbahçe taraftarına transferleri sorduk. Bu sezon transferde hızlı giriş yapan Fenerbahçe, Vedat Buric, Ake ve Greenwood'u kadrosuna katmıştı. Bakalım taraftarlar transferler hakkında neler söyledi.
1: İki maçtır, ne yalan söyleyeyim, beğenmiyorum. Vedat Buric daha sahaya çıkmadı. O tecrübesi yeter. Greenwood'u anlatıyorlar, daha bir şey görmedik. Ake'ye gelince şu an Astarvold orayı kapatıyor. Alındı. Demek ki bir şeyler var ki alındı. Ama göreceğiz. Önümüzdeki maçlarda göreceğiz. Ama ben 50 senemi verdim. 56 yaşındayım. Yani Fenerbahçe bu değil. Daha hazır değil yani.
2: Transferlerin bu sene doğru yerlere olduğunu düşünüyorum. Geçen sene stoperden bayağı bir eksiğimiz vardı. Öbür taraftan santrofor olarak Vedat Muriç'in geçen sene bir santroforun olmaması, sadece Sidik Şerif'in ikinci yarıda olması bizi zor durumda bıraktı. Vedat'ın yanında hakikaten kaliteli bir tane daha transfer santrofor olması gerekiyor.

0: kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ama Ake tabii çok iyi bir transfer. Greenwood'da kariyeri olan ama çok bu sene çok ümitle beklediğimiz, çok şey beklediğimiz bir transfer. İnşallah Fenerbahçe'mize yararlı olur.
1: Transferlerden memnunuz açıkçası. Zaten kendilerini ispatlamış oyuncular. Her şeyden önce Aziz Başkan diyoruz. Başka söyleyeceğimiz bir şey yok yani.
2: Sizce transferlere ek bir transfer daha şart mı? Yani mesela yerli bir forvet olabilir mi? Farklı mevkilerde ek bir katkı sağlayacak oyuncu şart mı?
1: Evet. Açıkçası yıldız bir forvet bekliyoruz sadece ya. Hani diğer mevkiler zaten hep kendilerini ispatlamış oyuncular. Kante'dir, Genduzi'dir, Asensio'dur. Sadece beklentimiz yıldız bir tane forvet Aziz Başkan'da.
3: Bitirme konusunda hala problemimiz olduğunu düşünüyorum. Skriniar zaten geçen sene defansta takıma bayağı abilik yapıyordu. Şu an Ake de aynı şekilde. Ya iki hedef stoperimiz var diyebilirim. Kanatlarımız da güçleniyor. Bir transfer hamlesi daha gelecek gibi sol tarafa. Vedat daha izleyemedik ama şu an Talişka oynuyor ama bence hala bitirmede problemlerimiz var. Orta sahamız iyi zaten. Dışında ne denebilir? Beke falan da ihtiyacımız var aslında. Bir 2-3 transfere de aslında ihtiyaç var.

0: Aziz Başkanımıza da, İsmail Hocamıza da güveniyoruz. İnşallah bu sene, o sene, bundan sonra her sene diyoruz. Şampiyon olacağız bu sene. Transferler olsun olmasın, yönetimimiz doğru bildiğini yapıyor. Doğru da olacaktır, güzel de olacaktır. Biz inanıyoruz, güveniyoruz, destekliyoruz. Şampiyon olamasak da önemli değil. Yaşasın Fenerbahçe.
1: Yani en başta, en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Bu Şomoaz'la Fenerbahçe düşmanları uzak dursun Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'yi bizimle bıraksınlar. Yok şimdi İsmail Kartal bilmem ne, işte ismini vermeyeyim, şu futbolcuyla kötüymüş de arası bilmem neymiş de. Hep nifak yani. Bırakın, Fenerbahçe iyi yolda. Daha da iyi olacak. Aziz Başkanımızla da beraber. Sağ olsun.

0: bence. Bir, iki isim daha lazım. Ben tabii şey futbolunu severim böyle. Offensive birazcık saldırı futbolunu severim. Onun için 9 numara böyle şart.
1: Kadro planlamasında başkanımızın çok önemli 3 tane nokta transfer yaptığını düşünüyorum. Onun dışında bence hala kesinlikle bir tane forvet eksiğimiz var.
2: Gayet iyi transfer yaptık. Zaten stoper eksiğimiz vardı. Ake çok katkı sağlayacağını inanıyorum. İsmail Hoca gelmesi apayrı bir şey oldu zaten. Ofansif oyunuyla bize güzel yön vereceğini düşünüyorum. Vedat Muriç de iyi olacaktır ama bir santrafor eksiğimizin de olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Olası bir sakatlık durumunda zaten şu an kendisi sakatlandı. Grimut mükemmel bir transfer. Umarım Leao'yu da alırız. Onu da bize sol açıkta çok katkı sağlayacağını düşünüyorum şahsen. Şimdilik güzel ilerliyoruz. Umarım Süper Ligi'de, Şampiyonlar Ligi'nde de güzel başarılar elde ederiz. Güzel olur inşallah.
3: Galatasaray, Cemal Musiala'yı transfer edeceği iddialarını yalanladı. Galatasaray resmi hesaplarından Musiala iddialarını yalanladı. Sarı Kırmızılılar, Alman oyuncunun transfer edileceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Ayrıca transfer çalışmalarının kulübün menfaatleri doğrultusunda büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütüldüğü belirtildi. Galatasaray'ın Avusturya kampı tamamlandı değerli izleyenler. 35 futbolcuyla yapılan kampta Okan Buruk 27 oyuncusundan faydalandı. Özellikle de gençlere verdiği sürelerle dikkat çekti.
4: Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Avusturya kampını tamamladı. Sarı Kırmızılılar 23-31 Temmuz tarihleri arasında Windischgarten'de gerçekleştirdiği kampta kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaparak yeni sezona hazırlandı.

0: İstanbul'da Ümraniye Spor'u 5-1 yendikten sonra Avusturya'da 2 hazırlık maçına çıkan Galatasaray, İtalyan ekipleri Monza'ya 2-0, Venezia'ya da 3-0 mağlup oldu. (Gülüyor) 27 farklı oyuncuyu oynatan teknik direktör Okan Buruk, hazırlık maçlarında 9 genç oyuncuya süre vermesiyle de dikkat çekti. Arda Ünyay, Renato Nega, Can Armando Güner, Ada Yüzgeç, Yusuf Sivaslıoğlu, Dahan Karhaman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak ve Berat Duş kampta forma şansı bulan isimler arasında yer aldı. Yeni transfer Ugo Çukwu, ilk 11'de başladığı Monza maçında 62 dakika oynarken Venezia karşılaşmasında ise son 30 dakika görev aldı. Kamp başlangıcında 33 futbolcusu bulunan Galatasaray'da Leroy Sané ve İsmail Jakobs'un daha sonra takıma katılmasıyla birlikte bu sayı 35'e yükseldi. Avusturya kampını tamamlayan ve İstanbul'a dönen Sarı Kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını tesislerde sürdürecek. Okan Buruk'un ekibi 2 Ağustos'ta Ren, 8 Ağustos'ta ise Villarreal'le hazırlık maçında karşılaşacak.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Midtjylland'ı rövanşta da 2-0'la geçti ve bir üst tura yükseldi.
2: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Midtjylland, Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldiğine Midtjylland. Christensen. İlhan baskı yapıyor. Orkun dokundu. Orada ikili sıkıştırma, topu aldı. Emirhan gidiyor. Emirhan topçu. Emirhan vurdu. Olafsson. Topu kazandı. Kendisi sürdü. Şutu da denedi Emirhan ama Olafsson'u geçemedi. İşaret geldi. Orkun. Orkun doğrudan kaleye. Dışarı gitti Orkun Kökçü. İlhan, Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar, İlhan topla gidiyor, İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem, İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çok. Francolino attı çözümü. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top, derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
3: Nefis bir vuruş.
2: Daniel Castillo, Biskov. Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan, çalım denemesi, Rıdvan'dan pas şimdi. Salih'ten en sağa Biskov. Girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Francolino pasını aktardı Biskov'a. Biskov, Biskov'un pası etkili geldiler. Billing vurdu. Dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top. Tehlikeli geldi Midtjylland. Korneri kullanacaklar.
3: Bir ligin en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasını havadan yerden.
2: Orada Eminhan topçunun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio. Osorio topuklu oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erliç. Oh'tan baskı geldi. Erliç gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan. Olaytan kazandı o topu. Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černý. Černý ile geliyoruz. Václav Černý. Černý. Sekti savunmadan Olafsson. Černý taşıdı. Bravo'ya çarptı şu turna top.
3: Tam istediğimiz geçiş. Sahip topu kazandık. Orkun'u bulsa Černý. Çok daha net bir ayağı bulsa yayda. İlk maçtaki gibi senaryo yaşayabilirdik.
2: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya, Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý pasını aktardı. Yengü baktı kaleye. Uzaklardan Olafsson sektirdi iki hamlede. Olafsson. Uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olafsson az daha yapıyordu hatayı. maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erdiç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
3: Sarısı
2: İkinci
3: zaten.
2: Sarı. Tabii. İkinci sarı kart. Mitren.
3: Değiştiremeden. Bak değiştiremeden atıldı.
2: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. Hemefile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Metulent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica. Rashica ceza sahası. Rashica gol! Milot Rashica! Milot Rashica girer girmez attı golü. Son yerler içinde Milot Rashica. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez anında Milot Rashica. Geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti sıyıldı. İlhan yerde gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Mitulen 0, Beşiktaş 2.
1: Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi resmi maçlarda 2-2 ile başladı değerli izleyenler. Özellikle iki mücadelede bireysel performanslar da beğeni topladı.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu revanşında deplasmanda Midtjylland'ı 2-0 mağlup ederek adını 3. eleme turuna yazdırdı. İlk maçı da 1-0 kazanan siyah beyazlılar toplamda 3-0'lık skorla turu geçen taraf oldu. Danimarka temsilcisi Midtjylland ilk maçın ardından revanşı da 10 kişi tamamladı. Ev sahibinde Martin Erlik 44. dakikada gördüğü ilk sarı kartın ardından 53. dakikada Yang-Yu Oh'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü yeni sezona gollerle başladı. İlk maçta galibiyet golünü kaydeden milli futbolcu revanşta da penaltıdan fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın kırılma anlarından birine ise Milot Rashica imza attı. 69. dakikada oyuna giren Kosovalı kanat oyuncusu sadece bir dakika sonra ceza sahası içinde kayarak yaptığı vuruşla perdeyi açtı ve turun kapısını araladı. Beşiktaş bu sonuçla Midtjylland teknik direktörü Mike Thulberg'e de bir ilki yaşattı. Eylül 2025'ten bu yana görevde bulunan Danimarkalı çalıştırıcı takımının başında ilk kez resmi bir maçı iki farkla kaybetti. Siyah beyazlıların Vincenzo Italiano dönemine yaptığı pozitif başlangıç taraftara umut verdi. Beşiktaş iki maçta da agresif, topu ve oyunu domine eden bir görüntü sergiledi. Siyah beyazlıların 3. eleme turundaki rakibi ise Çekya ekibi Hradec Králové oldu. Tromsø'yü ilk maçta 1-0 mağlup eden Hradec Králové revanşta da 3-1 kazanarak eşleşmeden galip çıktı.

0: Beşiktaş 3. eleme turunun ilk maçını 6 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş heyecanı ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da yaşanacak.
1: Şimdi gelin Beşiktaş'ın rakibi Kralove'yi biraz daha yakından tanıyalım.
2: Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi olan Hradec Kralove, Çekya futbolunda son yıllarda istikrarlı performansıyla öne çıkıyor. 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını 9. bitiren siyah-beyazlılar, geride bıraktığımız sezonu 5. bitirerek Avrupa Ligi'nde eleme turlarında oynamaya hak kazandı. Yeni sezon öncesinde kadrosunu 2 yeni transferle güçlendiren Çekya temsilcisi 3 oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Transferde şu ana dek 2 milyon euro harcayan Kralove'nin kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalaması 25. 2024 yılının Şubat ayında göreve gelen 49 yaşındaki David Reis, Çek futbolunda savunma organizasyonu konusunda en başarılı teknik adamlardan biri olarak görülüyor. Dörtlü savunma düzenini maç içinde hibrit bir yapıyla beşliğe dönüştürebilen Reis, taktiksel esnekliği ve disiplinli oyunuyla rakiplerine alan bırakmamayı hedefliyor. Genellikle orta blokta savunma yapan Kralove, zaman zaman uyguladığı şok preslerle rakibin oyun kurulumunu bozmaya çalışıyor. Çek antrenör geçiş hücumlarının yanı sıra duran top organizasyonlarını da önemli bir hücum gücü olarak kullanıyor. Hradec Kralove ikinci eleme turunda Norveç ekibi Tromsø karşısında 1-0 ve 3-1'lik galibiyetlerle tur atladı. Bu iki karşılaşmada ortalama %37 topa sahip olan Çekya ekibi kompakt savunması ve etkili geçiş oyunuyla sonuca gitmeyi başardı. Oyun anlayışından taviz vermeyen Çek ekibi rakibine geniş alan tanımayarak savunma güvenliğini ön planda tuttu ve yakaladığı fırsatları iyi değerlendirerek Beşiktaş'ın rakibi olmayı başardı.
1: Beşiktaş'ta önemli gündem maddelerinden biri de ayrılacak oyuncular, vedalaşılacak oyuncuların garanti ücretleri süreci zorlaştırıyor.
2: Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılması beklenen isimlerdi. Yeni sezon öncesi teknik heyetin düşünmediği oyuncularla vedalaşılması için çalışmalar devam ediyor. Ancak yüksek maaşlar ayrılık sürecinin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Siyah beyazlılarda Jan Onana 1,5, Udokai 1,7, Rashica 2,5 ve El Musrati 2,6 milyon euro garanti ücret alıyor. Alman ekibi Schalke'nin Felix Udokai ile mali konularda anlaşamadığı için transferi sonuçlandıramadığı belirtildi. Milot Rashica'ya ise Ahmet Spor'un teklif yaptığı ancak Kosovalı futbolcunun bu öneriye sıcak bakmadığı kaydedildi. Deneyimli oyuncunun önceliğinin İstanbul'da kalmak ya da Almanya'ya dönmek olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimi kadro planlamasında yer almayan oyuncularla ortak bir zemin bulup ayrılık sürecini kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.
1: Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andrea Onana Avusturya kampında basın mensuplarına sorularını yanıtladı.
3: Preparando bien y la verdad que muy contento de estar aquí.
4: Kampımız gayet iyi gidiyor. Gayet iyi çalışıyoruz. Çok sık antrenmanlar da yapıyoruz aynı zamanda. Takımımız birlik olmuş bir durumda. Birlik olmuş bir grubumuz var. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Trabzonspor taraftarlarının hepsini, belki de istisnasız hepsini bana gösterdiği bunca sevgi için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü eğer bir şey başarabildiysek onların sevgisi, onların desteği olmadan bu mümkün değildi. Benim adıma güzel bir sezondu. Takımımız adına da gerçekten çok iyi bir sezon geçmişti. Kupayla tamamlamıştık. Ama aslında şöyle ifade edebilirim, buraya geri dönüş kararım çok basit oldu. Neden basit olduğunu şöyle ifade edeyim. Ertuğrul Başkanımızla birlikte saha içerisinde kupayı kazandığımız anda, onun da sahaya bizimle beraber gelmesinden sonra başkanımız benim yanıma gelip dedi ki Andre, bir yıl daha kalmanı istiyorum. Zaten ondan sonrasında şartları konuştuk. İki tarafın da çok mutlu olacağı şartlar üzerinde uzlaşıp çok da uzun sürmeden zaten hemen anlaşmayı tamamladık. Ben de buraya gelmeyi çok istemiştim zaten. Çünkü başkanımız dediğim gibi sözünde duran birisi benden bu talebini, bana bu talebini iletmişti, bana bunu söylemişti. Ben de zaten dediğim gibi mutlu olduğum yere tekrar gelmeyi çok kolay bir kararla aldım. Şunu ifade etmem gerekir aynı zamanda. Bu sezon geçen sezona göre çok daha zor olacak. Çünkü daha fazla çalışmamız gerekecek. Rakipler bize daha fazla odaklanacaklar. Daha iyi işler çıkarmamız gereken bir sezon olacak. Aynı zamanda zorluk

0: Zorlukları da aşmamız gereken bir sezon olacak. Çünkü çok kolay olmayabilir. Zorluklar yaşayabiliriz. Zorlandığımız durumlar olabilir. Ama bu zorlandığımız anlarda da belki de tek bundan çıkış yolu pozitif olmak olacak. Her zaman pozitif olmalıyız. Hem bütün takım arkadaşlarım, taraftarlarımız, herkes pozitif olmak durumunda. Çünkü bu takım bunu başardı. Daha iyisini de yapacak. Ama tabii ki geçen sene göre daha zor olacak. Ama bu zorluklar için de hazırız elbette. İşler bazen iyi gidebilir, bazen kötü gidebilir. Ama o anlarda sorumluluğu almak gerekir. Ben de bu yüzden transfer edildiğimi düşünüyorum Trabzonspor'a. Bu takıma bu yüzden katıldığımı düşünüyorum. Ve bu anlarda da elimden gelen en iyi mücadeleyi göstermeye çalışıyorum. Futbolda hiç kimse yeri doldurulamaz değil. Bunun adı Uğurcan olsun, bunun adı Onan olsun, bunun adı benden sonra gelecek kaleci olsun. Kim olursa olsun herhangi bir oyuncu ya da herhangi bir pozisyonda hiç kimsenin yeri doldurulamaz değil. Ama bunu söylerken şunu da ifade etmem gerekir. Uğurcan gerçekten çok beğendiğim, saygı duyduğum, Türk Milli Takımı'nın kalesini koruyan ve bu takımda çok önemli işler başarmış, çok büyük bir kaleci. Aynı zamanda tabii ki kendini değerlendirecek olursam ben de kariyerimin önemli bir aşamasında çok büyük başarılar göstermiş, kariyeri devam eden önemli başarılar göstermiş biri olsam da ne ben, ne Uğurcan, ne de bir başkası kim olursa olsun asla yere doldurulamaz değil. Ben de bu takımdan ayrıldığımda hem de mutlaka yerinde olacaktır. Ki çok harika santrafor oyuncularına karşı oynadığım dönemler oldu. Çok iyi santraforlara karşı oynadım. Oynamaya devam ediyorum. Türkiye Ligi'nde de sizin de bahsettiğiniz gibi çok iyi santraforlar da var. Çok iyi hücum oyuncuları var. Her takımın kendi anlamında beni pozitif anlamda çok şaşırtan oyuncuları, pozitif anlamda çok şaşırtan yarışmacı bir ruhu da var aynı zamanda. Bu lig kolay bir lig değil. Çok değerli, çok önemli oyuncular oynuyor. Ön tarafta çok değerli oyuncuların olduğu takımlar var. Dolayısıyla bu seviye beni de şaşırtan, olumlu anlamda şaşırtan bir seviye. Türkiye Ligi'ni değerlendirecek olursak eğer. Ben tadını çıkarmaya çalışıyorum. En iyimi yapmaya çalışıyorum. Oyunculara karşı oynadım. Oynamaya devam edeceğim. Burada olduğum her sene daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama burada benim tabii ki sadece oyuncular anlamında değil, bütün çalışanlar, teknik ekip, buradaki herkes, etrafımızdaki herkes çok yardımcı olmaya çalışıyor. Bu da takım aslında birlik oluşturmada önemli şeylerden bir tanesi. Ligde yarışmacı olabilirsiniz belki ama bu birlikteliği sağlayamazsanız gerçekten bu çok zor bir hal olabilir. Hocayı aslında ben şöyle tarif ediyorum. Taktiksel anlamda bir çılgın. Bunu olumlu anlamda söylüyorum çünkü taktiksel anlamda bize geçen sene yaptıklarıyla beraber bir kupa kazandırdı. Onu taktiksel anlamda yaptıklarıyla birlikte çok önemli başarılar kazandık. Futbol anlamda da çok net fikirleri olan birisi hocamız. Bu net fikirlerini de asla anlatmaktan, geri adım atmaktan korkmayan biri. Çünkü hocamız bütün yaptığı çalışmalarda risk almaktan korkmuyor, oynamaktan korkmuyor. Gerekli olan bütün şeyleri yerine getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla kendisiyle çalışmanın da tadını çıkarıyorum ben. Yolda arabamla beraber giderken genelde taksi şoförleri tarafından arabamın önüne kırılarak hep durduruluyorum. Bunu garip bulduğumu, yani negatif anlamda bir şey olarak söylemiyorum bunu. Pozitif anlamda söylüyorum belki ama arabamın önüne durdurulup her zaman arabadan inip bir fotoğraf çekilelim, gel bir sarılalım derler insanlar. İlk başta bunu çok garipsemiştim. Asla tabii ki bunun kötü bir şey olmadığını biliyordum ama çok garipsemiştim. Şu anda diyorum ki kendime, Andre, bu insanlar sana sevgisini bu şekilde gösteriyorlar ve her zaman yanında olmaya çalışıyorlar. Bazen iletişim konusunda sıkıntılar yaşadığımız anlar oluyor. Örneğin onların İngilizce bilmediği, benim de Türkçe bilmediğim durumlarda belki iletişimde biraz sıkıntılar yaşıyoruz. O anlarda tercümanlarımız ya da Türkçe bilen, İngilizce bilen arkadaşlarımız yanımızda olduğuna yardımcı oluyorlar bize ama bazen bu sıkıntılar yaşıyoruz ama sevgilerini zaten hep kalpten hissediyorum.
1: Yunus Emre Onana! Neler oluyor neler? Andre Onana 120 dakikada kalesine gol görmedi. Penaltıda da yemeğe niyeti yok. 3 penaltı, 3'ünü de kurtardı. Andre Onana.
2: Trabzonspor Başakşehir forması giyen Özbek golcü Eldor Şomurodov listesine ekledi.
3: Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
1: Pina çevirdi. İkinci gol geliyor. Onuachu.
3: Son olarak 18 yaşındaki santrfor Rene Mitongo'yu kadrosuna katan Bordo Mavillerin Başakşehir forması giyen Eldor Şomurodov'la ilgilendiği öğrenildi. 31 yaşındaki golcü için ilk temaslar kurulsa da Trabzonspor'un henüz kulübüne ya da oyuncu cephesine resmi bir teklif yapmadığı belirtildi. Transferin önündeki en büyük engellerin ise Şomurodov'un yüksek maliyeti ve Karadeniz ekibinin yabancı kontenjanı olarak gösteriliyor. Bordo Mavili yönetim şartların oluşması halinde 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Özbek golcü için yeniden harekete geçmeyi planlıyor. Geçen sezon Başakşehir formasıyla 44 müsabakada görev alan Şomurodov 23 gol ve 6 asist üretirken Paolo Nacho ile birlikte Süper Lig'de gol krallığını paylaşmıştı.

0: Başakşehir son dönemde Avrupa'da hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyor değerli izleyenler. İstanbul ekibi bu sezonda Avrupa'ya elemelerde veda etti.
1: Avrupa'ya veda eden ilk temsilcimiz Başakşehir oldu. Turuncu lacivertler UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Finlandiya ekibi Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu. İlk maçın 1-1 bittiği eşleşmeden toplamda 3-1'lik skorla elenen temsilcimiz Avrupa defterini henüz sezonun başında kapattı. İki karşılaşmada da oyun üstünlüğünü kurmakta zorlanan Başakşehir sahadan hayal kırıklığıyla ayrıldı. Bir dönem üst klasman Avrupa liglerinde dahi yarışmacı performanslar ortaya koyabilen Başakşehir son 3 sezondaysa beklentileri karşılayamadı. İstanbul ekibi 2024-25 sezonunda Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmış ancak 6 maçta sadece 6 puan alarak ilk 24'ün dışında kalmıştı. Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleşen bu başarısızlığın ardından ertesi sezonda playoff'ta Rumen ekibi Craiova'ya elenen Başakşehir bu sonucun ardından 46 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmıştı. Turuncu lacivertliler geçtiğimiz sezon teknik direktörlük koltuğunu Çağdaş Atan'dan devralan Nuri Şahin'le bu sezona merhaba dedi. Ancak yenilikçi teknik adamla da beklenen performans sergilenemedi ve temsilcimiz henüz ilk turdan Avrupa kupalarına veda etti. Bu sezonla İstanbul ekibinin 3 yıldır Avrupa performansındaki düşüş tartışma konusu oldu. Başakşehir 2019-20 sezonunda Okan Buruk yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmişti. Temsilcimiz 2022-23 sezonunda ise Emre Belezoğlu ile UEFA Konferans Ligi'nde yine son 16 takım arasında yer almıştı. Bir dönem Türk futbolunun örnek gösterilen kulüplerinden biri olan Başakşehir, son yıllarda hem yerel hem de Avrupa sahnesinde beklenen ivmeyi yakalayamıyor. Turuncu lacivertliler 2026-27 sezonunda yoluna Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda devam edecek.
2: Somut çevirdi, bomboş pozisyon ve top finallerde. Nuno da Costa.
0: UEFA FIFA'yı boykot kararı aldı değerli izleyenler ve şöyle söylendi: Dünya Kupası hisseleri satılırsa FIFA organizasyonlarına katılmayacağız.
3: UEFA ile FIFA arasındaki Dünya Kupası geriliminde boykot kararı çıktı. UEFA ve 55 üye federasyonu FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle reddettiğini açıkladı. UEFA ve üye federasyonları teklif tamamen geri çekilmediği ve FIFA'nın turnuvalarını özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvence verilmediği sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacağını duyurdu. Yapılan ortak açıklamada Dünya Kupası satılık değildir. Dünya Kupası futbolun en büyük sportif miraslarından biridir. Nesiller boyunca oyuncular, milli takımlar ve taraftarlar tarafından inşa edilmiştir. Bu sadece derin bir liderlik başarısızlığı değil, FIFA'nın dünya futbolunun koruyucusu olarak görevinden vazgeçmesidir. UEFA ve ulusal federasyonları bu teklifler yürürlükte kaldığı sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacaktır. Bugünkü görüşmelerin sonucunda bu teklifler gündemde kaldığı sürece hiçbir UEFA milli takımı herhangi bir FIFA organizasyonuna katılmayacaktır. Bunun değişmesi için teklifin bütünüyle geri çekilmesi ve FIFA'nın yönetimini ya da organizasyonlarını bir daha hiçbir zaman özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvenceler verilmesi gerekmektedir. Bazı şeyler satılamayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman da öyle kalacaktır. Avrupa'nın söz hakkı olduğu sürece Dünya Kupası hiçbir zaman satılık olmayacaktır ifadesine yer verildi. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun planı Dünya Kupası ve diğer FIFA turnuvalarının ticari haklarını yatırımcıların da yer alacağı yeni bir yapı altında toplamayı öngörüyordu.
0: UEFA'nın ardından CONCACAF'ta FIFA'ya sert tepki gösterdi.
1: FIFA'nın Dünya Kupası için hazırladığı yeni proje futbol dünyasında infiale sebep oldu. UEFA'nın tüm paydaşlarıyla birlikte reddettiği Dünya Kupası'nı ticarileştirme projesine bir tepki de CONCACAF'tan geldi. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nın ticari haklarını yönetecek yeni bir şirket kurma ve bu şirketin hisselerini özel yatırımcılara satma planına karşı çıktı. 41 üye federasyon adına yapılan açıklamada teklifin ayrıntılarını değerlendirmek üzere temsilcilerin bir araya geldiği bildirildi. CONCACAF tarihin en yüksek gelirli Dünya Kupası'nın ardından FIFA'nın neden özel sermayeye ihtiyaç duyduğunun açıklanması gerektiğini savundu. Konfederasyon ayrıca üye federasyonu

0: operasyonlara değerlendirme yapmaları için tanınan sürenin yetersiz olduğunu da vurguladı. Yayınlanan bildiride tarih oyunun koruyucuları değerleri gözden kaçırdığında neler olduğunu gösterdi. Futbolun geleceği ve en büyük varlığı futbol ailesinin elinde kalmalıdır ifadelerine yer verildi.
1: FIFA'dan da kendisine yöneltilen sert tepkilere yanıt geldi değerli izleyenler. Kurum şöyle diyor, kontrol devredilmeyecek ve her federasyona 20 milyon dolar kaynak sağlanacak.
2: FIFA Dünya Kupası'nın ticari haklarının dış yatırımcılarında yer alacağı yeni bir yapıya devredileceği iddialarına yanıt verdi. FIFA Forward Enterprise adıyla hayata geçirilmesi planlanan projenin medyada yanlış aktarıldığını savunan Dünya Futbolu'nun yönetici kurumu, futbolun kontrolünün yatırımcılara bırakılmayacağını vurguladı. Açıklamada kimse futbolu satmıyor, bu FIFA'nın asla kabul edeceği bir şey değil ifadeleri kullanıldı. Projenin FIFA'nın yönetim yapısında herhangi bir değişiklik yapılmadan ve kontrol devredilmeden dış yatırım yoluyla finanse edileceği belirtildi. FIFA programa katılımın tüm üye federasyonlar için gönüllü olacağını da duyurdu. Planın hayata geçirilmesi halinde programa destek verip vermediğine bakılmaksızın her üye federasyona 2027 ile 2030 yılları arasında 20 milyon dolar kaynak sağlanacağı açıklandı. FIFA üye federasyonlarla yürütülmesi planlanan istişare sürecinin medyada yer alan haberler nedeniyle sekteye uğradığını da savundu.
1: İspanyol futbolunda Julian Alvarez gerilimi sürüyor değerli izleyenler. Atletico Madrid yıldız oyuncunun transfer sürecinde etik kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Barcelona'yı federasyona şikayet etti.
3: İspanya'da Atletico ile Barcelona arasındaki Alvarez krizi büyüyor. Başkent ekibi Arjantinli yıldızın transfer sürecinde etik kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Barcelona'yı İspanya Futbol Federasyonu'na şikayet etti. Atletico Madrid, Katalan kulübünün oyuncuyla yürüttüğü temasların kulüpler arası etik kurallara aykırı olduğunu savunuyor. Barcelona'nın ise söz konusu başvuruya itiraz etmesi bekleniyor. 2030 yılına kadar Atletico Madrid'le sözleşmesi bulunan Julian Alvarez, Dünya Kupası sırasında Metropolitano'dan ayrılmak istediğini açıklayarak transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Barcelona'nın 26 yaşındaki golcü için yaklaşık 100 milyon euroluk resmi bir teklifi hazırlandığı ve yaz döneminde önceliği Alvarez'e verdiği iddia ediliyor. Atletico Madrid o dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Barcelona'ya göndermede bulunmuş, gördüğünüz her şeye inanmayın, özellikle de Barça ile ilgili ise ifadelerini kullanmıştı. Arjantinli yıldız için devreye giren tek kulüp ise Barcelona olmadı. Real Madrid'de 150 milyon euroluk teklifinin Atletico tarafından reddedildiğini resmen açıkladı. 2024 yazında Manchester City'den Atletico Madrid'e transfer olan Julian Alvarez, İspanyol ekibinde çıktığı 106 maçta 49 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon 20 gollük performansıyla takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında önemli rol oynayan 26 yaşındaki forvet, Dünya Kupası'nda da final oynayan Arjantinli tüm maçlarda görev aldı ve İsviçre'ye karşı çeyrek finalde fileleri havalandırdı.
1: Napoli'de bu sezon ilk 11'de düşünülmeyen Romelu Lukaku'yla yollar ayrılabilir.
4: Napoli'de Romelu Lukaku belirsizliği devam ediyor. Teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'yi getiren Napoli, Belçikalı golcüyü ilk 11 oyuncusu olarak düşünmüyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Allegri, Romelu Lukaku'dan memnun olsa da Rasmus Højlund'u birinci forvet olarak tercih ediyor. Belçikalı golcü ise Højlund'un ardından ikinci forvet olmak istemiyor. Ayrıca 33 yaşındaki futbolcunun gelecek hafta Allegri ile bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi. Haberde Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in son sezonu milyonlardaki yüksek transfer harcamaları nedeniyle mali dengeyi sağlamak istediği ve Lukaku'dan maaşında indirime gitmesini talep edeceği belirtildi. Ancak tecrübeli yıldızın böyle bir talebi kabul etmeyeceğini daha önce bildirdiği ifade edildi. Lukaku'nun Napoli'deki kariyerinin sona yaklaştığına dikkat çekilirken, İtalyan ekibi ve oyuncunun menajerinin her iki taraf için de uygun bir çözüm bulmaya çalıştığı aktarıldı. Napoli'nin

0: Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: A Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren... Hey!

0: Parafın katkılarıyla
1: 1900 yılı masa tenisi sporunun da gelişimi için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sporun salon tenisi adıyla bilinen en eski hali 1880'li yıllarda Hindistan ve Güney Afrika'daki İngiliz ordu subayları tarafından oynanırdı. 1900 yılında Amerika'yı ziyaret eden İngiliz James Gibb dönerken yanında bazı içi boş selüloid toplardan getirdi ve arkadaşlarıyla salon tenisini bu topları kullanarak oynamaya başladı. Gibb topun rakete ve masaya çarptığı zaman çıkardığı sesi temsil eden ping pong ismini kullanmaya başladı. Dördüncü kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jake Caffrey 2:39.44'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo. A-Spor Radyo.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Futbolun dününden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Kemal Belgin'le birlikte yine dünden aldığımız konuları bugüne taşıyacak. Bugünün gündemi içinde yoğuracak ve sizlere biraz dünden bugüne çıkarımlar yapacağız. Çünkü bu programda biz sadece düne takılı kalmıyoruz. Dün yaşananlar bugüne nasıl yansıyor ya da bugünün gündemi geçmişte nasıl oldu, benzer gündemler neler yaşandı, bir takım çıkarımlar yapmaya dolayısıyla dünden ders alıp bugünü daha iyi yaşamaya çalışıyoruz. Kemal abi nasılsın?
1: İyidir, sağ ol, senden ne haber?
0: Ben de iyiyim.
1: Önce geçmiş olsun ufaklık, senin ufaklığın geçirdiği kazadan
0: sağ
1: dolayı.
0: Sağ ol, evet, maalesef büyürken buna benzer kazalar oluyor.
1: Yaramaz çocuklar için özellikle.
0: Oluyor, kafayı ufak çaplı yardığı için bizim ufaklık bir korkuttu hepimizi. Teşekkürler. Şimdi Kemal abi, malum şampiyonluk dönemi Beşiktaş.

0: şampiyon oldu. Bunun keyfini sürüyor Beşiktaş, Beşiktaşlılar. Ama bir yandan da bunun ucuna yıldız problemi, havuz problemi gibi yıldız problemi eklendi. Evet. Şimdi yıldız deyince değerli izleyenler, bu yıldızın çıkışı Kemal Belgin'le bağlantılı. Bu programın devamlı izleyicileri hatırlayacaklardır ama ben o dönemin gazetelerini de şöyle bir buldum. O dönemin gazetelerinde Altın Yıldız gündemde diyor. Tarihinde şöyle söyleyeyim size. Ocak 1996'da bu gündeme gelmiş. Şöyle görünüyor değil mi arkadaşlar? Ocak 1996. Yani 21 yıl önce bu iş gündeme gelmiş. Denmiş ki İtalya'daki gibi şampiyona Altın Yıldız takma uygulamasının Türkiye Ligi'ne adaptasyonu için inceleme başlatıldı. Dönemin federasyon başkanı Şener Selzik. Ve konu gündeme alınacak demiş. O dönemin başkanları işte Alişen demiş ki rekabet getirir. Adnan Polat yeniliğe açığız demiş. Süleyman Seva demiş ki dinamizm artar. Ve Faruk Özak da Trabzonspor'da takar bu yıldızı diye görüş belirtmiş o tarihte. Yine benzer bir gazetede şampiyona şeref yıldızı takalım şeklinde böyle bir gazetede verilen haber. Şampiyona şeref yıldızı takalım.
1: 10 tarihi kaç?
0: Bunun tarihi de yine bu da Ocak ayında. Bu birisi ocağın başı, diğeri sonu. Hı.
1: Hayır, neden onu sordum biliyor musun? Evet. Ender'cim? Benim o yazımdan sonra işte şampiyona yıldız takalım. O şimdi gösterdiğin sayfadan sonra gelişmeleri tabii takip ettik.
0: Şu biraz daha sonra ayın sonunda, bu ayın başında hocam.
1: Başkanlar daha evvel Şener Selzik kardeşim.
0: Burada biraz daha gün şey bulmaya başlamış, karşılık bulmaya başlamış konu.
1: Evet.
0: Burada diyor ki işte Juventus'ta 2 yıldız var, Milan'da 1 yıldız var. İşte onlar, Juventus 1 yıldızı Milan'a, Inter'e hava atıyor. Bu bir şey göstergesi oluyor. Mücadelenin artması açısından futbol kalitesini de olumlu etkiliyor diyor ve bizde olsa ne olur diye de şurada o dönem yazmışlar ve demişler ki Fenerbahçe'nin 12 şampiyonluğu var, 2 yıldızı olur. Galatasaray'ın 10 şampiyonluğu var, 2 yıldızı olur. Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 6 yıldızı var, birer yıldızı olur. O zaman ama şey yok Beşiktaş'ın içinde işte. Şimdiki yok, meseleye tabii geleceğiz. O 2 yıldız yok. Ve bu yıldız yarışı, yıldız savaşları bu şekilde başlıyor.
1: Şimdi, bir sebebi benim yani.
0: Bir sebebi sensin değil mi Kemal abi?
1: Evet. Evet.
0: Peki. Nedir ondan sonraki süreç, nasıl gelişti ve bu Beşiktaş olayı da, Beşiktaş olayına gelelim, o da rahmetli Cenk Koray'ın
1: işi diyelim.
0: Evet, tahkim kuruluna tabii, kadar taşıdığı tabii kendi fikrini Beşiktaş camiasında önce kabul ettiriyor, sonra tabii da diyor ki biz bunu taşıyalım Futbol Federasyonu nezdinde. O noktaya getirelim ve bundan sonuç alalım ki alıyorlar da. Tabii. Şimdi önce şu dönemden başlayıp bu yıldız işlerine kadar gelelim.
1: Şimdi sevgili Ender, şöyle bir kere daha hatırlatalım. İşte ben 13-14 sene Fransız L'Equipe gazetesinde Türkiye hem muhabirliğini hem temsilciliğini yaptım. Dolayısıyla yabancı basını çok yakından takip ediyorum mesleğe başladığımdan beri. Bu yıldız takma benim icadım değil. Ama İtalya'da 10 şampiyonluğa bir yıldız.
0: Evet.
1: Olayı var.
0: Bizde bu şekilde arttığına göre bizde de ona dönülebilir yani. Birisi altın yıldız olabilir, diğeri gümüş olabilir. Öyle bir yeni bir açılım da yapabiliriz yani.
1: Tabii.
0: 10 yıldıza altın yıldız, tabii, 5 yıldıza gümüş yıldız yapılabilir.
1: Olabilir. Ve ben böyle gazetede hem yıllarca tercümanda, bu Günaydın gazetesidir. Hı hı. O zaman emekli olmuşuz, orada yazıyoruz. İşte gidiyoruz arada bir, Naci de müdür bizim, Naci Arkan. Böyle hep boş günlerde, yani maçların yoğunluk taşımadığı günlerde hep bir şeyler, yani okuru ilgilendirecek, düşündürecek bir şeyler bulma heyecanı ve telaşını her zaman yaşamışımdır. Ki orada ben emekli olalı 4 sene olmuş, 96. Dedim ki ya arkadaşlar, bugün bir konu açalım. Nedir dediler. Dedim ki böyle böyle, İtalya'da 10 şampiyonluğa bir yıldız var.

0: alt üstte dedim yanlış hatırlamıyorsam. Galiba iki tane var.
1: Evet, o dönem öyle.
0: Değil mi? Milan'da dedim galiba. Bir tane var. Inter kızgınlıktan ne yapacağını şaşırmış.
1: Juventus'ta 23'müş, Milan'da 13'müş, Inter'de de 10'muş.
0: Öyle mi? Ha.
1: Evet.
0: Yani dedim ki bize de dedim yakışmaz mı dedim yani. Ama dedim biz de 10 yaparsak yeni başlıyoruz. Yıldız yokluğu çekeriz. Biz dedim 5 olarak teklif edelim. Tamam dediler ve bu yazıyı yazdım ben. Şampiyona yıldız takalım. İşte her 5 şampiyonluğa bir yıldız.
1: Şu haber öyle çıktı yani.
0: Evet.
1: Bu haber şampiyona yıldız takalım.
0: Evet. Ondan sonra tabii sayfayı yaptık biz. Çıktı ertesi gün gazetede. Arkasını takip ettik bu teklifin. Şenes hiç unutmuyorum. O zaman federasyon başkanı çok da eski iyi dostumdur. Ya dedi Kemal'cim dedi şu sezonu atlatalım. Çünkü daha özel yasaya yeni geçilmişti. 2,5-3 sene olmuş falan. Hani biraz dedi işleri dedi oturtalım. Biliyorum ben de dedi bu yıldız hikayesini. Şık olur dedi. Ve biz tabii takibimizi devam ettirdik gazete olarak. O biraz evvel gösterdiğin gazetede başkanların görüşlerini aldık süreç içinde. Onlar da dediler ki gayet yakışıklı, güzel bir iş. Keşke Türkiye'de de olsa.
1: Evet.
0: Ve derken bu federasyon olarak en sonunda her 5 şampiyonda bir yıldız diye bir kural kondu. Bir peki, şıklık, bir güzellik
1: şimdi,
0: yapıldı.
1: Bu böyle başladı. Hakikaten bir rekabet getirdi.
0: Evet, tabii.
1: İşte senin şu yıldızın var. Ben yüzbaşı evet. oldum. 4'ü taktım. Sen hala 3'tesin, 2'desin, 1'desin. Olayı farklı bir rekabet havası, farklı bir heyecan, keyif getirdi. Ve gün geldi. İşte Beşiktaş bu sezon 3. yıldızı evet. taktı. Şampiyonlukla birlikte. Şimdi böyle olunca dendi ki ya biz Türkiye Ligi'ni 1959'dan beri sayıyoruz. Hı. İşte 59'dan 2007'ye şu kadar sezon var ama şampiyonluk sayısı 2 fazla. Nasıl oldu bu? Yaşı yetenler tabii bu işin nasıl olduğunu az önce de söyledik. Sevgili Cenk Koray'ın o 2 şampiyonluğu 59'dan önceki 58 ve 57 sezonlarında Beşiktaş'ın Avrupa'da ülkemizi temsil etmesinden hareketle geçirdiğini tahkim kurulunda bunu
0: federasyon kabul etmedi. Tahkimde
1: evet,
0: tahkime gitti.
1: O dönem futbol federasyonu kabul etmiyor.
0: Evet, etmedi.
1: Tahkim kurulunda kabul ediliyor bu.
0: Evet. Ki tahkim kararları biliyorsun nihai ve en son karardır evet, tartışılamaz. Evet.
1: Ben Kemal abi sana bu konuyu soracağım. Hem de bunun şimdi karşı tezleri de var. Her tezin bir antitezi olduğu gibi. Diyorlar ki daha önce de Avrupa'da mücadele eden takımlarımız oldu. Bu tarihten önce de Avrupa'da mücadele ediyordu bu takımlar. Siz bunları eğer alıyorsanız siz işte Metin Oktay'ı hiç yıldızsız bir adam olarak görüyorsunuz mücadele ettiği dönemi. Lefter'in bir dönemini öyle görüyorsunuz. Cihat Arman'ın bir dönemini öyle görüyorsunuz. O dönemde de Türkiye'nin takımlarının hepsi değerlendiriliyordu. Yani tamam İstanbul şampiyonası vesaire oluyordu ama onun dışında bunlarla mücadele edebilecek bir takım yoktu. Dolayısıyla onlar da zaten Türkiye'nin şampiyonuydu falan gibi böyle farklı argümanlar ileri sürülüyor ve hatta işte eğer bu iş bütün yıldızlar olsaydı Fenerbahçe'nin 13 şampiyonluğu daha olurdu, Beşiktaş'ın 11 olurdu, Galatasaray'ın 7 daha olurdu falan gibi böyle rakamlar da geliyor ortaya. Toparlayalım.
0: Evet. Şimdi bir kere birinci madde şu. Türkiye Ligi. O zaman Türkiye Deplasmanlı Ligi olarak kuruldu 59-60'ta. Hatta iki grup üzerinden oynandı. A grubu, B grubu. Bir grubu Fenerbahçe, bir grubu Galatasaray bitirdi. Sonra final oynadılar iki maç. Galatasaray ilk maçı işte Metin Oktay'ın ağları yırttığı maç meşhur.
1: Evet.
0: 1-0 kazandı. 3 gün sonra Fenerbahçe 4-0 yendi Galatasaray'ı ve Fenerbahçe o sezonu şampiyon oldu. Yani o iki etapla oynanmış Türkiye deplasmanlı başlamış Türkiye deplasmanlı ligidir. Çünkü çok takım vardı. O yüzden iki grupta oynandı. Fakat ve o günden itibaren yani benim bu yazdığım tekliften kaynaklı hareketle federasyon Türkiye deplasmanlı Türkiye lafı olduğu için Türkiye deplasmanlı liginden bu yana yıldızı uygulamaya koydu. Her 5 şampiyonluğa evet. bir yıldız. Ve yürüdü gitti. Sonra Cenk Koray rahmetli çok da iyi dostumdu. Hatta benden de böyle bir ne diyorsun dedi. O zaman da böyle

0: kısa bir konuşma yapmıştık ve Beşiktaş Kulübü adına federasyona müracaat etti. Şundan, 56-57'de Beşiktaş şampiyon oldu.
1: Evet.
0: Mahalli lig. Fakat onun sonuna İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'dan şampiyonlarla ilgili bir playoff diyeyim sana, bugünküler anlayabilsin diye maç oynandı. Orada da Beşiktaş şampiyon oldu. Ertesi sene, yani bir sene sonra yine aynı şekilde bir sistem yapıldı. Orada da yine Beşiktaş şampiyon oldu. Fakat o ilk 56-57 diyorsun ya.
1: Evet.
0: Ve Türkiye şampiyonu olarak kabul edildi Beşiktaş. Çünkü İzmir, Adana, Ankara da girdi işin içine. Fakat futbol federasyonumuz, günün futbol federasyonu, UEFA'ya Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bizim de Türkiye şampiyonumuz Beşiktaş'tır diye bilgiyi göndermedi. Başvuruyu yapmadı. Daha doğrusu zamanında yapamadı. Ve Şampiyon Kulüpler Kupası da bir sene evvel başlamıştı zaten. Şimdi burada ince bunlar
1: ayrıntılar var.
0: Evet. Ve bizim federasyon müracaatı geç yapıp bildirimi geç yaptığı için Beşiktaş'ı almadılar. Çünkü dediler ki kurallar çekildi. O zaman grup murup yok.
1: Evet.
0: Zaten Avrupa kaç 33.
1: Yani temsil edilme ilk sezon olmadı.
0: Olmadı. Çünkü zaten Avrupa 33 ülke o zaman, yanlış hatırlamıyorsam. Kurallar çekildi. Eleme usulü. Yani böyle grup murup yok. Ertesi sezon, yani 57-58'de tarihler iyi hatırlıyorsam, Beşiktaş yine şampiyon oldu ve yine İzmir, Ankara, Adana temsilcileriyle maçlar oynandı. Beşiktaş yine şampiyon oldu. Bu sefer Türkiye Futbol Federasyonu bir sezon önceki eksiğini, yanlışını, unutkanlığını, adını ne koyarsan koy, hemen giderme adına Beşiktaş'ı UEFA'ya bildirdi. Dedi ki bizim Türkiye şampiyonumuz Beşiktaş'tır. İşte Beşiktaş Jimnastik Kulübü 1903 falan. Ve UEFA bu bildirim üzerine Beşiktaş'ı Şampiyon Kulüpler Kupası'na aldı. Hatta ilk turda Olympiakos'la eşleştiler. Türk-Yunan meselelerinin biraz sıcak olduğu günlerde Olympiakos gelmedi. Çıkmadı sahaya, gelmedi yani daha doğrusu. Ve Beşiktaş hükmen galip ilan ederek bir üstteki tura geçti. Ve o turda Real Madrid'le karşılaştı. İşte meşhur Varol Ülkmez'in harikalar yarattığı Madrid'de 2-0 döve döve Varol'la beraber soktular 2 golü de kaleye. 2-0 kazandı Real Madrid. Rövanşta da burada İnönü'de 1-1 berabere kalındı. Kaya Göztepen atmıştı rahmetli golü. Şimdi Beşiktaş'ın, yani Cenk Koray'ın, rahmetlinin buradaki başvurusu, daha doğrusu Beşiktaş tabii başvuruyor. Diyor ki biz de Türkiye'yi temsil ettik. Biz de o günkü uygulamayla Türkiye Ligi değil ama Türkiye Şampiyonası'nda İzmir, Ankara, Adana gibi 3 tane ilin temsilcileri oynadık, şampiyon olduk. Federasyon imal etti Şampiyon Kulüpler Kupası'na. Biz ertesi sene yine aynı durum söz konusu oldu. Yine biz kazandık. Bu sefer bildirdiler ve biz Şampiyon Kulüpler Kupası'na girdik. Nasıl şimdik o zaman Cenk'in müracaat ettiği senede? Nasıl ki işte şampiyon kaçta oynandı? Marsilya maçından, Monaco maçından sonra, yok Marsilya Milan maçından sonra mı ne olduydu galiba, bu Şampiyon Kulüpler Kupası Şampiyonlar Ligi oldu. Dolayısıyla biz iki defa Şampiyon Kulüpler Kupası'na, çünkü diyorum sırf şampiyonlar oynuyor.
1: Evet.
0: Eleme usulü, grup murup yok, ikinci filan yok. Katılmayı hak etmişiz. Türkiye şampiyonu olmuşuz ama federasyon uyumuş, girememişiz. İkinci sene federasyon zamanında müracaat etmiş, girmişiz. Bir turda hükmen geçmiş, ikinci turda elenmişiz. Dolayısıyla Türkiye Ligi şampiyonlarına 5 şampiyonluk için bir yıldız takılıyorsa, Beşiktaş'ın da o 2 şampiyonluğu Türkiye şampiyonluğudur. Geriye dönülerek artı Beşiktaş'a ilave edilmelidir. Federasyon diyor. Fakat tahkime gidiyorlar tabii. En son ve nihai karar mahkemesi bile yok, tartışılamıyor kanuna göre. Tahkim de diyor ki evet diyor, Beşiktaş'ın başvurusu haklıdır. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da 2 yıldızı vardır cebinde.
1: Peki o tarihten önce

0: şampiyon olan takım Türkiye şampiyonu gibi algılanmıyor muydu ülkede?
1: Hayır. Çünkü neden? İstanbul Mahalle Ligi, İzmir'de oynuyor kendi arasında, Ankara'da oynuyor, Adana'da bile oynanıyor. Yani ne Malatya var, ne Trabzon var. Oralarda da oynanıyor. Amatör küme ama. Yani burada profesyonelce oynanan esas İzmir, Ankara, İstanbul. Adana bile yarım porsiyon. Şimdi mesela İzmir'de Altın Ordu, İzmir,
0: onların
1: Spor,
0: bir araya
1: Göztepe,
0: gelip oynadıkları
1: Altan.
0: Bir organizasyon yoktu diyorsun.
1: Ha yok. İşte ilk tek bu 56-57'de lig, yani mahalleler bittikten sonra böyle bir şey, İzmir, Ankara, Adana şampiyon, İstanbul şampiyonuyla birlikte aralarında bir playoff diyorum ben şimdikiler iyi anlasın diye. Orada yine Beşiktaş oluyor. Yani ötekileri yeniyor.
0: Anladım.
1: İkinci sezon yine Beşiktaş oluyor. Fakat 59-60'da Orhan Şeref Apak rahmetli, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ki burada programını yine yapmıştık.
1: Yapmıştık. Deplasmanlı Türkiye Ligi. Türkiye Deplasmanlı Ligi. O kadar çok takım işin içine giriyor ki mecburen iki gruba ayrılıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray birinci bitiriyorlar. Finalde de Fener,
0: peki,
1: Galatasaray ilk şampiyonluğu alıyor.
0: Buradaki bu yıldız sayısındaki diğer görüşleri nasıl değerlendiriyorsun sen Kemal abi?
1: Şimdi onlar şöyle, hani diyorlar ki ondan evvel de biz işte şampiyon olduyduk. Hı. 53'te, 55'te, 54'te, 51'de neyse yani.
0: Ya da Futbol Federasyonu 23'te kırıldı. Ondan sonraki
1: ama
0: mücadeleler.
1: Onların hiçbiri Türkiye şampiyonluğu değil. Hep mahalli. Mahalli şampiyonluklar. İstanbul adı zaten öyle. İstanbul Mahalli Ligi. İşte Ankara Mahalli Ligi, Adana Mahalli Ligi, İzmir Mahalli Ligi. Kıyamet gibi takım var. Şeker Spor, eskiden Şeker Hilal de, Hacettepe, işte Gençler Birliği, Ankara Gücü, Ankara'da.
0: Onlar hiç birbirleriyle maç yapmazlar mıydı?
1: Nasıl?
0: İstanbul şampiyonu, Ankara
1: i̇şte bu
0: şampiyonu.
1: İlk 56-57'de.
0: 56'dan önce hiç böyle bir uygulama yok.
1: Ha, hususi maçlar oynanıyordu.
0: Özel maçlar
1: olurdu. Tabii canım. Yani hatta orada ne? Ankara'da bir de askeri takım var. Hava gücü müydü? Kara gücü müydü? Muhafız
0: gücü.
1: Öyle bir şey de var. Yok ama o 56-57'de ilk olarak resmi oynanıyor. İşte o da Türkiye'nin diğer üç şehrinin de İstanbul'la birlikte Türkiye'nin dört şehir takımı böyle bir playoff oynadıkları için diyelim, adını öyle koyalım. Bu da bir Türkiye şampiyonu çıkartıyor ortaya.
0: Tam olmasa da
1: bir Türkiye, ha yani siz kaç o zaman 67 vilayet var.
0: 67'de 4.
1: 67'de 4 ama bir Türkiye şampiyonası.
0: Ama en azından karşı karşıya gelen
1: karşı karşıya
0: başka iller
1: yani 4
0: var.
1: Vilayetin takımları karşı karşıya geldiği için tahkim bunu, Beşiktaş'ın başvurusunu kabul ediyor. İşin öncüsü de, yani bu olayın gerçekleşmesi de rahmetli Cenk Koray. Yani yıldız olayının biraz evvel sen iki tane gazete koydun, evet, benim yazdığım o zamanki Günaydın gazetelerine. Çıkışı, doğuşu diyelim, öyledir.
0: Cenk Koray'a ne demiştiniz siz o zaman o konuşmada?
1: Şimdi tabii
0: rahmetliye.
1: Onun tezi şuydu. Dedi ki bu Türk başka takımlar da var. Daha doğrusu başka illerden de takımlar var. Sadece İstanbul Mahalle Ligi'ni kazanmadık ki biz, diyor. Hı hı. İzmir var, Ankara var, Adana var. Zaten diğer illerde profesyonellik yok, daha doğru dürüst. Amatör. İşte 51'de profesyonellik ilan edildikten sonra hakikaten gerçek manada profesyonellerin oynadığı ligler İstanbul, Ankara, İzmir, Adana bile, yani hadi idare edelim. Ama esas İstanbul, Ankara, İzmir'dir. İzmir Spor, Altay, Altın Ordu, Karşıyaka, Göztepe,
0: tabii,
1: filan profesyonel oyuncular yani. Bunlardan oyuncu alınır.
0: Tabii.
1: Bunlara oyuncu satılır.
0: Aynı şekilde neyse. Ankara'da öyle.
1: Tabii Ankara'da öyle. Hacettepe, Şeker Hilal mesela çok önemli bir takımdı. Selçuk Yula nereden geldi? Şeker Spor'dan geldi. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani.
0: Dolayısıyla onu daha bir o kapsama sokmak, yani en azından daha akla yatkın diyor.
1: Yani akla yatkın ve tahkim yani. Şimdi
0: ama federasyon mesela kabul etmemiş.
1: Federasyon kabul etmedi. Tahkim sanıyorum kabul edilişindeki en büyük dayana biraz hukuksal boyut kazanmış olması. Yani sadece İstanbul'un bitirmiş maçlarını, şampiyon olmuş takımı değil.
0: Bir de Avrupa'da oynama önemli. Yani tamam ilk yıl oynayamamış ama o da federasyonun
1: ihmalinden dolayı tabii.
0: Ama nihayetinde

0: Türkiye şampiyonu olarak temsil etmiş
1: bir de
0: uluslararası arenada.
1: Sevgili Ender.
0: Daha önce öyle bir şey yok.
1: Yok yok, zaten şey, Şampiyon Kulüpler Kupası ilk 55-56 yanlış hatırlamıyorsam. Yani daha evvel iki yıllarda Avrupa'da kupa maçı yok. Ha, özel maç gidiyorsun Almanya'ya, 4 tane maç. Evet. Mesela Fener'in İngiltere'si falan vardır. 3 maç oynayıp gelmiştir Galatasaray. Ama şey yok. Bu Şampiyon Kulüpler Kupası sonra zaten işte biliyorsun fuar şehirliydi. Evet, Avrupa, evet. Kupa galipleriydi falan. Birkaç tane doğurdu zaten o şampiyona. Ondan evvel zaten yok. Tabii sanıyorum tahkim, evet doğru haklısınız, iki yıldızınız var demesindeki sebeplerden biri de Türk futbolunu Avrupa'nın o zamanlar dünya kupaları hariç en önemli kupasında, Avrupa'nın en önemli kupasında Türkiye'nin temsili. Şey bile yok Ender o zaman. Avrupa Futbol Şampiyonası yok o zaman.
0: Ya.
1: 62 finaldir galiba yanlış hatırlamıyorsun ilk organizasyon. Yani yanlış aklında kalmadıysa. O bile yok. Bir tek Şampiyon Kulüpler Kupası var. O kadar. Başka hiçbir Avrupa'da kulüp takımlarını karşı karşıya getiren başka şampiyona yok. Zaten milli maçlar, dünya kupaları var.
0: Dolayısıyla bu düşüncenin ayağı yere basan bir yanı olduğunu
1: var.
0: Teslim etmek lazım.
1: Ama 59-60'ta itibaren... Yani Türkiye deplasmanlı ligi
0: belki
1: adı
0: da. Belki de o zaman şeyi 57 olarak göstermek daha mantıklı olabilir. Hani çünkü ya biz sayıyoruz lig sayısını, kupa sayısını sayıyoruz. Bu birbirine denk düşmüyor. Nasıl iş?
1: İşte tabii.
0: Yol açıyor yani.
1: Şöyle.
0: Bu söylemlere.
1: Söylemlere yol açıyor da tabii o zamanlar zaten bizim organizasyonlarımız yani kendi bünyemizdeki doğru dürüst değil yani.
0: Doğru.
1: Yani anladın mı? Onun için yine o kadar yaptılar, yapmışlar. Helal olsun yani. enteresan yani. Düşünebiliyorsun bir Türkiye Futbol Federasyonu ihmal ederek başvuru tarihini geçiriyor.
0: Ya.
1: Olacak şey mi? Düşün yani halimizi.
0: Peki yani yıldız olayının aslı astarı budur efendim. Çıkışı 96 yılıdır. Uygulanışı 97 yılıdır. Ve
1: evet.
0: 97-98
1: galiba, evet.
0: Ve şeyin başlangıcı da bu olaya konu olan dönem, rahmetli Cenk Koray'ın gündeme taşıdığı dönemin hikayesi de ilk ağızdan bu şekildedir. Peki gelelim madem şampiyonluktan, yıldızdan başladı, yine şampiyondan devam edelim o zaman. Şimdi son günlerde camia içinde de dinlendirilen bir konu var. Bu Beşiktaş işte geçen sene şampiyon olan, bu sene şampiyon olan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş. Beşiktaş tarihinin en başarılı takımlarından biri, belki de birincisidir diyenler çıktı. Tabii bu çok iddialı bir ifade. Ben 80'lerin sonunda Metin Ali Feyyazlı döneme yetişmiş bir futbol sever olarak.
1: Bir tek o dönemde 3 üst tane.
0: Evet.
1: Üst üste 3 tane var.
0: O dönemin Beşiktaş'ının gerçekten çok güçlü, çok başarılı ve bunu da rakiplerine çok net bir şekilde kabul ettirmiş bir Beşiktaş olduğunu söyleyeyim. Üstelik hani o dönemin Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı ya da Trabzon'u da şimdiki bu sezonki falan gibi de değildi yani. Bayağı bir korakor mücadelelerle o noktalara gelmiş ama hepsine üstünlük sağlayarak gelmişti Beşiktaş. Sizin bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Daha öncesinden de tabii sizin, hayır Ender öyle değil, sen o döneme yetiştin ama yetişmediğin dönem de var. Şu dönemin Beşiktaş'ı hepsinin önüne çıkar diyebilme ihtimaliniz sizin var. Benim yaşayıp göz tanığı olamadığım için yok.
1: Şimdi Ender'cim şöyle bir şey var. Ben televizyonlarda da izliyorum, gazetelerde de okuyorum.
0: Gordon Milne yönetimindeki takım.
1: Evet.
0: Yani Rıza Hoca, Samet Hoca şimdi o dönemin...
1: Meşhur Metin Ali Feyyaz ezberlenmiş bir şey zaten. Evet. Rıza Şenol, Şifo bildiğim kadarıyla.
0: Gordon Milne'in gelişi tabii bambaşka bir rüzgar getirmişti.
1: Samet'e bak.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de televizyonlarda ve gazetelerde haberler çıkıyor. İşte Fenerbahçe ile Bursa Spor Bugüne kadar 68 defa karşılaştılar. İşte 12 defa bilmem Bursa yendi. 44 defa Fener açtı. Şimdi ben bunlar...
2: Kadroya baksana Kemal abi yani. Feyyazlar.
1: Şimdi bunlar
2: Kadir.
1: Arşivik
2: bu, bir... Bu ikinci şampiyonluk değil mi? 91-92 bu.
1: Galiba evet.
2: Galatasaray maçı. Maç,
1: evet. Evet. Şimdi bunlar arşivden çıkartılan notlar. Ama biz elmalarla armutları topluyoruz.
2: Hepsini kendi döneminin yani parametreler o döneme ait olmalı karşılaştırırken.
1: Şimdi Beşiktaş'ın şu 92'deki takımı 3 sene üstte olan şampiyon olan takımının dönem içindeki futbol oynayışı felsefesi Türkiye'nin diğer takımlarının oluşumları. Bugünkü Beşiktaş'la bugünkü diğer takımlar.
2: Bugünkü futbolun dinamikleri farklı.
1: Hiç uzaktan yakından birbirine bağlı olamaz. Dolayısıyla biz büyük bir yanlış yapıyoruz. O günkü Beşiktaş takımı, onu da biraz daha geriye de gideceğim. Bir İngiliz'in elinde. Daha evvel bir başka takımımız bir başka İngiliz'in elinde 3 sene üstte şampiyon oldu. Bir yandan. Şimdi bu iki takımın rakiplerini silip süpürerek şampiyon olması açık ve net seyrettik. De bir İngiliz hoca, İngiliz felsefesi katkısı çok büyüktür.
2: Tabii yani o döneme yetişenler hatırlayacaklardır. Rıza Çalınbay sağdan gelir.
1: Tabii.
2: Sağdan ortayı yapar. Kafayı vuracak orada önde işte Feyyaz vurur, Ali vurur vesaire. Rıza olmazsa Sinan Engin biraz daha az
1: sonra
2: forma giyer o biraz daha sonra ama aynı sistemin uzantısıdır
1: i̇şte
2: yine.
1: Yani
2: o sistem, o yapı
1: tabii
2: devam
1: şimdi,
2: eder.
1: Ha bak bu konuda
2: bir yerde Walsh vardı değil mi? Rahmetli Süleyman Başkan'ın asker
1: sonra,
2: arkadaşı
1: asker.
2: O biraz daha sonra.
1: Şimdi ben şuradan yaklaşayım daha sağlıklı bilgi aktarabilmek adına. Brian Birch Galatasaray'a teknik direktör olduğunda Galatasaray antrenmanlarına gitmek için Selahattin Torkal rahmetli Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu. Bana dedi ki ne olur bir gün beraber gidelim dedi. O zaman Selahattin abi gazeteci falan filan diye antrenör. Olur abi gidelim dedim. O böyle biz çok ondan futbolun tekniklerini tartışır paylaşırdık. Kalktık gittik Galatasaray'ın bir idmanına. Ne? Merak ettik yani. Çünkü maç başlıyor. Galatasaray atıyorum Bursa Spor'la oynuyor. Bursa geliyor aklıma. Eskişehir'le oynuyor veya. Maç başlıyor abi. 60 dakika karşı takım direniyor Galatasaray'a. 0-0. 60'tan sonra maç 4-0 bitiyor. Bitiyorsun. Bunu merak ettik. Gittik baktık. Galatasaray hani çift kale oynanır ya antrenmanlarda. Acayip bir çift kale oynuyor. Nasıl bir acayip çift kale? Galatasaray'ın 11 işte Yasin, Ekrem. Ondan sonra işte Muzaffer, Tuncay Muzaffer, Aydın Solbek. İşte bizim Mehmet, Kadırgalı Mehmet. Efendime söyleyeyim. İşte Bülent Ünder, ileride Gökmen filan. Metin Kurt rahmetli. Yasin topu alıyor. Ki, rakip yok karşıda. Ne genç takım var, ne yedekler var. Sadece 11 tane Galatasaraylı var. Sahaya yayılmış. Yasin topu alıyor eliyle Ekrem'e atıyor. Ekrem alıyor. Ya Metin Kurt'a veriyor. Ya Mehmet'e veriyor bizim. Mehmet o alıyor tekrar Muzaffer'e veriyor. Muzaffer soldan. Şimdi Selahattin abi de futbolun yani en önemli isimlerinden biri Türkiye'de antrenörlük de yapıyor. Allah Allah ya bu herif ne yapıyor dedi. Ve Birch Galatasaray'a bir oyunu ezberletti.
2: Gordon'da o şekildeydi.
1: Evet. Yani bunlar hem bir oyunu ezberlettiler. Ne yazık ki ve de maalesef Türkiye'yi futbolda çok geri bir ülke olarak gördüler. Siz ancak çok çalışarak müthiş bir fizik gücüne sahip olarak ezberlediğiniz oyunu oynayabilirsiniz dediler.
2: Bir de Gordon Milne'i şey diye eleştirirlerdi. Hiç Avrupa'da başarı peşinde koşmamak. Çünkü o da her zaman söylerdi. Beni insanlar ben Avrupa'da şampiyon olamam ki Türkiye'deki şampiyonluklarımla hatırlayacaklar diye beyanatı da vardır.
1: Tabii zaten iki hocanın da böyle Avrupa futbol piyasasında vay be hangi hoca gelmiş. Mesela
2: böyle bir yerleri de yoktu.
1: Yoktu, avukat geldi dediler, evet. Ki aa avukat geldi dediler mesela.

0: Derval geldi. Oo, Derval geldi dendi, değil mi? Ama bunların ikisi için öyle bir şey yok. Bunlar daha çok temel eğitim hocası oldukları için Türk futbolundaki eksiği, fiziksel dayanıklılık zafiyeti ve de gelişi güzel oynama gibi bir şeyini tespit etmişler Türkiye'nin. Dediğim gibi hem fiziksel dayanıklılıkla hem de ezbere
1: bir yapıyı inşa ettiler.
0: Evet, Beşiktaş da öyledir. Yoksa bak, bir takımın hele hele son zamanlarda kadrosunu ezberlemek çok zor. Ama ikisini de ezberledik.
1: Tabii.
0: Hep aynı takım. Yani sakatlık, o ceza, başka bir şey. Şimdi onun için ben bugünkü Beşiktaş takımıyla Metin Ali Feyyaz dönemini kıyaslamam. Bugünkü oyun başka bir oyun.
1: Ama kendi dönemi içinde düşünürsek orada 3 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım
0: Tabii.
1: var. Diğerinin kıyısından döndü dördün. Bu dönemdeki de benzer bir başarıyı bu dönemin gerçekleri içinde gerçekleştirebiliyorsa o zaman benzer bir başarıdan söz edilebilir. Bence bu yönden hareket edilebilir. Şimdi,
0: tabii öyle. Sevgili Ender, Samet kaç gol atmıştır Beşiktaş'ta?
1: Vallahi Samet, bir elin parmaklarını geçmez ne? Herhalde.
0: Milli takımda oynamadı hiç. Niye? Çünkü Samet takımın liberosu, o zaman liberolu oynanıyor, önde Kadir oynuyor. O orada süpürmekle görevli.
1: Evet.
0: Ama bugün tandem oynanıyor. Marcelo geliyor, senede 6 tane gol atıyor. Tosic geliyor, daha geçen gün ne maçıydı o en son?
1: Son maçta yine
0: son attı. Maçta şeye gol attı Osmanlı'ya. Yani oyuncunun tarzı, oyun içindeki vazifeleri.
1: Bu 10-0'lık maç bu arada.
0: Adana Demirspor.
1: Bu da rekordur. Evet. Bunu da konuştuk bir rekord zamanlar tabii. Futbolda.
0: Tabii, tabii.
1: Türk futbol tarihinin en farklı skorlu maçı 1989 tabii. yılı Ekim.
0: Tabii. Yani dolayısıyla oyun felsefesi başka, hücum aksiyonlarının ayarlanması, savunmaya dönüş şekilleri, oyunun o kadar büyük farklar var ki. Onun için ben hiçbir zaman bugünün, dünün çok yakının, 5 senenin, 6 senenin, 7 senenin hesabını
1: bu şekilde yapmaktan
0: eskiden,
1: yana değilim.
0: Eskiyle
1: diyorsun.
0: Yapmam, yapamam. Yaparsam yanlış yaparım. Ben lefteri nereye koyacağım abi şimdilik?
1: Değil mi? Buna benzer çok başarılı bir kadro hatırlıyor musun peki kendi dönemi içinde böyle?
0: Beşiktaş'ın?
1: Hı hı.
0: Şeyler var. Arif, Nazmi Şenol, Birol Ahmet var.
1: Hı, doğru.
0: Mesela doğru. Necmi Bahattin Münir, Tuncay Sabahattin Kaya, Arif, Nazmi Şenol, Birol. Ahmet'in zavallı rahmetlinin sesi duyulmazdı. Gol diye Beşiktaş'a.
1: Doğru.
0: Var. Var. Ama o da başka bir şey.
1: Anladım, evet.
0: Şimdi Birol rahmetli benim çok sevgili dostum. Birol'un Beşiktaş'taki beyin görevini bana söyler misiniz? O tip oyunda Beşiktaş'ta yapan bir kişi bugün. Yok. Ama bugün de Beşiktaş'ta Talisca diye bir adam var. Başka bir şey. Başka bir görev. Onun için yani eskiyle yeniyi teknik bazda bu o iyiydi, bu kötüydü, bu daha iyiydi, o daha kötüydü diye tanımlamak, ben yapmam bunu.
1: Peki. Şimdi o zaman şeye geçelim. Zaman zaman dönem dönem konuştuk burada bir zamandır futbolda. Aslına bakılırsa yaklaşık 24-25 program olmuş.
0: Olmuş
1: çok
0: mu?
1: Çok şey konuştuk. Şimdi de tam yaz dönemi gelirken küçük bir virgül koyacağız çünkü. Transfer konusu bu dönemlerin böyle Haziran ayının, Haziran'da, Temmuz'un, Ağustos'un hep bir numaralı gündem maddesidir. Ve geçmişten beri de hep işte transferin şampiyonu Fenerbahçe'dir şeklinde bir klişe vardır. Siz ligin şampiyonu kim olur bilemeyiz ama transferin şampiyonu Fenerbahçe'dir diye. Tabii artık finansal fair play'lerin falan gölgesinde çok kolay değil o işler ama yine örneğin açıklanan ya da ciddileşen transfer hamleleri var. İşte Mehmet Ekici zaten belli.
0: O da eski
1: Valbuena konusu şimdi ciddi şekilde gündemde ve protokol imzalandığı yönünde bilgiler geliyor. Ve arkasına da benzer transfer haberleri, bilgileri gelmeye devam ediyor. Peki şöyle diyelim o zaman. Transferin şampiyonu Fenerbahçe'nin en şampiyon transferi.
0: Şimdi evet transfer eskiden zaten 1 Temmuz 31 Temmuz.
1: Evet.
0: Bir de Kasım ayında kiralama
1: şimdi
0: vardı.
1: Şimdi 17'sinde başlıyor. Yanılmıyorsam Eylül'ün 4-5'i kadar
0: falan
1: o civarda bitecek.
0: Tabii doğrudur.

0: transfer kelimesinde bugüne kadar en büyük sansasyon diyelim sunmuş kulüp Fenerbahçe'dir. Yani
1: yapısında o vardır değil mi? Yapı, yani ya, o onu bekler, taraftar da bekler.
0: Yapı odur. Evet.
1: Bir geleneği de var o anlamda.
0: Beşiktaş daha hani bir adam nereden almış o bir çıkarsın herif gol kralı olur Güven Önüt. Allah rahmet eylesin.
1: Bir isimsizden başka bir şey. O gelenek de o Beşiktaş'la devam ediyor.
0: Tabii. Galatasaray işte bir rahmetli Metin var. İşte İzmirspor hani eşinden bile vazgeçen bir futbolcu Galatasaray için falan. Ama bu şeyler Fenerbahçe'de daha sansasyonel olmuştur. Şimdi mesela Cemil Turan'ın transferi. Başlı başına bir olay. Filmi çevrilmeli. Çünkü ta içinde yaşadım.
1: Schumacher'e getirdi. Tabii yabancılar deyince Schumacher'in özel bir yeri var.
0: Schumacher yani.
1: Dünya şampiyonu kaleci.
0: Benim ölçülerime göre Fenerbahçe'nin bu sansasyon...
1: Kimdir en iyi yabancı transferi? Şöyle bence, sansasyonel.
0: Bence Schumacher'dir.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Carlos?
0: Yok bence
1: Anelka?
0: Bence Schumacher'dir.
1: Öyle mi diyorsun? Tabii.
0: Yani bence Schumacher'dir. Anelka'da. Ya sen Anelka'yı Haziran ayında menajeri İngiliz'dir. Kardeşi de ortaktır İngiliz menajerle kardeşi. Önce Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Gaziantep'e sunuyorlar. Haziran'da Anelka'yı.
1: 26 yaşındaki Anelka orada.
0: Gaziantep. Gaziantep diyor ki
1: dönemin gazeteleri.
0: Bu bizim boyumuzu aşar diyor Gaziantep. Beşiktaş kongre kararı almıştı Mayıs ayını biterken Haziran'da. Lig bittikten sonra kongre yapacak. Dolayısıyla yani bizim şu anda transfere falan bakacak halimiz yok. Galatasaray'a ilgilenmeyiz, Fenerbahçe'de ilgilenmeyiz diyor. Sonra Ocak'ta alıyor Fenerbahçe arada. Yani Anelka budur, Anelka'nın transferi. Belgeler bende var, isterseniz getiririm bir program daha yaparsanız. Öbürü kim dedim biri daha?
1: Roberto Carlos.
0: Roberto Carlos. Tabii Brezilya milli takımının yıldızı. İşte Real Madrid'in senelerce oynamış
1: yıllardır
0: bir oyuncusu falan.
1: Savunmanın solunu
0: tapulamış bir adam. Fakat Schumacher yani başka bir şey. Mesela Roberto Carlos şampiyona göre hiçbir tane şampiyonluğu yok. Schumacher'in var ama.
1: Türkiye'de tabii.
0: Tabii. Yani Schumacher çok değişik.
1: Belki yarattığı sansasyonel etki falan denir. Yani. Ama Schumacher'in başarıdaki katkısı yatsınamaz tabii.
0: Şu. Hem kaleciliği sevgilerine hem de o takımı organize ve disipline etmiştir şu.
1: Ya önünde oynayan oyuncuların şimdi isim vermeyeyim. Arada geriye doğru bakıp arkamda Schumacher var ya.
0: Kovaladı kaç defa.
1: Dediğini ya inanamadığını önünde oynayan Schumacher'in stoperlerin geriye doğru bakıp maç içinde benim arkamda Tony Schumacher var diye bizzat diyaloğu
0: oyuncu
1: hatırlıyorum
0: kovaladı.
1: Ben.
0: Şimdi ismi lazım değil severim de. Schumacher kendi oyuncusunu. Yanlış pas verip çıkarken kontratak yedirdiği için.
1: Bir deliliği vardı değil mi bak, tırnak içinde?
0: İşte bak kontratak yedirdiği için kendi oyuncusunu kovaladı. Yani o takımı disipline etti, organize etti. İşte kaptan budur. Neden? Adı Harald Schumacher. Dünya Kupası oynamış filan yani. Ben onun için Schumacher'i birinci listenin birine. Ama mesela Cemil'in transferi. Vallahi film olur ya. Ben yazayım isterlerse bir senaryo çeksinler. Her şeyinde varım çünkü. Engin Verel'in transferi. Yani diyorsun ya böyle sansasyon Fenerbahçe transferi. Engin Verel'in. Bir olla Şenol'un. Düşün. O efsane Beşiktaş takımının Metin Oktay'la yarışmış gol krallığını, kıl payı kaçırmış santrforuyla Birol Pekel gibi oyunu organize eden müthiş bir oyuncuyu Beşiktaş takımından alıyorsun. Ezeli rakiplerinden birinden. Çok flaş bir transfer. Nedim Doğan. Fenerbahçe'yi şampiyon yapan diyeceğim. Şimdi diyecekler ya Allah ne zaman yapmış? Hemen özetleyeyim. Fener'le Galatasaray şampiyonluk için son haftayı oynayacaklar. Cumartesi pazar oynanıyor o zaman biliyorsun. Şimdikiler yoruluyor ya çarşamba
1: pazar.
0: Evet,
1: değil mi? Orada iki gün üst üste oynanıyor. He. Öyle şey değil.
0: Şimdikiler yoruluyor ya çarşamba pazarda. Cumartesi İstanbulspor Galatasaray'ı 1-0 yendi. Golü de Nedim Doğan attı. Kulaklar için nasıl? O maç bitti. Fener'le Beykoz çıktı sahaya. Fener 5-2 yendi. Beykoz'u şampiyon oldu. Tur attı.

0: Ertesi gün Galatasaray Fener var ama bitmişti şampiyon. Hı. Galatasaray Fener'i yendi 2-1. Ama Fener şampiyon olmuştu. Şimdi bu Nedim Doğan'ı Fener kaçırdı. Kadıköy'de Kurbağalı dedi, Riviera Oteli diye bir otel vardı. Şimdi yerinde eller esiyor. Orada sakladılar. Neyse uzatmayalım. Netice itibariyle Nedim Doğan Fenerli oldu. Transfer bak, sansasyon transfer bu. 6 ay ceza aldı.
1: Rıdvan Dilmen'in gelişi de benzer şekildedir.
0: O da öyledir de bu 6 ay ceza aldı Nedim Doğan.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani Eylül'de başlardı o zaman ligler. Eylül'de lig başı, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ta Nedim sahaya çıkabildi. Düşünebiliyor musun? Bir pürüzler vardı İstanbulspor Fener şeyinde, alışverişlerinde. Ve Futbol Federasyonu Nedim'e 6 ay ceza verdi. Bu Türk futbol tarihinin transfer diyorsun yani. Flash evet. Transfer Fenerbahçe doğrudur. Ama en flash olaylı transfer de bu Nedim Doğan'ın transferidir. 6 ay ceza aldığı için. Büyük iş. Engin Verel'in de işte biliyorsun rahmetli Emincan Kurtaran İtalya'ya kaçırdı.
1: Ya.
0: Bir ay İtalya'daki evet, evinde misafir etti. Sonra geldi Türkiye'ye. Onun da ilk haberini ben yazdım gece yarısı 1:30'da. Gürcan Bilgiç. Rahmetli babası Necati, neyse bir gün gelirse anlatırız. Anlattık da galiba, bilmiyorum.
1: Galiba anlattık.
0: Ama dediğin doğrudur. Yani flash transfer deyince eskilere de biraz çok gidersek. Mesela Beşiktaş Şenol'u aldı. Aa iyi dedik, kimmiş bu santrfor? Birol bizim zaten Beylerbeyli bir rol. Kadıköylü. Beylerbeyli'nde oynadı çünkü. Bizim yazlık takımdan arkadaşımız Bahariye Gençlik. Öyle kim almış? Beşiktaş işte Süreyya'yı almış bizim Tatar'ı. Eski. Güzel Süreyya. Fener'de kaçırmalar, saklamalar.
1: Değil mi? Öyle bir gelenek var.
0: Mesela rahmetli Sabri Dino.
1: Yerlilerden en önemli transferi olarak hangisini görüyorsunuz? O zaman yabancılar da bana göre Schumacher'dir dedin. Alex'i görmüyorsun mesela.
0: Yok. Alex'i yani ya Alex'i göremem yani. Ama mesela yerlilerde bilemiyorum. Yani benim yaşadıklarımla birebir.
1: En sansasyonel olan Cemil Turan mı?
0: Cemil'dir yani. Cemil'in transferidir. Yani sevgili Ender, ya bu işin içinde silah bile vardır.
1: Evet.
0: Anladın mı? Cemil eğer dinliyorsa.
1: Film olur yani. Film olur.
0: Bir bak ne diyorum sana, bana desinler ki şu Cemil'in transferini yaz, ben de oturayım senaryo yazmasını bilmem. Ama şeyini yazarım, bir senarist alır onu senaryo haline getirir, filmi çevirir.
1: Bir programda biraz daha açalım o zaman onu.
0: He?
1: Onu açalım. Açabilir miyiz televizyonda, ceza meza almayız?
0: Hayır abi.
1: Ama bir takım insanları rahatsız eder miyiz? Edelim canım, biz anlatalım. Ben gerçek anlattım.
0: Yalan söylersem rahatsız ederim ama ben birebir yaşadıklarımı söylüyorum.
1: Tamam
0: yani,
1: yapalım, mis yani, gibi olur.
0: Cemil o zaman işte askerlik maskerlik hikayeleri de var Cemil'in. Mesela,
1: sanki biraz anlattık biz bunu geçmiş programlarda.
0: Anlattık mesela.
1: Ben öyle hatırlıyorum
0: rahmetli
1: ama.
0: Şener vardır, Bakkal Şener Sarıyerli. Sonra başkaları da vardır işte İşinir'in Şahin Giral İstanbul. Yani bir sürü şey hep içinde yaşadık ve
1: doğru.
0: Şöyle söyleyeyim, tercümanın o zaman Cağaloğlu'nda tercüman binası fareli bina derdik. Hakikaten fareler de
1: öyleymiş.
0: Cemil sık sık getirirdi. Bizim bakkal Şener. Nereye gidiyorsunuz? İşte şuraya gidiyoruz filan falan. Yani hakikaten benim ölçülerime göre
1: yerlilerde Cemil, yabancılarda Schumacher derim. En flash transferi. Evet. Peki. Geldik programın sonuna.
0: Vallahi mi, yine mi?
1: Bir 45 dakikayı bulduk yine. Tabii bu dönemin de yine son programı olacak. Allah ömür verirse yeni dönemde yine burada olabilmeyi ve bu program için
0: şeyi yaparız yine
1: sizlere
0: bir kere daha
1: bir takım bilgiler aktarabilmeyi umuyoruz.
0: 3 puanı yaparız. O da
1: 3 puanı yaptık.
0: Yapmış mıydık 3
1: puanı? Yaptık 3 puanı yaptık. 3 puanı uygulamasını yaptık, konuştuk. Diyorum ya bu 23 ya da 24. program bizim. 24 programda bayağı bir aslında yani bunu bir böyle bir DVD'leştirip spor tarihine pencere açacak bir program olarak belki de izleyenlerle buluşturma imkanı var. Belki bir gazete eki olarak verebiliriz. Ağzına sağlık Kemal abi.
0: Rica ederim. Herkese iyi yaz tatilleri. Gerçi artık tatil kalmadı. 3 ay transfer olunca tatil olmuyor da.
1: Evet, o tatil dönemi biraz transfer dönemi olacak. Transferi de zaten izleyenler Ağspor'da keyifle takip ediyorlar.

0: kıymetini bilelim.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyosu.
1: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Transferler tüm sürat devam ediyor. Son sürat devam ediyor. Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Tabii bu hafta inen bir uçak olmadı aslında. Çok önemli bir uçak olmadı öyle söyleyelim. Ama inmesi beklenen uçaklar var. Biraz daha onların üzerinden gideceğiz. Onur Özkan ve Cem Pamiroğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhaba,
0: hoş
1: bulduk. İyi yayınlar.
2: İyi akşamlar.
0: Teşekkürler. İyi akşamlar. Yalanlamalar da var. Transfer döneminin olmazsa olmazlarından.
3: Şey normalde hani çok yalanlama olmazdı ama Aziz Yıldırım'ın bir klasiğidir o. Hani ben hatırlarım çok net bir şekilde 15-20 yıl önce gazete isim isim haber haber resmi siteden yalanlama yaparlardı. Uzun sürede unutmuştuk bunu. Hani çok fazla yalanlama olmuyordu transferde. Son dönemde yine hani Fenerbahçe özellikle sonra Galatasaray'da yapmaya başladı. Yalanlama bir furyası var evet.
1: Aziz Bey başlattı onu da diğer kulüpler de arkasından geliyor.
3: Tabii aynen.
1: Doğal olarak baktığında da yani kulüpler zaman zaman tabii bu tip şeylerden rahatsız oluyor şundan dolayı. Belki de gidecekleri o isim üzerindeki spekülasyonlar beklenti artıyor, fiyatlar artıyor. O yüzden hem kendi camiasını bilgilendirme açısından hem kamuoyunu bilgilendirme açısından böyle tabii açıklamalar oluyor.
0: Evet biz az önce söylediğim gibi bir yalanlama haberiyle başlayacağız. Çünkü iki kere yalanladı Galatasaray Mutyala'yı. Bunu çok görmemiştik. Yani bir kere olduğunu yani görürüz ama bunu çok fazla görmemiştik. Bugün Galatasaray'dan bir yalanlama daha geldi. Onur yani belli ki bu transfer olmayacak. Olması da hiç kolay değildi. Ama biraz gereksiz bir gündem oluştu bu transferle ilgili. Tabii ki Galatasaray'ın işte bugün 39. gün transferde sadece bir transfer yapabilmiş olması eleştiri noktalarından bir tanesi ve haliyle çıkan her transfer haberi de taraftar için biraz heyecanlandırıcı bir noktaya geliyor. Ama yani Musiala ismi zaten olsaydı çok çok başka seviyede bir transfer olacaktı. Kolay değildi. Olmadı ama olmaması da açıkçası çok yankı uyandırdı. Ne dersin? Sence nasıl bir gündem oluştu? Ve bu noktadan sonra Galatasaray'ın transfer gündeminin nasıl şekillenmesini bekliyorsun?
3: Önce şu iki kez yalanlama olayından başlayalım. Hani niye böyle bir şey oldu? Bir kere Musiala haberinin ortaya çıkması aslında Galatasaray'da iki tane rahatsızlığa sebebiyet verdi. Bir, şunu diyemeyiz. Galatasaray asla Musiala ile ilgilenmedi. Asla gündeminde yoktu. Hiç görüşülmedi. Bakın bunu kimse diyemez. Hani ben en baştan beri bu transferin zor olduğunu, bitmesinin zor olduğunu ifade ediyorum ama hani Galatasaray'ın yalanlaması da aslında hangi rahatsızlığın tezahürü biliyor musun? Beklenti artışı. Şimdi sen Musiala gibi bir oyuncu

0: oyuncuyla alakalı bir beklenti oluşturursan, ondan sonra yapacağın transferler o beklentinin altında kalabilir ve tepkiye yol açabilir. O yüzden de Galatasaray yönetiminin iki tane rahatsızlığı vardı. Bir, bu işin duyulmasını istemiyordu normalde. Yani gizli bir operasyon yapılıyordu. Görüşüldü mü? Görüşüldü. Bak net söylüyorum. Teklif yapıldı mı? Yapıldı. Oyuncuyla görüşüldü. Hatta aracılar kondu. Hep söylüyorum, İlkay Gündoğan, burada Leroy Sané, Fatih Demireli. Yani Musiala ile temas kuruldu. Bayern kulübüyle temas kuruldu. Hani şunu diyemez kimse çıkıp da, biz asla görüşmedik, asla ilgilenmedik. Ha, şu iddialı bir çıkıştı. Hani bugün bitiyor, yarın geliyor şeklindeki çıkışlar iddialıydı. Ama Galatasaray yönetimi bir çok sessiz sedasız bir iş yaparken, bir görüşme yaparken bu ortaya çıktı. Bundan rahatsızlık duydular. İki, çok yüksek bir beklenti oluştu. Hani günün sonunda zaten Bayern Münih kulübü yapılan teklifi kabul etmedi. Ama tekrarlıyorum, Galatasaray yönetimi Musiala ile görüştü, Bayern'le görüştü. Bir teklif, bir görüşme oldu. Günün sonunda olmadı. O ayrı mevzu. Ama dediğim gibi çok net bir beklenti de oluştu bu durumda. Mesela örnek veriyorum. Az sonra konuşuruz. Ensiso mevzusu var. Şimdi Musiala'yı hayal eden taraftar Ensiso'yu beğenmez doğal olarak yani. Şimdi yönetimi de rahatsızlık duyduğu kısım bu aslında. Yani şimdi sen çıtayı buraya koyduğun zaman o seviyede bir oyuncu almak zorunda kalıyorsun. Çünkü taraftar onu istiyor. Galatasaray yönetimi bu yüzden iki kez yalanlama yaptı. Yani artık bu haberler bitsin istiyor Galatasaray yönetimi. Normalde hiç gördün mü sen böyle bir şey? Ben görmedim. Hani bir kez yalanlarsın.
1: Tabii tabii.
0: Tavrının tutumunu belli edersin ama şöyle bir şey var sevgili Ömer. İlk yalanlamada Galatasaray yönetimi oyuncuyla ilgilenmiyoruz demedi. Bak dikkatimi çekerim. Anlaştığımız yönündeki haberler yanlıştır, yalandır dedi Galatasaray yönetimi. İkinci açıklamada bu kez net bir şekilde oyuncuyla ilgilendiğimiz yalandır dedi Galatasaray yönetimi. Yani artık demek ki şunu gösteriyor. İlk açıklamanın yapıldığı dönem Galatasaray'ın halen görüşmeleri ve transfer dahi umutları vardı. Fakat Bayern Münih kulübünden net bir şekilde red yanıtı gelince bu kez bugün yönetim dedi ki biz oyuncuyla ilgilenmiyoruz. Aslında ilgilendiler, görüştüler ama hiçbir zaman transfer bugün bitiyor, yarın bitiyor, o gün geliyor, kampa katılıyor şeklinde bir noktaya varmamıştı. Yani o aslında biraz da taraftarların beklentilerini farklı bir yöne çekti. Doğru. Ama Galatasaray'ın planları vardı, olmadı Musiala ile alakalı. Hani bu saatten sonra da olur mu bir daha? Zannetmiyorum ki. Bayern Münih'in sportif direktörü de geçen açıklama yaptı. Takımı ayrılacak isimleri söyledi. İşte Zaragoza'yı söyledi. Hı-hı. Brian Zaragoza'yı, Sacha Boey'u falan söyledi.
1: Evet.
0: Musiala için de dedi ki kampa katılacak sakatlık sonrası. Bu defter kapanmıştır artık Galatasaray ile ilgili bu saatten sonra.
1: Şimdi şöyle bir şey var bu transferde. Sanıyorum bu boyutunu konuşmak lazım Cem Hocam. Şimdi Galatasaray geçen yılın Haziran ayında üst üste 3 yıl şampiyon olmuştu. Ve Leroy Sané'yi getirdi. Devamında 4. şampiyonluk geldi. Sonrasında 450 milyon dolardan 600 milyon dolar ya da euro diyelim işte o civarlara çıkacak bir Galatasaray bütçesinin olduğu açıklandı. Bu tabii maaşları da içeriyor ama hani neredeyse baktığımızda totalde 150 milyon euroluk bir büyümeden bahsediyoruz burada. Sonrasında Ugo Çukwu transferi geldi. Uzun süre transfer beklenmişti. Ugo Çukwu geldi. Ugo Çukwu'dan sonra beklenmeye devam ediliyor. Başkan Özbek de açıklama yaptı. Eylül ayını işaret etti. Osimhen'i işaret etti. O ayda olan transferleri işaret etti. Şuraya getireceğim yani konuyu. Çok doğal olarak bence bu haberlerin çıkması, Musiala olsun, işte Bruno Fernandes olsun, ondan önce haftalarca, aylarca biz can uzun konuştuk burada, önemli isimlerin çıkması bence sağlıklı bir iletişim olmaması kaynaklı. Yani başkan açıklama yaptı ama işte Beşiktaş'tan örnek verelim. Önder Özen açıklaması gibi bir basın toplantısı olsaydı, ya biz arkadaşlar 4 yılın şampiyonuyuz, biz şu kadar transfer yapacağız. Ugo Çukwu'yu da biz kendi planlamamıza göre zamanında aldık. Bundan sonra da birkaç tane daha transfer yapacağız denilseydi belki Musiala'yı iki kez bile yalanlamaya gerek kalmazdı. Çünkü bu haberler tabii ki kulüp sessiz kaldığı noktada çok doğal olarak çıkıyor.
2: Ömerciğim şimdi zaten medyada ve de kulüplerle ilgili karşı karşıya gelen en önemli şey şu transfer haberleri. Ve de Galatasaray'da aslında harcama limitlerinin en fazla olan takım olan Galatasaray 9 milyarla herkesin beklentisi. Bu 9 milyarlara hakim olan bir Galatasaray yönetimi bir an evvel transfer yapan ve de 4 senenin üzerine 5. senenin hakikaten şampiyon olmak istiyoruz. Çünkü insanlar böyle değerlendiriyor. Sizi yaptığınız önceki şampiyon olup olmamanızı önceki yapmış olduğunuz transferlerle değerlendiriliyor. Ve bu transferlerden de herkesin beklentisi vardı Galatasaray camiasının taraftarının. İsimler üzerinde

0: İsimlerinden gittiğimiz zaman da profiller tabii ki isimlerin profilleri, kalibreleri çok yüksek ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt gideceği için de Ali de istediği isimlere gidiyor. Aslında Dursun Bey'in yapmış olduğu divan toplantısındaki konuşmasında hep Eylül ayında yaptık, biz bugüne kadar hep şampiyon olduk dedi mesela. Ama sen de biliyorsun ki şampiyon oldunuz ama mesela yapmış olduğunuz bir sürü eksik ve de yanlış transferler de var. Olmaya da bilirdiniz ama şampiyonluklar, sen de hepimiz de biliyoruz. Şampiyonluklar bir sürü kabahatlerin, bahanelerin, yapılan yanlış şeylerin çok güzel üstüne örtülen bir temiz bir örtü gibidir. Dursun Bey bence belki Galatasaray camiasındaki bu isteklere karşı cevap verirken yani elindeki bir Eylül kozunu kullanıyor. Ben onu hissettim açıkçası. Eylül'e kadar hala bekleyen bir Galatasaray olacak. Ama Galatasaray'ın oynamış olduğu hazırlık maçlarındaki görüntüsü ve skordaki bir de takımın içerisindeki matematiğe, planlamaya da baktığınız zaman da çok acil olması gereken transferlerin olduğu bir yerler var. Nedir? Bana göre mesela herkes, hepimiz konuşuyoruz. İşte Phil Foden'lar konuşuldu, Can Uzun'lar konuşuldu, Bruno'lar konuşuldu. Yani Enchiso'lar konuşuldu ama bence Osimhen'in arkasında santrfor bölgesinde santrfor Osimhen olmadığı zaman rotasyonda veyahut da Osimhen'siz bir Galatasaray nasıl oynayacak? Bence Okan Buruk'un planlaması oraya Barış Alper'i koyarak sol tarafa sol forvet ve de hem de aynı zamanda ileriye dönük oynayan santrfor bölgesinde geçici bir forvet olarak oynayan bir oyuncu profilini hedefliyorlar diye düşünüyorum. Ama bana kalırsa ben Osimhen'in arkasında muhakkak net bir santrfor oynayabilecek bir oyuncunun bakılmasının daha doğru bir düşünce olduğunu söylüyorum. Bu isimleri hepimiz tabii ki takip ediyoruz ama kulüpler bir şekilde bunları yalanlarken de işte transferlerin çok yükselmemesi ve de bu transferlerin yükselmemesi için de basın bildirimleri, işte kulüpten açıklamalar da haliyle geliyor. Ama en öncelikli şey Galatasaray takımının, evet 4 sene şampiyon olmuş olmanın getirdiği çok büyük bir avantaj var. Ama bu avantajı da bugün, yani onu da konuşuruz, avantajı var ama geçen seneki Galatasaray'ın futbolunu konuşuruz, oyuncu grubunu konuşuruz, performansları bireysel konuşuruz. Bu seneye gelen bu performanslar, çünkü oyuncuların hep 10 üzerinden 7-8 oynadığı bir 4 sene var. Evet. Burada doymuşluk da çok önemli. Zaman zaman bu dalgalanmalar mesela 5. seneye sarkabilir. Bunu hesaplamak lazım. Bazen bu kadroları ana planın içerisine daha yani daha aslında o kalibrede oyuncular, daha yeni kalibrede oyuncular, daha biraz sprinter özellikleri, diri, enerjisi yüksek oyuncular katılabilir. Tabii Okan Buruk'un tabii ki onlar bileceği şeyler ama ben öncelikle Galatasaray takımının transfer politikasını gözden geçirirken taraftara bir o artık istedikleri transferi de bir an evvel yapmaların şart olduğu bir döneme girdi diye düşünüyorum.
1: Ömer, iletişimle ilgili şunu ekleyeyim ben. Önder Özen örneği çok güzel bir örnek. Yani muazzam bir basın toplantısıydı. İşte, fakat iletişim konusu herkesin yapabileceği bir iş değil. Yani ayrı bir meziyet bu arada, ayrı bir özellik. Yani çıkıp
2: bir anda da tercih meselesi.
1: Tabii ki. Yani çıkıp tercih, ama yani bu işi yapabiliyorsan tercih edilmesi gereken bir nokta. Hani çıkıp doğruları anlatmak ve doğru cümlelerle, doğru kelimelerle bunu anlatmak son derece önemli. Şimdi ben bunu sorduğumda iletişim kısmını Galatasaray Kulübü'nün içine, yakın çevresine, yönetimde de böyle bir öz eleştiri olduğunu biliyorum. Hani evet, biz iletişim konusunda zayıfız ama şöyle bir gerçek var. Şimdi bu basın toplantılarını kim yapmalı? O transferden sorumlu kişi yapmalı değil mi? Şimdi Önder Özen yaptı. Niye? Çünkü her şeye hakim. Yani sorulacak her soruyu yanıt verebilecek pozisyonda. Tüm görüşmeleri yapmış, fiyatlara hakim. İletişime hakim. Yani
2: tek elden gidiyor.
0: Evet, sürece hakim.
1: Şimdi Galatasaray'da da sürece hakim birisi var aslında. %100 olmasa bile Beşiktaş'taki kadar. %80-90 sürece hakim bir Abdullah Bey var. Abdullah Kabukçu var. Fakat Abdullah Kabukçu iletişimi sağlayabilecek bir isim mi? Hı. Orada bir sıkıntı var. Yani çıksa basının önüne aynı şekilde doğru bilgileri doğru cümlelerle verebilir mi? Ya da onu yaptığınız zaman bu kez tablo daha mı kötüye gider? Onunla alakalı orada bir sanırım bir sıkıntı var. Yani dediğim gibi bu eleştiri anlamında söylemiyorum. Herkes çıkıp o iletişimi sağlamak zorunda değil. Yani mesela Erden Timur bunu mükemmel yapıyordu. Taraftar da iyi biliyordu. Taraftarın ne istediğini de biliyordu. Hani nabza göre şerbet olayı var ya. Bazen bunu mükemmel yapıyordu. Şimdi bunu herkes yapabilecek diye bir şey yok. Orada bir eksik

0: eşitlik var profil anlamında Galatasaray. Mesela Sayın Başkan, hocam da söyledi, divan kurulunda konuştu, Eylül ayı dedi değil mi? Şimdi bu açıklamanın amacı eğer ki o taraftarın biraz ateşini düşürmek, tansiyonunu düşürmek, işte ya biz yaptık daha önce yine yaparız mesajı vermekse hiçbir itirazım yok. Ancak bakın şunu söylemek lazım. Eylül ayında transfer yapmak bir kulübün planlaması olamaz.
1: Tabii.
0: Strateji, bu bir strateji olamaz. Niye olamaz biliyor musunuz? Çünkü şunu yaparsınız bakın. Sen transfer başlar Haziran, Temmuz, Ağustos gidersin, görüşürsün. Bazen olmayabilir. Bazen anlaşırsın, son anda eşi vazgeçer. Bu süreçleri biliyoruz. Ya bunları yaparsın, denersin erken yapmak için, olmayabilir. O ayrı bir mevzu. Ama eğer şunu diyorsa Galatasaray yönetimi, ki ben zannetmiyorum ama işte yanlış iletişim yine ona sebebiyet veriyor. Ya biz bekliyoruz. Hani biz daha önce Eylül'de aldık oyuncuları. Bakın hepsi iyi çıktı. Yine alırız Eylül'de, yine iyi çıkabilir. Deniyorsa eğer bu en büyük yanlış. Çünkü bir kulübün planlaması ben transferi Eylül'de yaparım şeklinde olamaz. Bunun olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani yönetim şu anda çünkü bir çalışma yürütüyor. Ama Sayın Başkan öyle bir anlattı ki sanki Galatasaray bekliyor Eylül ayını gibisinden.
2: Orada bence
0: anlaşıldı.
2: Şöyle bir tek taraflı bakış açısında ben sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi yönetmenim Hasan Çavdar da dedi. En iyi transferler Eylül'de geldi genelde Galatasaray'a. Doğru sayalım. İşte Sanchez, Uğurcan, Icardi, Osimhen gibi çok net örnekleri var. Ama sadece yani şimdi siz sadece kendinize yarışmıyorsunuz. Aynı zamanda rakiplerinize yarışıyorsunuz. Yani 4 yıl Galatasaray'ın şampiyon olması demek. Evet mutlaka belli bir noktada işte kalite olarak, oyun olarak tabii ki rakiplerinden üstün olması anlamına gelmekle birlikte rakiplerinin de kötü planlaması anlamına geliyor. Ama rakipler daha iyi planlama yaptığında bu sefer Galatasaray'ın Eylül ayı transferleri Galatasaray'a yeterli olmayabilir.
0: Tabii ki şimdi zaten şöyle bir durum var. Bazen siz rakipleriniz kadar başarılısınız ya da başarısızsınız. Yani böyle bir gerçeğimiz var. Fenerbahçe 99 puanla ikinci olurken Galatasaray 69 puanla şampiyonluk yaşadı.
2: Tabii.
0: Başakşehir'in önünde.
3: Tabii.
0: Yani şimdi tamamen biraz rakiplere de bağlı. İtirazım yok. Fakat demek istediğim şu. Bu arada Eylül'de transfer yapılır. Yani bu da bir fırsattır. Yani orayı da planlarsın bu arada. Ama tüm transfer planlamanı Eylül'e endeksleyemezsin. Bakın tekrarlıyorum. Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi yok şu anda ama Sayın Başkan öyle bir anlattı ki sanki Galatasaray yine Eylül'ü bekliyormuş gibi zannetti insanlar. Hayır yani şu denebilirdi. Ya biz şu anda yoğun bir şekilde hemen transfer yapmak için çalışıyoruz ama bakın zamanımız var. Hani Eylül'de de bir oyuncu gelirse bu oyuncu katkı sağlayabilir.
2: Bir tane ayırırsın.
0: Tabii oraya. Ayırırsın ama zaten bak Galatasaray yönetiminin şu an öyle bir düşüncesi yok ama Sayın Başkan'ın sözlerinden öyle bir mana çıktı. İşte yine yanlış iletişimin bu tezahürü. Yani hep Eylül işaret edilince taraftar diyor ki ya biz yine mi Eylül'ü bekliyoruz?
3: Aslında o konuşma tamamen divan toplantısı olduğu için oradaki divan kuruluna yapılmış olan bir konuşma
0: eleştiri üzerine
3: o yapılan. Senin de ifade ettiğin gibi burada Önder Özen'in yapmış olduğu bir bilgilendirme mesajı veya bilgilendirme bir toplantısı yapılsa o daha yararlı olur. En azından taraftar bu konu hakkındaki net fikirleri de oluşur.
0: Zaten hep onu söylüyorum hocam yani. Evet öyle bir sıkıntı
3: evet,
0: var işte. Yani.
3: Ama mesela ben de bir transfer yapılırken ne olursa olsun senin elinde mesela Şampiyonlar Ligi Eylül'de başlayacak diye. Yani Eylül'den evvel de lig var.
0: Tabii ki.
3: Yani 2-3 hafta falan oynayacaksın.
0: Hocam şu anda Galatasaray'da Osimhen Allah korusun sakatlansa yerine koyabileceği bir santrafor yok. Allah korusun Barış sakatlansa yerine koyacağı bir sol kanat oyuncusu yok.
3: Hocam aynı şey işte.
0: Başlayacak 14'ünde.
3: Kesinlikle öyle işte aynı örnek şimdi Fenerbahçe'den vereceğiz. Yani Fenerbahçe geçtiğimiz devre arasından beri santraforsuz oynuyor. Hala santraforsuz oynuyor. Yani sezon bitmiş, sezon açılmış, santraforsuz oynuyor. Böyle bir dezavantajlı bir rakibim var. Ama sen de Galatasaray Osimhen'in arkasına sığınmış bir şekilde devam ediyorsun.
0: Bir yanlış bir şey daha var hocam. Sözünü kesin özür diliyorum. Açıklama yapıldı. Senin söylediğin gibi işte 400 milyon euro, 500 milyon euro bütçemiz olacak. O zaman bunu demeyeceksin.
3: Tabii.
0: Şimdi Abdullah Bey transferin başındaki kişi bizim seneye 500 milyon euro bütçemiz var demeyeceksiniz o zaman. Şimdi dediğiniz zaman taraftar o zaman Kamavinga'yı istiyor.
3: Tabii.
0: Kamavinga istediğiniz zaman taraftar yerine Hugo Çuklu gelince tepki oluşuyor doğal olarak. Ya bu hep yanlış yapılan bir şey Galatasaray'da. Yani bir şekilde bakın şunu anlatamazsınız hocam. İsim isim veremezsiniz. Ama bütçenizi bir şekilde anlatabilirsiniz. Dersiniz ki ya arkadaşlar konuşuluyor Kamavinga ama ya bir ayaklar yer sağlanmasın. Biz onu alabilecek bir bütçemiz yok. Çıkıp diyebilirsin bu ayıp bir şey değil. O zaman taraftar der ki ya biz demek 70'lik oyuncu alamıyoruz, 50'lik oyuncu alamıyoruz der ve beklentiyi ona göre aşağı çeker.
3: Ben de katılıyorum sana orada.

0: En önemli şey bu konuları konuşurken diplomatik bir dili kullanamamaktan kaynaklanıyor. Yani oradaki net işte isimler üzerinden değildi. Hem camianın ve de kulübün ekonomik tablosunu bir şekilde koyarken ortaya transferleri de nasıl ne şekilde istiyoruz. Bence her şeye rağmen bütün teknik adamların istediği şey şudur. Ana plandaki oyuncularını belirlerken muhakkak ki sezon başındaki hazırlık kamplarını bütün teknik adamlar en azından iki tane transfer kafasında varsa bir tanesinin iki tanesinin gelmesi lazım. Şimdi scoutlardan çıkan işte transfer var mesela Okeçov. Beğeniliyor mu? Beğenilmiyor ve herkesin kafasında soru işareti oluşuyor. Ya bu muydu beklenti veyahut da o bölgeyi götürecek olan oyuncu bu olabilir mi diye soru işaretleri oluşuyor ister istemez.
1: Şöyle söyleyeyim sana. Ugo Çukwu'yu alırsın ama ya benim bir itirazım yok. Süre de vermek lazım ama İşte çok uzun zamandır konuşulan
0: ana plan transferin bu olmamalı.
1: Şöyle hocam, şimdi Can Uzun'u alırsın. Ne bileyim işte Noah Lang eklemesi gibi bir tane tabii ekleme yaparsın. O zaman taraftar da sadece Ugo Çukwu'ya odaklanmaz ama 39 günde gelen sadece bir tane kiralık oyuncuysa onun da satın alma durumu yine Angelinho'da yaşanan durum gibi bir hani 20 maçlık bir opsiyonsa ortada böyle bir durum varsa tabii ki o konuşuluyor.
2: Bir şey daha var. Mesela Okan Buruk demişti ki kampta daha ilk başladığında hazırlık kampı, hatta kampta başlamamıştı, biz kadromuzu yerli futbolcularla da güçlendireceğiz demişti. Galatasaray'ın bir yerli aksiyonu oldu mu şu ana kadar? Ve birçok oyuncu da takım değiştirdi bu arada. Mesela Aral'ı istiyordu Galatasaray. Aral Trabzonspor'a gitti. Salih Özcan mesela iyi bir yerli oyuncu. Evet. Beşiktaş aldı. Başar Önal mesela Lille transfer etti Başar'ı. Evet. Yani havuzun önemli oyuncularından bir tanesi. Bir sürü oyuncu takım değiştirmiş. Yerli oyuncu. Ve Galatasaray yerli futbolcuyla alakalı hiçbir aksiyon almamış bu süreçte. Kim kaldı havuzda? Kenan Yıldız'ı Arda Güler'i mi alacak Galatasaray yerli futbolcu havuzundan? Yani şimdi teknik adam bir plan ortaya koyuyor. Size diyor ki ben yerli oyuncu alacağım diyor. Ve piyasadaki yerli oyuncular, alınabilecek yerli oyuncular takım değiştiriyor. Galatasaray hepsini seyirci gibi izliyor.
0: Aslında kredisi Okan Hoca'nın da kredisi en yüksek hoca olduğu için de bütün bunlara tek başına cevap verebilecek hem potansiyeli hem de çok böyle bir haklı
2: vermeye çalışıyor
0: vermeye
2: hocam.
0: Vermeye çalışıyor ama tepki de görüyor.
2: Mesela hayır, öyle bir görev tanımı yok ki hocanın ve şuna dikkat evet edelim. Ben Okan Hoca'yı hani dikkate takip eden bir insan olarak bunu söyledim. Okan Hoca'nın iletişiminde farklılık var bu sezon.
1: Var evet.
2: Daha agresif. Daha bir şeyleri anlatmaya çalışıyor Okan Hoca. Mesela ısrarla diyor ki ben geniş kadro istiyorum diyor. Hani hep kendi üstüne alırdı sorumluluğu Okan Hoca. Evet. Bu kez biraz farklı olarak yönetimin de üstüne bir sorumluluk bırakıyor. Yani isteklerini açık ifade ediyor biraz da. Ben diyor şu bölgeleri oyuncu istiyorum diyor. Ben geniş kadro istiyorum diyor Okan Hoca. Mesela transferle ilgili şunu söyledi. Abdullah Bey dedi bana söylemesin isimleri ama başkalarına da söylemesin dedi. Hani transferin isimlerin sızdırıldığına dair de bir şikayetini dile getirdi. Biraz daha farklı, biraz daha agresif bu konuda Okan Hoca. Çünkü o da farkında bazı şeylerin. İstediği şeyler olmuyor, olmuyor şu ana kadar hocanın. Yani şimdi emin olun Ugo Çukwu'yu Okan Hoca mutlaka onaylamıştır. Onaylamamasına imkan yok, teknik adam çünkü. Ama listesinin kaçıncı sırasıydı şüphelerim var benim. Yani listesinde ilk 5'te hocanın verdiği listenin ilk 5'inde Ugo Çukwu var mıydı? Ben
1: şimdi
2: şüpheliyim.
1: Ugo Çukwu'dan sonra da Reinders'in konuşulması bana yine ilginç geliyor. Ya kaç tane merkez orta sahayla oynayacak Galatasaray?
2: Reinders'e geçiyorsak onu söyleyeyim. Hani Reinders 10 numara planlamasının içine düşünülüyor.
1: Ama 10 numarası yan mevki oyuncunun yani.
2: Şöyle düşün. Şimdi zaten şöyle bir şey var sevgili Ömer. Yani Galatasaray o pozisyon için farklı farklı profiller üzerinden gidiyor şu anda. Can Uzun farklı profil. Enciso, Brahim Diaz farklı profil. Şimdi Reinders'le ilgili düşünce şu Okan Hoca'nın kafasında. Ya alınabilirse eğer diyor böyle bir oyuncu. Hani ben beklentilerimi, kafamdaki bazı planları değiştirebilirim diye düşünüyor. Ya böyle üst seviye bir oyuncu alınabiliyorsun. Çünkü Reinders'le siz 4-2-3-1 oynar mısınız? Reinders'i biraz kareye yakın koyabilir misiniz? Koyabilirsiniz. Milan'da bunu oynadı. Ya da 4-3-3 yapıp Reinders'i City'deki gibi, Hollanda milli takımındaki gibi bir iç oyuncusu olarak da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla normalde hocanın planlaması net bir 10 numara üzerineyken hoca şunu söylüyor. Reinders alınabiliyorsa eğer ben bazı şeyleri değiştirebilirim oyun planlamam için. Ya
1: ben şundan söyledim. Şimdi Bruno Fernandes, Musiala, Can Uzun, işte Brahim bunlar zaten
0: bu kalibrelerden.
2: Bruno Fernandes 10 numara değil bu arada. Bruno da 10 numara değil ki. Bruno da net bir 8 numaradır.
1: Ama artık geldiği rol orası oldu. Yani kaleye çok daha yakın oynayan bir isim yani geldi yani.
2: Reinders de onu oynayabilecek bir oyuncu. Yani dediğim gibi evet net 10 numara değil ama tekrarlayalım. Eğer Reinders alınabilecek düzeyde bir pozisyona gelebilirse o konu hoca dedi ki alın alalım. Ben bazı planları değiştiririm.
0: Yani işte ya ben de... Aslında bak, bir lafı unutma lütfen.

0: Tamam.
1: Sen de şimdi konuşurken mesela Can Uzun bir 10 numara, 10 numara Can Uzun'u sen eşleştirebiliyor musun 10 numara?
2: Tam 10 numara forvet arkası aslında.
1: Yani forvet arkası ama o farklı bir rolde oynuyor onu mesela.
2: Zaten hoca farklı profiller üzerine gidiyor şu anda.
1: Ben mesela yani Okan Buruk'un mesela bir soru üzerine ne de cevap vereceğini merakla bekliyorum. Osimhen'in arkasındaki rotasyonda neyi düşünüyor?
2: Düşünülmüyor hocam şu anda.
1: İşte esas ben 10 numaradan benim şahsi fikrim 10 numaradan daha evvel sorulması gereken, planlanması gereken en önemli yer bence bu. Yani 10 numara tamam konuşuluyor ama oradaki bir sürü isimler işte Phil Foden'la
0: şu an bir şey Brahim'e kadar gelmeyecek gibi.
2: Ya hocam şöyle bir şey var. Onu da
1: bence
2: söyleyelim.
1: Orayı da galiba Barış Alper'le oraya.
2: Hayır, oraya oyuncu alacak Galatasaray. Yani, %100 şu anda.
1: Orayla ilgili en ufak bir tasarruf yok gibi bir söylemler var.
2: Yok, oraya bir oyuncu alınacak ama şöyle bir şey var. Şimdi Galatasaray'ın bir tane 2003 öncesi doğumlu oyuncu alma hakkı var şu anda. 9 tane kontenjanda var. Evet. O oyuncunun nereye kullanılacağı aslında biraz 10 numara transferiyle alakalı. Yani Galatasaray eğer 10 numara pozisyonuna yerli bir oyuncu alırsa Can Uzun ya da 2003 kontenjanına uygun bir oyuncu alabilirse eğer
1: banko olabilecek.
2: O zaman o kontenjan, yetişkin oyuncu kontenjanı kenara ya da 9 numaraya kullanılabiliyor. Şimdi o yüzden de Galatasaray önce şu 10 numara işini halletmek istiyor.
0: İşte bana şu çok garip geliyor. Bütün Haziran ve Temmuz, artık bugün de Temmuz'un son günündeyiz. Şimdi şu garip geliyor yani. Reinders olursa oyun planımı değiştireceğim demiş ya Okan Hoca.
2: %100 değişmiyor bu arada.
0: Ya yani. Tabii ki hocalar hibrit zaten oynatıyor. Yani tabii, sadece tabii tek yani bir artık oyun planı yok. Ama şunu demeye çalışıyorum yani. Neredeyse 50 gün 60 gün hiç o şekilde bir şey çok fazla düşünülmemiş. Yani çıkan isimler dolayısıyla bunu söylüyorum. Ya bir anda bu oluyorsa buna dönelim gibi bir şey yine bir planlama eksikliğine işaret
2: şey
0: yani burada.
2: Çok keskin bir dönüşüm falan değil bu ya. Yani Galatasaray bu sezonda mesela geride bıraktığımız sezonda birçok maçı 4-3-3'te oynadı. Yani Sara Torreira, İlkay Sara Torreira, Lemina hep bunlar oynadı zaten. Yani Galatasaray'ın oynamadığı, bilmediği, test etmediği bir şey değil bu.
0: Değil.
2: Yani hoca normalde oraya tabii.
0: O değil.
2: Hoca şunu söyledi. Ben skorer bir oyuncu istiyorum dedi. Bak net ifadesi bu. Skorer bir oyuncu istiyorum dedi Osimhen'in arkasına. Yani Reinders direkt bunun karşılığı mı? Değil. Ama başka yönden de çok net artıları olacağı için yani 8'leşebilen hatta 6'laşabilen de bir oyuncu olduğu için aynı zamanda hoca ve çok özel ve çok önemli bir oyuncu olduğu için tabii. Hoca diyor ki ben böyle bir oyuncu için bazı planlarımı değiştiririm diyor. Ben bunda bir sıkıntı görmüyorum şahsen. Yani şimdi Reinders değil daha düşük profilli bir oyuncu için bu yapılsaydı ben derdim ki ya bu oyuncu için yapılır mı bu? Ama o kadar özel bir oyuncu ki direkt fark yaratır. Dolayısıyla öyle bir oyuncu için hoca bazı şeylerini gözden geçirmeyi deneyebilir, düşünebilir ama çok hani keskin bir dönüşüm, değişimden bahsetmiyoruz burada. Bir oyuncunun çok hafif bir kayması ki saha içinde artık biliyorsun dizilimler sürekli değişiyor saha içinde. Öyle bir net bir diziliş yok. Dolayısıyla burada Galatasaray için kilit nokta 10 numara transferi. 10 numara transferini alınacak oyuncunun profili diğer bölgeleri bir mesela 9 numara için Franculinho konuşuluyor. U23 kontenjanından. İşte Ivanovic'in ismi geçiyor. Franjo Ivanovic. Benfica formasını giyen. İşte Ponomarenko vardı. Olmadı gibi duruyor şu anda. Yani listedeki oyuncular U23 kontenjanı ama tekrarlayalım. Hani hocam da tam kafasına soru işareti olduğu için söyleyelim. Mutlaka ve mutlaka Galatasaray Osimhen'in arkasına şu anda bu U23 kontenjanından oyuncu düşünüyor. Ama oraya alınacak olan oyuncunun profili 10 numara transferine göre değişkenlik gösterebilir. Onu söyleyelim. Hatta Leao transferi bile Galatasaray'da
0: geçelim bu
2: 10 numara Leo'yu transferine biraz bağlıymış gibi duruyor. Yani 10 numara transferi U23 olursa sanki ona dönecekmiş gibi de duruyor şu anda.
0: Peki sence Leao transferim daha öncelikli olmalı şu anda Reinders mi?
2: Tabii ki Reinders ama şöyle bir şey var Ömer. Yani transferde sıralama ihtiyaca göre şekillenmez. Yani
0: her zaman öyle olmuyor.
2: Olmuyor. Ama Galatasaray 10 numarasını almadan bence Leao transferinde çok net adımlar atamaz. Niye atamaz? Söylüyorum işte yani
1: Galatasaray
2: 10 numarasına eğer yetişkin kontenjanından bir oyuncu alırsa o zaman zaten Leao'ya yer kalmıyor yer kontenjanında. Kalmıyor. Yani Leao'yu alabilmesi için Galatasaray'ın ya da bu transferde masaya çok net oturabilmesi için 10 numaraya Can Uzun, Enciso profilinde ya Türk alacaksın ya da 2003 kontenjanından alacaksın. Yoksa zaten Galatasaray'ın şu anda mevcutta 9 tane 2003 öncesi doğumlu oyuncusu var. Nelson'u saymıyorum.
0: Yani Leao transferinde Fenerbahçe ile birlikte masada olduğu konuşuluyor hocam, Galatasaray'ın. Leao da bu yazın enteresan hikayelerinden bir tanesi oldu.
1: Yani evet, şu anda ister istemez yani Fenerbahçe Galatasaray arasında bir Leao krizi oluşacak gibi böyle bir tablo yaratılmaya da çalışıyor. Yani genelde medyada çok seviyor bu tip şeyleri ama.
0: Biraz 3 yıl önceki Zaha noktasına döndü. Mevki de aynı zaten.
1: Ama sonradan da işte Fenerbahçe dedi ya, hani iyi ki Zaha'yı almadık gibi bir oluşum da oluştu. Yani çünkü Zaha'nın performansına baktıktan sonra Galatasaray'da Galatasaray'ın en büyük avantajının bu tip başarısız olan transferlerden hocam, çabuk çıkabiliyor.
2: Anlatıldığı kadar kötü oynamadı bu arada bence. Yani Zaha'da yani.
1: Neticede şey yapamadı yani Galatasaray ona
2: benimseyemedi.
1: O da benimseyemedi. Galatasaray'da yani bir aşı tutmadı derler evet, ya o şekilde oldu diye düşünüyorum.
2: Çok kötü değildi bence performansı.
0: Beklenti çok farklı olunca.
1: Evet, Leao gelince yani ben açıkçası Fenerbahçe'nin masada olduğunu biliyorum, masada, ama konuşmalar var ve bunu da çok gizli bir şekilde yönetiyorlar. Yani kulübün içerisindeki yönetim kadrosunda iki kişi biliyordur belki. Başkan ve Cihan Bey biliyordur. Bunun dışında kimse, yani yönetimlerin toplantısında bir araya geldiğinde ya Leao ile konuşuyor musunuz başkanım diyen bir yönetici olabileceğini düşünmüyorum mesela ben böyle. Bu yüzden bu transfer konusunda çok Sayın Başkan'ın nazik bir politikası var. Süreci böyle bir kendine göre ve has bir üslubuyla yönetiyor. Bekleyip görmek lazım ama Fenerbahçe'nin sol tarafa evet konuşuruz da 10 tane yabancı var. Yani işte demin
2: 11.
1: Şimdi bunda 11 olacak.
2: Hayır şu an 11 yetiş 10. Hayır. 2003 öncesi 11 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Şeyi saymayalım. Hani Musabaları falan saymıyorum.
1: Benim yapmış olduğum işte 11'de şöyle.
2: Sen birini gönderdin hocam o zaman.
1: Semedo. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Vedat Muriç. Vedat Muriç saymıyor. Bu 10 kişi.
2: Talişka, Vedat.
1: Yok, Talişka'yı saymıyorum. Asensio.
0: Asensio. Bu hesaplamanın daha genişini Fenerbahçe bölümünde yapalım.
1: Ha, peki geçtik diye sen Leao'yu söyleyince ben topu atınca biz
0: Leao'yu var çünkü tamam. Şu anda.
1: Ama Leao'da Galatasaray var ama şu anda Fenerbahçe'de döndün diye düşündüm.
2: Leao ile ilgili ben şu bilgiyi vereyim. Hani şu an Milan kulübü beklentileri biraz farklı durumda. Yani net bir transfer geliri elde etmek istiyor Leao'dan.
0: Ama şu haliyle de zor yani.
2: Çünkü
0: kolay değil.
2: Çünkü yerine başka bir oyuncu almak istiyorlar. Galatasaray kiralamak istiyor. Fenerbahçe de kiralamak istiyor zorunlu opsiyonlarla. Çünkü ikisinin de limitlerinde şu anda o pozisyon için verebilecek yüksek bonservis boşluğu yok. Bugün Milan'ın beklentileri böyle ama şu anda hani o kiralama önerilerine sıcak bakmıyor Milan ama Ağustos ayı sonuna doğru eğer Milan istediği teklifi alamazsa, ki ben alacağını hiç beklemiyorum. Hiç zannetmiyorum. Hani şu an Avrupa'dan herhangi bir kulübün çıkıp Milan'a 40 milyon euro vermesini beklemiyorum.
0: Valla 50-60 konuşuluyor.
2: Yani bak 50-60'ı geçtim, 40'ı da kimse vermez. Vermezse eğer Ağustos ayı sonlarına doğru Milan kulübü işte o zaman Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın düşündüğü planlamaya biraz daha sıcak bakabilir. Şu an hani diyorlar ki ben hayır, direkt para istiyorum. Ama Ağustos ayına kadar, işte Ağustos sonuna doğru teklif gelmezse o zaman onlar gelecek bu
1: i̇şte
2: sefer.
1: İşte transferler yavaş yavaş sezonları kapanmaya yakın bir süre içerisinde bütün kulüpler gerek Avrupa gerek Türkiye'deki planlarını yeniden gözden geçiriyor.
2: İşte Eylül o zaman bekleyebilir mesela. Hani Eylül transferi, o ayrı bir şey.
0: Yani Milan Leverkusen'den Mazay almaya çalışıyor. Mazay transferine göre de
2: aynı pozisyon değil sanki. 10 numara değil mi?
0: Ama kanatta da oynayabiliyor.
2: Kanatta da oynayabiliyor.
0: Real transferi biraz daha şekillenebilir bence. Valla biraz şöyle Galatasaray bölümünde, yani Onur'a katılıyorum kesinlikle. Leao tabii ki çok değerli bir oyuncu ama Galatasaray'ın yani hiç Osimhen, yani şunu da söyleyeyim bu arada ya. Yani Osimhen'in yedeği diye bir şey konuşuluyor. Ben yine söyledim de bir kez daha tekrar edeyim. Ya hiçbir oyuncu Osimhen'in yedeği diye bir misyon yüklememek lazım bence. Sonuçta ya şimdi oraya da çok ciddi bir yatırım yapılacak öyle ya da böyle.
2: Evet.
0: Ve bu kadar maç sayısının fazla olacağı noktada Şampiyonlar Ligi oynuyorsun, lig oynuyorsun, kupa oynayacaksın. Yani 50'nin üzerinde muhtemelen maça çıkacaksın.
2: %100.
0: Ya bir oyuncunun yedek olarak tanımlanması ya bana hiç doğru gelmiyor.
2: Yönetim öyle demiyor.
1: Evet,
0: herhalde demiyordur diye yani düşünmekteyim inşallah. Ama ya oranın hiç konuşulmaması bana garip geliyor. Savunmanın hiç konuşulmaması bana garip geliyor. Yani savunmaya şu haliyle bile bir tane takviye lazım.
2: %100. En az 9 numara kadar önemli savunma takviyesi.
0: Davinson'a gelen bir teklif hala masada. Tamam, Leao konuşulsun ama buraların hiç konuşulmaması biraz enteresan.
1: Ya Ömerciğim, şimdi şöyle bir durum var. Galatasaray'ın transfer politikasına baktığın zaman gerçekten yani çok net bir şey söyleyemiyorsun. Ama gidişata ve medyadan aldığımız haberler, yakınlardan aldığımız haberlere göre 1-10 numara üzerine kilitlenmiş ve herkes de bu bunun üzerine işte Can Uzun, Enciso, orada Bruno.
2: Biraz bonservis harcama sonra yapılacak.
1: Şimdi buralara hep kilitlenmiş olan, ama esas ana plana lazım gerçek bir oyun mevkileri, gerçek oyuncular lazım. Net oluyor. Özellikle de stoper mevki. Yani mesela stoper mevki hiç konuşulmadığı zaman, defansın merkezi konuşulmadığı zaman bende şu algı oluşuyor açıkçası. Acaba orayı Lemine ile mi tolere etmeye çalışıyorlar gibi, onun için mi ikinci plana atıyorlar? Veyahut da işte santrfor bölgesinde Osimhen'in yedeği demeyelim de Osimhen olmadığı zaman rotasyonda kullanacağım bir santrforda acaba oraya Barış Alper'i mi düşünüyor da oraya Leo'yu düşünüyor gibi. Ya buralardan ben bunları çıkarmaya çalışıyorum.
2: Barışlar, hocam,
1: ya benim için oğlum, ne biliyor musun? Yani ben transferde isimlerden daha ziyade hocaların fikrini, kafasındaki planları okuyabilmeye çalışıyorum. Şimdi sen eğer bir 10 numara üzerine hep gidersen, o zaman ben santfor bölgesindeki, rotasyondaki bir mevkideki bir oyuncunun alınmamasını ancak böyle kendime göre bir yorumlayabiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa bunun dışında Galatasaray'ın gerçekten işte ya bugün sen Sasha Boy'u aldın, oraya Singo'yu aldın. Şalay oynadı mesela. Yani aldığın oyuncunun da sen performansına göre, bir onun kariyerine, geçmişine, bir bildiğin bir oyuncu olmasına rağmen onu satın alıyorsun, ama sen oraya koyduğun zaman gene Şalay oynuyor. Gelen oyuncuyu da hakikaten net bir oyuncu olması lazım. Yani bugün orada tabii bir yavaş yavaş böyle bir yıpranma da var. Sanchez'de, Abdülkerim'de, yani senelerden beri oynamış oldukları oyunlar, iyi oyunlar, kalibresi yüksek. Hepsinin 10 üstünden 8 ve de maç zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyorlar. Yıpranıyorlar. Bir de tabii şu algıdan da vazgeçmek lazım. Bir oyuncu kötü oynadığı zaman hemen onun yerine, mevkisine birisinin alınması değil. Genelde sürece bakmak lazım.
2: Tabii hocam, bu bir anlık bir şey değil ki bu bizim söylediğimiz. Yani çok doğru bir noktaya temas ettin hocam. Bir kere Leao ile ilgili şunu ekleyeyim. Bir söylenti var. Barış Alper Yılmaz'a teklif var. O yüzden Leao'ya gitti Galatasaray diye. Bakın, Galatasaray eğer Barış Alper Yılmaz'ı satarsa,
1: evet,
2: hani bir oyun var ya, tahtaları diziyorsun. En alttaki tahtayı çekmek gibi olur Galatasaray için. Yabancı kuralı, U23, her şeyi Galatasaray'da alt üst eder bu kural. Yani bir yerli oyuncunun, 11'de oynayan bir yerli oyuncunun satılması Galatasaray adına
1: çok değerli oldu şu anda yabancı yerli oyuncu.
2: Bütün planlamayı alt üst eder. Bir kere bunu söyleyeyim. İkincisi, stoper konusunda
0: olduğunu düşünmüyorum.
2: Yani böyle bir söylenti olduğu için
0: çok
2: söylüyorum.
0: Çok astronomik bir şey
2: yani
0: gelirse.
2: Söylenti olduğu için söylüyorum. Çünkü hani Leao transferini ben de Galatasaray'ın planlaması için çok oturtamıyordum için, hani bir beyin jimnastiği de yapıyor insanlar belki benim gibi. Stoper konusunda şunu söyleyeyim, katılıyorum %100. 10 numara konuşuluyor, 9 konuşuluyor, kanat konuşuluyor ya. En az ondan kadar önemli stoper takviyesi. Yani özellikle Şampiyonlar Ligi için Galatasaray eğer ki yine 16'yı, hatta daha üstünü hedefliyorsa, mutlaka savunmasına, bakın yedek demiyorum, özel bir oyuncu takviyesine ihtiyacı var. Ve bu oyuncunun hani sadece işte sol stoper olmaması gerekiyor. Yani gerektiğinde Abdülkerim'le de eşleşebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Hani hoca mesela şunu dedi, bakacağız sonlara doğru dedi, stopere karar vereceğiz. Hayır. Stoper takviyesi böyle bir takviye değil Galatasaray için. Olmazsa olmaz bir takviyedir. Yani oraya Galatasaray Abdülkerim ve Davinson'u zorlayacak, onlardan gerektiğinde formayı alabilecek bir oyuncu bulamazsa eğer, yani Şampiyonlar Ligi'nde o seviyedeki başarıları biraz unutsun Galatasaray. Olmaz yani. Çok zor olur.
1: Seni desteklemek için söyleyeyim. Özellikle takımlar omurgasını kuvvetlendirmek veya omurgasını derinleştirici bir kadroya ulaştırmak için oraya, o bölgeye alacakları oyuncuları çok inceleyip sık dokuyarak ve de bir an evvel karar vermek zorundalar. Galatasaray'ın merkezine baktığın zaman Uğurcan'la başlayan işte Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Lemina, önündeki işte Yunus'u, Osimhen'i, Barış Alper'e baktığınız zaman omurgası çok iyi bir omurga ama bu omurganın mümkün olduğu kadar sürecini ve de başarılı olma oyununu uzatabilmek için orayı muhakkak ki rotasyonda veyahut da oradaki formayı rekabet duygusunu oluşturmak için bir tane daha, en azından bir tane iki tane daha oyuncu almak lazım.
2: Hocam rotasyon yani, için değil sadece yani. Ya,
1: ben mesela kadroda yedek oyuncudan daha ziyade kadronun derinleşmesinin daha konuşulması doğru oyuncu, olduğunu düşünüyorum. O söylemler daha doğru bence.
2: Öyle bir oyuncu alırsın
1: yedek
2: ki oraya.
1: Yedek değil daha çok.
2: Yani gerektiğinde eğer formayı alabiliyorsa mesela nasıl Nelson'la Abdülkerim'ken Galatasaray'ın stoper tandemi

0: Davinson Sanchez'i aldı Galatasaray. Bakın Galatasaray şampiyon tandeminin üzerine Davinson Sanchez'i nasıl transfer ettiyse, o Davinson formayı kapıp Nelson'dan
1: aldı,
0: bu noktaya getirdiyse Galatasaray savunmasını, aynı profilde bir oyuncuya ihtiyaç var. Gelecek, gerekirse Apurker'inden ya da Davinson'dan
1: Sanchez'den
0: formayı alacak ve Galatasaray'ın 4-5 senesini daha kurtarabilecek bir tandem oluşacak. Şimdi orada. Yani
2: Cem Hoca'nın dediğini de teknik heyetin hani üzerinde sıklıkla durduğunu düşünüyorum. Davinson, Abdülkerim, Singo, Lemina.
0: Ben tekrarlıyorum. Eğer ki böyle bir düşünce varsa, ki evet var planlamada. Çünkü Galatasaray'ın stoper alabilmesi için büyük ihtimalle Niyaga'dan çıkması gerekecek. Yabancı sayısından
1: 9
0: dolayı.
1: 9 yabancı.
0: Evet. Şimdi bu düşünülebilir. Bu da bir tercihtir. Ama bence yanlış tercihtir. Galatasaray'ın bence gerçekten uluslararası seviyede oynayabilecek, çabuk, atlet, dinamik, geleceği parlak bir oyuncuya ihtiyacı var o pozisyonda. Yani o pozisyon kurtarılabilecek bir pozisyon değil. Yama yapılacak pozisyon hiç değil. Hani geçen sezon gördük, Liverpool maçı, Juventus maçı, delik dişik oldu Galatasaray savunması. Ve hani bu sadece tandem özellikle sıkıntı değildi. Merkez, ön bölge, tandem, hepsi birlikte takım savunması. Ama tandem alarm verdi burada. Yani dedi ki Galatasaray tandemi, ya artık ben bu seviyeler için yeterli değilim.
1: Ama bak oraların konuşulmaması demek, eldeki Singo ve de o bölgeyi oynayabilecek oyuncularla sanki planlanın içerisinde o olduğu için bölge konuşulmuyor.
0: Şey hocam işte,
1: o kadar da çok fazla konuşuluyor mesela.
0: Niyaga iyi bir kamp dönemi geçiriyor. Hazırlık maçlarında çok iyi oynuyor şu ana kadar. Hani o bu çıkışını sürdürürse Okan Hoca, ya ben Niyaga'yı kaybetmeyeyim, o zaman stopere işte Lemina dediğiniz formülle kotarabilirim diyebilir mi? Diyebilir ama bence yanlış olur. Yani Galatasaray...
2: U23'te ama Niyaga.
0: Efendim?
2: U23'te.
0: Evet, yani Niyaga... Galatasaray bir tercih yapacaksa eğer, bence orada stoper takviyesi daha öncelikli benim gözümde Galatasaray açısından. Ve konuşulmaması, dediğiniz gibi isim ortaya çıkmaması bana garip geliyor.
2: Katılıyorum. Ya şimdi az önce saydığımız 4 oyuncu döndürür mü? Döndürür ama... Hedef eğer geçen yılın da ötesine gitmekse Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde
0: net oyuncu, net oyuncu lazım.
2: Net, bir de geçen gün işte konuştuğumuz konu yani biraz bu bence sorun yaratıyor. Yani Lemina'yı merkezde de kullanırız, savunmada da, Singo'yu sağda da kullanırız, evet, stoperde de.
0: Şey, sağlıklı bir şey değil. Abdülkerim'in kariyerine, gelişimine inanılmaz saygı duyuyorum. Hatta Bülent Korkmaz sonrası bence Galatasaray'ın en iyi yerli stoperi. Son 30 yıldan bahsediyorum. Olağanüstü performans. Ama Şampiyonlar Ligi seviyesi için bence Abdülkerim'in artık biraz değişmesi, değiştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani özellikle dediğim gibi Şampiyonlar Ligi maçlarında orada bir problem yaratmaya başladı da geçtiğimiz sezon. O yüzden de burada bir değişime gidilmesi gerekiyor ama tabii burada teknik heyet nasıl bir karar verecek hep beraber göreceğiz.
1: Bunun şeyde bir dikkat çekmemiz de lazım ya. Mesela Abdülkerim'i ben de çok beğeniyorum, yani çok kalpten, çok gönülden oynuyor ama evet, zaman zaman dalgalanmalar oluyor. Futbolcunun bu tür iniş çıkışlarını kabul etmek lazım ama buradaki o iniş çıkışlarını kabul ederken
0: performans değil ama hocam bu.
1: Tabii performans, ama yani iniş çıkışlar oluyor. Oradaki sürecin uzun sürmemesi lazım. Hayır. Bir de rekabetteki birisinin en az o seviyede olması
0: hocam,
1: lazım.
0: Hocam iniş çıkış performans olsa tamam ama fiziksel bir iniş var ki de çok doğal yaş itibariyle. Tabii. Hani zaten çok atlet bir oyuncu değil. Pozisyon bilgisiyle, yüreğiyle oynayan bir oyuncu. İşte yaşla beraber biraz da atletizm aşağı seviyeye gelince işte dönüşler, şey, hızlanmalar gibi konular biraz daha sıkıntıya düşünce Şampiyonlar Ligi seviyesinde ciddi alarm verir. Yani o yüzden de Galatasaray adına oraya mutlaka, bakın ben şunu demiyorum, gelsin hemen değişsin tandem demiyorum. Gelsin bir oyuncu, forma rekabetine girsin, iyi bir oyuncu olsun. İyi oynarsa da formayı giysin, o ayrı mevzu. Ama böyle bir oyuncuya ihtiyaç var.
2: Yerli yabancı konusunda da bence ayrılıklarda net olmayan noktalar var. Yani muhtemelen kadroda olmayacak isimler net ama aşağı yukarı o oyuncular şu ana kadar herhangi bir kulübe gitmedi. Yani Yeler'de Nelson'un çok fazla kadroda devam etmesini beklemiyoruz Galatasaray'da. Onun dışında yerli isimlerden de, yani Jankat'ın ikinci kaleci gibi göründüğü senaryoda Günay üçüncü kaleci olacak mı? Kaan'la ilgili planlama ne olacak? Bir yıllık bir sözleşmesi var. Onun dışında işte Metehan, Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu, Can Armando. Hani baktığımızda bu isimlerle de ilgili planlama şu ana kadar net değil.
0: Jankat'la ilgili şunu söyleyeyim. Bence en kötü karar Galatasaray'da ikinci kaleci olmasıdır. Jankat'ın çok önemli bir potansiyeli ve geleceği var. Oynaması gerekiyor. Yani Eyüp Spor formülü çok doğru bir formüldü. Bence Galatasaray

0: bayağı sıkıntılı gözüküyor. Hani onunla alakalı bir karar alınabilir mi bilemiyorum. Hani Günay'a güvenilmediği için Cankat kalabilir mi ayrı bir mevzu, ama eğer Günay'a güvenilecekse bence Cankat mutlaka kiralanmalı. Yani onun gelişimini sürmesi gerekiyor. İşte. Ama diğer saydığın isimler %100 gidiyor. Bir tek Can Armağan'da Günay kiralanacak, kiralık gidecek, ama diğerleri bir şekilde elden çıkarılacak yani.
1: Evet, yani bu anlamda da çok hareketli bir Ağustos, Eylül bizleri bekliyor gibi.
2: Ya ben mesela stoper bölgesine şöyle bir baktığım zaman, geçen şöyle bir dolaştım şeylerde falan, isimlerde. Mesela Hırvatistan milli takımının 23 yaş grubuydu galiba Vuskovic.
1: Müthiş bir stoper.
2: Müthiş bir stoper değil mi abi?
3: Ama zaten ya, alamazsın onu.
0: Transfer yapmamış.
3: Bir de transfer yaptı
0: değil mi transfer?
2: Yaptı. Yaptı mı?
3: Yapıyordu, yaptı herhalde.
2: Yani mesela bunda, bu isimleri çok daha evvel bir planlayıp ana planın içerisine sokup almak lazım.
4: Mesela yaptı diye hatırlıyorum.
2: Dünya Kupası'ndan bakıldığımızda 23 yaş grubu altında hakikaten iyi oyuncular
4: evet,
2: var.
4: Evet, Tottenham'a gitti.
2: Tottenham'a gitti doğru, değil mi?
4: Evet. Daha imzalamamış ama.
2: Fiyatlar konuşuluyor mu?
0: Anlaştı da.
4: Çok pardon, Brighton'a gitmiş.
0: Bakayım, evet Brighton'a gitmiş.
4: Brighton'a gitmiş.
0: 54 milyon euro Brighton'a gitmiş.
4: Evet, Hamburg'dan Brighton'a, ama ya hocam onu almak mümkün değil.
0: İşte zaten. Ama hocam dediği gibi o çıkışı yakalamadan, o fiyatlara erişmeden
2: tabii
0: o oyuncuları almak
2: mesela
0: gerekiyor.
2: Mesela şimdi milli takım şey Dünya Kupası'na gitmedi. Gitmeden evvel hemen alacaksın abi. Yani Hırvatistan'ın
3: Vuskovic'in Dünya Kupası'na gitmeden de almak kolay değildi, ama ya o ama muadilde olabilir yani.
2: Planın içerisinde olması lazım. Mesela bu isimleri bizden daha evvel ana planın içerisine Okan Buruk'u sokması lazım. Sen mesela Abdülkerim ve Sanchez'in yanına buraya hemen birdenbire formayı teslim edeceğin zaman böyle bir şey olacak. Yani şey 23 yaş grubu zaten bir de galiba, evet, değil mi?
0: 19 yaşında.
2: Ufak da yani.
0: Mesela Reinders'i gidip mesela Hollanda Ligi'ndeyken keşfedip almak gerekiyor. Hani Milan almış onu, sen ondan sonra almaya çalışıyorsun.
4: Zaten 3. 4. alıcı olduğun noktada da ciddi bir bonservis vermen evet, gerekiyor yani.
2: Ya bu buradaki mesela planlamaları biz çok geç yapıyoruz. Yani sezonun içerisindeki bu tabii yarışın içerisinde çok fazla yoğunlaştığımız için gelecekle ilgili planları yaparken de Mayıs ayında biter bitmez Haziran'a girerken bunların hepsinin planlanması lazım. Ki Galatasaray'ın bu konuda eli en kuvvetli takım olmasından dolayı da bunları niye bu kadar gecikmesinin sebebini bir türlü anlamış evet, değilim açıkçası. Yani,
4: bir virgül koyalım burada. Zamanımız oldu ilk saat dilimi için. Araya gideceğiz. Saat başına karşınızda olacağız.
5: Sadece spor olsun diye. A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo. Transfer raporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe ile bu saate başlayacağız. Cem Hocam, Fenerbahçe zorlansa da Polonya'da turu geçti. Şimdi evet, daha zor bir tur bekliyor. Yine turun favorisi Fenerbahçe ama Sturmgrass tabii ki Gornik'ten daha etkili bir takım. Bu şüphesiz. Hem Fenerbahçe maça hazırlanıyor. Bir yandan da transferle ilgili gidecekler, gelecekler. Bu hazırlıklar yapılmaya devam ediliyor tabii ki. Leao Fenerbahçe'nin de gündeminde. Biraz Galatasaray bölümünde değindik. Hem Leao transferini konuşacağız hocam, hem de gideceklerle ilgili o sıkıntılı planlama devam ediyor Fenerbahçe'de. Yani İsmail Hoca'yı anlamakla birlikte işte Fred eski öğrencim, o Servolde eski öğrencim, İrfan Can Kahveci eski öğrencim ama performans alamayan bir Fenerbahçe var bu oyunculardan. Nasıl bir planlama bekliyorsun hocam ve tabii Sturmgrass turu da bir yandan yaklaşıyor.
1: Ya tabii Fenerbahçe'nin bir sürü cephede bir savaş yaptığı bir ortam oluştu açıkçası. Yani hem elindeki yabancıları gönderecek, hem herkesin sorduğu, merak ettiği hangi yabancı gelecek, Leao mu olacak, her gün farklı bir isim çıkıyor ama bakıldığında da Leao üzerine çok yoğunlaşan bir Fenerbahçe yönetimi var. Cihan Bey'in işte İtalya gidip bu konu üzerindeki yoğunlaşması var. Taraftarların acaba olacak mı? Yani Fenerbahçe'nin gerçekten ana sorunu Leao'nun alınıp alınmaması mı? Öncelikle ana sorun Fenerbahçe'nin elindeki yabancılardan nasıl çıkacağı şeklinde. Demin işte konuşurken saydık, bir 10 tane kemik bir 10 kişi var. Bu 10 kişinin içerisinde Talisca yok, Nene yok, Fred yok, o Şerif yok. Gerçi bunlar tabii 23 yaş grupları evet, var da.
2: O şey tablo var, onu da getirebilir miyiz bu arada Ömer varsa?
0: Varsa verelim yabancıları. Onun
2: konuşabiliriz.
0: Evet, üzerinden konuşalım. Ekranda kalsın sabit bir şekilde. Zaten hocam sıkıntı şu. %80 ise Fenerbahçe'nin sorunu. Tablo geliyor bu arada ekrana. Yani yaz başladığında, sezon bittiğinde bu yabancı noktası ile ilgili sıkıntısı Fenerbahçe'nin %80 ise yarın Ağustos 1 hala %80.
1: Ya burada zaten süreci idare ederken bir mesafe kat edemiyorsun Ömer. Herkesin biraz da merak ettiği konu da bu. Yani yabancılar çıkılacak. Peki yabancı ya, herkes mesela sokakta bana sor. Hocam Leao alınıyormuş. İşte başka oyuncu var mı? Herkes alanı söylüyor abi. Ya ben de diyorum ki peki dedim, kimi göndereceksiniz yani? Kimi gidecek?
0: Bu arada şöyle söyleyeyim hocam, yani ilk defa bence, ya bilmiyorum, ben ilk defa rastladım. Kim gidecek sorusunun, kim gelecek sorusundan daha fazla sorulduğu bir Fenerbahçe var.
1: Tabii tabii.
0: İlk defa böyle bir yaz yaşıyoruz yani.
1: Aynen öyle, ama bu işte planlamanın getirmiş olduğu sıkıntıdan kaynaklanıyor.
0: Ya, ya da planlamanın
1: yanlış olduğundan. Evet. Yani veya plansızlıkla. Ama bir gerçek var ki yani Fenerbahçe'deki bu her sene yapılan işte bu başkanlık yönetim değişiklikleri, işte 2018'den beri Aziz Bey beğenilmedi, Ali Bey geldi. Ali Bey beğenilmedi, Saadettin Bey geldi. Saadettin Bey beğenilmedi, Aziz Bey geldi. Şimdi bütün bunların hepsi, her gelen yönetim kendisinin bir ortaya koymuş olduğu bir transfer politikası. İşte herkesin de beklentisine gelen yönetimler bir öncekinden daha iyi bir iş yaparak, iyi bir transfer yaparak şampiyon olmak. Bütün başkanlar, yönetimlerin geliş sebeplerinin ana nedeni bu zaten. Bu süre içerisinde bu planlama bir türlü oturamıyor. Ne oluyor? Tabii biz bu planlar ister istemez bir plansızlığa dönüşüyor. Her gelen yönetim birilerini alsa devre arası ve sezon sonu veya sezon başı aldıklarında, işte bugün gelinen 23-24 tane neredeyse yabancı konuşuluyor. Yani Fenerbahçe'nin bugün önce elindeki bir oyuncu profillerinden nasıl çıkılacak ve çıkarken bu oyuncu gruplarından çıktığında

0: Onun yerine koyabileceğin, devam edeceğin oyuncular kim olacak? Veyahut da bu devam ederken oyun istediğin oyun gelişecek mi? Ya bu matematiği çözebilmek sadece İsmail Kartal'ın, bak gerçekten İsmail Kartal'ın da çok altından kalkabileceği de bir şey.
1: Ekrana geldi hocam yabancı oyuncu listesi.
0: Ya şuraya vermiş.
1: Yanlara da açabilirsek arkadaşlar daha rahat görür hoca.
0: Bende de var zaten. Aynı tablo bende de var.
2: Hocam şöyle bir şey var. Geçen ben Leao transferini aynı şeyi söyledim. İşte Fenerbahçe dostlar bana kızdı. Yani Fenerbahçe'nin önceliğinin Leao olmadığını, hatta acil ihtiyaç da şu an takım içinde olmadığını, farklı bölgelere daha önemli ihtiyaçlar olduğunu da söylemeye çalıştım. Şimdi bir beyin jimnastiği yapalım hep beraber burada. Hani zaten Fenerbahçe'nin mutlaka çıkacağı oyuncular var bir şekilde günün sonunda. Hani şartlarını bilemiyoruz. Çok zor olur, kolay olur ama bir şekilde Fenerbahçe'nin çıkacağı oyuncular belli. Livakovic 1, Bekao 2, Carlos 3, Amrabat 4, Mustafa 5. Bu 5 oyuncu zaten Fenerbahçe'nin mutlaka ve mutlaka çıkacağı futbolcular. Hatta bir tane eksik mi saydın bir tane? Tekrar sayalım. Livakovic 1, Bekao 2, Carlos 3,
0: Mustafa,
2: Amrabat 4, Musaba 5, değil mi?
1: 4-5 tane, evet.
2: Şimdi Fenerbahçe'nin zaten bu denklemdeki yabancı sayısı zaten bir sıkıntı yaratıyor Fenerbahçe'ye. Yani normal şartlarda zaten şu anda Fenerbahçe'nin yabancı göndermesi gerekirken bir de kontenjan dışı, yani 2003 kontenjanın dışından bir oyuncuyu buraya nasıl sokacaksınız? Şimdi hoca Semedo'nun kalmasını istiyor. Hoca Fred'in kalmasını istiyor. Hoca Osterwolde'nin kalmasını istiyor. Talişka'nın kalmasını istiyor. Hocam, o zaman ben ne diyorum ki, Fenerbahçe'ye 15+2 falan lazım yabancı kuralı. Çünkü sokamıyoruz herhangi bir matematiğin içine bu yabancı sayısını. Hani artı 4'ten Fayet gider, Mimovic gider, Diouf gider.
0: Bak, lafını ne olur unutma. Demin saydık ama belki de yeni gelen, bizi izleyen insanlar vardır. Aslında bu isimlerden daha ziyade şöyle takımı istersen sahaya oturtarak gidersek daha mantıklı da gideriz. İnsanlar da daha ikna olur.
2: Tabii hocam.
0: Şimdi Ederson'u koydun. Sağ beke Semedo'yu koydun. Şikrinyar, Ake, Osterwolde. 5. Gendouzi, Kante 7. Greenwood, Asensio, Vedat Muriç. Kaç etti? 10 etti abi.
2: 10 etti.
0: Şimdi sen bu 10'un dışında kalanları söylesen bana. Talisca dışında.
2: Talisca dışında kaldı.
0: Fred dışında
2: kaldı, evet.
0: Şimdi bu iki oyuncuyu eğer sen gerçekten istiyorsan o zaman bu 10 kişiden 2 tanesini çıkar abi. Kimi çıkaracaksın?
2: Şimdi Talisca ile Fred gözüküyor.
0: Ben de diyorum ki bu, inan bana, sadece bir teknik adam olarak, bir İsmail Kartal olarak değil, bir teknik adam olarak isimden bağımsız olarak, sadece bir teknik adamın da değil, bu oturup bütün bu teknik sportif direktörle, başkanla beraber karar verilmesi gereken bir konu. Çok ciddi bir matematik problemi.
2: Çok zor
0: gibi.
2: Matematik.
0: Zor bir matematik.
2: Ya hocam, ben şunu görüyorum. Günün sonunda Fenerbahçe kadrosunu tamamladığında mutlaka çok güçlü bir kadro çıkacak ortaya. Ama planlamada bence mutlaka eksik noktaları olan olacak. Bir planlama olacak.
0: Hani ya onun, 4-4'lük bir planlanmış kadro değil. Gibi çıkmayacak
2: yani. Çok karşımıza. Kolay değil. Tabii. Yani diyeceğiz ki biz günün sonunda, evet çok güçlü bir kadro var önümüzde ama bak şu pozisyon eksik kaldı sanki diyeceğiz gibime geliyor günün sonunda. Çünkü öyle bir planlama, çok zor bir planlama gerçekten.
0: Bir de mesela bu saydığımız 10 kişi var ya, eğer bu 10 kişiye gelecek olan bir transfer teklifi olursa, ki Eylül'e doğru daha çok o biraz daha şey yapacak, o zaman belirlenecek. Bu 10 kişiden birisini o zaman gittiği zaman belki Fred'i sokacaksın oraya. Belki o zaman Talisca'yı sokacaksın.
2: Hocam, bir sıkıntı daha sana söyleyeyim mi? Az önce 10 oyuncu saydın ya sen. Mesela 11'e diyelim ki Leao oldu Fenerbahçe'de. Hı hı. Ya bu kadar yerli oyuncuların yok sayıldığı bir Fenerbahçe kadrosunun şampiyonluk yarışının içinde sorun yaşamaması mümkün mü? Yani şimdi bizim ligimizin bazı gerçekleri var. Galatasaray 4 sezon şampiyon olurken yerli oyuncuların çok büyük katkısı vardı. Yani yerli oyuncuların takım içindeki etkileri çok büyüktü.
0: Kesin katılıyorum.
2: Kerem Aktürkoğlu ilk sezonda vardı. İşte Barış Alper Yılmaz vardı. Abdülkerim Bardakçı en başından beri var. Yunus Akgün, işte Berkan Kutlu vardı o dönem Galatasaray'da. Bu sezonda aynı şekilde Uğurcan Çakır girdi falan. Şimdi bizim ligimizin gerçeklerinde yerli oyuncuların tesislerde takım içinde etkili olması önemli. Fenerbahçe'nin yerli futbolcuları var. Çok yaşa.
0: Çok yaşa.
2: İlk 11 özelinde kimsenin yazmadığı yerli oyuncular bunlar. Yani Fenerbahçe'nin sadece yabancı oyuncuların sırtında
0: sana destek vereyim. Olabilmesi... Hemen isimleri bir hatırlatalım.

0: İstersen İrfan Can Kahveci, Mert Müller, Oğuz Aydın, İsmail, Yiğit Efe, Mert Hakan Yandaş, Tarık Kaleci, Mert, Kerem, Levent.
1: Kötü oyuncular değil bu arada.
0: Kötü oyuncular değil ama hiçbir zaman için oradan formayı askıdan alabilecek oyuncular değil. Yani yabancı da oynar, yabancı oyuncularla burada rekabete girip onlardan formayı alacak bir form grafiği çizemiyorlar. Buradaki problemlerden biri o. Hep mesela rotasyon. 70. dakikada oyuncu değişikliği. 65'lerde.
1: Evet, gerekli öyle. Sakatlık ceza evet, varsa oynayabilecek evet, oyuncularmış gibi.
0: Yani
1: diyor.
0: Tamamlayıcı oyuncular. Yani net oyuncular değil.
2: Yeni ilk oyuncusu oynayamayacak durumdaysa oynadığı takdirde bu oyuncuların taraftarının da çok da güvenemeyeceği oyuncular olduğunu yani söylemek lazım.
1: Saydıklarımızın içinde İsmail Yüksek dışında. Hatta Levent de taraftarının sevdiği bir profil bu arada. Ki kadroya alınmamış. Sturm Graz maçıyla alakalı. Bir de arada konuşmuştuk. Bence o da önemli. Şimdi Fenerbahçe oyuncu göndermek istiyor. Bunu biz biliyoruz, konuşuyoruz değil mi? Ama Avrupa kulüpleri de bunu biliyor.
0: Tabii.
1: Ya da Körfez kulüpleri de bunu biliyor. Yani şu anda Fenerbahçe gönderme konusunda neden büyük sıkıntı yaşıyor? Çünkü kulüpler diyor ki ya Fenerbahçe zaten bu oyuncuları göndermek zorunda. Biz bekleyelim. İstediğimiz rakama gelecek bu iş.
0: Belki de bunların içerisinde anlaşmış olanlar var ama Eylül'ü bekliyorlar mesela.
1: Ben biliyorum Amrabat mesela Betis'le anlaştı. İşte Diego Carlos'un anlaştığı
0: muhakkak anlaştığı varmış.
1: Ama oyuncular diyor ki ben gitmem diyor. Benim istediğim rakamlara beni gönderirsin ancak tabii diyor. Yani
0: Fenerbahçe ya en kötü şartlarda bu rakamı benim gittiğim yerde almam
1: zayıf,
0: lazım diyor.
1: Eli zayıf hocam Fenerbahçe'nin şu anda. Bu da bir sıkıntı. Ha bir şekilde Fenerbahçe yönetim bence oyuncuları gönderir. Yani mali anlamda sıkıntı yaşasa da gönderir ama halen 10+4 konusu bence Fenerbahçe'nin en ciddi sorunu. Yani 23 yabancıdan ziyade 10+4 nasıl çözülecek?
0: İşte bence 23'ten de daha ziyade de
1: 10+4.
0: 10+10 evet. Artısı. Ya 10 kişilik oyuncu.
1: Ya en basiti Fred'in mesela ilk başta gönderilmesi gibi duruyor ama hoca ısrarla Fred'in kalmasını istiyor.
0: Evet.
1: Şimdi Atletico Mineiro kulübünün yetkilileri İstanbul'a geldi, görüştüler ki onlar da bonservis vermek istemiyorlarmış Fred'e. Yani kulübün en kolay çıkacağı oyuncu şu an Fred. Şimdi Talisca'yı da kolay gönderemezsin. Ciddi bir maaşı var çünkü.
2: Öyle ama ya da Fred, böyle sana mesela, turu aldı.
1: Evet, Fred, Talisca'yı göndermek şu an zaten riskli. Vedat da hazır değil. Yani yeni sakatlıktan çıktı.
0: Bir de bir tane göndermek istedi. Gönderilen oyuncuların içerisinde planlamada Osterwold'e de çok konuşuluyor mesela. Osterwold'in yanında sana oynayan Archie Brown'ın 23 yaş kategorisine de giriyor.
1: Şunu soracağım, çok pardon Ömer. Hocam da bilir belki. Hocam Archie Brown'da bir problem mi var?
2: Hoca tercih etmiyor.
1: Hoca yani
2: tercih
1: şimdi ediyor. Ben bunu anlamıyorum. Şimdi Archie Brown çok tatmin etmedi belki hiçbirimizi performans anlamında. Ama Osterwolde'nin iyi sol bektir ya. Osterwolde'den iyi futbolcu demiyorum. Ondan iyi sol bektir ama. Yani bu kadar çok yok mi sayılması, hiç süre verilmemesi falan. Ben bilmiyorum, bana garip geliyor. Tabii idman performansını bilemiyorum. Yani belki
0: ya Onur, şimdi hocaları biz burada takımları konuşurken, oyuncuları profillerini konuşurken, hoca profillerine baktığın zaman da herkesin meftun olduğu bir takım oyuncular oluyor.
1: Var tabii, eskiden kalma alışkanlıklar var.
0: Eskiden kalma alışkanlıkları, eskiye dönme, eskideki o başarılı olmuş oyuncuları
1: tanıdığı bildiği oyuncuyla oynamak.
0: Bildiği oyuncularla yani, oynamak. Ama o zamanki işte o sistem, o zamanki sistemden bu zamana gene zaman geçmiş. Oradaki bir 3 sene geçmiş. O 3 sene içerisinde oyuncularda bir sürü dalgalanma olmuş. Başka bir yere gitmişler, kiralık oynamışlar, gelmişler, problemler yaşamışlar.
1: Aynı oyuncular değil artık yani.
0: Tabii
1: onlar
0: aynı
1: yani
0: oyuncular değil.
1: Üzerinden.
0: Evet. 3 sene geçmiş yani. Bu yüzden bunlara iyi düşünmek, iyi karar vermek lazım. Şimdi Archie Brown dediğin gibi yani Osterwold'de sol tarafta bir de saatli bomba, bırak hani takıma katkısı, oyunu falan. Evet. Oyunu devamlı elektriklendiren bir oyuncu. Yani bu bir teknik adam için, bir takım için çok büyük bir zafiyet. Bir de Osterwolde'nin aslında elde tutulmasının, Archie Brown'la eğer böyle bir karar verilmesi arasında bir mukayese yapılsa, Osterwolde'yi seçmedeki gaye Ake oynamazsa, bir şey olursa Osterwolde orada
1: tamam,
0: oynar.
1: Ona bir itirazım
0: ona bir
1: yok
0: itirazımız
1: ama direkt
0: yok.
1: Solbek oynaması bana.
2: Ona da benim şöyle itirazım olur. Yani Skriniar'ın yanında geçen yıl ne kadar doyurucu bir performans
0: ama
2: oldu Osterwolde'nin
0: işte,
2: de.
0: Ama tamamlayıcı eğer Ake olmazsa.
2: Hocam katılıyorum ama şimdi Ake müthiş bir oyuncu. Yani bence ikinci maçta da da bunu gördük. İyi oyunu. Ama maalesef sakatlığa yatkın bir oyuncu. Şimdi evet. Sezonun en kritik noktasında yani gerek işte yani inşallah Şampiyonlar Ligi olur, Şampiyonlar Ligi'nde gerek derbi maçlarının olduğu yerde ya da sezonun sıkıştığı noktada Ake olmazsa Fenerbahçe Osterwolde ile geçen yıl bu tecrübeyi yaşamışken devam etmeli mi tekrardan?
1: Şu çözüm olabilir belki yabancı matematiğinde.
2: Bu da bence sıkıntı.
1: Osterwolde'nin gönderilip satılıp ki talipleri olduğunu biliyoruz. Bir tane U23 kontenjanı

0: Ondan stoper alıp Fenerbahçe oraya. Yetişkin kontenjanını işte istiyorsa Leao'dan yana kullanır. Bir 9 numara
1: i̇şte boyu. O zaman da Archie Brown elinde 23 yaş olarak duruyor ya.
0: Duruyor.
1: İşte o zaman onunla devam edersin hiç olmazsa. Evet. Bir tane 23'ü orada kapatabilirsin. Aynen. Belki.
0: Osterwold'un yerine bir tane stoper.
2: Fenerbahçe'nin matematiği basit. Yani şu anda Osterwold'e, Semedo, Talisca, Fred. Leao'nun gelmediği denklemde bu 4 oyuncunun 3'ünden muhtemelen çıkacak Fenerbahçe. Evet. Yani diğer isimler dokunulmaz görünüyor.
0: 9 numara transferi şu an yapılacak.
1: 9 numara transferi var.
2: Gelirse şöyle söyleyeyim. Bu arada Leao'nun geldiği senaryoda muhtemelen bu oyuncuların hepsinden çıkılacak. Bir de başka bir oyuncudan çıkılacak.
0: Bir de şu deniyor. Ben ona katılmıyorum.
2: U23 olmazsa.
0: İşte Leao 9 numarayı da oynayabiliyor. Yani yok, nerede yok, oynamış yok. 9 numarayı Leao?
1: Ama Onur, bu bizim zaten hastalığımız Türkiye'de ya, bu var biliyor musun?
0: Sürekli gelen bir yama yapmaya çalışıyoruz.
1: Gelen oyuncuya mevki yaratıyoruz biliyor musun? Kendi kendimize mevki yaratıyoruz.
2: Kuleli ya. Kanat sanki hep santrafor oynarmış ya, gibi düşünülüyor. Bu çok yanlış bir şey yani.
0: Maç içinde oraları girmeyi, oraları oynamayı sever. Yani o merkezleşmeyi sever.
1: Santrafor oynayacağı anlamı çıkmaz ki.
0: Oralara koşulları yapmayı sever ama sen direkt koyduğun zaman, örnek veriyorum, Fenerbahçe iç sahada Çorum Spor'la oynuyor. Çorum Spor kapandı 11 kişiyle. Koy bakalım oraya Leao'yu. Hani ve o profilde bir oyuncu olmaz ki. Sol kenar oyuncusu. Ya bir de çok sık konuşuyoruz ama hani İsmail Hoca'nın kendini izah etme noktasında halen problemleri olduğunu düşünüyorum. Var. Bir kere ben şunu söyleyeyim. Kamuoyunda bir algı var Hoca ile alakalı. Küçümseniyor bu arada Hoca. Çok ben bunu beğenmiyorum, bu algıyı. Hoca'nın futbol bilgisini çok yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Bir kere onu söyleyeyim. Taktik bilgisinin, futbol bilgisinin son derece yüksek olduğunu düşünüyorum. Hocanın eksiği ne biliyor musunuz? Sunum. Yani gastronomide vardır bu. Lezzetten daha önemli olan sunumdur. Tabağı öyle bir sunarsın ki önündeki şey çok lezzetli olmasa bile keyif alırsın onu yerken. Şimdi hocanın...
2: Ya bu çok basit bir şekilde omletle çırpılmış yumurta aynı görünmüyor. Aslında aynı şey yani baktığımızda.
0: Ya burada hocanın kendini anlatma şekli, hocanın ambalajında, sunumunda net bir problem var. Yani hoca kendini izah edemiyor bunu bir noktada. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü biz de çok net bir şekilde, çünkü işin özünden ziyade işin ambalaj kısmına biz bakarız her zaman. Yani ne anlattığından ziyade nasıl anlattığında önemlidir. Şimdi hocanın iletişim kısmında kendini anlatma noktasında halen problemleri var. Yani bazı noktalarda bir kriz yoksa bile kriz sanki çağıran ifadeleri var.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, yani %70 hazır değil dedi hoca Asensio ile ilgili.
0: Asensio noktasına gelin. Evet.
2: Yani %70'i kullanmasa mesela gayet çevrilebilir bir nokta.
0: Mesela oradaki iletişimde şöyle bir sıkıntı var. Hoca diyor ki...
2: Bir hafta sonra 11'e koyuyorsun şimdi, çünkü.
0: Hoca diyor ki, bir şey anlatmaya çalışıyor. Sıkıntı orada. Diyor ki, ben dedim ki Asensio'ya hazır değilsin. O dedi ki bana, hocam hazırım. Ben dedim ki %70'sin. Asensio'nun yanıtı. Haklısın hocam. Yani hoca demek istiyor ki, bakın Asensio bana saygı duyuyor. Ya hocam bunu deme.
1: Onur,
0: zaten saygı duymak zorundasın. Sen onun hocasısın zaten. Yani hocam İsmail Hoca şöyle bir
2: ispat şeyi gibi çalışması,
0: kendini
2: gibi
0: anlatmaya, ispat etmeye çalışıyor.
2: Olimpiyakos soruyla da ilgili aynı
0: şey yaptı. Konusu. Ya buna gerek yok. Fenerbahçe taraftarı seni seviyor mu? Seviyor. Oynattığın oyunu beğeniyor mu? Beğeniyor. Ama sen bunları anlattıkça bir özgüven kaybın varmış gibi gözüküyor dışarıdan. Doğru. Yani
1: ne var biliyor musun? Bak, yani İsmail Hoca'yı biz istiyoruz ki yani çok felsefi laflar etsin Fenerbahçe'nin.
0: Ona da
1: bütün
0: gerek yok hocam ya.
1: Ama bir tek
0: yapmak zorunda değil.
1: Bir tek eksiği, ki bunu şu anda bütün camia da kulüp de biliyor ve bunu tölere törpülemeye çalışıyorlar ve bunun için de yanına muhakkak bir iki tane bu konuyla ilgili destek verecekler. Bu özellikle maçtan sonraki basın toplantılarında. Ama biz İsmail Kartal ve hiçbir zaman için, yani ya İsmail Kartal bu. Biz bundan açıklamayı beklerken Fenerbahçe'nin bütünse, yani gönül veren taraftarı İsmail Kartal'dan duyacağı laflar bu şekilde olacak. Başka bir şey olmaz. Ama şunu da söyle, hocam, yanlış. İsmail Kartal'ın bir tek söylememiz gereken, bana göre, benim görüşümü, ya şu dili biraz daha diplomatik kullan abi.
0: Evet, önemli olan birisi,
1: bu bir, yani mesela senin orada kimse sana sormuyor. Ben %70 mi sana demiyor ki Asensio yüzde kaç hazır hocam? Bunu değil. Adam zaten
2: ama
1: sen
2: hocam, İsmail Kartal
1: kendi
2: bu, ama
1: cephe açıyor kendini farkında olmadan.
2: Dünya bu değil hocam şu an.
0: Hocam
2: değil.
0: Şöyle bir şey, ama
2: mesela sosyal medyanın olmadığı bir dönemde çalışsa İsmail Hoca bu kadar problem olmaz. Ama anında büyüyebiliyor.
0: Bak, Asensio konusunda iletişim kadar uygulama da bence problemli.
2: Doğru.
0: Ya şimdi Asensio'yu sen oynatmıyorsun hazır değil diye.
2: Bir hafta sonra.
0: Sağdaki oyunculara bakıyorsun hiçbiri hazır değil ki normal sezon başlangıcı zaten. Hı-hı. Sonra ilk 11'de oynatıyorsun ilk çıkardığın oyuncu Asensio oluyor. Yani
2: nasıl şimdi, oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Bakın hazır değil evet. demiştim ben görün Asensio'yu.
0: Şimdi burada bir kere başlangıçta şöyle bir yanlış var. Şimdi Asensio İsmail Hoca imzayı attığında Fenerbahçe'nin en büyük yıldızıydı değil mi?
2: Öyleydi.
0: Bizim gözümüzde, taraftarın gözünde, camianın gözünde değil mi? En büyük yıldız Asensio Fenerbahçe'nin.
2: Hala onlardan biri.
0: Şimdi Greenwood geldi belki önüne geçmiştir. Ayrı bir şey ama imzayı attığında öyleydi. Şimdi teknik adamın doğal olarak iletişim kısmında eğer güçlü kuvvetliyse bir kere o oyuncuyla iletişim kurması gerekiyor en başta. Çünkü Asensio'nun biliyoruz ki soyunma odasında da bazı meziyetleri, ağırlığı var, özelliği var tesislerde. Ya bir kere sen 1-0 yenik başlıyorsun ya. Yani o oyuncuya senin daha fazla eğilmen, o oyuncuyla alakalı daha fazla özen göstermen gerekirken sanki bir kriz yok bence bu arada ama kriz varmış gibi bir lanse ediliyor kamuoyuna.
1: Cephe açıyorsun kendine, cephe açıyorsun ki
0: cephe açıyorsun,
1: İsmail Kartal'ın aslında bu konuda Sekve idaresi o geçen 23-24 yılındaki Tadiç'le Cekolu Fenerbahçe yönetmesindeki bir deneyimi, iyi bir deneyimi de var aslında. Yani bu tür oyuncularla nasıl kadro kurulur ve bu oyuncuları...
0: Onlar biraz yardımcıydı hocam ama yani.
1: Ama yardımcıydı ama...
2: Sağ içi teknik direktördü ikisi.
1: Teknik direktördü ama sahanın içiyle dışında da lider vasıfları vardı iki oyuncunun da. Ve İsmail Kartal'la beraber o yani kol kola girmişlerdi. Onu hissettik mesela. Şimdi burada İsmail Kartal'ın şu yüzde lafı ister istemez Asensio'nun yüzünün asılmasına neden
2: hocam,
1: oldu
2: zor
1: bir kere.
2: Değil. Üç cümle. Hazır değil. Asensio en değerli oyuncularımızdan bir tanesi en kısa sürede hazır olması için elimizden geleni yapacağız.
1: Öner basın toplantı. Öner bu basın toplantı. Yani.
0: Kimse sana çok edebiyat parçalı hocam yani. Değil mi? Özlü sözler söyledi mi? Çok basit bir dildi yani senin söylediğin.
1: Basın toplantılarında teknik adamlar futbolcularını onunla ilgili performanslarını konuşurken negatif taraflarını çok öne çıkartmamaları evet. lazım. Çünkü yani futbolcu negatif taraflarını çok basın önünde konuşan teknik adamlardan irite oluyorlar.
2: Doğru.
1: Bu hepimiz deneyimlerimizde öyle.
2: Çok yakın zamanda bir Rafa Silva Sergen Yalçın ya, krizi gördük. Dedim. Sergen Hoca ne dedi maç önü röportajında? Hazır olmasını bekliyoruz dedi. Bu hazırlıkla ilgili ki ona, o döneme
1: ona
2: kadar
1: mesaj yani, değil ki pardon, ona oynaması, topu atıyor zaten.
2: İyi oynamasını bekliyoruz dedi. Zaten o hoca açıklamayı yaptığında Rafa Silva Beşiktaş'ın en fazla gol atan ismiydi. Ondan sonra zaten
0: yani bu işte
2: koptu.
0: O kadar önemli ki iletişim konusu artık diyorum ya. Yani hocanın kendini izah etmemesi ya da yanlış izah etmesi aslında kendisine bakış açısını da yanlış bir noktaya getiriyor. Yani diyorum hocanın futbol bilgisinin çok üst seviye olduğunu eminim ben ki öyle olmasa 99 puanlı sezonda o futbolu oynatabilir mi teknik direktör? Ama hoca işte bu kendini izah etme noktasında ayakları yere sağlam basmayan ifadeler kullandığı zaman insanların yorumları da bakış açıları da farklı oluyor. Yani
1: ben açıkçası ya bu konuyla ilgili yani bir yeniden bir sportif direktör tarafında yani belki de Oğuz Hoca'nın belki de böyle bir açıklamayla biraz daha toparlayıcı, biraz daha hem camiayı bilgilendirici.
0: Mesela Fenerbahçe'de öyle bir profil gözükmüyor mesela, şu an. Galatasaray'daki gibi.
1: Yok şeydeki gibi Beşiktaş'taki gibi.
0: Hayır Galatasaray'daki gibi yok diyorum. Yani açıklayacak profil yok diyorum.
1: Tamam yani ama mesela bir Önder Özen profilindeki gibi bir açıklama o hem konulara sahip yani evet. kim gözüküyor Fenerbahçe'de?
0: Oğuz Çetin gözüküyor. Ya da Cihan Bey.
1: Oğuz Çetin veya Cihan Bey'in bu konularla ilgili hem transfer hem camia hem takım. Yani Cihan Bey'den daha ziyade ben açıkçası Oğuz Çetin'in bir tamamlayıcı ve bilgilendirici sahiplenici bir bilgilendirme yapmasını bekliyorum açıkçası.
0: Şu
1: yani.
0: Doğru mu hocam? Öyle bir iddia var. Oğuz Çetin hala resmi imzayı atmadı. Görev tanımı hala belli değil.
1: Öyle bir şeyler de var evet.
0: Öyle bir şey iddia ediyordu. Hani
2: i̇ddia
0: ben,
2: var evet. Öyle bir iddia var.
0: Böyle bir durum var bir de var. Yani.
1: Aynen.
0: Bu çok enteresan.
2: Levent'le
0: yani.
2: İlgili bir mesaj geldi. Hemen onu netliğe kavuşturayım. Net ama hani mesaj geldiği için Levent de mi yabancı kadrosundan sayılacak diye soran izleyicilerimiz Niye? Var. Almanya U19, U20'de oynadı ama A seviyede oynamadığı için bir sıkıntı yok Levent'le
0: ama
2: ilgili.
0: Ama Sturm Graz maçının en azından ilk verilen kadrosunda yer almadığını söyleyelim Levent Marcan'ın. Evet. Bana çok doğru gelmiyor. Yani Fenerbahçe gibi topa sahip olmak isteyen, Fenerbahçe gibi 3. bölgede oynamak isteyen bir takım tam bu oyuna uygun bir sol beki nasıl dışarıda bırakır? Hani Osterwolde'yi tercih ediyor hoca orada. Levent Mercan'ı kullanmıyor. Yani hocanın bir kere...
2: Burada Kante'ye de yer verilmedi. Onu da soran izleyiciler
0: evet,
2: var.
0: Evet o da
2: Kante'de
0: hazır olmadığı için
2: İdman'da
0: yeni geldi. Evet. Bir kere İsmail Hoca'nın artık 2023-24 sezonundan kurtulması gerekiyor. O sezon bitti. Yani o sezonun başka bir Fenerbahçe vardı. o sezon başka bir İrfan Can Kahveci vardı, başka bir Fred vardı, başka bir Osterwolde vardı. O sezon bitti artık. Yani artık hocanın o sezona dair şeyleri hafızasından silmesini bekleyemem ama uygulamadan silmesini beklememiz gerekiyor. Yani hocam artık o Fred bu Fred değil. Artık İrfan Can Kahveci

0: kahveci o İrfan Can kahveci değil. Osterwolde ile alakalı planlarını gözden geçirmen gerekiyor İsmail hocam.
1: Ama yani İsmail çok Kartal'ın da o İsmail Kartal olmadığını herkesin de bir ikna olması gerekiyor. O da var ya. Yani İsmail Kartal bunun bir öz eleştirisi de yapmak zorunda.
2: Bir cümleyle yapabilirdim bunu, biliyor musun? Olympiakos turu sorulduğunda arkadaşlar o gün için o kararları verdim. Ama ben bugün farklı bir İsmail Kartal'ım. Belki bugün olsa o kararları vermezdim ama geride kaldı, önümüze bakacağız deseydim.
1: Ya bu senin söylediğin
0: manşetleri
2: yeni İsmail Kartal diye atardı.
1: Ya zaten
0: sorulmadı
1: senin,
0: soru bu arada.
1: Kendi zaten senin bu konuşmuş olduğun şey, biz ne diyoruz? Bir diplomatik bir dille insanları çok böyle kırıcı oluyor. Hele onlarla beraber yola çıkacağım bir futbolcu grubuyla negatif taraflarını değil, tam tersini pozitif taraflarıyla konuşarak ve herkesi ikna edici bir dil kullanman lazım. Buradaki sıkıntı o. Kendisine de dediğin gibi bir öz eleştiri yaparak, o zamanlar böyleydi, böyle kararlar verdim. Şimdiki vereceğim kararlar Fenerbahçe'nin futbol takımının daha iyi olması şeklinde. Bu kadroyla beraber devam edeceğiz. Oynayacak olan arkadaşlarımız hepsi gibi, bu tür cümlelerle bu herkesi ikna etmen gerekirdi.
2: Peki geçelim Beşiktaş'a, ama Fenerbahçe'deki bu yabancı konusunu daha tabii çok uzun
0: bayağı konuşmaya
2: devam edeceğiz, orası
1: çok
2: net.
1: Çok sıkıntılı bir yorum aslında.
2: Beşiktaş, özür diliyorum, Danimarka'da tur aldı değerli izleyenler. Midtjylland deplasmanında Onur, gelen tur var. Maçtan önce, turdan önce yazılanlarla iki maç sonunda ortaya çıkan senaryo bambaşka bir hikaye yarattı açıkçası. Hem Beşiktaş'ın iki maçta gol yememesi, hem çok iyi reaksiyon vermesi, evet, hem de iki maçın 11'inde geçen yıldan 8 oyuncuyla devam etmesi, tabii ki her şeyi Vincenzo Italiano'ya yazıyor. Tabii ki İtalyano'nun hakkını dün verdik, bugün vereceğiz, bundan sonra da vereceğiz, o belli. Beşiktaş gerçekten geleceğe umut bakan bir teknik adamla yola devam ediyor. Umut da baktıran diyelim daha doğrusu, ama transfer noktasına gelecek olursak da savunmayla ilgili Pereira, Çabo, orta sahada girişimler var. Vlahovic konusunu az sonra konuşacağız. Ağustos'un o kritik noktalarına geleceğiz Vlahovic'le ilgili. Ama Beşiktaş dün şunu anlattı bence turu geçerken. Evet, ben bir teknik adam takımıyım. Geçtiğimiz yıla göre oyun anlamında önemli bir gelişme var ama benim transfere de ihtiyacım var.
0: Evet, analizin doğru yapılması gerekiyor, haklısın, ama şunu söyleyelim önce, herhalde bundan daha iyi bir senaryo olamazdı Beşiktaş adına. Kesin, yani kesin. Sezonun bitimini düşünelim, işte Mayıs sonunda desek ki Beşiktaş yeni sezonun başında Midtjylland'la eşleşecek, iki maçı da kazanacak, gol yemeden kazanacak, turu geçecek ve bunu bu sezondan 8 oyuncuyla yapacak desek herhalde gülerdi insanlar bize. İmkanı yok derdi.
2: Çok yani, inandırıcı olmaz.
0: Evet, dolayısıyla burada bir kere senaryoların en iyisi gerçekleşti. Tur geçildi, iyi oyun oynandı, oyuncu performansları yükseliyor. Teknik adamın oyuna ve oyunculara katkısı beklenenden daha hızlı bence. Yani bu kadar hızlı bir sürede bu oyunu oynayabilmek, oyuncuların bunu kavrayabilmesi çok kolay bir iş
2: biraz
0: değil.
2: Biraz şey gibi, İtalyano vardı da sanki kadro yeni gelmiş
0: evet,
2: gibi.
0: Evet, yani enteresan, çünkü hani bu şey değil. Yani sırf oyuncu performansı yükselmesi değil. Net şekilde saha içinde Beşiktaş'ın yeni sezonda oynamak istediği oyuna dair doneleri görüyoruz. Yani bek kullanımı, işte iç koridor koşuları, topsuz koşular, ön alan baskısı, mücadele, enerji. Yani bunlara baktığımız zaman çalışılmış şeylerin sahaya yansıdığını, hızlı şekilde oyunculara reaksiyon verdiğini görüyoruz. Ama senin söylediğin kısım çok önemli. Hani bizde hep skor üzerinden her şeyi böyle yorumlayıp her şeyi toz pembe göstermeye çalışıyoruz. Hayır değil. En büyük kötülük olur bu Beşiktaş'a. Hani biz şu an dersek ki Beşiktaş iki maçta mükemmeldi, eksikleri yok, şahane. Hayır, bu değil. Bir kere bugün Ahmet Akçen Hoca'nın da hakkını verelim bu arada.
1: Evet, evet.
0: Çok doğru bir yorumda bulunmuş. Yani 4 devrenin 3'ünde rakip 10 kişiydi. Evet. Şimdi bu maçları bunu görmezden gelerek yorumlamak en büyük kötülüktür Beşiktaş'a. Şimdi iki maç 11-11 oynansa farklı bir şey çıkar mıydı? Çıkardı. Ama bu Beşiktaş'ın mücadelesini, ortaya koyduğu enerjiyi, oyuncu performanslarını yok sayamayız tabii ki, o ayrı bir mevzu. Ama bundan sonrası düşünülürken mutlaka bu Midtjylland'ın iki maçta da 10 kişi kaldığı gerçeğini bu noktaya bir yere koymak gerekiyor. Eksikleri onun üzerinden de okumak gerekiyor. Bu takımın net eksikleri var değil mi? 9 numara pozisyonunda mesela çok iyi iki maç çıkardı bence. Özellikle deplasman maçındaki enerjisi, mücadelesi çok üst seviyeydi.
2: Erliği attırması.
0: Evet. Ama bir noktada Beşiktaş santraforundan beklentiler daha farklı noktaya ulaşacak. Yani şu anda bu enerjisiyle, bu mücadelesiyle tam puan alabiliyor. Ama bir noktaya gelecek Beşiktaş gol isteyecek taraftar 9 numarasından. Net tabii. Gol katkısı isteyecek.
2: Tabela görmek isteyecek.
0: Şimdi onu görmek istediği zaman oh o noktada ne kadar yeterli olur? O bir soru işareti. Bu takımın net bir ceza sahası içinde bitiriciye ihtiyacı var. Bunu bir yere koyduk. Bu bir. İki, merkezde Olayta'nın enerjisi müthiş. Yani orada Çerni'nin de dönem dönem açıklarını kapatıyor. Dönem dönem Orkun'un açıklarını kapatıyor. Dönem dönem İlhan'ın açıklarını kapattı. Ama oraya da Beşiktaş'ın net iki tane oyuncuya ihtiyacı var. Ki Önder Özen de bunu söyledi. Yani biri 11 olabilir, biri alternatif olabilir. Çünkü oynayan üçlüyü çıkardığınız zaman birisini, giren kim? O soru işareti. Hacı Ahmet Avuç oynadı ya. Yani yeni sezonda olmayacak bir oyuncu
2: tabii
0: büyük ihtimalle.
2: Tabii birkaç gün önce basın toplantısında Önder Özen'in gidecek dediği isim.
0: Şimdi sadece 11 üzerinde değil, yedek oyuncu üzerinde de oraya bir ihtiyaç var. Ve çok daha önemlisi stoper. Şimdi Beşiktaş iki maçı gollemeden bitirdi ama pozisyon vermeden bitirmedi. Bu iki maçta iki gol yiyebilir miydi?
2: Yiyebilirdi.
0: Yiyebilirdi.
2: Çok dolayısıyla, daha fazlası da olabilirdi.
0: Beşiktaş'ın savunması çok iyi demek yanlış. Beşiktaş'ın çok iyi bir kalecisi var demek doğru. Burada. Yani bu çok net bir nokta. Ama savunmanın merkezinde mutlaka orada bir lider özellikli savunmayı organize edecek. Çünkü İtalyan oyunlarında savunmanın sık sık öne çıktığını görüyoruz. Şimdi böyle oyunlarda bir lider oyuncuya ihtiyaç vardır. O oyuncular ne zaman çıkacak, nerede duracak, nereye gidecek? Bunları ayarlanması açısından söylüyorum bunu. Lider bir stoper ihtiyacı var. Artı dediğim gibi kanat pozisyonunda da zaten Salah'ın ismi gündemde. Yine sağ kenara Beşiktaş'ın bir tane oyuncuya ihtiyacı var çok net bir şekilde.
2: Salah demişken bu arada şimdi az sonraki eksiklere gelelim çünkü sanıyorum bir 4-5 tane takviyeye daha Beşiktaş ihtiyaç duyuyor.
0: Sayalım yani, 9 numara 1 sağ kanat, sağ kanat 2 2 tane merkez 4 yaptı stoper. 1 tane stoper 5 minimum transfer ihtiyacı var Beşiktaş'ın.
2: 5 sol bekte muhtemelen olmayacak transfer ama hani
0: Uttara konusu
2: Uattara biraz soru işareti.
0: Uattara'yı konuşacağız. Evet.
2: Şimdi bu noktada 5 transfere ihtiyaç var ama Salah konusunda bir konuşalım. Sonrasında diğer noktalara geçeceğiz. Vlahovic'i de konuşalım. Remy Abbas cephesinin bugün ben yayına gelirken düşen haberler şu şekildeydi. Ya biz zaten forma payını da indirmeye gittik. %25'e kadar indik ama bizim kulüple aramızda olan fark 4 milyon euroluk bir maaş farkı dediği yönünde haberler düştü. Salah noktası ile ilgili. Ya artık hani Salah cephesi ne istiyor? Beşiktaş hangi noktada duruyor? Aşağı yukarı bunları biliyoruz. Bunlar biraz güncelleniyor ama aşağı yukarı aynı noktadalar ama biraz da hocam artık bu iş uzadı gibi ya.
1: Uzadı gibi zaten bence şimdi
2: taraftarın da o ilk heyecanı tadı çok Salah da gelirse kaçtı. Yani şimdi yani, başka bir şey olur. O gelir o tat hemen hızlı bir şekilde geri ama şu an için biraz
1: ya o masadan kalktı cümlesiyle Beşiktaş'a gönül verenler herkes biraz böyle aslında masadan kalktı yani transfer olmayacak şeklinde bir algı da oluşmadı da değil ama bence son işte menajerinin yapmış olduğu bu açıklamaya Beşiktaş kulübünün de muhakkak ki bir bildirimi veyahut da bir cevabı olacaktır diye düşünüyorum. Yani masadan kalktık nasıl kalktık mesela son rakamları söyledik ama mesela o son rakamlar neydi? Hangi boyuttaydı? Onlarla yani yol alabilir, yaklaşılabilir miydi mesela?
2: Şuna şaşırdım hocam. Günlerdir konuşulan en net konu şu değil mi? Beşiktaş Salah'la maaş konusunda anlaştı. Bugün onu söylemiyor Remy Abbas. 4 milyon euroluk maaşta bir fark var.
1: Maaşı diyor. Söylüyor. Yani menajer parasındaki sıkıntıdan bahsetmiyor.
2: Evet.
1: Genelde maaştaki sıkıntıdan bahsediyor. Ama işte ben de onun için söylüyorum. Yani bunun netliğe kavuşturmak için Beşiktaş cephesini muhakkak bir açıklamayla bir insanları bilgilendirmesi gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Yani Salah konusu belki Beşiktaş masadan kalktı diye bitti gibi gözüküyor ama hala devam eden işte menajer ve de kulüp tarafından karşılıklı neden bittiğiyle ilgili bir takım altının doldurulması gerekiyor. Bence net bir bilgi verilmesi gerekiyor. Ha, onun dışında demin Onur gayet güzel altını çizdi. Özellikle son maçtaki Beşiktaş'ın enerjisi konuşuyoruz. İtalyano'nun hakikaten elinin değdiğini konuşuyoruz ama ben şu tarafından bakmak istiyorum. Evet, 10 kişiye karşı 2 maçta oynamak Beşiktaş için elini kolaylaştıran bir oyundu ama bireysel olarak baktığında ben Beşiktaş'taki oyuncunun enerjisinin yüksekliğini, o temastaki oyunu çirkinleştirmeye yakın bir fiziksel darbelere çok sinmedi. Çok onlara karşı böyle bir yenilgi almadı. Beni o taraf çok mesela
0: sana
1: mutlu
0: etti. Destek vermek amaçlı bir şey söyleyeyim mi?
1: Tabii ki.
0: Beşiktaş geçen sezon Galatasaray'a karşı 2 maçta maçların 4/3'ünü bir kişi fazla oynamasına rağmen gol atamadı, pozisyona giremedi.
1: Doğru.
0: Ama bu kez Beşiktaş aynı

0: senaryoda çok daha iyi bir oyun oynadı. Golleri attı.
1: Ben şeyini çok sevdim mesela. Enerjisini çok sevdim.
2: Evet.
1: Ve dediğin gibi belki oyunun akan oyunda rakibin bir kişi eksik kalmamasının, eksik hissedilmemesinin sebeplerinden biri de fizik kalitenin rakibinin çok yüksek olması. Ve buna karşı da eksik kalmasından dolayı olayı biraz daha sertliğe dönüştürüp biraz da çirkin bir temasları seviyeye getirmeye çalışan rakibinin tuzağına Beşiktaş düşmedi mesela. Ve bireysel performanslarda da hem fizik kalite olarak da hem de bireysel performansı yüksekliği Emirhan'la mesela Calon, yani onlar bile iyi oynadı. Mesela biz Beşiktaş'ın defans merkezindeki problemin olduğunu söyleyip oraya en az bir tane iki tane stoper gerekir derken o oyuncular mesela burada bu turu geçmekteki belirleyen oyuncular oldu mesela. Kaleci Nübel'i konuşmak lazım. Hakikaten çok üst klas bir seviye. Çok yani top ayağına geldiği zaman oyundaki yumuşaklığı
0: güven veriyor, değil mi hocam?
1: Müthiş güven veriyor.
0: Ya ben izlerken diyorum ki gol olmaz pozisyon diyorum. Ya bu savunmayı düşün, savunma da bunu düşünüyordur yani.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Yani uzun yıllar savunma oyuncusu oynayan bir kişi olarak yani arkanda bu güveni hissetmek evet. O kadar güzel bir şey ki yani ya yani şut atarsın, döner çıkarsın. Yani hiç bakmazsın arkana. Gözün arkada değildir. Veyahut da zaten kalecinin iyi kaleci olduğunu veya iyi oynadığını demek olabilecek bir golü, net bir şekilde gidecek olan golü çıkardığı zaman zaten iyi kaleci.
0: Tabii ki.
1: Yoksa eline gelmiş, yer tutmuş, iyi yer tutmuş veyahut da işte refleksinden daha ziyade olabilecek, geriye düşebilecek veyahut da kesinlik gol olabilecek bir şey çıkardığı zaman yani kalecinin esas performansı
2: hocam,
1: ortaya
2: duruşu,
1: çıkıyor.
2: Savunmasına verdiği güven, sahayı kaplaması, oyun bilgisi, pozisyon bilgisi, oyunun içinde olması evet. Farkındalığı biraz o libero gibi zaten evet. İşte Neuer'in hani
1: Halef, sanki...
2: Salef, Selef gibi transfer edildiği için
0: Neuer bir sene
2: yani.
0: Sonra futbolu bırakacağını söyledi. Yani Alman bir takım kariyerisi olacak.
2: Transfer edildi.
1: Ben de açıkçası yani bir de daha çok böyle arkadaşlarıyla iyi bir iletişim kurmuş havasını da hissettim ben mesela. Yani o Beşiktaş'ta oynamanın getirmiş olduğu o duyguyu içselleştirmiş. Ben seyrederken o duyguyu yakaladım mesela. Bu performans bence Nübel'le ortası defansın merkezine ortasındakine oyuncularla iyi bir uyum sağladığını
2: maç
1: düşünüyorum.
2: Maç sonu röportajını gördüm hocam. Hatırla Beşiktaş'ta hep böyle Alman denildiğinde yakın dönemde Fabian Ernst böyle.
1: Evet.
2: Hani işin odaklı çıkar işini yapar. Ama hani maç sonunda Ernst'le öyle bir röportaj yaparsın ki hep röportajları da öyleydi. Biraz nostalji de yapalım. Tamam ha ne var ki yani işimizi yaptık gibi falan bir şey de söylemez yani evet. çok normal karşılar. Nübel'de de bunu gördüm. Dün maç sonunda bir röportaj yapılmış Mixon'da. Diyorlar ki işte hani önemli bir galibiyet falan. Evet güzel oldu diyor. Hani böyle kısa. Rakibimiz kim oldu diyor. Hrade Kralov oldu diyorlar. Ha iyi tamam ona bakacağız diyor. Yani şey gibi tamam.
1: Hayatın normal bir düzeni gibi.
2: Zaten evet. Olması gereken bu şeklinde bence Beşiktaş'a da böyle bir isim lazımdı diye düşünüyorum.
0: Ya Beşiktaş'a da çok yakıştı. Sinyalleri çok olumlu. Yani hep şunu söylüyoruz. Bu ligin Beşiktaş'a ihtiyacı var. Yani Beşiktaş'ın olmadığı ligin tadı tuzu olmuyor. Yarışmacı Beşiktaş'a ihtiyacımız
1: yarışmacı,
0: var.
1: Yarışmacı tabii.
0: Ülke futbolu olarak. Yani şu an sinyaller son derece olumlu. Yani o yarışmacı herkesin istediği, arzuladığı Beşiktaş hani geri dönmüş gibi duruyor şu anda. Ama dediğim gibi bundan sonrası adına o takviyelerin de aynı şekilde sürmesi gerekiyor. Hani mesela geçmiş yıllarda olsa benim endişem olurdu ama ya Önder Özen'in varlığı hani bana o güveni veriyor. Taraftara da veriyordur mutlaka. Hani insanlar şunu diyor büyük ihtimalle. Ya Önder Özen var orada. Büyük ihtimalle o doğru transferler gelir yine diye düşünüyordur. Ama burada önemli olan nokta şu. Yönetim de Önder Özen ekibi, Gökhan Keskin, oradaki scout ekibi, hocanın istekleri doğrultusunda transferleri yapmalı. Yani başka amaçlara yönelik transferler gelirse orada bu yapıya zarar verir. Yani çok doğru adımlar atılıyor. Yani bu doğru adımların sonucunun gelmesi gerekiyor. Bunun için de saydığımız pozisyonlara doğru oyuncular gelirse, doğru oyuncudan kastım bu arada şu, hocanın ve oradaki ekibin, futbol aklının istediği oyuncular gelirse, yani Beşiktaş çok iyi bir şekilde doğru adımlarla geliyor. Çok net görüntü yani.
1: Skorların da tabii yardım etmesi de gerekiyor
0: tabii
1: biraz.
0: Tabii ki o da önemli. O da
1: yani o özgüveni yukarı çıkmamışsın.
0: Ama dedim ya hocam yani İtalyano'nun kenardaki duruşu da çok pozitif
1: çok,
0: ya.
1: Çok
0: yani
1: pozitif.
0: Taraftar çok benimsedi bir anda.
1: Çok ateşli. Yani oradaki enerjisini takıma geçirmiş evet. Belli. Yani takımla enerjisi uyum sağlamış. Onu sahada hissediyorsun mesela. Sahanın içerisindeki oyuncu bireysel performanslarına baktığın zaman

0: hakikaten o hocanın kenardaki o enerjisini, vücut dilini orada çok rahatlıkla görüyorsun. O büyük bir avantaj aslında.
1: İlk maç sonunda oynayan oynamayan, dün yine oynayan oynamayan bütün oyuncuların dilinde mutlaka röportajın bir noktasında, bir cümlesinde herhangi bir tarafında Vincenzo Italiano var.
0: Var. Var. Yani kesin katılıyorum. Orada Önder Hoca ile beraber oradaki sevgili kardeşimiz Gökhan'ın olsun, orada destekleri, ama İtalyan'ın kenardaki, ya zaten oynarken futbolcu kenara baktığı zaman yani aynen o formasındaki teri kenardaki teknik adamın üzerinde de hissettiğini gördüğü zaman zaten futbolcunun sahadaki performansı bir kat daha artıyor. Ama burada şunun da altını çizmek lazım. Evet, 10 kişiye karşı 2 maç oynadın ama bazı şeyleri tabii gözden kaçırmamak lazım. Ama bunun dışında bir oyun kimliği yavaş yavaş inşa etmeye çalışan bir İtalyano var. Bu bir sevindirici. Ya o zaman da ne diyoruz? Bir teknik adamın eli değmiş bu takıma.
1: Şu çok önemli hocam. Yani hem oyun olarak, şimdi geçen yıldan devam eden 8 oyuncunun böyle bir performans vermesi, ki geçen yıl işte Solskjaer'le başladı, olmadı.
2: Evet.
1: Sergen Yalçın'a devam etti, olmadı. Yani demek ki burada İtalyano farklı bir şey ortaya koydu. Bu çok önemli. İkincisi, transferlerde uzun uzun anlattım ama o kadar anlatmayayım. Pereira da olsa, işte Chabo da olsa, başka bir isim de olsa, gelen her isimde ya İtalyano'nun eski öğrencisi, Lukumi'yi de sayabiliriz burada.
2: Doğru.
1: Ya da savunmada başka bir plana ait, yani işte dil ortaklığı var, başka ortaklıklar var.
2: Bir plan var yani.
1: Bir plan var. Bunu hep görüyorsun Beşiktaş'ta. Beşiktaş için en değerlisi bu. Hatta plan demişken dün Yankio Erlik'i attırdı. Erlik İtalyano'nun eski oyuncusu. Yani ben Yankio onun da Erlik'i attırmasının da, ya tamam şimdi bunu planlamak kolay değil.
2: Onun üzerine oyna demiştir.
1: Mutlaka oyna demiştir yani, defolarını bilen bir isim. Yani ben bunun bile dünkü maçın plan dahilinde olduğunu düşünüyorum. Olması kolay değildi ama o da oldu. Ya İtalyano herkese bir şekilde dokunmayı başarmış bir teknik adam profilinde şu anda.
0: Hocam en önemlisi, ben sana söyleyeyim, bir kere fizik kalite olarak dokunmuş. Enerji olarak dokunmuş. Ve birlikte yeni bir oyun inşa ediyoruz'un herkese kenardan bir kere bunu vermiş. Bir de oyuncularla sanki arasındaki iletişimi o kurmuş, o bağı kurmuş, yani oyuncu teknik adam arasındaki bağı kurmuş. Bugün bu bağı kurmak kolay değil kısa zamanda. Ve bu yüzden de ben mesela vücut dilini sahaya yansıması, futbolcunun o dili, o elektriği almasının enerjisinin yükselmesindeki en büyük pay olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben İtalyano'yla, Önder Hoca'yla, arka planda Gökhan Hoca, hepsi yani çok doğru işler yaptığını ve yapacaklarını da, sinyallerini bir oturu geçirerek verdilerini düşünüyorum.
1: Yani herkes dokunmuş dedim ama bir oyuncuyu ben muaf bırakabilirim bu noktadan.
2: Çerni
1: yani omuzlar böyle düşük gibi, sanki mutlu değil, halinden mutlu değil gibi.
2: Yani şu olabilir mi? Hani Salah transferi. Yani yerine bir oyuncu alınacak olması, ki önüne bir oyuncu alınacak
1: herkes
2: olması.
1: Herkes aynı tepkiyi vermiyor, kabul ediyorum, ama ben şöyle bir tepki beklerdim. Bu kadar işlerin pozitif gittiği bir takımda, hani öyle bir top oynarsın ki dersin ki tamam Salah gelecek. Yani gelirse Salah'ındır pozisyon.
0: Peki onun ama bir profilinden kaynaklanıyor olabilir mi?
1: Mesajını verebilirdin.
0: Yani onun bir profilinden kaynaklanıyor olabilir mi?
2: Şeklinde mi?
0: Yani çünkü yani mesela iyi oynadığı zaman da bakıldığında ya böyle bir model yani şeyde.
2: Enerjisi
0: öyle,
2: düşmüş enerjisi, bence ama. Şunu tekrar görüyoruz artık, futbolda teknik adam dokunuşu inanılmaz önemli.
0: Tabii.
2: Artık yani işin bence %60-70.
0: Eskiden yüzdelere vurulurdu ya, genelde oyuncu üzerinden daha çok yüzdeler ağır gelirdi.
2: Yani %60-70'lik kısmı teknik adamdan geçiyor.
1: 28 yaşında milli takımı bıraktı Çerni. Yani bilmiyorum, biraz bence kötü bir dönemden de geçiyor olabilir. Bizim bilmediğimiz yani.
2: Olabilir ama şu çok net yani, dediğim gibi. Teknik adam dokunuşlarının %60-70 daha fazla noktalara geldiği bir günümüz futbolunda İtalyano'nun doğru isim olduğu şu ana kadar en azından çok net bir şekilde ortada. Umarım bu görüntü devam eder ama Çerni konusunda ben de o rahatsızlığı hissettim ki Raşit'sa oyuna girdi mesela, hemen golü attı. Yani Çerni ile alakalı bence bundan sonraki turda hocanın bakışı farklı olabilir, farklı oyuncular kullanabilir. Futbolda bunlar var. Yani Çerni önüne bir oyuncu gelecek diye böyle bir şekilde işleri bırakıp kendini salması profesyonelliğe bir kere aykırı bir nokta. Evet. Orada bir problem varmış gibi duruyor. Sanki hani iyi giden Beşiktaş'ta kötü giden tek konu sanki Çerni'nin performansı gibi.
0: Seni desteklemek
2: gibi.
0: İçin bir pozisyondan...
1: Bir cümle alayım hocam, tamamlayacağız.
2: İki olmasın hocam.
0: Peki. O zaman
2: bitti, bir cümle hocam.
1: Olur ama sana.
0: İyi akşamlar.
1: Peki, Onur Özkan, Cem Pamiroğlu. Çok teşekkürler bu keyif.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Mehmet Özcan ve İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat boyunca gündemdeki haberleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Koray.
1: İkiniz de aynı renk kombin tercihiniz bile bir tutturmuşsunuz. Tebrik ediyorum. Habersiz.
3: O arada biraz
2: plansız oldu.
1: İbrahim Yavuz zaten maşallah makine gibi ya.
3: Hakikaten. Yani her futbolcu öyle olmuyor mu İbrahim? Bıraktıktan sonra
4: ben bıraktıktan sonra bu fitness işine biraz merak sardım. Ondan da çok keyif aldım. Böyle hayatımın bir parçası oldu ya. Yani
1: ne kadar zamandır yapıyorsun?
4: İşte 12 yıl oldu ya yani.
1: Haftada kaç gündür bu işin ideali?
4: 3 günün altına düşmüyorum yani.
1: Normalde
4: iyi antrenman yapıyorum. Vardır. Şöyle yani bu iş böyle tek başına antrenmanla olacak, işte tek başına beslenmeyle olacak hadise değil. Yani o ciddi anlamda disiplini gerektiren ve o bahsettiğim antrenman ve sonrasının beslenme, dinlenme hepsinin içinde halledebileceğim bir durum. Yani birinden fedakarlık yapıp ya ben aslında iyi antrenman yapıyorum, çok yesem de bu iş olur. Mesela genelde bizim etrafımızda evet. Öyle derler. Ya ben sporu aslında çok rahat yemek yiyebilmek için yapıyorum. Yanlış, yapma hiç yani. Eğer derdin oysa yapma. Eğer spor yapıyorsan yemene içmene bence ekstra dikkat etmen gerekiyor. Yani.
1: Yüzde kaç beslenme, yüzde kaç spor?
4: Beslenmenin yani antrenmandan bir tık daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani kendi deneyimim tam anlamıyla o şeyi bilmem yüzdeyi ama kendi deneyimlerim beslenme benim için biraz daha fazla. Çünkü onu görüyorum. Çünkü antrenmanın iyi yaptığımı düşünüyorum ama beslenmeye dikkat ettiğim etmediğim dönemlerdeki süreci net bir şekilde görebiliyorum farkı yani.
1: Evet yani ben çok uzun süre yapmadım. Düzenli yaptığım bir dönem işte askerden döndüm. O sırada iş bakıyordum. Hı. Dedim boş evde oturacağım ama psikolojik olarak da yıpranmayayım, spora hemen başlayayım diye.
4: Ben de öyle başlamıştım.
1: 7 yani. Aylık dönemim var aralıksız ama şeyi hatırlıyorum yani net. Şimdi koşu bandında veya kardiyo yapıyorsun. Orada kalori hesabı yapıyor ya 200 evet. kalori, 300 kalori mesela örnek veriyorum 15-20 dakika tempolu yürüyorsun. 200 kalori düştü diyelim. Sonra bir yere gidiyordum mesela bir kafeye. Yemeğe. Bir tatlı yesem mi diyorum. Sonra diyorsun ki düzenli yapmanın avantajı var. Tabii. Bütün yürüdüğün, koştuğun boşa gidecek. O bir tabak tatlıyla mesela vazgeçiyorsun. Tabii, ama tabii. Dikkat etmezsen çalıştığın boşa gidiyor gibi kesinlikle, bir şey oluyor aslında.
4: Kesinlikle.
1: Böylece fitness tüyoları İbrahim Yavuz'a sorabilirsiniz.
4: Yani şey Serdar Aktolga var. O da bizim iyi izleyicimiz. Ya bu işin hani şöyle futboldaki karşılığını Fatih Terim diyeyim yani. O kadar kendi branşında başarılı olan bir insan. Sağ olsun ondan çok şey öğrendim bu fitness'la ilgili durumda. Bayağı da bize şey öğretti. Yani ondan öğrendiğim aslında temel şu. Çok iyi antrenman yapacaksın, çok iyi besleneceksin. Yani birinden sakın vazgeçmeye çalışma. Belirleyici olan olacak. Çok da keyifli tabii. İnsan gerçekten onu benimsediğinde şey olmuyor. Yani ya zaten bunu şöyle yapamıyorsun Koray. Ya işte çok üşeniyorum ama bu antrenmanı da yapmak zorundayım düşüncesinde olduğunda yapamıyorsun. Yani hani bir şekilde keyif alarak oraya gitmek zorundasın. Eğer onu sürdürülebilir hale getiriyorsan birkaç sene sonra zaten hayatının bir parçası oluyor yani.
1: Ya düzenli yapanların söylediği, bilmiyorum sen bu konuda daha net konuşabilirsin. Bir yerden sonra mesela artık bir ihtiyaç olarak hissediyor herkes.
4: Tabii yani hayatının, kesinlikle. Yani,
1: ya ben mesela abartarak söylüyorum bir duş almak, diş fırçalamak neyse spor rutini
4: mesela
1: de belki
4: yayın, hale geliyor. Yayın planları gelirken işte saatlerle ilgili bir şey gelirken önce ben spora göre planlama yapıyorum. Yani yayın saatine göre. Şimdi öğlen 3'te ise yayın işte kalkıyorum kahvaltı yapıyorum antrenman saati işte buraya ulaşmamla alakalı süre neyse ona evet. göre planlıyorum ya da başka bir şey yapacaksam yani.
1: Mehmet var mı senin böyle düzenli spor yapmak?
2: Bırakalı çok oldu ya. Ama ben adım sayısına dikkat ediyorum. 9.000 adım onu bu yıl bir 10.000'e çıkartmak istiyorum. Ben adıma bakıyorum hep.
1: Çok iyi.
2: Yürüyüş artık koşu olmuyor tabii. Futbolda bir 5 senedir oynamıyorum. Fena da oynamazdım hani. Ama tabii ki hani profesyonel oynamadık. Şeyi soruyorum aslında futbolcunun döneminde fitness böyle yapan çok olur muydu?
4: Ya şöyle aslında
2: yabancılar mı yapardı ya da hatırlar mısın?
4: Hatırlamaz mıyım mesela Thomas bu anlamda, Bülent Korkmaz bu anlamda çok hatta bizim o an ne kadar eksik olduğumuzu da bize öğretmişlerdi. Yani ben Adana Spor'dan geldim Galatasaray'a. Sonuçta baktığında Süper Lig takımından geliyorum. Temas ettiğim oyuncuların hepsi de Süper Lig'de oynamış oyuncular, teknik direktörler. Geldiğimde şöyle bir şeyle

0: Karşılaşmıştım.
1: Ya tesislere ben 10 dakika kala geliyorum. Antrenmandan 10 dakika kala geliyorum. Bir bakıyorum yani onlar neredeyse bir antrenman bitirmişler fitness'ta. Yani hazırlanıyorlar sağ antrenmanına. Biz daha yeni görüyoruz. Ben orada tabii Thomas'la da Sırpça'da bildiğim için daha yakındım, onunla zaman geçiriyordum. Ondan çok şey öğrenmiştim o anlamda ve şunu söylüyordu. Aslında oyuncunun kendini bilmesi çok önemli. Diyordu ki eğer ben fiziksel anlamda hazır olmazsam, yeterli olamazsam bırak Galatasaray en alt seviyede oynayamam. Çünkü benim için belirleyici olan önce fizik, atletizmdi. Sonra beceriydi. Ve o anlamda asla taviz vermiyordu. Beslenmesinden, dinlenmesinden, antrenmanından. Yani rol model alma açısından çok önemli bir örnek. Hoş, ben almadım. Hani aldım mı diye terkime baktım da almadım. Ben şöyle fitness hep bizi şöyle anlattılar. Fitness yaparsan ağırlaşırsın. Yavaşlar. Aslında
2: var yani, mı öyle bir şey?
1: Ya bilgisi olur mu öyle şey?
3: Abdülkerim'i belki görmüşsün sosyal medyada.
1: Hatta yani Nihat Kahveci bu anlamda bir örnek vermişti Abdülkerim için. Ya bak bu kadar antrenman yaparsan ağırlaşırsın. Tam tersi yani. Hani bu aslında bizim bu anlamda ne kadar eğitimsiz olduğumuzu bize anlatıyor. Yani hatta şöyle bir yorum yapmıştım ben. Yani yarın öbür gün Nihat Kahveci sonuçta bu ülke en üst seviyede temsil etmiş futbolculuğunda ve antrenörlük tarafına geçtiğinde yine en iyi yerde bizi temsil edecek. Yani çok genç oyuncuları ya da deneyimli oyuncuları teslim edecekler. O antrenör edecek. Bu düşüncede birine sakın bir takım vermeyin. Çünkü fitness'ın futbolla alakalı olan kısmıyla onu yapanın ağırlaşacağını söyleyen birinin ciddi anlamda bilgiyle ilgili eksikliği vardır. Çünkü istesen ağırlaşamazsın. Böyle bir spor yapıyorsun. Yani fitness'tan sonra antrenman yaptığın için, yani onu antrenmanla, futbol antrenmanıyla harmanladığın için öyle bir şey yok. İstesen de ağırlaşamazsın ya. Tam tersi. Yani seni hızlandırır, senin sakatlanma riskini ortadan kaldırır. Bunu şöyle söylüyorum. Bu tabii planla olur. Öyle kafana göre ben iyi hissediyorum. Tamam. Fitness'a giriyorum ya da antrenmandan sonra fitness'a giriyorum, böyle değil. Yani bunu bu işin uzmanıyla planlı bir şekilde yaptığında fitness'ın futbola katkısının bir hayli fazla olduğunu düşünüyorum ki bunu deneyimlemiş biri olarak söylüyorum.
2: Futbolcular için peki, şimdi sen az önce söyledin de tekrar sorayım daha net altı çizilsin diye. Önce fitness, sonra antrenman mı? Antrenman bitiminden
1: şöyle,
2: sonra
1: şöyle yani yorgunken herhalde. Bir kere asla yani yorulmuş kasın üzerine ağırlık yapılmaz. Bu kere yanlış. Bizim de geçmişte yaptığımız en yanlış antrenmanlardan biriydi. Teknik direktörler şöyle yapardı. Çok yorulduğun antrenmandan sonra alırdı mesela bir iki oyuncuyu teknik direktör. İşte topu önüne atardı, sprintle şut attırırdı. Aslında yorgun adelenin üzerine asla yapmaman gereken, evet, bir şey. Sonra diyordun ki bu oyuncu kendine bakmıyor, sakatlanıyor. Sorun sende, yanlış antrenman yapıyorsun yani. O yüzden dinlenmiş kasa, zaten artık onu da bölüyorlar Koray. Yani o antrenman planlamasını yaparken ağırlık planlamasıyla alakalı işte dinamik, kuvvet, bir sürü şey işin içine, doğru, giriyor ve bu işin artık eskisi gibi değil. Bir iki yardımcıları yok teknik direktörlerin.
3: Yeleklerden
1: bu işi,
3: çok kontrol,
1: evet, çok
3: oluyor,
1: fazla destek alıyorlar. Ama ya benim tavsiyem, yani böyle genç oyuncularla futbola başlayan arkadaşlarımızla konuştum. Yani asla fitness hayatından çıkarmaman lazım. Kuvvet, hele hele değişen oyunda, bu işin temeli diye düşünüyorum ben.
2: Sadece şey de değil bu arada ya. Fitness da değil. Pilates, yoga gibi şeylerden
1: tabii, tabii,
2: de faydalananlar
1: bir sürü şey.
2: Var.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
3: Yoga kim yaptı biliyor musun? Oyuncuyu söyleyeyim. Ryan Dong. Hatta şöyle yaptı. Tudor kadro dışı bırakmıştı, oynatmıyordu. Sinirliydi, böyle sinirini bir atmak için. Onun faydası nasıl gördüğünü de söyleyeyim. Belki hatırlarsınız. Fenerbahçe bir golü vardı ayaklarıyla. Böyle çok dar alanda baya bir pergel gibi açıp topu. Hatta maç 2-2 bitmişti Jason'un golünü. Yani direkt olarak hani böyle saha içindeki esnekliğini de yoga, pilates, bunu yapan, evet, oyuncular var.
2: Pilates'te de kas dengesizliklerini gideriyormuş. Kasık ve diz sakatlığı riskini azaltıyormuş.
1: Kesinlikle ya. %100 faydası var yani. Hani maalesef bizde...
3: Şey duydum peki İbrahim, senin dönemini içinde kapsıyor. Diş sağlığı. Diş sağlığında futbolcu etkilediğini...
1: Kas sakatlığını direkt etkilediğini... Ben çok kas sakatlığı yaşıyordum mesela. O yüzden beni o dönem dişçiye göndermişlerdi. Acaba çürükle alakalı bir durum var mı diye. Yani o da etkenlerden biri. Ama tek
2: o
1: başına o değil. Tabii tabii, o
2: Kuray
1: da...
2: Kuray Kerimoğlu mu söylemişti onu da?
1: Ben Ersun Hoca'dan biliyordum mesela. O dönem o şeyle ilgili, bir oyuncusunun sakatlığı ile ilgili o dönem açıklama yapmıştı.
3: Mustafa Özkan vardı.
2: Tam detaylı hatırlamıyorum. Sugay Kerimoğlu İngiltere'ye gittiğinde sanki öyle bir diş kontrolüne yollamışlardı.
3: En son
2: diye
3: şey diyorlar şimdi. Kravaiska dişleri yaptırmış diyorlar. Zaten mi tabanca gibi oyuncu yani. Herhalde bir Robocop olacak.
2: Neyse gördüm. Bunlar faydalı bilgiler ya. İlgilenenler vardır illaki. Son sayfa etiketine bu arada mesajlarınızı bekliyoruz. X üzerinden yazabilirsiniz. Onun dışında yine Instagram'dan dileyenler Koray Baloğlu hesabına mesaj atabilirler. Sorularınızı da yanıtlamaya çalışacağız.

0: İlk olarak tabii ki transfer gündemiyle başlıyoruz. Bir yandan temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş yola devam etti. Başakşehir elendi. Onları da konuşacağız ama Leao yarışı İtalyan basınının da gündeminde. Bir tarafta Fenerbahçe, diğer tarafta Galatasaray. İtalyan basınının son iddiasını ekrana getiriyoruz.
1: Rafael Leao, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki yerini koruyor. İtalyan ekibi 2026 Dünya Kupası'nın ardından Milan'ın antrenmanlarına katılan Portekizli Yıldız için bonservis talebini netleştirdi. Corriere dello Sport'un haberine göre Milan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 60 milyon euro talep ediyor ve bu rakamın altına inmeyi düşünmüyor. Haberde Fenerbahçe'nin 40 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif yaptığı, Galatasaray'ın da transfer için devreye girebileceği iddia edildi. Şu ana kadar gelen tekliflerin Milan'ı tatmin etmediği ve olası bir anlaşmanın Ağustos ayının sonlarına doğru gerçekleşebileceği aktarıldı. 2028 yılına kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Rafael Leao, İtalyan ekibinde forma giydiği 293 karşılaşmada 80 gol ve 55 asist üretti. Milan'la 2 kupa kaldıran Leao, 49 maçta 6 gol ürettiği Portekiz milli takımıyla da bir kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
0: Evet, Leao konusunu konuşacağız şimdi. Tabii ki bir tarafta Fenerbahçe, diğer tarafta Galatasaray'ın ismi geçiyor. Haberde detayları da verdik. Bu noktaya dair mesela sorular da var. Hemen onlardan da bir tanesini aktarayım. En büyük Okancı rumuzuyla bir izleyicimiz yazmış. Galatasaray Leao'yu transfer ederse yabancı hakkı doluyor. Kimleri göndermeyi düşünüyorlar demiş. Onu konuşuruz. Ama Leao transferi planlamanın neresinde?
2: Galatasaray tarafının yalanladığı dönemlerde de Galatasaray'ın gündemine gireceğini biliyordum. Çünkü George Gardner'in hep bir Leao planı vardı. Burada tabii şöyle, Galatasaray'ın sağ açığı Sané, sol açığı Barış Alper artı sağ açıkta çok net Yunus Akgün'den de performans alabilirsiniz. Zaten halihazırda Galatasaray'ın bir kenar forvet rolü sol açık diyebiliriz. Artı 4 kontenjanın için arayışı vardı. Ben bu yüzden Noel Ank'ı da her zaman bir Ağustos sonu için durumu takip etmemiz gerek diyorum. Ama Leao, şimdi şöyle, Sané Suudi Arabistan'a satılsaydı, afak konuşuyorum, Barış Alper'i sağ çektiğinizde hemen sol taraf için bir opsiyon olacaktı. Ama şimdi Barış Alper'in tıpkı geçen sezon başında Suudi Arabistan'ın aldığı tekliflerin benzerini bu sefer Avrupa'dan o tekliflerin geleceğini bekliyoruz. Ki Barış'ın Suudi Arabistan'a satılmadıktan sonra biliyorsun o dönemleri biraz sıkıntılı geçmişti. Sonrasında Başkan Dursun Özbek inisiyatif alıp onu da açıklayayım yani. Uğurcan, Yunus, Abdülkerim. Abdülkerim 90 milyon TL oynadı geçen sezon. Yunus ve Uğurcan'ın ücretleri 110-120 milyon TL'ydi. Barış Alper Suudi Arabistan'a gitmedi. Motivasyon düşmesi de 200 milyon TL'lik bir garanti ücret. Artı 50'şer milyon TL'de bonuslar. 300 milyon TL'ye yakın para kazandı. Yani bu zaten biraz geçici bir kontrat. Yani bir yerli oyuncuya bu kadar Galatasaray para bağlamıyor. Yani aslında biraz Barış Alper izinde tutmak ki performansında özellikle Şampiyon Ligi maçları, lig maçları bütün sezon oynayan tek hücum oyuncusunu maç kaçırmadan. Ve benim anladığım şu ki bu sefer Galatasaray tarafı eğer Barış bir kulüple anlaşırsa, teklif de geçen sezon gibi 30 milyon euronun üstünde bir 30-35'lerde bir teklif gelirse bence Galatasaray önünü açacak. Leao'yu bu yüzden daha yüksek sesle konuşacağız. Artı şunu da söyleyelim. 10 numara için Can Uzun, yine Strasbourg'da artı 4 kontenjan uyuyor. Enkiso gibi isimler de gündeme gelebilir. Yani Galatasaray Barış Alper'i satarsa, ki şu an Milan'la anlaşamamasının sebebi Galatasaray'ın kiralık artı opsiyon. Ama Barış Alper'i satarsa belki de direkt bonserviste de alabilir. Leao'nun Galatasaray'a pozitif baktığını biliyorum. Ücretini de söyleyeyim, 12 milyon euro. Milan'da 8 milyon euro net kazanan bir oyuncu. Zaten Türkiye'ye gelecekse onu doğal olarak 1,5-2 katına çıkartmak ister. Galatasaray Sané'ye verdiği bu parayı Leao'yu da verebilir. Zaten bütçede Icardi'nin 10 milyon eurosundan çıkmış oldu artık Galatasaray. Ben hani yıldız bağımlısı bir futbol sever değilim ama Leao bence Galatasaray'ın denklemine gol asist garantisiyle uyuyor. Yani Galatasaray sonuçta evet Osimhen sağlıklı olduğunda zaten muhakkak 25-30 gol bandında olacak. Onu Sané'nin iniş çıkış

0: diyoruz. Bence gelecek 10 numara da Sané'yi işin içine kattığında. Çünkü baktığımızda şimdi Leslie Ugochukwu, Torreira, Lemina çok skorer oyuncular değil.
1: Doğru.
0: Lemina az ve öz atıyor. Torreira 3. şampiyonluk sezonunda 8 numarada çok işler yaptı ama ben artık enerjisinin çok 8 numaraya uyduğunu düşünmüyorum. Ben Okan Hoca'nın 6'da Torreira, Leslie Ugochukwu'yu, Lemina'yı da hatta stoperde kullanmasını bekliyorum. Ben negatif yaklaşmıyorum. Leao bence bu ligin çok üzerinde bir oyuncu. Ama tabii Galatasaray kadar Fenerbahçe'nin de ilgisi var ki zaten Fenerbahçe Milan'la görüşürken Galatasaray'ın da masada olduğunu biliyor. Ama tabii Galatasaray burada strateji izliyor. Zaha'da da bu yapılmıştı. Hani işin içinde yokuz diye. Bu transferlerde bu tip çalımlar olabiliyor. İki kulüp de aynı şartları sunarsa zaten Leao'nun tercihi Galatasaray olacak. Burada da şundan dolayı yani Noelang'da da aynısı yaşandı. Beşiktaş Noelang'ı istedi. Noelang ben Şampiyon Ligi'nde oynamak istiyorum dedi. Galatasaray'ı bekleyeceğim dedi. Galatasaray'da Atletico Madrid maçı 1-1 biter bitmez Noelang'ı seni alıyoruz denildi. Hatta bir 2-2,5 milyon euro kiralama bedeli de verilmişti Napoli'ye. Benzer avantaj Leao'da da var. Sonuçta Fenerbahçe'nin önünde iki tane. Önce Sturm Graz, onu geçerse bir playoff var. Galatasaray'ın burada o 4 maçın tarihine kadar tabii Fenerbahçe bonserviste yabancı sınırı şu an 17 diye biliyorum.
1: Evet.
0: Artı
1: 10,
0: 10 dışındakini bonservisini almaya direkt çalışırsa bilemem, hani iki kulüp aynı şartlarda hani Milan'la anlaşırsa oyuncunun tercihi bence Galatasaray olacaktır.
1: Sence hangi takımın daha çok ihtiyacı var Leao'ya?
2: Şöyle yani şimdi Galatasaray tarafını düşündüğünde yani İşte Barış Alper'in gittiği bir opsiyonda ne katar diye düşünüyoruz. İki oyuncunun oyunculuk kalitesini, deneyimini, uluslararası deneyimini yan yana getirdiğimizde Leao bu anlamda Barış'ın önünde olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir oyuncuyu gönderip yerine başka bir oyuncuyu getirdiğinizde hoş şeyi unutmayalım tabii. Biz bunların yeteneklerine talip oluyoruz. Hedeflerini buraya geldikten sonra görüyoruz hedeflerin ne olduğunu. O yüzden bazı oyuncularda büyük hayal kırıklığı da yaşıyoruz. Bir de Galatasaray için şöyle bir avantaj da var. Aynı zamanda Osimhen'in olmadığı organizasyonlarda net santrafor konusunda o problemi de ortadan kaldırır diye düşünüyorum. Yani hem kanat organizasyonlarında hem de Osimhen'in olmadığı, şimdi Galatasaray'ın net bir şekilde Osimhen olmadığında ne yaparız düşüncesi de bir hayli taraftarı rahatsız ediyor diye düşünüyorum ki evet. Normal çünkü geçtiğimiz sezon bunun örneğini, sıkıntılarını yaşadı Galatasaray. Ya Fenerbahçe tarafıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani oyuncu tarafından düşünüyorum. Hangi takımı tercih ederim? Evet, Şampiyonlar Ligi ciddi avantajdır ama bir de yani daha fazla tekrarı olan oyuncularla bir arada oynamak bir oyuncu için avantajdır. Yani diğer tarafta bir bilinmeze gidiyor. Yeni bir teknik direktör, çok fazla başarısız olmuş, çok fazla karar değiştirmiş oyuncuda bir takım var. Burada hemen hemen aynı oyuncularla 4 senedir tekrar yapan, aynı teknik direktörle tekrar yapan Şampiyonlar Ligi'nde olacak.
0: Bir ek daha yapalım mı?
2: Tabii.
0: Osimhen. Yani, ben bir kenar forvet olsam Osimhen'le oynamayı çok isterim.
2: Onunla beraber oynama. Tabii ki yani bunların hepsini bir araya getirdiğinde aynı fikirdeyim. Yani hangisine daha fazla yarar? Galatasaray'a sanki daha fazla işine yarar. Çünkü Fenerbahçe'de ciddi anlamda bir belirsizlik var. Yani hangi tarafta işi daha kolay olur? Bence Galatasaray'da işi daha kolay olur. Çünkü Fenerbahçe'deki o hele hele oynanan iki maçtaki o oyunun tamamındaki belirsizlik bir oyuncu için zordur. Çünkü oradaki oyun şeye çağırıyor seni. Gel benim bütün problemimi ortadan kaldır. Ama bu tarafta bir oyun var. Sen bu oyunu da bu oyuncularla beraber daha güçlü hale getirebilirsin düşüncesi var.
1: Şimdi iki tane farklı görüş var. İkisini de okuyacağım. Cevaplamanızı tabii isteyeceğim. Ozan Kahraman diyor ki Barış Alper'in son kez para ettiği transfer sezonu olduğunu düşünüyorum. Leao'dan bağımsız Barış'ın satılmasını doğru buluyorum demiş şimdi. Ozan Bey'in görüşü bu. Bir başka izleyicimizin mesajı şu şekilde, ismi yok, rumuzu da doğru düzgün yok, Galatasaraylı ama. Ne vereceği belli olan Barış'ın bonservisinin üzerine 15-20 milyon euro maaş olarak da 6 milyon euro ekleyerek ne vereceği belirsiz Leao'yu almak ne kadar mantıklı demiş.
0: Şimdi
1: iki farklı görüş. Bir izleyici diyor ki bence Barış'ın para edebileceği son sezon, Leao alınsa da alınmasa da satılmalı. Diğer tarafta da diyor ki Barış'ın ne vereceği ortada. Leao'yla üstüne hem daha fazla para harcayacağız, bir de Barış'ı yollayıp Leao'yu getireceğiz. Bence bu bir soru işareti.
0: İzleyiciye bir örnek vereyim. Galatasaray 2022-23 sezonunda 4 senelik şampiyonluğun ilk sezonu, Kerem'in neredeyse asist kralı olduğu, Icardi ile müthiş uyum içinde olduğu sezon. o sezon bittiğinde Galatasaray Kerem'i 12 milyon euroya Benfica'ya satabilir miydi? Taraftar ayağa kalkardı. Ama ne oldu? Kerem sezonun ikinci yarısı yedek kalmaya başladı. Hoca Barış Alper Ziyech'e döndü.

0: Kerem'i siz son gün 12 milyon euroya Benfica'ya sattınız. Yine başarılı bir transfer operasyonu olmadı. Kerem için 15-20 milyon euro bulması gerekti Galatasaray'ın ama günümüz futbolunda bence en yıpranan bölge kenar forvet. Orada biraz bek takibi yapacaksınız. 10 numarayla iyi ilişkiniz olacak. Forveti tamamlayacaksınız, santraforu. Barış Alper'le ben hemfikirim. Yani biraz İbrahim'in dönemin futbolcuları olacak. Tuncay Şanlı diyebilirim. Bazen fizik güçlü oynayan oyuncu böyle bir anda düşüşe evet. de geçebilir. Barış'ın evet. Yani ben Barış'la şu noktadayım. Ben Barış'ı zaten olabildiğince eleştirmiyorum. Nedeni 4 sezondur maç kaçırmıyor bu oyuncu. Artı milli takımı da maç oynuyor sürekli. Yani bir yerde yıpranma kaçınılmaz ki bu tip dünya kupalarının ardından Hasan Şaş'ı hatırlıyorum 2002 sonrasında. Futbolda bazı şeyler değişmiyor. Bu fiziksel bir yere kadar taşırsınız. Geçen sene Galatasaray'ı Barış taşıdı. Geçen sezon izin vermediniz. Bence bu sefer oyuncu gitmek isterse önünü açmalısınız. Barış bunu hak ediyor bu arada. Yani bir Avrupa deneyimi yaşamak isteyebilir. Ben Galatasaray'ın zaten en büyük yanlışının bu 4 senelik süreçte Sacha Boey dışında oyuncu satmaması olduğunu düşünüyorum. Yani gelen teklifler bence değerlendirilmeli. Şimdi benzeri belki konudan sapmayalım, birazdan konuşuruz. Sanchez için de hata yapıyor Galatasaray. Yani senin 30 yaşlı stoperine 30 milyon euroluk o sözü edilen teklifler geliyorsa değerlendirmeniz gerek. Bir zahmet bulacaksınız 3'te 1 rakamına.
1: İşte orada aslında bütün olay, yani ona hazırlıklı değiliz. Bütün problemi yoksa yani değerini bulduğun oyuncuyla ben de aynı fikirdeyim. Yani 3 tane 4 tane şampiyonluk yaşamışım. Bu rakamlara gelmiş, artık senin bir hazırlığın olması
0: lazım. Bir heyecan yani. Olmalı. Doygunluk var. Bunu yani şunu atlıyor herkes. Yani izleyicileri çok geçmişe boğmak istemiyorum. Bunu hep hatırlatmıştım ki İbrahim de hatırlayacak futbolcu döneminde. En son üçleme yapan takım 99 Galatasaray'dı. O takım zaten kusursuz bir takımdı. Dörtlemeyi çok rahat yaptı. Gitti UEFA'ya aldı. Sonra 2002'de dünya üçüncüsü olduk. Şimdi takımları hatırlatıyorum. Davumlu Fenerbahçe son hafta Denizli'de şampiyonluk kaybetti. Evet. Üçleme yapamadı. Ünal Aysallı, Fatih Hocalı Galatasaray başladı. Ersun Hocalı Fenerbahçe'nin son şampiyonu. Yine üçleme yapılamadı. Şenol Hocalı Beşiktaş'a gel. Üçlemeyi yapamadı. Yani doygunluk, bıkmışlık diyebiliriz bunu, o takımı dönüştürme. Galatasaray da olamayacaktı. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi gerçekleşmiş bir senaryo üzerine belki ahkam keseceğim ama Osimhen gelmeseydi 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray bence olamazdı. Yani tamamen o Icardi'deki çok net keskin düşüşün başladığı, Mertens'in son sezonun olduğu takımı Osimhen yaptı şampiyon. Ki zaten kariyer rekoru da kırdı. 30 küsürü gol. İşte maç kaçırmadı. Müthişti. Bu dönüşümleri Galatasaray'ın bu sezon yapması gerekti.
2: Evet.
0: Ben biraz da o noktada hani Barış Alper'i satın, 30 milyon euroyu kasaya koyun değil. O parayı da transferde kullanın. Yani 30'dan kastım da şu, bir keçi öğren gücü payı da veriyorsun Koray. Evet. Onu da düşündüğüm zaman Galatasaray muhakkak yani kasasında minimum bir 30 milyon euroyu görüp artık o anlaşma 35 mi olur, 36 mı, 37 mi? Sonuçta Barış'ın da iyi bir ücreti var, onu da hatırlatayım. Yani muhtemelen Galatasaray'da kazandığı paranın da ağzına da Avrupa'da devam etmek isteyebilir. Çünkü söylüyorum geride kalan sezon 300 milyon TL'ye yakın ücret kazandı bir yerli oyuncu için. Kerem Aktürkoğlu, Orkun dışında başka o rakamları Uğurcan da kazanmıyor, yani onu da belirtmek gerek. Performans olarak karşılığını verdi. Ama işin artık finansal kısmında bazı adımları atması gerek Galatasaray'ın. Yani 75'e aldığın Osimhen'i 80'e sat demiyorum ama ben çok netim. Osimhen dışında bizim ülkede şu an 30 milyon 35 milyon euro teklif her oyuncu için değerlendirilir. Osimhen'in zaten 75 verdim.
1: Başka türlü de çıkamazsın. Yani başka türlü de işin içinden çıkamazsın. Hani bahsettiğimiz sürdürülebilir ekonomi.
0: Çıkamadın bir aydır sessizsin yani, o yüzden.
1: Anca bu şekilde halledebilirsin.
2: Sence peki bu Barış Alper'i satıp Leao'yu alma meselesi. Bir de şimdi şeyini de vurgulayayım. Barış Alper Yılmaz hepimizin bildiği gibi milli takım oyuncusu. Yani burada her gün yabancı sayısı hesap kitabı yapıyoruz.
1: Tabii o anlamda da çok değerli bir oyuncu.
2: O anlamda çok ciddi bir elini rahatlatıyor. Örnek veriyorum şimdi. Gündeminde filan olduğu için değil Galatasaray'ın. Şimdi Barış'ı 30'a satıp üstüne 20 milyon euro harcayıp Kenan Yıldız'ı getirirsin. O ayrı bir bambaşka konu olur ama şimdi bir yandan izleyicinin dediğine öyle bir ek yapabilirim. Sen çok değerli bir Türk kontenjanından çıkacaksın. Yabancı ekleyeceksin oraya. O denklemde onu da düşünmek gerekecek.
1: Ya biraz da tabii Galatasaray'ın yani oyuncu odaklı gitmesinin de aslında o dönem işine yaradığını ama uzun vadede bugün ayağına dolandığını da görebiliyoruz. Yani bir şey üretememek, sürekli gel benim problemimi çöz düşüncesi. Normalde baktığın zaman bugün Galatasaray'ın rakiplerine göre çok ciddi avantajı var değil mi? Yani Fenerbahçe ya da Beşiktaş aslında Galatasaray'ın o 4 senede yakaladığı oyuncu istikrarını şu an yakalamaya çalışıyor. Sen ne kadar aslında o anlamda avantajlısın ama çok fazla oyuncu odaklı gittiğinde 1-2 oyuncunun o yeni organizasyona katkı sağlayamaması aynı takımı tanınmaz hale getiriyor.

0: O yüzden diyorsun Leo gel benim problemimi çöz. Yani Barış Alper'le ilgili 3 aşağı 5 yukarı ondan vazgeçmeyi yine düşünebiliyorlar. Şöyle düşünebiliyorlar. Evet Barış Alper ben de aynı fikirdeyim. Değişen oyunun en kıymetli oyuncularından biri. Ama bitiricilik konusunda, oynadığı bölge konusunda bir hayli problemli oyuncu. Halledemedi o final pası ile ilgili ya da koşması gereken yerlerle ilgili ki geçtiğimiz sezon hatırlıyorum Okan Buruk söyledi. Bu sene öğrendi dedi. Nerede orta yapacak, nerede şut atacak diye. Aslında ya bu bizim bu anlamda altyapıdan, temelden oyuncu ne kadar eksik geldi ya da gelişimle ilgili ne kadar eksik kaldığını bize gösteriyor. Şimdi bu seviyede bir oyuncu, bu yaşa gelmiş bir oyuncu hala daha nerede orta yapacak, nerede şut atacak konuşuyorsak burada ciddi bir problem var.
1: Tabii.
0: Şimdi bir de geçtiğimiz sezonki hadiseyi unutmayalım. Oyuncuya da böyle bir söz verilmiş değil mi? Bunun menajeri de, yani tanıyorum menajerini de, arkadaşım o dönem hatırlıyorum konuşulanları da. Değil mi? Bu söz geçen, verildi.
2: Geçen sezon zaten Barış haklıyken antrenmana çıkmayarak, ekran karartarak yani
0: süreci idare edemediler.
2: Yoksa oyuncuya yani. Onun öncesi de söz verilmiş.
0: Şimdi yine söz verilmiş. Senin bence söylediğin orada çok önemli. Yerli oyuncuya bu kadar para ödüyorsan devamıyla ilgili bir planın olması lazım. Yani sadece o seneyi kurtarmak için 300 milyon falan bir oyuncuya veriyorsan orada ciddi bir problem var.
2: Uğurcan'a da vereceksin.
0: Onun devamı şudur. 300'ü sana bu sene veriyorum ama ben önümüzdeki sene, yani bu seneyle ilgili o parayı senden kazanacağım zaten, olur o planlama. Ama yine aynı noktaya giriyoruz. Yok hazırlığın. İşte yakında Leo diye bir oyuncu var. Oralarda yapmış, bende de yapar diyorsun. Bilmiyorsun ama ki benim geçen gün bir yorumum oldu. Hatta abim bile kızdı bana. Ya Galatasaray 13. bitirir mi dedi. Benim orada anlatmak istediğim başka bir şey ama hani finalde insanlar 13. ile olarak. Ben şu yorumu yapmıştım geçen gün. Dedim ki bak bu kadar oyuncu odaklı gidersen, çünkü bugüne kadar Icardi geldi problemini çözdü. Osimhen geldi problemini çözdü. Mertens çözdü, Torreira çözdü. Ama hep böyle aslında çok ciddi avantajı içinde barındırmana rağmen oyun olarak bir türlü rakiplerinin o arayı açamadın. Hep onların çok fazla hata yapması çok belirleyici oldu. Şimdi yeni getirdiğin oyuncularda Leslie'de büyük bir soru işareti var. Bir kere temelde çok ağır bir oyuncu. Gelişimiyle alakalı bende büyük bir soru işareti var. Şimdi Leao diyorsun. Bir oyuncu 10 numara pozisyonuna kattın. Eğer bahsettiğin 3 oyuncudan diğer oyuncularla ilgili sağlıklı geri bildirim alamazsan Şampiyonlar Ligi ile beraber tanınmaz hale gelirsin. Başkan şey ifadesi kullanmıştı ya en son. 13.lükten aldık bu takımı. Eğer o bahsettiğin oyuncular tutmazsa tekrar 13. bırakırsın.
2: Ben ek yapayım mı İbrahim?
1: Bir de mesela olarak, şöyle tabii. Söyleyeyim. İbrahim'in dediğine ek ben yaparak sana pası atayım. Bana 2 tane oyuncu çıkar Galatasaray'dan desen. Şurada eminim herkes çoğunluk hemfikir olur. Takım gücünün yani %35 falan aşağı ineceğini düşünüyorum. Davinson'u çıkar. Osimhen'i çıkar.
0: Sen
1: Galatasaray'ın yani ya 4 sene üst üste şampiyon olan bir takım 2 futbolcunun çıkışıyla birlikte bu kadar mesela geri gidecek izlenimi vermemeli. En azından yanılıyorsam bile.
0: Hatta şöyle bir bu var. Geçmişle ilgili Fatih Hoca ile örnek gösteriliyor ya, aslında şahane 2 örnek. Yani 2 tane yerli teknik direktör 4 sene üst üste şampiyon olmuş, benzer hadise. O dönemki oyuncu bugünün teknik direktörü Okan Buruk. Fatih Hoca ile ilgili o da aslında baktığın zaman Hacı o dönem için çok önemli bir oyuncuydu. Popescu öyle, Taffarel öyle. Değil mi? Yani geldikleri kulübe oyunculuk kariyerlerine baktığında. Ama orada şöyle bir durum vardı. Orada üçlü savunmadan dörtlü savunmaya geçiş vardı. Aslında teknik anlamda Fatih Hoca'nın analizi şahaneydi ki o dönem çok zordu. Yani sistemde değişime gitmek, ki hatırla sezon başı Galatasaray bir hayli sancılı geçirmişti o dönemi. Fatih Hoca'nın ilk dönemini. Ama o dörtlü sistemde işte merkezde, diğer bölgelerde o sistem oturduktan sonra evet Hacı ile o oyun başka bir seviyeye gidiyordu. Ama Hacı çok fazla soyunma odasında konuştuğunda, Fatih Hoca'yı arkadaşları rahatsız ettiğinde, Ümit Davalan'ın anlattığı olayı unutmayalım. Sus diyor Hacı'ya, bir kere devam ediyor. İkinciye Fatih Hoca sus diyor. Hacı devam ediyor. İkinci yarı sahaya çıkarken kadroyu yazdığında Hacı yok. Yani mesajı veriyor. Eyvallah, senle biz şahane oyunlar oynarız ama sensiz de oynarız. Sen şimdi burada Galatasaray'da Osimhen'e yapabilir misin o durumu yani? Değil mi? Yani içeride Galatasaray'ın bir oyuncu, yani Osimhen bu anlamda ya da Sanchez bu anlamda çok önemli örnek. İki tane oyuncunun durduğu an senin organizasyonun çöküyor. Geçtiğimiz sezon çöktü işte. Yani aradaki farkın bu olduğunu düşünüyorum. 4 sene bir teknik direktör hemen hemen aynı oyuncularla tekrar yaptığında ya bizim gerçekten bambaşka şeyler konuşmamız lazım.
2: Evet Fatih Hoca'yla 4 sezonla şöyle bir değil. UEFA'ya alan takımın tek yeni transferi kapandı. Hep yani ya, bu kadar değiştirmez takımı. Şimdi
0: olmaz, değişime bu kadar gitmezsin. Ve hep gelişen oyuncular. Mesela yerli oyuncuları hatırlayalım yani, değil mi? Sürekli gelişen oyuncular. Şimdi bu Galatasaray'ın aslında bugün içinde bulunduğu durumu anlatıyor. Bak başkan aslında orada diyor ki ya yanlış bir şey ama doğru olarak anlatmaya çalışıyor. Bizim bu

0: Sadece Galatasaray için değil, temel bütün takımların problemi. Başkan diyor ki biz hep Eylül'de getirdik diyor. Ya bu iyi bir şey değil ki, bu yanlış bir şey. Bunu iyi bir şey olarak anlatıyorsun. Niye şampiyon oldum diyorsun. Ya bugün bu yaşadığın sancı o gün anlattığın hadise ya. Evet. Eylül'de getirmenin sancıları da ya, doğru bir şey gibi anlatıyor. Yapmadı Eylül'de getirdiğin oyuncular, tutmadı ne olacak? Neyle anlatacaksın?
1: Zaman da kalmıyor.
0: Olmaz. Toplamak öyle planlama için. Olmaz. Planlama yanlış. Yani planlama yanlış. Sen onu başka bir yerden anlatabilirsin. Hatta farklı bir yerden söylese başkan, dese ki ya arkadaşlar transferle ilgili niye bu kadar talepte bulunuyorsunuz? Yani normalde aslında kendine de öz eleştiri yapabilir. Herkesin anlaması açısından. Galatasaray'da bu tutan oyuncuları anlatıyorsun. Tutmayan oyuncuları da bir oturup konuşsak burada. Sayısını unuttuk yani. Ya bu çok sağlıklı bir hadise değildir. Sürekli transfer. Sürekli yabancılar gelsin, problemini çözsün. Akademinden oyuncuyu katamıyorsun organizasyona.
2: Ama sistem şöyle oldu. Galatasaray'ın sağlıklı yürümediği, Fatih Hoca'yı, Galatasaray'ın yaşayan efsanesi bir numarası ama Fatih Hoca dönemi de şöyle bir sıkıntı vardı İbrahim. Hep sistem seni Fatih Terim'e itiyordu. Yani yeni bir teknik adam çıkartamıyordun. Hep Fatih Hoca, işte Mancini de olmuyordu atıyorum. Tudor da olmuyordu, Lucescu da olmuyordu. Bir şekilde Fatih Hoca şimdi. Buradaki problemi söyleyeyim. Yine transfer ve ben şu örneği verebilirim. Beşiktaş'ın yaptığını yapmalı Galatasaray. Beşiktaş hatırlayalım, son şampiyonluk sezonuna favori girmedi ama son hafta aldığı 4 oyuncu, sağ bekine Rozier, ön liberosuna Josef, sağ öne Gezal, Abubakar sezonun karayası oldu. Bence Galatasaray'ın şu anki riski bu. Yani Eylül ayında alması gereken 10 numarası, Barış Alper'i satıyorsa alması gereken sol açığı, keza yedek santrofor hep nokta atışı olmalı. Yani birinde bile bir böyle performans olarak yeni bir Osimhen çıkmalı. Osimhen mevki istemiyorum ama yani gelen on numara çok ekstra katkı yapar.
0: Şöyle
2: yani
0: bir durum
2: çok
0: var ya.
2: Risk alıyor Galatasaray.
0: Şimdi biraz önce hani Osimhen şampiyon yaptı dedin ya. Bak eğer o sisteminde biraz sallantıya git, o aynı oyuncu da tanınmaz hale gelir. Bak tek başına Osimhen yaptı üzerinden anlatıyoruz ya, ister istemez ön plana çıkan oyuncu olduğu için. Mertens'in yokluğunda bir senede ciddi bir sorun yaşamaya başladın. Bak bir oyuncunun oradan gitmesi. Şimdi Torreira'da aynı sorunu yaşarsan, çünkü başka bir oyuncuyla başka bir oyun modeline geçtin sen. Galatasaray hiç uzun statik bir oyuncuyla savunma önünde bir oyun oynamadı. Geçen programda burada anlattım ya görüntülü. Evet. O Leslie'nin savunmanın içine girmesi, Nelson Kazım Can'la o adam alan paylaşımı konusunda Stoper öne gelmesi, tabii arayı açması demek. Şimdi bu çok zor bir şeydir. Yani şimdi bunu Galatasaray daha yeni deneyimliyor. Oyuncuyu şeye ikna etmesi lazım. Ben istemiyorum stoperlerin arasına giren bir orta saha oyuncusu. Ben oyunu iki yönlü oynayan orta saha oyuncularıyla bugüne kadar oynadım. Şimdi bunu da ilk defa deneyimleyecek Galatasaray. Tabii. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğinde o senin en güçlü dediğin, şampiyon yaptığın oyuncuyu tanıyamazsın. Bak o duruma getirirsin oyuncuyu.
1: Doğru. Şimdi Leao transferi özelinde tabii konuyu açtı. Orçun Yıldırım son sayfa etiketine yazmış X'ten. Koray Bey, benim anlamadığım nokta şu. Mehmet, bu soruyu sen cevapla lütfen. Fenerbahçe ve Galatasaray neden her sene belli kişiler peşinde yarışıyor? Biri fiyat veriyor, diğeri de yükseltip veriyor. Menajer oyunu mu bunlar, fiyat yükseltmek için demiş.
2: Ben muhabirliğe başladığımda yine hatırlıyorum, yani Beşiktaş almamıştı Lines'i, Galatasaray almış. Yani bu klasik Türkiye'de menajerlerin, oyuncunun
1: bir de Lines, yani üst düzey bir
2: hep ama ilk onu hatırlıyorum. Hatta Lines'le sonra biraz konudan sapacağım ama röportajda sormuşum. Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığın gol Galatasaray transferinde bir faktör oldu mu diyelim. Sonuçta Türkiye'deki futbol sever tanımıştı Lines'i o maçla. Şimdi de ama öncesine git, Zaha İki takım TT'de karşı karşıya geldi. Fred'de, Szymanski'de transfer çalımları da oldu baktığımızda. En son Skriniar'da bu çok net yaşandı. Galatasaray o devre arası Skriniar'da son anda Fenerbahçe tercih etmişti.
1: Yakın dönem zaten Skriniar, Szymanski
2: çok var.
1: Ziyech diye özür diliyorum. Zaha
2: TT.
1: Abdülkerim. Hadi Abdülkerim zaten Uğurcan, daha dar bir havuz.
2: Uğurcan Fenerbahçe'ye
1: ilgilendi. Ayırıyorum. Hadi Türk oyuncu bulmak çünkü kolay
2: yabancı da oluyor ya Koray, yabancı bulunuz.
1: Yabancılarda
2: ya
1: çok denk geliyor ama.
2: Yabancı
1: bunda
2: da
1: bunda şey var, Lea özelinde bilmiyorum, bu benim yorumum yani, bilgi olarak demiyorum. Üst seviye oyuncuların hepsi zaten Türkiye'ye gelmeyi kabul etmiyor. Genelde Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istiyorlar. Öncelikli tercihleri orası. Türkiye'ye gelmeyi bir kariyer düşüşü olarak görüyor. Çoğu futbolcu Avrupa'da böyle. Bu bir gerçek. Formda olanlar için söylüyorum. Leao tipinde, işte örnek veriyorum, Muhammed Salah tipinde, Osimhen gibi oyuncular Türkiye'ye gelmeye tamam Türkiye pazarı da olur mesajını menajeriyle konuşup karar

0: verdikten sonra, Türkiye'de de oynarım dedikten sonra o menajer zaten Türkiye'deki bütün takımlara haber veriyor. Gerek menajer, tabii, gerek de menajerin aracıları. Şimdi hazır Leao gibi bir oyuncu Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakıyorsa diyor, kulüplerde değerlendirmek için sürekli bu tarz isimlerde karşı karşıya
1: şimdi
0: kalıyorlar.
1: Cevap şu: sen Leao Milan'da 8 milyon euro kazanıyor diyoruz. 2020-21 sezonu ya da 21-22 Milan'ı şampiyon yaptığı sezon. Şunu söyleyebilirim, Milan'ı şampiyon yaptığı sezonun ardından ücretini %100 artırıp Avrupa'da başka takım olabilir mi? Ama geçen sezon biraz böyle Milan'ın ayrılma noktasına geldi kıvam olarak. Tabii ki Türk takımlarının radarına girecek. Bu çok normal. Koray, bu arada Leao geçen sezon da konuşuyordu Galatasaray'a. Onu da hatırlatayım yani. Hep Gardino, İtalya bağlantısı diyelim, Galatasaray'ın bir şekilde Leao'yu gündemine sokmuştu. Ben her şeyden bağımsız iyi oyuncu olmuş ama tabii şu öz eleştiri yapalım artık. İş sadece ihale biraz Galatasaray'a yıkılıyor diyeceğim. Bence her takım çok para harcamaya başladı.
2: Tabii, tabii.
1: Her takım oyuncularına, yani şunu söyleyeyim tabii ki hani kapı açıklamaları vesaire, Galatasaray Rafa Silva'yı alamadı, onu söyleyeyim. Galatasaray o dönem Icardi'ye 10 milyon euro veriyordu. Rafa Silva ile görüşme yapıldı. Mertens sonrasında hazırlık bence doğru isimdi. Icardi'den daha pahalı bir oyuncu alamayız dediler. Ha, o inisiyatifi Osimhen için aldın. Osimhen zaten çok ekstra performans verdi. Ne yazık ki Avrupa'nın Suudi Arabistan'ı olduk bir kere. Bu gerçekle de yüzleşmemiz gerek. Artık oyuncular özellikle Avrupa'da biraz son sezonunu iyi geçirmesin. Yine Türkiye'den 2 katı 3 katı, bir de tabii vergi olayında kulüpler üstlendiği için. Burası biraz işin gelir kısmı, yani Galatasaray'ın bu noktada işte tamam. Ben mesela Leslie Ugochukwu'ya seninle hemfikirim. Enzonzi geliyor aklıma. Galatasaray'da böyle daha hareketli oyuncular. Lemina'da o yüzden taraftar geri gelmişti. Ya da ben hala Badou Ndiaye'yi güzel hatırlarım. Beşiktaşlar muhakkak Jason Fernandes, hareketli oyuncu severiz ama aç oyuncu olması beni cezbediyor. Yani Galatasaray'da öyle bir risk, yani aç oyuncuya kalacaksın. Şimdi mesela demin bahsettiğim Beşiktaş'ın o Karayası dedim. Rozier kadro dışıydı. Gezal'ın ücretini Leicester City ödedi. Josef'i Galatasaray istemedi. Aboubakar Sivas'a gidiyordu. Yani hep böyle bir ispat çabasındaydı oyuncular. Yani burada evet Leao'yu çok övdüm ama bir risk de bu. Çok aç bir oyuncu değil.
2: Kabul ediyorum ama çok özür dilerim. Tabii, ama tabii, planlama böyle olmaz. Yani zaman zaman böyle acil kararlar bir şekilde sizi hedefe götürebilir ama bu doğru planlama değil. Ben de bence problem şurada. Son zamanlarda bizi şeye ikna etmeye çalışıyorlar. Böyle de olur. Böyle de yapabiliriz. Ya bu tamamen tembellik, hazırlıksız. Yani bunu işte Sergen Yalçın'ın İtalyano ile ilgili söylediği %30'unu ben hallettim ona. Ya öyle olur mu? Öyle planlama olur mu? Neyi hallediyorsunuz yüzlerini? Hallettim dediğin, en çok parayı verdiğin oyuncuyu oynatmıyor teknik direktör. O takımın en problemli oyuncusu. Bak bizim bu yerli teknik direktörler özellikle, yani şimdi biz şeyi her zaman yapıyorduk Mehmet. Yani pahalı oyuncular hep getiriyorduk, kabul ediyorum. Sayı daha azdı ama hep geliyordu işte Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye. Ama bir karşılığı oluyordu. Anelka'yı aldığında bir karşılığı oluyordu. Alex'i aldığında bir karşılığı oluyordu. Bu kadar fazla yanılmıyordun oyuncudan. Ya o zaman da yanılıyordun bir iki oyuncuda. Bak en güçlü, en fazla tekrar yapanın, ben söyleyeyim iki tane oyuncu Galatasaraylı taraftarlar muhtemelen ya gerçekten geldi mi bize böyle bir oyuncu diyecekler. Bu normal bir hadise değil. Bu bir yerde tükenir. Ve senin özellikle akademiden yukarı oyuncu götürme konusunda tamamen o işi ortadan kaldırdın. Ne gerek var Arda'yla diyoruz, ne gerek var Luj'la diyoruz. Alırız zaten, paramız var getiririz ama ya bu bir yerde tükenecek. Ama buna en çok çanak tutanlar da bizim maalesef yerli teknik direktörlerimiz olmaya başladı. El ele tamamen şeye de dönmeye başladık. Geçmişte iyi futbolcuysan herkesten iyi biliyorsun. Yanlış, öyle bir şey yok. Antrenörlük de futbolculuk bambaşka. Ben antrenörlük yaptım çok kısa bir dönem. Ya düdüğü öttüremiyorsun yani, o duruma geliyorsun. Bak futbolcusun, hayatın sahanın içinde gelmiş. Hoca bana düdüğü verdi, antrenmanı yönet. Öttüremedim düdüğü. Görüyorum ama ayarlayamıyorum şeyi. Yani hani zamanlamayı ayarlayamıyorum. O ara bir pozisyon kaçıyor falan. Ya orası çok ciddi tekrara muhtaç bir durum.
0: Tabii.
2: Yani o tarafları kaçırıyoruz. Eğitim tarafını kaçırıyoruz. Çok fazla yanılıyoruz. Bak bir yerden sonra bunun bize bir faydası olmayacak. Tükeneceğiz yani. Mecburuz çünkü. Başka türlü çıkamayız bu işin içinden.
0: Sınırsız bir ekonomik kaynağımız olmadığı aşikar zaten.
2: Yok,
0: kulüplerin mali tablosu da öyle. Bir yere kadar ilerleyecek dediğin gibi. Mesela Soner Bey demiş ki neden Galatasaray hep gidip Avrupa'nın büyük kulüplerinden pahalı futbolcuları istiyor? Neden daha çok diğer kulüplerden potansiyelli oyunculara yönelmiyor ki? Sasha Boya örneğinde olduğu gibi demiş. bizim kulübümüzde sportif

0: direktör, scout ekibi falan yok mu demiş.
1: Hepsinde hata var. Bazen böyle...
0: Niagara'yı aldı en son gerçi.
1: Yani Galatasaray'da son dönemlerde en son aklımda bir Cenk Ergün kaldı. İbrahim Atiboğlu kaldı. Böyle dönem dönem tek suçlu gibi. Hepsinde problem var. Baktığımızda burada Başkan Dursun Özbek de eleştirilmeli. Okan Hoca da eleştirilmeli. Scout ekibi de, karar verici yöneticiler de, sorumlular da burada toplu. Artı taraftar da öz eleştirisini yapmalı. Bir transfer obezliği de oldu. Bunu kabul etmemiz gerek. Transfer. Ama buradaki problem Galatasaray bence geçen sezonki en basit örnek şampiyonun geldi Antalya Spor maçı bile Galatasaray kadrosunun değişmesi, yenilenmesi, gençleşmesi. Ben şunu da söyleyeyim İbrahim. Benim nazarımda şu anki transferde geç kalınmasından ziyade tekrar söylüyorum. Transferde geç kalınmak o evet yani şu riski alıyor bir kere. Singo'yu da geçen sezon sonuna doğru getirdin. İlk 11 oynattığın ilk maç Frankfurt maçı oldu 5 yedin. Evet. Çünkü dörtlü de oynayamayacağını gördün stoper ama daha önce transfer etseydin muhtemelen bir lig maçında bu oyuncunun dörtlü savunmadaki performansı soru işaret derdin. Ben Galatasaray'daki problemin söyleyeyim tekrardan Icardi ile çok geç yol ayrımı. Lemina ile devam edilmemeliydi. Sırf kadroyu artık değiştirmem bir yeni yüz. Kaan Ayhan, Günay, İlkay bence Galatasaray'ın kadro planlamasında geleceği olmayan isimler. Ya biraz revizyona gidebilirdim. Benim aslında anlatmaya çalıştığım bu. Bazen eksilmek de sizi çoğaltabilir. Yani Galatasaray'da işte, biraz kadroda doymuşlukla birlikte yani işin ilginç tarafı hani hoca sürekli kadrosunu doğal olarak savunmak durumunda kalıyor. Yönetime kalkan olmaya çalışıyor. Başkan Dursun Özbek transferde iddialı konuşuyor. Tekrar söylüyorum. Hepsinden bir Osimhen hikayesi çıkartacaksın. İş sadece 10 numarayla da bitmiyor. Yedek santraforunu da iyi almalı Galatasaray. Barış'ı satıyorsa sol açığında. Sanchez kalacak diyoruz. Bakalım Sanchez Abdülkerim'le bir sezon daha bitecek mi?
2: Abdülkerim'in her geçen sene geriye gitmesiyle alakalı ki bu hazırlık maçlarında en çok aksayan oyunculardan biriydi. Yani oraya da bir hazırlığın yok.
1: Milli takımı da maç kaçırmıyor Abdülkerim bu arada. Çok yıprandı.
2: Yani artık bir yerden sonra normal olarak onun da dinlenmeye ihtiyacı var. Şimdi Singo diye bir oyuncum var elinde. Aslında potansiyel mi? Potansiyel ama sakatlık sorunu olan bir oyuncu. Asla böyle bir oyuncuyla bir planlama yapamazsın. Bilmiyorsun seni nerede yarı yolda bırakacak. Şimdi ciddi anlamda eksikleri Galatasaray aslında içinde barındırıyor ve biz de biliyorsun bu sadece Galatasaray özel bir durum değil. Türkiye'de istediğin kadar 2 sene 3 sene şampiyon ol. Yani 3 tane 4 tane maça bakar tanınmaz hale getirirler seni yani. Bak o en büyük güç dediğin taraftar başına bela olur o gün. Tabii. Yani. Hani oyuncu ben çünkü çok biliyorum onu yani içeride oynamak istemeyen oyuncu olur iç saha maçlarında. Şimdi bu duruma geldiğinden tutamazsın o takımı yani.
0: Şimdi Soner Bey demiş ki Soner Kuş Instagram'dan gelen mesajlara bakıyorum bir yandan hem sizi dinlerken. Fenerbahçe'nin Leao transferiyle ilgili çıkan haberleri endişeyle takip ediyorum. Kulübün mevcut bütçesini ve mali dengesini düşününce böylesine yüksek maliyetli bir transferin gelecekte ekonomik sorunlar yaratabileceği kanaatindeyim. Bu tip büyük meblağlar, harcamalar yerine takımın daha dengeli ve maliyet uygun isimlere yönelmesinin kulüp için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu konudaki görüşleriniz nedir demiş Soner Bey. Fenerbahçe üzerinde biraz konuşalım mı? Tek transferle iki yeri kapatmak adına bu işi daha, ben şimdi daha pozitif açıdan yaklaşayım. Santrfor takviyesi var ya Fenerbahçe bir Leao ile birlikte. Ben bundan sonra Santrfor da almıyorum. Vedat Leao devam ederim. Solda da Kerem de zaten tartışılıyor. Gerekirse solda da Leo Kerem'in yerine de oynar. Bir hamleyle iki bölgeyi kapatayım düşüncesi olabilir mi?
1: Sidiki Şerif de var bu arada.
0: Ya Şerif de var tabii. 3'ü 1'den.
1: Onu da en son yedek forvet gibi
0: yani işte. Ya o söyledi. Ya pahalı gözüken bir şey aslında. Ya böyle maliyeti aslında bölmüş
2: planlamada,
0: olabilir mi?
2: Planlamada mantıklıdır tabii ki yani. Hani oraya da bir adam alacağını iki bölgeyi oynayan oyuncu aslında hem teknik direktörün de işini kolaylaştırır ama.
1: En son kim alındı biliyor musun öyle? Singo. Galatasaray hem stoper hem sağ bek alacak.
2: Ama ikisini de kullanamadı Galatasaray. Çünkü oyuncu sakat. Oradaki hatan o. Ya sen Singo'yu alırken zaten sakatlanmasa orada bir anormallik olması lazım. Zaten sürekli sakatlanıyormuş ya. Yani Singo mesela burada hiç sakatlanmasa ben şaşırırdım. Bir şey var bu işte derdim. Ya da ne yapıyorsunuz bu oyuncu? Bu oyuncu zaten aynı sakatlıkları senden önce yaşamış. O yüzden o oyuncuları alırken bir de bakmak lazım sakatlık durumuna. Çünkü sonra buraya gelince şaşırıyoruz ne oluyor diye. Ya Fenerbahçe tarafıyla ilgili problem şu. Şimdi Fenerbahçe ya enteresan bir durum. Ya çok iyi bir teknik direktör getiriyorlar. Kadro konusunda bir bölgeye çok oyuncu yiyorlar. Diğer yerlerde çok eksiklik oluyor. Tam bir şeyi oturttu diyorsun bu sefer farklı bir yerde idari anlamda. Mesela en güçlü oldukları dönem bence Saadettin Saran'ın en rahat olması gereken dönem. O da planlamada hiç yapmaması gereken bir şey yaptı.

0: bahsediyor. Takip etsinler bundan sonra Gorney'in maçları. Bakalım gerçekten sana oynadığı kadar başkasına o problemi çıkartabilecek mi? Sen veriyorsun o müsaadeyi. Sen verirsen oynar tabii. Oynatırsan Talişka'yı en önde. Bir tane topu tutmazsa en önde. Stoperler hayatlarında oynamadığı kadar rahat oynarlar. Bir tane geriden fazla oyuncunun oyuna girmesi demek orta sahada adam alan konusunda rakibi eksik bırakır. O yüzden daha fazla topa sahip oluyor ya rakip. Siz şimdi bu kadar temel şeyi göremezseniz, Talişka'nın attığı golleri istatistik olarak bana anlatırsan o senin işine yaramayacak. Bak, Talişka'nın menajerin işine yarar ya da ona sözleşmeyi uzatanların işine yarar da Fenerbahçe'nin yaramayacak. Niye bunu anlamıyoruz? Hele hele aklımın mantığımın almadır. Tamam da sıkışıyoruz, problemi çözüyor. Ya çözememiş ya gidememişsin. Sen şeye baksana, seni hedefe götürememiş. Sen 40 gol diyorsun. O Talişka'nın varlığı atacağın 80 golün önüne geçmiş ya. Şampiyonluğun önüne geçmiş. Oyun bir oyuncu eksik o. Bak, Icardi yapamadı Galatasaray ya. Icardi gibi oyuncuyu kaldırmadı oyun yani. Eksik bir eksik bıraktı değil mi? Yapamadı ya.
1: 20'ye yakın gol attı geçen
0: sezon. Ona rağmen Galatasaray Icardi ile devam edemedi. Çünkü kaldırmadı oyun, müsaade etmedi ya. Şimdi sen hala aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekliyorsun. Ya bu kadar yani güçlü kadro, şu Fenerbahçe kadrosuna baktığında ya bu kadar güçlü kadroya şu an için yani en azından bu kısa sürede baktığında çok yazık ediyorlar yani.
2: Bir de sonra bütün yükü de mesela işte karşı karşıya golü kaçırdı diye Kerem'in omzuna bırakıyorsun.
0: Bir tane çünkü
2: ama
0: sen
2: zaten
0: orada
2: kazandığın topların hiçbirinde doğru düzgün çıkamadın ki. Bir tane Kerem aldı, onda da hızlı çıkabildi. Ya
0: yok onlar başka zaten. Sen mesela orada kim var? Talişka var. Çık bakayım, at bakayım Talişka'nın önüne gidebilir mi yani?
2: Yani tek onu yapabilen adam var. O adam da atamadı.
0: Ona da kızıyorsun
2: diye,
0: yani.
2: Ona da kızıyorsun. O zaman öbürleri hiç koşmuyor. O zaman hiç çıkmazsan topla rahatsın mesela.
0: Ya inanılmaz. Ben teknik anlamda üzülüyorum bazen. Mesela şeyi anlayabilirim hani. Antrenör olarak bu işi deneyimlemiş birinin atletizmin bu kadar önemli olduğu oyunda ve önünde bir sürü örnek olmasına rağmen teknik anlamda ya, şeyle de Talişka'yla da bu oyun oynanırı duyduğum zaman üzülüyorum yani, gerçekten üzülüyorum. Çünkü bunlar antrenörlük ya, bir yarın onlara bir takım, evet, vereceğiz.
2: Şimdi mesajlar geliyor. Bir araya gideceğiz biz. Çayları kahveleri tazeleyelim efendim. Birazdan burada olacağız. Devam edeceğiz.
3: Sporun radyosu A Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Sonuçta 18 milyon euro bir yedek konumunda şu an Musiala. Sakatlık dönüşü olmadı ama tabii şu var. Musiala zaten sağlıklı olsa

0: Bayern'den sonra gideceği takım Real Madrid olur. Bu noktada belki Osimhen'i transfer etmiş bir takımdan bahsediyoruz, öyle ya da böyle o fırsatı yakalayıp. Hatırla Koray, yani muhtemelen ben dışarıdaydım. Bir şaşırdım, hani Osimhen Galatasaray. Napoli'yi bir sene önce şampiyon yapmış bir oyuncuydu. Muslera'da baktığımız zaman 2003 doğumlu, 23 yaşında. Almanya'nın, hatta vasatlaşan Almanya kadrosunun en kreatif ismi diyebiliriz. Sonuçta çok başarısız bir turnuvaya geride baktılar. Galatasaray biraz bence bu noktada ikinci alanda mı artık? Musial'ın konuşulması istenmiyor ki, çünkü bu saatten sonra örnek veriyorum, işte Strasbourg'dan Enkiso, Paraguaylı oyuncu. Herhalde bugün açıklasanız taraftarı çok kesmez. Yani Musial isimleriyle gündem meşgul olduğu için, ama tekrar söylüyorum, Galatasaray'ın ilgisi oldu. Sadece çok çok zor bir transfer. Yani o iş biraz Ağustos'un sonu olur. Bayern baktı ki oyuncunun hani sağlık problemi var veya banko 11 oyuncusu olamayacak, düzenli oynaması gerek. 18 milyon euroluk yedek oyuncu biraz külfet konumu. Bizde o parayı acımama. Avrupalı takımlar biraz da hani, neden Eylül ayında biz transfer yapıyoruz, onun cevabı olsun aslında İbrahim. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, birçok eleme maçları oynanıyor. Takımlar ona göre bütçesini belirliyor. Yani Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde ise belli bütçe. Yani en basit örnek, ben bunu hep anlatıyorum. Galatasaray Singo'yu Aston Villa'nın elinden kaptı ama Aston Villa'nın elinden daha fazla bonservis ödeyerek kapmadı. Aston Villa Galatasaray'ın verdiği 4.8 milyon garanti ücreti vermedi Singo'ya. Yani yoksa Aston Villa'nın da istediği bir oyuncuydu Singo. Biz biraz işin planlama kısmı sınıfta kalıyoruz. Bu sezonda Galatasaray çok kritik bir eşikte. Yani 4 senelik şampiyonluk 5'e taşıması gerek ama hareketi, gidişatı çok olumlu bulmadım, söylemeliyim.
1: Galatasaray'da Musiala tabii konuşuluyordu. Bayağı da heyecan da oluşturdu camiada doğal olarak. Ve bu haberler şimdi büyük bir ilgi alaka görünce Galatasaray Kulübü ilk etapta sıcağı sıcağına, hemen ilk gün zaten biz de yayındaydık. Bir bilgilendirme mesajı geçti bütün muhabirlere. Arkadaşlarımız da bize iletti. Musiala ile anlaştığımız, kulübüyle anlaştığımız yöndeki haberler doğru değildir diye. O mesela onu paylaştığımız halde şey yazanlar oldu. Tabii işin bir şey boyutu var. Siz nereden biliyorsunuz, hiçbir yerde yazmıyor öyle bir şey diye soranlar da oldu mesela. Onun dışında bu belki de bir stratejik yalanlamadır diyenler oldu. Şimdi zaman zaman bu örnekleri gördüğümüz için insanlar artık şeyi de düşünüyor doğal olarak. İşte o klasik örnektir. En fazla yalanlanıp transfer edilen futbolcu Roberto Carlos'tur. 25 mi 26 mı ne, hatta öyle bir rakamı vardı onun. Böyle örnekleri görünce insanlar da diyor ki acaba bu pazarlık sürecini işte etkilememek adına kulüpler yalanlıyor mu diye. Onlardan birisi paralel değil. Başka konuya geçeceğim şimdi Musiala'dan. Muhammed Salah, Trabzonspor haberleri. Şu an Salah Trabzon Türkiye'de en çok konuşulan spor konuları arasında ikisi de. Trabzonspor'un Salah'ı transfer etmek istediğine yönelik iddialar var. Hatta bunda da ciddi adım attığına yönelik. Bu iddiaların ardından Başkan Ertuğrul Doğan'da bugün dedi ki daha kaç kere yalanlamam gerekiyor bilmiyorum ama gündemimizde yok dedi. Şimdi başkan mesela daha kaç kez bunu yalanlamam gerekiyor gündemimizde yok diyor ama yine de tabii üst seviye futbolcular olduğunda acaba bu bir strateji mi diye düşünüyor insanlar.
0: Galatasaray'ın ki şöyle bir strateji, yani Musiala konusunda ikinci yalanlama. Çünkü hani Musiala konuşulduğu sürece kimi transfer ederseniz edin hep beklenti Musiala seviyesi zaten çok çok üst seviye, yani ismi geçen bir herhalde Bruno Fernandes'e dengeleyebilirsiniz. Yani can uzunluğu olmaz. Enkiso diyorum ama hani Musiala çok başka oyuncu. Ama tekrar söylüyorum, Galatasaray ilgisi oldu. Sadece tabii ki bu yaşlarda Türkiye için çok çok zor, ancak Osimhen gibi bir fırsat olduğunda böyle bir son gün o da maaşını Türk takımları hemen üstlenebilir. Sonuçta 18 milyon euro net ücreti var. Geçen sezonki sakatlıktan iyi dönemedi. Onu hatırlatalım. Tam bir yıl önce sol ayağında bir kırık. Sonrası 6 ay sonra döndü ama tekrar Temmuz ayında operasyon geçirmek durumunda kalmıştı. Bakalım ama artık hani Ağustos ayına girdik. 1 Ağustos oldu değil mi Koray? Artık daha net adımlar göreceğiz artık, onu söyleyeyim.
1: 14 Ağustos'ta lig başlıyor.
2: Maç başlıyor. Bir sonraki 14 maç haftası.
0: 14 Ağustos'a kadar bekliyorum Galatasaray'dan transfer ama başkan da tabii ki Eylül dedi. Eylül demesinde şöyle hani işin matematiğini izleyicilere söyleyelim. çoğu Avrupa'nın büyük majör liglerin transfer tahtası

0: haftası 30-31 Ağustos'ta kapanıyor. Şampiyon Ligi için listeyi siz 3-4 Eylül'e veriyorsunuz. Bir kere otomatikman Türkiye için bir 3-4 gün 72 saat ekstra zamanınız oluyor. Orada fiyat düşürme vesaire. Yani sadece insanlar Icardi Osimhen diyor. Rashica da son gün geldi. Çok var. Beşiktaş'ın da hatırla öyle son anda yetişen transferleri vardı.
1: Var. Gezal işte. Sanırım. Gezal efsane hatta. Motorla evraklar geldi.
0: Pjanić. Pjanić hatırla gidip imzaladı. Federasyonlu imzaladı hatta.
1: Doğru. İşte o tarz fırsat transferleri gerçekleştiği için de kulüpler de biraz bekliyor. Bir de o klasik domino etkisi dediğimiz şey var. İşte bir kulüp bir santrfor alıyor. Onun boşluğunu doldurmak için diğeri alıyor derken böyle bir hareketlilik oluyor. Orada da fırsatlar oluşabiliyor diye son dönemi de bekliyor takımlar. Sanki hiç paraları yokmuşçasına.
2: Yani rakamlar çok var. Yüksek rakamlar.
1: Salah Trabzon iddialarına ne diyorsunuz? Akla mantığa uyuyor mu sizin açınızdan? Yani şu an mevcut akla mantığa uyuyor mu derken yani
2: maliyet olarak uymuyor.
1: Maliyet olarak Trabzonspor şu an böyle bir bütçe çıkarır mı?
0: İki senedir en doğru hareket eden kulüp.
1: Hatırlatıyorum da bu arada başkan yalanlıyor zaten gündemimizde yok diyor.
2: Ya planlamasına çok uymuyor yani maliyet konusunda çok uymuyor. Ama oyunculuk kalitesi olarak tabii ki yani olumsuz bir şey söyleyemeyiz. Ben bu Musiala ile ilgili şunu söyleyeceğim. Yani şimdi bana enteresan geliyor ya. Bu bahsettiğin sakatlık çok ciddi bir sakatlık ya. Yani oyuncunun yeteneklerinden yani bir tarafa bırakacağız yeteneklerini. Şimdi bu kadar ciddi sakatlık yaşamış bir oyuncu neyine talip oluyorsun yani? Şimdi Real Madrid niye talip olmuyor? Ya alır mı o riski Real Madrid yani? Şimdi sen de tamam Real Madrid değilim ben hani o almıyorsa ben alırım ama sakat diye oyuncu. Sen yeteneğini alamayacaksın oyuncunun ya. Sakat bir oyuncu. Yüksek ihtimal benzer sorunu yaşayacak. Yani ve rakamlar çok yüksek yani. O riski nasıl alırsın yani? Şöyle diyebilirsin. Ya çok iyi geçirirse. Ama sakatlanmış ya geçmişte bu tarz sakatlık yaşayan oyuncuların büyük bir çoğunluğu benzer sorunu yaşamış. Ve sen de bu anlamda bu tarz sakat oyuncuların hiçbirini geliştirememişsin, halledememişsin problemi. Şimdi niye o bütçelere ben o riski alayım yani?
1: Ama Musiala için de der misin bunu?
2: %100 derim. Ya hiç fark etmez yani.
1: Çünkü zaten o sakatlığı yaşamasa anca tatile
2: i̇şte
1: gelir.
2: Real Madrid tatile gelsin. Yani tatile gelsin yani. Hani sakatlığı yaşadı diye ben niye o riski alayım yani? Yine yaşama olasılığı
1: kırık
2: çok
1: için
2: yüksek.
1: De benzer şeyi
2: aynı mısın? Şeyi kullanırım. Zaten oyuncunun sakatlık geçmişine bir girin. Bir önceki seneden başlıyor zaten kasla ilgili sorunluğu. Başka sorun yaşıyor. Kas sakatlığı çok fazla yaşamaya başlamış. Şimdi öncesinde de adım adım geliyor sakatlığı ve diğeri daha büyük sakatlık ama oyuncu öncesinde son iki sezonda ufak ufak kas sakatlıklarıyla geliyor zaten. Maç kaçıra kaçıra geliyor. Şimdi bu yaşta bir oyuncunun böyle bir sorun yaşaması devamında nasıl alayım ben o riski yani? Şampiyonlar Ligi oynayacağım diyorum. En yüksek parayı sana vereceğim. Beni direkt hedefe götürecek oyuncusun ama içinde kocaman bir sakatlık riski. Asla girmem ben yani. İsim ne kadar büyük olursa olsun. Çok riskli bir durum yani. Ve senin bütün o sezonki planlamanı darmadağın edebilir yani.
1: Katılıyor musun Mehmet?
0: Şöyle, Osimhen'le bir değil. Osimhen'i alabilirdin. Nitekim 75 milyon euroyu verdin aldın. Musiala geldi. Sen de oynadı. O 75-175 olur.
2: Şunu diyeyim. Sakatlık sorunu olmasa hiç yani bunu zaten aksini iddia etmem.
0: Burada o iş olmaz.
2: Osimhen de aynı şekilde gelse onun için de aynı yorum yapardım yani. Bak, sorunlu oyuncu başka bir şeydir. Sorunlu oyuncuyu bir şekilde halledebilirsin. İletişimle halledebilirsin. Gelir buradaki havadan memnun olur. Alır götürür. O başka bir şey. Psikolojik anlamda sorunu halledersin. Ama bu bahsettiğin kas ve yani kırıklık yani çok büyük risk.
1: Sakatlıktan ziyade planlamaya dair. Ben biraz daha farklı düşünüyorum bu arada. Bence Musiala seviyesindeki birisi için o risk alınabilir. Ama kiralık olarak konuşuluyor ya mesela. Oyuncu velev ki o sakatlık sonrası ciddi performans verdi. Sen de zaten kiralık. El sallar yollarsın. Yani Galatasaray'ın bu kadar kısa vade acil bir çözüme mi ihtiyacı var yoksa 10 numara zaten tam uzun tersi. Süredir var.
0: Tabii.
1: Aldığında 2-3 seneye en azından bağlayacak bir performans verecek birini mi almak lazım?
2: Ya ben biraz şöyle düşünüyorum. Hani senin lazım? Söylediğin o olumsuz gördüğün taraf bence Galatasaray için en olumlu taraf. Yani keşke gelse, kiralık gelse, o bahsettiğin istatistiği burada yakalasa, alsa benim oyunumu daha Şampiyonlar Ligi'nde üst seviyeye getirse dönsün geri, önemli değil yani. Yani o kadar içinde risk barındırıyor. O yüzden ben mesela eğer olmazsa muhtemelen Okan Hoca'nın bu riski almak istemediğini yani o şekilde yorumlarım. Teknik direktör bu riski almaz diye yorumlarım.
0: Galatasaray hayır demez Musiala'ya, onu söyleyeyim. Yani son anda öyle fırsat çıkarsa ama bakalım yani artık net adımlar göreceğiz. Yani Leao, Reinders, Can Uzun, iyi isimleri konuşuyoruz Galatasaray için bu arada. Yani şu ana kadar bir sessizlik var Koray. Leslie Gochko soru işaretleri barındırıyor ama her şeye rağmen 2004 doğumlu artı 4 kontenjan uygun. Bu arada hani ben Niagan'ın da takımda kalma ihtimalinde bir soru işareti koyuyorum. Sebep şu, yani artı 4'e belki daha uygun bir yerli stoper bulamazsa Galatasaray. İşte o da Ahmet Can, Yusuf, belli opsiyonlar var. Belki Niagan'ı bir takıma gönderip, ki Niagan'ın 700-800 bin euro gibi ücreti var. Evet. Rahat takımda bulabilirsiniz. Hareket olacak Galatasaray'da.
1: Şimdi karışık gidiyoruz bu arada, onu söyleyelim. Galatasaray ağırlıklı konuştuk ama sorular geldikçe sorulara göre de konuyu değiştirdiğimi ifade edeyim. Emrah Vardar mesela Instagram'dan yazmış izleyicimiz. Benim fikrim, Fenerbahçe'nin kesinlikle güçlü bir kadrosu yok. İsim olarak güçlü oyuncuları var. Benim futbol anlayışıma göre doğru kadro ve iyi oyun bir araya gelince güçlü kadro olur. Fenerbahçe doğru kadrodan hala uzakta. Konuklarınızın fikirlerini merak ediyorum. Gerçekten Fenerbahçe takım olarak mı güçlü yoksa isimler mi güçlü, sorar mısınız demiş. Ben iki maçı, Emrah Vardar.
0: Ben iki maçı da izledim. Sturm Graz maçı. Ben orada da hani direkt hep biz kuzey takımları diyoruz. Ben Avusturya ve İsviçre takımlarına da önemsemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok çantada keklik değil. İsviçre takımları zaten Young Boys'u, Lozan'ı, hatta Lugano'da Fenerbahçe problem çıkartmıştı eşleşme olduğunda. Mourinho'nun ilk maçlarıydı. Sturm Graz eşleşmesi kolay olmaz. Bir kere Gornik Zabre maçları iyi değildi Fenerbahçe. İlk maç tamam, duran toptan gol attı, pozisyonları kaçırdı ama takımın en iyisi Bartu'ydu. O zaten bir problemi işaret ediyor. Diğer maça gelirsek de aslında penaltıyla çok erken skoru buldun ama oyun olarak Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyon dışı pozisyon var mı? Hiç aklına takılan Fenerbahçe'nin. Oyunu yok orada, Tarışka ile akmıyor. Belli oyuncular da ısrar ediyor. Ben İsmail Kartal'ın bu gelişinde o sinerjiyi çok oluşturamadığını hissettim. Yani oyuncu
1: erken
0: değil de
1: bunu söylemek için.
0: Ama
1: şimdi onu İbrahim'e de soracaktım. Aynı
0: üçüncü gelişinde hemen eli değmişti hocanın. Bu sefer biraz oyuncu tercihlerine de yansıyor. Mesela yani tamam, Brown uçup kaçmıyor ama hani Osterwolde'de, hele ki yabancı kontenjanı düşündüğünde, orada Osterwolde ısrar ediyor Levent'te. O Levent sonra ismi Sturm Graz maç için listeye eklenmiyor. Tabi gurbetçi bir oyuncu olduğu için onu yabancı olarak yazabiliyorsunuz UEFA listesinde, onu da hatırlatalım. Tıpkı şu an Galatasaray'ın Günay'ı yabancı olarak Şampiyonlar Ligi listesinde yazacağı gibi. Ben oyun olarak çok beğenmedim Fenerbahçe, onu söyleyeyim. Yani Galatasaray ile ilgili olumsuz konuşuyorum ama Fenerbahçe ile de ilgili olumlu konuşamayacağım. Yani şu an Beşiktaş güzel gidiyor. Midland gayet ciddiye alınması gereken bir takımdı. Çok net, tamam, rakip 10 kişi kalmış olabilir ama hele ki Danimarka'daki maç 10 kişi kalana kadar pozisyon çok vermedi.
1: Beşiktaş mı?
0: Beşiktaş için söylüyorum.
1: İlk 15 dakika falan biraz sıkıntılı başladı da sonradan toparladı. Ya ikinci yarı komple zaten şey geçti. Oyun değişti. Oyun Beşiktaş'a döndü ama ilk yarının başı biraz şey oldu ya.
0: Ya şu bile önemli.
1: Sıkıntı olacak mı acaba dedirtti bana izlerken.
0: İlk maç 2-0 3-0 bitmediyse Olaytan dersin, beceri ama tabii. İkinci maç deplasman maçlarında Olaytan'dan nasıl faydalandığını görüyorsun hocanın, o hareketli koşu. Beşiktaş tempolu takım. Bu bence önemli hani futbol için. Fenerbahçe'de onu göremiyorum. Hani biraz Beşiktaş-Fenerbahçe ikisinin maçlarını izin için kıyaslama yapayım dedim.
1: Ya İbrahim Yavuz, sana sorayım aynısını. Fenerbahçe izleyenimizin sorusu, takım olarak mı güçlü yoksa isimler mi güçlü?
2: Şimdi biraz önce teknik direktörlerle ilgili bir şey söylediniz değil mi? Artık oyun değişti ve teknik direktörlerin varlığı bu anlamda çok daha kıymetli hale geldi. Yani hatta bir adım daha ileri gideyim. Artık hücum ve savunma organizasyonlarını çizen teknik direktörlere kadar gitmesi gerektiğini düşünüyorum oyunu. Yani o duruma geldi. Hani basketbolda koçlar çiziyorlar ya. O kadar önemli teknik direktörün varlığı. İşin antrenman kısmı da aynı şekilde. Şimdi İsmail Hoca'ya şeyde haksızlık etmeyeyim. Bir teknik direktörün bir takımla teknik ve fiziksel olarak minimum, yani onun istediği oyuna sahaya yansıtabilmesi 4 ile 6 haftadır. Minimum, yani en yakın seviye. Şimdi daha yeni bir ayını tamamlamış bir Fenerbahçe var ama gelecek adına içinde birçok eksikliği barındıran Fenerbahçe var. Çünkü teknik direktörün analizi bence Fenerbahçe'de baştan aşağı yanlış. Şimdi Bartu dedin. Bartu ile ilgili maç sonu yaptığı açıklama neydi? O oyunun en önemli oyuncusuydu değil mi? Hak etti, çalıştı. Evladımıza verdik hakkımızı. Çünkü ne oldu bir hafta sonra aynı evladın senin? Çalışmadı mı bir hafta sonra? Çünkü sen de biliyordun aslında konunun öyle onunla alakalı olmadığını. Şimdi teknik direktör davranışı çok belirleyici olur. İsmail Kartal teknik direktör davranışı olarak yani en son bıraktığımız İsmail Kartal'ın çok gerisine gitmiş. O dönemin büyük avantajı neydi biliyor musun o 99 puanda? Hemen ideal kadroyu yakaladı ve sezon

0: Onunla kadar çok anormal bir şey olmadığı sürece Fenerbahçe'de herkes gözü kapalı ideal kadroyu buluyordu. Ama burada şu an hala geçmişteki oyuncuları o işin içine katma derdi var. Çünkü yeni söyleyecek sözü yok İsmail Kartal'ın.
1: O dönem için 15 milyon euro bonservis ödenen 4 milyon euro ücret şu an bir şey değil diyoruz ama 3 sene önceki Cengiz'in oynatmadı Cengiz'in deri. İrfan Can oynattı.
0: Çünkü o dönemki oyun yani ideal 11'i bulduktan sonra yani müsaade etmedi Cengiz'e. Hoş Cengiz'e bence Marsilya'dan buraya geldikten sonra hiçbir oyun müsaade etmiyor onun oynaması. Yok artık öyle bir oyunda kalmadı. Yani Fenerbahçe ile aslında yani şey soruya gelelim. Yani bu kadro bahsedilen oyunun çok çok ötesinde. İzlediğimiz oyunun çok çok ötesinde bir oyun oynar. Ama İsmail Kartal'ın fiziksel anlamda da biraz zamana ihtiyacı var ama temel düşüncede bence zihnen de biraz kendini rehabilite eden bir teknik direktör davranışında olması lazım. Belli çok telaşlı. Şimdi bu kadar telaşlı bir teknik direktörün yani hem antrenman konusunda hem kadro planlaması hem saha dışı analizler hepsini bir araya getirdiğinizde bu işi idare etmesi çok kolay gözükmüyor. Şimdi Beşiktaş tarafında aslında benzer bir durum var değil mi? Orada da yeni bir teknik direktör var. Benzer süreler var. Ama dışarıdan baktığınızda evet eksikleri olan bir takım ama diyebiliyorsunuz yani bu takım bir aydır bir teknik direktörle zaman geçirmiş. Yani topun arkasına geçen takım, bloklar arası mesafe, atak sonlandırma. Yani net bir şekilde bunu söyleyebiliyorsunuz. Ve bu teknik direktörden ben geldiği günden beri şöyle bir şey duymadım. 3 transfer dönemine ihtiyacımız var. 4 transfer dönemine ihtiyacımız var. %72,5'unu ayarladık. 28,5'u yok değil mi böyle bir şey? Çünkü futbolda böyle bir dil yok. O yüzden İsmail Kartal'a itirazım var. Şerif senin oyuncuysa sen teknik direktör olarak bonservisiyle ilgili bir şey söyleyemezsin. Sen geliştirir misin, geliştiremez misin? Onu anlatırsın. Yani 20 milyon bonservis olunca başka, 2 milyon olunca başka mı oyuncunun gelişimi? Yok. Sen teknik direktörsün. O senin sorunun değil. O idarecilerin sorunudur bonservis hikayesi. Şimdi bu davranışta olan, bu düşüncede olan bir teknik direktör geliştiremez. Italiano geliştirir. Çünkü Italiano eldeki oyuncularla bir şey planlıyor. O da biliyor onun elinde daha iyi stoper olsa daha farklı bir savunma organizasyonu çıkartacak. Ya da merkeze bir tane daha oyuncu alsa. Ya da kenara Serni'nin yerine hızlı daha yaratıcı daha bu oyunu iki yönlü oynayabilen bir oyuncu olsa. Bugün oynanan oyundan daha iyi oyun olacak ama şikayet etmiyor. Var olan oyuncularla bir oyunu inşa etmeye çalışıyor. Teknik direktörlük davranışı bu. Bizim özellikle bu tarz teknik direktörlerden çünkü az geliyor maalesef ülkeye. Bir şeylerden şikayet etmeyen, sürekli transfer talep eden teknik direktör değil mi? Yani etmeyen teknik direktör. Ben duymadım İtalyano'dan. Şimdi sürekli oyunu gelişimini talep eden
1: bir
0: asla...
1: Bir ayrım yapalım mı İbrahim? Samsun Spor bayağı bir dönem transfer yasayla cebelleşti. Hep Alman teknik adamlar geldi. Orada bir Türk teknik adam olsa ne olurdu?
0: Ya orada ben transfer yasağını bildiği halde gidip transfer yasağından şikayet eden teknik direktör dinledim ya. Transferimiz yok diyor. Ya attın ya imza biliyorsun ya. Niye anlatıyorsun? Onu herkes biliyor zaten. Talip oldun ya. Sana bir yerdiler. Orada başkanın hatırlıyorum Yüksel Yıldırım'ın o dönemki söylemlerini teknik direktörlerle görüşürken elimizdeki kadro bu. Bu oyuncularla ne oynayabilirsiniz diye Thomas Rice'ı değil mi geldiğinde?
1: Ben sonra Fink geldi.
0: Hatta ben Thomas Rice'ı burada bir Kasımpaşa maçı bak bir kulübede Kasımpaşa teknik direktörü son Antalya'da çalışan
1: Sami Uğurlu
0: bu tarafta Thomas Rice. Kasımpaşa 1-0 önde. Şimdi maça gittiğim zaman hep kulübelerin arkalarını çünkü çok belirleyici oluyor teknik direktör davranışı. Senin sakinliğin belirler yani oyunu. Çünkü sakin kalabilen kendini rehabilite eden oyuncuyu da rehabilite eder. 1-0 geride o kadar sakin ki hatta Kasımpaşalı kaleci zamana oynuyor ve çok yavaş hareket ediyor. Şöyle bir hareket yaptı. Dördüncü hakeme döndü. Şöyle yaptı tamam mı? Ama bu taraf her hakem kararından sonra bütün kulübe sahanın içinde bütün kulübe sahanın şeyine ne o kulübenin içinde. Şimdi tabii şu, arkadaşımla konuşurken diyorum ki adamın sakinliğine bakar mısın diyorum. Geride ya bu taraf önde diyorum bu tarafta kimin teknik direktör olduğu belli değil. Herkes sahanın kenarında ve sürekli dördüncü hakem enerjisini oraya harcıyor. Ve sonunda 3-1 kazandı bu taraf. Sonra tabii işte maç sonu açıklamasını dinlerken oyuncu değişiklikleri falan adam antrenmanına güveniyor. Bilgisine güveniyor, tekrarına güveniyor. Çünkü o biliyor kaybetse de sorun değil. Uzun vadede bir planlama belirleyici olacak. Şimdi bizim bu tarz insanlara ihtiyacımız var. Şu takımlara baktığımda İtalyano davranışı bu anlamda çok sağlıklı. O yüzden ben Beşiktaş'ı bugün ligin zirvesinde olacak takımlar içinde ayırıyorum. İtalyano davranışını ayırıyorum. Bu teknik direktör davranışı hedefe götürüyor.

0: Önder Özen'deki yaparım.
1: %100 mesela Önder Özen'de bu işin
0: basın
1: içine.
0: Toplantısı.
2: Yani o mesela o basın toplantısını Serdar Adalı yapsaydı gitmişti. Bak gitmişti Beşiktaş yani. Gitmişti yani. O yüzden idarecilerin mesela ben Galatasaray'da şeyi bilmiyorum. Sportif direktör kim Galatasaray'da?
0: Yok şu an.
2: Yok mu?
0: Ayhan Akman en son böyle biraz iyi görevdeydi.
2: Ayhan abi ben görmüyordum. Ayhan Akman hiç ben Ayhan abi o şeyde görmüyordum. Ya sportif direktör dediğin kişinin bir teknik bilgisi olması lazım ve asla teknik direktörlükle ilgili bir derdi olmaması lazım. Şu Fenerbahçe denedi onu. Emre Belözoğlu'nu getiriyorsun. Erol Bulut da çok iyi biliyor ki işler kötü gittiğinde Emre Belözoğlu gelecek. Öyle sportif direktörlük olmaz yani.
3: Hocanın da kafası rahat etmiyor.
2: Etmez ya, eder miyim ben şimdi, sen beni getirmişsin oraya. Ben çok iyi biliyorum ki işler biraz kötü gittiğinde sen aslında kendi takımını yapıyorsun oraya. Ve sen şöyle şanslısın. İşler kötü giderse bir enkaz alacaksın. Ne yapsan zaten başarılısın ki Emre Belözoğlu'nun o dönem az daha şampiyon oldu Fenerbahçe.
3: Doğru.
2: Şimdi öyle sportif direktörlük olmaz. Önder Özen'in davranışı sportif direktörlüktür yani. Planlama öyle yapılır. Belki onlar oturdular orada Salah'la ilgili teknik anlamda da planlama yaptılar ama onu yapabilmen için teknik donanımın da olması lazım. Yani bu sportif direktörlük tarafı çok önemlidir. Teknik direktör davranış çok önemli. Biz kimden öğreneceğiz oyunu yani? Biz sürekli şikayet eden insanları dinliyoruz maçtan sonra. Ya eksik diyor, ya sakat diyor. Ya hakem diyor beni düşürmek istiyor. Öteki tak kulübe şeyin içine sokuyor. Selçuk Hoca geçen sene Kocaeli'ni. Kulübenin içine sokuyor. Penaltımı vermedi diyor. Bana inat diyor. Ya gerçekten size inat bir durum varsa, ben mesela Emre Belözoğlu için de söylüyorum Selçuk İnan'da. Gerçekten birileri size inat bir şey yapıyorsa sizin bu ülke futbolu için uzaklaşın o zaman yani. Çünkü bu iş başka bir yere gider ya, kişisel bir durum varsa. Olmaz böyle, olur mu yani? Bu söylemi yaptığınız insanların da aileleri var. Mesela Cihan Aydın'ın da ailesi var, ötekinin de ailesi var. Zaten stadyumda bir sürü psikolojik anlamda sıkıntılı insanlar var. Taraftarlar ve sağlıklı düşünemiyorlar. Hedef gösteriyorsun farkında olmadan, ciddi bir problem yaratırsın yani.
3: Tabii.
2: Yani bence biz burada bir sağduyulu insanları, bu Italiano gibi insanların sayısını çoğaltalım. Rice gibi insanların, nedir o, Stoylov gibi insanların sayısını çoğaltalım. Onların bize faydası olacak, işimize yarayacak.
3: İbrahim Güven Instagram'dan yazmış izleyicimiz, şöyle bir sorusu varmış. Diyor ki Beşiktaş Agbadu, Udokai, Amir Hacı Ahmetoviç, Raşit Sahil, Musrati Onana, João Mario, Elan Ricardo için yaklaşık 113,5 milyon euroluk bonservis ve garanti maaş yükünün altına girdi. Buna rağmen bugün hala aynı bölgelere transfer konuşuluyor. Bu tablo transfer planlamasında ciddi bir hata yapıldığını göstermiyor mu? Yeni transfer istemeden önce bu paranın hesabını kim verecek? Bence Beşiktaş'a yapılacak en büyük proje bu maaş yükünden kurtulmak değil mi? Dikili taş projesi kadar değerli değil mi sizce demiş. Bu yorumu yapmış.
0: Katılıyorum. Sergen Hoca dönemi ama bir anlamda da ben...
3: Ondan öncesi de var ama yazdıklarında değil mi transferde? Hepsi son dönem.
0: Şöyle tabii, Ahmet Nur Çebi'nin son dönemi, Hasan Arat dönemi, Musrati Muş transferleri. Beşiktaş'taki zaten problem çok para harcayarak Galatasaray ve Fenerbahçe ile baş etmenin doğru olduğunu düşündü. O yanlışa girdi. Yine tekrar söyledim. Yani çok da net bildiğim için süreci. Galatasaray alamadı Rafa Silva'yı. Beşiktaş belli ki maddi anlamda iyi bir kontrat sunduğu için aldı. Rafa Silva'yı önce bu arada alın ama işte o dönem Immobile'si. Yine Immobile'den çıkış süreci, Abraham geldi bir gitti. Çok oyuncu var Beşiktaş'ta. Yani orada hiç sürekli sağlanamadı.
3: Bir de şu var Mehmet, mesela bu hepimizin demeyeyim yani, herkese tek tek sorma imkanım yok da çoğu kişide gözlemlediğim bir şey. İşte Beşiktaş'ta o kadar para yok. Galatasaray, Fenerbahçe kadar para yok diyoruz da. Ya tamam, Galatasaray ve Fenerbahçe korkunç para harcadı ama Beşiktaş da yani 15 milyon transfer bütçesiyle sezon açmadı.
0: Tabii.
3: Beşiktaş'ın verdiği paralar ciddi anlamda onu yüksek söylüyorum. Paralar yani, çok kaliteli kadro oluşturabilecek kadar harcıyorsun. İşte bir stopere gidip 20 milyon euro veriyorsun neredeyse, aşağı yukarı yuvarlıyorum, Agbadu için diyorum. Orkun'a gidiyorsun, ciddi bir bonservis verebiliyorsun yani, Orkun'u da 5 milyon euro bonservisi de almıyorsun. Aslında bu şu demek, Beşiktaş çok iyi bir takım oluşturabilecek kadar yeterli bütçesi fazlasıyla var zaten.
0: Trabzonspor çok daha az harcayarak geçen sezon başarılı oldu.
2: Ya o da aslında sana bağıra bağıra bir şey anlatmaya çalışıyor. Yani bu kadar para harcamadan da aslında oralarda yarışabilirsin diyor Trabzonspor. Yani hem oyuncuyu alıyor değil mi? Direkt gelişimine de katkısı alıyor.
0: Şu an bir Vuyus aslında 80 milyon euro satış yapmış olacak. Ya
2: baktığın zaman aslında bir sonraki senenin de en güçlü adaylarından biri Trabzonspor. Yani çünkü bu planlamayı çok sağlıklı yapan bir işte genç oyuncular özellikle gelişimine direkt katkı sağlayan bir takım. Ya Beşiktaş'taki sıkıntılardan biri de şu. Geçtiğimiz sezon başkan hatırlıyorum bir programda Galatasaray Fenerbahçe ne harcayacaksa biz de o kadar harcayacağız. Harcayamazsın sen, şöyle harcayamazsın. Yani bu seni Galatasaray'dan Fenerbahçe'den değersiz ya da küçük kulüp yapmaz. Galatasaray bir kere şampiyon.

0: Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. İster istemez ciddi avantajı cebinde bana değil mi? Yani Şampiyonlar Ligi geliri, bir önceki sene şampiyon olmuş, oyuncu tekrarı var, kombine var, bir sürü şey var. Yani sen şunu diyebilirsin, ben bu sene bir planlama yapıyorum, hani şampiyonluk yarışında olacağım ama temelini atıyorum esas bir sonraki sezon tam anlamıyla oyuncularla ve teknik direktörle tekrarın sonunda bu takımlarla net bir şekilde yarışabileceğim. Çünkü geçmişte çok fazla hata yaptım desen taraftar bundan niye rahatsız olsun? Aynı Beşiktaş taraftarı değil miydi o feda dönemi? Hiç adını duymadığı insanları o statta değil mi her maç full tabii izliyordu. Biliyor muydu Beşiktaş Veli Kavla, Olcay Şahan'ı, Ersan Gül'ümü? Ama niye orada bir oyun gördüler, enerji gördüler? Gider taraftar onun peşinden. Adını duymadığı oyuncuların da peşinden gider. Ama bir oyun görmesi gerekiyor. Çok uzun zamandır onu görmediği için artık insanlar sürekli isim oyuncuların peşinden gittiği. Onu da unutturdunuz yani. Yapabilir ya, yaptı. Örneği var bunun şimdi. Geçmişte yapan taraftar niye bugün reddetsin bir oyun varsa ortada?
1: Ya bir de mesela bazı yerlere tamam, istediği taraftarın istediği tipte oyuncu almak zorundasın bu arada. O ayrı bir konu. Ben demiyorum hepsi yani böyle scout transferi olsun vesaire. Çünkü bir camiayı hareketlendirmek, ürün satışını arttırmak, yeniden pozitif hava oluşturmak için mesela bir Orkun transferiyle bir anda nasıl camia pozitif yöne gitmişti. Trossard transferiyle yine aynı. Ama şeyi orada ideal ayarlamak lazım. Yani zorlamaya gerek yok. Sen bugün santrfor deniliyorsa mesela tamam, o bütçeni santrfora harca. Çünkü santrfor gerçekten çok kritik bir bölge. Ama nasıl diyeyim, stoper alacaksan Beşiktaş Marcelo'yu bulduğunda mesela küme düşmeye oynuyordu takımı Bundesliga'da. Getirdi, şampiyonluk için çok ciddi katkı aldı. Yani her yere böyle illa Muhammed Salah ayarında, Vlahovic ayarında almak zorunda değilsin. Bence bir yerde işte bulabilirsin.
2: Biz Marcelo transferini herkesten önce öğrendik. Savaş abiye selam olsun. Ceyhun Gül selamlı iyi bir dostluğu vardı. O da Hannover'de oynuyordu. Marcelo bizle vedalaştı. Tanımıyoruz oyuncuyu. Hiç yani müthiş çıktı ama. Beşiktaş'ta
1: o zaman da eleştirildi mesela. Küme düşen takımın stoperini getiriyor diye.
2: Hannover çok kötüydü. Soluncuydu. Düşünsaden Marcelo sonrası küme düştüler o sezon.
0: Ama oyuncunun performansı ikna etti herkesi. Müthiş. Yani aslında biz de hep diyoruz ya, bir şey yaparız.
1: Var bazen.
0: Bir şey yaparız ama bak taraftarın tepkisi. Taraftar ikna olur. Sen oyun anlamında taraftarı, planlama anlamında ikna edersen taraftar itiraz etmez. Ama başta itiraz eder. Sen şimdi Musiala deyip ondan sonra hiç adını duymadığı birini önüne getirirsen isyan eder. Performans göremezse zaten çıkamazsın. Ama performans görürse ona da ikna olur taraftar. Çünkü onun derdi sahaya geldiğinde bir oyun izlemek istiyor. Güçlü oyun izlemek istiyor. Yani onun üzerinden yapsan hiçbir sorun olmayacak. Yani.
2: Galatasaray'da mesela Marco'a geldi aklıma. O da Portekiz Ligi sonuncusu Chavez'den evet gelmişti.
1: Bak bazı örnekler var. Tabii bazı istisnalar kaideyi bozmaz yani. İlla öyle olacak bir şey değil. Marco mesela küme düşme takımın evet, stoperiydi. Başarılı oldu. Marcelo öyle. Bu Penza toprağı bol olsun. Mesela golü yok gelmeden önce. Onu da şu an Eyüpspor'un teknik direktörü Özhan Pulat buluyor.
2: Evet.
1: Getiriyor Hatay'a. Mesela Hatay'a gelmeden önce baksan santrfor alıyorsun değil mi? Önceki şey, sezon evet, golü yok. Doğru düzgün şey yok.
2: Hatay'daki
1: şov yaptı mesela.
2: Bak El Kabi, Diouf. Yani
0: önem üst üste. Evet,
1: düşün yani. O yüzden her şey böyle ilk bakıldığı gibi değil. Bazen farklı da olabiliyor. Ezber yorum yapmamak lazım.
2: Ben bir
1: de önyargılı davranmamak gerekiyor.
2: Mesela programın ilk yarısı şeyden çok konuştuk, Leao'dan. Benim Leao'ya biraz da pozitif bakma sebebim 5-6 sezonu Milan'da geçirmesi. Yani şampiyonla oynayan büyük takımdan oyuncu almak. Yani oyun ezberi, oyun refleksi. Ben bu örneği hep hatırlatırım. İlk sezon Galatasaray Mertens alırken Fenerbahçe Joao Pedro'yu aldı. Ki Galatasaray ilk olarak ilgilenmişti Joao Pedro'yla. Cagliari olmaz yani. Mertens dediğimiz oyuncu, doğru. PSV, Napoli hep şampiyonla oynayan takımlarda o oyun ezberi, oyun refleksi önemli. Savunma oyuncularında olmuyor tabii o. Sonucunu alabilirsin, onda problem yok.
1: Evet. Adem Bey sormuş, Adem Toközlü diyor ki Koray Bey, İsmail Kartal'ı İrfan Osterwold'e, İrfan Can Kahveci Osterwold'e tercihlerinden kurtulursa bu kadar eleştiri almaz. Neden aynı şekilde devam etmekte ısrar ediyor demiş. Yani fazla süre verdiği konusu. Yani yakın tarih örneği Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder'i kazanma çabası gibi bir çaba olarak görüyor olabilirler. Katılıyor musunuz? Yoksa İrfan zaten değerliydi. Hoca o yapması gerekeni mi yapıyor?
2: Katılıyorum. Ben Osterwold'e deme sebebim, Osterwold'e bence artık çok defoları her geçen sezon daha da fazla işin. Sinir kısmı zaten ayrı. Rakiple sürekli didişmesi. Temel hataları çok yapıyor. 12. oyuncu olarak stoperde, sol bek, yedek

0: edebilirsin ama elinde artı 4'e uygun Brown varsa, artı Levent varsa onları tercih edebilirdin. İzleyicimiz beni tam anlamış. İrfan Can'ı unuttum. İrfan Can düşüş eğrisi çok. Yani futbolcu olarak bir Ozan Tufan'ı da şöyle benzetmeye başladım. İniş çıkış çok yaşadı. Ozan şimdi Trabzonspor'da biraz defansif aksiyonlarını artırarak tekrardan küllerinden de oluşmuş. İrfan ön taraf oyuncusu. Ön tarafta o kadar iniş çıkış Cengiz Ünler'de. Belki farklı oyuncu profilleri ama o bölgede oynayan oyuncuda o kadar iniş çıkış kaldırmıyor. Ben İrfan'ı iyi bulmuyorum, onu söyleyeyim.
1: Fiziksel durumu kötü. Zaten geçen sene Kasımpaşa'da
0: da iyi değildi.
1: Statta canlı izleyenler onu çok daha iyi anlayacaklar. Yani fiziksel olarak çok kötü geçirdi orayı.
0: İrfan şimdi, iyi olsaydı Kasımpaşa ligin son haftasında küme düşme ihtimaliyle
1: yani
0: girerdi.
1: Orada o problemi halledemedi ki. Yani şimdi İsmail Hoca'nın aslında geçmişteki oyunculara sarılmasının temel sebebi yeni bir şey söyleme dili. Yani yeni bir şey söylemesi gerekiyor. Yeni bir şey söylemesi lazım. Dinlemez Gendouzi senin 99 puanını ya da Kante, işe yaramaz. Ama işte hep aynı şeyleri yaptığı için işte 99 geldiği gün 99 puan anlattı ya. Şimdi ne kazandık biz yani teknik direktör olarak 99 puandan artı eksi. Ama hoca eksi hiçbir şey olmadığını söyledi ya geldiği gün. O şampiyon olduğuna ikna olmuş, hatta tescillendiğini söyledi. Şimdi bu düşünce nasıl geliştirsin orada oyuncuyu? Ona göre bir problem yokmuş. Sordular ya Olympiakos maçını. Versene orada şahane bir cevap verebilirsin. Ben teknik direktör olarak o gün tamamen lige odaklanmıştım. Bu da benim teknik direktör gelişimim için çok önemli. Oradaki oyuncu değişikliği tamamen lige göre planlamaydı. Hata yaptığımı sonra anladım diyebilirsin. Bunda hiçbir problem yok. Hatta taraftar da daha iyi anlar. Ama sen orada hemen bir soruyu şey gibi, bir saldırı gibi, hayır diyorsun, en çok puanı ben topladım diyorsun. Yok, bunun bir faydası olmaz. Yani ben artık oyunu şöyle yorumluyorum. Yani Türkiye'de artık önce teknik direktörlerin maç önü maç sonu açıklamalarına bakıyorum, davranışına bakıyorum. Ondan sonra biraz oyunu izlemen yeterli oluyor. Çünkü onun davranışı, o rehabilite edemiyorsa kendisini, oyuncuyu da rehabilite edemiyor. Sağlıklı olan ve çok da örneği var. Maalesef yani içinde çok fazla yabancının olduğu örneği var. Göztepe. Değil mi? Hiç ilgilenmiyor senin nedir o finansal fair play, yabancı sınırı, hiç ilgilenmiyorlar değil mi? İtiraz ediyor mu Göztepe'liler? 10 artı 4 bize zarar verir git. Hiçbir şey demiyor. Senin evladına itiraz etmeyen o. Yabancı itiraz etmiyor. Alıyor Arda Okan Kurtulan'ı. Senin gözünün önünde Fenerbahçe'nin altyapısında defalarca izlediğim çocuğu, gözünün önünde ya, bir kişi onun gelişimine talip olmuyor. Geliyor Göztepe'den iki tane idareci, bir tane yabancı teknik direktör, diyor ki ya bak sen bunu geliştiremedin, siz bu işi yapamıyorsunuz diyor. Bak al senin evladın diyor, ben sana senin evladını bir takım seviyesinde veriyorum, al şimdi sen oynat diyor. Ama sana bir de parayla veriyor onu, kendi evladını satıyor sana. E sen şimdi bunları göremezsen sonra ararsın problemi dışarıda ama işine yaramaz yani.
2: Evet. Semih Bey sormuş, iyi yayınlar, Fenerbahçe Leao transferinde önde mi? Aziz Yıldırım alın demiş, sizce gelecek mi demiş. Bilmiyorum ben Aziz Bey'in öyle bir şey dediğini ama ilgilendiği net ortada. Leao ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe bonservisiyle birlikte almak istiyor şu an. En azından haberler o yönde. Galatasaray kısmını da Mehmet bir kere daha özetlesin.
0: Barış Alper'in bu transfer dönemi satılma olasılığı yüksek. Barış Alper'den gelen parayı da Galatasaray Leao'ya kullanmak isteyecektir. Ben Leao transferinde Galatasaray'ın da masada olduğunu biliyorum. Bence ciddi şansı var. Fenerbahçe'nin çok net bu transferde rakibi Galatasaray.
2: Barış'ı Everton istiyor haberi var bu
0: Everton
2: akşam.
0: Everton dışında birçok Avrupa kulübü var. Yani Barış'a teklif getirilecek.
2: Barış için hiç resmi teklifi aldı mı Galatasaray?
0: West Ham olabilir. Üçüncü şampiyonluk sezonu. Osimhen'in ilk geldiği sezon. Ara transfer dönemi. West Ham bir Premier Lig takımı daha, Galatasaray pazarlık bile yapmadı. Yani rakamlarda
1: çok düşük.
0: Yoksa yine
1: düşükmüş yani, öyle duymuştum.
0: 20-25 ya. Yani şöyle. 30-40 değildi ama şu noktada yedeni. Barış'a sezon sonu bakarız denildi. Barış da o beklentiyle zaten Suudi Arabistan'dan teklif gelince, ki kendisinin o dönem ücreti Galatasaray'da 2 milyon euro seviyesindeydi. Benim hatırladığım Neom'dan gelen teklif 10 milyon dolar olunca oyuncu doğal olarak kabul etmişti astronomik teklif karşısında. Barış'ın piyasası var Koray, onu söyleyeyim. Ya, Galatasaray bonservis açısından hani 35 milyon euroları geçerse muhtemelen tatmin olur diye düşünüyorum.
2: Çünkü bunu özellikle soruyorum. Bir de işin şey boyutunda olanlar var. Yani Galatasaray bu kadar iyi, son işte 4 senedir şampiyon oluyor madem, neden oyuncularına kimse talip değil diye bir de öyle eleştirenler var. Yani bu aslında suni bir performans, yurt dışında karşılığı yok gibi. Bazen böyle mesajlar da alıyorum, özellikle soruyorum. Galatasaray bugün herhalde, ben de yani oyuncuların bazılarını satacağını açıkça dile getirse yarısını rahatlıkla gönderir, elinden çıkarır
0: çok
2: diye düşünüyorum.
0: Çok oyuncu ama buradaki problem Galatasaray biraz maaş bütçesini şişirdi. Yani sen maaş bütçeni şişirdiğin için işte belki Singo iyi sezon geçirmese de sonuçta birçok kulübün listesine takimde olan bir oyuncuydu. O yaptığın 30 milyon euro yatırımın fazlasıyla karşını şu aşamada alamazsın ama hani Uğurcan başta olmak üzere Osimhen keza Galatasaray'ın çok değerli oyuncuları var. Saray'ı da yazarım. Evet. Saray'a da muhakkak teklif gelecektir.
2: Ahmet Onol, iyi yayınlar. İrfan Can Kahveci, Osterwold'e performans olarak bu takıma uygun oyuncular değil. İrfan Can'ın olduğu yerde Greenwood var. Semedo, Greenwood sağ taraf. Solda da Brown. Önünde yeni transfer olmalı. Sizce kim olmalı? Leao hariç. Soru bu. Ya solda İrfan Can ve Osterwold'e bu takıma uygun oyuncular değil yorumuna katılıyor musunuz?
1: Yani İrfan Can'ın şu anki durumu zaten bir kere fiziksel olarak o işi halletmesi hele hele yakın zamanda pek mümkün gözükmüyor. O yüzden yani İrfan'ın şu an o planlamanın içerisinde olması zor gözüküyor. Ben sol bek pozisyonunda Archie Brown da aslında teknik anlamda, pozisyon bilgisi anlamında ya bir hayli eksik bir oyuncu. Ama atletizm konusunda da ya şahane bir oyuncu. Hoş zaten bu kadar genç yaşta bir oyuncuyu bize erken gönderiyorlarsa orada bir şey çok eksik ve onlar şeye ikna oluyorlar. Geliştiremeyeceklerine ikna oluyorlar. Teknik anlamda ben canlı stadyumda izleme fırsatı buldum ve ilk gördüm ya. İnanılmaz bir fizik, inanılmaz bir atletizm. Nefis ama çok fazla duygularını yenilen bir oyuncu. Sürekli yani orada atak sonlandırmak için ona uygun alan zaman var mı yok mu bakmadan sürekli orayı zorlayan bir oyuncu. Aslında taraftar çok sever onu ama arkadaşın o topu kaptırdığında bölgen boş oluyor ve oyuna ciddi zarar veriyorsun. Ama rakibin kim şu an baktığımda Osterwold'e. Osterwold'e'nin çok önünde olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe sezon sonuna kadar bir planlama yapacaksa Levent, Osterwold'e, Archie Brown. Archie Brown'la oynar Fenerbahçe. Onun dışında başka bir oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Hiç zorlamaya da gerek yok diye düşünüyorum. Ön tarafla ilgili bir de değil mi?
2: Ön tarafla ilgili vardı. Archie Brown üzerinden biraz daha devam edelim bence. Ben ya bu bir öngörü tabii. Tutma ihtimali de var, tutmama ihtimali de var. Ben mesela 1.90 boyunda Archie Brown. Ona göre gayet hızlı yani. Fiziksel çok olarak ciddi atletik, zaten Jamaika asıllı olmasının da belki genetik bir kodu şeyi var, mirası var. Onun dışında bir de İngiliz pasaportu var. Bence o da çok değerli. Ben mesela yetkili olsam asla kolay kolay vazgeçmem. Yani gerekirse kiralarım, geri getiririm.
0: 6-4'e uyuyor onu
2: hocayla
0: söyle.
2: Hocayla da mesela yaşı da genç, 24. Ya birazcık geliştirirsen çok temiz para kazanırsın. Ne ya şöyle yani, kullanmasan bile kazanırsın diye düşünüyorum.
1: Şimdi nasıl biliyor musun Koray? Bek, yani bek pozisyonunda oynadığım için söylüyorum. Ben de çok fazla duygularını yenilen bir oyuncuydum. Ve en temel ve bir türlü halledemediğim sorunlardan biri şuydu. Sen benim önümde oynuyorsun. Ben topu sana verdikten sonra atağa katılmam için bir kere bir senin topa sahip olman gerekiyor. İki, bana o zamanı ve alanı yaratman gerekiyor. Şimdi o aslında çok basit gibi gözüküyor ama bir türlü oyuncu duygularını kontrol altına alamıyor. Şimdi Archie Brown'da yani birkaç kez stadyumda izlediğim için çok net gördüm. Yani onun en büyük, en temel sorunu duygularına yenilme konusunda, teknik anlamda çok eksik. Bir de şöyle sorunu da var. Şimdi üçlü ve dörtlü oynama hadisesi var ya. Şimdi burada dörtlü oyunda başka bir bek oluyorsun, üçlü oyunda başka bir bek oluyorsun. Şimdi burada biraz onun sorunu da yaşadı. Fenerbahçe ilk aslında onu getirdiğinde üçlü savunma oynuyordu Fenerbahçe. Hatırlayalım o dönem. Önünde Jose Mourinho ile sonra bir dörtlüye döndü. Sonra bir daha bir üçlüye döndü. Şimdi üçlünün beki olmakla dörtlünün beki olmak bambaşka pozisyon gerektiriyor. Şimdi orada o sorunu yaşadı. Çok bocaladı. Ben Archie Brown'la ilgili şunu düşünüyorum. Şimdi bu tarz oyuncular bu yaşlarda artık teknik bilgi konusunda çok fazla gelişmez. Bence var olan enerjisinden faydalanma adına onun üzerine bir oyun inşa edebilirsin. Bu kadar enerjisini en üst seviyede kullanan oyuncuya sen teknik direktör olarak bir oyun inşa edeceksin. İşte biraz önce söylediğim koçlar nasıl basketbolda hücum planlıyorlar. Sen de ona göre bir hücum planlayacaksın. Onun yeteneğine bırakırsan o çok seni eksik bırakır. Çünkü o çok duygularına yeniliyor.
0: Jacobs'un Galatasaray'da kullanım işte şekli. Jacobs'un da belli defoları var ama Galatasaray'ı kullanıyor.
1: İşte ona bir uygun oyun planı hazırlarsan. Şimdi Jacobs da mesela benzer sorunu yaşıyor değil mi? Gitme konusunda sürekli gitmek istiyor. Ama önündeki oyuncu bir planla ona bir oyun çizdiğinde onun varlığı çok değerli hale geliyor. Fenerbahçe'nin bence onunla ilgili yaşadığı en temel sorunu. Sen ona bir oyun inşa edeceksin. O oyunu inşa ettiğinde ama aynı tekrarla. Tutup yarın yine ben üçlüye dönüyorum dediğinde oyuncu da artık kafası karışıyor.
0: Bir de İbrahim'e şöyle ek yapayım. İstatistiklerine bak Koray. Geçen sezon gol asist sayısında onu bile bulmuş olabilir. Hani Gökhan Gönül bile bazı sezonlar yapamıyordu. Yani oyuncunun savunmadaki problemlerini aslında sen

0: Bir bek oyuncusu olarak önceliğin defans olacak.
1: Ama mesela yani, bahsederken şimdi tarif ettiği oyuncu direkt aklıma şeye geldi. Yani Tadic'le beraber oynasaydı demek onun için nefis. İdeal profildi.
2: Aslında Ferdi'nin yani bu seviyeye gelmesinde de Tadic'in çok ciddi
1: topu
2: katkısı
1: var. Topu tutma olayından yani dolayı diyorsun.
2: Tamamen her dakikasını planla oynayan bir oyuncuydu Tadic. İşte öndeki oyuncu da çok belirleyici oluyor. Yani işte onu da siz teknik direktör olarak yapacaksınız.
0: Kerem'in en kariyerindeki problemdir.
1: Evet.
0: Sol bekler Kerem'le oynadığında Fan Arnold'u hatırlarım. O da kariyer asıllıydı. O da atlet bir oyuncuydu mesela. Katılıyorum yani o
1: evet.
0: Jamaika asıllı olması. Ama değerli bir oyuncu yani. Ve artı 4 uygun şu an.
2: Tabii tabii.
0: Çünkü geçen sezon kontenjan uyuyordu. O kural devam ediyor tabii.
2: Yani bazen zorlaştırmamak lazım ya. Yani kadroyu elinize aldığınızda 3 aşağı 5 yukarı kimlerin oynayacağı. Bazı oyuncularda kararsız kalabilirsiniz. Ama şimdi elinizde İrfan'ın fiziksel anlamda bu kadar tükenmiş durumu varken, istatistiği varken zaman kaybetmeye gerek yok. 2 sene önceye 99'a dönmeye gerek yok. Bugün benim problemimi ortadan kaldırdım. Oyuncuya ihtiyacım var. Arşi Buran varsa benim Osterwolde gibi daha çok stoper özelliğini oynamak isteyen çok fazla öne katkı sağlama konusunda problem için. Niye ben onunla zaman kaybedeyim yani? Olmayacak, işime evet. Yaramayacak benim yani.
1: Bir soru var. Korhan Akpınar yazmış. Selam var hepinize. Diyor ki diyelim ki Barış gitti, Leao geldi. Bir tarafta Sané, bir tarafta Leao olacak. Hangi orta saha bu ikilinin top kaybına karşı gelecek? Yani savunma anlamında zafiyet oluşturur mu? Bu denklem için orta sahanın üçlü olması gerekmez mi? O zaman da 10 numaraya gerek yok. Ayrıca Galatasaray'ın bekleri buna uygun değil. Yorumcular katılır mı? Ne düşünüyorlar
0: ama
1: dedi.
0: Osimhen'le oynuyorsun. Osimhen kenar forvetlerin savunma yardımı konusunda yükünü alan bir profil. Artı tabii nasıl oyuncular tercih edeceksin? Yani 6 numarada Torreira sonuçta iyi bir oyuncu. İki yönlü oynamaya çalışıyor. 10 numaran nasıl bir 10 numara olacak o da önemli. Yani Mertens de işin hücum kısmında. Hücum kısmı olduğu kadar işte pres başlatma, geri dönüşler. Leao ile Sané'ye gelirsek evet Sané'ye ben negatif bakan tarafım. Çok top kaybediyor ama işte bir Fenerbahçe maçı oynuyor. Kalitesini görüyorsun. Muhakkak hani Sané, Leao artı Osimhen. İşin gol asist anlamında bir garantisi var. Baktığında bizim ligin üzerinde bir oyuncu Koray. Ben çok takılmıyorum top kaybına. Bu ligde o tip Kerem de çok top kaybı yapıyor.
1: Yani
0: Barış da yapıyordu.
1: Osimhen ileride solda Leao, sağda Sané olursa 4-3-3 mü oynaman gerekir?
2: 4-2-3-1 oynarsın. Bu 10 numara dediğimiz pozisyon artık eski 10 numara pozisyonu değil zaten. Buradaki oyuncudan oyun artık normal orta saha gibi oyunu iki yönlü tabii. Oynamayı talep ediyor. Yani o Alex Hacı dönemleriydi 10 numara. Oyun ona özgürlüğü veriyordu. Geri gelmesen de olur.
1: Yani Mertens'in savunma katkısını düşünürsen.
2: Tabii artık yok yani. Şimdi Mertens baktığın zaman 10 numaraysa Hacı ne? Alex ne? Onun ne? Hani kaç numara diyeceksin ona ya? Şimdi ona öyle bir özgürlük ver. Ben burada bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Yani Süper Lig'de her türlü o problemi Galatasaray orada bir oyuncu eksik de halledebilir ama Şampiyonlar Ligi aslında bu soru için çok önemli.
1: Evet.
2: Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde kaldırmaz, mümkün değil. Bir oyuncunun takım savunmasına katkı sağlamazsa perişan eder Galatasaray.
0: Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi 3 Liverpool maçında Sané'nin 11 olmadığını hatırlatayım yani. Okan Hoca da
2: kaldırmaz zaten
0: ona göre
2: oraya.
0: Tercihler
2: müsaade
0: yapar.
2: Etmez yani.
1: Bir de oyuncular da Şampiyonlar Ligi'nde normalde sağlamadıkları takım savunmasına olan katkıyı genelde kendi PR'ları ve kendini göstermek adına daha çok
2: ama önemli ama mesela Sané yapamadı. Doğru söylüyor mesela. Sané ile oynayamadı Galatasaray.
0: Üçlü Liverpool maçında da 11 değildi.
2: Ya Icardi baktığın zaman Saint-Julien maçı. Hani orada o grupta en zayıf halka dediğin takımla bile oynayamadı Galatasaray. Icardi ile bile oynayamadı orada oyunu. Müsaade etmez Şampiyonlar Ligi zaten. Ben de aynı fikirdeyim. Hoca
1: evet.
2: O maçlara farklı bir oyun planıyla çıkar.
1: Şimdi sorular var yine. X üzerinden son sayfa etiketine yazıyorsunuz. Sağ olun. Yine Instagram'dan da mesaj atan izleyicilerimiz var. Birazdan hepsini okuyacağız. Yarışmaları da yapacağız. Gündeme dair de sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından buradayız.

Kemal'dan top kaybı. Vinicius Junior. Nefis bir pas. Mbappe karşı karşıya. Kylian Mbappe. 2-0. Real Madrid 14 dakika içinde kaydettiği 2 golle Barcelona deplasmanında avantajı yakalıyor. Korner kullandı Barça. Kafayı vuran oyuncu Eric Garcia. Ferran Torres arkaya sektirdi topu. Eric Garcia doğru zamanda doğru yerde. Barcelona geliyor yine. Ferran Torres bıraktı Yamal'a. Lamine Yamal. 2-2. Beraberliği yakaladı Barcelona. Pedri'den pas Rafinha'ya. Rafinha vuruşunu yapıyor. Barcelona öne geçiyor. Barcelona 2-0 geriye düştüğü mücadelede devre bitmeden üstünlüğü yakaladı. Lamine Yamal muhteşem bir pas. Rafinha topu dışarı gönderdi. Büyük hata Real Madrid savunmasından. Ferran Torres bıraktı. Rafinha attı golü. 4-2. Devrenin son bölümünde Barcelona farkı 2'ye çıkartıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Mbappe, Kylian Mbappe top dışarıda. Luka Modric'ten pas Vinicius Junior'a. Vinicius bıraktı Mbappe. Hat-trick yapıyor Kylian Mbappe. Durum 4-3. Yamal ayağının dışıyla Rafinha'yı buldu ama Rafinha topu dışarı gönderiyor. Lamine Yamal ceza alanında. Lamine Yamal vurdu kaleci Courtois. İkinci pozisyon. Tchouaméni'den döndü top. Penaltı bekliyor Barcelona. Mücadelenin hakemi Alejandro Hernandez pozisyonu inceledi. Penaltı yok diyor Alejandro Hernandez. Real Madrid Victor Muñoz'la bu pozisyonu değerlendiremiyor. Barcelona rakibini 4-3 mağlup ediyor.

0: adımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözler hakemde penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol, işte futbol iddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu.

0: yükselten Lamin Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside! Bellingham. Jude Bellingham arada nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak. Mehmet ortaya koşuyor. Yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü. Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Szczesny. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid. Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi.
1: Courtois. Bu da Eric Garcia'nın zekası.
0: Bellingham. Çıktı o kalabalıktan Bellingham. Yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Szczesny. Vinicius özür diliyor Arda'dan. Valverde. Şimdi Arda.
1: Kamavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
0: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top 1-1'e geliyor skor.
1: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler'den herhalde Xabi Alonso, ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
0: Vinicius Junior. Topla hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham. Muazzam bir asistin ardından golü de atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
1: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
0: Vinicius, şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius şov yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol, Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham kaleci Mbappe.
1: Offside. Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba, ben onu düşündüm. Reji, Real Madrid'in baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Valde, Rashford, Kamavinga. Kamavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı, son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
1: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sektiğini düşündüm de penaltı gibi duruyor.
0: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Sotogrado izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Sotogrado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Szczesny.

0: Kalede Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Şezni'yi inanılmaz çıkarttı. Şezni'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Şezni nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
1: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
0: Dengesini kaybetti pasını verirken. Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı. Bayrak kalkmadı. Brahim cezalını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti. Artık son şans. Pedri sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı ayağından Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
1: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
0: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1. El Clasico'nun sonucu.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Mehmet Özcan ve İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Sorularınızı yazıyorsunuz. Onları da canlı yayında aktarıyoruz ve cevaplamaya çalışıyoruz. Sinan Turut sorusunu iletiyorum. Selamlar diyelim, iyi geceler. Beşiktaş kanatlara ve orta sahaya yerinde transfer yaparsa o bu takımın birinci santrforu olabilir. Çalışkan, güçlü, dinamik, ekmeğini taştan çıkaran futbolcu. Abilerim bana katılır mı bilemem demiş. Beşiktaş kanatlara ve orta sahaya yerinde transferler yaparsa birinci santrfor olabilir diyor.
1: Orta saha merkezi ister, kanat şöyle yani Serdi'de ben hep inanıyordum ama bu sezona çok iyi başlamadığını düşünüyorum. Trossard çok fark yaratacak muhakkak. Salih iyi transfer. Yani ligimizdeki Galatasaray son 4 şampiyon ama öncesine gidelim, yine Aboubakar performansı, Trabzonspor'da Cornelius da bence şampiyonluk sezonu sistemi işletmişti. Bir forvet daha

0: ister Beşiktaş?
1: Hayır, şimdi mesela o yorumu yaparken kanadın orta sahanın güçlenmesi orada bitiricilikle alakalı bir durum ya. Onun sorunu da bitiricilik ya. Oranın güçlenmesinin onun işine yaramaz ki. O atletizmiyle ön planda olan oyuncu. Yani bahsettiği kanat ya da orta sahanın güçlenmesi onun işine yaramaz ki. Orada bitiricilikle ilgili bir sorunu var Beşiktaş'ın. O yüzden bir seviye daha bitiricilik anlamında iyi oyuncuya ihtiyacı var. Ama rotasyon için bence çok değerli bir oyuncu.
2: Neyi eksik mesela? Bitiricilik mi bir tek?
1: Bitiricilikle ilgili sorunu var oyuncunun. Yani hani ince işlediğimiz santraforlarda ince işlediğimiz hadiseyle ilgili sorunu olduğunu düşünüyorum. Yoksa oyunun bütününde takım savunmasında, gücünde, enerjisinde, taktik disipline sadık kalmada çok önemli bir oyuncu. Hani teknik direktörlerin rol model dedikleri, hani antrenmanda oynasa da oynamasa da aynı çalışan, o disipline sadık kalan oyuncular hep teknik direktörler için önemlidir yani.
3: 20 gol yazar mısın İbrahim sezon başlarken?
1: Atar yani, atar Türkiye'de. Kupası, Avrupası yapabilir.
3: Lig için 34 hafta mesela, örnek söylüyorum şimdi. Ben lig biraz için, onu söylüyorum.
1: Ben lig için riskli. Ben hani bütünüyle ilgili total doğru tabii.
3: Ben şöyle düşünüyorum kadrolarda Koray. 34'ü 2 ile çarparım 68. Ve bana şampiyonluk için bir 70-75 arası gol gerek. Santraforumdan da artı 20 isterim, anlatabildim
1: ama
3: mi?
1: Ama şöyle bir durum var. Ya doğru aslında, istatistik olarak anlattığın doğru ama yetmiyor bazen. Yani orada aslında evet gol artı ama oyunun bütünü. Sen niye yetmedi Fenerbahçe? El Nesri attı, penaltısız attı o bahsettiğin golü Fenerbahçe'de. Ama yetmiyor. Oyunun bütününde yani bence daha az atan ama oyunun bütününe katkı sağlayan bir oyuncu performansı daha çok işini görür. Ya bunun temel sorunu o bitiricilik. Zaten bitiricilikle ilgili problemi ortadan kaldırırsa şu an liginin önemli santraforlarından biri diyebilirsin. Ama iyi bir opsiyon için iyi bir alternatif yani.
2: 13 maç Süper Lig'de geçen sezon 6 golü var, 1 asisti. Kupada 3 maçta 2 gol 1 asisti var. Yani neredeyse ligde yarısında gol atmış. 2 maçta 1 gol atmış. Sadece beni düşündüren şey zorluk seviyesi yüksek tamam, maçlarda mesela Galatasaray yok. Derbisinde hiç yoktu sahada.
3: Bir tane çaprazdan şutu
2: çok
3: vardı.
2: Şeyde kayboldu gitti stoperlerin arasında ama Beşiktaş'ın oyunuyla ilgili miydi tamamen yoksa
1: oyunun kendi özellikleriyle ilgili de sorun vardı. Evet, oyunu da eksikti Beşiktaş'ın ama onun genel oyunculuk özellikleriyle ilgili de sorun o. Yani o senin bahsettiğin sert ya da güçlü maçlarda çok ön plana çıkabilecek oyuncu değil zaten.
3: Abraham tam tersi mesela, büyük maçlarda gol atmıştı.
1: Ama orada da tabii başka bir durum yani. Oyun da ona yardım edemedi. Bu bahsettiğin oyuncuların hepsine oyun da yardım etmek zorunda. Yani tek başına oyuncu problemi çözme durumu her takım için geçerli olmuyor. Şimdi Osimhen hep herkesin önünde. O çok başka bir örnek ama insanlar öyle zannediyor yani. Benzer bir performans çok güçlüyse Osimhen orada yaptı, sen de burada yap. Çok zor o iş yani.
2: Mehmet Peker, sağda Trossard, solda bir transfer takviyesi olursa Beşiktaş şampiyonluğa oynar demiş ama tam tersi. Yani solda Trossard, sağ bir transfer olursa diyecekti herhalde.
3: O isim de Salah'tı. Konuşulan. Sağ açık, soluyla golleri atacak. Salah forvette de santraforda da bir opsiyon olabilirdi baktığımızda. Beşiktaş iyi gidiyor. Midelanta eşleşmesi, iki maçı da kazanarak geçmesi ve hani oyuncu kazanması, oyuncularda ısrar etmesi İtalyan. Tabii şu da ilginç. Beşiktaş'a transfer olduğunda hocanın İtalya'daki karnesini incelediğimiz o kart vizisini, her maç farklı kadro çıkartıyor diyorduk. Evet. Milan maçları aynı kadro çıkmadı mı? Ben mi yanılıyorum? Belki bir değişiklik olmuş sürede.
2: Hoca şey dedi ama şu an haftada bir maç yapıyoruz dedi. İlerleyen süreçte dedi haftada 3 yani 3 maça denk gelecek. 8 günde 3 maç olacak. O zaman mecbur dedi, zaten değiştireceğiz dedi.
1: Beşiktaş'ın bence de şey yani bu 4 oyuncu hadisesi, bir merkeze bir oyuncu, stoper pozisyonuna net bir oyuncuya ihtiyacı var. Orta sahaya mecbur Beşiktaş bir oyuncu katmak
2: istiyor. Kimin yanına stoper mesela? Hiç, orada kimi ön plana çıkarıyorsun?
1: Agbado hariç herkesi oraya koyarım yani. Agbado'yla bir oyun falan inşa edemezsin yani. Hani Beşiktaş mesela, Sergen Hoca diyor ya, işte biz %30'unu bir önceki sene yaptık. Hoca %30'unu yaptın dediğin, en çok para verdiğin oyuncu bu organizasyonun en arızalı oyuncusu ve yok şu an. Yokken Beşiktaş şu an iyi durumda yani.
3: Bu arada milli maçta da çok hata yaptı. Yani oyuncu stil o.
1: Evet, canlı izledim iki defa. Bir Başakşehir maçı, bir Antalya maçı. İnanılmaz yani.
2: Bana %100 güven yani vermedi geldiğinden beri.
1: Çok dağınık Koray. Yani çok dağılıyor ya. Bu kadar yani dağınık bir stoper. Nasıl yani? Yani neye ikna etti o?
3: Ben kime benzettiğimi söyleyeyim mi? Luyendama'ya benzettim. Luyendama da çok dağılıyordu ama. O dönemki futbolda Luyendama fizik değil o. Koşu temposu iyiydi. Bir şekilde hep bertaraf ediyordu hatalarını. Ama arada sakar stoperdi.
1: Ya bu hepsi hepsi var. Sakarlık, dağınıklık ne ararsan var yani.
2: Yani Mourinho, Nübel bu arada. Nübel'den bahsetmek
1: çok
2: lazım
1: iyi,
2: biraz.
1: Çok iyi.
2: Dün ben şeydeydim, başka bir yerdeydim. Yani toplu bir yerde izledim maçı böyle. Beşiktaşlıların içinde baktım herkes şeyde ortak fikir. Yani
1: İna oldular,
2: o
1: değil
2: Nübel.
1: Mi?
2: Yani çok, diyeceksiniz ki çok ekstra bir kurtarışı mı var, maçın önüne mi geçti? Hayır. Ama herkes, izleyen herkes şu görüşteydi: ya kaleci bayağı güven veriyor. Kalecimiz iyi hakikaten. İzlenimi verdi iki maçta.
1: Bir de tabii şey de önemli. O kadar kötü bir kaleci planlamasının devamında hani ne yapsan aslında onlar kadar kötü olma şansın yok. Durumu bazen kaleci için avantaj ama o özellikle ilk maçta o karşı karşıya olan pozisyon,
3: dünkü maçta o çok önemli. O çok önemli.
1: Yani başlangıç, bir de özellikle kendi sahanda başlangıç çok önemlidir. Oradaki performans çok belirleyici oluyor taraftar için. Ya işte yine aynı şeye geliyoruz. Bir sportif direktör, işte futbol aklı dediğin, teknik bilgisi olan bir insanın teknik direktörle yaptığı planlamada, mesela Beşiktaş'ın iki tane kaleciye ihtiyacı vardı. Hani normalde planlamada bizde ne yaparlardı? Aman birinci kaleciyi alalım, ikinciye bakarız. Değil, planlama öyle yapılmaz. İki tane kaleciye ihtiyacın varsa bugün onu ortadan kaldırman lazım ki sonra devam ederken orada o sorunu yaşayacaksın. İşte Van Bronckhorst zamanı Beşiktaş'ın yine yaşadığı temel sorunlardan biriydi. Santrafor'un immobile devamı Ekimoğlu. Yok, mümkün değil ya. Yani onu sürdürme şansın yok. O gün onu belki de futbol aklı diye oraya getirdiğin işte Önder Özen donanımında biri ortadan kaldırabilirdi. Anlatabilirdi teknik direktöre. Çünkü Van Bronckhorst dediğin ya da bu tarz teknik direktör şeyi bilmezler. Yani bizim altyapıdan yetişen oyuncuya işler kötü gittiğinde nasıl acımasız davrandığımızı onlar bilmezler yani. Onlar hatta derler ya, altyapıdan birini oynatırsak taraftar bizi daha çok sever. Burada işler iyi gitmezse o canını okur taraftar senin. Orada Ajax maçından sonra neler yaptılar Ekimoğlu oynadı diye Van Bronckhorst'ta. Yani şimdi Beşiktaş'ta o anlamda teknik olarak, planlama olarak işler bence şahane gidiyor. Hele hele teknik direktör açıklamaları, dokunuşları, yani son zamanlarda bu kadar kötü gitmesine rağmen, aslında rakiplerine göre bir hayli dezavantajlı olmasına rağmen, bir tane sportif direktör, bir tane sağlıklı teknik direktör davranışı bir anda çok fazla eksik olmasına rağmen hemen hemen herkes herhalde ikna etti. Ya bu takım şampiyonluk yolunda, yani Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da önünde bitirmezse değil mi, kimse şaşırmaz yani.
2: Evet.
1: Ve çok kısa sürede bunu yakaladılar.
2: Uygar Taşkın Agbadu meselesiyle ilgili o da yazmış. İyi yayınlar diliyor. Agbadu iki maçtır yedek, Jalo formda. Sizce Agbadu'nun performansı mı yetersiz? Durumu ne olacak? Satılma durumu var mı? Değeri düşmeden demiş. Satar mısınız mesela?
3: Ya şöyle, Singo için de aynı şey geçerli.
2: İmkan olsa.
3: Çok kar etmeyi hayal etmeyeceksin. Teklif geliyorsa değerlendireceksin. Beşiktaş risk aldı. Ara transferde Sergen Yalçın'da bayağı paralarda harcadı baktığımızda. Zaten problem Sergen Hoca döneminde de o harcamalar devam etti. Sonuç gelmedi. Bir de tabii şu da ilginç. Sergen Hoca sadece ligde bir Eyüpspor maçını kaçırdı. O maç Solskjaer hocaydı. Son dakika Beşiktaş maçı çevirmişti. Tedesco daha geç geldi. Sergen Hoca çok erken teslim oldu Beşiktaş'ta. Erken teslim olunca ara transferde işte o bir şekilde bahanelerin cevabı oldu aslında transferler.
1: Düşünce yanlıştı Mehmet. Orada düşünce temelde yanlış. 3 transfer dönemi der mi bir teknik direktör ya? Nerede onun, yani o kim onu ölçüyor? Nerede duyduk? Dünyada bir tane var mı bunun örneği ya? Bir çıksın teknik direktör, 3 transfer dönemi sonra burada olacağız. Var mı garantisi? Tamam eyvallah, ben de idareci olarak derim ki 3 transfer dönemi veriyorum sözleşme. Alıyor mu bunun tamamındaki sorumluluğu? 3 transfer dönemi sonra çünkü bir para harcayacağız ya biz. Harcadık 200 milyon euro. Var mı bunun seninle karşılığı? Çünkü ben onu çok iyi biliyorum. 3 transfer dönemi sonra olursa ben size söylemiştim. Olmazsa zaten hazır bir kalabalık var, ikna olacak. Ya hakemler diyeceksin ya başka bir şey söyleyeceksin. Öyle olmaz. Eldeki bana bir takım verildi. Ben bir teknik direktörüm. Bir yere gittim, kontrat imzaladım. Bana bir kadro verildi. Önce o kadro üzerinden bir planlama yapacağım. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? İşte vaat edilen oyuncular. Ama önce bunun üzerine ben oyunu inşa ederim. Evet, vaat edilenler de bir planlamanın bir parçasıdır ama eldeki neyse onun üzerine önce inşa ederim. Şimdi İtalyano onu yapıyor. Senin geçen sene olmaz dediğin takımla şu an evet eksik kaldı, tamam kabul ediyorum rakip, ama oyunun bütününe baktığın zaman bu kadar kısa sürede hemen hemen aynı oyuncularla nasıl bu kadar farklı oyun ortaya çıkıyor?
3: Jalo bir örnek.
1: Yani şimdi senin görmediğin şeyi çok kısa sürede başka bir yerden birileri gelip görüyor, geliştiriyor. Ben Beşiktaş antrenmanlarını izliyorum şimdi mesela. Sürekli şey görüyorum. Teknik anlamda teknik direktörün anlattığı şeyleri görüyorum. Savunmada görüyorum, hücumda görüyorum. Sonra maçı

0: izleyince daha iyi anlıyorum. Evet, burada teknik direktör dokunuşu var. Onlar da çok iyi biliyorlar. O transferlerden sonra bu oyun yukarı çıkacak. Ama kimse şikayet etmiyor ya. Yani.
1: O dediğin konu aslında, çok geçmişe dönmek istemiyorum da hazır bir eski profesyonel futbolcu yanımızdayken ben sormak istiyorum. Baştan mesela ben şimdi profesyonel futbolcu olmadığım için yanlış düşünüyor olabilirim. Mesela ben alınırdım. Neye alınırdım söylüyorum. Transfer dönemi bitmiş zaten. Sergen Hoca geldi, bu açıklamayı transfer dönemi bittikten sonra bir basın toplantısında dedi ki işte bizden önceki scout ekibinin yaptıkları ortada dedi böyle bir. Ondan sonra da senin dediğin işte 3 transfer dönemi lazım dedi. Yani her transfer dönemi zaten 3 tane adam alsan 9 kişi yapar. Elindeki mevcut kadronun tamamını göndereceğini sen aslında söylemiş oluyorsun. Şimdi ben mesela o takımın parçası olan bir futbolcu olsam, yani ne yıldızı ne dipteki evet, performanslar, ortadan biri olsam desem şöyle düşünün. Ya bu hoca bizi eninde sonunda zaten gönderecek. Alınırım, bozulurum, beğenmediğim futbolcularla ertesi gün surat surata gelmek durumunda kalırsın diye ben bunu hiç profesyonel olmadığım halde böyle düşünüyorum ama bu şahane, takımda böyle düşünülür mü mesela? Ben de çok alıngan düşünüyorum.
0: Yok, şahane tespit yani. Hepimizin başına gelmiştir oyunculukta böyle bir durum yani. Bir teknik direktör evet planlamayı yapar, eksiklerini oturur, yönetimle yapar ama ya basına söyler mi sağ bek lazım, sol bek lazım? O sağ bekle de maça çıkacaksın ya. Gökhan neydi soyadı Beşiktaş'ın sağ beki?
2: Gökhan Sazdağ.
0: Gökhan Sazdağ. Fenerbahçe maçı hatırlıyor muyuz performansını?
2: Felaketti.
0: Sen şimdi bu kadar sağ bek alacağım, sağ bek alacağım yetersiz dersen ne bekliyorsun ya? Eli ayağına dolaştın. Nerede olduğunu farkında değil. Sence Gökhan o kadar kötü futbolcu olabilir mi o performans sergiden?
1: Kendisi getirdi.
0: Ama darmadağın edersin ya. Bir iş yapıyoruz. Şimdi burada biz oturmadan önce bize deseler ki ya bunların bu işi yapma şansı yok. Ya bakma işte birini getireceğiz de bunlar burada dursun. Nasıl yapacaksın işini ya? Hiçbir farkı yok. Şimdi aynı şeyi Serdar Adalı yaptı o Adana Demirspor Svensson gelmeden önce. Dedi ki sağ bek alacağız dedi. O çocuk da orada. Şimdi taraftarın da önüne atıyorsun. Mesela taraftarın da iyi kötü oyuna karşı bir düşüncesi var mı? Kulübün başkanı bir mevkiye hedef gösterdiğinde o oyuncu yapacağı en ufak hatadan sonra ister istemez o tepkiyle karşılaşıyor. Çünkü diyor ki başkan da zaten bunun değişeceğini söyledi. Yani bizim en temel vazgeçmemiz gereken dillerden biri. Çok duyuyoruz bunu ama hemen hemen herkes yapıyor. Bu sadece Sergen Hoca'ya özel bir durum değil. Yani şöyle lig başlıyor. 5. 6. haftadan sonra işleri biraz kötü giden devre arasını işaret ediyor. Bir dur da oynanmamış 10 küsur maç var. Sen yap yine başkanınla planlamanı anlatma. Ha, onunla niye anlatıyorlar? Taraftara mesaj veriyor. Konunun benimle bir alakası yok. Bunlarla alakası var. Şimdi bu zaten bizim Türkiye'de bence başarısız bir teknik direktör yok. Dinle, otur. Oturduğum insanlar da var. Ben hiç daha başarısız bir teknik direktör görmedim. Bir arkadaşımı eleştirdim bir gün. Süper Lig'de teknik direktörlük yapıyor. Aradı beni. Dedi ki ya ben şöyle bir yorum yaptım. Biraz tabii sert de olmuş olabilir. Türkiye'nin dedim şu an en büyük sorunu yerli teknik direktör sorunu dedim. O ara bir Portekizli hoca gelmişti Bodrum'a, Mourinho'nun yardımcısı. Bir evet, de işte Husti'yi çalıştıran Yakirovic geldi. Dedim ki ya güzel, nasıl olur dedim. Ya Bodrum'la Kayseri'de iki teknik direktör değişiyor ve iki yabancıyla bir anda bu kadar kısa sürede bu oyun. Demek ki biz bir şey eksik yapıyoruz. Olamaz ya bu insanlar hani ya bu kadar kısa sürede çok anormal bir şey yapamaz. Demek ki bunlar çok küçük dokunuşla, yani bir önceki o kadar fazla hata yapmış ki bunun çok bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Küçük dokunuşta bütün oyunu düzeltebiliyor. Kızdı bana biraz. Ya dedi tamam da işte ama dedi sen dedi orada biliyor musun orada. Ya kabul ediyorum da abi. Bizde kimse eleştiriyi kabul etmek istemiyor. Kimse kendiyle ilgili bir eksikliği kabul etmek istemiyor, görmek istemiyor. Bu hep bizim için geçerli değil mi? Yani sonuçta bu işi yorumlayan insanlar olarak da ben de mesela yayın bittikten sonra bazı kendi videolarımı izliyorum. Anlattığımı zannediyorum bazı şeyi. Sonra bir diyorum lan anlatamamışım diyorum. Aslında bitirdiğimde sözü doğru ifade ettiğimi zannediyorum. Ama videoyu izlediğimde acele ettiğimi düşünüyorum. Bazen öyledir yani kafanda bir şeyi yorumlarsın, söylediğini zannedersin, acele edersin. Aslında yarım yamalak konuşmuşsun. Sonra finalde evet orada eksik kalmışım. Sonra diyorum ki evet ben bir daha bir şey yorumlarken acele etmeyeceğim diyorum. Çünkü acele ettiğimde eksik anlatıyorum. Şimdi ben kendi eksikliğimi burada görmek zorundayım değil mi? Ya da senin için de geçerli teknik direktör olarak. Ama sen diyorsun ki abi bana bakma, benim dışındaki bütün eksikleri gör. Ya öyle olunca onun kimseye bir faydası yok ki yani.
1: Sürekli transfer yaparak her şeyin çözüleceğini artık insanlara tamamen kanalize etmiş oluyoruz. Bir soru var. İhsan Tek. İyi akşamlar. Beşiktaş'ın orta sahada Holsen de iyi iş çıkartabilirdi. Bence illa büyük paralar harcamanıza gerek yok. Samsunspor'daki Horsey'i diyor.
0: Çok iyi oyuncuydu.
2: Çok iyi oyuncuydu.
0: Yani mesela çok merak ediyorum. Samsun'un ondan sonraki oyunlarını mesela çok merak ediyorum.
2: Mesela Gaziantep'teki Kozlovski

0: de çok fenomen. O da mesela dikkat çok çekemedi. Dört büyüklerin kulübesi için olur mesela düşündüğümde ve sesli.
1: MLS'e gitti Olse'de.
0: Evet, transfer yaptı. Yani. Samsun'un forveti çok iyi. Muadil maç.
2: Evet. Ya ben biraz mesela o tarz oyuncular gelmesin ya Galatasaray. Onlar orada kalsınlar bari biraz daha hani o denge olsun yani. Hani biraz kaliteli oyuncular o tarafta da kalabilirler yani.
1: Bir soru vardı, onu bulacaktım şimdi, hemen size söyleyeceğim. Yusuf Bey, Fenerbahçe'ye hangisi gelecek? Girassi, Sörlot, Leao, Rashford demiş. Bilgi verir misiniz diye, ama şu an için somut en çok konuşulan isim Leao. Sörlot konusu çok böyle eskisi kadar hareketli görmüyorum zaten haberlerde de. Sörlot da benim şeyimi bozdu ya. Dünya Kupası'nda Haaland'a pas vermediği bir pozisyon var ya.
0: Ama orada hocaya yazar onu. Sörlot'un yedek kalması gerekti yani. Haaland maçı başlayıp ya bir Sörlot bitirdi.
1: Bir pozisyonla evet. Şey yapmıyorum tabii ki insanlar üzerindeki. Ama orada bir böyle Sörlot imajı kafamda zedelendi. Bomboştu çünkü.
0: Doğru.
1: O yüzden.
0: Atletico'nun çift forveti gibi değildi Norveç'in düzeni. Sörlot'un oynaması gerekti. O sol açıkları gayet iyi oynadı zaten.
1: Olaytan'ı nasıl buluyorsunuz? O
0: ben son maç çok beğendim.
2: Yani rotasyonun bir parçası iyiydi. Olabilir ama yani senin o problemini ortadan kaldırma konusunda biraz eksik kalır yani.
0: İç saha oyununa uygun değil. Deplasman oyunlarındaki enerjisiyle o top kapması, presi.
2: Mesela orada da planlama yanlış. Serkan Reşber onu şöyle anlattı. Dedi ki biz alternatif olarak aldık onu. Ya bir takım alternatif diye transfer yapar mı? O işin sportif direktörü bunu öyle anlatır mı yani? Mesela Galatasaray'da yapıyor ya onu. Asla yedek santrafor üzerine bir şey konuşmazsın. Galatasaray santrafor arıyor. Osimhen'e yedek arıyor. O dil çok doğru dil değil yani. İdareci dili değil ya da direktör dili değil. Dışarıda taraftar der onu. O biliyor zaten Osimhen orada, ama sen teknik bir yorum yaparken yedek santrafor arıyorum, yedek bek arıyorum dememen gerekiyor yani. Ben Galatasaray'ım, santrafor arıyorum oraya. Şimdi Olaytan'ı biz aslında yedek diye aldık. Bak seni yedek diye aldın yine. Başka bir teknik direktör oynatıyor. Bak senin yedek dediğin oyuncuyu yarışa giriyor onunla, bir takımı eliyor. Sana kalsa sen oynatmayacakmışsın. Bak sen söyledin yani. Sportif direktör olarak sen söyledin yani.
1: Bir de şey, son dönemde bu ya eskiden bu kadar yoktu. Senin oynadığın dönemde var mıydı bilmiyorum. Gerçi sosyal medyada bu kadar güçlü değildi muhtemelen. Her sezon hemen hemen her camiada bir tane futbolcu böyle günah keçisi ilan ediliyor. Kötü giden işlerde hep sürekli yerden yere vuruluyor mesela. O giderse takım bir anda düzelecekmiş havası estiriliyor. İşte Beşiktaş'ta yakın tarihte bu isim Necip Uysal'dı. Bir şey olduğunda sürekli Necip'i herkes saydırıyordu.
2: Sabri aklıma geliyor.
1: Necip Galatasaray'da Sabri'ydi daha önce. İşte Necip gitti. Beşiktaş sanki üst üste şampiyonluklar yaşayacak gibi düşünülüyor, ama Olaytan'la ilgili de bu sezon başında sanırım o kaçırdığı golden sonra biraz tepkiler olmuş, ama oyuncu dünkü maçta mesela asisti ben yapan isim.
2: İyi oynadı.
1: Yani iyi, elinden geleni yapıyor da.
2: Ya ben şöyle diyorum. Hani mesela Orkun'la bir planlama yaparsın. Hedefe götürecek kalitede oyuncular. Şimdi onunla beraber bir planlama yaparken diğeri biraz geride kalır. Çok acımasız davranırlar. O ilk maçtaki davranış o oyuncuyu da çok zor durumda bırakır yani. Senin artık o rotasyonun içerisinde, evet o da değerli bir oyuncu. Ama ya Beşiktaş'ın bir tane daha orta sahaya bu oyunu daha yukarı çıkartabilecek bir, çünkü ya hem lig hem Avrupa hem kupa kolay değildir yani, oyuncularla yapamazsın o tekrarı zaten.
1: Fatih Bey sormuş, Mehmet Leao'yu sormuş, çok konuştuk onu aslında bayağı.
0: Galatasaray masada Barış Alper'in satılması durumunda direkt zorunlu satın alma diyebiliriz ona.
1: Reinders'i soruyor bir de.
0: Reinders de Gabriel Sara. Yani biraz birbirine bağlı. Sonuçta Galatasaray'ın kontenjanı 9 yabancısı var. Yani zaten Leao'yu aldığın anda 10 yabancıyla doluyor. Evet, 10 numara pozisyonu için ama Can Uzun, ama Engiso gibi U23'e uygun, kontenjanı uygun oyuncular olabilir. Reinders için tekrarlıyorum. Sara'nın satılması gerek, çünkü bir finansman çıkartman gerek. Reinders'i sonuçta maliyet açısından hani Galatasaray'a Türkiye için 9 milyon euro bir yıllık ücret beklentisi var, o karşılanır, ama City muhtemelen, hele ki İtalya'dan ve Premier Lig'den taliplerin olduğunu düşünürsek, 40-50 milyon euro bandında pazarlıklara girişecektir. Tekrar söylüyorum, yani siz Saray'ı 25-30 milyon euroya satarsanız eliniz daha güçlü oturursunuz Reinders pazarlığında. Benzerini evet. Barış Alper, Leao için de söyleyebiliriz. Hem Leao hem Reinders için zaten 9+2 olmuyor. Yani oradan bir oyuncu çıkartmanız gerek.
1: Avcılardan Cengiz Bey iyi geceler diliyor. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak gözlemim, Leao alınana kadar öncelikle gitmesi gerekiyor.

0: Gerekenleri gönderseler de en azından önlerini görürler. Kadro zaten şişkin. Leao'yu örnek veriyorum, 40 veya 50 milyonu aldığın zaman elindeki oyuncunun gitmesi de zorlaşır. Gönderemezsin demiş.
1: Ben artık Fenerbahçe'de şey diye düşünüyorum ya, herhalde o gideceklerle ilgili ciddi planlama hazır. Yoksa yani bu kadar elde yabancı varken hala o planlamayı gelsin bir oyuncu daha yaparsan bu sonrasıyla ilgili ciddi problem olur, ama herhalde diyorum yani gelmesi için çalışılan oyuncularla ilgili planlama nasıl yapılıyorsa gidecek oyuncularla ilgili herhalde o işler de aynı hızla devam ediyor diye
2: ben
1: düşünüyorum.
2: Ben çok iyimsersin, çok yabancı var.
0: Ya bir anda olacak gibi durmuyor zaten.
1: Hani sanki böyle adım adım şu an Leao ile ilgili bir planlama varken diğer tarafta da işte gidecek oyuncularla ilgili tabii temaslar yapılıyor. Öyle yorumluyorum. Yoksa hani bu kadar fazla yabancının olduğu yerde hala bir tane daha oyuncu katalım düşüncesi. Bir de en tehlikeli şey ki ben teknik direktör olsam Fenerbahçe'de asla kabul etmem ya. Kampa gitmem ya. Ya bu kadar oyuncuyla antrenman olur mu yani? Hemen söylerim başkana yani. Benim mesela yine kabul etmediğim durumdur. Abi siz öğreteceksiniz bu oyunu yani. Teknik direktör öğretir. Bilmez ki kulübün başkanı. 36 kişi bilmez ki, o der ki ne güzel işte zenginlik. Acun Ilıcalı dedi ya. Mesela yapsın bakalım şeyde, Hull City'de. Mourinho bir stoper istedi dedi. Biz iki aldık, zenginlik olsun. Yap bakalım Hull City'de. Bir istesin, iki al da bakalım zenginlik oluyor mu? Orada olmuyor yani. Burada oluyor. Zenginlik zannediyorsun. O yüzden mesela İsmail Kartal diyecek orada. Başkanım gidilmez. Şey demiş bildiğim kadarıyla İtalyano. Bu kadar kalabalıkla ben antrenman yapamam demiş yani. Kimleri göndereceksin hemen belirle. Hayır. Zaten getirmişsin artık. Evet zarar edeceksin ama kusura bakmayın. Birileri yapmış bunu. Siz de buna talip olmuşsunuz. Ben de teknik direktör olarak...
2: Götürmedi bunu... İtalyano doğru.
0: Evet.
1: Yapamazsın ya. Ben yaşadım.
0: Çalışamazsın ki.
1: Bak. Az kişiyle başıma geldi Bolu Spor'da. TFF 1. Lig'de Bolu Spor. Ya 15 kişiyiz ya. Ve şöyle takıma deniyor ki düşmeyin. Düşmeyin yeter, bizim bir hedefimiz yok. Yani o sene de Sergen Yalçınlar'ın Eskişehir'de olduğu sene. Final oynadık. Ya giren belli çıkan belli. En ufak bir şey yok. Aynı takımla bir sene sonra o ligin en iyi oyuncuları toplandı. Olduk 35 kişi falan. Küme düşüyorduk. Bak tarihin en fazla para harcadığı, bak aynı dönem ya, çok kısa sürede. Yani bizde böyle her yere iki tane adam olsun ya, yok böyle bir şey futbolda. Çünkü antrenman yapılıyor. Antrenmanı ne kadar sağlıklı yaparsan o da oyuna, sahaya yansıyor.
2: Kayseri Spor transfer yasağı olduğu dönem hatırla,
1: başarılı
2: bayağı
1: oldu aslında.
2: İyilerdi 2-3 sene.
1: Çünkü zenginlik aslında senin eksiklik diye gördüğün, benzer durum Samsun Spor için de geçerli. Senin o eksik diye gördüğün şey aslında o takımın zenginliği.
0: Tabii. Yönetmen gereken çok fazla şey oluyor. Bir Süper Lig'de görev yapmış, böyle iyi takımlarda da deneyimli bir isim. Adını vermeyeyim de şey demişti bir gün, böyle bir yerde oturuyorduk. Dedi ki ya, dedi, yönetilmesi gereken konulardan birisi işte o zenginlik diyoruz yani. Şimdi ben teknik direktörüm dedi. 11 kişi yazıyorum tahtaya dedi. Bir kere dedi yedektekilerin hepsi dedi bana dedi kızıyor dedi. Hepsi evet, bana küsüyor, sinirleniyor, oynatmıyorum diye dedi. Oyuncu değişikliği de o zaman şu anki gibi 5 değildi gerçi, 3'tü. 3 kişi de çıkarıyorum dedi. O çıkardıklarım da bana küsüyor dedi. Yani elinde kalıyor senin dedi, 11'den 3 çıkar. 8 kişi dedi o haftayı mutlu tamamlıyor ama 8 kişiyle iyi. Diğerlerinin hepsi dedi bana bozuk atıyor dedi.
1: Şey de söylerdi. Şimdi, Mesut Hoca da söylerdi. Mesut Bakkal, hani şey bittikten sonra, o maç oynandıktan sonra ben daha çok oynamayan oyuncularla zaman geçirirdim derdi. Yani onları rehabilite etme, çünkü bizde çok fazla duygularla yaşadığımız için ben hiç hatırlamıyorum oynamadığım bir maçtan sonra, ya gerçekten hak etmeden oynamıyorum, hatırlamıyorum yani. Benim gibi herkes öyleydi. Herkes oynamayı istiyor. Herkes oynamayı hak ettiğini düşünüyor oyuncuda. Hele hele bizim gibi çok fazla duygularla bu işi yaşayan insanlar olarak. O yüzden teknik direktörlerin gerçekten işi çok zor. Şimdi biraz daha yabancıların olduğu yerde onlar gene daha o konuda profesyoneller. Yani neden oynamadığını bile aslında o analizi kendi yapabilen yabancı oyuncular var yani.
0: Bir de şeyle, bu ne kadar ilginizi çeker bilmiyorum da, bu gönderme işlerinde mesela futbolcular, menajerleri çok ciddi şekilde kulüp politikalarını takip ediyorlar. Ne demek istiyorum mesela? Örnek veriyorum. Sen bugün X bir takım Muhammed Salah'ı aldın. Yıllık 15 milyon euro, 20 milyon euro verdikten sonra senin bütün transfer politikan emin ol değişecek. Niye? Çünkü mesela Mehmet Özcan'a gideceksin, diyecek ki ya bunlar Salah'a 15-20 verdi. ben 3 alacaktım tabii ama canım, bana 5 ver. Kulüp fazla isteyecek, bu kulüpte para var diye. Bir o boyutu oluyor alacaklarında. İkincisi göndereceklerinde de, şimdi mesela Fenerbahçe'nin fazla yabancısı olduğunu o yabancı futbolcuların hepsi ve menajerleri biliyor. Sen bugün 40-50 milyon euroluk

0: Bir transfere yer açmak istediğinde adam diyor ki zaten bana diyor mecbur yer açmak için diyor ben burada ayak direteceğim. Artık kozlar benim elimde diyerek diretiyorlar.
1: İşte onları buraya getirirken Kore iki defa hatta üç defa yani bir kişiye daha soralım. Ya getiriyoruz ama bak bir sonraki senenin planlaması. Çünkü bizde hep şöyle bir durum var ya hani şimdi mesela Fenerbahçe'de var. Seneye seçim var bu sene yaptık yaptık. Ya yaptık yaptık olmuyor. Olamadığından bir sonraki seçimde birine enkaz bırakıyorsun yani. Yapmamak lazım onu. Çünkü dediğin gibi şimdi Beşiktaş yaptı ya geçen sene. İşte kime ne isterse o parayı vereceğiz. O ne harcarsa vereceğiz. İmmobile'den indirim istiyoruz. İndirir mi adam? Niye indirsin ya? Senin paran var ona veriyorsan bana da vereceğim diyor adam yani.
0: Ya çok net gitti zaten. Daha önce de söyledim ismini. Mesela Svensson'dan bekler misin? Dünyanın en böyle düz işine sadık adamı gözüküyor değil mi? Ayrılacağız dediğinde profesyonelce ayrılır gibi. Svensson bile temsilcisine şey diyor. Ya benden önce buradan giden herkese paralarını tamamen verdiler. Ben de almadan gitmeyeceğim. Ona göre konuşun diyor. Bana da versinler diyor. Çünkü diyor takım arkadaşlarımın hepsi diyor tamamını alıp gitti diyor.
2: Omar vardı Galatasaray'da gözünden hatırla yaralandı. Evet. O dönem Galatasaray'ın oyuncunun sen de muhtemelen o sözleşmelerde biliyorsun. Evet. Yani olur yani tek taraf feshedebilirdi Galatasaray. Tabii. Etmedi oyuncuyu tedavi ettirdi ki döndü futbola Galatasaray'da ama bu sefer göz toparlanacak diye vücutta başka yerlerde sakatlık çıktı. Hatta Sacha Boey öyle şans buldu. Yani Galatasaray sezonu Léo Dubois ve Omar'la başlıyordu. Sonra Omar tekrar ayrılış sürecini hatırlıyorum. Galatasaray'ın bayağı başını ağrıttı.
0: Bir izleyicimiz yazmış. Beşiktaş'a en az 6 transfer daha bekliyorum. Salah hariç demiş.
1: En az 6. En altı. Fazla kaç?
0: 6. 6 ne demek?
1: En az 6 ne demek? Yok, takımın yarısından fazlası diyor. Tabii, nasıl 6?
0: Kaleciyi de eklersen 7 kişi etti zaten.
2: Zaten bir sayalım. 2 tane kaleci aldın. Sol bek aldın.
1: Salih'i aldın.
0: Evet.
2: Salih'i aldın. Trossard'ı aldın.
1: İlhan'ı
2: aldın. 6
0: tane. Bak şöyle yapalım. Bu siz normalde bunu yapmayacağınızı biliyorum ama ben biraz daha izleyenlere de geçsin diye söylüyorum. Ben isim söyleyeceğim. Tamam deyin veya transfer deyin öyle yapalım. Kaç tane olduğunu anlayalım. Nübel.
2: Tamam.
0: Tamam. Murillo.
2: Tamam.
1: Tamam.
0: Calo.
2: Tamam. Tamam.
0: Emirhan.
1: Transfer.
2: Transfer.
0: Rıdvan. Ama buraya şey geldi. Evet, Otağ'a da geldi.
1: Tamam deriz.
2: Mecburen
0: yani
2: tamam.
0: Yani bir tane kaleci artı savunma bir tane transfer çıktı. Salih.
2: Tamam.
1: Tamam.
0: Orkun.
2: Tamam.
1: Tamam.
0: Olaytan.
1: Hadi tamam. Geniş şeyde tamam diyorsun yani.
2: Ama hadi onun yerine hadi ilk 11'e transfer.
1: Ha ilk 11 tamam. Pardon. Transfer edeceğiz. Pardon.
0: Bir transfer de oradan çıktı. 2 etti. Sağ taraf Çerni.
1: Transfer.
0: Tamam. Solda İlhan oynadı ama ben Trossard diyeceğim onu. Trossard. Tamam, zaten geleceği orada. İçin. Evet. İleride de Yang Yuo.
1: Transfer.
0: Transfer. Yani o 1. Olaytan 2, Çerni 3, Emirhan 4 saydık şu an.
1: Zaten ben de buraya 4 tane Beşiktaş'la ilgili yani orada stoper, orta saha, kanat, forvet yani.
2: O kadar.
1: Yeter.
0: Yani bu sağlıklı bir şey değil bu arada yaptığımız onu biliyorum ama ideal 11 için kafadaki zihinler açısından.
1: Daha anlaşılabilir olsun diye.
0: Yani. Daha anlaşılır olsun diye dediğin gibi. Bu şekilde yani 4 tane şu anda ilk 11 seviyesinde oyuncu belli başlı yerlere saydık. Stoper, orta saha, sağ kanat, santrfor.
1: Bir de şeyi de unutmasınlar mesela. Yani her gelen yeni bir oyuncu yani aslında yeni bir teknik direktör için risk yani. Bir şey oturtmaya çalışıyor. Biri geliyor baştan oyuncuyu oynatmak istediği model, oyuncu tekrarı, arkadaşlarıyla uyum. Öyle kolay olmuyor. Yani mesela birini aldık, yarın geldi orada başladı. Öyle olmuyor o iş yani.
0: Evet.
1: Tekrara muhtaç bir durum o iş.
0: Suat Bey demiş ki yabancı sınırını da biliyor menajerler nasılsa para gelecek diye ellerini ovuşturmaya başlamışlardır bile demiş. Ezel Altun, Koray Bey lütfen Mehmet Bey'e sorar mısınız Galatasaray tüzüğünde, ironi bu mesaj, Haziran Temmuz ayında transfer yapılmaz diye bir madde mi var tüzükte, saygılar selamlar demiş.
2: Sane bir tek aklıma gelen ya 11 ya 12 Haziran'da, Haziran ortası bile değildi, bir istisna oldu.
1: O ara zaten gidip şeyde oynamadı mı sen?
2: Kulüpler Dünya Kupası'nda oynadı o ara.
1: Kupası'nda oynadı ya.
0: Selman Luma, millet Salah hariç 6 transfer bekliyor. Hali hazırda 4-5 tane de transferi tamamlamışken biz Galatasaraylılar ne diyelim Koray Bey? Aklımızı yitirmeye ramak kaldı demiş.
2: Galatasaray ama en az 3 transfer yapacak. Hatta ben 4 bekliyorum.
1: Ya sen baktığın zaman Galatasaray'ın o kadar da telaşlanacak bir hadise yok Galatasaray'da.
2: Sadece mesela nokta
1: senin bu bahsettiğin, bak Beşiktaş senin bahsettiğin tekrarı şu an oluşturuyor. Fenerbahçe onunla uğraşıyor. Sen aslında Galatasaray'da gözünü kapattığında bak hala 7 tane 8 tane net oyuncu sayıyorsun ya ve aynı teknik direktörle. Ya bu acayip bir zenginlik. Evet, planlama konusunda hata yaptılar.

0: bugüne kadar o işi halletmeleri gerekiyor ama eğer Galatasaraylılar bu hazırlık maçında net bir oyunla karşılaşmış olsalardı bence bu kadar karamsar davranmazlardı. Derlerdi ki ya evet oraya bir 10 numara pozisyonuna gelecek ama Saray'la da bir oyun izledik biz orta saha. İşte Leslie'de de bir orta saha oyunu izledik. İşte ön tarafa başka biri gelecek. Osimhen'in alternatifi olarak ama işte atıyorum Adayla da Adaydı değil mi?
1: Aday yüzü geç.
0: Adayla da bir şey gördük gelecek adına ümitlendik ama hiçbir şey göremedi. Hatta tam tersi ya biz Abdülkerim'le de mi acaba sorun yaşayacağız? Galatasaraylılar bir anda orayı da düşündüler. Bence tek kazan şey oldu Galatasaray'a. Cankat. Bu hazırlık döneminde. Aa,
1: çok iyiydi. Güney
2: ne olacak? Gidecek mi?
1: Kiralık? Bence ikinci kaleci olması gerek. Zaten Cankat'ı Şampiyon Ligi listesine altyapı kontenjanına yazabilirsiniz. Günay orada. Günay yazılmasa şaşırmam.
0: Ben mesela hiç yazmam Günay yani. Hiç yazmam. Orada Cankat ki Cankat adım adım da geliyor. Yine o hani bizim ülkenin kurtuluşu şey ya çaresizlik ya plansızlık. Mesela Cankat da planla bu duruma gelmedi. Evet. Hatta şey anlattı işte geçtiğimiz sezon Eyüpspor'un teknik direktörü.
1: Özcan Hoca
0: anlattı değil mi? Dedi ki normalde aslında planımızda o yoktu dedi. Kaleciyi gönderdik onu oynattık dedi. Bak
1: o kaleci de iyi kaleciydi. Tabii. Sezon başı Beşiktaş maçı çok iyiydi. Brezilyalı bir kaleciydi.
0: Brezilyalı kaleciydi. Planda yoktu.
1: İyiydi, yani iyi kaleci.
0: Planda yoktu bir anda o organizasyon.
1: Yani birinci kaleciye gitmedi Eyüpspor. Para, doğru.
0: Gitmedi yani. Şimdi
1: ve küme tuttu.
0: Şahane bir kaleci ki ben onu 19'dan da
2: Felipe
0: hatırlıyorum.
2: Felipe miydi yani?
1: Felipe bravo. Beşiktaş
0: maçı müthiş oynamıştı.
2: Ben o ayağı da iyiydi.
0: Ayakları
2: ben
0: çok iyi.
2: Ben de öyle hatırlıyorum. Bir ben kimim yapalım o zaman. Mehmet Özcan ve İbrahim Yavuz'la birlikte.
0: Savaş abiyleyim değil mi? Orada çok başarılıyım.
2: Olabilir.
0: Yani. Savaş abinin etkisizliğinden olabilir yani. Ben yoksa çok iyi değilim yani.
2: Playoff aşamasını geçtin. Şampiyonlar Ligi'ndesin bugün.
0: Öyle mi?
2: Tabii Mehmet Özcan burada ama. Başarılı. Mehmet'i tarumar eden bir isim var ama.
1: Özcan Hoca.
2: Özcan Pulat.
1: O inanılmaz. Puki bilmişti hemen sahne
2: Hoca Puki'nin hikayesini siz bu arada hazırlarken çok susayım. Şimdi editörler yukarıda hazırlıyor. Yunus Emre mi vardı o gün? Kim vardı hatırlamıyorum. Kimi soralım şey yapalım diye. Ben dedim ki Puki'yi sor. Ya dedi Puki kim dedi ondan sonra dedi nasıl şey yapsınlar falan. Dedim ki oğlum Puki dedim ya. Sen, o bir ara bizim aramızda böyle spor servisinde bir şey olmuştu. Fantasy futbol oynuyorlar ya hani Premier Lig'de biliyorsun.
1: Ben Schalke Galatasaray eşleşmesini hatırlıyorum. Ama
2: evet,
1: çok
2: evet.
1: Sonra.
2: Oradan bir Puki şeyi vardı zaten böyle esprisi muhabbeti. Puki'yi sor dedik. O bilirler mi bilmezler mi? Hoca şak dedi Puki diye anında söyledi. Sonra Yunus Emre'ye dedim ki aç izle programın tekrarını gör. Puki kimmiş? Bugün bakalım hangi isimler var. İlk ben kimimizi yapıyoruz. Ertuğ Güveniş hazırladı bugün de editörümüz. Basyun kenti yakınlarında yer alan eski bir köyde dünyaya geldim. Çocukken antrenmanlara katılabilmek için 3 saat yol giderdim ve çoğu zaman okula asmam gerekirdi. Port Said Stadyumu faciasının ardından düzenlenen hazırlık maçında kaydettiğim 2 gol sayesinde Avrupa macerama merhaba dedim. Büyük meydan okumamın ilk baharında ne kadar tökezlesem de kendime tanıdığım ikinci baharda tüm futbol severlerin gözünün pasını sildim. Küçük yaşlarda idolüm olan Ronaldo Nazario benim hakkımda muazzam bir kaliteye sahip inanılmaz bir oyuncu adeta Messi'ye benziyor demişti. Ben kimim?
1: Çok zor ya şıklar.
2: Hiçbir ipucu yok. Var
1: hakikaten
2: da yok aslında
1: yani yok.
2: Futboluna dair.
1: Port Said Stadyumu neresi bir kere onu?
2: Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen olunca daha da zorlaştırıyorlar Mehmet.
1: Zor.
0: Tamam da bizi niye
1: ben şeyim coğrafyadan kaldık.
2: Evet abi coğrafyasına.
1: Basın kenti yakınlarında. Ya bu böyle bunu Afrika. Söylemem. Afrika bence.
2: Afrika diyorsun.
1: Afrika. Küçük yaşlarda Ronaldo 96-2000. Küçük yaşlar olsun. Bu oyuncu aslında bence şu an aktif futbolcu olsun. Ya 89-90 doğumlu olsun. Ronaldo idol oluyorsan.
2: Evet. Hala futbol hayatı bitmedi bunu.
1: Bitmedi değil mi?
2: Evet.
1: Ya şey gibi işte ya nasıl diyeyim? James Rodriguez.
2: Basyun kenti neresi olabilir? Oradan biraz.
1: Biraz bana böyle Faslı bir oyuncu. Faslı Dünya Kupası çok popülerdi. Saibari.
2: Yok değil.
1: Brahim Diaz.
2: Değil. Fas değil.
1: Fas değil mi?
2: Ama yaklaştın coğrafya
1: Fas'a
2: olarak.
1: Fas'a Cezayir diyelim. Ama Ronaldo'nun ligisini nasıl çekecek? Ha Ronaldo şeyi de başkanlık yaptı. Valladolid. Hmm. Belki o yolu Valladolid'e düşmüştür.
2: Ha Ronaldo bir sürü futbolcuyla ilgili yorum yapmıştır
1: yapmış
2: ya.
1: Yapmış mıdır? Hmm. Hani o Valladolid düşünmeyelim.
2: Şey olarak düşünme direkt beraber çalıştılar gibi algılama.
1: Anladım.
2: Ama demek ki Ronaldo'nun yorum yapabileceği Yani şimdi
1: ya İtalya'dır ya İspanya'dır. İki yerde Ronaldo zaten Avrupa'da.
0: Messi'ye benzeyen kim olabilir?
1: Brahim Diaz dedim hani ben o yüzden.
2: Değil değil, Brahim Diaz değil.
1: Mahrez.
2: Mahrez de değil.
1: Ya ben
2: ya ipucu vereceğim ama verdiğim gibi de çıkacak.
1: Fas, Cezayir, o taraflar gibi geliyor bana. Türkiye'si var mı?
2: Yok.
1: Onu soralım işte. Türkiye'si yok.
2: Yok.
1: Türkiye'si yok. Şimdilik yok. Kim konuşuluyor?
2: Türkiye'si Leo. Var da, Türkiye'si var da tatile falan geliyor.
1: Leo.
2: Değil.
0: Salah mı?
2: Salah.
1: Ha tamam tamam, Türkiye.
2: İbrahim Yavuz bildi.
0: Tatile geliyor dedi
1: orada. Hiçbir şey soracağım ya. Salah.
2: Muhammed Salah. Zaten Salah olduğunu anlamayalım diye hiçbir şeye verilmemiş. Evet. Belki coğrafya bilgisi iyi olanlar bilmiştir. Bu arada son sayfa etiketine bakmadım. Kimler yazmış diye bir yandan. Bilenler var. Osman Bey bilmiş.
1: Premier Lig'de
2: Caner Bey bilmiş. Kadir Nizam bilmiş.
0: Bazen Onur Bey bilmiş. Ben şimdi hani bittikten sonra bakayım. Hiç
2: Özlem Hanım bilmiş.
0: Kimse bilememiş.
2: Suat Bey bilmiş. Ezel Altun bilmiş. Burak Bey, Semih Bey.
1: Bir biz bilemedik.
2: 1992 yılında Bastyum kenti yakınlarında yer alan Nagrik köyünde dünyaya gelmiş.
0: Yani oraları
1: o jenerasyon.
2: Nagrik köyünün adı. Bu köy Sapmeh'e bağlı antik Sais şehrinin sınırında yer alan eski bir köymüş. Salah dünyaya geldiği bu yeri asla unutmayarak okul ve küçük bir stadyum inşa etmiş. Port Said Stadyumu faciası 1 Şubat 2012 tarihinde Mısır'ın Port Said Stadyumu isyanı sırasında El Masri ve El Ehli takımlar arasında oynanan maç sonrasında yaşanmış. 74 kişi hayatını kaybetmiş. Büyük bir şiddet olayı. Bu olayın ardından Basel ve Mısır U23 milli takımı hazırlık maçı düzenlemiş ve Salah 2 gol atmış. Basel daha sonra o 2 golden sonra Salah'ı transfer ediyor. Premier Lig macerasında başarıyı yakalamasa da ilkinde Chelsea ile daha sonra ikinci Premier Lig döneminde tarih yazıyor Muhammed Salah. Salah Chelsea'den
0: Roma mıydı?
2: İstediği Roma'ya. Yo,
1: Chelsea'den Fiorentina.
2: Fiorentina'ya doğru.
1: Salah'la birlikte Lukaku ve De Bruyne de yapamadı.
2: Chelsea'den Fiorentina'ya giderken çok net hatırlıyorum. Türkiye'de bayağı ismi şey yapılıyordu.
1: Ben editördüm 2013 yazında Galatasaray iki oyuncuyla yani finansal açıdan Buruma ve Salah'tı. Tercih Buruma oldu. Çünkü Buruma böyle yeni Ronaldo, yeni Quaresma yakıştırması böyle çabuktu. Ki çapraz koparmasına iyi kötü yine bir kariyer yaptı ama Salah'la kıyaslayamayız.
2: Beşiktaş konusu bıraktığımız yerde rafa kaldırılmıştı. Bir teklif yapıldı. Herhangi bir gelen cevap yok. Trabzonspor'la ismi bugün sosyal medyada çok geçiyor. Ertuğrul Doğan da dedi ki başkan daha kaç kez yalanlayacağım bilmiyorum. Gündemimizde yok dedi. Son bilgiler bunlar. Onun dışında aktarabileceğim şu an için bir şey yok. Diğer ben kimimizi yapalım. Sıradaki isim kim? Bakalım. Arjantin'in ilk Dünya Kupası zaferini yaşadığı yıl Banco Milli Parkı ile ün kazanmış Abidjan şehrinde dünyaya geldim. Kariyerime ilk sağ bek bölgesinde başlasam da akıl hocam olarak kabul ettiğim dayımın sözünü dinleyerek kalecilerin korkulu rüyası oldum. Ne kadar Milan'da Maldini neyse Marsilya'da ben de o olmak istiyorum desem de bu gerçekleşmedi. Yarım asır sonra elde edilen şampiyonluk paha biçilemezdi. 2006 ve 2012'de düzenlenen turnuvada ülkemi iki kez finale kadar taşısam da makus sondan asla kaçamadık.
1: Bir kişi geldi aklıma.
2: Ben
1: Drogba.
2: Kimi? Didier Drogba.
0: Doğru.
2: Doğru cevap.
1: Burada biraz...
0: Marsilya...
1: Hayır mi? Söylüyorum Abidjan. Fil dişi olduğunu biliyorum onun. Çünkü Drogba Galatasaray'a geldiğinde bakmıştım hani fil dişindeki şehirlere. Bir de Marsilya oynadı. Evet. Final oynadı Marsilya'da. Chelsea'de şampiyon oldu.
2: 1978 yılında dünyaya geliyor Drogba. Bir de
1: tabii oradan Arjantin.
2: Abidjan şehrinde. 21 yaşında profesyonel oluyor. İlk sezonunda Chelsea'nin 50 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazanmasının da pay sahibi. 2006 ve 2012'de 2 Afrika Uluslar Kupası'nın finaline taşıyor takımını. Ancak her iki finali de penaltılarla kaybediyorlar. Çok büyük golcüydü. Değil mi?
0: Nefis.
1: İki tane hatta Drogba ile Salah. Afrika'nın en oraya bir daha da Eto'yu koy. Üçü. İkisi oynadı Türkiye'de. Bakalım evet. Salah gelecek mi?
2: Üçüncüsü gelir mi? Drogba, Eto.
1: Ben Eto'yu da beğenirim.
2: Bayağı iyi golcüler gördük ya ülkede. Geç de olsa. Yani. Zaten erken bulmak.

0: Zor da. Hakikaten.
1: Yani mesela Drogba zamanında Galatasaray karşılığını da aldı onun ya. Yani şurada hiç unutmuyorum Galatasaray'ın Real Madrid'e 4-4 diye bağırıyordu.
2: Hem de o Juventus maçı topu indi. Snyder attı. Avrupa maçları vardı.
3: Acayip bir oyun vardı da. Logolara geçiyoruz. Logolarla aranız nasıl? Mehmet, bu bölümde de iyi misin?
2: Ben logolarda kötüyüm. Sebep, ben hiç konsol oyunu oynamadım. Ben çok öyle logo, biraz o hafıza ister.
3: Konsol oyunu var mı?
2: Yok,
3: ara?
2: Hiç. Konsol oyunu ister bence. Burak Saraslan çok iyiydi.
3: Logolarda.
2: Evet, o oyun o biraz ilgiliydi.
3: Hadi ilk logo gelsin o zaman, bakalım. Hangi kulüp? Hep birlikte görelim.
1: Ankara Demir mi?
3: Ankara Demir diyor İbrahim Yavuz.
2: Adana Demir.
3: Demem biliyor.
2: Aa, ben Adana Demir dedim.
3: Tebrik ediyoruz. Zaten o ortadaki aşağı yukarı birbirine benziyor.
1: Adana Demir olacak, Ankara Demir olacak.
3: Güzel. Sıradaki logoya geçelim.
2: Evet. Renkler çok güzel.
3: Buna dair fikriniz var mı?
1: Bu Batman Petrol müydü?
3: Değil.
1: Değil. Neydi? Yine oralarda.
2: Yine yerli mi?
3: Türk hepsi.
1: Türk.
2: Bende bu yok.
3: Bugün yabancı yok.
1: Bu alt ligde ya. Değil mi? Alt ligde mi?
3: Alt ligde.
1: Hatırlıyorum. Alt ligde hatırlıyorum ya.
2: Niğde.
3: İç Anadolu bölgesinde bir şehrimiz, Niğde değil.
2: Aksaray.
3: Değil.
1: İç Anadolu'da kimdi ya?
2: Kütahya'nın renkleri değil
1: yok. Yok yok, değil.
2: İç Anadolu.
3: Zorlamayacağım fazla sizi. Aklınıza gelmiyorsa. Var mı tahmin?
2: Buksaş. Konya.
3: Değil Konya.
2: Hani Konya'da böyle.
3: Buksaş. Ha, Konya'da değil.
1: Buksaş mı?
3: Değil. Böyle. Karaman.
1: Ha, Karaman.
3: Karaman Futbol
2: Konya,
3: Kulübü.
2: Konya Karaman yakın aslında ya.
3: Son logoya gelelim. Bunu daha kolay bilirsiniz herhalde.
1: Fethiye.
3: Fethiye Spor, İbrahim Yavuz.
2: Ben bunu Eren'den derdim ya, var ya. Kalpte var ya Eren benim logosu, hatırla o.
3: Fethiye Spor.
2: Şeyin formasıydı.
3: Fethiye'ye de selamlar. Buradan izleyen herkese. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Tanı beni.
2: Tam Eren'den forması.
3: Solşer. İbrahim Yavuz'dan geliyor cevap. Doğru. Bir sonraki isim sizce kim?
2: Chelsea'de hocalık yapan değil mi bu ya?
1: Dezer değilim.
2: Graham Potter.
3: Doğru. Mehmet doğru. Özcan.
2: Bu Östersund hocalık yaptı asıl.
3: Graham Potter. Son isim. Bakalım bunu tanıyabilecek misiniz?
2: Arteta. Yok.
3: Değil.
2: Alonso.
3: Değil. Arteta. Zor buradan çıkarmak ama.
2: Arteta ile Alonso. Tam böyle Alonso refleksi.
1: Stil. Değil mi? Aynen.
2: Premier Lig'de. Premier Lig'tir bu da. Zaten tribünden belli, evet, arkada. Aynen. Kim olabilir?
3: Çok düşünün. Türkiye'deki takımlarla da adı anıldı durdu da hiç gelmedi buraya.
2: Tuhel.
3: Değil.
2: Tuhel'lisi.
3: Ama hemşerisi.
1: Alman.
2: Klopp.
3: Yok canım, Klopp.
1: Klopp.
3: Değil.
2: Alman dedin ama.
3: Şöyle bakıyorum. Salzburg'u var. Paderborn, Leverkusen, PSV.
2: PSV'si var, Alman.
3: Evet.
2: PSV'de çok Hollandalı hoca bildiğim için.
3: Benfica'sı var.
2: Anladım hocayı ya. Galatasaray'ın gündemine geldi. Torrent dönemi öncesi Benfica'yı şampiyon yaptı. Schmidt.
3: Doğru.
1: Bravo.
3: Roger Schmidt. Ama zordu bu. Anlamak zor, kolay zor değildi. Sol şer falan onlar bence iyiydi.
1: Çok
3: kolaydı.
1: Evet yani.
3: Golü koklayanlara geçiyoruz. Hazırsanız. Bu bölüm rahat. Mehmet Özcan var ya, herkesi tabiri caizse böyle biraz şey olacak. Herkesi zehirledim, bütün yorumcuları. İlk dedikleri şey dakika, bu dakikada koydularsa özete gol. Herkes artık buradan yürümeye çalışıyor. Ya ortaya ya, attım
2: tamam,
3: bir teori.
2: Tamam,
3: yok, herkesi
2: tamam,
3: düşürdü.
2: Tamam, normal bakıyorum bak gerçekten. Gelişine bence kaçıracak. Yoksa atması gerek hani pozisyon. Ben öyle yorumlayayım.
3: Savunma
2: biraz fazla rahat
3: top
2: geliyor topa.
3: 2'ye 1 yakalanıyor.
2: Böyle çok
3: güzel
2: konsantre
3: pas
2: vurmuyor gibi.
3: Bu kaçırılmaz ya. Normalde. Ben bu arada
2: çok
3: cevapları bilmiyorum. Bana
2: güzel atak.
3: Şey yapmayın yani. Bana, beni dinleyip yanılmayın.
1: Kaçırdı.
2: Bir fazla adım attı gibi geldi bana.
1: Evet
2: ya.
1: Bana da adım
3: kaçırmış.
1: Yani
2: evet. Bak bu sefer şey
1: C'ye bakması çok daha rahat değil mi? Vitesle. Şey yapabilirmiş yani.
3: Bu kaçar, evet, mı ya normalde?
2: Biraz daha biraz argo tabiriyle biraz
1: santrafor vuruşu olmamış.

0: İbrahim gol diyor, Mehmet değil diyor. Bakalım cevaba. 4 kişi var önünde. Çok iyi yere vuruyor, gol.
1: Çok güzel gol.
0: Bak Sané.
1: Aa Sané.
2: Sané'yi bilsem belki.
0: Evet.
2: Vuran'a Sané.
0: Anlamadık kim olduğunu yani. Vurana kadar.
1: Çok güzel gol.
0: Kaldı mı? Bir tane daha var sanırım. Son pozisyona bakıyoruz. Burada da golü koklamanızı isteyeceğiz. Gol mü değil mi?
1: Bence kaçtı.
2: Kaçtı.
0: Kaçtı diyorsun.
2: Kaçtı diyorum ben de.
0: İkiniz de kaçtı.
2: Topuyla diyorsun. Vuruyor değil mi?
0: Hayır, topla vuruyor gibi.
2: Bilmiyorum.
0: Ben tam net çözemiyorum buradan şu an. İkiniz de kaçtı mı diyorsunuz?
2: Kaçtı diyorum ben.
0: Tamam, bakalım cevabı o zaman. Gol olmuş mu olmamış mı? Ceza sahası için çevrilen top ağlarla buluşuyor. Gol atmış.
2: Kötü olmuş.
0: Savunma zaten dokunuyor orada değil mi?
1: Tam Jardel golü. Jardel golü atar.
0: Kaleci dokunuyor.
2: Bu çok enteresan oldu mesela. Genelde bütün böyle sayısal olarak santral hep daha az. Savunmacılar hep daha kalabalık. Ama bir türlü paylaşamıyorlar. Yani. Ama birebir kaldıklarında hiç öyle sorun ortada olmuyor. Yani mesela burada 2-2 kalsalar bu paylaşımla ilgili bir sorun. 4-2 olunca bir şey oluyor herhalde. Ya Koray alır, Mehmet alır. Böyle bir durum oluyor. Aslında sayısı olarak fazla avantaj gibi gözükse de genelde böyle goller oluyor yani.
0: Evet, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Güzel, keyifli bir sohbet oldu. İzleyenlerimiz de umarım aynı keyfi almıştır. Son sayfayı noktalıyoruz. Herkese güzel, keyifli, sağlıklı hafta sonları diliyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayern Ata ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olize'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma, direğin yardımıyla topu ağlarda. Luis Diaz 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda, 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor. Dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım. Devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası. Harry Kane sağına çekti. Harry Kane 5-0. Bayern Münih Leipzig karşısında

0: açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum, Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane, fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
1: Bastian Dankert son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der Klassiker'e başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top. Nicolas Jackson, Kimi'ye. Kimi, Joshua Kimi vurdu Kobel. Kimi 4. dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane, yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası Olise, Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz, tehlike geçmişti. Luis Diaz yine Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel. Kimi yaptı ortayı, bir kafa ve gol. 12. golü Harry Kane. Gol, gol, gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
2: Harika ya.
1: Olise. Olise. Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
2: Direkt.
1: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimi'nin vuruşu da Kobel. Rierson. Dakika 49. Rierson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimi'nin çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
2: Kaydı.
1: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuğuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten. Zinedine Zidane mısın Harry Kane?
2: Bir şey gerçekten ya.
1: Luis Diaz. Luis Diaz indi sıfıra çevirdi. Son vuruşu da. Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor 2-0.
2: Gol Harry Kane'in.
1: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
2: Ya farklı açılardan tekrar tekrar gösterilmesi gereken bir uzun.
1: Yani Zidane mısın be adam dedim ben, artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern. Sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor şimdi. Orta bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Klasiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson. Fabio Silva. Fabio Silva terse çekti.

0: dönüş yapacak.
1: Yine Harry Kane. İnanılmaz.
0: Maxi Bayer baskıda. Neuer. Harry Kane. Şimdi o Lise pası verdi. Gol pozisyonu. Luis Diaz tereddüt etti. İlk anda vuruşta harcadı pozisyonu. Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Benzema yine bu kadar diyor Bastian Dankert. Bitiriyor maçı. Haftanın maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande çevirdi ve gol Bayer. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta boşu gol. Romulo. Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Ofsayt söz konusu değil, aldı. Nusa. Manuel Neuer mi? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi.
2: Raum yine orada.
0: Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun. Gnabry, Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı. Son anda savunma. Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise. Harry Kane. Savunma arkasına Diomande'yi kaçırma düşüncesi. Diomande. Neuer. Manuel Neuer de şov yapıyor. Onu da söylemek lazım. Ito yerden çok iyi yere. Olise. Son anda Gulaçi. Gulaçi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern, Olise yaptı ortayı, bir kafa ve gol. Jonathan Tah. Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1, Bayern 3.
3: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
0: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Olise içeriye dört oldu. Pavlović Olise gelin yanıma diyor. Baktı, şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu. 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise.

0: ise 5-1. Leipzig parçalandı.
1: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
0: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlović Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigliler'i. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
2: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry. Serge Gnabry bir şutta o denedi. Savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı. Luis Diaz geriye döndü. Pavlović. Kimi şut şansı. Kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson yaptı ortayı. Svensson kafa, gol! Schlotterbeck! Schlotterbeck golü attı, 1-0 önde Dortmund.
1: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
2: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
1: Duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. Schlotterbeck çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
2: Sabitzer. Bir uzun topta ondan geldi. Hata geldi tahtadan. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kaleci Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimmich aldı. Şut şansı, Kimmich vurdu ama kolay bir top oldu Kobel için. Stanišić, Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya, arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'i indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direk. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişine. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı Adeyemi'yi. İyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane.

0: maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
1: Kovel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem o Atalanta maçındaki hatası ve sonucunda Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilanı olan Bundesliga'ya vedası.
0: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer, sağda Yankuto, tekrar Marcel Sabitzer, Sabitzer'in ortası, bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson! Dakika 83, skora bir kez daha denge geldi.
1: Nefis maç oluyor.
0: Setmedi Dortmund. Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise'den ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise, Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine kimi, gol! Yine yanıt geldi. Yine yanıt geldi. Bu kez Bayern Münih'ten.
1: Ya hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
0: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema yine almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.

0: Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Transferler tüm sürat devam ediyor. Son sürat devam ediyor. Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Tabii bu hafta inen bir uçak olmadı aslında. Çok önemli bir uçak olmadı öyle söyleyelim. Ama inmesi beklenen uçaklar var. Biraz daha onların üzerinden gideceğiz. Onur Özkan ve Cem Pamiroğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhaba,
0: hoş
1: bulduk. İyi yayınlar. İyi akşamlar.
0: Teşekkürler. Yalanlamalar da var. Transfer döneminin olmazsa olmazlarından.
2: Normalde hani çok yalanlama olmaz.

0: ama Aziz Yıldırım'ın bir klasiğidir o. Hani ben hatırlarım çok net bir şekilde 15-20 yıl önce gazete isim isim haber haber resmi siteden yalanlama yaparlardı. Uzun süredir unutmuştuk bunu. Hani çok fazla yalanlama olmuyordu transferde. Son dönemde yine hani Fenerbahçe özellikle sonra Galatasaray'da yapmaya başladı. Yalanlama bir furyası var, evet.
1: Aziz Bey başlattı onu da diğer kulüpler de arkasından geliyor.
0: Tabii aynen.
1: Doğal olarak baktığında da yani kulüpler zaman zaman tabii bu tip şeylerden rahatsız oluyor şundan dolayı. Belki de gidecekleri o isim üzerindeki spekülasyonlar
0: bazen beklenti artıyor.
1: Beklenti artıyor, fiyatlar artıyor. O yüzden hem kendi camiasını bilgilendirme açısından hem kamuoyunu bilgilendirme açısından böyle tabii açıklamalar oluyor.
2: Evet, biz az önce söylediğim gibi bir yalanlama haberiyle başlayacağız. Çünkü iki kere yalanladı Galatasaray Musiala'yı. Bunu çok görmemiştik. Yani bir kere olduğunu yani görürüz ama bunu çok fazla görmemiştik. Bugün Galatasaray'dan bir yalanlama daha geldi. Onur, yani belli ki bu transfer olmayacak. Olması da hiç kolay değildi. Ama biraz gereksiz bir gündem oluştu bu transferle ilgili. Tabii ki Galatasaray'ın işte bugün 39. gün transferde sadece bir transfer yapabilmiş olması eleştiri noktalarından bir tanesi ve haliyle çıkan her transfer haberi de taraftar için biraz heyecanlandırıcı bir noktaya geliyor. Ama ya Musiala ismi zaten olsaydı çok çok başka seviyede bir transfer olacaktı. Kolay değildi. Olmadı ama olmaması da açıkçası çok yankı uyandırdı. Ne dersin? Sence nasıl bir gündem oluştu? Ve bu noktadan sonra Galatasaray'ın transfer gündeminin nasıl şekillenmesini bekliyorsun?
0: Önce şu iki kez yalanlama olayından başlayalım. Hani niye böyle bir şey oldu? Bir kere Musiala haberinin ortaya çıkması aslında Galatasaray'da iki tane rahatsızlığa sebebiyet verdi. Bir, şunu diyemeyiz. Galatasaray asla Musiala ile ilgilenmedi. Asla gündeminde yoktu. Hiç görüşülmedi. Bakın bunu kimse diyemez. Hani ben en baştan beri bu transferin zor olduğunu, bitmesinin zor olduğunu ifade ediyorum ama hani Galatasaray'ın yalanlaması da aslında hangi rahatsızlığın tezahürü biliyor musun? Beklenti artışı. Şimdi sen Musiala gibi bir oyuncuyla alakalı bir beklenti oluşturursan ondan sonra yapacağın transferler o beklentinin altında kalabilir ve tepkiye yol açabilir. O yüzden de Galatasaray yönetiminin iki tane rahatsızlığı vardı. Bir, bu işin duyulmasını istemiyordu normalde. Yani gizli bir operasyon yapılıyordu. Görüşüldü mü? Görüşüldü. Bak net söylüyorum. Teklif yapıldı mı? Yapıldı. Oyuncuyla görüşüldü. Hatta aracılar kondu. Hep söylüyorum İlkay Gündoğan. Burada Leroy Sané, Fatih Demireli. Yani Musiala ile temas kuruldu. Bayern kulübüyle temas kuruldu. Hani şunu diyemez kimse çıkıp da. Biz asla görüşmedik, asla ilgilenmedik. Ha, şu iddialı bir çıkıştı. Hani bugün bitiyor, yarın geliyor şeklindeki çıkışlar iddialıydı. Ama Galatasaray yönetimi bir çok sessiz sedasız bir iş yaparken, bir görüşme yaparken bu ortaya çıktı. Bundan rahatsızlık duydular. İki, çok yüksek bir beklenti oluştu. Hani günün sonunda zaten Bayern Münih kulübü yapılan teklifi kabul etmedi. Ama tekrarlıyorum, Galatasaray yönetimi Musiala ile görüştü, Bayern'le görüştü. Bir teklif, bir görüşme oldu. Günün sonunda olmadı. O ayrı mevzu. Ama dediğim gibi çok net bir beklenti de oluştu bu durumda. Mesela örnek veriyorum. Az sonra konuşuruz. Ensiso mevzusu var. Şimdi Musiala'yı hayal eden taraftar Ensiso'yu beğenmez doğal olarak yani. Şimdi yönetimin de rahatsızlık duyduğu kısım bu aslında. Yani şimdi sen çıtayı buraya koyduğun zaman o seviyede bir oyuncu almak zorunda kalıyorsun. Çünkü taraftar onu istiyor. Galatasaray yönetimi bu yüzden iki kez yalanlama yaptı. Yani artık bu haberler bitsin istiyor Galatasaray yönetimi. Normalde hiç gördün mü sen böyle bir şey? Ben görmedim. Hani bir kez yalanlarsın.
2: Tabii.
0: Tavrının tutumunu belli edersin ama şöyle bir şey var sevgili Ömer. İlk yalanlamada Galatasaray yönetimi oyuncuyla ilgilenmiyoruz demedi. Bak dikkatimi çekerim. Anlaştığımız yönündeki haberler yanlıştır, yalandır dedi Galatasaray yönetimi. İkinci açıklamada bu kez net bir şekilde oyuncuyla ilgilendiğimiz yalandır dedi Galatasaray yönetimi. Yani artık demek ki şunu gösteriyor. İlk açıklamanın yapıldığı dönem Galatasaray'ın halen görüşmeleri ve transfer dahi umutları vardı. Fakat Bayern Münih kulübünden net bir şekilde red yanıtı gelince bu kez bugün yönetim dedi ki biz oyuncuyla ilgilenmiyoruz. Aslında ilgilendiler, görüştüler ama hiçbir zaman transfer bugün bitiyor, yarın bitiyor, o gün geliyor, kampa katılıyor şeklinde bir noktaya varmamıştı. Yani o aslında biraz da taraftarların beklentilerini farklı bir yöne çekti. Doğru. Ama Galatasaray'ın planları vardı, olmadı Musiala ile alakalı. Hani bu saatten sonra da olur mu bir daha? Zannetmiyorum ki Bayern Münih'in sportif

0: Direktör de geçen açıklama yaptı. Takımı ayrılacak isimleri söyledi. İşte Zaragoza'yı söyledi. Hı-hı. Brian Zaragoza'yı. Sacha Boey'u falan söyledi. Evet. Musiala için de dedi ki kampa katılacak sakatlık sonrası. Bu defter kapanmıştır artık Galatasaray'la ilgili bu saatten sonra.
1: Şimdi şöyle bir şey var bu transferde. Sanıyorum bu boyutunu konuşmak lazım Cem Hocam. Şimdi Galatasaray geçen yılın Haziran ayında üst üste 3 yıl şampiyon olmuştu. Ve Leroy Sané'ye getirdi. Devamında 4. şampiyonluk geldi. Sonrasında 450 milyon dolardan 600 milyon dolar ya da euro diyelim işte o civarlara çıkacak bir Galatasaray bütçesinin olduğu açıklandı. Bu tabii maaşları da içeriyor ama hani neredeyse baktığımızda totalde 150 milyon euroluk bir büyümeden bahsediyoruz burada. Sonrasında Ugo Çukwu transferi geldi. Uzun süre transfer beklenmişti. Ugo Çukwu geldi. Ugo Çukwu'dan sonra beklenmeye devam ediliyor. Başkan Özbek de açıklama yaptı. Eylül ayını işaret etti. Osimhen'i işaret etti. O ayda olan transferleri işaret etti. Şuraya getireceğim yani konuyu. Çok doğal olarak bence bu haberlerin çıkması, Musiala olsun, işte Bruno Fernandes olsun, ondan önce haftalarca, aylarca biz Can Uzun konuştuk burada, önemli isimlerin çıkması, bence sağlıklı bir iletişim olmaması kaynaklı. Yani başkan açıklama yaptı ama işte Beşiktaş'tan örnek verelim. Önder Özen açıklaması gibi bir basın toplantısı olsaydı, ya biz arkadaşlar 4 yılın şampiyonuyuz. Biz şu kadar transfer yapacağız. Ugo Çukwu'yu da biz kendi planlamamıza göre zamanında aldık. Bundan sonra da birkaç tane daha transfer yapacağız denilseydi belki Musiala'yı iki kez bile yalanlamaya gerek kalmazdı. Çünkü bu haberler tabii ki kulüp sessiz kaldığı noktada çok doğal olarak çıkıyor.
2: Ömerciğim şimdi zaten medyada ve de kulüplerle ilgili karşı karşıya gelen en önemli şey şu transfer haberleri. Ve de Galatasaray'da aslında harcama limitlerinin en fazla olan takım olan Galatasaray 9 milyar lira. Herkesin beklentisi bu 9 milyar liraya hakim olan bir Galatasaray yönetimi bir an evvel transfer yapan ve de 4 senenin üzerine 5. senenin hakikaten şampiyon olmak istiyoruz. Çünkü insanlar böyle değerlendiriyor. Sizi yaptığınız önceki şampiyon olup olmamanızı önceki yapmış olduğunuz transferlerle değerlendiriliyor. Ve bu transferlerden de herkesin beklentisi vardı Galatasaray camiasının taraftarının. İsimler üzerinden gittiğimiz zaman da profiller tabii ki isimlerin profilleri, kalibreleri çok yüksek ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt gideceği için de halide istediği isimlere gidiyor. Aslında Dursun Bey'in yapmış olduğu divan toplantısındaki konuşmasında hep Eylül ayında yaptık biz bugüne kadar hep bir şampiyon olduk dedi mesela. Ama sen de biliyorsun ki şampiyon oldunuz ama mesela yapmış olduğunuz bir sürü eksik ve de yanlış transferler de var. Olmaya da bilirdiniz ama şampiyonluklar sen de hepimiz de biliyoruz. Şampiyonluklar bir sürü kabahatlerin, bahanelerin, yapılan yanlış şeylerin çok güzel üstüne örtülen bir temiz bir örtü gibidir. Dursun Bey bence belki Galatasaray camiasındaki bu isteklere karşı cevap verirken yani elindeki bir Eylül kozunu kullanıyor. Ben onu hissettim açıkçası. Eylül'e kadar hala bekleyen bir Galatasaray olacak. Ama Galatasaray'ın oynamış olduğu hazırlık maçlarındaki görüntüsü ve skordaki bir de takımın içerisindeki matematiğe, planlamaya da baktığınız zaman da çok acil olması gereken transferlerin olduğu bir yerler var. Nedir? Bana göre mesela herkes, hepimiz konuşuyoruz. İşte Phil Foden'lar konuşuldu, Can Uzun'lar konuşuldu, Bruno'lar konuşuldu. Yani Enchiso'lar konuşuldu ama bence Osimhen'in arkasında santrfor bölgesinde santrfor Osimhen olmadığı zaman rotasyonda veyahut da Osimhen'siz bir Galatasaray nasıl oynayacak? Bence Okan Buruk'un planlaması oraya Barış Alper'i koyarak sol tarafa sol forvet ve de hem de aynı zamanda ileriye dönük oynayan santrfor bölgesinde geçici bir forvet olarak oynayan bir oyuncu profilini hedefliyorlar diye düşünüyorum. Ama bana kalırsa ben Osimhen'in arkasında muhakkak net bir santrfor oynayabilecek bir oyuncunun bakılmasının daha doğru bir düşünce olduğunu söylüyorum. Bu isimleri hepimiz tabii ki takip ediyoruz ama kulüpler bir şekilde bunları yalanlarken de işte transferlerin çok yükselmemesi ve de bu transferlerin yükselmemesi için de basın bildirimleri, işte kulüpten açıklamalar da haliyle geliyor. Ama en öncelikli şey Galatasaray takımının evet 4 sene şampiyon olmuş olmanın getirdiği çok büyük bir avantaj var. Ama bu avantajı da bugün yani onu da konuşuruz. Avantajı var ama geçen seneki Galatasaray'ın futbolunu konuşuruz, oyuncu grubunu konuşuruz, performansları bireysel konuşuruz. Bu seneye gelen bu performanslar çünkü O

0: oyuncuların hep 10 üzerinden 7-8 oynadığı bir 4 sene var. Evet. Burada doymuşluk da çok önemli. Zaman zaman bu dalgalanmalar mesela 5. seneye sarkabilir. Bunu hesaplamak lazım. Bazen bu kadroları ana planın içerisine daha yani daha aslında o kalibrede oyuncular, daha yeni kalibrede oyuncular, daha biraz sprinter özellikleri, diri, enerjisi yüksek oyuncular katılabilir. Tabii Okan Burun tabii ki onların bileceği şeyler ama ben öncelikle Galatasaray takımının transfer politikasını gözden geçirirken taraftara bir o artık istedikleri transferi de bir an evvel yapmaların şart olduğu bir döneme girdi diye düşünüyorum.
1: Ömer, iletişimle ilgili şunu ekleyeyim ben. Önder Özen örneği çok güzel bir örnek. Yani muazzam bir basın toplantısıydı. İşte, fakat iletişim konusu herkesin yapabileceği bir iş değil. Yani ayrı bir meziyet bu arada, ayrı bir özellik. Yani çıkıp
2: bir anda da tercih meselesi tabii
1: ki. Yani çıkıp tercih ama yani bu işi yapabiliyorsan tercih edilmesi gereken bir nokta. Hani çıkıp doğruları anlatmak ve doğru cümlelerle, doğru kelimelerle bunu anlatmak son derece önemli. Şimdi ben bunu sorduğumda iletişim kısmını Galatasaray Kulübü'nün içine, yakın çevresine, yönetimde de böyle bir öz eleştiri olduğunu biliyorum. Hani evet biz iletişim konusunda zayıfız ama şöyle bir gerçek var. Şimdi bu basın toplantılarını kim yapmalı? O transferden sorumlu kişi yapmalı değil mi? İşte Önder Özen yaptı. Niye? Çünkü her şeye hakim. Yani sorulacak her soruyu yanıt verebilecek pozisyonda. Tüm görüşmeleri yapmış, fiyatlara hakim. İletişime hakim. Yani
2: tek elden gidiyor.
0: Evet, sürece transfer. Hakim.
1: Şimdi Galatasaray'da da sürece hakim birisi var aslında. %100 olmasa bile Beşiktaş'taki kadar. %80-90 sürece hakim bir Abdullah Bey var, Abdullah Kabukçu var. Fakat Abdullah Kabukçu iletişimi sağlayabilecek bir isim mi? Hı. Orada bir sıkıntı var. Yani çıksa basının önüne aynı şekilde doğru bilgileri, doğru cümlelerle verebilir mi? Ya da onu yaptığınız zaman bu kez tablo daha mı kötüye gider? Onunla alakalı orada bir sanırım bir sıkıntı var. Yani dediğim gibi bu eleştiri anlamında söylemiyorum. Herkes çıkıp o iletişimi sağlamak zorunda değil. Yani mesela Erden Timur bunu mükemmel yapıyordu. Taraftar da iyi biliyordu. Taraftarın ne istediğini de biliyordu. Hani nabza göre şerbet olayı var ya. Bazen bunu mükemmel yapıyordu. Şimdi bunu herkes yapabilecek diye bir şey yok. Orada bir eksiklik var profil anlamında Galatasaray. Mesela Sayın Başkan... Hocam da söyledi. Divan kurulunda konuştu. Eylül ayı dedi değil mi? Şimdi bu açıklamanın amacı eğer ki o taraftarın biraz ateşini düşürmek, tansiyonunu düşürmek. İşte ya biz yaptık daha önce yine yaparız mesajı vermekse hiçbir itirazım yok. Ancak bakın şunu söylemek lazım. Eylül ayında transfer yapmak bir kulübün planlaması olamaz.
2: Tabii.
1: Strateji, bu bir strateji olamaz. Niye olamaz biliyor musunuz? Çünkü şunu yaparsınız bakın. Sen transfer başlar Haziran, Temmuz, Ağustos gidersin, görüşürsün. Bazen olmayabilir. Bazen anlaşırsın, son anda eşi vazgeçer. Bu süreçleri biliyoruz. Ya bunları yaparsın, denersin erken yapmak için. Olmayabilir, o ayrı bir mevzu. Ama eğer şunu diyorsa Galatasaray yönetimi, ki ben zannetmiyorum ama işte yanlış iletişim yine ona sebebiyet veriyor. Ya biz bekliyoruz. Hani biz daha önce Eylül'de aldık oyuncuları. Bakın hepsi iyi çıktı. Yine alırız Eylül'de, yine iyi çıkabilir. Deniyorsa eğer bu en büyük yanlış. Çünkü bir kulübün planlaması ben transferi Eylül'de yaparım şeklinde olamaz. Bunun olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani yönetim şu anda çünkü bir çalışma yürütüyor. Ama Sayın Başkan öyle bir anlattı ki sanki Galatasaray bekliyor Eylül ayını gibisinden.
2: Orada bence
1: anlaşıldı.
2: Şöyle bir tek taraflı bakış açısında ben sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi yönetmenim Hasan Çavdar da dedi. En iyi transferler Eylül'de geldi genelde Galatasaray'a. Doğru sayalım. İşte Sanchez, Uğurcan, Icardi, Osimhen gibi çok net örnekleri var. Ama sadece yani şimdi siz sadece kendinize yarışmıyorsunuz. Aynı zamanda rakiplerinize yarışıyorsunuz. Yani 4 yıl Galatasaray'ın şampiyon olması demek. Evet mutlaka belli bir noktada işte kalite olarak, oyun olarak tabii ki rakiplerinden üstün olması anlamına gelmekle birlikte rakiplerinin de kötü planlaması anlamına geliyor. Ama rakipler daha iyi planlama yaptığında bu sefer Galatasaray'ın Eylül ayı transferleri Galatasaray'a yeterli olmayabilir.
1: Tabii ki. Şimdi zaten şöyle bir durum var. Bazen siz rakipleriniz kadar başarılısınız ya da başarısızsınız. Yani böyle bir gerçeğimiz var. Fenerbahçe 99 puanla ikinci olurken Galatasaray 69 puanla şampiyonluk yaşadı.
2: Tabii.
1: Başakşehir'in önünde.
0: Tabii.
1: Yani şimdi tamamen biraz rakiplere de bağlı. İtirazım yok. Fakat demek istediğim şu. Bu arada Eylül'de transfer yapılır. Yani bu da bir fırsattır. Yani orayı da planlarsın bu arada ama tüm transfer planlamanı Eylül'e endeksleyemezsin. Bakın tekrarlıyorum. Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi yok şu anda ama Sayın Başkan öyle bir anlattı ki sanki Galatasaray yine Eylül'ü bekliyormuş gibi zannetti insanlar. Hayır yani şu denebilirdi. Ya biz şu anda yoğun bir

0: şekilde hemen transfer yapmak için çalışıyoruz ama bakın zamanımız var. Hani Eylül'de de bir oyuncu gelirse bu oyuncu katkı sağlayabilir.
1: Bir tane ayırırsın.
0: Tabii ayırırsın ama zaten bak Galatasaray yönetiminin şu an öyle bir düşüncesi yok ama Sayın Başkan'ın sözlerinden öyle bir mana çıktı. İşte yine yanlış iletişimin bu tezahürü. Yani hep Eylül işaret edilince taraftar diyor ki ya biz yine mi Eylül'ü bekliyoruz?
2: Aslında o konuşma tamamen divan toplantısı olduğu için oradaki divan kuruluna yapılmış olan bir konuşma
0: eleştiri üzerine
2: o yapılan. Senin de ifade ettiğin gibi burada Önder Özen'in yapmış olduğu bir bilgilendirme mesajı veya bilgilendirme bir toplantısı yapılsa o daha yararlı olur. En azından taraftar bu konu hakkındaki net fikirleri de oluşur.
0: Zaten hep onu söylüyorum hocam yani. Evet öyle bir sıkıntı
2: evet,
0: var işte. Yani.
2: Ama mesela ben de bir transfer yapılırken ne olursa olsun senin elinde mesela Şampiyonlar Ligi Eylül'de başlayacak diye. Yani Eylül'den evvel de lig var.
0: Tabii ki.
2: Yani 2-3 hafta falan oynayacaksın.
0: Hocam tabii şu de. Anda Galatasaray'da Osimhen Allah korusun sakatlansa yerine koyabileceği bir santrafor yok. Allah korusun Barış sakatlansa yerine koyacağı bir sol kanat oyuncusu yok.
2: Hocam aynı şey işte.
0: Başlayacak 14'ünde.
2: Kesinlikle öyle işte aynı örnek şimdi Fenerbahçe'den vereceğiz. Yani Fenerbahçe geçtiğimiz devre arasından beri santraforsuz oynuyor. Hala santraforsuz oynuyor. Yani sezon bitmiş, sezon açılmış, santraforsuz oynuyor. Böyle bir dezavantajlı bir rakibim var. Ama sen de Galatasaray Osimhen'in arkasına sığınmış bir şekilde devam ediyorsun.
0: Bir yanlış bir şey daha var hocam. Sözünü kesin özür diliyorum. Açıklama yapıldı. Senin söylediğin gibi işte 400 milyon euro, 500 milyon euro bütçemiz olacak. O zaman bunu demeyeceksin.
2: Tabii.
0: Şimdi Abdullah Bey transferin başındaki kişi bizim seneye 500 milyon euro bütçemiz var demeyeceksiniz o zaman. Şimdi dediğiniz zaman taraftar o zaman Kamavinga'yı istiyor. Tabii. Kamavinga istediğiniz zaman taraftar yerine Hugo Çuklu gelince tepki oluşuyor doğal olarak. Ya bu hep yanlış yapılan bir şey Galatasaray'da. Yani bir şekilde bakın şunu anlatamazsınız hocam. İsim isim veremezsiniz. Ama bütçenizi bir şekilde anlatabilirsiniz. Dersiniz ki ya arkadaşlar konuşuluyor Kamavinga ama ya bir ayaklar yer sağlanmasın. Biz onu alabilecek bir bütçemiz yok. Çıkıp diyebilirsin. Bu ayıp bir şey değil. O zaman taraftar der ki ya biz demek 70'lik oyuncu alamıyoruz, 50'lik oyuncu alamıyoruz der ve beklentiyi ona göre aşağı çeker.
2: Ben de katılıyorum sana. Orada en önemli şey bu konuları konuşurken diplomatik bir dili kullanamamaktan kaynaklanıyor. Yani oradaki net işte isimler üzerinden değildi. Hem camianın ve de kulübün ekonomik tablosunu bir şekilde koyarken ortaya transferleri de nasıl ne şekilde istiyoruz. Bence her şeye rağmen bütün teknik adamların istediği şey şudur. Ana plandaki oyuncularını belirlerken muhakkak ki sezon başındaki hazırlık kamplarını bütün teknik adamlar en azından iki tane transfer kafasında varsa bir tanesinin iki tanesinin gelmesi lazım. Şimdi scoutlardan çıkan işte transfer var mesela Okeçov. Beğeniliyor mu? Beğenilmiyor ve herkesin kafasında soru işareti oluşuyor. Ya bu muydu beklenti veyahut da o bölgeyi götürecek olan oyuncu bu olabilir mi diye soru işaretleri oluşuyor ister istemez.
1: Bak şöyle söyleyeyim sana. Hugo Çukwu'yu alırsın ama ya benim bir itirazım yok. Süre de vermek lazım ama işte çok uzun zamandır konuşulan
2: ana plan transferim bu olmamalı.
1: Hocam şimdi Can Uzun'u alırsın. Ne bileyim işte Noah Lang eklemesi gibi bir tane tabii. ekleme yaparsın. O zaman taraftar da sadece Hugo Çukwu'ya odaklanmaz ama 39 günde gelen sadece bir tane kiralık oyuncuysa onun da satın alma durumu yine Angelinho'da yaşanan durum gibi bir hani 20 maçlık bir opsiyonsa ortada böyle bir durum varsa tabii ki o konuşuluyor.
0: Bir şey daha var. Mesela Okan Buruk demişti ki kampta daha ilk başladığında hazırlık kampı hatta kampta başlamamıştı. Biz kadromuzu yerli futbolcularla da güçlendireceğiz demişti. Galatasaray'ın bir yerli aksiyonu oldu mu şu ana kadar? Ve birçok oyuncu da takım değiştirdi bu arada. Mesela Aral'ı istiyordu Galatasaray. Aral Trabzonspor'a gitti. Salih Özcan mesela iyi bir yerli oyuncu.
2: Evet.
0: Beşiktaş aldı. Başar Önal mesela Lille transfer etti Başar'ı. Evet. Yani havuzun önemli oyuncularından bir tanesi. Bir sürü oyuncu takım değiştirmiş. Yerli oyuncu. Ve Galatasaray yerli futbolcuyla alakalı hiçbir aksiyon almamış bu süreçte. Kim kaldı havuzda? Kenan Yıldız'ı Arda Güler'i mi alacak Galatasaray yerli futbolcu havuzundan? Yani şimdi teknik adam bir plan ortaya koyuyor. Size diyor ki ben yerli oyuncu alacağım diyor. Ve piyasadaki yerli oyuncular alınabilecek yerli oyuncular takım değiştiriyor. Galatasaray hepsini seyirci gibi izliyor.
2: Aslında kredisi Okan Hoca'nın da kredisi en yüksek hoca olduğu için de bütün bunlara tek başına cevap verebilecek hem potansiyeli hem de çok böyle bir haklı
0: vermeye çalışıyor
2: ama tepki de görüyor. Mesela
0: hayır, öyle bir
2: enteresan.
0: Görev tanımı yok ki hocanın ve şuna dikkat aynen. edelim. Ben Okan Hoca'yı hani dikkate takip eden bir insan olarak bunu söyledim. Okan Hoca'nın iletişiminde farklılık var bu sezon.
1: Var evet.
0: Daha agresif. Daha bir şeyleri anlatmaya çalışıyor Okan Hoca.

0: Mesela ısrarla diyor ki ben geniş kadro istiyorum diyor. Hani hep kendi üstüne alırdı sorumluluğu Okan Hoca. Evet. Bu kez biraz farklı olarak yönetimin de üstüne bir sorumluluk bırakıyor. Yani isteklerini açık ifade ediyor biraz da. Ben diyor şu bölgeleri oyuncu istiyorum diyor. Ben geniş kadro istiyorum diyor Okan Hoca. Mesela transferle ilgili şunu söyledi. Abdullah Bey dedi bana söylemesin isimleri ama başkalarına da söylemesin dedi. Hani transferin isimlerin sızdırıldığına dair de bir şikayetini dile getirdi. Biraz daha farklı, biraz daha agresif bu konuda Okan Hoca. Çünkü o da farkında bazı şeylerin. İstediği şeyler olmuyor, olmuyor şu ana kadar hocanın. Yani şimdi emin olun Hugo Çukwu'yu Okan Hoca mutlaka onaylamıştır. Onaylamamasına imkan yok. Teknik adam çünkü. Ama listesinin kaçıncı sırasıydı şüphelerim var benim. Yani listesinde ilk 5'te hocanın verdiği listenin ilk 5'inde Hugo Çukwu var mıydı? Ben şimdi şüpheliyim.
1: Hugo Çukwu'dan sonra da Reinders'in konuşulması bana yine ilginç geliyor. Ya kaç tane merkez orta sahayla oynayacak Galatasaray?
0: Reinders'e geçiyorsa onu söyleyeyim. Hani Reinders 10 numara planlamasının içine düşünülüyor.
1: Ama 10 numarası yan mevki oyuncunun. Hayır, yani.
0: Şöyle düşün. Şimdi zaten şöyle bir şey var sevgili Ömer. Yani Galatasaray o pozisyon için farklı farklı profiller üzerinden gidiyor şu anda. Can Uzun farklı profil. Enciso, Brahim Diaz farklı profil. Şimdi Reinders'le ilgili düşünce şu Okan Hoca'nın kafasında. Ya alınabilirse eğer diyor böyle bir oyuncu. Hani ben beklentilerimi, kafamdaki bazı planları değiştirebilirim diye düşünüyor. Ya böyle üst seviye bir oyuncu alınabilir. Çünkü Reinders'le siz 4-2-3-1 oynar mısınız? Reinders'i biraz kareye yakın koyabilir misiniz? Koyabilirsiniz. Milan'da bunu oynadı. Ya da 4-3-3 yapıp Reinders'i City'deki gibi Hollanda Milli Takımı'ndaki gibi bir iç oyuncusu olarak da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla normalde hocanın planlaması net bir 10 numara üzerineyken hoca şunu söylüyor. Reinders alınabiliyorsa eğer ben bazı şeyleri değiştirebilirim oyun planlamam için. Ya
1: ben şundan söyledim. Şimdi Bruno Fernandes, Musiala, Can Uzun, işte Brahim bunlar zaten
2: bu kalibrelerden.
0: Bruno Fernandes 10 numara değil bu arada. Bruno da 10 numara değil ki. Bruno da net bir 8 numaradır.
1: Ama artık geldiği rol orası oldu. Yani kaleye çok daha yakın oynayan bir isim yani. Geldi yani.
0: Reinders de onu oynayabilecek bir oyuncu. Yani dediğim gibi evet net 10 numara değil ama tekrarlayalım. Eğer Reinders alınabilecek düzeyde bir pozisyona gelebilirse Okan Hoca dedi ki alın alalım. Ben bazı planları değiştiririm.
2: İşte ya ben de... Aslında bak bir lafı unutma. Sen, tamam. Sen de şimdi konuşurken mesela Can Uzun bir 10 numara Can Uzun'u sen eşleştirebiliyor musun 10 numara?
0: Tam 10 numara forvet arkası aslında.
2: Yani forvet arkası mı? Ama o farklı bir rolde oynuyor onu mesela.
0: Zaten hoca farklı profiller üzerine gidiyor şu anda.
2: Ben mesela yani Okan Buruk'un mesela bir soru üzerine ne de cevap vereceğini merakla bekliyorum. Osimhen'in arkasındaki rotasyonda neyi düşünüyor?
0: Düşünülmüyor hocam şu anda.
2: İşte esas ben 10 numaradan benim şahsi fikrim 10 numaradan daha evvel sorulması gereken, planlanması gereken en önemli yer bence bu. Yani 10 numara tamam konuşuluyor ama oradaki bir sürü isimler işte Phil Foden'la Brahim'e kadar gelecek gibi
0: bir. Ya hocam bir şöyle bir şey var. Onu da
2: bence
0: söyleyelim.
2: Bence orayı da galiba Barış Alper'le oraya.
0: Hayır, oraya oyuncu alacak Galatasaray. Yani, %100 şu anda.
2: Orayla ilgili en ufak bir tasarruf yok gibi bir söylemler var.
0: Yok, oraya bir oyuncu alınacak ama şöyle bir şey var. Şimdi Galatasaray'ın bir tane 2003 öncesi doğumlu oyuncu alma hakkı var şu anda. 9 tane kontenjanda var. Evet. O oyuncunun nereye kullanılacağı aslında biraz 10 numara transferiyle alakalı. Yani Galatasaray eğer 10 numara pozisyonuna yerli bir oyuncu alırsa Can Uzun ya da 2003 kontenjanına uygun bir oyuncu alabilirse eğer
2: banko olabilecek.
0: O zaman o kontenjan yetişkin oyuncu kontenjanı kenara ya da 9 numaraya kullanılabiliyor. Şimdi o yüzden de Galatasaray önce şu 10 numara işini halletmek istiyor.
1: İşte bana şu çok garip geliyor. Bütün Haziran ve Temmuz artık bugün de Temmuz'un son günündeyiz. Şu garip geliyor yani. Reinders olursa oyun planımı değiştireceğim demiş ya Okan Hoca.
0: %100 değişmiyor bu arada.
1: Ya yani. Tabii ki hocalar hibrit zaten oynatıyor. Yani tabii, sadece tabii tek yani bir artık... oyun planı yok. Ama şunu demeye çalışıyorum yani. Neredeyse 50 gün 60 gün hiç o şekilde bir şey çok fazla düşünülmemiş. Yani çıkan isimler dolayısıyla bunu söylüyorum. Ya bir anda bu oluyorsa buna dönelim gibi bir şey yine bir planlama eksikliğine işaret şey yani burada.
0: Çok keskin bir dönüşüm falan değil bu ya. Yani Galatasaray bu sezonda mesela geride bıraktığımız sezonda birçok maçı 4-3-3'te oynadı. Yani Sara Torreira, İlkay Sara Torreira, Lemina hep bunlar oynadı zaten. Yani Galatasaray'ın oynamadığı, bilmediği, test etmediği bir şey değil bu.
1: Değil.
0: Yani hoca normalde oraya tabii.
1: O değil.
0: Hoca şunu söyledi. Ben skorer bir oyuncu istiyorum dedi. Bak net ifadesi bu. Skorer bir oyuncu istiyorum dedi Osimhen'in arkasına. Yani Reinders direkt bunun karşılığı mı değil. Ama başka yönden de çok net artıları olacağı için yani 8'leşebilen hatta 6'laşabilen de bir oyuncu olduğu için aynı zamanda hoca ve çok özel ve üst çok önemli bir oyuncu olduğu için tabii. Hoca

0: Diyor ki ben böyle bir oyuncu için bazı planlarımı değiştiririm diyor. Ben bunda bir sıkıntı görmüyorum şahsen. Yani şimdi Reinders değil, daha düşük profilli bir oyuncu için bu yapılsaydı ben derdim ki ya bu oyuncu için yapılır mı bu? Ama o kadar özel bir oyuncu ki direkt fark yaratır. Dolayısıyla öyle bir oyuncu için hoca bazı şeylerini gözden geçirmeyi deneyebilir, düşünebilir. Ama çok hani keskin bir dönüşüm, değişimden bahsetmiyoruz burada. Bir oyuncunun çok hafif bir kayması ki saha içinde artık biliyorsun dizilimler sürekli değişiyor saha içinde. Öyle bir net bir diziliş yok. Dolayısıyla burada Galatasaray için kilit nokta 10 numara transferi. 10 numara transferini alınacak oyuncunun profili diğer bölgeleri bir mesela 9 numara için Franculinho konuşuluyor U23 kontenjanından. İşte Ivanovic'in ismi geçiyor. Franjo Ivanovic. Benfica formasını giyen. İşte Panoramenko vardı, olmadı gibi duruyor şu anda. Yani listedeki oyuncular U23 kontenjanı ama tekrarlayalım. Hani hocam da tam kafasına soru işareti olduğu için söyleyelim. Mutlaka ve mutlaka Galatasaray Osimhen'in arkasına şu anda bu U23 kontenjanından oyuncu düşünüyor. Ama oraya alınacak olan oyuncunun profili 10 numara transferine göre değişkenlik gösterebilir. Onu söyleyelim. Hatta Leao transferi bile Galatasaray'da
1: geçelim bu
0: 10 numara Leo'yu. Transferine biraz bağlıymış gibi duruyor. Yani 10 numara transferi U23 olursa sanki ona dönecekmiş gibi bile duruyor şu anda.
1: Peki sence Leao transferi mi daha öncelikli olmalı şu anda Reinders mi?
0: Tabii ki Reinders ama şöyle bir şey var Ömer. Yani transferde sıralama ihtiyaca göre şekillenmez. Yani.
1: Her zaman öyle olmuyor.
0: Olmuyor. Ama Galatasaray 10 numarasını almadan bence Leao transferinde çok net adımlar atamaz. Niye atamaz? Söylüyorum işte yani
2: Galatasaray
0: 10 numarasına eğer yetişkin kontenjanından bir oyuncu alırsa o zaman zaten Leao'ya yer kalmıyor kontenjanında. Yani Leao'yu alabilmesi için Galatasaray'ın ya da bu transferde masaya çok net oturabilmesi için 10 numaraya Can Uzun, Enciso profilinde ya Türk alacaksın ya da 2003 kontenjanından alacaksın. Yoksa zaten Galatasaray'ın şu anda mevcutta 9 tane 2003 öncesi doğumlu oyuncusu var. Nelson'u saymıyorum.
1: Yani Leao transferinde Fenerbahçe ile birlikte masada olduğu konuşuluyor hocam Galatasaray'ın. Leao da bu yazın enteresan hikayelerinden bir tanesi oldu.
2: Yani evet şu anda ister istemez yani Fenerbahçe Galatasaray arasında bir Leao krizi oluşacak gibi böyle bir tablo yaratılmaya da çalışıyor. Yani genelde medyada çok seviyor bu tip şeyleri ama.
1: Biraz 3 yıl önceki Zaha noktasına döndü. Mevki de aynı zaten.
2: Ama sonradan da işte Fenerbahçe dedi ya yani iyi ki Zaha'yı almadık gibi bir oluşum da oluştu. Yani çünkü Zaha'nın performansına baktıktan sonra Galatasaray'da Galatasaray'ın en büyük avantajının bu tip başarısız olan transferlerden çabuk çıkabiliyor.
0: Anlatıldığı kadar kötü oynamadı bu arada bence. Yani Zaha'da yani.
2: Neticede şey yapamadı yani Galatasaray
0: benimseyemedi.
2: O da benimseyemedi. Galatasaray'da yani bir aşı tutmadı derler evet, ya o şekilde oldu diye düşünüyorum.
0: Çok kötü değildi bence performans.
1: İşte beklenti çok farklı olunca.
0: Evet,
2: Leao gelince yani ben açıkçası Fenerbahçe'nin masada olduğunu biliyorum masada ama konuşmalar var ve bunu da çok gizli bir şekilde yönetiyorlar. Yani kulübün içerisindeki yönetim kadrosunda iki kişi biliyordur belki. Başkan ve Cihan Bey biliyordur. Bunun dışında kimse yani yönetimlerin toplantısında bir araya geldiğinde ya Leao ile konuşuyor musunuz başkanım diyen bir yönetici olabileceğini düşünmüyorum mesela ben böyle. Bu yüzden bu transfer konusunda çok Sayın Başkan'ın nazik bir politikası var. Süreci böyle bir kendine göre ve has bir üslubuyla yönetiyor. Bekleyip görmek lazım ama Fenerbahçe'nin sol tarafa evet konuşuyoruz da 10 tane yabancı var. Yani işte demin
0: 11.
2: Şimdi bunda 11 olacak.
0: Hayır şu an 11 hayır. 2003 öncesi 11 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Saymayalım. Hani Musabaları falan saymıyorum.
2: Benim yapmış olduğum işte 11'de şöyle.
0: Sen birini gönderdin hocam o zaman.
2: Semedo. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Vedat Muriç. Vedat Muriç saymıyor. Bu 10 kişi.
0: Talişka Vedat.
2: Yok Talişka'yı saymıyorum. Asensio. Asensio.
1: Bu hesaplamanın daha genişini Fenerbahçe bölümünde yapalım.
2: Ha, peki geçtik diye sen Leao'yu söyleyince ben topu atınca biz
1: Leao. Var çünkü tamam. Şu anda.
2: Ama Leao'da Galatasaray var ama şu anda Fenerbahçe'de döndün diye düşündüm.
0: Leao'yla ilgili ben şu bilgiyi vereyim. Hani şu an Milan kulübü beklentileri biraz farklı durumda. Yani net bir transfer geliri elde etmek istiyor Leao'dan.
1: Ama şu haliyle de zor yani.
0: Çünkü
1: kolay değil.
0: Çünkü yerine başka bir oyuncu almak istiyorlar. Galatasaray kiralamak istiyor. Fenerbahçe de kiralamak istiyor zorunlu opsiyonlarla. Çünkü ikisinin de limitlerinde şu anda o pozisyon için verebilecek yüksek bonservis

0: boşluğu yok. Bugün Milan'ın beklentileri böyle ama şu anda hani o kiralama önerilerine sıcak bakmıyor Milan ama Ağustos ayı sonuna doğru eğer Milan istediği teklifi alamazsa, ki ben alacağını hiç beklemiyorum, hiç zannetmiyorum. Hani şu an Avrupa'dan herhangi bir kulübün çıkıp Milan'a 40 milyon euro vermesini beklemiyorum.
1: Valla 50-60 konuşuluyor.
0: Yani bak 50-60'ı geçtim, 40'ı da kimse vermez. Ha, vermezse eğer Ağustos ayı sonlarına doğru Milan kulübü işte o zaman Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın düşündüğü planlamaya biraz daha sıcak bakabilir. Şu an hani diyorlar ki ben hayır, direkt para istiyorum. Ama Ağustos ayına kadar, işte Ağustos sonuna doğru teklif gelmezse o zaman onlar gelecek bu
2: i̇şte
0: sefer.
2: İşte transferler yavaş yavaş sezonları kapanmaya yakın bir süre içerisinde bütün kulüpler gerek Avrupa gerek Türkiye'deki planlarını yeniden
0: işte
2: gözden geçiriyor.
0: O zaman bekleyebilir mesela. Hani Eylül transferi, o ayrı bir şey.
1: Yani Milan Leverkusen'den Mazay almaya çalışıyor. Mazay transferine göre de
0: aynı pozisyon değil sanki. 10 numara değil mi?
1: Ama kanatta da oynayabiliyor.
0: Kanatta da oynayabiliyor.
1: Kanatta
0: biraz
1: da oynayabiliyor. Real transferi biraz daha şekillenebilir bence. Valla biraz şöyle Galatasaray bölümünde, yani Onur'a katılıyorum kesinlikle. Leao tabii ki çok değerli bir oyuncu ama Galatasaray'ın yani hiç Osimhen, yani şunu da söyleyeyim bu arada ya. Yani Osimhen'in yediği diye bir şey konuşuluyor. Ben yine söyledim de bir kez daha tekrar edeyim. Ya hiçbir oyuncuya Osimhen'in yediği diye bir misyon yüklememek lazım bence. Sonuçta ya şimdi oraya da çok ciddi bir yatırım yapılacak öyle ya da böyle.
2: Evet.
1: Ve bu kadar maç sayısının fazla olacağı noktada Şampiyonlar Ligi oynuyorsun, lig oynuyorsun, kupa oynayacaksın. Yani 50'nin üzerinde muhtemelen maça çıkacaksın.
0: %100.
1: Ya bir oyuncunun yedek olarak tanımlanması ya bana hiç doğru gelmiyor.
0: Yönetim öyle demiyor.
1: Herhalde demiyordur diye düşünmekteyim inşallah. Ama ya oranın hiç konuşulmaması bana garip geliyor. Savunmanın hiç konuşulmaması bana garip geliyor. Yani savunmaya şu haliyle bile bir tane takviye lazım.
0: %100. En az 9 numara kadar önemli savunma takviyesi.
1: Davinson'a gelen bir teklif hala masada. Tamam Leao konuşulsun ama buraların hiç konuşulmaması biraz enteresan.
2: Ya Ömerciğim şimdi şöyle bir durum var. Galatasaray'ın transfer politikasına baktığın zaman gerçekten yani çok net bir şey söyleyemiyorsun. Ama gidişata ve medyadan aldığımız haberler, yakınlardan aldığımız haberlere göre bir 10 numara üzerine kilitlenmiş ve herkes de bu bunun üzerine işte Can Uzun, Enciso, orada Bruno.
0: Biraz bonservis harcaması oraya yapılacak.
2: Şimdi buralara hep kilitlenmiş olan ama esas ana plana lazım gerçek bir oyun mevkilere gerçek oyuncular lazım. Net oluyor. Özellikle de stoper mevki. Yani mesela stoper mevki hiç konuşulmadığı zaman, defansın merkezi konuşulmadığı zaman bende şu algı oluşuyor açıkçası. Acaba orayı Lemine ile mi töler etmeye çalışıyorlar gibi, onun için mi ikinci plana atıyorlar? Veyahut da işte santrafor bölgesinde santrafor bölgesinde Osimhen'in yedeği demeyelim de Osimhen olmadığı zaman rotasyonda kullanacağım bir santraforda acaba oraya Barış Alper'i mi düşünüyor da oraya Leo'yu düşünüyor gibi. Ya bu buralardan ben bunları çıkarmaya çalışıyorum.
0: Barışlar, hocam,
2: ya benim için olur ne biliyor musun? Yani ben transferde isimlerden daha ziyade hocaların fikrini, kafasındaki planları okuyabilmeye çalışıyorum. Şimdi sen eğer bir 10 numara üzerine hep gidersen o zaman ben santrafor bölgesindeki, rotasyondaki bir mevkideki bir oyuncunun alınmamasını ancak böyle kendime göre bir yorumlayabiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa bunun dışında Galatasaray'ın gerçekten işte ya bugün sen Sasha Boy'u aldın, oraya Singo'yu aldın. Şalay'ı oynadı mesela. Yani aldığın oyuncunun da sen performansına göre bir onun kariyerine, geçmişine bir bildiğin bir oyuncu olmasına rağmen onu satın alıyorsun ama sen oraya koyduğun zaman gene Şalay'ı oynuyor. Gelen oyuncuyu da hakikaten net bir oyuncu olması lazım. Yani bugün orada tabii bir yavaş yavaş böyle bir yıpranma da var. Sanchez'de, Abdülkerim'de yani senelerden beri oynamış oldukları oyunlar, iyi oyunlar, kalibresi yüksek. Hepsinin 10 üstünden 8 ve de maç zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyorlar. Yıpranıyorlar. Bir de tabii şu algıdan da vazgeçmek lazım. Bir oyuncu kötü oynadığı zaman hemen onun yerine, mevkisine birisinin alınması değil. Genelde sürece bakmak lazım.
0: Tabii hocam bu bir anlık bir şey değil ki bu bizim söylediğimiz. Yani çok doğru bir noktaya temas ettin hocam. Bir kere Leo ile ilgili şunu ekleyeyim. Bir söylenti var. Barış Alper Yılmaz'a teklif var. O yüzden Leo'ya gitti Galatasaray diye. Bakın Galatasaray eğer Barış Alper Yılmaz'ı satarsa,
2: evet.
0: Hani bir oyun var ya, tahtaları diziyorsun. En alttaki tahtayı çekmek gibi olur Galatasaray için. Yabancı kuralı, U23, her şeyi Galatasaray'da alt üst eder bu kural.

0: olmaması gerekiyor. Yani gerektiğinde Abdülkerim'e de eşleşebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Hani hoca mesela şunu dedi. Bakacağız sonlara doğru dedi. Stopere karar vereceğiz. Hayır. Stoper takviyesi böyle bir takviye değil Galatasaray için. Olmazsa olmaz bir takviyedir. Yani oraya Galatasaray Abdülkerim ve Davinson'u zorlayacak. Onlardan gerektiğinde formayı alabilecek bir oyuncu bulamazsa eğer, yani Şampiyonlar Ligi'nde o seviyedeki başarıları biraz unutsun Galatasaray. Olmaz yani, çok zor olur.
1: Seni desteklemek için söyleyeyim. Özellikle takımlar omurgasını kuvvetlendirmek veya omurgasını derinleştirici bir kadroya ulaştırmak için oraya, o bölgeye alacakları oyuncuları çok inceleyip sık dokuyarak ve de bir an evvel karar vermek zorundalar. Galatasaray'ın merkezine baktığın zaman Uğurcan'la başlayan işte Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Lemina, önündeki işte Yunus'u, Osimhen'i, Barış Alper'e baktığınız zaman omurgası çok iyi bir omurga, ama bu omurganın mümkün olduğu kadar sürecini ve de başarılı olma oyununu uzatabilmek için orayı muhakkak ki rotasyonda veyahut da oradaki formayı, rekabet duygusunu oluşturmak için bir tane daha, en azından bir tane, iki tane daha oyuncu almak lazım.
0: Hocam rotasyon yani, için değil sadece. Yani ya,
1: ben mesela kadroda yedek oyuncudan daha ziyade kadronun derinleşmesinin tabii, daha konuşulması doğru oyuncu, olduğunu düşünüyorum. O söylemler daha tabii, doğru bence.
0: Öyle bir oyuncu alırsın
1: yedek
0: ki oraya.
1: Değil daha çok.
0: Yani gerektiğinde eğer formayı alabiliyorsa, mesela nasıl Nelson'la Abdülkerim'ken Galatasaray'ın stoper tandemi Davinson Sanchez'i aldı Galatasaray. Bakın Galatasaray şampiyon tandeminin üzerine Davinson Sanchez'i nasıl transfer ettiyse, o Davinson formayı kapıp Nelson'dan
1: aldı,
0: bu noktaya getirdiyse Galatasaray savunmasını, aynı profilde bir oyuncuya ihtiyaç var. Gelecek, gerekirse Abdülkerim'den ya da Davinson'dan formayı alacak ve Galatasaray'ın 4-5 senesini daha kurtarabilecek bir tandem oluşacak. Şimdi orada. Yani
2: Cem Hoca'nın dediğini de teknik heyetin hani üzerinde sıklıkla durduğunu düşünüyorum. Davinson, Abdülkerim, Singo, Lemina.
0: Ben tekrarlıyorum. Eğer ki böyle bir düşünce varsa, ki evet var planlamada. Çünkü Galatasaray'ın stoper alabilmesi için büyük ihtimalle Niyaga'dan çıkması gerekecek. Yabancı sayısından
1: 9
0: dolayı.
1: 9 yabancı.
0: Evet. Şimdi bu düşünülebilir. Bu da bir tercihtir ama bence yanlış tercihtir. Galatasaray'ın bence gerçekten uluslararası seviyede oynayabilecek, çabuk, atlet, dinamik, geleceği parlak bir oyuncuya ihtiyacı var o pozisyonda. Yani o pozisyon kurtarılabilecek bir pozisyon değil. Yama yapılacak pozisyon hiç değil. Hani geçen sezon gördük, Liverpool maçı, Juventus maçı, delik dişik oldu Galatasaray savunması. Evet. Ve hani bu sadece tandem özellikle sıkıntı değildi. Merkez, ön bölge, tandem, hepsi birlikte takım savunması. Ama tandem alarm verdi burada. Yani dedi ki Galatasaray tandemi, ya artık ben bu seviyeler için yeterli değilim.
1: Ama bak oraların dedi. konuşulmaması demek, eldeki Singo ve de o bölgeyi oynayabilecek oyuncularla sanki planlanın içerisinde o olduğu için bölge konuşulmuyor.
0: Şey hocam işte.
1: O kadar da çok fazla konuşuluyor mesela.
0: Niyaga iyi bir kamp dönemi geçiriyor. Hazırlık maçlarını çok iyi oynuyor şu ana kadar. Hani o bu çıkışını sürdürürse Okonoca, ya ben Niyaga'yı kaybetmeyeyim, o zaman stopere işte Lemina dediğiniz formülle kotarabilirim diyebilir mi? Diyebilir ama bence yanlış olur. Yani Galatasaray...
2: U23'te ama Niyaga.
0: Efendim?
2: U23'te.
0: Evet, yani Galatasaray bir tercih yapacaksa eğer, bence orada stoper takviyesi daha öncelikli benim gözümde Galatasaray açısından. Ve konuşulmaması, dediğiniz gibi isim ortaya çıkmaması bana garip geliyor.
2: Katılıyorum. Ya şimdi az önce saydığımız 4 oyuncu döndürür mü? Döndürür ama... Hedef eğer geçen yılın da ötesine gitmekse Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde
0: net oyuncu lazım.
2: Net, bir de geçen gün işte konuştuğumuz konu yani biraz bu bence sorun yaratıyor. Yani Lemina'yı merkezde de kullanırız, savunmada da, Singo'yu sağda da kullanırız, evet, stoperde de.
0: Şey, sağlıklı bir şey değil. Abdülkerim'in kariyerine, gelişimine inanılmaz saygı duyuyorum. Hatta Bülent Korkmaz sonrası bence Galatasaray'ın en iyi yerli stoperi. Son 30 yıldan bahsediyorum. Olağanüstü bir performans. Ama Şampiyonlar Ligi seviyesi için bence Abdülkerim'in artık biraz değiştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani özellikle dediğim gibi Şampiyonlar Ligi maçlarında orada bir problem yaratmaya başladığı da geçtiğimiz sezon. O yüzden de burada bir değişime gidilmesi gerekiyor ama tabii burada teknik heyet nasıl bir karar verecek hep beraber göreceğiz.
1: Onur, şeyde bir dikkat çekmemiz de lazım ya. Mesela Abdülkerim'i ben de çok beğeniyorum. Yani çok kalpten, çok gönülden oynuyor ama evet, zaman zaman dalgalanmalar oluyor. Futbolcunun bu tür iniş çıkışlarını kabul etmek lazım ama buradaki o iniş çıkışlarını
0: performans
1: kabul ederken
0: değil ama hocam bu.

0: Tabii performans, yani iniş çıkışlar oluyor. Oradaki sürecin uzun sürmemesi lazım. Bir de rekabetteki birisinin en az o seviyede olması
1: hocam,
0: lazım.
1: İniş çıkış performans olsa tamam, ama fiziksel bir iniş var ki de çok doğal yaş itibariyle. Tabii. Hani zaten çok atlet bir oyuncu değil, pozisyon bilgisiyle, yüreğiyle oynayan bir oyuncu. İşte yaşla beraber biraz da atletizm aşağı seviyeye gelince, işte dönüşler, şey, hızlanmalar gibi konular biraz daha sıkıntıya düşünce Şampiyonlar Ligi seviyesinde ciddi alarm verir. Yani o yüzden de Galatasaray adına oraya mutlaka, bakın ben şunu demiyorum, gelsin hemen değişsin standem demiyorum. Gelsin bir oyuncu, forma rekabetine girsin, iyi bir oyuncu olsun. İyi oynarsa da formayı giysin, o ayrı mevzu. Ama böyle bir oyuncuya ihtiyaç var.
2: Yerli yabancı konusunda da bence ayrılıklarda net olmayan noktalar var. Yani muhtemelen kadroda olmayacak isimler net, ama aşağı yukarı o oyuncular şu ana kadar herhangi bir kulübe gitmedi. Yani Yeler'den en sonun çok fazla kadroda devam etmesini beklemiyoruz Galatasaray'da. Onun dışında yerli isimlerden de, yani Jankat'ın ikinci kaleci gibi göründüğü senaryoda Günay üçüncü kaleci olacak mı? Kaan'la ilgili planlama ne olacak? Bir yıllık bir sözleşmesi var. Onun dışında işte Metehan, Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu, Can Armando. Hani baktığımızda bu isimlerle de ilgili planlama şu ana kadar net değil.
1: Jankat'la ilgili şunu söyleyeyim. Bence en kötü karar Galatasaray'da ikinci kaleci olmasıdır. Jankat'ın çok önemli bir potansiyeli ve geleceği var. Oynaması gerekiyor. Yani Eyüp Spor formülü çok doğru bir formüldü. Bence Galatasaray en az iki sezonda Jankat'ı kiralıp kullanıp onun gelişimini desteklemeli. Çünkü ben şunu görüyorum Jankat'ta. Yani 2-3 sezon sonra Uğurcan seviyesine bir ulaşabilir. Öyle potansiyeli var. Ama sen Uğurcan'ın arkasına tutarsan onu, bir sezon içinde sadece Türkiye Kupası maçlarına 4-5 maçta forma verirsen oyuncunun gelişimi zayıflar, yavaşlar.
2: Bu da Jankat'ın düşüncesi tabii.
0: Bir de yani, tabii orada aldığı sürelerde yapacağı en ufak bir hata geriye de götürür onu. Yani, geriye de
1: Jankat'la götürür. Alakalı Galatasaray mutlaka kiralama formülüne gitmeli bence. Çünkü inanılmaz bir potansiyeli var.
2: Şimdi bir yıllık sözleşmesi var yani. Uzatırsın. Galatasaray da bir karar verecek.
1: Uzatırsın, kiralarsın. Yani Günay'ın performansı büyük soru işareti. Onu kabul ediyorum. Yani Günay hiç güven vermiyor şu anda kalede. Kafa gidik gibi duruyor. Konsantrasyonu falan bayağı sıkıntılı gözüküyor. Hani onunla alakalı bir karar alınabilir mi bilemiyorum. Yani Günay'a güvenilmediği için Jankat kalabilir mi ayrı bir mevzu, ama eğer Günay'a güvenilecekse bence Jankat mutlaka kiralanmalı. Yani onun gelişimini sürmesi gerekiyor. İşte. Ama diğer saydığın isimler %100 gidiyor. Bir tek Can Armando Günay kiralanacak, kiralık gidecek, ama diğerleri bir şekilde elden çıkarılacak yani.
2: Evet, yani bu anlamda da çok hareketli bir Ağustos Eylül bizleri bekliyor gibi.
0: Ya ben mesela stoper bölgesine şöyle bir baktığım zaman geçen şöyle bir dolaştım şeylerde falan, isimlerde. Mesela Hırvatistan milli takımının 23 yaş grubuydu galiba Vuskovic.
2: Müthiş bir stoper.
0: Müthiş bir stoper değil mi abi?
2: Ama zaten ya, alamazsın onu.
1: Transfer yapmış.
2: Bir de transfer yaptı
1: değil mi transfer?
0: Yaptı mı?
2: Yapıyordu, yaptı herhalde.
0: Yani mesela bu isimleri çok daha evvel bir planlayıp ana planın içerisine sokup almak lazım.
2: Mesela yaptı diye hatırlıyorum.
0: Dünya Kupası'ndan bakıldığımızda 23 yaş grubu altında hakikaten iyi oyuncular
2: evet,
0: var.
2: Evet, Tottenham'a gitti.
0: Tottenham'a gitti değil mi?
2: Evet. Daha imzalamamış ama.
0: Fiyatlar konuşuluyor mu?
1: Anlaşıldı da.
2: Çok pardon, Brighton'a gitmiş.
1: Bakayım, evet Brighton'a gitmiş.
2: Brighton'a gitmiş.
1: 54 milyon euro doğru. Brighton'a gitmiş.
2: Evet, Hamburg'dan Brighton'a, ama ya hocam onu almak mümkün değil.
1: İşte ama hocamın dediği gibi o çıkışı yakalamadan, o fiyatlara erişmeden
0: tabii
1: o oyuncuları almak
0: mesela
1: gerekiyor.
0: Mesela şimdi milli takım Dünya Kupası'na gitmeden evvel hemen alacaksın abi. Yani Hırvatistan'ın...
2: Vuskovic'in Dünya Kupası'na gitmeden de almak kolay değildi ama ya o ama muadilde olabilir yani.
0: Planın içerisinde
2: yani
0: olması lazım. Mesela bu isimleri bizden daha evvel ana planın içerisine Okan Buruk'un sokması lazım. Sen mesela Abdülkerim ve Sanchez'in yanına buraya hemen birdenbire formayı teslim edeceğin zaman böyle bir şey olacak. Yani 23 yaş grubu zaten bir de galiba,
1: evet,
0: değil mi?
1: 19 yaşında.
0: Ufak da yani.
1: Mesela Reinders'i gidip mesela Hollanda Ligi'ndeyken keşfedip almak gerekiyor. Hani Milan almış onu, sen ondan sonra almaya çalışıyorsun.
2: Zaten 3. 4. alıcı olduğun noktada da ciddi bir bonservis vermen evet gerekiyor yani. Transfer raporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe ile bu saate başlayacağız. Cem Hocam, Fenerbahçe zorlansa da Polonya'da turu geçti. Şimdi evet, daha zor bir tur bekliyor. Yine turun favorisi Fenerbahçe ama Sturm Graz tabii ki Gornik'ten daha etkili bir takım. Bu şüphesiz. Hem Fenerbahçe maça hazırlanıyor. Bir yandan da transferle ilgili gidecekler, gelecekler. Bu hazırlıklar yapılmaya devam ediliyor tabii ki. Leao Fenerbahçe'nin de gündeminde. Biraz Galatasaray bölümünde değindik. Hem Leao transferini konuşacağız hocam, hem de gideceklerle ilgili o sıkıntılı planlama devam ediyor Fenerbahçe'de. Yani İsmail Hoca'yı anlamakla birlikte işte Fred eski öğrencim, o Servolde eski öğrencim, İrfan Can Kahveci eski öğrencim ama performans alamayan bir Fenerbahçe var bu oyunculardan. Nasıl bir planlama bekliyorsun hocam ve tabii Sturm Graz turu da bir yandan yaklaşıyor.
0: Ya tabii Fenerbahçe'nin bir sürü cephede bir savaş yaptığı bir ortam oluştu açıkçası. Yani hem elindeki yabancıları gönderecek, hem herkesin sorduğu, merak ettiği hangi yabancı gelecek, Leao mu olacak, her gün farklı bir isim çıkıyor ama bakıldığında da Leao üzerine çok yoğunlaşan bir Fenerbahçe yönetimi var. Cihan Bey'in işte İtalya'ya gidip bu konu üzerindeki yoğunlaşması var. Taraftarların acaba olacak mı? Yani Fenerbahçe'nin gerçekten ana sorunu Leao'nun alınıp alınmaması mı? Öncelikle ana sorun Fenerbahçe'nin elindeki yabancılardan nasıl çıkacağı şeklinde. Demin işte konuşurken saydık, bir 10 tane kemik bir 10 kişi var. Bu 10 kişinin içerisinde Talisca yok, Nene yok, Fred yok, o Şerif yok. Gerçi bunlar tabii 23 yaş grupları evet. Var da.
1: O şey tablo var, onu da getirebilir miyiz bu arada Ömer varsa?
2: Varsa verelim yabancıları.
1: Konuşabiliriz.
2: Evet, üzerinden konuşalım. Ekranda kalsın sabit bir şekilde. Zaten hocam sıkıntı şu. %80 ise Fenerbahçe'nin sorunu. Tablo geliyor bu arada ekrana. Yani yaz başladığında, sezon bittiğinde bu yabancı noktasıyla ilgili sıkıntısı Fenerbahçe'nin %80 ise yarın Ağustos 1 hala %80.
0: Ya burada zaten süreci idare ederken bir mesafe kat edemiyorsun Ömer. Herkesin biraz da merak ettiği konu da bu. Yani yabancılar çıkılacak. Peki yabancı ya, herkes mesela sokakta bana soruyor. Hocam Leao alınıyormuş. İşte başka oyuncu var mı? Herkes böyle alanı söylüyor abi. Ya ben de diyorum ki peki dedim, kimi göndereceksiniz yani? Kimi gidecek?
2: Bu arada şöyle söyleyeyim hocam, yani ilk defa bence, ya bilmiyorum, ben ilk defa rastladım. Kim gidecek sorusunun, kim gelecek sorusundan daha fazla sorulduğu bir Fenerbahçe var.
0: Tabii.
2: İlk defa böyle bir yaz yaşıyoruz yani.
0: Aynen öyle, ama bu işte planlamanın getirmiş olduğu sıkıntıdan kaynaklanıyor.
2: Ya, ya da plansızlığından.
0: Planlamanın yanlış olduğundan. Evet. Yani veya plansızlıkla. Ama bir gerçek var ki yani Fenerbahçe'deki bu her sene yapılan işte bu başkanlık yönetim değişiklikleri, işte 2018'den beri Aziz Bey beğenilmedi, Ali Bey geldi. Ali Bey beğenilmedi, Saadettin Bey geldi. Saadettin Bey beğenilmedi, Aziz Bey geldi. Şimdi bütün bunların hepsi, her gelen yönetim kendisinin bir ortaya koymuş olduğu bir transfer politikası. İşte herkesin de beklentisine gelen yönetimler bir öncekinden daha iyi bir iş yaparak, iyi bir transfer yaparak şampiyon olmak. Bütün başkanlar, yönetimlerin geliş sebeplerinin ana nedeni bu zaten. Bu süre içerisinde bu planlama bir türlü oturamıyor. Ne oluyor? Tabii biz bu planlar ister istemez bir plansızlığa dönüşüyor. Her gelen yönetim birilerini alsa, devre arası ve sezon sonu veya sezon başı aldıklarında, işte bugün gelinen 23-24 tane neredeyse yabancı konuşuluyor. Yani Fenerbahçe'nin bugün önce elindeki bir oyuncu profillerinden nasıl çıkılacak ve çıkarken bu oyuncu gruplarından çıktığında onun yerine koyabileceğin, devam edeceğin oyuncular kim olacak veyahut da bu devam ederken oyun, istediğin oyun gelişecek mi? Ya bu matematiği çözebilmek sadece İsmail Kartal'ın, bak gerçekten İsmail Kartal'ın da çok altından kalkabileceği de bir şey.
2: Ekrana bence geldi hocam yabancı oyuncu listesi.
0: Ya şuraya vermiş.
2: Yanlara da çevirirsek arkadaşlar daha rahat görür hoca.
0: Bende de var zaten. Aynı tablo bende de var.
1: Hocam şöyle bir şey var. Geçen ben Leao transferini aynı şeyi söyledim. İşte Fenerbahçe'li
2: yanlara da.
1: Fenerbahçe dostlar bana kızdı. Yani Fenerbahçe'nin önceliğinin Leao olmadığını, hatta acil ihtiyaç da şu an takım içinde olmadığını, farklı bölgelere daha önemli ihtiyaçlar olduğunu da söylemeye çalıştım. Şimdi bir beyin jimnastiği yapalım hep beraber burada. Hani zaten Fenerbahçe'nin mutlaka çıkacağı oyuncular var bir şekilde günün sonunda. Hani şartlarını bilemiyoruz. Çok zor olur, kolay olur ama bir şekilde Fenerbahçe'nin çıkacağı oyuncular belli. Livakovic 1, Bekao 2, Carlos 3, Amrabat 4, Mustafa 5. Bu 5 oyuncu zaten Fenerbahçe'nin mutlaka ve mutlaka çıkacağı futbolcu. Hatta bir tane eksik mi saydın bir tane? Tekrar sayalım. Livakovic 1, Bekao 2, Carlos 3,
0: Mustafa,
1: Amrabat 4, Mustafa 5. Değil mi?
2: 4-5 tane, evet.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin zaten bu denklemdeki yabancı sayısı zaten bir sıkıntı yaratıyor Fenerbahçe'ye. Yani normal şartlarda zaten şu anda Fenerbahçe'nin yabancı göndermesi gerekirken